0: Bazen yolsuzluk yaparlardı. Ya da kara kirli işlere bulaşırlardı.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir profil var ki artık o kirli para, kara hiç fark etmez. O parayı elde edebilmek için insanlar siyasete giriyor. Bu tespiti ben çok önemsedim. Belki bazıları eleştirebilir. Çünkü benim gözlemlerimle de örtüşüyordu. Yani bir profil değişimi var bir kere her şeyden önce. Belki hep

0: böyle çok görünür de olmaya başladı tabii yani. Görünür de oluyor. İnsanlar yerelden en tepeye kadar bazı şeylere tanık oluyorlar ve bunları paylaşabilecekleri, izlenimlerini aktarabilecekleri araçlar da çok fazla olduğu için.
1: Evet.
0: O kulaktan kulağa yayılma, o fısıltı gazetesi denilen şey şu an fısıltı filmi, fısıltı videosu, fısıltı mimi, anlatabiliyor muyum? Yani fısıltı gazetesi diye artık basılıp şey yapmasını beklemiyorsun yani. Çok hızlı bir biçimde yayılıyor. Bu gözlemler, bu tecrübeler, tanıklıklar yayılıyor. Para maalesef çok fazla odak noktası haline gelmeye başlıyor. Rakibine çalım atabilmek için, rakibine galebe çalabilmek için siyasetçinin yapması gereken şovun miktarı arttıkça aslında o gereken finansın boyutu da artıyor. Yani evvelden evet bir miting yetiyordu, belki bir televizyondan, TRT'den bir seslenmesi, bir parti genel başkanının özellikle seçim öncesinde eşit hak verildiği süreçte, tabii o dönemi kastediyorum. O zamanlar insanlara çıkıyorlardı, bütün parti genel başkanları konuşuyorlardı ve çok partili siyaset işte biçimde en azından parti başkanlarının mesajlarının ulaşabileceği düzey, asgarisi tutturuluyordu.
1: Evet.
0: Şimdi sosyal medya girdi hayata. Sosyal medyada insan kullanma, troll kullanma gibi mevzularda bile geçen paraların ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz, dehşete kapılıyoruz. Konvansiyonel medyada çalışan gazetecilerin asla bir arada görmediği paraların siz sosyal medyada gerek iktidardan gerek muhalefetten, yani sosyal medyada çalıştığı yere göre tweet atması için,
1: anladım,
0: çok fazla para kazandığını falan görüyorsunuz, işitiyorsunuz. Bunların da %70'inin doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu tamamen ateş olmayan yerden duman çıkmayacağı gibi, bunlar tamamen uydurmasyon haberler de değil.
1: Peki.
0: Yani bu kirli parayı, kara parayı nasıl uzaklaştıracaksınız? Yani siyasetin yeniden bir dava, bir mesele üzerine bina edilir hale gelmesi gerekiyor.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi, diğer yapılar, diğer siyasi örgütler, herkes böyle bir şey koyuyor
0: hakiki
1: tabii toplumda.
0: Dava
1: ama
0: diye,
1: sonra
0: hakiki
1: o iş
0: dava
1: büyüdükçe
0: ama
1: mesele büyüyor. Başka yerlere dallanıp odaklanıyor.
0: Hamasetten bahsetmiyorum ama.
1: Efendim?
0: Hamasetten bahsetmiyorum. Slogandan bahsetmiyorum. Siyasi partilerin mesele neyse, ülkenin gerçek meselesi neyse, o gerçek mesele üzerine çözüm üretmek için elini taşın altına koyacak, gerekiyorsa gövdesini taşın altına koyacak adamlarla hareket etmesi gerekiyor. Adamlarla ya da kadınlarla. Ama şu an siyaset bir balt şeyi, böyle bir çok affedersiniz pislik mıknatısı haline geldi yani. Hani bir bala doğru koşan arıların toplanacağı bir alan değil de oradan ne para kaldırırım, ne gömü keşfederim, nereyi indiririm, nasıl ticaretimi finanse ederim, nasıl özel hayatımı Miami'lerde işte oralarda ev yapabilecek, villa alabilecek, Florida'da
2: çok yanlış
0: sahilde.
2: Bir zeminde tartışıyoruz.
0: Yani bunları düşünen insanları çekmemesi lazım siyasetin. Bu tür insanlara bariyer koymasına, bariyer koyabilecek mekanizmalar geliştirilebilmesi lazım. Eğer bunlar olursa yani peki, arınma falan da hani peki, arınma gibi böyle eşikler, böyle kritik eşiklere
1: olmaz,
0: ne gerek
1: bunlar
0: kalmaz
1: diyorsun. Peki. Hasan abi niye itiraz ediyorsun? Çok kısa.
2: Şöyle, çok kısa değil.
1: Yok yok, şunun için.
2: Uzun konuşmak
1: hani
2: lazım.
1: Bu başlıkları
2: siyaset,
1: mı?
2: Hayır. Evet. Siyaset kurumunu bu kadar işte senin tırnak içinde söylediğin, yani tamamen gayrimeşru parayla dönen,
1: böyle mi?
2: Gayrimeşru bir şey olarak kodlarsanız örtkölem yani. Siyaset kurumu dediğimiz şey eğer böyle bir noktaya gelecekse bir kere buraya bir itirazım var. Çünkü bu neye benziyor biliyor musun? Ara dönemlerde en güvenilir kurum Türk Silahlı Kuvvetleri, en güvenilmez kurum meclis çıkıyordu yani, siyaset çıkıyordu. O ona geldik şu anda tartışmaya.
3: Ama bu tür siyaset güvenilmiyor Hasan abi.
2: Dur bir dakika.
0: Yani
2: bir dakika.
0: Mevcut durumu konuşuyoruz
2: ya,
0: Hasan Bey.
2: Konuşacağız tabii, siz konuştunuz, ben sizin sözünüzü kesmedim. Müsaade edin, buyurun.
1: Tamam.
2: Şimdi buyurun. Demokrasi dediğimiz şey ne? Yani şu anda demokrasiyi konuşuyoruz aslında. Siyaset derken, siyaset yapma biçimi derken demokrasiyi konuşuyoruz. Yoksa bir
0: çok partili
2: şey
0: siyasi nizam normal
2: mesela,
0: işliyor.
2: Bir monarşiyi
0: mu
2: konuşmuyoruz. Biz,
0: tam normal işliyor mu? Yani çok bir partili demokrasi normal işliyor mu?
2: Ya ben bir sözünüzü kesmedim.
0: Tamam,
2: ben
0: peki
2: konuşuyorum.
0: Evet. Eyvallah.
1: Evet. Buyur Hasan.
2: Şimdi demokrasi, buyur, buna katılacaksın ama. Çünkü aldığın eğitim buna destekleyen bir şey söylüyor. Demokrasi dediğimiz şey burjuvazinin rejimidir. Burjuvazinin ürettiği bir şeydir.
0: Burjuvazi yani, devlet tabağımız.

0: görünce olmuyor ama sen abi ya.
1: Ne kadar sabırsızsın Nihal. Yani eyvallah, sabır. Tamam. Ben tamam konuşmuyorum. Evet. Buyurun abiciğim.
0: Yok, yok, yok, evet. Tamam.
1: Öyle konuştu siz. Öyle herkes evet, karalayın. Eyvallah, tamam. Herkes bizim, siyaset, Türkiye'deki bizim, bütün siyaset, bütün ama siyaset sen de benim... kirlendi. Paraları hep Bey, herkes Miami'de tatil yapmak için siyaset
0: siz
1: kullanıyor.
0: Çok karşıyım siyaseti, dediğiniz
1: siyaseti
0: için.
1: Ben şunu
0: çok karşıyım dediğiniz
1: siyasete
0: için.
1: Siyasete gideceğim kardeşim Miami'de
0: tatil yapacağım. Siz de benim sözüme çok karşıyım efendim, diye müdahale ettiniz.
1: Efendim birkaç tane kadınla beraber biraz önce arkadaşın telefonunda gelen bilgiyle bildiğim için.
0: Her gün duyduğumuz şeyler bunlar değil
1: İdris
0: mi ya?
1: İdris Naim Şahin'in sorgusunda soruluyor bu meseleler. Onunla geldi herhalde. Onu da
2: yok şeye bastım şimdi, telefon
1: şimdi
2: şey
1: tamam bakın ben bir parti üyesi değilim. Siyasetten de anlamam. Siyaset, yani siyaset yapmaktan anlamam. Evet. Ama siyaseti takip etmeye çalışıyorum. Fakat eğer demokratik siyaset diye tanımla, demokrasi diye tanımla, siyasi partiler üzerinden parlamenter sistem diye tanımla, cumhurbaşkanlığı hükümet modeli üzerinden başkanlık sistemi diye tanımla, ne dersen de bu demokrasi denen illet bir şeyse, bu illetin noktasında burjuvazi denen yani para babalarının rejimidir bu rejim. Şimdi oradan bakarsan bunun, bakın, kirli para başka bir şey, siyasetin yani finansmanı meselesi de
2: başka
1: kirli
2: şey.
1: Para başka tabii. Bir şey. Ama siyaset yapmanın gereği adamların icat ettiği, paracıların, parası olanların icat ettiği bir rejimden bahsediyoruz. Bir sistemden bahsediyoruz. Burada paradan doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla hani ama ben şuna karşıyım. Yani siyasete güvenilmiyor. Kime güvenelim? Bürokrasiye güvenelim. Kime güvenelim? Yok, askeri bürokrasiye
0: değil.
1: Güvenelim. Kime güvenelim? Kimseye güvenmeyelim.
2: Hayır.
1: Böyle kodları var bu işte yol çıkılmaz.
0: Doğru bir noktaya dikkat çekiyor.
1: Ha, onun için siyaseti ben, yani ben devreden... Ya büyük konuşacaktım, uzun konuşacaktım ama
0: çok özür, çok özür ama gerçekten benim sözüme karşı olduğu cihetin tam olarak ne olduğunu anladım. Doğru bir noktaya dikkat çekiyor. Siyaseti tahvif etmenin getireceği tehlikelerden bahsediyor Hasan Bey. Doğru, ben epey bir artık uzak geçmişte bıraktık diye yargının ya da TSK'nın siyasete alternatif güçlermiş gibi konumlandırıldığı dönemleri parantez içine almadan konuştum az önce. Ama o da Hasan Bey de bana göre orta uzakta kalmış, orta uzak geçmişte kalmış o tarihleri hatırlattı. Siyasetin şöyle o zaman ekleme yapmak gerekiyor. Siyasetçinin düzgün ve ahlaklı, dışarıdan düzgün ve ahlaklı gösterilip ama o yapmaz, o çok namuslu biri parantezine alınmasına izin vermeyecek. O siyasetçiyi şeffafla hesap vermeye zorlayabilecek denetim mekanizmalarıyla biz bu demokrasiyi güçlendirmeli. Peki, ve taçlandırmalıyız.
1: Katılıyorum. Peki,
0: bunun başka peki. Yolu yok. Evet.
3: O zaman anlaştı herkes. Muharrem İnce yayına mesaj attı Aytunç aracılığıyla ve dedi ki ben böyle bir şey kastetmiyorum. Yani bir partiyi, yeni partiyi falan kastetmiyorum. Ben kendi görüşümü söyledim. Daha doğrusu
4: kendimi tarif ettim.
3: Kendimi tarif ettim.
1: Bunlar ben şizofren diyen bunlar... de kendisiydi biliyorsunuz değil mi?
3: Efendim?
1: Bunlar şizofren diyen de kendisiydi. CHP seçmenine, kendisi oy verenlere.
2: Öyle sana miydi? Oralara girse bunlar topluma çıkamazlar.
3: Neyse
2: ya.
3: Onu artık başka bir gün konuşuruz. Şimdi yeni partide son tablo. Şu tabloyu bir görelim.
4: Ama bir şey diyeceğim ya.
3: Buyur.
4: Şu siyaset olayını bir cümlede ben söylemek
3: istiyorum. Lütfen söyle. Söyle. Şimdi siyaset... Hani biz mevzuyu bağladık, tamamladık
4: hayır,
3: diye.
4: Hayır yani şimdi...
3: Sana aslında şey soracaktım. Bu yeni siyaset... partideki tablo, rakamlar...
4: Oraya gelir.
3: Nereye gittiğini gösteriyor sana diye soracaktım.
4: Yani siyaset çok önemli.
3: Evet.
4: Sivil siyaset dediğimiz şey çok önemli. Ama siyaset tanımı olarak da baktığımızda... kaynakların dağıtılması sürecidir aslında bir taraftan da.
3: Doğru.
4: Ve o siyasetin kaynakların dağıtılması sürecinde bir belediye başkanı 250 bin lira maaş almak için belediye başkanı mı oluyor? Yoksa o rant sistemi içindeki belediyenin başına geçmek için mi belediye başkanı oluyor? Esas soru bu. Tamam. Yani
2: gerçeklik
4: şimdi
2: 2 mı?
4: Milyondan fazla o şehir olan, şehirde yaşayan insan 279 bin lira maaş alıyor. Ama bir bakıyorsun ki önümüze saçılan ifade 15 milyon euro ona verdim, 5 milyon euro ona verdim. Bu CHP, İYİ Parti, MHP, AKP için
5: kapara
4: değil.
5: Yaktım.
4: Evet, genel itibariyle baktığımızda genel bir siyasetin sorunu var burada.
3: Evet.
4: Yani şimdi anketlere de bakıyorsun, çalışmalara da bakıyorsun. Siyasete güvenin %40'larda, %50'lerde, meclise güvenin. Böyle bir çıktığı bir şey yaşıyoruz. Yani bir süreç yaşıyoruz. Evet, siyaset sonuçta bugün... geldiğimiz noktada ideoloji kalmadı. Kimsenin bir dava güttüğü bir şey yok. 80 öncesini hep söylerler işte silahlar karşılıklı şudur budur ama insanlar biraz önce senin eleştirdiğin kitap okuyan insanlar, siyaset kafa yoran insanlar, kahvede, fısıltatta, orada burada hayatı değerlendiren insanlardan geldiğimiz noktada bu parayı nasıl kazanırım, kısa yoldan nasıl zengin olurum, kısa yoldan nasıl ben bunu vururum, vurgun yaparım ruh halinde yaşayan insanlardan bahsediyoruz.
0: Sonra Umre'ye siyaset... gider poz yaparım filan.
4: Ha siyaset aynı şey şöyle. Siyaset şu değil ki sadece Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi. Siyaset hayatın her alanında var. Politik hayatın her alanında var. Hani sokakta da, kahvede de, maçta da, orada da siyaset yaşıyoruz. Hayatın kendisi zaten. Ve bu kendisi olan şeyin çürümesi bizim için en büyük tehlike. Yani Muharrem İnce, yani bize zorla haram para vermek istiyorlardı de, diyor. Ben Muharrem İnce'den şunu beklerim ama. Soruyorum
5: i̇fşa
4: da şimdi izliyorsa. Kim vermek istedi ya?
5: İfşa
4: kimler
5: lazım.
4: Vermek istedi? Esas ifşa edilecek orada olanlar onlardı.
3: Orada kilitleniyor Türkiye yani. Kimse bir şey söylemiyor.
5: Hayır bir ha, siyasette emeklilik var mı? Yani gerçekten hani biz çalışanlar, emek verenler, alın terimizle bilmem kaç bin gün doldurduğumuzda emekliliğe hak kazanıyoruz. Evet. Ki bunun erken emeklilik diye tanımlanan çeşitli formülleri de yaşandı bu ülkede ama... Bu siyasetin emekliliği yok galiba. Ben bir Süleyman Demirel'i hatırlıyorum ya. Yani emekli oldum ben evime günüş sokağa gidiyorum diyen. Onun dışında emekli olan yok ki. Yani gidiyor adam başarısız oluyor ama bir dönem bekliyor sonra yine geleyim diye uğraşıyor. Ya bu sadece siyasette de değil.
3: Anladım.
5: Derneklerde
3: anladım.
5: Bile böyle değil mi ya? Yani
3: okul, doğru
5: yani
3: doğru.
5: Bırak
3: doğru.
4: Ya biz son dönemde ben... son 20-30 yılda 40 yılda tartışırken ne diyoruz? İşte namuslu Bülent Ecevit. Vali Recep Yazıcıoğlu değil mi? İsimler rahmetlilerden bahsediyoruz. Ve bu işte gazeteci diyorsun Uğur Mumcu. Geçen seninle bir aramızda evet. Bir atışma olmuştu.
3: Evet.
4: Ha şimdi sayıyorsun soldan sayıyorsun. Aynı isimler sağdan sayıyorsun. Aynı isimler karşımıza çıkıyor. Abi bu 80 öncesinde böyle değildi ama bu. Yani yaşayanlar, anlatanlar, okuyanlar, çizenler. Bu bambaşkaydı. Başka bir yere gitti bu ülke. Bunları da görmek lazım.
3: Aslında bir ülke
1: sadece dünya. Siyaset değil demek.
3: Neyse alalım hayır, bunu
4: siyaset,
3: getirelim.
4: Siyaset hayatın her alanda olduğu için söylüyorum ben bunu. Bu her, tamam. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de, yargı içinde de, o kirlilikler hepsi yani bunların hepsi.
3: Ya Hasan abi şuna dikkat çekiyor de. Onu söyleyeyim de kaçmasın. Şimdi 1980 darbesinden sonra Türkiye'de ekonomik durumu, mal varlığı ciddi şekilde artan isimlerden biri o darbedeki Milli Güvenlik Konseyi'nde oturanlardan biriydi.
1: Doğru. Canım, yani Balçova, Balçova, İzmir yani, Balçova diye bağırdım yani.
3: Yani şimdi aynen. Şimdi şöyle bir durum yok. Yani siyasetçi derken elbette siyasetin ekonomisi, parası, imkanı bu nereden geliyor? Bu tamam. Ama bir genel hikayeden bahsedip mevzunun çok da dışına çıkmayalım ama yani darbelerden sonra bakıyorsun bu sefer ekonomisini düzelten kesim darbeciler oluyor. Yani askerler var bunun içinde. Yüksek rütbeli askerler var. Bunlar da yaşandı bu ülkede. Ortada. Hepsi ortada. Mesela siyasetçiye soruyorsun. Belediye başkanına soruyorsun Aytunç. Haklı olarak. Benim hayatım bunu sormakla geçti. 250 bin lira maaş alıyorsun. Ya bu 10 milyonluk arabayı nasıl alıyorsun? Çok basit. Hemen basit denklemler kuralım. İyi de sen de işte sen de diyelim şuradasın. Bir darbe dönemi bu kadar maaş alıyorsun. Nasıl oluyor sen İzmir'de 5 tane villa, Bodrum'da bilmem neler. Bunları nasıl aldın? Ya bunları
4: bu,
3: nasıl
4: bu,
3: aldın?
4: Bu, sen bu sadece siyaset bize. Siyaset alanıyla
3: bu temel bir kirlenme.
4: Gazetecisin de geçerlidir bu.
3: Tabii
4: gazetecinin
3: canım,
4: yaşadıkları
3: tabii,
4: da ortadadır.
3: Tabii.
4: Yani tabii. Hayatı ortada olanlar ve bir de ortada olmayanları biliriz. Yani avukat için de geçerlidir. Bazı hocam, avukatlar bunlar, vardır, bunlar, avukatlar bak, vardır.
2: Bence nüans nokta şu. Peki. Ben o yüzden oraya vurgu yaptım. Gazetecinin avukatın veya herhangi bir meslek grubunun para için yaptığı hiçbir şey Türkiye'yi etkilemiyor. Ama bak bugün
1: nasıl
2: görüyoruz.
1: Nasıl etkilemiyor?
2: Silivri'de...
1: Nasıl etkilemiyor
2: Hasan
1: abi?
2: Hasan abi bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün biz Silivri'de
3: çok
2: neyi yaşıyoruz?
3: Ya. Dönelim
2: Silivri'de...
3: Ertuğrul
4: bak lütfen bir davayı...
2: Yok bir şey
4: bir davayı,
2: yok.
4: Bir avukat... Ben seni çıkartırım. Şunu verirsen bunu yaparım. Ben
1: burada gücüm işte.
4: Var. Yargıda abim, bak, bunu ver tamam. Derse.
2: Desin.
4: Gazeteci birilerinin PR'ı için
2: doğru
4: para
2: diyor.
4: Alıp tweet
2: ya
4: atarsa.
2: Başka bir şey söylüyorum.
3: Yazarsa, doğru söylüyorsun.
4: Bu olmaz.
2: Bak, başka bir şey söylüyorum.
4: Belediyeler dediğin doğru.
2: Belediyeler... Mesleki etik açısından son derece
0: sonuçta
2: haklısın.
0: Sonuçta üretiyor.
2: Daha ayrı mesele bak. Biz burada herhangi bir meslek etiğini konuşmuyoruz. Ben burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bak bugün Silivri'de bir dava yürütülüyor, doğru mu? Bu evet. Dava niye yürütülüyor? İddianamesinde ne yazıyor? X kişisi siyaset yapmak için iddia edilen milyarlarca vurgun yaptı deniyor. Bundan bahsediyorum. Bunun demokrasiyle ilgisi yok. Bu tam olarak siyaset işte. Bu olmasın diyorum. Bu adamı buraya sevk eden koşulları dahi ortadan kaldırmamız lazım. Onu söylüyorum.
3: Anladım. Peki. Gökhan, Yeni Parti son olarak şöyle bir tablo ortaya çıkardı. Bunu niye söylüyoruz? İşte dün bir yayın yaptılar. Özgür Bey Halk TV'ye konuk oldu. Oradaki arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar sorular sordular falan. O da açıkladı. Şu bu. Üye olan kişi sayısı 598 bin diyor şu anda Yeni Parti'nin. Katılan belediye 252, bağış yapan kişi 152 bin, toplam bağış 539 milyon lira. Bu Yeni Parti'nin 539 milyonluk bağış kısmı, bir de şey, onu bugün arkadaşlar söyledi, ben çok bilmediğim işler. Hani
5: kredi kartından her ay 30 milyon bir sonraki ay
3: da vereceğiz gibi, yani böyle keş bir 539 milyon al sana para gibi bir şey değil dedi.
5: Ya bu application'ları indirirken de oluyor ya, yani 12 aylık alıyoruz.
3: Çok kısaca bu tablo yeni kurulmuş bir parti için başarılı bir tablo mudur sence?
5: Yani başarılı bir tablo bana sorarsanız 600 bine gelmesi neredeyse üye sayısının önemli. Yani ne kadar oldu kurulalı? 1,5 ay mı?
3: Yani şöyle, soruyu şöyle düzelterek sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaç kişi ayrıldı?
5: Yani gördüğünüz 600 bin kişi ayrıldı.
3: Yani buradan alıp buraya gelmişler. Bak buradan buraya. Bu Türkiye'de sosyal demokrat, CHP, daha laik seküler kesim nasıl tarif ederseniz edin. İçin bir kazanç mıdır? Burada yeni parti kurulmuş. Bunların hepsi daha dün CHP'deydi.
0: Onu ölçebiliyor
3: yani burada,
0: muyuz?
3: Yok, şunu.
0: Onu ölçebiliyor muyuz hocam? Efendim? Yani buradan çıkmışlar, buraya gitmişleri evet. ölçebilmen için yani CHP'nin üye sayısının
5: kaç üye
0: neredeyse 600 bin
5: lazım.
0: Kadar azalmış olması gerekiyor yani.
3: Onu daha bir buna dair bir sayım, ne kadar azaldı acaba?
0: Buna dair bir sayım ölçüm var.
4: Burada rakamları sonuçta azaldı? Daha belli değil. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaç kişi gittiğini biz şu anda resmi anlamda bilemeyiz.
3: Niye bilemeyiz? İstifa etmiyor mu oradan? Görünmüyor yani, mu onu soruyorum teknik
4: Yargıtay,
3: olarak.
4: Yargıtay'da
2: onanması lazım.
4: Orada
2: yeni partinin de belli değil.
4: O yüzden yani burada mesela şöyle de olabilir. İyi Partili de olabilir, MHP'li de olabilir, AKP'li de olabilir. Gelecek Partili de olabilir, Devalı da olabilir.
3: Ya hocam.
4: Onlardan da geçmiş.
3: Yeni Parti ne zaman kuruldu?
4: 24 Temmuz.
3: Temmuz, Ağustos. Ağustos bitti. Yani bir ay. Bir ay içerisinde.
4: Ya ağırlıklı ya olarak bu CHP'lidir.
3: Bu partinin 598 bin üyesi varsa bu sayı, hiç yoksa bu, bunun bu, 400 bini Cumhuriyet Halk Partili'dir.
6: Faruk abi,
3: yani bunlar şimdi bu yaz mı yeni parti ideolojisini benimsedi ve geçti?
0: Olabilir,
3: buna neyine
0: canım,
3: itiraz ettiniz onu anlamadım.
4: İtiraz değil, yok.
2: Yeni parti ve ideolojisi yok bu arada.
4: 300 bin kişi olabilir
6: bu. Ben soruyorum bu sayı
4: bunu önemli değil yani bu
6: sayı mı?
3: Neyi anlamadım?
6: Bu sayı Özgür Bey'in açıkladığı
5: evet,
6: sayı mı?
5: Evet. Akşam Halk TV'deki evet. programdaki tamam.
6: çünkü
5: açıklaması.
6: Çünkü Yargıtay'da böyle bir veri bildiğimiz kadarıyla yok. Bir de bir hafta önce 400 bindi. Bir haftada 200 binlik bir artış mı oldu?
3: Yeni Parti sözcüsü de söylüyor. Üyemiz bu diyor. Resmi açıklıyor.
6: Yo, ben, ya değil diyemem tabii ki, onlar söyleyecek de. Bir haftada 200 bin kişi mi kazandırdılar? Bir ayda 400 bin kazandırırken onu tam anlayamadım.
4: Kazandırmıştır ya, olabilir.
6: Bir haftada
4: bence
6: bir
4: sıkıntı
6: patlama
4: yok yani
6: olmuş.
3: Bir saniye. Kerem, Zeynel Emre ne diyor? Nereden gidiyor diyor? Geliyor. Her hafta gelemez o kadar da. 150-200 bin kişi her hafta gelse önümüzdeki hafta yeni partinin üye sayısı 600-700-850 bin mi olacak yani?
6: Onu anlayamadım.
3: Bugün böyle söylüyor da yani her hafta 250 ya, bin kişi.
6: Utku Çakır Özer genel başkan yardımcısı bir hafta önce 400 bini geçtik diye açıklama yapmıştı. Ben onu izledim videosunu.
3: Ya ben burada şunu merak ediyorum.
6: Bir anda 600 bin nasıl oldu diye
3: ya
6: soruyor.
3: Şöyle yani bu tablo mesela yeni parti.
0: CHP olmayınca olabilir işte, ben de onu söylüyorum ya.
3: Ya şöyle bak.
0: CHP adından dolayı gelmeyen insanlar belki de yeni partiye geliyordur. Onu aslında kastetmeye çalışıyorum. Yani bu 598 binin 598'i de CHP üyesiydi.
3: Değil, kadar...
0: Oradan geçti diyemeyiz. Sadece söylemeye çalıştığım şey bu.
4: Ya,
0: henüz diyemeyiz
4: sana.
0: Yani
4: bu seninle ilgili
0: henüz diyemeyiz.
4: Hayır,
5: 600 bin evet. katılım varsa bunun evet. 1/4'i bağışta bulunmuş. Benim asıl dikkatimi çeken o. üye olmakla kalmamış. Cebinden bir para ödemiş. Bakın.
3: Tabii tabii.
5: 598 bin üye var. Bunu

0: Kabul ediyoruz. Açıklamayı yapan genel başkan.
1: Evet.
0: Bağış yapan kişi sayısı 152 bin. Yani her üye olanın rakam totaline baktığımızda 1/4'ü, %25'i bağış yapmış.
2: Kişi ya kredi kartından geçmiş,
0: ya bir senelik peşin ödemiş. Yani yanında panel var zaten.
3: 4'te 1'i
4: 539 milyonu 152 bine
1: böldü.
4: Ortalama 10 bin lira. Kişi ne kadar bağış yapıyor çıkıyor herhalde. Yok, o da matematik biliyorum ben.
5: Ama ben matematik biliyorsun ama Özgür Bey bilmiyor matematik.
4: Niye bilmiyor?
5: Çünkü Zeynel Emre'ydi sanırım. Dedi ki bizim para sorunumuz yok dedi. Ertesi günü çıktı Özgür Bey. Canlı yayında, o zaman da Sözcü veya Halk TV'de yine.
1: Evet.
5: Dedi ki hiç paramız yok. Paraların hepsini buttancılar aldı dedi.
6: Yok, Gökhan Günaydın demişti.
5: Gökhan. Gökhan Günaydın. Çok iyi. Teşekkür ederim.
6: Sonra da Özgür Bey
5: Zeynel Emre,
6: paramız
5: dedi
6: yok
5: ki,
6: dedi.
5: Paramız yok. Biri dedi ki Gökhan Günaydın dedi ki bizim para sorunumuz yok dedi. Partiyi kurarken. Para sorunumuz yok dedi. Bir veya iki gün sonra Özgür Bey çıktı dedi ki 5 kuruş paramız yok. Paraların hepsi buttancılarda kaldı dedi. İşin ilginç yanı buttancıların da parası yok. CHP'nin içini boşaltmışlar. CHP'de para yokmuş. Yani çok, yıl sonu nasıl geçeceğiz bilmiyoruz.
2: CHP'de para var da.
7: CHP paramız yok demiyor.
3: Hayır, para varsa ben, niye böyle
7: CHP'nin
3: şey
7: parasının
3: söyledin?
7: Olmadığını ben, sen söyledin. İlk kez senden duyuyoruz.
2: CHP param yok demiyor da.
5: Kritik cümleyi söyleyeyim ben. Kritik cümle de şu. Ben bu kampanyanın başladığı gün bir şey söylemiştim. Acaba bir yerde bir para var da onu sisteme sokmak için mi bu kampanyayı başlatıyorlar diye bir cümle kurmuştum. Herhalde buralarda bakılır.
3: Bir yerde bir para var, o parayı sisteme sokmak için böyle bir kampanya mı başlatıyorlar acaba?
5: Diye bir soru sordum. Hani şeytanın avukat demişti ya herhalde, şeytanın avukatını
7: Breaking
5: ne yapmış
7: Breaking Bad olarak dizisi oldu yani.
6: Yani Hasan abi yani daha bismillah ya parti kurulmuş etmiş.
3: Bilemiyorum.
6: Yani
3: Yiğit. Bu... Sizden ayrılan
5: o,
3: bir parti.
5: O cümlenin senin de olduğun bir yayında söylemiş.
3: Beraber sizden ayrılan bir parti evet. Yiğit Acar. Ve bir aylık bir süre, yuvarlak bir ay, bir tabii, buçuk tabii ay diyelim. Bu rakamlara ulaşıyorlar. Bu başarılı bir tablo gibi görünüyor mu sana?
2: Başarılı tabii, haklarını yemeyelim. Yani verilen sayı 600 binse 40 gün için çok başarılı bir tablo. Belediye sayısı da zaten baştan beri planladıkları üzere. Aslında bütün belediyeleri oraya götürmek istiyorlardı. O anlamda 252'de kalındı. Hani şu söylemler gerçekçi değildi Özgür Bey'in. İşte belediyeleri biz CHP'de bırakacağız. Sonra belli bir dönemde onları davet edeceğiz gibi söylemleri de aslında gerçekçi değildi. Baştan beri kendi aday gösterdiği tüm belediye başkanlarının üstünde ciddi bir baskı kurarak onların yeni partiye geçmesini istiyordu Sayın Özel.
3: O, şu 3 numaralı bilgi
2: zordan başladı.
3: Tablosunu yok, bir görelim.
5: Dur ama izin alayım önce.
3: 3 numarayı.
5: 2 soru sorabilir miyim?
3: Buyur abi.
5: Ortaya aslında Yiğit ama cevap ver.
3: Buyur.
5: Bunların bir tanesi bekledikleri CHP %1'e düşecek ve biz komple göçü evet, yani kitleyi alacağız, bu tarafa taşıyacağız demişlerdi. Başarabilirler mi? Bunu
2: asla başaramazlar.
5: Bu kolay olanı.
2: Ama bu şöyle, eli hep böyle yukarıdan açıp
5: tamam,
2: sadece siyasetin makulü olabilecek bir düzeyde başarı elde edebilecekleri için ben o anlamda başarı diyorum. Tamam, siyasetin makulünde başarıdır bu. Yoksa...
5: İkinci soru aslında buradan Ertuğrul söyledi. Yani kısmen öyle böyle rigid bir şey söyledi de. Şimdi CHP'den ayrılanların kurduğu evet, yeni parti muhalif seçmene yeni bir şey söylüyor mu? Yani konsolidasyonu orada yapabiliyor mu sorusunu sormak istiyorum.
2: Tabii bunda peki, da...
3: Şimdi belediyeler hemen... dedi Yiğit. Bu konuyu açmış olayım. Bu konuya bir bakalım.
5: Sorularıma cevap Özgür veremezsin
3: Özel,
5: ona göre.
3: Özgür Özel...
5: Verdirmiyor.
3: Özgür Özel diyor ki...
1: Ya adam Özel... cevap versin. Ya. Adam bir cevap
2: bir soru
1: versin.
2: Sordu ya, bir cevap vereyim ondan.
3: Ver.
2: Yeni parti benim gördüğüm yeni bir şey söylemiyor.
1: Yok, yeni partinin ideolojisi var mı? Hasan abi soruyor.
2: Muhalefeti konsolide etme gibi bir dert de içermiyor. Çünkü muhalefeti aslında biraz kırıp döken bir süreç yaşattı. Her ne kadar tüm yayınlarda ya da işte yan yana geldiğimizde bunu aşıp muhalefetin yan yana gelmesi ve birlikte bir iktidar seçeneği doğurması gerektiğini ifade etsek de ben henüz yeni partiden böyle bir yaklaşımla yazık ki görmüyorum. Bunu sağlayamazsa muhalefetin bir çatısı, bir bloğunu oluşturmak yerine muhalefetin içinde güçlü tek bir parti haline gelmeye çalışır. O da Türkiye'nin iyiliği için iyi olmaz.
3: Peki yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Hasan abinin sorularını birleştirelim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da aday olursa, aday olacak öyle görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bu yeni parti dışında herhangi bir partinin adayının eğer öyle ya da böyle seçim ikinci tura giderse kalma şansı var mı?
2: Var tabii. Çünkü daha seçime çok zaman var. Yeni partinin adayı belli değil. Yani Sayın İmamoğlu ya da Sayın Özel mi olacak henüz belli değil. Akla ilk gelen isim Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hala. Sayın Yavaş'ın bir bağımsız aday ya da ortak aday olma gibi bir formülü var. Yeni bir isim çıkabilir bu süreçte.
1: Yani sen diyorsun ki yeni partiyle CHP beraber mi yürüyecek?
2: Şu anlamda bir Cumhurbaşkanı adayı
1: tam olursa beraber olacak.
2: Ve tabanlarıyla.
1: Ama yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda gayrimeşru görüyor.
4: O zaman nasıl arınmayı sağlamış oluyor?
1: Nasıl? Ne anlamı
2: Cumhuriyet
1: var
2: Halk
1: bu işin?
2: Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında değiller onlar. Arınma dediğimiz tezde. Cumhuriyet Halk Partisi artık o isimlerle
1: hayır,
2: siyaset yapmıyor.
1: Hayır bir dakika.
2: Yapmıyor.
1: Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi ve siz Sayın Özel'le birlikte o da dahil, İmamoğlu da dahil ayrılanları Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Dedi ki bunlar dedi bir sürü pisliğin içindeler. Arındı. Neyden arınırsın? Pislikten arınırsın. E şimdi yarın sırf Cumhurbaşkanlığı adaylığı için pislik diler gönder.
2: Pislik kadar ağır
1: içinde.
2: Değil Ertuğrul sen
7: öyle
1: arınmadan
7: şey
2: dolayı.
7: O kadar ağır
2: ne fıstığı
7: ya söylemedi. Hiçbir konuşmada geçmedi.
1: Yani arınma yani neyden olur? Allah. Kirden hayır, çamurdan
2: hayır,
1: olur. Pislikten olur.
2: Arınma
7: kadar doğal bir şey olur.
2: O zaman söyleyeyim. Peki, arınma nerede olur?
7: Şey Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde ittifak kadar doğal bir şey var mı ya?
1: Hayır. O zaman niye ayrıldınız?
2: Bak. Geçmişe gitmeyi şimdi çok sevmem
1: arın,
2: ama
1: arınmayı niye yaptınız?
2: Sayın Bahçeli'nin Sayın Erdoğan'a söylediklerini burada
1: ya
2: yazmaya
1: aynı
2: başlasak
1: şey değil. O bir
2: dünya
1: siyaset,
2: etrafında
1: iki ayrı
7: gelir,
1: orada
2: tur dönülür, tur dönülür yani.
1: Bak güzel kardeşim orada iki ayrı kurumsal kimlik
2: tamam.
1: var. İki ayrı
2: burada da iki ayrı
1: var.
2: Kurumsal kimlik
1: değil.
2: Var artık. Yeni parti bir parti.
1: Bunlar daha dün
2: Cumhuriyet Halk
1: tamam.
2: Partisi bir parti.
1: Yeni parti niye
2: bak,
1: ayrıldı? Yeni parti
2: gideyim.
1: Dedi ki siz buraya kayyum olarak çöktünüz.
2: Ya,
1: siz sarayın adamısınız.
2: Dedi bunları tamam.
1: Tamam. Siz de diğerlerine
2: bunlar
1: dediniz ki...
2: Bunlar siyasetin bak, siyasetleri arasındaki laflar.
1: Bir sürü pisliğe bulaştınız.
2: Tabanlar
1: işte bir sürü kongre
2: Ertuğrul,
1: odur budur.
2: Tabanlar...
1: Biz sizi... Bir dakika, biz heh. Sizi dışlıyoruz, biz sizi temizliyoruz, arınıyoruz.
2: Tamam.
1: E şimdi peki bu ortamda nasıl aynı aday var diye sırf siyaset için
2: hemen
1: hiçbir şey yokmuş gibi bir araya geleceksin?
2: Hemen anlatayım.
7: Ben isteniyor ki ayrı ayrı adaylarla çıksın CHP.
1: Hayır, bir vatandaş olarak soru soruyorum.
2: Bak hemen anlatacağım.
7: Gerçekten.
1: Az ama önce... işte bak siyaset bu noktaya gelirse ilkesizlik meşru olur.
2: Yok ilkesel
1: olmaz.
2: Bir bakış açısı.
7: Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin doğası bu.
2: Anlatayım bir tersi.
1: O zaman
7: hükümet modelinin doğası bu.
1: Niye ayrılmıyor?
7: Bunu ilkesizlik görüyorsanız o zaman güçlendirilmiş parlamenter modele dönüşü desteklemeniz.
2: Onda konuşmamız işte.
7: Yani.
4: Evet.
2: Az önce izlediğimiz örneklerden yeni parti kuruldu değil mi?
4: Evet.
2: Kadıköy'de ilçe başkanını az önce eleştirdik. Ama yeni parti o ilçe başkanından ibaret değil. Kadıköy'de belki şu anda 100 bin üyesi var. Duyarlı, eğitimli, Türkiye'nin geleceğini düşünen o insanlar bu bizim televizyonda az önce söylediğimiz tartışmalardan daha umutlu bir geleceğe bakıyor. Özgür Özel'in Kemal Bey'e dediğine, Veli Ağbaba'nın başkasına dediğine bakmıyor. Siyasi elitlerin arasındaki tartışmaya değil. Türkiye'nin daha iyi yönetilmesini istiyor ve bunun için bir ortak adayda ilerici, demokrat, cumhuriyetçi, Atatürkçü insanlar elbette yan yana gelir. Bunun önünde bir engel yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel
1: işte
2: ilkeleriyle
1: nasıl bulacaklar?
2: Temel
1: biri birine diyor ki sen sarayın adamısın çöktün. Biri diğerine
2: Ertuğrul,
1: diyor ki sen pisliksin arınacağım. Ya ortak
2: 15,
1: nasıl ortaklık
2: bak,
1: buluyorsunuz?
2: 15-20 milletvekillerinin 15-20 belediye başkanının meselesi değil.
1: Ya ondan
2: bu
1: bahsetmiyorum. Cumhurbaşkanı adayının
2: 13. Cumhurbaşkanı belirleme
1: Cumhurbaşkanı adayının
2: elbette
1: kriterlerini
2: orada namuslu, dürüst, liyakatlı iyi. Bir aday çıkarsa
1: tamam.
2: O partiler yan
1: dürüstlük,
2: yana gelir.
1: Güzel kardeşim. Şunu
2: evet.
1: işte söylüyorum. Dürüstlük bu iki kurum arasında artık farklı yorumlanıyor. Onu söylüyorum.
2: Tamam.
1: Kime göre dürüst olacak?
2: Bak,
1: biriniz diğerinize
2: şu...
1: diyorsunuz ki sen pisliksin arınıyorum. Biriniz diğerinize diyorsunuz ki sen çöktün sarayın adamısın. Butlancısın.
2: Tamam, peki bu
1: dürüstlükteki
2: iki...
1: ortak taban nedir? Onu
2: bak,
1: soruyorum
2: bu
1: ya.
2: İki söylem,
1: onu soruyorum.
2: Bu iki söylem.
1: Yani ilkesel duruş açısından ortak noktayı nasıl bulacaksınız?
2: Bu iki söylem tabanda senin zannettiğin
7: buluyor?
2: Gibi
7: Sonlar
2: büyük bir
7: herhalde.
2: Ses
1: abi,
2: ve
1: Cumhurbaşkanı adayını
2: olmuyor.
1: Taban belirlemeyecek.
2: Ya olur mu? Tabanın sesini dinleyip de aday belirleyeceksin. Başka
6: ya
2: nasıl
6: Ertuğrul,
2: belirleyeceksin?
6: Sen istediğin kadar yırtın. Sokak.
1: Tabirlere ben
6: abi
1: gidiyorum.
6: Öyle öyle ama
1: tabirlere bak. Bak şimdi.
6: İstediğin evet. kadar istediğin kadar konuş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren taban da.
1: Yani abi Cumhurbaşkanı adayını taban mı belirliyor? Allah rızası
6: birleşir.
1: İçin ya.
6: Bak birleşmek zorundadır. Yani
0: o, hayır birileri evet. birleşmeyin dese de birleşir.
6: Birleşir aynen. Yani
1: şimdi, ya ben başka bir şeyden bahsediyorum.
7: Birleşmeyin demeniz onları birleşmeye daha da teşvik edecektir yani.
6: İki isim de dese ki
1: abicim,
6: bu adayları destekliyoruz. Hayır der abi.
1: Ben
6: kardeşim bu adayı destekliyorum ve bunun yanında oldum.
1: Ben başka bir şeyden bahsediyorum.
6: Sen diyorsun ki
5: ya Menderes'te ne oldu?
2: Ne oldu?
5: Menderes'te ne oldu?
1: İşte bu.
2: Tam orada, orada siyasetin seçilmiş kurumları arasındaki bir tartışma.
5: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na Tuncay Özkan'ın söyledikleri ne olacak? Şimdi güzel, tamam Ertuğrul sen yırtılmana gerek yok kardeşim. Onlar anlaşmışlar. Böyle anlama. Evet. Bir dakika. Şimdi.
6: Ama Hasan şimdi, abi bir şey yok, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir cümle söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim.
3: O zaman şöyle
6: bir cümle söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim. Eğer, Türk siyasetinde birbirine, biraz önce tur geçer dediler ya, yani kim kime neler söylediğini şurada
1: çıkarsak. Abi onu o değil ya.
6: Şunlar var ya, dolar taşar.
5: Çok güzel.
6: Yani o, çok yani güzel. Çıkamayız işin
5: çok,
6: içinden.
5: Hayır. Ben biraz önceki soruyu çok bilinçli sormuştum. Yani yeni kurulan parti, yeni parti, CHP'den ayrılıp da kurulan yeni parti, muhalif seçmene, bak muhalif seçmen biraz önce saydık.
3: 9 numaralı bilgi
5: Demokrat,
3: istiyorum.
5: Demokrat, ilerici evet, falan evet, filan diye de yani tabii yani tanımlara katılıp katılmama önemli.
2: Estağfurullah.
5: Şimdi o seçmene bir ufuk vermiş olsaydı şu anki bütün anketler yani bak kendiniz bakın.
2: Yıkar geçerdi ortada.
5: İki tane anket hariç. İki anket hariç. O %40'larda gösteren iki tane anket. Normalde hepsinde bir ortalama baksın bakıyorsun 29'da 35 arasında bir oy potansiyeli var. Doğru mu?
6: İki doğru. Partinin.
5: İkisinin toplamı.
2: Evet. Doğru.
5: İki,
2: evet.
5: Yani CHP ile yeni partinin toplam oyu 29'da 35. Zaten 37-38 almışsın 31 Mart'ta.
3: Peki ben burada yani, soruyu, üye muhalif sorusunu sorarken niye bunu söylemediniz? Yani ortada bir bana sormadın 35'lik
5: ki onu.
3: Oy var.
5: Bana sormadın ki onu. O arkadaş
3: ben genel
5: sordum.
3: Olarak sordum. Yani 30-35'lik bir Cumhuriyet Halk Partisi potansiyel seçmeni var.
5: Evet.
3: Potansiyel. Şimdi potansiyel bu. Yani ortalama potansiyel bu.
7: Evet, abi,
3: Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu %48'e çıktı da evet. Bu %48 gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne her daim oy veren insanlar değil. Asla. Bu konjonktürel olarak. İçinde aynen.
5: Tuncer Bakıran dedi ki size 5 seçim kazandırdık yani, dedi.
3: Deva Partisi'nden, Deva doğru Partili dedi. Birisi, Gelecek Partili birisi. Hatta AK Parti'de bazı şeylere kızmış hani küskün seçmen dedikleri falan. Oy veriyor. Şimdi bu üye sayısı az önce onu sormaya çalıştım. Yani 500 küsür bin. Ya bu Cumhuriyet Halk Partili seçmen oradan istifa ediyor buraya geliyor. Evet. İnsanlar ideolojik değişiklik ya 1
5: milyon
3: yaşamıyor.
5: 900 bin miydi?
3: Yani.
5: 1 milyon 900 ideoloji değişmedi.
3: Şimdi bir dönelim buraya. Siz şunu mu diyorsunuz? Hep birlikte. Yargıtay çok yakında kararını verecek. Butlan kararı onanır mı bozulur mu? Ardından iki ihtimali de düşünelim. Mesela Yargıtay kararını verdi. Butlan kararı bozuldu. Yiğit sizin işiniz o zaman harap.
2: Zor tabii.
3: Ne olacak? Ne yapacaksınız?
1: Arif gibi tırın dorsesinde.
3: Ya ne yapacak? Gerçekten soruyorum. Ne yapacaksınız mesela?
5: Onurlu insanlar oturduğu yerde oturur.
3: Sen şimdi Türkiye'de bağımsız bir yargının hüküm sürdüğüne, işlediğine inanıyorsun. Bir avukat
2: bağımsız
3: olarak.
2: Bağımsız yargının
3: olarak.
2: Olması gerektiğine inanıyorum. Birçok noktada eksikleri olduğunu görüyorum.
3: Ya şimdi mutlak mutlak kararıyla partiye dönünce bağımsız yargı.
2: Hayır canım.
3: Ben soru sorunca bir tarafı,
2: ne yapayım bir tane mahkeme kararı sayesinde
3: Yargıtay sana dedi
2: Türk
3: ki
2: yargısı
3: kardeşim
2: mu
3: sen buraya mutlak mutlak kararıyla geldin ama
2: evet.
3: Ben bunu bozdum dedi kabul etmiyorum tamam. Ne yapacaksınız?
2: İstinaf dairesine geri dönecek dosya. Hı. O kararı bozarken hükmün niteliğine göre ya bir çağrı heyeti görevlendirecek kurultaya götürsün diye ya Özgür Beylere tekrar yönetimi iade edecek. Ve kararı...
3: Özgür Bey orada bir parti kurmuş, genel başkanı olmuş.
2: Evet, içeride kalan parti yönetiminden
6: ama Özgür
2: kim varsa...
6: Bey de Yargıtay'ın kararından ümitliyim diyor.
7: Ben bir şey söyleyeyim.
3: Mesela o çok dikkat çekici. Buyur şey Nihal Bey Nusukaracak.
7: Ama çağsız oldu gibi hissediyorum ben yani. Hani ne bu gibi? Yargıtay kararı bozsa da, onasa da...
3: Aa çok ilginç bir şey. Neyin amacı? Kim ne amacı?
7: CHP bölündü abi. CHP bölündü.
3: Az muhalefetin, önce mi sandıkta bir
7: muhalefetin
3: şey
7: lokomotifi değil miydi 2023 genel seçimi?
3: Evet,
7: muhalefet. Kabul edelim etmeyelim. Yani altılı masayı topladı o altılı masada. Bize yakın partiler var falan filan diyebiliriz. Herkes kendi kafasına yakın partiyi o masada görmüş olabilir ama günün sonunda ne
6: muhalefet
7: oldu? Evet, muhalefet bloğu. Evet. Sonuçta lokomotif olduğu için hatta orada Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu da siz CHP'nin kuyruğuna takıldınız falan denmedi mi?
3: Dendi,
7: denir. Çünkü
3: dendi,
7: realite,
3: dendi.
7: Realite neydi? Orası ne kadar yuvarlak masa, bakın herkes eşit mesafede oturuyor vesaire. Dense de lokomotifi CHP olan bir bloktu. Bu gitti.
3: Ha.
7: Bu gitti. Şu an kararı onadı diyelim. Tamam, Kılıçdaroğlu.
3: Sandıkta da gitti mi
7: Kılıçdaroğlu
3: sence?
7: Ekibi için her şey düzgün. Tamam, güzel. Kılıçdaroğlu kalıcı olur ve resmileşir kalıcılığı. Ve yeni parti kendisine artık ben neden ayrı bir partiyim?

0: Bir zahmet daha dört başı mamur bir hikayeyle, bir metinle, bir ana hikaye bulayım.
1: Manifesto tabii.
0: Bunun ciddiyetini daha fazla taşımak zorunda kalır. Bu yeni bir anlatı, yeni bir hikaye adına yaraşır, yeni bir hikaye, yeni bir anlatı
2: kurgusunu... Yani buradan kararını
0: kurgusunu,
2: onarsa Yargıtay,
0: evet,
1: onar diyorsun.
2: İki ihtimal yani. Ediyorsun.
0: Onarsa, peki. Onarsa parti kendi içinde daha fazla çalışmak zorunda, ben kimim meselesi için, CHP içinse her şey yolunda gider. Kılıçdaroğlu kalıcılaşır vesaire.
2: Peki onamazsa, yani
0: bozarsa,
2: mutlak kararını bozarsa o zaman halk şöyle
0: ki,
2: der mi ya Özgür Özel, sen niye acele ettin de kalktın gittin bir parti
0: orada,
2: kurdun?
0: Bakın orada ne
1: demez
0: olacak
1: ya,
0: ki?
1: Demez
0: ne olacak ki, yeni parti tekrar CHP'ye döner deniliyor ama işte orada sıkıntı olur yani. Hani belki anlatmakla bu kadar zorluk çekmezler. Belki derler ki biz bir zorunluluk üzere kurulmuş bir partiydik.
2: Evet.
0: Biz CHP'nin işte başına bir butlan meselesi geldiği için ayrışmak durumunda kalmış ama, bir partiydik diyecekler ya, belki.
3: Partiyi kim böldü?
4: Özgür Bey çok başka düşünüyor ama şu anda. CHP mirası diyor ama...
5: CHP'nin bagajları olduğunu
0: ya,
1: söylemeye başladılar.
0: CHP'nin bagajları,
4: CHP'nin mirasını sürdürüyoruz
0: işte
4: diyor ama CHP'nin bagajları var. Fikri de yeni partiyi kuran kadrolarda
0: evet, şey
4: büyük bir bölümünde
0: başladı.
4: Hakim.
0: Hakim
4: bu hakim görüş. Yani biz Atatürkçüleri, tamam Atatürk'ü devamlıyız, devamlıyız.
0: Ya bir sözümü biteyim. Ay, çok katkı vermek istediğini biliyorum. Çok şey ama... Yani Aytunç'un koyduğu parantezden devam edeyim. Şimdi tabii parti kuruldu. 1,5 ay geçti. CHP'den niye ayrıldığını anlatmak durumundayken çıktığım partiye dair eleştiriler de oluyor. O eleştirilerin bazıları ana çatıya, ana iskelete, omurgaya dair de oluyor. Fikri omurgaya,
2: evet,
0: zihniyet omurgasına dair de olabiliyor. Dolayısıyla Yargıtay kararı bozdu. Haydi CHP'ye dönelim demek de o kadar kolay değil. Yani orada da bir
5: zaten
0: zorluk.
5: Dönmeyeceğim diyor. Dün röportajda dönmeyeceğim.
4: Ya burada
0: hayır,
4: şöyle
0: bir
4: şey var Gökhan. Kafa karışıklığı şu. Yargıtay kararından ümitliyim.
5: Arkadaşlarla yola
4: bak,
5: devam ederler diyor. Orada bıraktığımız arkadaşlar dediği
2: bir
5: var.
2: Bir saniye.
1: Umursamıyorum
5: Aytunç
1: demiyor.
5: Abi,
1: umursamıyorum
5: orada bıraktıkları arkadaşlar kim ve onlar
0: ve
5: neyi bekliyor?
0: Olacaktır.
5: Benim sorduğum bu.
0: CHP'ye
5: dünkü
0: tekrar dönün denecektir. Yeni partiye geçmiş insanlardan bile bu baskı gelecektir. O yüzden
2: niye geçtiniz? Niye
0: hayır,
2: kurdunuz?
0: Hayır, niye duruyorsunuz ki artık?
2: Dön.
0: Yargıtay kararı bozdu. Kurultayda mutlak butlan vesaire gerekçeleri, koşulları.
2: O zaman o yeni
0: oluşmamış.
2: Genel merkezi kapat.
0: Parti
2: CHP
0: genel merkezi.
5: Toplanan
0: parti genel merkezi zaten
5: olacak,
0: sizde.
5: Geri mi iade edecek?
0: Parti genel başkanı Özgür Özel'de.
1: Parti
0: o zaman dönün şeklinde. Hem üyelerden hem yeni partiye üye olanlardan.
2: Biz niye hep CHP'yi gösteriyoruz da CHP yeni partiye katılmıyor?
1: Ne yapacak tarihsel 103 yıllık parti kepenk
2: mi
1: kapatacak?
2: Ya 105'i mi var? Ayrıldı.
0: Yani
2: sen
0: çok farklı bir soru
2: diyelim,
0: seni sorduğun
2: mutlak
0: soru da.
2: Ama kararı ama bozdu Yargıtay. O zaman sen belki yeni partiye gidersin.
4: Faruk Özgür Bey bir teyzemiz diyor ya, Kılıçdaroğlu ne yapıyor? O da diyor ki bizim binada oturuyor
2: bizim
4: diyor.
2: Binada
4: gün sayıyor
1: bizim
4: diyor.
1: Bina diyor, hayırdır.
4: Ama gün sayıyor diyor.
2: Efendim?
4: Yani şimdi
1: hala
4: bu da bir mesaj.
2: Oğlum iyi tabii. Siz niye binada oturuyorsunuz? Onların binasında. Öyle diyor.
1: İşte Özgür Bey'in hassiz diyor, artık yapacak bir şey yok. Kendi parti binası var, bizim bina diyor. Gün sayıyor diyor. Yani ben siyasette yıllarca birlikte çalışmış insanların en azından asgari nezaketi göstermesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Neden? Nezaketsizlik mi var?
1: Tabii nezaketsiz.
2: Doğru söylüyor yani.
1: Neyin gününü sayıyor Sayın Kılıçdaroğlu?
0: Bu binanın alınmasındaki meseleler ama çok da konuşulmadı mı? Hayır. Çok da ahlaksızlık olarak nitelendirilmedi mi Kemal Bey ve etrafı tarafından? Hani o zaman o binada oturmazsınız gibi bir söylemde kendi içinde haklılığı var yani.
4: CHP genel merkezi mi?
2: Evet.
5: Yani genel merkeze tomalarla gelmek falan.
1: Hayır, o binada oturuyor dedi.
4: Hayır, o bina dedi.
2: Hasan Öztürk diyor ki. Hasan Öztürk diyor ki.
4: İstanbul İl Binası.
1: Tabii tabii. Sizin dediğiniz o İstanbul İl Binası.
2: İstanbul İl Binası diyor. Hasan Öztürk diyor ki bunları konuşuyoruz böyle, tartışıyoruz. İşte Yargıtay kararı verir, onar, bozar, ne yapar yapar. Yargı bağımsız yargı, biz karışmıyoruz da. Bu CHP'yi kim böldü diyor.
1: Özgür Beyler.
5: Abi ne zaman dedin?
1: Ben arada sordum.
2: Özgür Bey mi böldü Cumhuriyet Halk Partisi?
1: Soruyu bana mı soruyorsun? Benim sorumu.
2: Tabii.
1: Benim sorumu bana soruyorsan cevap belli. Silivri böldü. Doğrudan Ekrem İmamoğlu böldü partiyi. Çünkü kırarak dökerek kazanırız diyordu ya hani. Bülent Tezcan mıydı?
0: Aldı? Kim
1: 2020 seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu'yla böyle çala oynaya kırarak dökerek kazanırız diyordu ya.
2: Evet.
1: Şimdi hangi kurultay olursa olsun, bu
3: mutlak buttan kararından sonra Kemal Bey geri geldi, oturdu. İsterse bütün delegeleri değiştirse, bir değiştirsin. O süreçler tamamlandıktan sonra elbet bir gün kurultaya gidecek mi? Elbet gidecek değil mi?
2: Gidecek, evet.
3: O kurultayda Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu yener miydi, yenmez miydi? Yenerdi. Yenerdi, geçerdi. Yenemedi, yenemedi. Özgür Bey daha gencecik bir şey, siyasetçi yani. Yani Allah, Allah ona uzun ömür versin. Bu CHP'de mücadelesi, yani geçen gün Mehmet Sevigen geri döndü değil mi? Mehmet Sevigen, evet. Bak, partinin atılmış bir isim.
2: Evet.
3: Partinin atmışlar dedi ki Sevigen geri döndü. Şimdi eğer CHP'li...
1: Bir gün başka partiye gitmedi. Bak,
3: he?
1: Bir gün başka mesela, partiye bak, gitmedi.
3: CHP'li, CHP'li diyor ya, ruhu bizde. Biz Altuğ gömleğini çıkartmadık falan diyerek gittiler zaten. Eğer tamam öyle, siz gerçekten CHP'li iseniz, CHP'deki kendi deyiminizle yargı darbesiyle bir önceki genel başkanı oraya işte efendim tedbirli bir şekilde oturtturdu. İktidar partisi, hani maksat hasıl oldu diyorsunuz ya, oraya da gönderme yaptı.
2: Evet.
3: Oraya oturtturdu Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Orada tam neyi kastetti?
3: Şimdi, oturup Özgür Bey ki kesin ayrılma diye düşünmedik zamanında. Zor kaldı. Zor durdu ya parti. Ayrılmak için bahane üretti sonradan.
2: Evet.
3: Dursaydı ve sonunda kurultay toplandığı zaman Özgür Bey, Kemal Kılıçdaroğlu yener miydi, yenmezdi? Yenerdi. Yenerdi. Peki. Yenmedi. CHP'lisin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya, sabret.
1: Meclis grubu elinde.
3: Sabret.
1: İddia, yani meclis sonra, grubu senle.
3: Sonra dur. Hayır. Buraya yazmışsın. Yargıtay'a kim müracaat etti ya? Aynı gün. Mutlak buttan kararı çıktı. Yargıtay'a koşan kimdi?
1: Özgür Özel.
3: Özgür Özel'di. Dolayısıyla bakın Ekrem İmamoğlu'nun bizim o bagajlardan kurtulmamız lazım. CHP bagajlarından da kurtulmamız lazım. Bu yüzyılın anapını kurmamız lazım. Efendim her taraftan arkadaşlarla beraber yeni bir parti kurmamız lazım. Böylece muhalif seçmene yeni bir dil, yeni bir söylemle bir şey söyleyerek onlara umut vermemiz lazım dediği şeyi gerçekleştirmek için gidip Özgür Bey'in kendi kafasındaki ve arkadaşlarının kafasındaki çizgiye gelen bir partiden bahsediyoruz. Yeni parti. Yeni parti CHP'yi bölmekten ileri gidemedi.
2: O zaman birleşmez mi bu bakın, iki parti?
3: CHP'yi bölmek... Hayır. Behemahal geri dönerler. Yargıtay'ın vereceği karardan sonra.
2: Öyle mi?
3: Olmadı. Olmadı. Dahasını söyleyeyim. Olmadı. Daha ikinci bir şey de var. Plan da var. Kemal Bey'im oldu ki kurultayda yendiklerini, yenebileceklerini, işte efendim listeleri delebileceklerini hesap ediyorlar. Yendiler, yine birleştiler. Yine birleştiler. Çünkü her diyor işte söz işte orada Kemal Baba nerede diyor hanımefendi, değil mi bir hanımefendi diyor ki Kemal Baba nerede? O da diyor ki bizim binada oturuyor diyor, gün sayıyor. Bizim binada oturuyor. Yani yeni parti kurmuşsun. Gelecek Partisi'nin binasını tadilatını yaptırıp oraya oturmuşsun, koltuğa oturmuşsun, tabela yazmışsın ama sen gönlün hala CHP'de. Yani bu gerçekten büyük bir aşk olmalı bu yani, tamam mı? Yani aklı sürekli eski aşkında. Sürekli eski aşkına aşeriyor. Yani Özgür Bey ve bundan kurtulamaz. Kurtulamayacak da. Bu ama hani diyorsunuz ya,
2: eski aşktan kurtulmaz.
3: Dur ama final cümlemi söyleyeyim. Bu işte bu durum ki, ama bak aslında. Bu psikoloji muhalif seçmenin işte ilerici demokrat şucu bucu falan filan diye kodladınız ve şu anki yönetimden, şu anki Türkiye'nin yönetim biçiminden, Erdoğan'dan ne isterseniz hoşlanmayanlara yeni bir umut olarak gelmiyor.
1: Gelmiyor, ben de onu kalmadı. Diyorum işte, gelmedi.
3: Ve sadece
1: tamam,
3: ve sadece bir CHP seçmenini kendine bir yere göç ettirmek istediler. Bir kısmını göç ettirdiler. Ama akılları, fikirleri, yani bunlar neye benziyor biliyor musunuz? Baharda yaylaya çıkan bizim yörükler gibi, abi kış gelmeden önce toparlayalım ve geri dönelim hesabı yapıyorlar. Fakat bu olur mu, olmaz mı? O
2: peki. Peki, şu Özgür Özel'in belediye başkanlarıyla ilgili söylediği 3 numaralı bu işte. Burada
3: şimdi klimalar Özgür çalıştı. Özel, ikimiz bizim performans düşecek.
2: Kapatalım. Özgür Özel diyor ki Allah onların taksiratını affetsin. Bak böyle diyor. Kul hakkı yediler. Milletten muhalefet edeceğiz diye oy

0: aldılar. Sonra gidip yanlış işler yaptılar. Hakkım helal değildir.
1: Tamamen yanlış bir analiz.
0: Neden?
1: Belediye başkanları muhalefet edeceğiz diye oy almaz, hizmet edeceğiz diye oy alır. Bir. İki. Kul hakkı tanımını bence Özgür Özel bir daha büyükleri varsa camilerde imamlarımız var, müezzinler, hocalar gitsin konuşsun. Kul hakkı ne demektir? Onu bir önce öğrensin. Kul hakkı belediye başkanının, bürokratın, X kişisinin bir başkasının hakkını yememesi noktasındadır. Bu hak sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da kul hakkı yememek lazım. İnsanları kırma. Şimdi belediye başkanları resmen kaçtılar ve kaçarken de bu fotoğrafını gördüğümüz isimlerin tamamı İmamoğlu ve Özgür Özel ekibinin kendilerine zulmettiğini, yolsuzluk için kendilerine baskı kurduğunu söyleyerek kaçtılar.
0: Peki bir şey
1: bu hakkı
0: soracağım.
1: Budur
0: şey
1: Sayın Özgür Özel.
0: Bir saniye bir şey soracağım.
1: Bilmediğin şimdi kavramları bir kullanma.
0: Şey, anladım. Peki bir şey soracağım. Bir Anadolu kentinde, İstanbul'da, ilçelerde, herhangi bir yerde bir siyasi parti var burada. X partisi. Partinin üyeleri var, sempatizanları var. O partiye gönül vermiş insanlar. Çalışıyorlar, uğraşıyorlar falan. Yerel, genel fark etmez. Hadi senin dediğin gibi olsun. Yerel seçim geliyor ve bir partiden bir belediye başkanı çıkarıyorlar. Bunu yıllarca çalışarak yapıyorlar. İnsanları ikna ediyorlar falan. Sonra o belediye başkanı genel merkezde ya da şurayla burayla bir sorun yaşıyor. Ya da bazı şeyleri kabul etmiyor, itiraz ediyor. Ve partisinden istifa ediyor, bir başka partiye geçiyor. Partilerin adı hiç önemli değil. Sence bu 3 yıl, 5 yıl hatta 10 yıl belki daha eski bu parti için orada çalışan insanlar... Oraya emek vermişler. Sonra bir aday göstermişler falan. O da bütün bu seçimleri kazandıktan sonra kalkıyor, istifa ediyor ve hop diye oraya geçiyor. Bu gerçekten, hadi kul hakkını geçelim, ilkesel olarak, siyasi etik olarak doğru mu, doğru yanlış mı?
1: Ben yıllardır bu işin içindeyim. Yıllardır,
0: kimin nereye geçtiğini
1: yıllardır
0: hiç bakmadan soruyorum.
1: Nefes bunu. Tüketiyorum.
0: Evet.
1: Tekrar söylüyorum. 50 tane de videom var bu şekilde.
0: Evet.
1: Siyasi parti değiştirmek milli iradeye saygısızlıktır.
0: Aldım canım. Çok teşekkürler.
1: Bu tamam. Kadar.
0: Aldım aldım bu kadar.
2: Ben bir şey söyleyebilir miyim?
0: Yiğit, burada neden Özgür Özel hakkını helal etmiyor bu belediye başkanlarına? Niçin bunu söylüyor?
2: Şöyle hakkı var. Dördünde aday gösterdi. Ve bu dört belediye başkanı seçmenine siyaseten ihanet etti. Bunun altını çizelim. Fakat sadece
0: belediye başkanları mı siyaseten ihanet etti?
2: Evet, seçmene ihanet ettiler partiden ya da...
0: Sen bu belediye başkanları AK Parti'ye geçtiği için mi bu cümleyi kuruyorsun?
2: Evet.
0: Peki bu belediye başkanları CHP'de kalsalardı ne olacaktı?
2: Seçmenlerin verdiği oyu yerine getirmiş olacaklardı.
0: İyi de seçmen orada
3: o zaman
0: Özgür Özel'in genel başkan... Bir saniye, bir saniye.
2: Anlayamadım.
0: Bir saniye, bir dakika, bir dakika. Orada seçmen gerek. Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'ye oy vermiş... Özgür Özel
2: hayır,
0: ayrılmış orada.
2: Yine öyle
0: seçmen
2: değil.
0: Mesela seçmen yeni partiye geçmediklerinde ya da CHP'de kaldıklarında yine ihanet etmiş olmuyor mu o zaman?
2: Olmuyor abi.
0: Nasıl
2: olay
0: oluyor?
2: Şöyle. Olay
0: AK
2: şöyle.
0: Parti'ye geçince mi ihanet oluyor?
2: Tabii.
3: Muhalefet iktidar ayrımı
2: muhalefet
3: diye bir şeyden
2: ayrımı
3: yani.
2: Burada
3: yani,
2: ya, anladım. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Özgür Bey 2024 tamam, seçimlerinde yani. Genel başkan olduğunda belki de Türkiye toplumunun %30'u 40'ı CHP'de genel başkan değiştiğini bile fark etmedi. Geldiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiler. Yani Anadolu'da Özgür Özel diye bir adam var, CHP'yi lider oldu, gidelim CHP'ye oy verelim diye akın akın bir kitle gelmedi ki. Politikalar belli, vaatler belli, seçmenin bir davranışı var eskiden günümüze. 2023 seçimlerinin sonuçları da belli. 2023 seçimlerinden 24'e kadar gelirken İç siyasette hemen hemen hiçbir değişim de olmadı yoksullaşma dışında. Emeklilerin durumu da belliydi.
0: Evet.
2: Geldiler muhalefet seçmeni bir bütün halinde. Bu sefer bir de İyi Parti, Zafer Partisi, DEM gibi bir ayrım da olmadı. Muhalefet bile oradaki en güçlü adayı oy verdi. Şimdi siz bu yükü almış 5 yıl topluma, oradaki seçmene bir söz vermiş belediye başkanı olarak tam da karşınızda rakip var. İşte orada AKP'nin ya da MHP'nin adayı var. Ya kıl payı ya %5 oy marjına kadar bir oyla seçimi kazanmışsınız. İşte %50 almıyorsunuz yani 40 alıyorsunuz, 45 alıyorsunuz.
0: Mesela bu Kartal Belediye Başkanı'nı ihanet etmiş biri gibi olarak görüyor musun?
2: Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydı. 2019'da seçildi.
3: Bir şey soracağım.
2: 24'te de seçildi.
0: Yani burada mesela bir saniye.
3: Sayın Kılıçdaroğlu, Gökhan Yükseli.
0: Aykut devam edeceksin. Biz şunu okuyayım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle yetişen ve partimizin mücadelesine uzun yıllardır emek veren Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'i genel merkezimizde kabul etti.
3: Şimdi bu Gökhan Yüksel'in aday olmasını istemiyordu Kılıçdaroğlu. Aday yapmayın dedi, dört isimden biridir.
0: Bak ne diyor?
2: O mu ben bilmiyorum açıkçası. Yani öyle bir kulis bilgisi biridir. Söylediler
3: aday
2: de Kemal Bey bize
3: dediği,
2: demedi öyle bir şey.
3: Dört isimden biridir. Değişimcilerin kazandığı kurultayda Kartal Belediye Başkanı'nın çok etkisi vardır.
2: Doğru var.
3: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte eğer Kartal Belediye Başkanı, Beşiktaş Başkanı beraber hareket etmeselerdi Kılıçdaroğlu zaten o kurultayı kaybetmiyordu.
2: Tabii kazanıyordu.
3: Kazanıyordu.
2: Bu doğru bilgi. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday yapmayın deyip demediğini bilmiyorum. Hani o Aytunç abideki yani, kulis bilgisi.
0: Yiğit'in söylediklerine katılıyor
2: ama
0: musun?
2: Ama bitmedi cümlem. Bir bitireyim.
0: Bitir.
2: Sonra.
0: Ya CHP'de kalınca...
2: Hayır. Tamam. Ya CHP yeni parti ayrımı demiyorum bakın.
0: Evet.
2: AKP'ye gitmek buradaki mesele. Sen seçmene bir söz vermişsin. Tuzla'da Şadi Yazıcı adaydı zaten. O kazansaydı seçimi AKP'de kalacaksa. Onu yeniyorsun. Tutup gidip onun... bürokratlarıyla çalışıp onun projelerini devam ettirip ben bir daha AKP'ye gideyim diyorsun. Yani Eren'i de ben tanırım. Birlikte gençlik kollarında da siyaset yapmış bir genç kardeşimizdi bizim. Tutup bir anda nasıl dünyası bu kadar değişti? Ertuğrul'un dediğine geliyor. İmamoğlu ve İstanbul'daki siyaset yapısının bana baskılarını iddia ediyor ama bu bir açıklama yeterli olamaz değil. Yani. En fazla ne yaparsın? Bağımsız kalırsın. Ya tutup rakip dediğin, politikalarını eleştirdiğin, dünya görüşü taban tabana zıt insanlardan oy aldığın bir süreci karşı tarafa tahvil etmek...
0: Yani Özgür Özel'e katılıyorsun burada.
2: Özgür Bey'e katılıyorum ama Özgür Bey şunu eksik söylüyor. Bu dördü değilse 25 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı geçti. Hmm. Bu Özgür Bey'in hatasıdır. Demek ki aday belirleyemedi düzgün. Liyakatlı, seni zor zamanda bırakmayacak... mücadeleyi birlikte yapacağın kadroları seçmeyi bilmiyormuş.
0: Bu Kartal bak, Belediye Başkanı'nı da Özgür Özel belirlemiş. Size gel yani kalmış partisinde CHP'de kalmış.
2: Ya kriter yani
0: Özgür
2: bu...
0: Özel'in peşine takılıp yeni partiye gitmemiş mesela.
2: Tamam.
0: Burada da senin tezlerine göre adayı belirlemiş işte.
2: Ama Faruk Beyciğim şimdi şöyle olmuyor. %10 hata payı o zaman %90 doğru belirledin diye bakılmıyor. Bunlar çok önemli tercihler. Kazanacağınız 410 belediye varsa 410'da da hata yapmadan aday belirleyeceksiniz. 5 hata siyaseten sizi mahveder. Bu mantıklı örneğin şöyle oluyor. Nasılsa benim oyum çok fazla. Bazı yerleri kazanayım, bazı yerleri kazanmayayım. Ben yine başarılıyım mantığı çıkar. Öyle değildir siyaset. Özgür
4: Peki, şey
2: Bey,
4: ise...
2: bir cümlemi uzattım, toparlayayım. 25 tane de belediye başkanı tutuklandı bu süreçte. Şimdi bununla da ilgili 25'i de AKP yargısı, haksız hukuksuz tutukluluk diyemezsiniz. Çok bariz. Dosyalar çok bariz olaylar var. Aylardır, yıllardır konuşuyoruz. O insanları belirlerken de hata yaptı. Yani kendi arkadaşı diye kurultayda yanında olduğu için Uşak bir belediye başkanı belirledi. Genel bir kabul olmadan Uşak belediye başkanının hali ortada.
0: Ya Uşak belediye başkanı milletvekili değil miydi?
2: Milletvekiliydi.
4: Üstüne evet. Milletvekili
0: yaptı.
2: Ön seçimden çıktı. Bir sonraki dönem aday olmasın diye düşünürken Özgür Bey grup başkan vekili olarak ben bununla siyaset
0: bak,
2: yapıyorum
0: şunu,
2: aday olsun
0: şunu,
2: dedi.
0: Şunu netleştirmek
2: ama
0: için bak, bunları
2: belediye
0: soruyorum.
2: Belediye başkanlığı
0: mesela,
2: ayrı, milletvekiliği de ayrı. Bunu da
0: böyle çarık çürük çıkanları başka birine itip iyiler iyidir demek siyasette pek bir
2: ya 50 kişi saydım çarık çürük.
0: Yani
2: bak,
0: daha mantıklı olmalıyız.
2: Ama Faruk
0: niye soruyorum?
2: 50 kişi saydım. 25
0: evet.
2: AKP'ye giden
0: evet.
2: 25 tutuklanan 50 kişi az mı? Bir de bunların yönettiği nüfusa baksak 15 milyonun üstünde şu an. Yani bu 50 kişi
0: evet,
2: en az 15
0: evet,
2: milyonluk
0: evet.
2: nüfusu yönetiyor. Bunun sorumluluğunu siyaseten seçmene nasıl verecekler? Ben mesela dünkü açıklamada bu 4 kişiyi hedefe koyup bu az önce söylediğim 50 kişilik tabloyu kapatma görüyorum. Onu konuşamıyoruz biz. Yani büyük bir neredeyse 15 milyona yakın nüfustaki yanlış belirleme, yanlış yönetimi sanki 4 tane günah keçisinin sırtına yıkarak aslında konuyu küçültme görüyorum.
0: Hasan abi bir şey diyordun.
4: Ya şimdi biz mesela oradaki isimlerden birkaçının...
0: Ya Beykoz Belediye Başkanı, işte Ankara'da Keçiören.
4: Anladım. Şimdi ben Burcu Köksal'la Özlem Çerçioğlu hikayesini yani en azından yakından takip etmiş oldum. CHP'de yakın arkadaşlar sayesinde. Şimdi gidiyorlar genel başkanı diyorlar ki bizim bak burada ben kuşa

0: Kuşadası Belediyesi'yle çatışma halindeyim, Kuşadası Belediye Başkanı'yla. Bunlar benden öyle bir şey istiyorlar ki bunu yapmamız mümkün değil. Bu ihanet olur. Peki ne oluyor? Etrafında boşaltı veriyorlar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu böyle diyor ki ne yapacağımı bilemedim. Ben bir yayına katıldım TV100'de. O Kuşadası Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hani topuklu Efe'den topuklayan Efe'ye dönüştüğü günlerde, onların kodlamasıyla günlerde onu yerden yere vurayım derken aralarındaki husumeti anlattı. Yayında kendisi anlattı husumeti. Bakın. Sonra ya yıllarca CHP Grup Başkan Vekilliği yapmış Burcu Köksal değil mi? Burcu Köksal. Burcu Köksal'a bu Özgür Bey'in attığı mesaj ortada ya. Boşa boşa kocanı gel devamı da var da biz söylemiyoruz.
1: Mesela o dördünün içinde onu hiç saymıyor. Niye acaba?
0: Şimdi böyle bir hikaye var. Tamam, Mansur Bey'e acayip kol kanat geliyor. Mansur Bey diyor. Bakın aslında Mansur Bey de kumpas kuruyor ki bunu da söyledim. Trabzon'da Mansur Bey'den selam getirdim diye bir konuşma yapıyor. Mansur Bey'i deşifre ediyor. O görüşmeyi deşifre ediyor. Ama mesela Mansur Bey'in ısrar edip de aday yaptığı Mesut Bey de Mesut'tu.
2: Mesut o keçe
1: herkes. Tabii. En yakınıydı.
0: Onu hedef
2: yakın. Ona gönderdiği onu mesajlar. Ona gönderdiği mesajlar.
0: O ayrı yani. Tabii. Evet. Şimdi dolayısıyla şöyle ben meseleye sadece şöyle bakamam. Özlem Çerçioğlu, işte Mesut Bey, efendim Burcu Köksal muhalif seçmenin oylarını aldılar, götürdüler, iktidara yamadılar. Ben biliyorum ki biz oradan kaçtık dediler ya, kurtulmak için. Ben Özlem Çerçioğlu'nun da ifadelerini biliyorum. Burcu Köksal'ın da. Yani nasıl bir şeye kocanı boşa gel diye mesaj atan bir genel başkan var. Genel başkan var.
1: Tamam, bu genel başkan çok kötü. Peki seçmene verdiği sözü ne yapacağız?
0: Kimin?
1: Bu adayların, bu belediye başkanı.
0: O zaman orada da şöyle bir örnek vereyim. Seçmen, yani seçmenin
1: genel
0: oyu,
1: başkan kötü
0: seçmenin
1: diye
0: seçmeni... seçmenin oyu nasıl devşirilir hikayesi bu. Mesela Burcu Hanım Afyon'da dedi ki ben bunları seçilirsem eğer belediyenin içinden bile belediyeye bile sokmayacağım dedi. Yani
3: ne kadar da zor durumu bıraktı aslında.
0: Tırnak içinde Kürtler he.
4: Demlileri dedi.
0: Demlileri. Tabii evet. Tabii.
3: Yani kent
0: tak diye. Dur şimdi
3: falan,
0: orada milli, korkunç bir milliyetçi ortamda söylem. Bakın oy devşirmekten bahsediyorum.
4: Ağır bir hata.
0: He. Dur hata değil. Seçim. Hata. Hayır. Karşılık şuradan geldi. Ekrem İmamoğlu dedi ki kendisine parti beğensin. Buna biçim açıklama. Peki Barış arkadaş ne dedi bütün bunlara? Dedi ki İstanbul'da bu Ekrem İmamoğlu'na yarayacak. Afyon'da da Burcu Hanım'a yarayacak dedi. Aynen de öyle oldu. Demek ki burada bir yani oy devşirmenin taktiksel hamleleri de yapılmış. Yani sadece muhalif seçmenin oyunu aldık ve biz muhalefet yapacağız diye seçilmemiş bu insanlar. Başka bir şey için seçilmiştir. Bu kadar.
2: Az evvel Ertuğrul'un söylediği çok doğruydu. Muhalefet etmek için değil, hizmet etmek için geldiler. Belediye başkanından söz ediyoruz ya. Ya belediye başkanı ne yapacak? Yol yapacak, köprü yapacak, hizmet götürecek, kanalizasyonu onaracak, ne bileyim park yapacak. Ya bunları da yani düşünelim artık ya, hizmet etmek için.
0: Örnek olsun diye söylüyorum ya. Ekrem İmamoğlu, evet. Yani, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da ikinci kez seçilmesine neden olan oyların çoğunluğu DEM'den gitti mi? Gitti.
1: Evet.
0: Dur. Şimdi bir Türkiye teröristli Türkiye süreci yaşanıyor ve mecliste tarihi bir oylamayla geçiyor. Yeni partiye bir ışık geliyor, Ekrem İmamoğlu'nun hanımından bir tweet geliyor. Pat diye yeni parti kütürt diye ayrılıyor. Özgür Özel'e rağmen
5: karpuz gibi ortadan iki
0: hayır oyu veriliyor.
6: Abi, şimdi İmamoğlu'ndan önce başladı ama o tartışma. Ama öyle
0: Dilek İmamoğlu. Bu neyi gösteriyor bize?
4: Neyi gösteriyor?
0: Ekrem İmamoğlu'nun demlerin oyunu nasıl kendine devşirdiğini, sonra da siyaseten hamle yapınca benim yeni partide nasıl bir ağırlığım var görün bakayım. Karım bile, eşim bile attığı zaman, tweet attığı zaman veya bir sinyal yaktığı zaman ne kadar kişi oyunu değiştiriyor göstermek için yaptı. Dolayısıyla sadece muhalif seçmenin oyunu aldık. Niye? Muhalefet etmek için. Ama şimdi onlar gittiler, iktidara yamandılar diye. Ve bu işi böyle düşünmek bence hata, yanlış. Onu söylemeye çalışıyorum.
5: Peki. Peki.
3: Ya o zaman siyasi partiler niye var ya? O zaman bireyler bağımsız olarak hizmet edeceğiz. Zaten tek amacımız çöpleri toplamak. Yolları kolaylaştırmak.
5: Kurumsal...
3: Ama bir biçimde yapıya... bir partiye aidiyetini de sunmak durumunda kalıyor değil mi
5: doğru,
3: insanlara?
5: Doğru.
3: Her ne kadar yerel dinamikler, evet genel meclis seçimlerinde olduğu gibi yürümese de, yerelin hep önemli, yani farklı dinamikleri olsa da, bir parti

0: yapıyorlar öyle değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Buna inanmamışsın demek ki. Bak en basitinden bunu gösteriyor. Yani sen seçim kampanyasında rakibine fark atabilmek için mikrofonu eline aldığın her anda, halkla yüz yüze geldiğin her anda yapacağın hizmetleri falan saymışsın falan falan falan filan ama politik duruşuna ilişkin muhatabını eleştirirken mevcut ülke meselelerindeki iktidarın mesela yorumunu, tutumunu eleştirirken demek ki hiç samimi davranmamışsın. Bir teviye sürekli yalan söylemişsin.
1: Ama orada
0: en basitinden bunu açıklıyor ya.
2: Fakat bir de
1: şöyle yorumluyor.
0: Yani liyakat Burcu, dediğimiz kavram
2: Burcu, Burcu Köksal.
0: Liyakat dediğimiz kavram biraz daha geniş yorumlanmalı.
1: Peki.
2: Burcu Köksal ve Özlem Çerçioğlu baktığımız zaman dededen, atadan, babadan Cumhuriyet Halk Partili. Yani bu iki isim Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına geçmesi baktığımız zaman tabii ki kabul edebilecek bir durum
0: ama
2: değil.
0: Ama Özgür Özel'le kavgaları mı? Biraz Özgür Özel'le...
2: Özgür Özel'le kavga edebilirsin.
0: Şahsi Cumhuriyet kavgalar yüzünden
2: şahsi mi? Şahsi bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de...
0: Yoksa dosyaları olduğu için
2: kalır,
0: mi gittiler? Hani iddialardan biri de bu çünkü yani.
2: Eğer bu bir hizmetse sonuçta bağımsız kalırsın. Yine hizmet edersin.
3: Kesinlikle İktidar, bağımsız yani, kalmaları gerekiyor.
2: Yani iktidar yani bağımsız kaldı diye destek vermeyecek mi canım? Yani o kadar da değil herhalde değildir. Şimdi o yüzden burada işte Özgür Özel onu dedi, o ona onu dedi, bu buna bunu dedi diye bakılamaz olaya. Yani CHP'den yeni partiye, yeni partiden CHP'ye, İYİ Parti'den CHP'ye veya yeni partiye geçilebilir. Bu muhalefetin
4: niye,
2: kendi
4: illa,
2: içindeki
4: illa
2: geçişleri.
4: İlla kodlarken Erdoğan'ın karşısında olanların tamamı kendi aralarında geçişken olacaklar öyle mi?
2: Bu
4: öyle
2: muhalefet oyları diyoruz. Bak,
3: hocam, yok,
2: muhalefet oylarından bahsediyoruz.
3: 15 vekilini aldı zaten.
2: Bu muhalefet
3: abi,
2: oyları.
3: İYİ Parti'nin ya şimdi yarısını aldı.
2: Sen şimdi Aydın'da senin vicdanın çok rahat mı şu anda? Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun geçmesinden. Mutlu musun mesela?
4: Hayır, ben başında
2: yani
4: söylemişim.
2: Genel ben görüşümü. Sen derken yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin
0: ne
2: genel
0: şeyinden bahsediyorum. Ne getiriyor? AK Parti'ye de bir şey kazandırmıyor aslında. Bakma yani.
2: Çizgisinden
1: zaten
2: bahsediyorum.
1: Zaten genel yani, aday veya, göstermez.
2: Veya işte Burcu Hanım'ın, Burcu Köksal'ın yani bundan daha yani. bir ay önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı o kadar sert eleştiriler varken sert diye yumuşatıyorum ben. Ağır ithamlar varken.
1: Çok kötü konuşmuş.
2: Şimdi bunların yani iki gün önce İyi Partili birinin mecliste çözüm süreci işte bu sürece karşı çıkacağız oy veriyoruz deyip açıklamalar bangır bangır yaparken iki gün sonra parti değiştirmesi. Peki, ya bunlar doğru değil. Siyaseti aslında
5: içinde söylüyor musun?
2: Efendim?
5: Aynı şeyleri, bu derin ideolojik bağlantıları, bağları, geldiğin yerleri Mansur Yavaş için de söylüyor
2: tabii
5: musun?
2: Tabii canım, Mansur Yavaş da sonuçta çıktı, ben MHP'li değilim diyor artık. Yani Burcu Hanım da desin yani ben...
1: Mansur Yavaş'ın ama durumu başka.
5: AK Parti'ye geçen birisi ben CHP'li değilim,
0: ben
5: AK Parti'ye geçtim
0: seçim,
5: deyince olmuyor mu?
0: Seçim, hayır. Seçim her şeyi değiştirir. Seçim de halkın karşısına çıkıp Özlem, ben çizgi Özlem değiştirdim ve sizden bu parti için artık reis diyorum diyorsa bir insan.
5: Ya ben bir çelişki olmasın diye ihtimalleri sunmuyorum.
0: İnsanlar oy veriyorsa.
1: Çelişki değil.
5: Ben orada bir seninle bu konuda aynı düşünüyorum.
0: Temize çekme oluyor. Yani
5: seçilmişsen orada kal.
1: Eğer, bravo. Eğer baştan o partiyle seçime giriyorsan sorun yok.
5: Ben hani ihtimalleri açık çıkaralım. Yoksa ben çok haklısın. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildiysen KAL Parti'nde en fazla bağımsız ol. Hı-hı. AK Parti'den seçildiysen, aynen. MHP'den seçildiysen. Çünkü ben Anadolu'da seçimleri nasıl olduğunu biliyorum. KAL Parti'nde yani adam AK Parti için çalışmış, uğraşmış, seçmiş. Sen kalkıyorsun oradan ayrılıyorsun. İYİ Parti'ye ya da şuraya buraya gidiyorsun falan. Orada haklısın ama bunu sadece CHP'li biri geçince mi söylüyoruz? Yoksa başka partilerden CHP'ye gelindiğinde de
3: o zaman da
5: bir dakika diyor hayır, muyuz mesela?
3: AKP'den CHP'ye gelirse söyleriz tabii. Peki. Böyle bir şey olur mu?
6: Sadece belediye başkanları mı, milletvekillerinin geçişlerini
5: düşünelim. Milletvekilleri apayrı bir konu
0: zaten,
5: neyse.
0: Evet.
5: Şimdi araya gideceğiz, döneceğiz.
0: Abi bir şey ekleyebilir miyim?
5: Sonra araya gitmem lazım. Tamam. Çok hızlı araya gitmem lazım. Geri dönünce bir Arif Kocabıyık hikayesi var. Yani nasıl var? Belki de bu aday belirleme meselesini de konuşuruz herhalde birazcık.
2: Melik Gökçek yok mu Arif Kocabıyık'tan daha önce?
5: Tabii tabii.
0: Yani
5: tabii,
0: evet tabii, Arif tabii. Kim yani Melik?
5: Döndük.
1: Arif kim olur mu ya? Özgür
0: döndük,
1: Özel.
0: Özgür Özel.
2: Arif Kocabıyık türbe.
5: Tabii döndük ve devam edeceğiz.

0: Evet, döndük. Devam ediyoruz. Araya giderken Aytunç dedi ki başka dosyalar, başka başlıklar yok mu? Var, elbette var. Bir sürü şey var. Fakat ilginç bir hadise yaşandı. Yani Türkiye'de tabii siyasi partiler bu Arif Kocabıyık meselesi, Aytunç şunun için söyledim. Mesela yakın zamanda İyi Parti'den aday adayı oldu. Milletvekili aday adayı yani.
1: Tabii.
0: Yani milletvekili aday adayı, hani daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın biri gibi. Yani söylemleri şey değil.
2: Bize yakın değil.
0: Fiili bir bağlantıdan bahsetmiyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne
0: yakın. Muhalif bir kimlik, muhalif bir kişilik. Fakat meseleyi şunun için önemli gördük. Şunun için, pardon arkadaşlar, şunun için önemli gördük. Muhalefet etmek en doğal haktır. Yani hükümetin icraatlarını beğenmemek, kabul etmemek, muhalefet etmek, hatta hep muhalif kalmak. Bunlar çok doğal ve normal şeyler. Ama bunu yüklenecek bir cesaret ve temizlik ve yürek gerekir. Yani madem muhalefet ediyorsun, o zaman muhalefet eden, hatta bunu çeşitli yöntemlerle bedelini ödeyenler gibi, o zaman bunun bedelini ödeyeceksin. Yani tır dorsesinin altında memleketi terk etmeye çalışmayacaksın. Bak, basit, bu kadar basit. Yoksa birinin muhalif olması değil konumuz. Muhalif ol, sonuna kadar ol, ama o muhalifliği hak et. Memleketinde ayağını bas, burası benim de. İstediğin gibi yasalar çerçevesinde hakarete, şuna buna varmaya muhalefetini et, koy ortaya. Bu kadar basit bir şey. O açıdan biraz önemli gördüm Aytunç. Ama diğer bahsettiğim meseleye dönelim.
1: Tabii.
0: Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun şöyle, mesela? Bir de şu, siyasete muhalif, giriyor bu isimler falan.
1: Muhalefet, muhalefet kamuoyunun, muhaliflerin şapkasının önüne koyup düşünmesi gereken ikinci örnektir Arif Kocabıyık. Birincisi Haluk Levent'ti. O kahraman yaratılan, yaratılan Haluk Levent'ti. Ve arkasından bu isim sosyal medyada, işte YouTube'da, yani şimdi her YouTube'da muhalifim ben, Erdoğan'a sallıyorum, Bahçeli'ye onu diyorum, yani ona bunu diyorum. Öyle bakılmaz. Bunun altına bakacaksın. Altı dolu mu? Ayakları yere basıyor mu?
0: Evet.
1: Yani yaşam tarzında bir ne var? Hani bu şimdi bir gün İYİ Partili, bir gün CHP'ye işte rozet takıyor, oraya gidiyor vesaire. Ve sosyal medyada şimdi aynı şekilde biraz daha ileri gideyim ben. Muhalif kamuoyu Türkiye'de 15 Temmuz sürecinde kaçan,
0: evet,
1: YouTube'da yayın yapan isimlere de dikkat etmek zorunda.
0: Tabii.
1: Ve onların söylediklerinin içinde 3 tane doğru, 10 tane yanlışı barındırdığını bence uyanık bir şekilde gözlemlemeli.
0: Tabii.
1: Yani o kişilerin üzerinden bizim yol haritamızın belirlenmesi gibi bir durum kabul edilemez. O yüzden bence Arif Kocabıyık, yani umarım masumiyet karinesi var, hiçbir şey değil ama
0: kesinlikle hiç.
1: Ama sonuçta ilk açıklaması Anamur'a gidiyordum.
0: Nereden? Kapıkule'den mi?
1: Ha işte yani.
0: Nasıl, ne taraftan duyuyor?
1: Yani böyle bir cümle de kuruyor. Yani
0: ben
1: burada yani
0: yaşadım.
1: O yüzden baktığımızda yani o sosyal medyadan ya, onu
3: gidilir.
1: Yap, bunu yap.
3: Gidilir hocam.
0: Nereden gidiyorsun?
3: Tıra binersin, İtalya'ya geçersin, oradan gemiye binersin, Akdeniz üzerinden gelirsin Anamur'a.
0: İyi de ben Karadenizliyim ya. Kulağını böyle niye gösteriyorsun? Anamur'a gideceksen bu taraftan aşağı in git yani. Yani oraya gitmene gerek yok ki.
1: Yani bizim burada daha seçici,
0: evet,
1: daha artık yani bu isimlere daha dikkatli bakmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani
3: hocam sadece muhalefet mi bakmak zorunda?
1: Yok.
0: Bir ses var
1: ben,
0: mı?
1: Yani
0: ses,
1: ben muhalif taraftan bakıyorum.
3: Tamam. Biraz önce
0: sesi bir duyalım mı? Sesi bir duyalım. Bir duyalım. Verin arkadaşlar.
4: Adliye getiriliyor.
5: Arif,
4: neden kaçtın? Nereye gidiyordun?
5: Nereye kaçacaktın Arif? Kaçabildin mi?
4: Tırın altında yakalandın. Nereye gidiyordun Arif?
5: Anamur.
4: Anamur'a gittin. Ama otur.
6: Arkadaşlar müsaade edin. İçeri geçiyoruz.
0: Bence Arif bizimle dalga geçiyor.
7: Tamam mı dalga geçiyor?
8: Arif orada gazetecilerle de dalga geçiyor.
0: Arif
8: gazeteciler
0: dalga geçiyor
8: de onunla
0: bizimle.
8: Dalga geçiyor.
3: Gayrıcı yani, devir mi?
8: Evet. Bu kadar
0: yo,
8: ciddi alınacak.
0: Ağzı kırsak bana abi gayrıcı. Arif dalga geçebilir bizimle. Ama az önce söylediğim şeyler, ben söylediğim şeylerde çok samimiyimdir. Yani muhalefet eden hele hele yerli yerine oturtarak memleketin faydasına gerçekten bu ülke için eksiği, gediği, açığı, yanlışı, hatayı, şunu bunu ortaya koyan herkes baş tacıdır benim için. Ama bunu göze alacaksın, bunun bedelini ödeyeceksin. Yani tır dorsesinde kaçmayacaksın ya da kaçmaya çalışmayacaksın. Yakalanınca da bizimle dalga geçmeyeceksin mesela. Anamur'a gidiyordum Kapıkule'den. O bilmem, olmaz yani.
7: Ya şimdi bu olay neye de götürüyor insanları biliyor musun bak? Şimdi 299 Cumhurbaşkanı hakaretten dolayı bir denetim serbestlik şart tahliye.
0: Tamam.
7: Bak şimdi, insanlar hep şu tartışma var ya yürüyen davalarla ilgili. Ya kardeşim çağırsaydın gelirdi bir, yeter artık serbest kalsın iki, tutuklamaların uzunluğu anlamında. Şimdi bu vatandaşın bu davranışı şuraya getirir işi. Aha gördünüz mü bunlar kaçıyorlar. Şimdi hukuk açısından bile bak evet. Bu tiplerin sivrisinek kadar faydası yoktur dünyaya. Bir ot kadar faydası yoktur. Ama Türkiye'deki belli bir noktada bir şeye inanan insanları kendi ideolojisinden olup da yargılanan veya tutuklulukla ilgili hukukun temel ilkeleriyle ilgili kafasında soru olan işaretleri olan insanlara bak getirdiği nokta ne şu an itibariyle? Karşı taraf cene açısından bak bunlar zaten kaçıyorlar. Demek ki tutuklama iyi bir şeydir. Bak kaçıyor fare gibi girmiş şeyin altına kaçıyor.
0: Bu tabirler hoş değil ama yani fare gibi falan.
7: Fare orada yok, fare kaçar öyle yerlerden biz, fare biz kaçar.
0: Böyle şeyleri
7: şimdi
0: yani.
7: Bu noktada yaptığı
0: evet.
7: Muhalif kesim açısından son derece olumsuz bitirmiştir olayı. Tutuklamayı meşru hale getirmiştir. Yani zihinde yanlış anlaşılması. Meşru hale getirmiş.
0: Anladım. Peki. Peki Nihal Bengisu Karaca ne diyor bu işe?
9: Yani Arif Kocabıyık
0: denen
9: şahsı zaman zaman önüme düştüğü tweetlerden tanırım ve önüme düştüğü tweetler kadarıyla da sevmem. Evet. Yani muhalefet etme tarzı bana uymaz. Hı. Yani hedef gösterdiği insan toplulukları olmuştu. Evet. Geçmişte bana hiç uymaz. İnsani bulmadığım yaklaşımlara tanık oldum. Ayrıca Özgür Özel'in ona rozet taktığını gördüğümde de pes demiştim. Onu da söyleyeyim.
0: Biraz onu da ondan sonra yani,
9: evet tuhaf yani.
0: Bu kadar kolay olmamalı
9: gerçekten,
0: bu işler.
9: Yani, sırf sesi çok gür çıkıyor ve sosyal medyada böyle bir boş kalabalığı peşinden sürüklüyor, onlara yön veriyor diye insanları yani parti ideolojisiyle özdeşleştirecek kadar payelendirmek bana doğru gelmedi.
0: Doğru.
9: Ama şunu söyleyeceğim. Bir ülkede muhalefet etmenin, gücün karşısına dikilmenin, güçlü olan, avantajlı olan, imtiyazlı olanın karşısına onun hatalarını söylemenin her zaman bir bedel getirdiği doğrudur da bu bedelin de Silivri ile özdeşleşmesini ben son derece sakıncalı buluyorum.
3: Yok, Silivri'ye götürmemişler, Edirne'ye götürmüşler.
9: Bir ülkede kendine göre hakkı, kendine göre bakın her şey çok subjektif
0: evet,
9: zaten.
0: Evet.
9: Bazen evrensel ilkeler tamam, objektif diyebiliriz ama genel olarak İnsanların hak anlayışı, hukuk anlayışı, onu yorumlama şekilleri subjektiftir. Bir insanın kendine göre hakkı, hukuku hatırlatması, bir şeyleri de çürüme gördüğünü veya bir yerlerde çarpıklık gördüğünü söylemesi ve bunu da atıyorum bir şekilde bazen Cumhurbaşkanı'yla özdeşleştirmesi. Buradan büyük hakaret suçları çıkarılıp sonra bunun doğal adresinin de böyle Silivri, go to Silivri şeklinde zaten biliyorsunuz esprileştirilmiş şeyler var. Bunların normalleşmesi, rutinleşmesi. Biz demokrasiysek bunlar olamaz ve kabul edilemez yani. Olmaması gerekir.
0: Peki bir stand-upçı vardı. Tarif'ten... Deniz neydi?
9: Ha, onu
0: Deniz
9: söyleyeyim. Onu hatırlatacağım.
0: Mesela o çocukla ilgili.
9: Onu hatırlatacağım.
0: Bak o çocukla ilgili
9: Arif kaldı. Yerine...
0: Buraya geldi.
9: Buna evet
0: dersin
9: Arif
0: ki bunun yaptığı gösterinin %90'ına katılmıyorum Deniz Gökte. Olabilir.
3: Ama niye tutuklansın?
0: Adam kalktı buraya geldi.
9: Buraya gelen
0: haklı,
9: insanı.
0: Haklı haksız bak cezaevinde tekrar söyleyeyim. Madem muhalifsin bedelini bazı şeyler hak etmesen herhalde... bedelini ödeyeceksin ya da hak ediyorsan. Konu
9: ben
0: bu.
9: Ben kaçmıyorum yani, göstermek için.
0: Tüm dosyasında nereye gidiyorsun?
9: Ben kaçmıyorum.

0: göstermek için çocuk kalkmış gelmiş olabilir.
1: Tamam, bak gelmiş.
0: Orada nasıl bir suç olduğunu da ben anlamış değilim. Onu da söyleyeyim.
1: Başka bir konu.
0: Ben hukuk mezunuyum. Genellikle nerede suç olduğunu anlayan biriyim.
1: Ben karakterden, eylemden bahsediyorum yani.
0: Ama Deniz Göktaş'a mesela yapılan da hiç sıradan bir şey değil. Üzerinde yeterince durulmadığını düşünüyorum ben. Onun üzerinde yeterince düşünülmediğini düşünüyorum.
2: Yok, şu anda daha da büyük bir haksızlığa uğradı.
3: Ya tahliye edildi.
0: Tahliye ediliyor aynı gün.
2: Aynı gün daha tutuklanıyor. Böyle bir şey
0: tahliye ediliyor. Ya bu artık şeye giriyor yani. İşkenceye giriyor yani. Çok kötü muameleye. Devlet devletin yargısını emniyet güçlerini kullanarak kötü muamele yapmaya giriyor yani.
1: Aytun, sen araya giderken bu Arif meselesi mi var? Başka başlığımız, konumuz yok mu bizim dedin. Neyi kastettin? Ne konusu?
3: Hayır, Türkiye sonuçta baktığımız zaman son 4-5 gündür Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melik Gökçek ile ilgili iddiaları konuşuyor.
1: Tamam, orada mesela süreç işliyor. İşlemiyor.
3: Hayır, tabii konuşalım ama yani bu da gündeme gelsin. Yani biz sonuçta 19 Mart'tan bu yana devamlı bir şekilde Ekrem İmamoğlu, diğer belediyeler çok ciddi bir şekilde konuşuyorsak ve tartışıyorsak, örneğin bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın avukatı Nadir Türkarslan bir suç duyurusunda bulunduklarını 20 gün önce bunu kamuoyuna ilan etti. Gazeteci Murat Ağırel Almanya'da çekimler yaptı. 30 bin avroluk iddiasına göre, onun iddiasına göre 30 bin avroluk bir şirketten 4 milyon euroluk bir şirkete, gayrimenkul şirketine dönmesini anlattı. Bu paranın kaynağı nedir dedi. Ve bu paranın kaynağının üzerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da resmen bir soruşturma başlattı. Tanık olarak Murat Ağırel'i çağırdı. Şimdi bugün de keza 66 ihale 90 ayrı suç duyurusunu toplu bir şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin avukatlarının verdiğini gördük. O yüzden bu şu anda önemli. Yani
1: nereye gidiyor
3: yargının
1: bu?
3: Hayır, yani sonuçta birincisi şu, sonuçta yargı sisteminde en azından kamuoyunda sembol olarak değerlendirilen bir ismin ve iktidarın yıllarca belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı yönetmiş bir ismin üzerine gidilebilecek bir sürecin başlatması bence çok değerli.
4: Evet.
3: Yani nasıl biz Sayın Ekrem İmamoğlu üzerinde çok ciddi bir şekilde bunu tartışıyorsak, konuşuyorsak,
1: evet,
3: haksız mal edinmelerden, yolsuzluklardan bahsedebiliyorsak, çok rahat bir şekilde de bunu dile getirebiliyorsak veya tabiri caizse ciddi bir şekilde doğrayabiliyorsak, burada da böyle bir konu varsa ortada, bu konunun aydınlatılması ve yargı önünde bunun mutlaka çözümlenmesi bence çok önemli olacak diye düşünüyorum. Ve yine burada da Sayın Melik Gökçek ve ailesinin masumiyet karinesini de bir şeye koyuyorum ben. Aynı şekilde. Bugün Osman Gökçek bir açıklama yapmış. Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili. Ve biz yargı bunun sonuçta kararını verecektir. Ve biz yargıya ineniyoruz demiş. Yani sonuçta ama bunun bu şekilde konuşulabilmesi ve dile getirilmesi ve uzun zamandır Mansur Yavaş ve arkadaşlarının, avukatlarının ciddi bir şekilde suç duyurularının olması ve bunların net bir şekilde gündeme gelmemesi ve nasıl diyeyim bir yerde çözümlenmemesi.
2: İşleme alınmaması.
4: Yok, alınanlar var.
2: Yok şöyle.
4: Sonra takipsizlik kararı verilenler
2: var. Onu biliyoruz ama diğerleri
0: yani şimdi imkansızlaşıyor
3: o yüzden bence çok önemli bir eşiktir. Yani Melik Gökçek'le ilgili bir resmen soruşturma başlatılması Sayın Melik Gökçek'le ilgili önemli bir eşiktir.
4: Yani sadece muhaliflere dokunmuyormuş yargı yani.
3: Yani göreceğiz. İşte bunu göreceğiz. Yani dokunuyor mu, dokunmuyor mu, ne oluyor? Bunları göreceğiz ama sonuçta bunun başlaması bile önemlidir.
4: Bir dakika ya. Neden mesela başta masumiyet karnesi dedin ya, hani hatırlatıyorsun.
3: Masumiyet karnesi var. Dokunuyor mu, dokunmuyor mu?
0: Göreceğiz. Yani birine gözaltı yapılıyor. Ev baskınıyla gözaltı yapılıyor. Burada ise soruşturma başlayacak mı, acaba nereye gider, büyük bir bilinmezlik. Eşitlenebilir şeyler değil yani. Hani Hasan Öztürk'ün söylediği o soru için henüz erken. Demek ki muhaliflere de yani demek ki sadece muhaliflere dokunulmuyormuş. Demek ki iktidara müzahir unsurlara da dokunuluyormuş hatırlatması için henüz erken. Çünkü biz bir hukuki sonuç doğup doğmayacağını bilmiyoruz.
2: Ama bence bugün şey önemliydi.

0: İdris Naim Şahin'i sorgulayıp serbest bırakmadılar. Adli kontrolle serbest bıraktılar. Bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış birinin tarikat görünümlü bir suç örgütüne yardım iddiasında ben bakanım, yerleşik ikamet sahibiyim, elimi kolunu sallayayım gibi bir tavırla değil, adli kontrol şartıyla bırakılması bence adli yılın başında...
1: O zaman
0: başında,
1: Yiğit Acar, sen şunu mu diyorsun?
0: Önemli, yani eski bir, önemli bir gösterge.
1: Bakanla ilgili dava bu şekilde, iddialar bu şekilde takip ediliyorsa kim olursa olsun herkesle ilgili edilecek. Bu bunun işareti midir diyorsun?
0: Umut ediyorum diyeyim en azından.
2: Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmakla hani tutukluluğun aynı şey.
0: Ya tabii ki değil, eşitlemiyorum. Hayır, lafınızı bölerek şey eşitlemek için
2: nasıl
0: değil.
2: Nasıl eşitlediniz, ben onu
0: eşitlemedim anladım. Ama önemli bir şey de var. Yani neticede AKP döneminde İçişleri Bakanlığı yapmış birinin suç iddiasında ya kefeyi koymuyorum ama ne yapalım o zaman, şimdi bunu da görmeyelim mi İdris?
2: Tamam, tebrik edelim.
0: Yok, bence evet, soruşturmayı yapan başsavcılığı tebrik edelim. Yani bir bakandır, tamam, biz buna dokunamayız, erişemeyiz algısı.
2: Çok eski bir bakan.
3: Ama AK Parti ile zaten artık bir bağ yok.
2: Evet, İYİ
3: Son
2: Parti.
3: Seçimlerde İYİ Parti'nin ordu birinci sıra milletvekili adayıydı.
2: İYİ Parti
3: zaten yaptığı açıklamalarla AK Parti'nin tümüyle karşısındaydı. Ya o açıdan bakıldığında o
2: kendi
3: şekilde değerlendirilebilecek bir isim
2: yani
3: değil İdris Naim Şahin.
1: Peki Hasan abinen bu konuda bir görüş alayım, merak
2: İktidarın
1: ediyorum.
2: Kendi Hasan abinin ne görüyorsun? Anlamına gelmiyor İdris Naim Şahin. Ne? Ama Melih Gökçek, evet hani orada ne? Bir şey var.
1: Bir bak, ne görüyorsun Hasan abi? Ne oldu?
4: Önce şu Arif, konuyu, Arif meselesi, ben buyur. Adamı tanımıyorum arkadaş.
1: Efendim, kimi?
4: O Arif neydi? Arif.
1: Kocabıyık.
4: Kocabıyık. Tanımıyorum.
1: Ya, kim, ben de tanımıyorum.
4: Bir şey söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim. Nezur diye bir kıtayım var. Biliyorsun yani. Sonradan türedi bir şey.
2: Aynen.
4: Şimdi bizim bu aslında Nihal'in ilk bölümde söylediği bir şey vardı. Yani bu popüler kültürün sosyal medyaya evrilmesi, sosyal medya üzerinden böyle tuhaf bir muhalefet dilinin gelişmesi, tuhaf bir şekilde işte efendim, yani buradan türemiş bir isim. Dolayısıyla ben burada çok böyle arkaik kalıyorum. Biraz bu kişilerde çok daha hala klasik anlamda gazetecilik yapmaya çalışan gerici bir adam olarak söylüyorum. Yani bu, yani bunların bu kadar kahramanlaşmasının bizim geldiğimiz seviyede gösteriyor. Ertuğrul'un da bahsettiği ilk bölümdeki konuşma atıyorum. Şimdi tabii oraya gelelim. Şimdi Melih Gökçek, ben tanırım da kendisini. Melih Gökçek belediye başkanlığı döneminde birçok şey yaptı. O zaman çok tartışıldı. Çünkü sadece bir belediye başkanı olmak kalmadı. Aynı zamanda bir takım iddialı çıkışlar da vardı. Dolayısıyla hep hedefteydi. Yani bir takım çevreler hep hedefteydi. Ve ama Mansur Bey ve arkadaşların, yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın
1: evet,
4: doğrudan suç duyurularında bulunduğu, şikayetçi olduğu, hani onun dönemine ait şeylerde sürekli işte efendim takipsizlik ya da işte efendim soruşturmaya gerek yoktur meselesinde devam eden bir süreç vardı. Şimdi bir şey oldu. Bir şey oldu ve reisen başladı bu soruşturmada. Yani
1: kimse
4: yine bir muhalif gazetecinin alandan diyelim yaptığı bir haber.
1: Murat
4: Ağırel. Sahadan yaptığı bir haber. Almanya'dan, evet. Söldef'ten yaptığı bir haber üzerinden. Ben bunun çok kıymetli olduğunu biliyorum. Yani Nihal'in çok böyle hafife aldığı meseleyi ben çok ciddiye buluyorum. Bunun
1: ben de çok ciddi görüyorum.
2: Niye
4: Aytuncun dikkatli bir dille bize anlattığını ben daha böyle bağırarak söyleyeyim. Daha böyle anlaşılsın diye. Hani şöyle bir şey oluşmuştu ya. Ya sadece CHP'li belediyelere, sadece evet, işte efendim muhaliflere oluştu karşı bir şey var. Yok etme hareketi var. Yargı eliyle yok etme. Şimdi şöyle diyelim.
1: Evet.
4: Bir dönem altın çocuktur. Ta gençliğini kasterek söylüyorum Melih Gökçek.
1: Gökçek mi?
4: Bir dönem, evet, bir dönem en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı'dır ve Ankara'nın çehresini değiştirmiştir. Bakın şimdi onunla ilgili yurt dışındaki firmasına para aktarmasının yasal olup olmadığı, bu parayı nasıl aktardığına dair bir soruşturma başlıyor. Bunu ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu yeni dönemin, Türkiye'deki yeni döneminde işaret olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni dönemde hani biz her gün sabahleyin uyandığımızda birçok

0: enflasyonla karşı karşıyayız ya. Nedir o? Kara para, efendim kaynağı belli olmayan para, yasal olmayan para hareketleri meselesinde çok ciddi bir çalışma var. Bunlarda ne kadarından sonucuna gidilir? Evet. Yani bu sonuca gidilir mi, gidilmez mi meselesi de olabilir ama bu meselelerin soruşturma aşamasına gelmiş olması, soruşturmaların devam ediyor olması yarın bir gün kovuşturmaya da dönüşmeyeceği anlamına gelmez. Takip etmek lazım. Ben Melih Gökçek'in o çıkışında ben Türk yargısına güveniyorum, adalete güveniyorum. Bakın kardeşim ne dediler yani. Osman Gökçek'in açıklamasında da var bu. Bakılacak tabii ki. Bunu da hafife alarak geçiştirilmesini çok da böyle anlamlı bulmuyorum. Bu böyle olur bu işler. Yani Silivri'ye tıkılan adam, Ekrem İmamoğlu bir sabah alınıp götürülüp tıkıldı diye anlatıyorsunuz. 11 tane soruşturma devam ediyordu. 10 tanesini biliyorduk diyen yine bir CHP'li. Kaç tanesinde terör dosyası olduğunu söyleyen de yine CHP'li.
1: Yok, avukatı CHP'li değil ya, kendi avukatı söyledi.
0: Hayır, ben siyaset açısından da söylüyorum. Avukatı söyledi de. Yani şöyle değil. Hiçbir şey bilinmiyordu. Bir anda 19 Mart'ta sabahleyin gittiler. Gittiler Özgür Ekrem İmamoğlu'nu aldılar, hapse attılar
1: yapmasına
0: ve darmadağınısı. 10 tane soruşturmayı 10 tane soruşturmayı Ekrem İmamoğlu biliyordu, avukatları biliyordu, siyasetçi arkadaşları biliyordu. Hatta o onun içindir ki sabahleyin geldikleri zaman, sizi gözaltına geldikleri zaman yanınıza birer tane avukat olsun diyenler de kendileri de toplantı yaptıkları ortaya çıktı. Ve ne söyleyecekleri konusunda da sen şunu söyleyeceksin
1: dedi. Bunların hepsi hazırlık yapanlar da
0: ben neyi, doğru ne demek yani? Istiyorum?
2: Ne
0: demek istiyorum? Melih Gökçek'le ilgili bir konuyu konuşuyoruz veya Gökçek ailesiyle ilgili bir şey konuşuyoruz. Ama konu geliyor. Bak Gökçek ailesiyle ilgili bir şey konuşuyoruz. Konu geliyor yine Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldı. Hapse atıldı, darmadan edildi.
2: Ekrem İmamoğlu'nun
0: niye tutuklandığını,
1: doğru,
0: kaç davadan yargılandığını, hatta öncesinde kendisi de dosyaları, arkadaşlar canlı yanında söylediler ya, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili 10 tane soruşturma var. Bunun 3'ü terörden diyen gazeteciler var ya. Bunlar söyledi. Ben onlardan öğrendim. Dolayısıyla yani şimdi Melih Gökçek'le ilgili yarın bir gün Ekrem İmamoğlu gibi 10 tane dosya var, şunlar denirse, o zaman deriz ki bir dakika ne oluyor? Şimdi bu mesele önemli bir mesele.
1: Çok.
0: Bence üzerine de gidiliyor.
1: Tek dosya yok.
0: Gidilmesi de önemli. Sadece Gökçek o değil. Ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin, bakın biz hani bir ekonomi daralmasından, işte efendim emeklinin durumundan konuşuyoruz.
3: Evet.
0: Sıkıntıcı. Kardeşim bu memleket, ben kayıtlı ekonomide 1.6 trilyon dolar var. Dünyanın 17. ekonomistisin. 1.6 trilyon dolar. Nerede bu para diye soruyoruz ya. Nerede?
3: Evet.
1: Doğru.
0: Şimdi bir de kayıt dışı var. Hani bu işte yasa dışı bahis şu. Aynen. Bu bil falan. O zaman biz bunu söyleye şöyle oldu. Yargı, devlet aygıtı bu bana nerede sorusunun peşine düştü ve yürüyor. Bundan mutlu olmamız lazım. Ben mutluyum.
2: Kesinlikle.
3: Müthiş.
1: Kanonu da demiş de önemli yani.
2: Kesinlikle.
3: Yani her birimiz
2: hemfikiriz bu konuda. Ama diyorum ki ben henüz bir hukuki sonuç doğduğunu görmedik.
3: Evet.
2: Benim söylediğim sadece bu.
3: Evet.
2: Hukuki görelim sonuç istiyoruz. Doğduğunu görelim yani.
3: Anladım. Şimdi bu kadar memlekette 15-16 milyon emekli var. Yani her birimiz emeklinin, öğrencinin, İstanbul'a bu kadar öğrenci geliyor. Yurtlar, devletin kapasitesi de belli. Çalışılıyor, yurt yapılıyor ama belli. Yani normal şartlarda bir yurt fiyatı 30 bin 40 bin lira kira gibi. Belli yani. Belli ki hep birlikte hükümetin de kabul ettiği, bakanın da kabul ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı da kabul ettiği üzere dar ve sıkıntılı bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Bunun dününü tartışırız, yarını tartışırız. Açıktır. Burası demokratik bir ülke. Tartışalım. Ama bu işlere bakarken eğer birileri salt partili gözüyle bakıyorsa, bu CHP'li, bu yeni partili, bu AK Partili, bu MHP'li falan, biz bu işin içinden çıkamayız. Biz ya herkesin GBT'sine bakılmıyor mu? He. Ya çok zor bir şey mi? VAR pozisyonu futbolda mı sadece geçerli? Hepimizin bir önceki pozisyonunu göremiyor mu VAR'a giden hakem? Orada hakem, burada hakim. Göremiyor mu yani? Mesela bu Faruk bir önceki pozisyonda neredeydi? Yani bunun ne iş yapıyordu? Bir sonraki pozisyonda ne yaptı bu? Ha. Yani bu görünmüyor mu? Bunun mal varlığıyla, hayatıyla, yapıp ettikleriyle görünmüyor mu hocam bu?
2: Bu noktaya görünüyor. Gelene kadar niye bekleniyor?
3: O zaman biz futbolda var tartışılır. Orada bir sürü saçma sapan kararlar veriliyor. Yani bir sürü ama adaletin varı, adaletin hakimi bunu çok açık görebilir. Bunun için Portekiz'den var hekimi getirmemize gerek yok. Hakim Almanya'dan hakim getirmemize
0: bugün
3: gerek yok.
0: Diyelim baştan gidip tam yeri
3: vicdan
0: olsun.
3: Hakim. Burada ister Melik burada Melik Gökçek olsun. Burada Ekrem İmamoğlu olsun. Burada Faruk olsun. Burada Hasan olsun. Hiç fark etmez. Burada bakacak ne var ne yok. Ben bunu görmedim.
4: Şöyle bir gazeteci olarak. Hasan abi dedi ya Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Evet. O dosya vardı bilmem ne. İlk yazan benim onu. Onu soruşturdum. Ben yazdım. Ama ben
3: çok iyi.
4: Yani gazeteciliğe başladığımdan bu yana Melik Gökçek ile ilgili bütün iddiaları duyuyorum. Bütün her şeyi duyuyoruz.
0: Ne oldu? Hocam iddialar duyuyorsun ama soruşturmalar var diye diyor.
4: Soruşturmalar var diye duyuyoruz. Yani bir soruşturma var diye duyuyoruz. Ama bir soruşturmanın sonucu olmadığını görüyoruz.
0: Hayır adam
4: Melik Bey bunu çalışıyorum.
3: Geçen hafta yargısız bir infazdan da bahsetmiyoruz. Yargı işleyecek. Göreceğiz. Tabii, tabii. Yani tabii, kim neyi nasıl yaptı görmeliyiz.
2: Sağlıklı, ben inanıyorum. Ben işler, bizim de temennimiz o.
3: Göreceğiz sağlıklı, en sonuna bakacağız. Kim ne yapmış ne yapmamış.
2: Hakkaniyet evet, kurallarına uygun işler umarız. Ya zaten fikri hür vicdanı dedin ya. Şu, altı defalarca çizilmesi gereken cümle
4: bugün, o. Bakın
0: alt yazıda da belirtilen
4: bunun,
0: bir nokta
4: bunun
0: var.
4: Bunun ABC'si bu. Ertuğrul Akar da bunu der bugün hukukçu olarak. Bütün deliller toplanmıştır. Artık mahkeme
3: Ertuğrul
4: devam ediyor.
3: Defalarca şunu söyledi.
4: İşte bu Yiğit Acar da burada.
3: Sonuçlandırın dedi yani olarak. Defalarca. Evet hükümeti evet, destekliyor. Ben AK Parti'yim diyor.
4: Ama yani.
3: Ama söyledi yani. Kaç yayında söyledi
4: tutuksuz
3: bunu.
4: Tutuksuz yargılama esastır. Tabii. Yani artık bu artık dilimize pezenk oldu.
2: Bunu tartışmamalıyız bile.
3: Peki. Bu değil yani. Bir şey
2: ve bu olmadığı zaman da yani sorgulamalıyız.
3: Bir Gökhan'ı dinleyelim.
5: Konuşmada hazır oldu.
3: Evet.
5: Tutuksuz yargılama.
3: Yiğit geleceğim.
0: Bakın. Ankara Büyükşehir Belediyesi 7 Ağustos'ta suçlamasında bulunduğunu ifade ediyor.
3: Evet.
0: Ki daha evvelinde de defalarca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu konulardaki açıklamalarını duyduk.
3: Evet.
0: Başvurularını biliyoruz.
3: Evet.
0: Önceki dönem belediye başkanı ile ilgili işte dinozorların bulunduğu parkla ilgili vesaire vesaire vesaire pek çok şeye şahit olduk. Ki biraz böyle kurcalayınca ne iddialar duyduğumuzu hepimiz hatırlıyoruz. Ama şimdi burada 7 Ağustos'ta en son başvuru yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi bir sonuç alamamıştı. Gazetecilik adına seviniyorum. Murat Ağrel haberi yaptı, sonrasında re'sen soruşturma başlatıldı.
3: Evet.
0: Bu gazeteciliğin bir anlamda güçlenmesi, işte kendini göstermesi adına bir gazeteci olarak beni mutlu etti.
3: Evet.
0: Ve tabii ki biz gazeteciler de hiçbir zaman peşin hüküm vermek durumunda değiliz. Hakkımız,
3: kesinlikle,
0: hukukumuz
3: tabii,
0: buna yetmez, haddimiz değil.
3: Tabii.
0: Dün Murat Ağrel gitti, bu konudaki bilgilerini paylaştı. Ancak bir gazeteci olarak gurur duydum yaptığı haberle bir re'sen soruşturmanın başlamasına ön ayak oldu ama çıkışta yaptığı açıklamayı takdir etmiyorum.
3: Ne dedi?
0: Çünkü savcılıkta daha bambaşka şeyler var. O iş işin dedikodusuna girer. Yani savcılık bu meseleyi daha da büyütecek gibi bir açıklaması var. Bunu görelim yani yargıdan yani gelecek kararlarla.
3: Bu Murat Ağrel'in işi değil mi diyorsun?
0: E tabii
3: sen
0: ki yani Murat Ağrel yaptın, kendisine orada düşen kendisine düşen görevi yani yaptı. Haberini soruyorum, yaptı, evet, gitti haberini.
3: Tamam.
0: Hangi mecrada olursa olsun,
3: tamam,
0: gazetede, işte internette, sosyal medyada yaptı,
3: tamam,
0: ve bu konuda re'sen soruşturma başlatıldı. Bundan sonraki süreç artık yargının işi. Yargı bu konuda evet bu haberi dikkate aldım ve ben gereğini yapıyorum dedi.
3: Tamam.
0: Bilgi ve belgeleri de önüne koydu. Ancak bundan sonrası yargının işi ve biz de
3: kesinlikle
0: yargıdan gelecek kararı beklemek,
3: peki,
0: durumundayız. Ya da yargıdan nasıl bir açıklama gelecekse.
3: Yok yok yani o
0: göreceğiz.
3: Sonuç çıkacak. Re'sen niye açıklama
0: yani
3: gelsin?
0: Direkt
3: mahkeme
0: görüşturmada değil bu.
3: Bir sonuç çıkacak ortaya. Anladım. Ertuğrul Akar mesela milletvekili Osman Gökçek o da şey dedi. Ben muhatabı değilim bu konunun dedi.
6: Evet. Şimdi birincisi bu Arif'le ilgili kullandığım fare tabirini onun eylemine ilişkin kullandım. Şahsına ilişkin kullanmadım. Bu bir. İkincisi
3: ben zaten düzelttim orada hani söyledim zaten.
6: Yok tamam, sana ilişkin şey yapmıyorum tamam, zaten. İkincisi Türkiye'de şunu kabul etmek lazım. Yargı, dünyanın her yerinde bu böyledir aslında. Yani kıvırmamak lazım. Yargı devri sabık aracıdır. Yani her dönemin muktedirleri yargıyı kullanırlar. Dünyanın tüm, Amerika'da bunu yapıyor. İşte Trump'a yapılan.

0: Onları gördük. Hakkında soruşturmalar, açılmalar, Twitter'ın kapatılması falan.
1: Ama bu yargıyı töhmet altında bırakmaz mı? Bıraksa da budur diyorsun gerçekten.
0: Bu ya ne yapayım şimdi? Yani yalan konuşarak ben nasıl yorum?
1: Sana bırakıyorum.
0: Ben nasıl yorum yapayım? Yani gerçeği bir tarafa...
2: Doğu Perinçek'in sözü geldi aklıma.
1: Nasıl? Onu lütfen söylemeyin. O çok ağır bir
3: söz. O şu an bizim Rütük'te bayağı...
1: Lütfen, lütfen.
0: Yani şimdi hani doğruları bir tarafa koyup yorum yapmak olmaz. İnsanlar bildiği şeyleri saklamak olur. O da komik olur açıkçası. Evet. Yani... Bu böyledir. Dünyada siyaset var olduğundan beri, devlet kurumu var olduğundan beri bu böyledir yani. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bir, siyasetin senci benci yaklaşımına son vermemiz gerekiyor. Tarafların karşılıklı olarak eyleme odaklanması... Ve eylem üzerinden yorum yapması gerekiyor. Biz maalesef hukukta bunu çok başaramadık, başaramıyoruz. Israrla olmuyor. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de bu zamana kadar yargı içerisinde ve emniyet içerisinde oluşan bürokratik sistem. Ben Sayın Bakan Akın Gürley'i hani bu noktada hakikaten... Yani kutlamak istiyorum. Çünkü kurduğu faili meçhul dosyalar adı altındaki o büro diyelim mesela. O dahi hiç 25 yıllık AK Parti hükümetinde de bu adamlar görev yapmıştı. İşte aman biz kendi bürokratımızı koruyalım. Oradan tamamen uzak, hatayı kim yapmışsa... onu afişe eden ve derhal soruşturmasını başlatan bir iradeyle karşı karşıyayız. Evet. Bu çok önemli. Bakın, geçen gün de konuştuk burada. Bir Ulaştırma Bakanı ölüyor veya öldürülüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı yazı yazıyor. Koskoca bir bakan ölmüş, adli tıp gibi bir kurum. Biz görüntüleri bulamıyoruz diye cevap verebiliyor.
1: Evet. Evet.
0: Ve en vahimi 2016'da ölüyor bu adam veya öldürülüyor. Rapor yanlış. Ya var mı? Böyle bir dünya var mı ya? Var
4: Ertuğrul,
0: mı?
4: O konuda bir ek yapayım. Bugün yine bir paylaşım var çünkü Süleyman Fatih Deniz Olgun'un. Ahmet Gülsel isimli bir kişi var. 13 Ağustos tarihinde Alihan Kuliş'e yönelik başlayan operasyonda gözaltına alınıyor. Bu şahıs adli tıbda bilir kişi.
0: İşte.
4: Yani, çok acayip bir şey var orada.
0: Şimdi mesela Sayın Bakan'ın ortaya koyduğu bu irade... Yargıda bizim tartıştığımız ideolojik yapılanmaların bürokrasi üzerindeki o şeyini alıyor. Ne diyeyim ona? Yani o bürokrasideki o silahı alıyor artık. O ideolojik silahı alıyor. Çünkü bürokrasi bu hale getirmezse intikamcılık duygusu topluma yansımaz. Bak burayı biz kaçırıyoruz. Yani bürokratlar, tabii herkes söylemiyor.
1: Mesela yargıya güven konusu böyle tartışılıyor... İşte anketler
0: ama
1: yapılıyor.
0: Normaldir. Bu dünyanın her yerinde tartışılır.
1: Araştırma şirketleri
0: normaldir.
1: Soruyor. Yargıya güven normaldir en alt bu. Seviyede falan. Bu ve bunun gibi dosyalar varsa bu bir kesin sonuca varmayalım. Kimse hakkında bir yargıya varmayalım. Bir kere yargılamayı görelim. Ne olacak? Soruşturmayı görelim. Sonucunu görelim. Bu yargıya güven meselesini bu araştırmalara göre... Düşük olan güveni yerine mi getirir? Bunu mu söylüyorsun?
0: Zamanla düşük olan güven yerine gelecek. Bu onu gösteriyor. Tartışmalar doğaldır. İşte tutuklu mu yargılansın, tutuksuz mu yargılansın? Bunlar elbette. Dünyanın her yerinde yaşanılan yargısal süreçlerin içinde olan tabii süreçte. Bu normal. Yani
1: tamam.
0: Hukuku burada 5 tane hukukçu olsak 5'imiz ayrı yorumlarız. O net, onu söyleyeyim ben. Ama dediğim gibi burada Sayın Bakan'ın ortaya koyduğu irade hiç... Kimin bürokratı olduğuna bakmadan işlem yapılıyor. Bak Bakırköy Başsavcılığı direkt Adli Tıp Kurumu'ndaki o kişiyle ilgili direkt soruşturma başlattı. Mesela baktığın zaman ne diyebilirsin? 2016 AK Parti iktidar kendi memurunu korurdu. Hayır. Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Akın Gürlek diyor ki...
4: Tuncay Sonel, Gülistan 9 soruşturması, vali
0: tabii,
4: tutuklandı.
0: Tabii, vali mesela. Vali ya, Tunceli valisini gördük. Şimdi... Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Adalet Bakanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın bu noktada belli bir sancılı süreç geçiriyoruz. Evet, bizim de eleştirdiğimiz yargısal sistematik problemler var.

0: yürüyen yargılarla ilgili durumlar var. Mesela İmamoğlu'nun dosyasıyla ilgili falan. Şimdi bunları da öyle bir noktaya geleceğiz ki bunları da ileride yaşamayacağız. Ama buradan geçmemiz gerekiyor. Ben ona inanıyorum.
1: Tamam.
0: Şunu da yapmayalım. Mesela Gökçek ailesiyle ilgili bir süreç yaşanmaya başlanacak. Ben mesela İmamoğlu dosyası açıldığında da şuna hep karşı çıktım. Ya niye AK Partililer, MHP'li belediyeler hiç alınmıyor? Ya niye isim vererek söylüyorlardı? Niye Gökçek ailesi alınmıyor? Ya bu çok, bu zulümdür. Yani hiçbir suçu olmayan belediye başkanlarına niye alınmıyor demek bir iftiradır. Bu bir suçtur aslında. Yani şimdi bu şuna benzer, Ertuğrul Akar niye alınmıyor? Onu da bir soruşturun. Ya bir dakika, yoldan geçen adamı soruşturamazsınız. Sırf
2: birileri suç işledi diye. Ortadaki şey yoldan geçen değil. Ortada
0: hayır, hayır.
2: 60'ın üstünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılmış şikayet
0: hiç fark
2: var.
0: Etmez.
2: Ortada bir zenginleşme
0: bak,
2: iddiası var.
0: Etmez.
2: Ortada bir televizyon kanalı şimdi kurulmuş. Ortada 25 yıl boyunca
0: hayır,
2: belediye başkanlığı yapmış bir
0: bak,
2: belediye başkanı
0: ilgili,
2: Cumhurbaşkanı tarafından o görevden uzaklaştırılmış.
0: Bak,
2: unutuyoruz 2017'de.
3: Hiç de yorgun görünmeyen bak, bir adam için metal yorgunluğu
2: bu, bunlar, bunlar
0: nasıl tartışmalı konular?
2: Bak, 2016'da karartılan.
3: Kimse masum insanlar için alınsın demedi
2: 2016'da,
3: o yüzden.
0: Herkes, herkes niye AK Partili belediyeler alınmıyor diye burada bas bas bağırdı. Bir kere bunu kabul edelim. Yani hiç şimdi kimse masum insanlara laf
2: tamam
0: etmez
2: sadece
0: demeyin.
2: CHP'li belediyelerde bu işler oluyor.
0: İki yıldır herkes CHP'li belediye başkanları alınıyorsa niye AK Parti hiç mi suç işlemiyor diye akıl almaz şekilde insanlar sanki suç işliyormuş gibi masum insanlara yargı gitsin. Belediyeler durduk yere AK Partili belediyeler de işte
2: hatta
0: veya MHP'li belediyeler de sorgulansın. Suç bulunsun. Suç yaratılsın. Bak bunlar doğru değil. Melik Gökçek'le ilgili de bak ben Melik Gökçek'le ilgili şu eleştiri yapayım. Bak Melik Gökçek'le ilgili şu eleştiri yapayım. Ya Murat Ağrel'in elinde olan dosya emniyetin elinde yok mu? Ya bu nasıl bir şey? Bir ara Türkiye'de eleştirmiştim onu da. Allah aşkına yani Sayın Bakan, faili meçhul dosyalarla ilgili bir büro kurmadan önce evet. ATV'deki bir kadın programı çözüyordu ya dosyaları, faili meçhulleri. Bir evet, bakıyordun stüdyoya polis girdi.
3: Bunun hakkında.
0: Ya bir bakıyorsun polis
3: yargı
0: girdi canlı yayında.
3: Ekranlar mı?
0: 20
3: ekranlar
0: yıllık cinayeti çözdük diye ya.
3: Yani.
0: Ya bas bas bağırdım kardeşim, böyle bir rezillik olur mu ya? İnsanlar tepki gösterdiler bana, biliyor musun? Bana tepki gösterdiler. Kadına teşekkür etmen lazımken niye bir tepki gösteriyorsun diye. Ya Türkiye bunu gördü.
4: Belki sert ifadelerle konuşmuşsan kadın, olabilir, tepki göstermiş olabilir.
0: Hayır. Kadın diyor devletin yapamadığını yaptı. Ya bir dakika, bir şey, bir yanlış var. Bir yanlış var. 20 yıllık cinayeti bir kadın programı çözemez. Kocası emniyet müdürü sonradan oldu mesela. Ya bir yanlış ilişki var, bir şey var. Bunu ben vatandaşım ya, ben bir ideolojiye sahip doğru olabilirim. Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın durabilirim ama bir dakika. Burada devlete zarar veren yanlış bir yaklaşım var. Bir programcı, bir emniyet mensubu, çözülmeyen bir problemler yumağı bir anda o kadının problem programında çözülüyor. Ya ben bunu kabul edemem.
1: Peki.
0: Bak Türkiye o noktadan, Türkiye o noktadan şu anda hakikaten faili meçhul cinayetlerin, hatta aileler çağrılıyor.
1: Tamam.
0: Hiçbir şey olmadan.
2: Türkiye arınıyor bak. Bakıyorum. Arınma başladı. Bürokraside, kamuda
0: Sayın
2: arınma.
0: Sayın Melik Gökçek'le de ilgili son bir şeyimi söyleyeyim.
1: Evet. Yarın geliyorum Yiğit. Görüşünü alacağım.
0: Onu söyledim.
3: Alınan gayrimenkuller arasında 5 kat fark var. Yani
2: evet, bunu açıklamamız
3: buna
2: lazım.
3: Buna dair bir açıklama. Buna dair.
1: Arkadaş,
0: şimdi
1: geleceğim.
0: Sayın Melik Gökçek'le ilgili şunu söyleyeyim. Bir kere ben Osman Gökçek'in AK Parti'deki siyasetini çok beğeniyorum. Onu net söyleyeyim. Birikimini beğeniyorum. Tarzını, tavrını beğeniyorum. Kıymetli bir arkadaşımız. Ama Melik Gökçek'le ilgili onu oraya katmaya çalışmak, sanki hani babasıyla birlikte her işi yapmış gibi falan, bu bir. Bu yanlış. İki, Melik Gökçek'le ilgili de her belediye başkanıyla alakalı olarak, ilgili olarak eylemlerle ilgili soruşturma başlatılabilir. Cezası, eğer ceza gerektiren eylem varsa bu yapılır. Ama benim kafamda başka bir soru canlanıyor o zaman.
1: Neymiş?
0: Kardeşim bu siz yani belediye başkanı olduğu döneme ilişkin eylemlerse bunlar,

0: Ya bu Murat Ağrel'de ne arıyor bunun belgeleri? Murat Ağrel'in eline gelene kadar bu belgeler niye emniyetin eline gelmemiş?
1: Muhtemelen belki de emniyetten
0: Niye
1: Murat
0: savcılığın
1: Ağrel'e
0: eline
1: gidiyordur.
0: gelmemiş? Niye yapılmamış? Madem suç varsa,
1: Suçun olan bu.
0: madem Murat Ağrel'in elindeki evraklara sen kuvvetli suç şüphesi dedin, soruşturma başlattın. Ya bir dakika. Kaç sene oldu bırakalı Sayın Melih Gökçek?
2: Dokuz.
0: Neredeyse 9-10 sene
2: Dokuz.
0: oldu. Bir dakika. Bu belgeler Murat Ağrel'e düşene kadar neredeydi ya? Nasıl yani bir gazeteci?
2: Çalıştırmıyordun
0: Nasıl
2: yargıyı,
0: yani?
2: devletin
0: Kolluk kuvvetinin
1: bulamadığı, demek ki.
0: Savcının
1: Peki.
0: bulamadığı
1: kuvveti,
0: eylemleri
1: çalıştırmadığı
2: bir
1: yapı.
0: Ama bir dakika
1: bu
0: bak.
1: Aklınıza
0: bu belediyeleri müfettişler denetliyor. Müfettişin elinde yok mu? Müfettişin elinde olmayan evrak Murat Ağrel'in eline nasıl geçti? Bak bunun soruşturulması lazım. Bu ayrı bir problemdir.
3: Ya o zaman bütün gazetecilik meselesi sorgulanır yani. Apayrı bir şey olur.
0: Ama bir dakika. Adli konulardaki delillerin
3: sürem doluyor ya. Bir tamam. görüş alayım. Bir görüşe. Teşekkürler.
2: Şimdi 2026 1 Eylül'deyiz değil mi?
3: Lütfen 3-4 dakikayla.
4: Ha, bu şey, çok özür dilerim.
2: Çok daha kısa.
4: Bir
2: şey
4: söyleyeyim. Onu bir ek vereyim ben. 17 Ağustos 2022'de kuruyor Gökçek ailesi Almanya'daki şirketi. Belediye başkanlığı yok.
2: Yani 4 yıldır.
4: Hani yeni bir süreçten bahsediyoruz biz.
0: Tamam o zaman
4: geçmişe
0: zaten
4: dair, geçmişe doğru. Şimdi bir de sen onu dersen.
2: O zamandan hani gelen
1: parayla o gayrimenkuller alınıyor.
2: Bilmiyoruz ki.
1: Geçmişinde belediye başkanlığı olan birine bu sorulur.
2: Kamu görevi dışında mesleği Tabii. yok. Çocuk Peki. esirgeme
3: Peki,
2: kurumu
3: Yiğit.
2: O bu.
3: Aytunç teşekkürler hatırlatma için. Buyur.
2: Şunu söyleyeceğim. Bugün 1 Eylül'ü bitiriyoruz. Adli yıl başladı. Barış günü değil mi? Önemli bir gündeyiz.
3: Sonbahar benim mevsimim geldi.
2: Yaşasın. Eylül ayı çok güzel bir ay.
3: Evet.
2: Şimdi neyi konuştuk? 10 yıl önceki olaylar yine AKP dönemi. 25 yıl zaten önce.
3: Evet.
2: Kamu görevlileri görevini yapmamış, delilleri karartmış. Suç işlemişler. Çıkar amaçlı suç örgütlerine üye olmuşlar. Bunların tamamının titizlikle, dikkatle araştırılıp
3: Evet.
2: Hani az önce söylediğim Türkiye'nin arınması lazım asıl. Hani dedik ya arınma neyden olur?
5: Sadece CHP'yi arındırmayalım diyor yani.
2: Evet mesele bu. CHP'nin Kemal Bey ya da CHP'nin fikirlerinde şu anda sadece bir partideki yanlışlıkları düzeltmek değil de Türkiye'de bir sürü yanlış var. Ve bunu yapmaya cesaretli insanlar o görevlere gelirse bunun yapılabileceğinin bir formülünü ortaya koymak gerekiyordu. Hani az önce ne dedik? Tunceli valisi, valiliği yapmış insan tutuklandı. Evet tutuklanacak. Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti aydınlatılacak. Uğur Mumcu cinayeti aydınlatılacak. Recep Yazıcıoğlu'nun belki cinayeti de aydınlatılmalı. Yani hep unutuluyor. Müthiş yani, valinin
1: evet,
2: nasıl öldürüldü, o kaza mı oldu? Bunları hala bilmiyoruz değil mi? Bu süreçleri nedense kamu bürokrasisi ya da belli çıkar odakları belli noktalarla hep kilitlediler. Ve bu kilitlenmenin üstüne aslında ilk kez muhalefet belki canı acısa da az önce konuştuğumuz gibi tutuklulukların haksız olduğunu, hep kendisine yönelik operasyonlar olduğunu düşünse de muhalefetin seçmeni, tabanı, kadroları aslında destek veriyor. Yani bakın çok önemli bir şey. Turgut Kazan gibi bir marka isim 60 yılını bu hukuk devletine vermiş, hep solda durmuş bir insan. Normalde belki Akın Gürlek'le asla aynı kareye girmez gibi düşünülür. Güldal Mumcu asla aynı kareye girmez gibi ama gittiler. O kuruma Uğur Mumcu cinayetinin araştırılmasına yönelik bir davet, bir taleple görüştüler. Belli eşikler de aşılabilir bu,
0: evet.
2: bu tabloda.
0: Artık devlete güven üst noktada.
2: Ben şunu, şimdi o bir bakış açısı bir de şu. Devlet kurumlarını yönetenlerin de daha sağlıklı, daha uzlaşmacı ve suç kimden gelirse gelsin, mağdur kim olursa olsun ayrımı yapmadan bunu soruşturabilmesi
0: Kesinlikle.
2: Ve bunu hani dosyadaki isimleri kapatarak eylemlere baktığı noktaya gelmeliyiz. O yüzden Melih Gökçek örneği önemli. Yoksa bir aileyi, bir şahsı ortaya
0: Ama
2: koymak
0: şu,
2: değil.
0: Yani
2: bak sen çok uzun konuştun ondan.
0: Hayır,
2: asla değil.
0: Doğru değil.
2: Asla bak ceza alsın dünyanın en yanlış lafı. Ama,
0: yani İmamoğlu'nun karşısına koymamak lazım.
2: Tamam koymayalım. Koymayalım yani. Ama şöyle bir iddia ortada.
3: Yiğit
2: sen
3: Hacar,
2: de dedin,
3: son cümle.
2: Son cümle. Devri sabık dedin değil mi her kurumda? Evet oldu diyelim. Mansur Yavaş geldi. Bir sürü şikayet dilekçesi verdi. Ondan dedim bazılarına takipsizlik bazılarına soruşturma numarası verip bekletme. Bu olmaz.
3: Peki.
2: Bir sonraki belediye Peki. başkanı da bunu yapabilir
3: Peki.
2: ama araştırılmalı. Hukukta bir yanlış var mı yok mu?
3: Nihal Bengisu Karaca'ya söz hakkı verelim. Buyur. 2-3 dakikayla yani toparlaman lazım.
1: Veya bu soruşturma derinleşmeli, takip numarası verilip bırakılmamalı ya da sonra takipsizlik kararı falan verilirse insanlar ister istemez şunu düşünecekler. Ha demek ki gerçekten hukukun
5: yani illa bir tane günah keçisi bulup
1: ya
5: mahkum
1: son
5: edilmeli.
1: Son 3 dakikam ya. Doğru değil son işte. Son 3 dakikam yani.
3: Buyur, buyur.
1: Ay ne söylüyorsun anlamıyorum. Yüzüme söyle. Faruk'u
2: ya günah keçisi bu. Şimdi evet. Naim Şahin günah keçisi mi oldu keçisi? Peki? Örnek veriyorum.
1: İnsanlar böyle bakar ister istemez. Yani tekrar takipsizlik kararı falan verildiği
0: ama
1: zaman
0: suç yoksa verilir mi? Yani,
2: tamam suç yoksa ya. Elbet verilir.
1: Suç yoksa verilir elbet de yani.
0: E suç yoksa suç savcının Ertuğrul savcının kafasına silah mı dayayacağız ısrarla verdiği var mı?
1: Düzgün, adil, evet. Objektif, hukukun keseri yapanı değil eylemin kendisini görmeli.
3: Evet.
1: Yani o gözü bağlı olma hikayesi kimliklerini görmemesiyle ilgiliydi.
3: Tamam.
1: Kimlikleri görmemeli ama eylemin kendisini görmeli. Eyleme göre karar vermeli. Açıkçası hani kurulan şirketlerden bahsediliyor. Şirketin mal varlığıyla alınan gayrimenkullerin totali hak arasında 5 kat fark var filan vesaire. Ya bu soruşturma derinleştirmeli. Söylediğimiz şey o. Hukuki sonucu hiç doğurmadığı zaman hani burada suç yokmuş çok rahat diyebilecek mi kamuoyu? Eminim bu da düşünülüyor.
0: Evet diyebilir yani. Ya ama bu algı bak bu algı çalışması doğru değil. Şu an yanlış ya. Hak
1: bu algı çalışmasının hepsi muhalefetteki belediye başkanları ile ilgili yapıldı ama.
0: Bak şu an kul hakkı yiyorsunuz.
1: Kendiniz söylüyorsunuz. Yani, devri sağlık yaratmak için çalışıyor.
4: Ertuğrul Akal.
0: Hayır.
4: Ertuğrul Akal.
1: Yargı devri sağlık yaratır ya da devri sağlıkla ilgilidir dediniz.
0: Ankara Belediyesi'yle ilgili söylemedim bunu. Ben genel dünyada olanı söyledim. Ama
4: Ertuğrul Akal bak ben sana söyleyeyim.
0: Ceza olmalı. Yoksa.
4: Kimse ceza almasın.
0: Yanlış anlar. Öyle bir anlayış var mı?
4: Hayır ben sana ama şunu söyleyeyim.
0: Niye derinleştiririz? Adamın suçu yoksa soruşturma yer yoktur diye karar verilir ya.
1: Algısı şu olacak yani net.
0: Ya böyle bir şey var mı? Yargı töhmet altında bırakmak kadar yanlış bir şey var mı ya?
1: Takipsizlik karar çıkarsa algısı belli oluyor.
0: Hayır hiçbir şey de olmaz. Eğer takipsizlik karar çıkarsa da adamın suçu yoktur deyip geçeceğiz.
3: Anladım anladım.
4: Arabalarımızı satalım. Bir tane de evlerimizi satalım. Almanya'da şirket kuralım baba.
0: Para kazanacaksak yapalım tamam, abi. Tamam. Sıkıntı yok.
5: Peki, yapın. Ben ticaretten anlamadığım için beni ilgilendirmiyor.
0: Para kazanacaksak
3: hatta yapalım. Alman vatandaşı da olur.
4: Almanya'da otururum.
0: Ben Türkiye'de ölürüm baba. Burada doğduk.
1: Alman
0: burada
1: vatandaşı da olunmuyormuş ayrıca bunlar yapılarak. O da var yani.
3: Olabilir.
1: Açıklama o yönde de Almanya vatandaşlığı o şekilde.
4: Sonra dedi oturum peki. Almak için dedi.
3: O zaman değerli konuklarıma çok teşekkürler. Aslında Hasan abi bir mevzu vardı. Üsküdar'da sahilde alkol sağlığa zararlıdır. Alkol içenler başka yerlerde de sanırım Kadıköy'de de böyle drone şey geliyormuş anons yapıyormuş.
5: Fatih'te canım.
1: Gördüm ben de onu videosunu
5: Fatih'te.
1: Gördüm.
5: Sur dibi diyor.
3: Bunu konuşacaktık çok ama vakit ya. Kalmadı. Evet yani vakit kalmadı.
1: Ben üzgünüm ben bunu beğendim yani.
3: Efendim?
1: Bu uygulamayı beğendim.
0: Emniyet mi yapıyor bunu?
3: Yani bak,
1: çünkü
3: bak,
1: gerçekten
3: bak.
1: Alkol ses alınması, alkol
3: bak,
1: almak için gidilen yerler
3: sesi
1: var.
3: Versene.
1: Orada içip içip gelen kocanın sağlığı var. Dur onunla güzelce uyarmış.
5: Ya
3: burası
5: herhalde
3: Fatih mi?
5: Yedi kule. Ben mekanları biliyorum yani. Diyecekler ki ağzınız içenler.
3: Yok.
5: Ben
3: şu
5: mekanları biliyorum. Hatta zaman zaman da emniyetle irtibatla geçtim oraya. Bu şimdi hani dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey bizde var. Bu yani
4: kamusal alanları meyhaneye çevirenler.
5: Her alanda bu içkinin tüketilmesi meselesinde buna bir düzen gerekiyor belki. Evet. Ama bu biraz istismar edilmişti.
3: Emniyet uygulama iyi diyorsun. Peki.
1: Ya bu uygulama çok her şeyden önce kadınlar için iyi bakın.
3: Anladım.
1: Yani peki. Böyle çeşitli duvar diplerine sinip içen insanların 15-20 dakika sonraki hallerinden evet. En peki. Çok mağdur olan kadınlar. Genç peki. Yaştaki insanlar kesinlikle. Olduğu için.
3: Çok teşekkürler. Benden bu gecelik bu kadar. Görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. 5 bülteniyle beraberiz. Şangay İşbirliği Örgütü liderleri Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Örgütün 25. yıl zirvesinde güvenlik, ekonomik işbirliği ve çok kutuplu dünya düzeni öne çıktı. Erdoğan zirve kapsamında ikili temaslarda bulundu.
1: Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2026 Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı. Genişletilmiş oturumda liderlere hitap etti. Teşkilatın Asya-Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturduğunu, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olduğunu söyledi.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü ile işbirliğinde olacağının altını çizdi.
1: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
2: Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la görüştü. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yıl zirvesine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın da aralarında bulunduğu üye ülkelerin liderleri katıldı. Zirvede bölgesel güvenlikten ticaret ve enerjiye, ulaşımdan dijital işbirliğine kadar geniş bir gündem ele alındı. Şangay İşbirliği Örgütü bünyesinde tam üye statüsünde olmayan Türkiye, 2012'de örgüte diyalog ortağı olarak katılmıştı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TCG Işın gemisinin 550 metre derinlikte bir cisim tespit ettiğini açıkladı. Tespit edilen cismin batan gemi olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti Erhürman. Çalışmaların gece de devam edeceğini kaydetti.
2: Yeni açıklarında batan gemide kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin gönderdiği TCG Işın gemisi bölgede robotik taramalara başladı. TCG Işın'ın robotik sistemi ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarıyor. Batığa giriş yapabilecek noktaları belirleyince ROV aracı dalışa geçiyor. Çalışmalar sürerken KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kameraların karşısına geçti. Gemi enkazda olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildiğini söyledi.
3: 550 metrede yani 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 5-

0: 350 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum, değerlendiriliyor. Yani batık gemi olduğu değerlendiriliyor.
1: Erhürman çalışmanın hassas olarak yürütüldüğünü de ifade etti. Hemen sonuç çıkmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti.
0: Yarın itibariyle ikinci gemi de, Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor.

0: deniz yüzeyindeki çalışmanın da aralıksız devam ettiğinin altını çizdi. Eş zamanlı çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Erhürman yazılı açıklamasında deniz üstünde ve altında en üst düzeyde teknik olanaklarla çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor diye belirtti. Bu işin ucu nereye varırsa varsın, her türlü sorumluluğun karşılığı olacak ifadelerini kullandı. Pazar günü Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan yüksek hızlı yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Gemiden 8 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Gaziantep'te 2 cenaze vardı. 14 yaşındaki Nisa 4 yıl önce kanserden hayatını kaybeden annesinin yanına defnedildi. 3 çocuk babası Nihat Balyemez de yine gözyaşları arasında toprağa verildi.
2: Kimi tatile, kimi düğüne gitmişti. Babalar, anneler, evlatlar. Facia gemisinde yitip gidenler gözyaşlarıyla toprağa verildi. 14 yaşındaki Nisa Törer, babası Ferdi Törer ve kardeşleriyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile gitmişti. Alabora olan gemide iki kardeşi kurtuldu, kendisinin cansız bedeni bulundu. Baba ise hala kayıp.
3: Halasının yanına gittiler tatile. Oradan dönerken zaten malum bu olay oldu.
2: Nisa'nın cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi. Nisa Törer 4 yıl önce kanserden ölen annesinin yanına defnedildi. Yakınları baba Ferdi Törer'in bir an önce bulunmasını istiyor.
3: Yazık, bak, 2 tane çocuk babasız kaldı, ablasız kaldı. Diğer annelerin çocukları gitti. Onlar evlatsız kaldılar. Yani bunların bile cezası hafif olmamalı. Herkes cezasını çekmeli.
2: ...56 yaşındaki 3 çocuk babası Nihat Balyemez de o gemideydi. Sudan cansız bedeni çıkarıldı. Kazadan kurtulan arkadaşı o anları anlattı.
4: Ön taraf koptu, biz en öndeydik. %90 Nihat abi ön tarafa gitti oradaki merdiveni kullanmaya. Orada kafayı bir yere çarptı. Ben de camı kırıp aldım.
2: İş insanı Gaziantep'te gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
1: Hüseyin Özdemir, eşi, çocukları ve damadıyla birlikte düğün için Kıbrıs'a gitmişti. Dönüş yolunda işte o facia yaşandı. Özdemir hayatını kaybetti. Eşi suda kayboldu. Facia geliyorum derken Hüseyin Özdemir'in kaptana tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşananları, kazadan yaralı kurtulan damadı Habertürk'ten Yasin Anzerli anlattı.
0: O da ilk panik anlarında kaptana tepki gösterenler arasındaydı. Alabora olan gemide hayatını kaybetti. Hüseyin Özdemir gözyaşları içinde toprağa verildi.
5: Oğlum ismi Hüseyin. Özellikle hem babam ismini verdim. Benim hem arkadaşım hem babam da.
0: Hüseyin Özdemir, eşi Şerife Özdemir, iki kızı ve damadı Hakkı Şahin'le birlikte yakınlarının düğününe katılmak için Kuzey Kıbrıs'a gitmişti. Dönüş yolunda yine hepsi birlikteydi. Facia yaşandığında hepsi bir yere savruldu.
5: Beni su bir şekilde yukarı itti. Nasıl oldu bilmiyorum. Döndüm, eşime uzandım. Eşimi çektim yukarıya. Tam kayınvalideme elimi uzatacağım. O arada su geldi. Su kayınvalidem aldı gitti.
0: Hüseyin Özdemir'in iki kızı ve damadı filikaya atlayıp hayata tutundu. Özdemir boğuldu. Eşi Şerife suda kayboldu.
5: Geminin içinden zaten sesler gelmeye başladı. Su fışkırmaya başladı. Biz bir koridorda kaldık. Gemi batıyor artık. Bir tarafı battı geminin. Omuzumda kırık var.
0: Hüseyin Özdemir facia yaklaşırken yaşanan panik anlarında cep telefonu kamerasına yansıdı. Oturduğu yerden kalktı, kaptana tepki gösterdi. Saniyeler sonra da gemi suya gömüldü.
5: İlk etapta işte bir kalktı ayağa. Böyle şey mi olur dedi, bir döndü falan, tekrar oturdu.
0: Hüseyin Özdemir memleketi Mersin'de defnedildi. Aile, anneleri Şerife Özdemir'in de bulunmasını istiyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın vururuz tehdidinden bir gün sonra Amerika Birleşik Devletleri ordusu yeniden İran'ı vurdu. İran tarafı ise yanıtını ABD üslerini vurarak verdi. Devrim muhafızları saldırılar devam ederse ABD'nin pişman olacağını söyledi.
6: Lark Adası'ndaki saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ne olacağını göreceğiz açıklamasının ardından ABD-İran arasında tansiyon

0: Tansiyon bir kez daha yükseldi. Karşılıklı misillemeler yapıldı. İran basınına göre patlamalar Çabahar ve Kunarek'te başladı. Aseyluye ve Bender Abbas kentleri, Sirik, Cask, Keşm ve Lavan adalarının da ABD tarafından hedef alındığı söylendi. Sirik'teki bir düğüne füze isabet etti. Hayatını kaybedenler oldu. Onlarca kişi yaralandı. ABD ordusuysa İran'daki hedeflere saldırı başlatıldığını teyitledi. İran basının ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın da füze ve İHA'larla misilleme yaptığını duyurdu. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssü saldırıya uğradı. Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssü hedef alındı. Devrim muhafızları üstteki saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer iddiayı yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump ise kendi sosyal medya platformundan İran'a yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar paylaşımını yaptı. Gerekçe olaraksa İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimleri gösterildi. Trump, saldırıların Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu. Eğer başarısız İran devleti haklı saldırımıza misilleme yaparsa çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak ifadelerini kullandı. İran'a yönelik en büyük saldırıyı hala yapmadıklarını söyledi. Bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini iddia etti. ABD Başkanı Amerikan Fox News kanalına da konuştu. Eğer misilleme yaparlarsa çok daha sert bir darbe alacaklar dedi. İran tarafındaysa dini lider Müçteba Hamaneh, bu durum Amerika için unutulmaz dersler içeriyor açıklamasında bulundu. Devrim muhafızları ordu sözcüsü, ABD'nin saldırılarından pişman olacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırganlığı, Hürmüz Boğazı'nın daha sıkı kapatılmasına yol açacak ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada İran'ı vurabileceklerini ancak saldırıların sınırlı olacağını söylemişti. ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD-İran arasındaki karşılıklı misillemeler sonrası açıklamalarda bulundu. Bessent, İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor ve ABD bu boğaz üzerinde kontrolü sağlıyor dedi. Bessent, G20 Maliye Bakanları toplantısı marjında konuştu. İran ekonomisinin kötüye gittiğini savundu. Müttefiklerimizin çoğu İran ekonomisinin kritik bir aşamadan geçtiğini kabul etti diye belirtti. Gerekli tüm önlemleri almaya hazır olduklarını teyit ettiklerini söyledi. Bessent, İran'ın önünde 3 seçenek olduğunu kaydetti. Ya devrim muhafızları kendi aralarında çatışacak, ya halk onlara karşı dönecek, ya da masaya oturup sadık kalabilecekleri bir anlaşma isteyecekler dedi. ABD Hazine Bakanı Bessent geçtiğimiz hafta İran'a yönelik yeni yaptırımları açıklamıştı. Peki krizin çözümü Hürmüz Boğazı mı? İsrail'in etkisi ABD-İran arasında tekrar tırmanan gerilime ne derece etkili? İran içindeki dengeler süreci nereye sürüklüyor acaba? İşte İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan değerlendirdi. İzleyelim.
1: Müçteba Hamenei'nin iradesini kim temsil ediyor? Gerçekten anlaşma yanlısı mı? Yoksa savaşa devam etmek istiyor da müzakereciler onun iradesinin hilafına mı hareket ediyor gibi bir takım tartışmalar var. Yalnız ortada şöyle bir gerçeklik var. İran ile Amerika Birleşik Devletleri günün sonunda bir şekilde ortak bir noktaya gelecekler. Yani ortak noktadan ikisinin de eşit derecede mutmain olduğu bir şey kastetmiyorum. Ya günün sonunda o sarkaç biraz ABD'ye doğru kayacak ya da İran'a doğru kayacak. Dolayısıyla bunun zamanlaması önemli ki zaten İranlılar bunu çok fazla söylediler. Bir diğer taraftan unutulmaması gereken bir şey var. İran-Irak Savaşı'nda bunu daha uzun bir sürede İranlılar yaşadı. 1985 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 578 sayılı kararı çıkmıştı. Savaşı bitirmeye dönük 10 maddeden müteşekkil. Bu karar 1988 yılında kabul edildi. Ve o 3 yıl zarfında hiçbir şey değişmedi. İran daha büyük bedeller ödemek zorunda kaldı. Çok daha büyük kayıplar verdi. Şimdi karşısında ABD var. Bu demek değil ki ABD olduğu gibi.

0: bir teslim ol. Zaten 17 maddelik bir mutabakatı var. Biliyorsunuz 17 Haziran'da, özür dilerim, 14 maddelik 17 Haziran'da imzalandı. İranlılar bu mutabakat imzalandığında ne dediler? Biz irademizi oraya yansıttık, hatta merasimler yaptılar, nümayişler yaptılar biz zafer kazandık diye. Bizzat Pezeşkiyan da bugün dedi ki, daha bugün Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek'teki toplantısında dedi ki, ABD mutabakata döndüğü an biz de dönmeye hazırız. Şimdi dolayısıyla İran'ın bence buna karar vermesi lazım, ama ABD'den bakıldığında İran'ın pozisyonu bu kadar berrak görünmüyor. Çünkü İran'da savaşı sürdürelim diyenler de var. Mayın döşeyelim, körfezden geçen herkesi vuralım diyenler de var. Dolayısıyla bence ABD bir yönüyle müzakereci tarafın pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor diyebiliriz İran içinde. İsrail, bakın Amerika, şu an gördüğümüz savaş İsrail'in savaşı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni İsrail sabote etti ki Netanyahu biliyorsunuz bunu gururla söylüyor zaten. Kendisi dedi ya, daha geçen gün biliyorsunuz bir televizyon programında söyledi tekrardan. Dedi ki 1000 saatlik mesaim var dedi benim Amerika'yı bu işe ikna edinceye kadar. ABD televizyonlarına kolay mı geldi bu noktaya dedi. Dolayısıyla karşımızda tam anlamıyla bir İsrail terörüyle karşı karşıyayız. Her anlamda Gazze'de olduğu gibi, Lübnan'da olduğu gibi, Suriye'de İran'a karşı yaptığı da İsrail'in bir terördür. Bunun adını öncelikle koymak lazım. Bu işin eğer normatif, ahlaki tarafından bakacaksak, Amerika Birleşik Devletleri saldırgandır, İsrail saldırgandır. Bu bir Amerikan ve İsrail terörüdür. Bunun adı budur. Şunu görüyoruz. İran bunun altından kalkamıyor. Ekonomik anlamda da kalkamıyor. Evet, ABD'nin silahları bitecek. Bitecek bir noktada, doğru. Şimdi İran Hürmüz'ü tutmaya çalışıyor. Tutuyor. Peki bunun maliyetleri ne olacak? Daha bugün vardı. Çin bile İran'a diyor ki artık burayı aç. Bu oradan ben ücret alacağım falan taleplerinden vazgeç. Bize çatışmalarla gelme diyor Çin. İran'da konuşuluyor bütün bu maliyetler. Yoksa burada ahlaki bir değerlendirme yapacak olsak, onun ahlaklı hanesine ne Amerika'yı yazarız ne de zaten İsrail'i yazarız. Ama günün sonunda 90 milyonluk bir nüfus, okulda hayatını kaybeden insanlar, evinde öldürülen insanlar, düğün yerinde öldürülen çocuklar İran'da böyle bir manzarayla karşı karşıya. Yani bu Hürmüz kartını İran biraz fazla oynamaya başladı. Birincisi bu sürdürülebilirliği tabii ki tartışma konusu. Yani sürdürülebilirlik konusu tartışma konusu. Ne demektir? Bu kontrolünüz altında tutacaksınız. O zaman şöyle bir soru soruluyor size. Diyor ki İran, ya zaten burası benim egemenlik alanım. Neden? Çünkü iki tane ülke var. Ben varım, Umman var. Dolayısıyla zaten bizim kontrolümüz olmalı. Bu sefer Umman diyor ki tamam, ben kara sularımdan gemilere geçin diyorum. Umman'ı bu sefer tehdit ediyor. Oradan geçen gemileri vuruyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk anlamında önü kapalı. Sadece güvenlik gerekçesiyle bunu temellendirmeye çalışıyor. Ama burada da eli biraz zayıflamaya başladı, çünkü bütün taraflar bunun açılması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla İranlılar bunu ila nihaya empoze edemeyeceklerini biliyorlar. Yani siz oradan geçen tankerleri maliyet ödebilirsiniz, vurabilirsiniz, vuruyorsunuz, ama bunun size getirdiği bir maliyet de var.
1: Yeni partide MYK toplantısı yapıldı ve parti sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Anlaşması'na dair değerlendirmelerde bulundu. Meclise gelmesi tartışılması lazım dedi.
2: Yeni parti olarak buraya bakışımız bunun sakıncalı olduğudur, riskli olduğudur. Hindistan gibi, Rusya gibi, İran gibi ülkelerle karşı karşıya getirebilir, böyle sonuçlar yaşayabiliriz.
3: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Anlaşması'na dair mesajlar verdi. Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerektiğini söyledi.
2: Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi lazım, tartışılması lazım, genel kurulda görüşülmesi lazım. Meclisin yetkisini bypass etmeye kimsenin hakkı yok. Esasa ilişkin gelince de NATO üyeliği benzeri bir anlaşma yapıyor. Birisi Pakistan'a saldırırsa biz bize saldırmış kabul edeceğiz. Birisi Suudi Arabistan'a saldırırsa biz bize saldırmış kabul edeceğiz.
3: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde emekli aylıkları da vardı. 23.500 liranın yetersiz olduğunu söyledi. Emre, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'yı ziyaretinin ardından Trakya gezisine çıkacağını da paylaştı.
2: Önümüzdeki haftada önce memleketi Manisa'ya gidecek. Ondan sonra Manisa'da üzüm yetiştiricileriyle ve onlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirecek. Ve bir Trakya gezisi olacak. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de temaslarda ve saha ziyaretlerinde bulunacak. Eylül ayı içerisinde planlaması yapıldı. Yine milletvekillerimizle Türkiye'nin her bir yerinde saha çalışması yapacağız.
1: Meclisteki sandalye sayısı 19'a düştü.

0: düşen Yeni Yol Partisi'ne yine meclisteki grubunun devam etmesi için Yeniden Refah Partisi'nden destek geldi. Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla partinin sandalye sayısı yeniden 20'ye yükseldi. Bursa Milletvekili Kani Torun Yeni Yol Partisi'nden istifa edince grubun vekil sayısı 19'a düştü. Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı ve grup düşmekten kurtuldu. Yeni Yol Partisi, Gelecek Partisi ile Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin ittifakıyla kurulmuştu. Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin 2 hafta önce istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından Yeni Yol grubunun düşmemesi için CHP'li Ali Fazıl Kasap Yeni Yol Partisi'ne geçmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Hakimliğe sevk edilen Şahin, adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmet Tuna Kureş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesini aldı. Kureş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kureş, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kureş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın da Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kureş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurdu. Şahin, Cumhuriyet Savcısına yaklaşık 3,5 saat ifade verdi. Şahin, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, suçluyu kayırma suçlamalarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eski İçişleri Bakanı adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 31'e yükseldi. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı da yeniden ifade verdi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku ile ilgili soruşturması sürüyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen İki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheli Erzurum Adliyesi'nden çıkarılarak cezaevine götürüldü. Son tutuklamayla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 31'e yükseldi. Gülistan'ın tutuklu eski erkek arkadaşı Zeynal Abarakov da yine Erzincan cezaevinden Tunceli Adliyesi'ne getirildi. Abarakov'un ifadesi alındı. 4 saat süren ifadenin ardından Abarakov cezaevine geri götürüldü. Suçlamaların odağındaki tutuklu vali Tuncay Sonel ise avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Sonel kendisi, eşi ve oğlu hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kurgulara, iftiralara maruz kaldık ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketinin yer aldığı listede Türkiye'den 5 büyük firma var. O firmalar hangileri ve geçen yıl ne kadar gelir elde ettiler? Haberimizde izleyelim.
2: Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi sıralandı. Türkiye'den 5 şirket o listede yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Defense News'un yayımladığı listenin zirvesinde geçen yıl olduğu gibi Lockheed Martin var. Listede Türk savunma sanayinden 5 şirket de yer aldı. Aselsan'ın 40. sırada olduğu listenin 48. basamağında Türk Hava

0: Savunmacılık ve Uzay Sanayi TOSAŞ var. Bu yıl listeye ilk kez giren Arka Savunma listenin 53. sırasında. Roketsan ve makine kimya endüstrisi de bir kez daha dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında gösterildi. Listede yer alan Türk şirketlerinin 2025 yılına ait savunma gelirleri de yayımlandı. Buna göre geçen yıl Aselsan'ın geliri 4,46 milyar dolara ulaşırken TUSAŞ'ın 3,65 milyar dolar oldu. Arka Savunma 3 milyar dolar, Roketsan 2,37 milyar dolar ve makine kimya endüstrisi 1,42 milyar dolar gelir elde etti.
1: Almanya, Leipzig Havalimanı'nda bulunan bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Berlin yönetimi, Rus Başkonsolosluğu ve Rus evini kapatma kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise delilleri Almanya'nın yerleştirdiğini söyledi.
2: Almanya, Leipzig Havalimanı'ndaki bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rus konsolosluğunu ve Rus evini kapatacağını açıkladı. Almanya'daki Leipzig Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içeren İHA bulunmuştu. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul olaya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Dobrindt, başarısız saldırının Rusya'nın emriyle düzenlendiğini iddia etti.
3: Polis soruşturmaları, saldırı yöntemi ve istihbarat bulguları birlikte değerlendirildiğinde Leipzig Havalimanı'ndaki saldırı girişiminin Rusya'nın sorumluluğunda olduğu anlaşılıyor.
2: Wadephul, Alman hükümetinin Leipzig'teki saldırının kaynağı olan Rusya'ya karşı harekete geçtiğini söyledi. Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun 18 Eylül itibariyle kapatılacağını belirtti. Berlin'deki Rus eviyle ilgili sözleşmenin de feshedileceğini açıkladı. Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıklaştırıyoruz dedi. Rus gölge filosuna yönelik baskıyı artırıyoruz ifadelerini kullandı. Wadephul, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırma talimatı verdiklerini de kaydetti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştü. NATO'nun Berlin'le tam dayanışma içinde olduğunu kaydetti. Almanya'nın önlemlerini memnuniyetle karşıladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de tam dayanışma mesajı iletti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısında Almanya'ya seslenerek kanıtlar nerede diye sordu. Almanya'nın delilleri yerleştirdiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Almanya'nın kararlarına karşılık vereceklerini açıkladı. Berlin, uydurma bir gerekçeyle bir kez daha ikili ilişkilerde gerilimi tırmandırma yolunu tercih etti dedi. Ortaya ciddi bir kanıtın konulmadığını, çünkü bir kanıt olmadığını savundu. Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatlarının önemli bölümü Leipzig Havalimanı üzerinden yapılıyor.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre ilk bine giren adayların tercih ettikleri bölümler belli oldu. Sayısalda tıp ve mühendislik, sözelde tarih, eşit ağırlıkta da en çok hukuk programları öne çıktı.
0: Sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk ve sözelde tarih. Yükseköğretim Kurumları sınavı sıralamasında ilk bine giren adaylar en çok bu programları tercih etti. Yükseköğretim Kurulları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre ilk bine giren adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlık program tercihleri belli oldu. Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleşti. Bu programları elektrik, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendislikleri takip etti. Eşit ağırlık puan türünde ilk bine giren adaylar arasında en çok tercih edilen alan hukuk oldu. Hukuk programının ardından 181 adayın yerleştiği işletme geldi. Sözel puan türünde ilk bine giren 105 aday tarih, 83 aday özel eğitim öğretmenliği programını tercih etti. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih kılavuzunda ilk kez yer alan programlara da talep oldu. Eşit ağırlıkta ilk bine giren 10 aday işletme ve yapay zekaya yerleşti. Felsefe ve yapay zeka programını ilk bindeki 3 öğrenci kazandı.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı mesajında okul güvenliği vurgusu yaptı. Öğretmen ve öğrenciler için güvenli okul iklimini sağlamaya devam edeceğiz dedi.
4: Aldığımız tedbirlerin temelinde öğrencilerimizin güvenliğini ve sizlerin mesleki haklarını

0: koruma iradesi bulunuyor. Çocuğun arkadaşları arasında incinmekten çekinmediği, sözünün dinleneceğini bildiği, öğretmenine güvenebildiği bir iklime ihtiyacı var.
1: Okul güvenliğini eğitimin asli unsuru olarak gördüklerini vurguladı. Öğretmenler için mesleğe uygun davranış hatırlatması yaptı.
0: Sizlerden beklediğimiz de sınıfınıza her girdiğinizde karşınızdaki her çocuğa mesleğinizin vakarına ve milletimizin sizlere emanet ettiği vazifeye aynı ihtimamla sahip çıkmanızdır.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmenlere seslendi. Eğitim sisteminde öğretmenlerin önemine dikkati çekti.
0: Sizler her gün çocuklarımızla aynı sınıfı paylaşan, onların merakını, heyecanını, bazen sessizliğini, bazen de söyleyemediklerini gören insanlarsınız. Bu sebeple öğretmenin tecrübesini dinlemek bizim için eğitim politikası üretmenin vazgeçilmez bir parçasıdır.
1: Tekin, akranlar arası ayrışmanın önlenmesi gerektiğine de işaret etti.
0: Biz büyük ve köklü bir milletiz. Farklı şehirlerde, farklı ailelerde, farklı hayatların içinde büyüyen milyonlarca evladımızı aynı ülkenin, aynı tarihin ve aynı geleceğin mensupları olarak yetiştiriyoruz.
2: Türkiye, barışçıl ve şeffaf uzay araştırmalarında uluslararası işbirliği yapılmasını öngören Artemis anlaşmalarına imza attı. Tören NASA Genel Merkezi'nde düzenlendi.
1: Türkiye Uluslararası Uzay İşbirliği Programı Artemis anlaşmalarına imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacar, Türkiye uzay yolculuğu alanında yeni bir döneme giriyor dedi.
3: Türkiye uzay yolculuğu alanında inanılmaz hedefler ve yeteneklerle yeni bir döneme giriyor. Amacımız uzayda sürdürülebilir bir görünürlüğe sahip olmak ve tüm insanlığın yararı için uzayın barışçıl kullanımı konusunda adımlar atmaktır.
1: Artemis anlaşmaları imza töreni Washington'daki Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi NASA Genel Merkezi'nde düzenlendi. Törene Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Türk astronot Alper Gezer Avcı katıldı. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Kacar, Türkiye'nin Artemis anlaşmalarına imza atan 71. ülke olduğunu belirtti.
4: 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir hibrit roket motoruna sahip uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Hem Ay yörüngesinden veri toplayacağız, hem de Ay'a erişen ülkeler arasında yerimizi alacağız.
1: NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Artemis anlaşmalarına hoş geldin Türkiye ifadesi kullanıldı. 1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşmaları, uzayın sorumlu keşfinin yönetimi geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi olarak biliniyor. 2020'de Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Kanada, Japonya, Avustralya, İtalya, Lüksemburg ve Birleşik Arap Emirlikleri Artemis Anlaşmalarına imza atan ilk ülkeler olmuştu.
2: FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma gerçekleştirildi. FETÖ tarafından kullanılan sinyal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin 10'u gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Adalete erişimi kolaylaştırmak için yeni bir uygulama hayata geçirildi. 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlar artık 135 Alo Adalet hattına başvurabilecek. Pilot uygulama Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri Adliye

0: ilerinde başladı.
1: Yıllarca süren boşanma, kira, iş davaları ve uzayan soruşturma dosyaları. Geciken dosyaların durumu 135 Alo Adalet hattı üzerinden takip edilecek.
2: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Alo Adalet hattına hoş geldiniz.
1: Adalet Bakanlığı, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 Alo Adalet hattını hayata geçirdi. Uygulama Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başladı. Sistemle makul yargılama süresini aşan dosyalara ilişkin başvuruların daha hızlı ve etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor.
3: 135 Alo Adalet'i hayata geçiriyoruz.
1: Peki kimler başvurabilecek?
4: Dava dosyaları 5 yılı aşan, soruşturma dosyaları ise 3 yılı aşan vatandaşlar 135 Alo Adalet hattına başvuru yapabilecek. Aynı kişi günde en fazla 3 defa başvuru gerçekleştirecek.
1: Uygulama ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava dosyalarıyla soruşturma dosyalarını kapsıyor. Vatandaşlar her görüşmede en fazla bir dosya için başvuru yapabilecek. Başvuru sürecinde ilk olarak güvenli kimlik ve iletişim doğrulaması yapılacak. Arayan kişinin telefon numarası ve kimlik bilgileri kontrol edilecek. Bilgiler uyuşmazsa görüşme sonlandırılacak. Doğrulama tamamlandığında devreye yapay zeka destekli sesli asistan girecek. Gerekli bilgiler sisteme girildikten sonra başvuru tamamlanacak. İşlemin yapay zeka destekli sesli asistanla tamamlanamaması ya da vatandaşın talep etmesi halinde uzman temsilcilere görüşme sağlanabilecek. Başvuru daha sonra yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuna ulaşacak. Gerekli görülmesi halinde dosya ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesine sunulacak. Değerlendirme Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda sonuçlandırılacak. Dava dosyalarındaki son durum başvurucuya SMS ile bilgi verilecek. Vatandaşlar başvuru durumunu UYAP üzerinden de takip edebilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de uygulamaya dair açıklama geldi. Amacımız yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sunmak dedi.
5: Bu mekanizma uzun süren dosyaların takibini daha hızlandıracak. Yargılama süreçlerinin hızlanmasına da doğrudan katkı sağlayacak. Amacımız adaletin vaktinde tecellisine daha güçlü katkı sunmak. Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini daha da artırmak istiyoruz.
0: İstanbul'da 4 yıldır aranan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kadının cansız bedeni Esenyurt'ta toprağa gömülü bulundu. Katil zanlısı o dönem yakalanmadığı için 2 yıl sonra başka bir kadını daha öldürmüştü.
6: Telefon sinyali katilleri ele verdi. 4 yıldır aranan Zeynep'i öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Üstelik bu ilk cinayeti de değildi.
7: Öyle bir insanla nasıl bir yerde nefes almışız diye ondan böyle diskiniyorum yani.
6: Zeynep Yıldırım henüz 17 yaşındaydı. 2022 yılında tedavi gördüğü hastaneden izinsiz ayrıldı. Bir daha da gören olmadı. Kayıp genç kızın dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı. İncelenen telefon kayıtları katili ele verdi.
8: Elde edilen yeni bulgular neticesinde Zeynep Yıldırım'ın en son Fethi Dağlı'yla görüştüğü ve telefon sinyalinin de en son Dağlı'nın evinden verildiği ortaya çıktı. Başka bir cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan Fethi Dağlı ifadesinde ikinci cinayeti de itiraf etti.
7: Güvenlik elbisesiyle gelirdi abi. Öyle otururdu. Ama işine kapalı birisiydi.
9: Kahvede yatıyordu, yatacak yeri yoktu.
6: Fethi Dağlı, 2024 yılında Esenyurt'ta iş arayan Erva Raziye Asar'ı öldürmüş, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. Zeynep Yıldırım'ı da öldürüp gömdüğü ortaya çıkan katil zanlısı polise olay yerini gösterdi.
8: Olay yerine keşif için getirilen katil zanlısı Fethi Dağlı cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Önce Zeynep Yıldırım'ı salonda boğarak öldürdüğünü, daha sonra cansız bedenini yatak odasına taşıdığını ve camın demirlerini açarak zemine attığını, daha sonra da genç kadının cansız bedenini kömürlüğe gömdüğünü itiraf etti.
6: Ekipler öldürülen genç kızın naaşına ulaştı. Yıldırım'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili katil zanlısının yanı sıra 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
0: Cumartesi günü kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz taburcu oldu ve sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Cem Yılmaz hastane çıkışı ailesiyle bir araya geldi.
10: Vallahi Arzu bak.

0: bakıyorum ya. Daha bir şey yok yani.
1: Bir filme başlıyoruz da.
2: Kim oynuyor filmde?
1: Cem Yılmaz.
3: Taburcu oldu, soluğu ailesinin yanında aldı. O mutlu anları da takipçileriyle paylaştı.
1: Ben oynasam diye düşünüyorlardır.
3: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde cumartesi akşam saatlerinde rahatsızlanınca 112 ambulansıyla önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Cem Yılmaz, 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen anjiyo yapıldı ve tıkanan kalp damarı açıldı. İki gün hastanede kalan Cem Yılmaz taburcu oldu. Ünlü komedyen taburcu olduktan sonra ailesiyle bir araya geldi. Annesi, babası, abisi ve kız kardeşiyle yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
2: Oyuncu Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizinin ardından kulağındaki bir çizgi tartışma konusu oldu. O çizgiye tıpta Frenk çizgisi deniyor. Kulak memesindeki çapraz ya da eğik çizgi kalp rahatsızlığının habercisi olabilir mi peki? Buse Deviren uzmanlara sordu. İzleyelim.
4: Kaç var orada yüzlük mü onlar?
5: Küstah!
6: Kulak memesinin altından yukarı doğru uzanan belirgin bir çizgi. Adı Frenk çizgisi. Tıp dünyasının da araştırdığı bu çizgi, oyuncu Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası yeniden gündeme geldi.
7: Frenk çizgisi kulak memesinde dikey 45 derecelik bir çizgi. Neyin göstergesi? Vücuttaki damar yaşının eskiliğinin bir göstergesi. Yani insanların bir kimlik yaşı var, bir de damar yaşı var. Damar yaşı çok eskiyse, damar sertliği varsa Frenk çizgisini görebiliyoruz.
8: Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesinin hemen ardından hastanede yayınladığı sosyal medyasındaki işte bu fotoğrafta dikkat çeken bir detay vardı. O da işte kulağının hemen bu kısmında yer alan Frenk çizgisi. Peki bu Frenk çizgisi sosyal medyada konuşulduğu gibi kalp krizi riskinin habercisi olabilir mi?
7: Evet, Frenk çizgisi damar sertliğinin, kalp krizi riskinin bir göstergesi olabilir. Ama inanın çok küçük bir göstergesi.
6: Uzmanlara göre Frenk çizgisi damar sertliği ile ilişkili olabileceği düşünülen fiziksel bulgulardan biri. Ancak burada kritik nokta şu. Bir kişinin kulağındaki çizgiye bakarak damarlarının yaşını ya da kalp krizi geçirip geçirmeyeceğini söylemek mümkün değil.
7: 200-300 kişide yapılan çalışmalar, Türkiye'de de yurt dışında da öyle, genelleştirmek mümkün değil. Varlığı ve yokluğu ciddi bir anlam ifade etmiyor.
6: Bazı araştırmalarda Frenk çizgisiyle kalp hastalığı arasında ilişki bulunurken bu ilişkinin tek başına tanı koyduracak kadar güçlü olmadığı belirtiliyor.
7: Her kalp krizi geçirende Frenk çizgisi yok. Her Frenk çizgisi olanda kalp krizi riski yüksek demek değil. Ancak Lego'nun parçalarını diğer parçalarını da birleştirip karar vermek zorundayız.
9: Kötü bir şey olduğu zaman herkes akıl veriyor, ders veriyor. İyi bir şey olduğu zaman da aferin Isaac diyen yok.
10: Isaac, aramıza hoş geldin.
9: Sağ olun hocam.
2: Diyelim ki kiraladığınız ev satıldı. Peki depozitonuz ne olacak? Yargıtay kararıyla artık eski ev sahibi depozito bedelini yeni ev sahibine devrettiğini belgelemek zorunda. Aksi durumda depozito eski ev sahibinden alınacak.
6: Yargıtay kira depozitosuna dair önemli bir karara imza attı. Eski malik depozito bedelini yeni ev sahibine devrettiğini belgeleyemezse kiracıya karşı iade yükümlülüğü devam edecek.
11: Var bizim de kiracı. Evet biz aldık, biz vermeliyiz. Yeniyle bir ilişkisi yok. Ben öyle düşünüyorum ben de. Doğrusu bu. Değil mi?
12: Öncelikle zaten kiracı ve kiralayan arasında zayıf konumda olan kiracının korunması açısından önemli bir karar. Kira artışlarından kaynaklı olarak son yıllarda kiracı, kiralayan, kira artışları ve depozito konusunda birçok sorun yaşanıyor ve birçok yargı kararı veriliyor. O nedenle depozitonun iadesine yönelik bu konuda da böyle bir karar verilmesi çok yerinde oldu.
6: Gaziantep'te bir kişi kira süresi bitmeden evin satılması üzerine 300 dolarlık depozitoyu eski ev sahibinden geri istedi. Kira ödemedi ve depozito bedelinin kiraya sayılmasını istedi. Ancak eski ev sahibi talebi reddedince durum mahkemeye taşındı. Önce Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesi depozito alacağının yeni ev sahibinden istenmesi gerektiğine hükmetti. Ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme Yerel Mahkemenin değerlendirmesini yerinde bulmadı ve kararı bozdu.
8: Kiraladığınız ev satıldı. Peki depozitonuza ne olacak? İşte Yargıtay'ın bu kararıyla eski ev sahibi depozitoyu yeni ev

0: ev sahibine devrettiğini belgelemek zorunda. Aksi durumda depozito eski ev sahibinden alınacak.
1: Evet, biz de Yargıtay'la aynı fikirdeyiz bu durumda. Sanki mantıken öyle olmalı gibi.
2: Uzmanlar yeni ev sahibi olacaklar ve kiracılara yazılı bir protokol uyarısı da yapıyor.
3: Olur da kiracı olarak yaşadığınız ev satıldığında depozito konusunu netleştirmeniz ya da yeni malik olanlar içerisinde bir kiracı varken evi satın aldığınızda önceki malikten depozitonun iadesini sağlamanız. Bunun içinde bir banko dekontu, bir yazılı protokol, yazılı şekilde bunun ispatına yarayacak bir evrakla bu konuyu neticelendirmek.
4: Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık ifadeleri kullanıldı.
5: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer 48 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğine yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık ifadeleri kullanıldı. Fatih Tekke'nin görev yaptığı 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattığı vurgulandı. Kulüpten yapılan açıklamada varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olmayacağını ifade eden hocamızla kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık. Hocamıza bugüne kadar Trabzonspor için ortaya koyduğu emek, özverili çalışmaları, kazandırdığı başarılar ve kulübümüze kattığı değerler için teşekkür ediyoruz denildi. Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyetinin ardından istifa etmiş ancak bu talep yönetim tarafından kabul edilmemişti. 11 Mart 2025 tarihinde Trabzonspor'da göreve başlayan Fatih Tekke, bir Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Trabzonspor'un başında 62 maça çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.
4: Av yasağının sona ermesiyle ilk balıklar ağlara takıldı. Yeni sezonun ilk gününde palamut hem bolluğuyla hem de fiyatıyla yüzleri güldürdü.
2: Av yasağı kalktı. İlk balıklar ağlara takıldı. Beklendiği gibi denizden en çok palamut çıktı.
6: Bu sene balık bol, herkesi bekliyoruz. Görüyorsun, karanfil kulak. Karanfil kulak.
7: Ne alıyorsun?
8: Palamut alıyoruz. 150 lira 3 tane aldım. Ailecenek yiyeceğiz inşallah.
7: Gece ağlar atıldı, sabah ilk balıklar tezgaha geldi. Yeni sezonun ilk gününde palamut bol, hamsi ise şimdilik az.
9: Hamsi istavrit az geldi ama palamut balı sürü kilosuna daha çoktu. Bu da tezgahlara yansıdı.
2: Fiyatlara gelince.
9: Hafta içi 250-300'e sattığımız balıklar yani geçen hafta. Şu an 150 lira, 4 tane 500 lira, 2 tane 250 lira olarak vatandaşa satışlarımız başladı.
10: Bu sene palamutun bol olacağını tahmin ediyorum. Hakikaten de bol. Fiyatı da çok ucuz. Şaşırdım yani. 150 liraya ben.
11: Geçen sene yiyemedik. Bu sene yani haftanın 3-4 günü severim, yerim yani. Tane 200 lira.
7: Palamutun tanesi 200.
11: Boy boy var. Küçükleri vardı. Ben 200'lükleri tercih ettim.
2: Palamut boyuyla da balıkçının yüzünü güldürdü.
6: Palamuda bak hem büyümüş şu an. Bir tanesi 400 gram geliyor.
9: Bu sene çılgın bir sene. Bu sene 40 senenin verdiği bir patlama var. Palamut balı bu sene mükemmel bir bereketi var.
2: Hamsi'de ise durum biraz farklı. Tezgaha daha az geldiği için kilosu 300 lira.
6: Palamut bol olursa hamsi biraz kıt oluyor. Palamut hamsiyle beslendiği için bu sene belki hamsi'de sıkıntı yaşayabiliriz.
12: Palamut da alıyorum, hamsi de alıyorum, sardalya da alıyorum.
4: Türkiye'nin büyük bölümünde kuraklık riski var. Van Gölü Havzası da o sahalardan biri. Bilim insanları Van Gölü'nde küçülmenin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.
13: Gölün seviyesi kesinlikle çekilecek. Yani göl alan kaybedecek. Özellikle sığ kıyılar, sahil kısımlar, onların önemli bir kısmını biz kara şeklinde göreceğiz. Buradan kaçışımız yok.
2: Sıcaklık artışı, aşırı buharlaşma, kaçınılmaz küresel ısınma. Van Gölü Havzası da kuraklık riski altında. Hatta iklim değişikliği bile öngörüler arasında.
13: Muhtemelen yakın gelecekte buranın iklimi büyük ölçüde Akdeniz iklimine evrilecek. Biz buna hazır olmak durumundayız.
2: Bilim insanları Van Gölü Havzası'nın geleceğini tartışıyor. Son yıllarda sıcaklığın yükselmesi, bu durumun daha sık yaşanır hale gelmesi, buharlaşmanın şiddetlenmesi bölgedeki su kaynaklarını olumsuz etkiliyor.
13: Sıcaklıkta bir artış.

0: arttır var. Buharlaşmanın şiddeti çok yüksek. Yağış da azalıyor. Dolayısıyla üçü de havzanın aleyhine bir durum.
1: Havzada kuraklığın etkisi kaçınılmaz görünüyor. Gelecek için planlı bir su yönetimi kaçınılmaz.
0: Su yönetimine ihtiyaç var. Burası kapalı. Dışarıdan su getirme şansınız maalesef çok sınırlı. Zaman zaman yok ya da çok büyük maliyetler gerektirir. Dolayısıyla buraya düşen yağışı bizim bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.
2: Ege bölgesinin meşhur bardacık incirinin hasadı başladı. Dağlık arazilerde yetişen bardacık inciri etli yapısı ve ballı dokusuyla özellikle tercih ediliyor. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya ile Ayçe incir bahçelerindeki hasadı yakından görüntüledi. Şimdi onu izleyeceğiz ve bu dilimi noktalayacağız. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.
3: Ege'de incir ağaçlarının arasındayız. Bu yıl 2026 bereketi var. Yani dalda bereket, ihracatta da umut var. Türkiye dünya sofralarına incir göndermeye devam ediyor. Sofralardaki, dünya sofralarındaki her 4 incirden biri Türkiye'de yetişiyor. Tabii Ege'de söz sahibi. İncir deyince aklımıza Aydın geliyor ama Ege bölgesi çeşitliliğiyle birlikte incir de lezzeti sunuyor. Damaklarımızı tatlandırmaya devam ediyor. Raf ömrü uzun, aroması eşsiz. Bu nedenle de aslında incirin farklı türleri var. Elimdeki de İzmir'e özel bir incir, bardacık. Niye bardacık diyoruz? Biraz uzun bir sapı var ama evet. Üreticisi Mehmet Cin anlatsın bize. Evet. Şimdi bu incir tabii çok tatlı. Hem yaş olarak hem kuru incir olarak Türkiye değerlendiriyor ama bardacık inciriyle başlayalım. Nasıl bir incirdir bu? Neden diğerlerinden ayrılır?
4: Öncelikle teşekkür ederim. Burası İzmir Torbalı Çapakköyü. Çapakköy dediğin zaman da bardacık incirinin doğduğu yer, büyüdüğü yer, ülkemize de dağıldığı yerdir yani burası. Şimdi burada ben şunu şöyle baştan anlatayım. Bu ürünün burada kaliteli olması, coğrafi yapısı var buranın. Bir de iklimi var, sıcaklığı var, rüzgarı var. Bir de emek, sevgi, işçilik. Bunlar var yani.
3: En önemlisi olan. İncirini bir açarak gösterelim mi?
4: Tabii gösterebiliriz.
3: Evet.
4: İncirimizin içi.
3: Kıpkırmızı.
4: Şöyledir bakın. Şu vaziyette. Kırmızıdır yani. İncirimizin içi böyle gayet kırmızıdır yani.
3: Peki çok... bardacığın özelliği bu mudur? Yani bardacığın uzun sapı özelliği, biraz daha mı lezzetli?
4: Şimdi bardacığın özelliği diğerlerine göre bunu taze olarak pazarlarda tüketiliyor. Ama kurusu da oluyor da ama taze olarak daha güzel pazarda satılıyor yani. Bunun cipsi de gidiyor, sanayiye de gidiyor. Yani bardacığı istiyor sanayide. Bu tür istiyor. Ülkemizde incir çeşidi çok. 17 çeşit incir var. Ticari alınıp satılıyor. Bu bardacık da bunların içerisinde. Sarılop bunun içerisinde. Esas ana vatanımız Aydın tarafı.
3: Aydın.
4: Ha, incirin merkezi orası.
3: Aydın deyince aslında Türkiye'deki üretimin %60'ını karşılayan bir yerden bahsediyoruz ki
4: evet.
3: Aslında onu da incirin başkenti olarak Aydın'ı tanımlayabiliriz.
4: Tabii, tabii.
3: Bu yılda bereketli güzel haberler var. Hem ihracat içinde size de gelmiştir mutlaka bu haberler. Çünkü dünya üretiminin %28'i Türkiye'den karşılanıyor. 2026 beklentisi de 388 bin ton yaş incir var.
4: Evet.
3: 94 bin ton kuru incir bekleniyor. Yani kuru incir talebinin de %60-65'i Türkiye'den karşılanacak. Nasıl kuruyor o incir?
4: Şimdi bu nasıl kuruyor? Şimdi bu ağaçta bunu güzel alan bu meyveyi veriyor. Bu meyve orada olgunlaşıyor. Bu taze durumu. Orada kasalarda gördük ya. O orada olgunlaşacak, koparmayacaksın. Olgunlaşacak, kendiliğinden yere düşecek toprağın üzerine. Toprağın üzeri temiz olacak, yere düşecek. Biz bunu yerden toplayacağız. Orada kerevitlerin üzerinde bir daha işlem yapacağız. Biraz daha kurutacağız. Altını üstünü değiştirerek işlem yapılacak. Boylanacak, ondan sonra paketlenecek, satılacak.
3: Peki bu yıl herkes inciri bol yiyebildi mi tüketici açısından? Şöyle bir değerlendirelim.
4: Vallahi yiyebildi. Tabi taze olarak diyorum. Kuru yeni çıkıyor daha çünkü.
3: Evet.
4: Kuru yeni çıkıyor. Ama taze boldu. Bol yani. Fiyatlar da aşağı yukarı iyiydi.
3: İyiydi.
4: Ya şimdi burada 100, 150, 200 gibi yani. Yerin durumuna göre. Bu da biliyorsun 3 boy yapılıyor. Kalibre olarak. Birinci var, ikinci var, üçüncü var. Yani buna göre fiyat veriliyor. Nasıl şeftalinin kayasının irisi tanesi var ya. Bu da bunun gibi yani. Böyle oldu.
3: Peki çok güzel. Tabii hasat da bir taraftan devam ediyor.
4: Devam
3: böyle
4: ediyor.
3: O yaprakların evet. arasında o yeşil yeşil hem bardacıkları görüyoruz. Hem sarı loplar yetişiyor.
4: Evet.
3: Bakalım

0: Siz de bir yandan haset ediyorsunuz. Evet, şimdi kopardınız. Değil mi? Böyle biraz da sırık yardımıyla koparıyorsunuz. Aralarına giriyorlar. Ellerinde de eldivenler var. Çünkü incir tabii biraz aslında cilde de böyle tahriş yapıyor. Bakalım. Evet, bir anlatır mısınız bize nasıl topluyorsunuz?
1: Sopa yardımıyla yetişemediklerimizi sopa yardımıyla alıyoruz.
0: Evet.
1: Çok narin bir incir zaten. Evet. Olduğu için yavaşça almaya çalışıyoruz.
0: Bir de tabii besleyici tarafı var. Onu konuşmuştuk. Böyle bir süt var dediniz üzerinde. O sütü de gösterelim mi?
2: Şimdi ben şöyle...
0: Görürken gösterelim. Şimdi Mehmetciğim bize böyle o dalların arasından bir tane inciri buldu. Evet, şimdi sütü bakın. De gösteriyor.
2: Şimdi burada süt var Mustafa. Bak gördün mü? Bu ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de iki tür ağaç var. Biri sakız ağacı, Çeşme tarafında yerişen. Biri de incir ağacı. Bunların bünyesinde, vücutunda nasıl bizde kan var, bunda süt var. Bu süt de bunu besliyor işte.
0: Evet.
2: Yani bunun içine sütten besleniyor bu.
0: Herhalde o lifli, besleyici tabii, özelliği tabii, tabii, de
2: tabii,
0: bunda
2: tabii.
0: Var.
2: Vitamin buradan da geliyor yani burasının. Tabii buranın bir iklimleri var, havası var, rüzgarı var, sıcaklığı var. Bunlara istiyor bu. Evet. Burası da güzel geliyor bizim köyümüz içinde. Allah bereket versin, biz memnunuz. Herkes de bahçemizi buyursun gelsin. Teşekkür ederim
0: bereketli
2: size de.
0: Bereketli olsun diyelim. Sağ gerçekten de sağ olunuz. Dalda bereket var. Aynen. İhracatta umut var. İnşallah. Bu yıl rakamlar da yüzünü güldürüyor. Bir taraftan da yeş incir tüketiminde de bollukla birlikte tüketimde de bolluk var diyelim. Gösterdiğimiz incirin bakın içi kıpkırmızı. Evet. Gövdesine baktığımız zaman uzun sapları var. Zaten özelliği de buradan geliyor. Aynen. Adını da bardacık olarak tanımlamışlar. İncirde bereket devam ediyor. Şafak bak. Başlayan o hasat artık öğle sıcağı vurmadan, kavurucu sıcak vurmadan tamamlanıyor. Son dönemleri incirin, bundan sonra yaş incirden sonra Türkiye'de kuru incirin mesaisi başlayacak.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Kütahya güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Epitopu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı,

korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 2 Eylül Çarşamba. Ben Tuğba Söydekoğlu. 6 bülteninde beraberiz. Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Hepsini paylaşacağız. Önce geceden sabaha yansıyanlarla şöyle bir başlayalım. Ankara'da bir markette kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada bir kişi vuruldu. Sincan'daki market epey bir karıştı. İddiaya göre iki kişi arasında çıkan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kasanın sonundaki bir kişi kuyruğun başına koşmaya başladı. Silahıyla tartıştığı kişiye ateş açtı ve karşısındaki kişi de yine kendi silahına davrandı ve markette çatışma başladı. Bazı müşteriler panikle kaçtı. Bazıları tarafları durdurmaya çalıştı. Çatışan iki kişiden biri vuruldu, diğeri ise polis tarafından yakalandı. İki kardeş Mersin'de serinlemek için su kanalına, sulama kanalına girdiler ama biri hayatını kaybetti. Tarsus'ta yaşayan Tuğra Nazmi Sarıgül sulama kanalı yakınından geçerken bir çocuğun suda hareketsiz yattığını fark etti. Sarıgül suya girerek çocuğu çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun Suriye uyruklu Yazen Halaf olduğu belirlendi. Yazen ve kardeşi Mazin Halaf akşam saatlerinden bu yana kayıp olarak aranıyordu. Yazen hastaneye kaldırıldı ve suda arama yapan dalgıç ekipleri Mazin'in cansız bedenini buldu ne yazık ki. Yollarda kazalar yine eksik olmadı ne yazık ki. İstanbul ve Bartın'daki kazalarda 5 kişi yaralandı. İstanbul'daki kaza Ümraniye-Şile yolunda meydana geldi. 3 araç zincirleme kazaya karıştı. 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle uzun kuyruk oluştu. Bir sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis şimdi onun peşinde. Bir diğer kaza da yine Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana geldi. Bir aracın sürücüsü kontrolünü kaybetti. 5 metre yükseklikten yere çakıldı. Yolun altında yapımı süren alt geçitin temel kazısına düştü. Ters dönen araçta 2 kişi yaralandı. Sürücü ise yaralı arkadaşlarını bırakarak kaçtı. Sürücünün başka bir kazaya karıştığı için ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon gece boyunca giderek yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın vururuz tehdidinden sadece bir gün sonra ABD ordusu yeniden İran'ı vurdu. İran tarafı ise yanıtını ABD üslerini vurarak verdi. Devrim muhafızları ordusundan da açıklama geldi. Saldırılar devam ederse ABD'nin pişman olacağını söylediler. Lark Adası'ndaki saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ne olacağını göreceğiz açıklamasının ardından ABD-İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Karşılıklı misillemeler yapıldı. İran basınına göre patlamalar Çabahar ve Kunarek'te başladı. Aseyluye ve Bender Abbas kentleri, Sirik, Cask, Keşm ve Lavan adalarının da ABD tarafından hedef alındığı söylendi. Sirik'teki bir düğüne füze isabet

isabet etti. Hayatını kaybedenler oldu. Onlarca kişi yaralandı. ABD ordusuysa İran'daki hedeflere saldırı başlatıldığını teyitledi. İran basının ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın da füze ve İHA'larla misilleme yaptığını duyurdu. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssü saldırıya uğradı. Kuveyt'te hava savunma sistemleri

0: dahi yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump ise kendi sosyal medya platformundan İran'a yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar paylaşımını yaptı. Gerekçe olaraksa İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimleri gösterildi. Trump, saldırıların Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu. Eğer başarısız İran devleti haklı saldırımıza misilleme yaparsa çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak ifadelerini kullandı. İran'a yönelik en büyük saldırıyı hala yapmadıklarını söyledi. Bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini iddia etti. ABD Başkanı Amerikan Fox News kanalına da konuştu. Eğer misilleme yaparlarsa çok daha sert bir darbe alacaklar dedi. İran tarafındaysa dini lider Müçteba Hamaneh, bu durum Amerika için unutulmaz dersler içeriyor açıklamasında bulundu. Devrim muhafızları ordu sözcüsü, ABD'nin saldırılarından pişman olacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırganlığı, Hürmüz Boğazı'nın daha sıkı kapatılmasına yol açacak ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada İran'ı vurabileceklerini ancak saldırıların sınırlı olacağını söylemişti. Peki karşılıklı saldırılar devam eder mi? Devrim muhafızları ordusu eğer ABD saldırılarına devam ederse Hürmüz daha sıkı kapanacak dedi. Bu ne demek? Hürmüz gördüğü mü? Daha da mı işin içinden çıkılmaz hale gelecek? İşte tüm bunları Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı değerlendirdi. İzleyelim.
1: Çatışmanın özellikle nasıl bir iz bıraktığını hem ABD hem İran tarafında görmemiz gerekiyor. Fakat şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin temel iddiası biliyorsunuz. Özellikle son mayına çarpan, hala mayınlandığı tespit edilen bir bölge var. Yani iki tarafta bu sürecin içerisinde bu insani ve stratejik hataları çok fazlasıyla yaptılar. Bunu görmemiz lazım. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmaya çalıştığı rasyonalite ve İran'ınkine de bir bakmamız gerekiyor. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri özellikle Umman kıyısından hani Umman'a yakın bir güzergahtan geçen bir noktanın tekrardan mayınlanması ve tekrar açıkçası Hürmüz Boğazı kıyısında bir radar sistemi kurulmasına direkt olarak karşı. Nitekim İran'la çatışmaların aktif olduğu dönemlerde de sistematik olarak müzakerenin sürdüğü dönemlerde de hani kısa çatışma esnalarında da hep bu hattı hedef aldılar. Mesela Bahreyn'deki biliyorsunuz Şeyh İsa Üssü vuruldu. 5. filoya ev sahipliği yapan. Ürdün'de yakın zamana kadar CENTCOM'un da bir defa kayıtlarında yer aldığını bildiğimiz Ürdün'ün ve ABD'nin ortak tatbikatlar yaptığını bildiğimiz üs hedef alındı. Şimdi özellikle İran'ın cevabını direkt olarak Körfez ülkeleri üzerinden vermeye çalışması Hürmüz'deki meseleden sonra kendisini gerçekten zora sokan ikinci bir mesele. Bakın Hürmüz hep söylediğimiz gibi uluslararası hukuk bu bağlamda çok net bir, özellikle orası doğal bir su yolu. Burada bir vergilendirme olamaz. İkincisi irrasyonelitesini anlatmak için yaptığım bir hesaplamayı paylaşmak istiyorum. Şimdi İran 2 milyon tanker taşıyan, 2 milyon varil taşıyan bir süper tankerden her bir varilden 1 dolar para alsa gemi başına 2 milyon dolar. Yıllık kazancını hesap etmeye çalıştım. Hani 14 milyar dolar civarı bir şey ediyor. Fakat müzakere sürecinde hatırlarsanız İran ambargosu, İran petrolü üzerindeki ambargo kalkmıştı. Yani İran'ın hani sudan ucuz paraya Çin'e adeta hibe ettiği petrolünü %30 daha zamlı şekilde piyasa şartlarına daha yakın şekilde satmaya başladığını gördük. Buradan elde etmesi potansiyel gelir ne kadar biliyor musunuz? Benim hesaplamama göre 70 milyar dolar civarı. Birincisi bu bir politika iflası ve bizim özellikle payidari cephesi dediğimiz İran'ın içerisinde, rejimin içerisinde sivil siyasete, pezeşkiyana, Arakçı'ya asla alan tanımayan, her fırsatta onları tehdit eden ve 14 maddelik ABD'nin gerçekten hani bizi de şaşırtan büyük taviz verdiği bir anlaşmayı dahi İran'a imzalattırmayan bir orada radikalleşmiş unsurlar var. Şimdi bunlar kendi statikolarının dağılmaması adına bu çıkmazdan, bu savaş ve kaos sürecinden istifade ediyorlar. Çünkü evet İran bizim beklentimizin çok üzerinde bir askeri kapasite sergiledi. Amerika ve İsrail'e karşı gerçekten hani bizi şaşırtacak hamleler yaptı. Bunların içerisinde de en büyüğü kesinlikle Dimona'nın vurulması. Şimdi burayı vurabilirken biz iki tane

0: Temel soruyu burada soruyoruz haliyle. Bir, bugüne kadar ABD'nin önüne bend olmaya çalışan, İran'la bütün problemlerini kenara bırakıp bölgesel istikrar arayan Körfez ülkeleri hedefteyken, Ben Gurion Havalimanı'nda, İsrail'deki üslerde hani onlarca bir sürü uçak yatarken neden bir tane bile İsrail'e füze atılmadı? Körfez ülkeleriyle yarın öbür gün Amerika artık yeter deyip bölgesel bir ittifakla İran'a karşı bir ortak operasyon yapacaksa neden bütün sanki meşru zeminini hazırlamaya çalışan bir unsur var bir. İkincisi de şöyle bir gerçeklik var. İran bütün sergilediği güçlü kapasiteye rağmen ekonomik olarak çok zor durumda. Ülkede enflasyon %90'a yaklaşmış durumda. Et fiyatları yüzde bilmem kaç artmış durumda. Kısa vadede 4 ila 5 milyon işsiz bekleniyor ve hem IMF'nin hem de think tanklerin, düşünce kuruluşlarının raporlarında altyapısal ve iktisadi toparlanma 30 sene alacak deniyor. Ki Pezeşkiyan'ın söyledikleri de bunu doğruluyor. Dolayısıyla hani burada bir stratejik rasyonalite aramıyoruz. Bilakis bu statükodan iktidar devşiren belirli marjinal unsurların bu kaostan beslendiği bir atmosfer. Uzun vadede önümüzdeki birkaç sene içerisinde hali hazırda bütün dünyanın ve bölge ülkelerinin Hürmüz'e bağımlı kalmamak gibi bir refleksi gelişiyor. Yani dolayısıyla siz bundan 3-5 sene sonra Hürmüz'ü istediğiniz kadar kapatın. Şu anda Hürmüz'ü kapattığınızda diplomatik bir çıktıya dönüştürüp bunu gerçekten bir kazanıma dönüştürebiliyorsanız bu bir başarıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, Rusya-Türkiye ilişkileri ileri düzeyde dedi. Akkuyu nükleer santralindeki çalışmalarda da sona gelindiğini söyledi. Erdoğan, yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da atacağız ifadelerini kullandı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde Türkiye-Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri bir düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu santralinin önem arz ettiğini kaydetti.
3: Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirtti. Rus turistlerin Türkiye'deki önemine vurgu yaptı.
3: Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
2: Putin ise Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerinden memnun olduğunu söyledi. Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri dedi. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ettiğini belirtti. Bunlardan birinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali olduğunu kaydetti. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak ifadelerini kullandı.
1: Devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TCG Işın gemisinin 550 metre derinlikte bir cisim tespit ettiğini açıkladı. Tespit edilen cismin batan gemi olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti. Çalışmaların gece de devam edeceğini söyledi.
2: Yeni açıklarında batan gemide kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin gönderdiği TCG Işın gemisi bölgede robotik taramalara başladı. TCG Işın'ın robotik sistemi ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarıyor. Batığa giriş yapabilecek noktaları belirleyince ROV aracı dalışa geçiyor. Çalışmalar sürerken KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kameraların karşısına geçti. Gemi enkazı olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildiğini söyledi.
4: 550 metrede, yani 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum, değerlendiriliyor. Yani batık gemi olduğu değerlendiriliyor.
2: Erhürman çalışmanın hassas olarak yürütüldüğünü

0: de ifade etti. Hemen sonuç çıkmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti.
1: Yarın itibariyle ikinci gemiyle Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek.
0: KKTC Cumhurbaşkanı deniz yüzeyindeki çalışmanın da aralıksız devam ettiğinin altını çizdi. Eş zamanlı çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Erhürman yazılı açıklamasında deniz üstünde ve altında en üst düzeyde teknik olanaklarla çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor diye belirtti. Bu işin ucu nereye varırsa varsın her türlü sorumluluğun karşılığı olacak ifadelerini kullandı. Pazar günü Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan yüksek hızlı yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Gemiden 8 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.
2: Girne'de 269 kişiyle denize açıldıktan sonra batan gemiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kurtarılmayı bekleyen yolcular çaresizlik anlarını yine kendileri kayıt altına almıştı. Kendisi yaralı kurtulan, kardeşini de o kazada kaybeden Seyhan Kahveci. Yaşadıkları o korku dolu anları bakın nasıl anlattı.
3: Ver çocuklarım. Gel yavrum.
4: Basınçla o dalga patlattı camları. Bizi aldı, dışarı attı suya.
5: Yakınlarıyla birlikte gittiği tatil dönüşü faciayı böyle yaşadı. Gemi faciasından yaralı kurtulan Seyhan Kahveci, kardeşini kaybetmenin acısını yaşıyor.
6: Kimse duramıyor.
7: Sakin çocuklar gitsin.
4: Yüzme bilmiyorum, şey bilmiyorum. Hiçbir mürettebattan kimse yok.
5: Seyhan Kahveci, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte tatil için Kuzey Kıbrıs'a gitti. 3 günlük tatil sonrası Mersin'e dönüş için gemiyi tercih ettiler. Kahveci, gemi yola çıkar çıkmaz endişesini dile getirmişti. Yeni ortaya çıkan görüntülerde o endişenin ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu.
4: Baktım bir tane kız geldi benim önüme. Kızım dedim, sen burada mı çalışıyorsun? Yok teyze dedi, ben ikinci kaptanım. Ay kızım dedim, ama çok fırtına var dedim, bak camlara sular vuruyor dedim. Bir şey olmaz teyze dedi.
5: Seyhan Kahveci'nin anlatımına göre ikinci kaptan yolculara bir sorun olmadığını söylemişti. Çok geçmeden de gemi su alıp yan yattı.
4: Bizi ölüme terk ettiler, kapattılar her yeri. Tutundum ben artık böyle, herkes dağıldı. Benim kız kardeşim de bana doğru gelmiş. Çünkü çıkamadılar, kapılar kapalı olunca. Su onu da aldı, dışarı attı.
5: Seyhan Kahveci ve iki kuzeni yaralı olarak kurtarıldı. Kardeşi Reyhan Verimli ise hayatını kaybetti.
4: Mürettebat bizden önce atlamıştı suya. Yukarıda hepsini ben gördüm. Kimi diyor bebeğimi kurtarın yalvarırım. O bir diyor çocuğum. Arada sıkışanlar.
5: Acılı kadın olayın sorumlularının en ağır cezayı almasını talep etti.
4: Bizi ölüme terk ettiklerinden. Her şeyden onlar sorumlu. Bütün bu yaşadıklarımızın bedelini kat kat ödesinler onlar.
6: Ver çocuklarım.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman da röportajında bahsetmişti. TCG Işın gemisi. Orada Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da devreye girdi o batan gemi için. Ve 514 metre derinlikteki gemiye ulaşmak için de çalışmalarına başladı TCG Işın. İşte Habertürk'ten Emine Derya ve Ahmet Korkmaz o çalışmaları görüntüledi.
5: Kayıp 20 kişinin bulunması için özel donanımlı TCG Işın devreye girdi. Metrelerce derinde olan gemiye ulaşmak için özel ekipmanlar kullanılacak.
8: 1000 metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalışlarla kurtarma faaliyetlerini icra etmektedir.
5: Girne açıklarında batan gemiye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.
9: TCG Işın Türk Deniz Kuvvetleri'nin kurtarma ve yedekleme gemisi. En önemli özelliği ise sualtı operasyonlarında kullanılıyor olması.

0: gemi enkazların tespiti, teşhisi ve çıkarılmasında görev alıyor.
1: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir.
0: Geminin enkazı yaklaşık 500 metre derinlikte bulunuyor. TCG ışığında bulunan işte bu uzaktan kumandalı sualtı aracıysa 1000 metre derine kadar inebilme özelliğine sahip.
2: TCG Işın 2017 yılında İstanbul'da yerli ve milli imkanlarla inşa edildi. Uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV sayesinde derin denizde arama kurtarma faaliyetleri yürütebiliyor. ROV cihazı 135 kilo taşıma kapasitesine sahip insansız bir sualtı aracı. Gemiye özel taramalı sonar sistemiyle de deniz altında detaylı inceleme yapılabiliyor. Hedef batan gemiye ulaşıp enkazın durumunu tespit etmek. Geminin içinde olabilecek yolculara da bu cihazla ulaşılması amaçlanıyor.
3: Devam edelim biraz da ekonominin gündemine bakalım. Ağustos ayı enflasyon verileri Perşembe günü açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde acaba? İzleyelim haberimizde.
2: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini 3 Eylül'de açıklayacak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,75 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Ağustos'ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86. 20 ekonomistin katıldığı ankette Ağustos ayı için enflasyon beklentileri %1,25'te %2,10 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 oldu. Bloomberg HT'nin anketine göre Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,91, yıllık bazda %31,61 olması bekleniyor. Anket katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
3: Geçen ay markette 19 ürünün fiyatı arttı, 18 ürünün de fiyatı düştü. Ağustos'ta fiyatı en fazla yükselen ürünse yumurta oldu.
2: Marketteki 19 ürünün fiyatı Ağustos'ta arttı. 18 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin raporuna göre markette en fazla fiyat artışı %37,8'de yumurtada görüldü. Yumurtayı yeşil fasulye, yeşil soğan, marul ve kuru incir izledi. Ağustos'ta fiyatı en çok düşen ürün ise %34,2 ile sivri biber oldu. Kuru soğan, kuru üzüm, şeftali ve kırmızı mercimeklere fiyat düşüşü görüldü. Ağustos ayında üreticiyle market arasındaki fiyat farkının fazla olduğu ürün %748,4 ile limon oldu. Limonu havuç, elma, kabak ve yeşil soğan takip etti.
3: 2026-2027 adli yılı başladı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Tarihi bir eşiğe ulaşmış durumdayız dedi. Yargının tüm paydaşlarının sürece gerekli katkıyı vereceğini vurguladı.
4: Terörsüz Türkiye vizyonuyla bu prangayı ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarırken iç cephemizi güçlendirmeyi, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bugün bu karanlık dönemi geride bırakacağımız tarihi bir eşiğe ulaşmış durumdayız.
5: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Yargının sürece katkısına işaret etti.
4: Silahların bırakıldığı, fesih süreçlerinin sahada teyit edildiği, tespit edildiği, MGK kararıyla da bunun teyit edildiği bir ortamda ondan sonraki süreç daha çok yargının, hukukun konusu olan bir süreç olacak. Şimdiden Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda bu alt kurulumuz çalışmalar.

0: kararına başlamış durumda. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay'da düzenlenen adli yıl açılış töreninde konuştu. Suriye'deki gelişmeleri de parantez açtı.
0: Son dönemlerde Suriye'de gerçekleşen gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz ve başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz.
1: Törende Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de kürsüdeydi. Yeni yıl adli hedeflerini anlattı.
2: Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, meslek etiğini her şeyin üzerinde tutmak ve vatandaşımızın adalete duyduğu güveni her geçen gün daha da yükseltmek.
1: Tören öncesinde de Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
3: Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Ankara Adliyesi'nde açıklama yapan Türkaslan, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileriyle ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. 7 Ağustos tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayette bulunduk. Soruşturmanın içeriğine saygımız nedeniyle bugüne kadar bir şeyi açıklamamıştık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı basında yer alan haberler sonrası Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin reysen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Arel savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma dosyasında tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek'e yönelik iddialar da var. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı fuhuşa teşvik, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek gibi suçlamalarla yürüttüğü soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ilişkin yeni iddia ve beyanların da bu dosyaya girdiği öğrenildi. Dosyadaki tespit ve beyanlara göre 11 kadının işe alınacakları vaadiyle Böcek'le birlikte olmayan yönlendirildiği iddia edildi. İzmir'deki Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Rüşvet soruşturmasında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yetişkin görevden uzaklaştırılmış, 12 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Yetişkinin ve tutuklu başkan yardımcısının şoförünün emniyetteki işlemleri sonuçlandı. Yetişkinin şoförü için ev hapsi kararı alındı. Başkan yardımcısının şoförü ise tutuklandı. İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin etrafına timsah dolu hendekler kazılması planını kendisine oy kaybettireceği endişesiyle geri çekti. İsrail basınına göre Ben-Gvir, planın gayri ciddi bir adım olarak algılanmasından çekiniyor.
4: Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevleri etrafına timsah dolu hendekler kazdıracaktı. İsrail'li aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i yaklaşan seçimlerin korkusu sardı. 7 Ot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Ben-Gvir, daha önce övündüğü planın göz boyama ve gayri ciddi bir adım olarak algılanmasından çekiniyor. Bunun da oy kaybına neden olacağı endişesiyle ekibine bu planı öne çıkarmayın talimatı verdi. Ben-Gvir, Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlı hendekler kurulmasını önermişti. Ancak Kudüs Bölge Mahkemesi 3 Ağustos'ta planın hayvan hakları gerekçesiyle daha fazla hukuki inceleme yapılacağını

0: Ana kadar durdurulmasına karar vermişti. İsrail hapishanelerinde 9600'den fazla Filistinli esirin yanı sıra 3532 idari tutuklu bulunuyor. Söz konusu Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.
1: İngiltere'de Starmer'ın istifasının ardından başbakan koltuğuna Andy Burnham oturmuştu. Yeni başbakan ilk avam kamerası konuşmasında milletvekillerine seslendi. Andy Burnham göreve gelmesiyle İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. başbakanı olmuştu. Başbakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Burnham, Ukrayna'ya gereken her yardımın sunulmasında kararlı olduklarını vurguladı. Gerginliğin tırmanmasını istemediklerini söyledi. Başbakan, Manş Denizi'ndeki düzensiz göçe de değindi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yardımlarından dolayı teşekkür etti. Ülkesindeki kuraklığa da değindi Burnham. İngiltere tarihindeki en sıcak yazı yaşadıklarını hatırlattı. Bu hükümet iklim krizine çare bulacak dedi. İngiltere Başbakanı Kasım ayında Türkiye'de yapılacak COP31'e de katılacağını meclise teyit etti. Eski Başbakan Starmer ise milletvekilliğinden de istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Starmer, uluslararası ilişkilerle kadın ve çocuklara karşı şiddet konularına odaklanacağını söyledi. Kendisinin yerine seçilmek için yarışacak İşçi Partisi adayına da tam destek vereceğini vurguladı. ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll'un görevinden istifa ettiği öne sürüldü. İstifasını ABD Başkanı Trump'a sunduğu belirtilen Driscoll'un ABD Savunma Bakanı Hegseth'la bir süredir gerilim yaşadığı öne sürülüyordu.
2: We the United States Army. ABD Savunma Bakanı Hegseth'le sorun yaşadığı öne sürüldü. Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll'un görevden ayrıldığı iddia edildi. ABD basınında ABD Savunma Bakanı Hegseth'le Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll arasında bir süredir koltuk savaşı yaşandığı iddiaları yer alıyordu. Bu kez The New York Times'a konuşan hükümet yetkilileri Driscoll'un ABD Başkanı Trump'a istifasını sunduğunu iddia etti. İsmi verilmeyen yetkili Driscoll'un istifasını sunmak için ordunun mevcut durumunu görüşmek üzere Trump'la yüz yüze görüştüğünü belirtti. Driscoll'un Trump'a, Hegseth'in kendini kanıtlamış pek çok ordu liderini görevden almasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylediği de öne sürüldü. Daha önce The Wall Street Journal'da Hegseth ve Driscoll arasında aylardır süren bir gerginlik olduğunu iddia etmiş, iki isim arasındaki krizin 2025 yılı başında Driscoll'un Hegseth'in odasına bir teklifle gitmesiyle başladığı öne sürülmüştü. İddiaya göre Driscoll, ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance'in askerlerle buluşacağı bir etkinlik organize etmek istemiş. Ancak Hegseth, Driscoll'a karşı sesini yükselterek sınırını aşmamasını söylemişti. Habere göre Hegseth, Trump'ın kendisini görevden alarak yerine Driscoll'ı geçirebileceğinden de endişe duyuyor. Driscoll'ın Vance'le yakınlığı nedeniyle yönetim içinde güçlü bir konuma sahip olduğu değerlendiriliyor.
1: Suriye İdlib'de mühimmat yüklü araç patladı. 5 kişi yaşamını yitirdi. İdlib'in doğusundaki Binnis'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti. Olay yerine ekiplerin sevk edildiği bilgisi geldi. Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere nakledilmesiyle Suriyeli yetkililer de patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesine vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef bini aştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ücra bölgelere de yardım ulaştırılmaya başlandı. Ekiplerin tünellerde mahsur kalanlara ulaşma çabaları ise sürüyor.
0: Nepal'i vuran sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesi sel felaketinin ardından kayıplarını aramaya devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri hidroelektrik projeleri için açılan tünellerde mahsur kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.

0: Ekipler dar tüneller içinde ilerlemeye başladı. Bazı bölgelerde termal dronlar kullanılarak yaşam izi arandı. Nepal ordusu da Narayani Nehri'nde kayıp arama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son açıklamada kayıp 12 kişinin cesetlerine ulaşıldığı açıklandı. Selin taşıdığı enkazın arama kurtarma çalışmalarını güçleştirdiği kaydediliyor. Çalışmalarda yaklaşık 21 bin personelin görev aldığı belirtildi. Felaketin ardından haber alınamayanların ailelerinin umutlu bekleyişleri sürüyor. Nepal'in başkenti Katmandu'da kayıpların fotoğrafları Ulusal Travma Merkezi'nin duvarlarına yapıştırıldı. Aileler yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Sel ve toprak kaymalarının ardından yaklaşık 4 bin kişiden haber alınamıyor. Şimdiye kadar kurtarılanların sayısı ise 11 bine ulaştı. Nepalli yetkililer ülkenin ücra köşelerine yardım ulaştırmaya da başladı. Felakette yıkılan köprüler ve yollar nedeniyle iletişimi kesilen bölgelere helikopterlerle yardım götürülüyor. Nepal Başbakanı şimdiye kadar ülkeye 42 milyon dolar değerinde insani yardım ulaştığını duyurdu. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel ve toprak kayması felaketi 26 Ağustos'ta yaşanmıştı. Felaketin ilk anlarında olayın deprem nedeniyle yaşandığı düşünülürken daha sonra olayı buzul çökmesinin tetiklediği anlaşılmıştı.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'da büyükelçilere seslendi. Birlik çağrısı yaptı. Artık sadece aksiyon almak zorundayız dedi.
2: Sel suları vize sormuyor. İklim öfkesi hiçbir diplomatik kuralı da tanımıyor. Artık sadece aksiyon almak zorundayız.
0: İklim krizine dikkati çekti. Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim konferansı öncesi küresel anlamda birlik çağrısı yaptı.
2: Başarıya ulaşmanın tek yolu imece kültürüdür. İmece zorluğu hep birlikte omuz omuza aşmaktır. Bizler Antalya'da dünyanın en büyük imecesini kuracağız.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da COP31 Başkanlığı diplomatik misyonları için bilgilendirme toplantısında konuştu. Büyükelçilere seslenen kurum, 6 küresel hedefin hayata geçirileceğini söyledi.
2: Elektrifikasyonun küresel payını %35'e çıkaracağız. Dünyayı koca bir çöplüğe dönüştürmekten kurtarıp küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz. Üçüncü devrim şehirlerimizde hayat bulacak. Binalarda enerji tüketimini 2035 yılına kadar %25 azaltmayı hedefliyoruz.
0: Bakan kurum tüm ülkeleri sahaya inmeye davet etti.
2: Uluslararası kuruluşlarımız gelecek. Hem iklim uygulama köprüsünü konuşacağız hem de az gelişmiş finansa ihtiyacı olan ülkelere o finansa erişimi kolaylaştıracak mekanizmaları hep birlikte tartışacağız.
1: Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık tutuklandı. Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırda gümrük muhafaza ekipleri inceleme yaptı. Tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi yakalandı. Onlardan biri de hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık'tı. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla davası devam eden Kocabıyık'ın kaçma girişimi yarım kaldı. Edirne'de adliyeye sevk edilen Arif Kocabıyık tutuklanıp cezaevine gönderildi. Muğla'da bir ihbar üzerine eve giden ekipler iki cesetle karşılaştı. 28 yaşındaki kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı daha sonra kendi hayatına da son vermişti.
3: Yakınları uzun süre haber alamadı. Çilingir yardımıyla girilen evde ekipler silahla vurulan iki ceset buldu. Kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya, Muğla'nın Menteşe ilçesinde lokanta işletiyordu. Eski erkek arkadaşı Mehmet Akkaya'dan 5 ay önce ayrılmıştı. Gece 3'e kadar yakınları Berfin Zelal'den haber alamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler eve çilingir yardımıyla girdi. Berfin Zelal Kaya ve Mehmet Akkaya başlarından vurulmuş haldeydi.

0: sağlık ekibi iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeyle Mehmet Akkaya'nın önce Berfin Zelal'i vurduğu, sonra da intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
1: Rap müziğin efsane ismi Tupac Shakur cinayetinde 28 yıl sonra karar çıktı. ABD'de görülen davada jüri eski çete lideri Duane Davis'i Tupac'ı öldürmekten suçlu buldu.
2: Tupac cinayeti 28 yıl sonra aydınlatıldı. Jüri eski çete lideri Duane Davis'i Tupac'ı öldürmekten suçlu buldu. Şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olan Davis'in ceza duruşması ise 13 Ekim'de görülecek. Southside Captain Creed's çetesinin eski elebaşı 63 yaşındaki Davis, 1996'da Las Vegas'ta araçtan açılan ateşle öldürülen Tupac'ın cinayetini planlamakla suçlanıyordu. Savcılar Davis'in Tupac'ın ölümün emrini veren isim olduğunu savundu. Davis'in yeğeni Orlando Anderson'ın ise rapçiye ateş eden kişi olduğu iddia edildi. Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta bir araçtan açılan ateş sonucu birden fazla kurşunla vurulmuştu. 25 yaşındaki rapçi saldırıdan birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti. Ancak cinayet dosyası yıllarca çözülemedi. Davis tam 27 yıl sonra 2023'te cinayetle suçlanarak tutuklanmıştı. Davis ise suçlamaları reddederken avukatları cinayetle bağlantısını gösteren doğrudan kanıt bulunmadığını savundu. Ancak Davis 2019'da yayımladığı anı kitabında cinayet silahını yeğeni Orlando Anderson'a verdiğini ve Tupac'a Anderson'ın ateş ettiğini iddia etmişti. Savunma kitabın kurgusal olduğunu savunsa da yargıç kitabı delil olarak kabul etti.
1: Norveç'te Kral Harald'ın 35 yıllık saltanatının ardından 8. Håkon dönemi resmen başladı. 53 yaşındaki yeni kral parlamentoda anayasaya bağlılık yeminini etti ve törene sağlık sorunları nedeniyle kraliçe Mette Marit katılamadı.
3: Deres Majestät. Folket.
0: 8. Håkon tahta oturdu. Norveç'te 35 yıllık kral Harald döneminin ardından yeni dönem başladı. 53 yaşındaki 8. Håkon, Norveç parlamentosu Stortinget'te anayasaya bağlılık yemini etti. Yeni kral, Kraliyet Sarayı'ndan parlamento binasına üstü açık araçla gitti. Törende parlamento başkanı Masud Garahakani, Kral Harald'ın ölümü ve Håkon'un tahta geçişine ilişkin resmi bildiriyi okudu. Ardından Håkon, Norveç'i anayasa ve yasalara uygun şekilde yöneteceğine yemin etti. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le bağlantısı dolayısıyla eleştirilerin hedefinde olan kraliçe Mette Marit ise törene katılmadı. Kraliçenin Haziran ayında geçirdiği akciğer naklinin ardından yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle yemin törenine katılmadığı açıklandı. Kraliçe Mette Marit, bir süredir oğlu Marius Borg Høyby'nin cinsel saldırı ve şiddet suçlamalarıyla yargılandığı dava nedeniyle zor günler geçiriyor. 8. Håkon, babası Kral Harald'ın 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Cuma günü tahta geçmişti. Yeni kral, büyük babasından bu yana kullanılan Norveç için her şey sözünü kraliyet sloganı olarak benimsedi.
3: Alt for Norge.
0: Norveç'te monarşinin görevi büyük ölçüde sembolik. Siyasi yetki seçilmiş hükümet ve parlamentoda bulunuyor. Kral Harald'ın naaşı ise Oslo'daki Kraliyet Sarayı şapelinde halkın ziyaretine açılırken devlet cenazesi 9 Eylül'de düzenlenecek.
1: Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian arasında esprili bir diyalog geçti. Aliyev'in Pezeşkian'a Azerbaycan suyu önermesi gülüşmelere neden oldu.
2: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya geldi. İki liderin samimi bir ortamda geçen görüşmesine su muhabbeti damga vurdu. Aliyev'in Pezeşkian'a Azerbaycan suyu önermesi görüşmelere neden oldu.
4: Gürcü sudan mı içiyorsunuz? Bir Azerbaycan suyu ben de içiyorum.
5: Yok, Mercuk'un ne var o suyunda?
4: Yok, Barjomi gördüm ben. Barjomi.
5: Onu gördüm.
4: Allah burada...

0: suyu var.
1: Burada ola.
2: Yok, ben getirmişim.
1: Sen getirdin.
2: Bu Nahçıvan sularıdır.
1: Ola, o sen özgen yaptın. Sen özgen getirsin, biz getirmişsin.
3: Ardından Aliyev Pezeşkiyan'a kendi eliyle su ikram etti. Ve iki lider Azerbaycan'dan getirilen suyu içerek görüşmeye geçti.
2: O da yapar değil mi?
4: Sırbistan'ın Novi Sad kentinde tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ikinci yıl dönümüne iki ay kala halk bir kez daha sokağa döküldü. Eylemciler bir kez daha sorumluların hesap vermesini istedi. Sırbistan bayraklarıyla sokaklara döküldüler ve gösteriye öğrencilerin katılımı yoğundu. Yetkililer tüm sorumluluğu üstlenene dek eylemlerin süreceği söylendi. 18 ay süren protestolar sonrası Cumhurbaşkanı Vučić Haziran ayında görevi bırakacağını açıklamıştı. Hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento için seçimlere gidileceğini duyurmuştu. Tren kazasında hayatını kaybedenler için başlayan eylemler kısa sürede yolsuzluk, kötü yönetim ve demokratik gerileme eleştirilerinin merkezine dönüşmüştü. ...12. kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin, mucize eseri hayatta kalmıştı. Ecrin tedavisinin ardından evine döndü ve rengarenk hayalini gerçekleştirdi. Korkunç anın yaşandığı o yerde çocuklara oyuncak ve pasta dağıttı.
5: Düştüğüm yere masalar koyacağız, oyuncak dağıtacağız. Bir de pasta.
3: Hastanede yaşam mücadelesi verirken kurduğu hayal gerçek oldu. Ecrin düştüğü yere masa kurdu, pasta kesti, çocuklara oyuncak dağıttı.
6: Hastalık sürecinde bunu hayal ediyordum. Şu an gerçekleştirdim, mutluyum.
3: 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 12. kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ecrin ameliyat ve tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.
6: Atlattık çok şükür. Şu an fizik tedavideyim. Yani geçmek üzere, iyileştim diyebilirim.
7: Tam düştüğü yerde çocuklara şu an pastasını dağıtacağız.
3: Ecrin, komşularının ve çocukların gözü önünde zemine çakılmıştı. O korkunç anı hafızalarında kazıyanlar aynı yerde bir kez daha bir araya geldi. Masalar kuruldu, herkese pasta ve oyuncak dağıttı. Ecrin'in evine dönmesi başta ailesini olmak üzere arkadaşlarını ve komşularını çok mutlu etti.
8: Hamdolsun Rabbime, o gün hayalini kurduğumuz şeyi bugün gerçekleştirdik.
9: Çok mutluyuz tabii ki. Elhamdülillah evladımızın sağlığına kavuşması bizi tabii ki her anne baba gibi çok mutlu etti. Biz bunu hayal bile edemezdik.
4: Yaklaşık 16 milyon İstanbullunun en büyük sorunlarının başında trafik geliyor olabilir. Sürücüler genelde ama bazen de yayalar kusurlu bu durumda. Ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yayaları denetlemek için dronlarla sahaya çıktı. İzleyelim.
10: Bu kez sürücüler değil, yayalar takipteydi. Emniyet drone'u kural ihlali yapanları uyardı. Uyulması gereken kuralları hatırlattı.
11: Lütfen yaya geçidini kullanınız.
12: Bilim kurguya döndük diye. Ama olması gerekiyor. Bazen insan insanı dinlemiyor. En azından robot görünce bir şaşırır.
10: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş'ta drone destekli denetimdeydi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla yaya güvenliği için havalanan dronlar sesli ikaz sistemiyle yayalara anons yaptı.
11: Trafik kuralları hayat kurtarır. Dikkat! Trafik güvenliği denetimi gerçekleştirilmektedir.
13: İlginç, alışık olmadığım bir sahne.
14: Bence çok iyi yani.
13: Normalde nasıldı buranın trafiği?
14: Abla, normalde herkes koşuşturuyor. Eziliyor, ezilmeyen var yani. Gerek yok abla. Şu sistem maşallah yani.
10: Kırmızı ışıkta geçenler de polis drone'unun radarındaydı.
13: Yalnızca sesli uyarılar yapılmıyor. Termal kamera içeren bu drone'lar İstanbul Emniyeti'ne anlık olarak görüntü geçiyor. Gerekilen durumlarda da o noktalara emniyet birimleri sevk ediliyor.
10: Drone'lar suç örgütlerine yönelik operasyonlarda da artık sıkça kullanılıyor.
15: Suçluların buraması ve suçlu oranlarının düşünmesine de bayağı bir yarar sağlıyor bence.
16: Uygulama güzel, bence başarılı. Umarım caydırıcılığı da olur. Dikkatle çekiyor.
13: Daha önce görmüş müydün?
16: Haberlerde birkaç kere görmüştüm ama şimdi böyle canlı canlı görmek tabii daha güzel.

0: Teknoloji şirketi Apple'ın CEO'su değişti. Tim Cook, yıllardır yönettiği şirketin CEO koltuğunu John Ternus'a devretti.
1: Teknoloji şirketi Apple'da yeni dönem başladı. Tim Cook, CEO koltuğunu John Ternus'a devretti. Tim Cook, Steve Jobs'ın ölümü sonrası CEO görevini üstlenmişti. Cook, görevinin son günlerinde şirket çalışanlarına veda mesajı gönderdi, çalışanlara teşekkür etti. Şirket kültürünün ve başarısının arkasındaki en önemli unsurun çalışanlar olduğunu vurguladı. Cook'un Apple'daki veda etkinliği 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Nisan ayında halefinin John Ternus olacağı açıklanmıştı. Görevini resmen devretmesiyle birlikte Apple'da yeni dönem başlamış oldu. Tim Cook, Apple'dan ayrılmadığını da açıkladı. Şirkette çalışmaya devam edeceğini belirtti. Yeni görevinde John Ternus'a destek vermekten memnuniyet duyacağını ifade etti. Tim Cook, Steve Jobs'ın ardından Apple'ı uzun yıllar boyunca büyüten isimdi. John Ternus da şirketin yeni ürün ve teknoloji döneminde Apple'ın yönünü belirleyecek isim olarak değerlendiriliyor.
0: Belçika'da hükümet scooter kullanıcılarına yönelik yeni bir karara imza attı. Saatte 20 kilometreden fazla hıza ulaşabilen elektrikli scooter kullanıcılarının kask takması zorunlu hale getirildi.
2: Belçika'da scooter kullanımında kurallar değişti. Saatte 20 kilometre hızı aşan kullanıcılara kask zorunluluğu getirildi. Belçika elektrikli scooter kullanımında güvenliği artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Kask zorunluluğunda scooter'ın kullanımı sırasında yaptığı hız değil, aracın tasarım gereği ulaşabileceği en yüksek hız dikkate alınacak. Böylece saatte 20 kilometreden fazla hıza çıkabilen scooterların daha düşük hızda kullanılması halinde de kask takılması gerekecek. Düzenlemeye göre kullanıcılar moped veya bisiklet kaskları takabilecek. Düzenlemeye uymayanlara 64 euro para cezasının yanı sıra 10,67 euro idari işlem ücreti uygulanacak. Belçika yeni düzenleme ile birlikte benzer kask zorunluluğunun bulunduğu Danimarka, İtalya ve Hırvatistan gibi Avrupa ülkeleri arasına katılmış oldu. Belçika'da kamuya açık yollarda elektrikli skuterlerin saatte 25 kilometreden hızlı kullanılması yasaklanmıştı. Ülkede elektrikli skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla bu araçların karıştığı kazaların sayısında artış yaşanmıştı.
0: Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan Lee Stewart dehşet anlarını aylar sonra ilk kez anlattı. Saldırıda sol kolunu kaybeden genç anne, "Kızım için hayata tutundum," dedi.
1: Avustralya'da köpek balığı saldırısında kolunu kaybeden Lee Stewart aylar sonra ilk kez konuştu. 34 yaşındaki anne, "Hayatımın ikinci şansını aldım. Bunu boşa harcamayacağım," dedi.
3: Very strange to describe, but I remember it.
1: Stewart, Haziran ayında Kuji plajında yürürken 4 metrelik büyük beyaz köpek balığı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın saldırıda sol kolunu kaybetti. Ancak çevredekilerin ve sahildeki bir doktorun müdahalesiyle hayatta kaldı. Geçirdiği ameliyatlar ve yoğun bakım sürecinin ardından iyileşen Stewart için başlatılan yardım kampanyasında 550 bin Avustralya doları toplandı. Tedavisi devam eden kadın o gün yaşadığı dehşeti ilk kez anlattı.
3: I can just sort of see my hand with the skin there. And then there's a big gap.
1: Genç kadın, sağ elini kullandığı için köpek balığına sol eliyle saldırmaya karar verdiğini söyledi. Köpek balığının kendisini su altına çektiğini ve yüzüne yaklaşık 30 santimetre kadar yaklaştığını söyleyen kadın, o anda hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ettiğini belirtti. Stewart, köpek balığını uzaklaştırmak için defalarca yumruk attığını belirterek, kızı için son gücüyle savaştığını kaydetti. Stewart, bir dinozorla dövüşmek gibiydi, tuğla duvara yumruk atıyormuş gibi hissettim, dedi. En büyük arzusunun kızını yeniden kollarına almak olduğunu belirtti. Avustralya'da Ocak ayında 2 gün içinde 4 köpek balığı saldırısı yaşanmış, 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti.
0: Japonya'nın en yaşlı insanı Kagawa Shikego, 115 yaşında hayatını kaybetti. Kadın doğum ve iç hastalıkları uzmanı olarak 80'li yaşlarına kadar çalışan Kagawa, uzun yaşamanın sırrını yürüme alışkanlığı ve zihin antrenmanlarına bağlıyordu.
2: Japonya'nın en yaşlı insanı olarak biliniyordu.

0: Gava Shigeko 115 yaşında hayata gözlerini yumdu. Açıklama Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı'ndan geldi. Japonya'nın Nara eyaletinin Yamato Koriyama şehrinde yaşayan Kagawa'nın 115 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi. Mayıs 1911'de Nara'da doğan Kagawa, 1934'te tıp fakültesinden mezun oldu ve kendi tıp kliniğini açarak 80'li yaşlara kadar kadın doğum ve iç hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Japonya'nın Osaka kentinde 1970 yılında düzenlenen Dünya Expo Fuarı'nda tıbbi acil durum görevlisi olarak da çalışan Kagawa, 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'nda en yaşlı meşale taşıyıcısı unvanı elde etti. Geçen yıl gazetecilere uzun yaşamanın sırrını veren Kagawa, kaligrafiyle okuma ve yazma yoluyla ellerini ve zihnini eğittiğini söylemiş, uzun ömrümün sırrı yıllardır çok yürümektir demişti. Kagawa'nın ölümü sonrası Japonya'nın en yaşlı insanı unvanı Kyoto eyaletinde yaşayan ve Aralık 1911 doğumlu Kishimoto Fuyo'ya geçti.
1: Diyarbakır'daki Çayönü höyüğünde yürütülen kazı çalışmalarında yeni bir keşif var. Topraktan çıkarılan nesneler madencilik tarihine ışık tutacak. Şimdi bu haberi izleyelim ve bu dilimi noktalayalım. Birazdan Murat Güloğlu sizlerle olacak, gün başlıyor orada. Güzel bir gün dilerim. Hoşça kalın.
2: Ve 11 bin yıl önce dünyada madenciliğin başladığı yegane yerleşme.
0: Bakır, malakit, madenler. Kazı çalışmalarında uzun uğraşlarla bulundu. İnsanlık tarihinin en erken üretim teknolojilerine ışık tutan önemli bir keşif yapıldı.
2: Daha önce bulunmayan bir dönemi de açığa çıkarttık. Milattan önce 6800-6600'ler civarındaki bir dönemi teşkil ediyor.
0: Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki binlerce yıllık Çayönü höyüğünde İlk kazı 1964 yılında başladı. Onlarca yıldır devam eden arkeolojik kazılar şaşırtmaya devam ediyor. Bu yıl yapılan kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı.
2: Aslında burası bir konut alanı. Bir Çayönü her zaman bizleri şaşırtan bir alan. İnsanların mimarisini açığa çıkartıyoruz. Onların nitelikli bulunduğunu açığa çıkartıyoruz.
0: Milattan önce 6900-6800 yıllarına tarihlenen yaklaşık 5 metrekarelik bir madencilik işliği ortaya çıkarıldı. İşlikte malakit ve bakırdan yapılmış nesneler bulundu.
2: Bir malakit grubunu temsil etmesi açısından çok değerli. İçinde onlarca malakit var. Çayönü Tepesi'nde taş alet teknolojisi yapan ustalar, kemik alet yapan ustalarla beraber bakırcılığın başladığı yerdi.
0: Yeni keşif insanlık tarihinin en erken üretim teknolojilerine ışık tutacak cinsten.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Kütahya güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Genel tarım sayımı başladı.

ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizasyona kadar her alanda doğru, eksiksiz ve güncel verileri özenle topluyoruz. Veri varsa çözüm var diyerek çiftçimizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımıyla geleceği planlıyor, toprağın sesine kulak veriyoruz. Sayenizde tarımla var oluyor, her geçen gün büyüyoruz.

0: Efendim günaydın, hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız. 2 Eylül çarşamba sabahındasınız. Bendeniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Güzel haberler, umutlu haberler alacağımız bir gün olsun. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buraya yönlendirebilirsiniz ki saat 10'a kadar gündemin nabzını tutacağız. Oldukça önemli haberlerimiz var. Gazetelere geçmeden önce sıcak gelişmeleri aktaralım. Gece oldukça sıcak geçti. Trump'ın biliyorsunuz vururuz tehdidinden tam bir gün sonra vurdu Amerikan ordusu Hürmüz ve çevresini. İran'sa tabii ki misilleme yaptı. O da Amerika Birleşik Devletleri üstlerini vurdu. Devrim muhafızları saldırılar devam ederse Amerika'nın pişman olacağını söyledi ve sabaha karşı CENTCOM saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı.
1: Lark Adası'ndaki saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ne olacağını göreceğiz açıklamasının ardından ABD-İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Karşılıklı misillemeler yapıldı. İran basınına göre patlamalar Çabahar ve Kunarek'te başladı. Aseyluye ve Bender Abbas kentleri, Sirik, Cask, Keşm ve Lavan adalarının da ABD tarafından hedef alındığı söylendi. Sirik'teki bir düğüne füze isabet etti. Hayatını kaybedenler oldu. Onlarca kişi yaralandı. ABD ordusuysa İran'daki hedeflere saldırı başlatıldığını teyitledi. İran basının ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın da füze ve İHA'larla misilleme yaptığını duyurdu. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssü saldırıya uğradı. Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssü hedef alındı. Devrim muhafızları üstteki saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer iddiayı yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump ise kendi sosyal medya platformundan İran'a yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar paylaşımını yaptı. Gerekçe olaraksa İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimleri gösterildi. Trump, saldırıların Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu. Eğer başarısız İran devleti haklı saldırımıza misilleme yaparsa çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak ifadelerini kullandı. İran'a yönelik en büyük saldırıyı hala yapmadıklarını söyledi. Bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini iddia etti. ABD Başkanı Amerikan Fox News kanalına da konuştu. Eğer misilleme yaparlarsa çok daha sert bir darbe alacaklar dedi. İran tarafındaysa dini lider Müçteba Hamaneh, bu durum Amerika için unutulmaz dersler içeriyor açıklamasında bulundu. Devrim muhafızları ordu sözcüsü, ABD'nin saldırılarından pişman olacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırganlığı, Hürmüz Boğazı'nın daha sıkı kapatılmasına yol açacak ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Donald

0: Trump daha önce yaptığı açıklamada İran'ı vurabileceklerini ancak saldırıların sınırlı olacağını söylemişti.
1: Evet, gece sıcak geçti. Yine son detayları vereceğim ama Brent petrol fiyatları da birdenbire uçtu. Bu da yani hepimizin cebinden çıkacak para anlamına geliyor. 95-96 dolar seviyelerinde an itibariyle maalesef yeni zam dalgalarına hazır olalım hep beraber.

0: işte ayakta duran gemi, hala yüzen gemi. Turbet bir coaster. Eğer bunun vasatından girdiyse batmaması mucize olurdu efendim.
1: Peki sizce batmış olabilir mi?
0: Ben battığını düşünüyorum efendim.
1: Yani
0: Hem iz
1: evet.
0: yok, tekneler orada. Kıyı emniyeti dediğim gibi 8, 4, 2 tane sahil güvenlik gemiden. Yani normal basit bir çatışma sürtme olsaydı bu kadar bot orada olmazdı. Birinin battığını düşünüyorum.
1: Evet. Peki efendim o sırada mürettebat kurtulmuş mudur? Çünkü bir anda hani saniyeler içinde mi batar yoksa çünkü kaza bir 5 saat önce gerçekleşmiş verilen bilgiye göre mürettebat ne yapmış olabilir?
0: Şöyle ki sabah 3 yalnızca makine dairesinde bir yağcı, bir mühendis. Köprü üstünde bu küçük gemilerde genelde gemici tutmazlar. Ama dar su ve çok da yoğun Karadeniz'de seyir yapılmamasından dolayı Marmara'da çok fazla gemi olduğundan bir gözcü olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: İki tane köprü üstünde ama dediğim gibi çatışma olduğunda herkes uyuyordu gemide. Yani çok hızlı battığını düşünüyorum
1: Çok hızlıdan
0: bordalar için.
1: kastınız nedir hocam?
0: 5-20 dakika. Eğer bordasından girdiyse Koster'in 15 dakikada batmıştır. 15 dakikada da yani ne oldu, ne bitiyor diyene
1: Evet.
0: kadar gemi kaptanı büyük bir ihtimalle uyuyordur. Vardiyadaki arkadaşım işte onu araması, uyandırması, köprü üstüne gemi terk. Bunlar olmamış olabilir. Dediğim gibi yine VDR kayıtları, bunlar hep olasılık. Gemideki kara kutunun çözülmesiyle çıkacak ortaya.
1: Peki bir baktığımız zaman acaba personel hatası mı yoksa teknik bir hata mı söz konusu olabilir? Ne dersiniz?
0: Personel hatası olduğunu düşünüyorum. Niye derseniz, yani orada o kadar geniş bir yol var ki ikisine de o yollardan giderken yani bir kere dümen kitlenmesiyle falan olacak bir kaza değil. Yani İstanbul Boğaz geçişinde bu söz konusu olabilir ama açık deniz gibi Marmara Denizi'nde trafik hatlarıyla yol ayrımları belirlenmiş bir yerde
1: Evet.
0: böyle bir kaza teknik olmadığını düşünüyorum. Yani personel hatası. Şu bile olabilir. Olasılık bunların
1: Tabii.
0: hepsi. Gemi stop etmiştir, makine arızası vermiştir, sürükleniyordur turbe. Diğer tanker shutdown olmuştur. Yani elektrikleri de yoktur. Komünikasyon da yapamıyordur. Yani ben buradayım, dikkat et, geliyorsun, gidiyorsun diye. Bu bile olmuş olabilir. Bunların işte video kayıtları diyoruz. Onlar olmadan ne konuşursak biraz boş. Olasılık yalnız.
1: Tabii şu an olasılıklar üzerinden ağırlıklı ilerliyoruz ama bu konularda en tecrübeli isimlerden bir tanesisiniz hocam. Şimdi kara yolunda olsa hani genelde şoför uyudu vesaire deriz. Burada da böyle bir şey olabilir mi?
0: Olabilir. Yani şöyle düşünün, Boğaz'dan çıktınız, yorucu, yoruldu bütün personel. Üçüncü kaptan köprü üstünde, 12-4 vardiyası, üçüncü kaptan vardiyasıdır. Vardiya sonları 3'te oluyor kaza,
1: Evet.
0: 12 ile 4 arasında. Dolayısıyla personel hatası, büyük bir ihtimalle personel hatasından dolayı olduğunu düşünüyorum kazanın.
1: 12-4 vardiyası en sevimsiz vardiya mı diyoruz bu anlamda?
0: En sevimsiz vardiyadır efendim.
1: Evet. Peki hocam.
0: 4-8 vardiya,
1: Hı.
0: 4-8 vardiyaları ikinci kaptanın tuttuğu daha deneyimli birisinin olduğu vardiyadır.
1: Evet.
0: O, yani kazalar genelde 12-4 işte 3 ile 5 o vardiya değişiminde gerçekleşiyor. Bu da onlardan biri efendim.
1: Peki 1990 yılı yapımıymış Tuğberk İmamoğlu yani kayıp olan gemiden söz ediyor.

0: ediyoruz. Bu herhangi bir yaş olarak bakıldığı zaman hani genç ya da orta yaş ya da yaşlı sıfatı konulabilir mi? Ne dersiniz o anlamda?
1: Geminin yaşlısı olmaz. Bakımlısı, bakımsızı vardır. Türk bayraklı gemiler, özellikle yurt dışına giden gemiler çok sıkı denetleniyor. Bunu biliyorum. Beyaz bayrak, Türk bayrağı artık. Dolayısıyla oradan dolayı olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim liman otoritemiz bu konularda çok iyi. Yurt dışına giden gemilere çok daha özenli kontrol yapıldığını biliyorum. Öyle beyaz bayrağı hemen geçmek öyle kolay değil ve geçti Türkiye Cumhuriyeti. Gemilerin bakımsız olduğunu düşünmüyorum efendim. 26 yaş öyle çelik bir tekne için çok da büyük bir yaş değil.
0: Değil.
1: Evet, yani bizim sularımızda 80 yapımı, 70 yapımı yüzlerce gemi boğazlardan geliyor, geçiyor. Özellikle Sea River Type dediğimiz Rus nehir gemilerine ve denize çıkan gemilerin en genci 90 yapım.
0: Evet. Yani siz bakıldığı zaman ağırlıklı olarak personel, yani
1: Personel
0: teknik
1: hatası
0: hadiseden
1: olduğunu.
0: ziyade personel hatası olduğunu ifade ediyorsunuz. Bunu bir kez daha tekrarlayalım. Tabii bilgiler henüz elimizde net bir şekilde sıcak bilgiler söz konusu değil. İstanbul Valiliğinden yapılan bir açıklama söz konusu. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında varsayımları ortaya koymaya çalışıyoruz. Hiç meslek hayatınızda böylesi bir hadiseye tanıklık ettiniz mi?
1: Tanıklık değil ama birçok böyle olacak iken engellediğimiz oldu. Yani mesela arkanızdan size yetişen büyük bir gemi ısrarla çağırmanıza rağmen çatışma manevrası yapmamanız gerekiyor. Kupa hizanızdan gelen gemi vardiyasında uyunduğunu düşünüyorum ve ben kaçış manevrası yapmak zorunda kaldığım olaylar oldu. Yine Rus gemileri haklıyken mesela asla dönmezler. Aynı karadaki gibi bir kural vardı. Sağ taraftan gördüğünüze yol vereceksiniz. Sancak tarafını gördüğünüze. Bir Rus gemisi geliyorsa illa da senin yol vermeni bekler. Çatışma noktasına kadar gider. Burada ikisi de Türk gemisi. Öyle bir olay olduğunu düşünmüyorum. Tamamen personel hatası olduğunu düşünüyorum efendim kazan.
0: Peki yükleri açısından herhangi bir sıkıntı yaratabilir mi acaba Tuğber İmamoğlu gemisinde özellikle şayet yeniden Allah korusun ama hani battığı söz konusuysa ne dersiniz bu konuda hocam?
1: Dökme yük gemisi Tuğber içinde en fazla kömür olabilir. Onun da çok fazla çevre kirliliği yapacağını düşünmüyorum. Burada Tuğberk'in değil de Altu batsaydı ve yüklü olup olmadığını bilmiyorum. O sıkıntı
0: O
1: olurdu
0: Kocaeli'den
1: ama
0: Aliağa'ya gidiyor. Evet, orada belki bir petrol bazlı bir şey olabilirdi.
1: evet, o yok. Aliağa'ya gidiyorsa Aliağa yükleme limanıdır. Oraya boşaltma değil. Oradan yükleyip boştur büyük bir ihtimalle. Yani ama tankerlerin battığını pek sık duymazsınız büyükler harici. Çok sağlam, çift cidarlı dediğimiz iki tane yani tankla deniz arasında bir tank daha var. Bunların batmaları çok daha zor. Diğer posterlerin biraz daha kolay oluyor.
0: O ayrımı bir kez daha yapabilir miyiz Sayın Can? Özellikle ikisine de gemi diyoruz, ticari gemi diyoruz ama Alsu...
1: Tankerler artık çift cidarlı olmak zorunda. Yani yükle deniz arasında bir tank daha olmak zorunda. Dolayısıyla bordasından çarpsanız dahi önce o boş alana su alır. Diğer yüklü olan kısma o kadar kolay sirayet edemez efendim. Ama kosterler öyle değil. Bordalarında direkt ambara su alabiliyorlar.

0: Şimdi genelde bu tür kazalarda işte Kıbrıs yeni açıklarında da gördük ya da karada yaşanan diğer kazalar ya da yangınlarda da ağırlıklı olarak hep ihmal ya da sorumsuzluklar üzerinden ilerliyoruz maalesef ülkemizde. Acaba burada hani başka türlü ihmal ya da sorumsuzluk söz konusu olabilir mi? Ya da denetlemelerde herhangi bir sıkıntı olmuş olabilir mi?
1: Dediğim gibi Türk Devleti beyaz bayrağı 4 sene önce geçti. Gri'deydi. Bunu kaybetmemek için Port State Control dediğimiz liman kontrolleri çok iyi yapılmakta. Ben orada bir ihmal olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet.
1: Yani buranın teknik bir arızadan dolayı olduğunu ısrarla düşünmüyorum. Tamamen personel hatasından dolayı olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yine de dediğim gibi VDR kayıtlarını
0: Tabii.
1: dinlemek lazım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Uzun yol kaptanı İTÜ Denizcilik Fakültesinden Mustafa Can
1: Onu
0: bizlerle beraberdi. Buyurun.
1: bir düzelteyim efendim. İTÜ Denizcilik Fakültesi eski gemi manevraları
0: Peki.
1: hocasıyım. Şu anda bir de uzun yol kaptanı demeyiz biz. Uzak yol kaptanı deriz. Saygılarımla.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Hemen düzeltiyoruz görüşlerinizi aktardığınız için. Evet, genel olarak bakıldığı zaman teknik bir arıza büyük ihtimalle olmayabilir diyor Mustafa Can. Personel hatasından kaynaklı bir kaza olduğunu düşünüyorum diyor ama yeni bilgiler, görüntüler tabii geldikçe hep beraber bu konuyu ayrıca konuşacağız. Evet, İstanbul Valiliği'nin yaptığı bir açıklama var. Elimizde son olarak söz konusu Alsu gemisinde herhangi bir hasar olmadığı ve kurtarıldığı ifade ediliyor. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide bir hasar oldu ve kendisine ulaşılamadığı ifade ediliyor. Bu ticari gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir şeklindeki ifade oldukça önemli. Bir kez daha hatırlatalım, sabaha karşı 3 sularında meydana geldi. Bu Silivri açıklarında 18 mil güneyinde meydana geldi bu kaza. Kocaeli'nden Aliağa'ya gidiyordu Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı yine Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpıştığı ifade ediliyor. Yaklaşık dediğimiz gibi 5 saat önce gerçekleşen bir kaza. Olay yerine hemen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri hemen sevk edildi ve tabii havanın aydınlanmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları çok daha hız kazandı. Alsu'da herhangi bir hasar söz konusu değil. Elbette ki oranın kaptanı ve personeliyle ilgili de açıklamalar gelecektir. Ne söyledikleri bu anlamda önemli. Ancak dediğimiz gibi Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle herhangi bir irtibat kurulamamakta deniliyor. Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları da devam etmekte. Tabii bölge bakıldığı zaman trafik açısından oldukça yoğun bir yer. Gecenin o saati olsa dahi bir personel hatası olmuş olabilir dedi. Az evvel bağlandığımız efendim Sayın Can. Ve bir taraftan da elbette ki yeni görüntüler ve bilgiler bu anlamda önemli. Dediğimiz gibi yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde bir gemiden söz ediyoruz. Dümen kilitlenmesi çok zor, küçük ve zayıf bir ihtimal olduğu da ifade edilmekte ve şayet Allah korusun diyoruz bir batma durumu söz konusu ise bunun da kısa sürede gerçekleşebileceği yine sayın az evvel konuğumuz Mustafa Can tarafından dile getirilmiş durumda. Dediğimiz gibi Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı gelen bilgiler arasında efendim ve Alsu'da özellikle görünür herhangi bir hasarın olmadığı da ifade ediliyor. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri an itibariyle bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor ve bu arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda deniz unsuru olduğu gibi sahil güvenlik helikopterleri de eşlik etmekte ve ilk incelemeler ışığında bizler elbette burada konuşuyoruz. Görüldüğü ve duyulduğu üzere işte bu söz konusu gemiyi görmekteyiz.

0: Efendim, bu gemi Tuğberk İmamoğlu gemisiyle herhangi bir şekilde an itibariyle bir bağlantı söz konusu değil. 10 personel var idi en azından bizim bildiğimiz ve yukarıda da hemen Habertürk logosunun altındaki o görüntülerde de şu anda bölgeden görüntüleri, sabahın ilk ışıkları ile itibariyle çekilen görüntüleri hep beraber görmekteyiz. Geminin kaybolduğu nokta, evet, Çanakkale Boğazı'nın Marmara çıkışı görmekteyiz. Orayı işaret ediyor. Zaten Silivri açıklarında 18 mil açığı işte buraya tekabül ediyor. Yani bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp Marmara Denizi'ne girmişken diğer gemi Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na gidiyor idi. Peki, Öznur Karslı Çetiner Habertürk muhabiri arkadaşımız şu anda hattımızda. Yeni bilgiler elbette ki söz konusu. Hemen soralım kendisine, Öznur, neler anlatacaksın?
1: Evet, Murat Güloğlu, sizin de söylediğiniz gibi aslında istikamet çarpışması da denilebilir. Gemilere baktığımızda yolcu gemileri değil, Kıbrıs'ta yaşanan faciadaki gibi bir katamaran tipli bir gemi değil her ikisinden biri. İkisi de ticari yük taşıyan gemiler. Tabii Kıbrıs'taki olayla ilgili görüştüğümüz kişilerde olduğu için ben hemen onlardan bir tanesini arayıp sormak istedim. Bu her iki gemiyle ilgili bir bilgisi var mı diye.
0: Evet.
1: O da kendisi de çok daha küçük kapasiteli gemiler olduğunu, hatta yakın zamanda bu Alsu isimli görece daha küçük çaplı olan gemiyi romorkörle kıyıya yanaştırdığını söylemişti konuştuğum kaptan. Diğer gemi ise Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ise böyle genelde işte yakıtın, çimentonun gibi, çimento, inşaat malzemeleri gibi malzemelerin taşındığı bir gemi olduğunu söyledi. Sizin de söylediğiniz gibi aslında her ikisi de farklı yöne hareket ediyordu. Saat gece 03 sularında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, yani Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal ediyordu Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi. Bir diğerinden daha küçük bu gemi. İskenderun limanından da hareket eden Tuğberk İmamoğlu adlı gemide Karadeniz Ereğli'ye, Karadeniz'e doğru bir istikamet yönündeydi. Olay yerine tabii bu tür kazalar sonrasında hemen kıyı emniyeti, sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı da çok sayıda deniz unsuru hep intikal eder. Bu örnekte de bunu görüyoruz. Sahil güvenlik helikopterlerinin de sevk edildiği açıklaması geldi. İstanbul Valiliği de bir yazılı açıklama yapmıştı.
0: Evet.
1: Bölgeye şu anda giden ekiplerin yaptığı ilk tespitlere göre Alsu adlı gemide gözle görünür bir hasar, bir etki yok.
0: Evet.
1: Bu şekilde bir açıklama var. Ancak diğer gemi Tuğberk İmamoğlu, yani Karadeniz Ereğli'ye doğru hareket eden gemi, ticari gemi, daha önce de söylediğim gibi çimento, inşaat malzemelerinin genelde taşındığı bu gemi de 10 kişilik bir mürettebat bulunuyormuş. Bu mürettebatla şu anda bir irtibat kurulamadığı bilgisi var. Tabii ekiplerin, hem sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, diğer deniz unsurları, kıyı emniyeti ekiplerinin, bölgedeki unsurların, diğer deniz unsurlarının kurtarma çalışmaları, irtibat kurma çalışmaları devam ediyor. Biz de olay yerine gideceğiz. Silivri'den de aktarmış olacağız. Silivri'yi, yani her iki geminin çarpıştığı noktayı görebileceğimiz bir yerden yayın yapmaya çalışacağız.
0: Evet.
1: İstanbul Valiliği de zaten sık sık gidişatla ilgili açıklama yapacaktır. İlk açıklama da geldi valilik tarafından. Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Umarız çok daha ciddi bir tabloyla elbette karşılaşmayız. Murat Güloğlu.
0: Bir şey daha soracağım. Şimdi ağırlıklı olarak konuştuğunuz uzman isimler, hani bunun bir teknik arızadan mı yoksa personel hatasından mı olduğu konusunda bir aydınlatıcı fikir beyan ettiler mi acaba?
1: Ben şu ana kadar sadece bir kaptanla konuştum. Daha önce dediğim gibi bu Alsu isimli, yani Kocaeli'den Ali Ağa'ya hareket eden bu gemi daha önce kıyıya romorkörle yanaştırdığını söyledi. Küçük bir gemidir. 80-90

0: metre uzunluğu vardır dedi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla genelde bu tür olaylarda dün de biz bunu programda manşette Kıbrıs'taki faciayı işlerken konuştuğumuz işte kaptanlar olsun, gemi inşaat mühendisleri olsun bir beklerler. Tabii ki işte Kıbrıs'taki olay çok daha büyük boyutlu bir
1: Tabii.
0: facia olduğu için orada kara kutu bekleniyor. Ama şu an burada da mesela benim konuştuğum kaptan önce tabii ki içeride yani geminin içinde bulunan personele ulaşmak olduğu için, irtibat kurmak olduğu için ilk amaç bu tür durumlarda insan faktörünü kurtarmak olduğu için
1: Tabii.
0: o ilerleyen sürelerde, saatlerde belki tespit edilecektir Murat Güloğlu. Şu anda dediğim gibi konuştuğum kişi buna dair bir bilgi vermedi. Daha çok gemilerin ne tür gemiler, hangi prototipe sahip
1: Evet.
0: gemiler olduğu yönünde bilgi verdi.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sana iyi yolculuklar. Önümüzdeki zaman diliminde
0: Teşekkür
1: bölgeden
0: ederim.
1: bizzat canlı yayın yapacaksın. Habertürk ekranları sana açık olacak. Evet, Özgür Karslı Çetiner arkadaşımız şu an yola çıkmış durumda. Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı ve oradan canlı bağlantılarını gerçekleştirecek. Biz de yayınlarımızı sürdürüyoruz bu anlamda. Tabii sorulacak bir hayli fazla soru var. Cevap bekleyen sorular söz konusu. İki gemiden acaba biri nasıl hasarsız bir şekilde kurtarıldı? Diğeri nasıl acaba iletişim hali hazırda kurulamıyor? 10 personelin ya da mürettebatın durumu nedir? Acaba gecenin saat 3'ünde bir çarpışma meydana geldi. Kurtuldular, bir yere mi sığındılar yoksa akıbetleri ne durumda? Bütün bunları konuşuyoruz ve tabii ki bir taraftan da arama kurtarma çalışmaları an itibariyle devam ediyor. Kıdemli kılavuz kaptan Berdan Doğan bizlerle beraber. Kendisine soracağız bilgiler ışığında. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Neler anlatırsınız yeni bu anlattığımız bilgiler ışığında iki geminin çarpışmasına dair olarak?
2: Günaydın. Önce
1: Günaydın.
2: geçmiş olsun hepimize. Üzücü bir olay tabii.
1: Tabii.
2: Tabii tam tüm detaylara hakim değiliz.
1: Tabii.
2: Varsayımla konuşacağız.
1: Evet.
2: Muhtemelen çarpıştılar iki gemi. Birindeki yani şu andaki yüzen gemide kazanın çok fazla etkisi olmaması veya da yüzeysel gözükmemesi muhtemelen bu geminin baş taraftan veya baş bodoslamadan diğer gemiye çarptı. Diğer
1: Evet.
2: geminin de borudan herhalde hasar almış ki çünkü gemiden haber alamıyor, göremiyor. Yani bu iç denizde çok daha kolay ele gibi bulmak. Yani muhtemelen yani tabii tahmin tabii mümkün her şey ama muhtemelen bu geminin hızlı bir şekilde batmasına sebep olmuştur.
1: Şayet böyle bir durum söz konusuysa bir batma yani ne kadar sürede gerçekleşebilir? Çünkü kazanın olmasının saat 3'te bizler işte 8'e doğru bu haberi aldık. Yaklaşık 4-4,5 saat içinde mi gerçekleşti ya da çok daha erken mi olabilir acaba batma işlemi?
2: Tabii geminin aldığı yaranın büyüklüğüne göre ve yüküne göre, yükün de ne olduğu çok önemli.
1: Evet.
2: Metal, işte mermer gibi ağır yükler varsa çok nasıl olur, bir 3-5 dakika içinde gemi batabilir. Ama burada daha enteresan başka bir şey. Batmış olabilir ama gemi battığı zaman gemiden can salları vardır. Yani insan olarak denize bırakabiliriz. İnsanın canlı kalması için.
1: Evet.
2: Otomatik şişen yani can salları vardır. Gemi battığı zaman bunlar otomatik olarak çıkması lazım, şişmesi lazım. Bunlar da çıktıktan sonra çadır gibi düşünün. Büyük bir çadır içinde
1: Evet.
2: 10-15 büyüklüğüne göre 20-25 kişinin yaşamsal fonksiyonu devam ettirebilecek ekipman da vardır. Ve ışık mıdır, radar reflektörü de vardır. Bunların da ortaya çıkmaması ilginç bir durum. Yani baksa bunlara en az bir tanesinin çıkması lazım.
1: Evet. Evet. Şimdi bir taraftan da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şimdi Alsu isimli gemide herhangi bir hasarın olmadığı ama diğer İmamoğlu gemisinde, Tuğberk İmamoğlu gemisinde herhangi bir şekilde iletişim kurulamadığı ifade edilmiş. Bu da oldukça garip tabii bir taraftan. Yani hiçbir şekilde hasar almamasını nasıl karşılarsınız Alsu gemisinin?
2: Bu gibi tanker yani hiçbir hata almamıştır demek tabii
1: Yani
2: çok doğru
1: gözle görülür
2: olmayabilir.
1: belki.
2: Gözleri çünkü bu geminin su altında balıklar vardır yani su yaran balığı vardır ön tarafında. Belki o çarptı. Bir de tanker gemiler çift hizalı olduğu için nispeten diğer gemilere göre bir miktar daha dayanıklı mukavemetlidir. Daha kuvvetlidir. Ama hiç hatalanma demek görsel hatalanma diyelim. Belki su altında hasarda olabilir.
1: Evet. Evet. Şimdi tabii varsayımlar üzerinden yine konuştuğumuzu ifade edelim. Yeni bilgiler geldikçe ona dair konuşuruz. Kıdemli evet. Kılavuz kaptan olarak böyle bir kazaya meslek hayatınız boyunca hiç tanıklık ettiniz mi?
2: Yani ben direkt görse olmadı ama evet. Çok duyduğumuz vakalar vardı. Yani bundan çok çok daha büyük, yani işte 10-15 kat daha büyük gemilerin dakika içinde battığını biliyoruz.
1: Evet. Peki bu gemide, ya daha doğrusu herhangi bir kılavuz gemi beraberinde olması gereken bir rotadan mı söz ediyoruz? O konuda ne söylersiniz? Yani bir İstanbul Boğazı değil belki ama.
2: Yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla geminin bulunduğu konum kılavuz kaptan bulunması gereken bir konum değil.
1: Evet.
2: Gördüğüm kadarıyla. Çünkü boğazlar değil veyahut da dar bir kanal değil. Orada gemilerin bağımsız trafik yapabileceği, şey yapabileceği bir alan orası.
1: Şimdi Türk bayrakları
2: iki... Separasyon da var orada. Yani gemilerin giriş geliş rotalarını gösteren olması gereken hatlar da var.
1: Evet. Aslında bir hani minibüs hattı ya da otobüs hattı gibi bilinen hatlarda gidip gelen iki gemiden söz ediyoruz büyük ihtimalle. İki Türk bayraklı gemisi, ticari gemi bir taraftan da. Acaba yani ihmal ya da sorumsuzluk bazında bakıldığı zaman ne görürsünüz?
2: Evet ya bu iç denizlerde gemilerin yoğun deniz trafiğinin olduğu bölgelerde bu tip trafik separasyonları vardır. Evet. Dünyada vardır. Hı hı. Tabii ki sadece varsayım, belki bir menkitlendi, belki insani bir hata. Tabii şu anda bir şey söylemek çok erken.
1: Tabii. Yeni bilgiler geldikçe daha net konuşacağız. Gecenin üçünde olması, şimdi az evvel bağlandığımız uzmanımız, hani gece 12 ile 4 arasındaki shift'in oldukça zorlu bir süreç olduğunu söylemişti. Herhangi bir teknik arıza da söz konusu değilse acaba bir personel hatası mıdır sizce, ne dersiniz?
2: Yani çok mümkün ama yani shift'ler 3 vardır gemilerde, akşam yani sabah 8, öğlen 12, 12, 4 ve 4, 8 olarak 3 evet. Şifte oluşur ve bunlar dönüşüm olur. Yani sabah 4, 8 tutar, akşama 4, 8 tutar. Yani 3 vardiya halinde çalışılır. Çok uykusuz olur, belki başka bir şey var ama geminin otomatik pilotu da olsa yani hemen gemi, yani siz 5 dakika uyursanız bile, yani tabii uyumak diye bir şey izin verilmiyor, böyle bir şey mümkün değil. Ama dalgınlık bile olsa gemi zaten radarları, seyir cihazları alarm verir. Uçaktan çıkmasına engel olur seyir ekipmanları vardır. Yani uçak kokpiti gibi düşünün.
1: Evet.
2: Yani gemileri de vardır. İşte bu tabi bir arıza olmuş olabilir. Yani dümen kilitlenmesi.
1: Evet.
2: Orası bir şey. Dümen kilitlendi, gemi döndü. Öbür gemide yakın zaten nasıl olsa bordan vurdu. Çok olası bir senaryo. Evet. Dediğim gibi detaylardan bilmiyorsanız.
1: Peki mesela Allah korusun bir batma süreci söz konusu ise hani ne kadar sürede gerçekleşir?
2: Batan geminin yükünü bilmiyorum. Eğer ağır bir yük taşıyorsa dakikalar içinde batabilir.
1: Evet. Peki personel?
2: Orada sorgulaması gereken personelin hiçbirinden haber alamaması. En evet. azından birkaç kişinin, ayakta birkaç kişinin, tabii gece o saatte olduğu zaman yani insana uyuyor tabii normal olarak. Ama vardiyacıların, rıbettekilerin kurtulma şansı daha yüksek.
1: Evet.
2: İnsanın dışında gemide otomatik şişen can salları vardır acil durumlar için. Gemi belli derinliğe baktıktan sonra bunlar suyundan çıkar ve kurtarmaya, içine binmeye hazır olur. Ama onlar da gözükmüyor anladığım kadarıyla araştırmalarda. Bu da ilginç bir durum tabii ki.
1: Tabii. Birçok soru işareti söz konusu. Peki şimdi 18 milden söz ediyoruz. Marmara Denizi için 18 mil mesafe yakın bir mesafe mi, uzak bir mesafe mi?
2: İç deniz çok trafiğin olduğu bir yer, uzak bir metre değildir.
1: Evet. Silivri açıklarında. Siz bölgeyi biliyor musunuz? Yani hiç daha evvel orada seyir o halinde oldunuz mu?
2: Evet. Daha önce orada seyir yaptım.
1: Nasıl bir alan? Yani zor bir alanı mıdır? Yani ara ara küçük küçük adacıklar da söz konusu zira.
2: Adacıklar denizler için çok zor şeyler değildir. Yani durumlar değildir. Çünkü bizim yoğun trafikte hattımız bellidir ve adayı biz biliriz. Adada sorun olmaz. Bizim için daha küçük cisimler daha tehlikelidir. Adalar çok sorun değildir. Ama hatlar var. Bu bölgede çok yoğun trafik var. O evet. En büyük risk odur. Çok yoğun trafik. Ama bu da beraberinde insanlar daha dikkatli olmaya sevk eder. Daha rahat olmaz mı? Çünkü çok akıcı bir trafik var. Dediğim gibi ben bu kazanın oluş şekli

0: araştırmak gerekir. Ani oluşmuş bir şey gözüküyor. Ama nasıl bir kaza oldu, işte insan hatası mı, cihaz hatası mı, evet, onu sonra anlaşılır diye düşünüyorum.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kıdemli Kılavuz Kaptan Berdan Doğan'ın açıklamaları tabii ki bizlerle beraberdi ama dediğimiz gibi yeni bilgiler ve görüntüler geldikçe, daha net açıklamalar oldukça üzerine daha net konuşabileceğimiz bir kazadan söz ediyoruz efendim. Şimdi hem havadan hem de denizden yoğun bir çaba, kurtarma çalışması an itibariyle söz konusu ve geminin bulunduğu yerde bir deniz trafiği işte hemen ekranın yan tarafında görülmekte. Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla beraber bu trafik daha da yoğunlaşmış durumda. Havadan yapılan çalışmalarda çarpışmanın gerçekleştiği nokta özellikle taranmakta. Bunu aktaralım ve dalgalarla birlikte olası parçaların dağılma ihtimali hesaplanıyor. Dolayısıyla denizdeki kurtarma ekiplerine bu şekilde yönlendiriliyor. Yani havadan denizdeki ekiplere bir yönlendirme söz konusu. Karadan gözle görülemeyecek mesafede yürütülüyor. Bu operasyon 18 milden söz ediyoruz. İlerleyen dakikalarda canlı yayınlarımız olacak ama dediğimiz gibi özellikle karadan çok da seçilemeyen bir noktadan söz ediyoruz. Resmi makamlardan gelecek tabii ki net bilgi doğrultusunda çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Bizler de daha net bir bilgi aktaracağız. Çarpışma özellikle bir kez daha söyleyelim, sabaha karşı gece saatlerinde yaşandı. Saat 3 sıralarındaydı. Dolayısıyla acaba personelin vermiş olabileceği sinyal çağrıları, çeşitli sinyal çağrıları karaya ulaştı mı? Çarpışma öncesinde, şayet bir çarpışma dediğimiz gibi söz konusu ise, gemi kaptanı tarafından bir sinyal verilme söz konusu oldu mu? Bir sinyal verildi mi? İşte bütün bunlar şimdi merak konusu. İşte şu an irtibat kurulamayan gemiden görüntüleri izlemektesiniz. Tuğberk İmamoğlu gemisi efendim işte bu. Ve bir taraftan da 10 mürettebatı ile beraber açıkçası irtibat kurulamıyor ve zaten arama kurtarma çalışmaları da buna dair ilerliyor. Ve gemiler tabii sonar sistemleri vasıtasıyla özellikle rotalarını takip ettiğini bilmekteyiz. Hani sonar sisteminde mi, gece görüşünde mi, yoksa ışıklandırmada mı herhangi bir sıkıntı söz konusu idi? Beklenmeyen bir hava şartı söz konusu muydu? Burada bir problemler mi vardı? Ama diğer gemide herhangi bir hatanın olmaması, hasarın olmaması daha doğrusu, tabii açıkçası merakı biraz daha hani tabiri caizse gıdıklıyor. Dolayısıyla bütün bunlar araştırmalar sonucu ortaya çıkacak. İki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasından söz ediyoruz. Herhangi bir yabancı gemi de söz konusu değil arada ve bir geminin kurtarıldığını ama diğer gemiyle herhangi bir şekilde iletişim kurulamadığını da biliyoruz. Gün aydınlandı yaklaşık 5.30-6 civarından itibaren. Tabii bu arama kurtarma çalışmaları daha da hızlandı. Hem havadan hem denizden dediğim gibi yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Acaba teknik bir arıza var mıydı? Eğer yok ise bir personel, bir kaptan hatasından dolayı mı bu gemiler çarpıştı ve bir gemiyle hiçbir şekilde iletişim kurulamıyor? İstanbul Valiliğinden yapılan ilk açıklamalar devam ediyor, sıcaklığını koruyor. Olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir denilmişti bu İstanbul Valiliğinden gelen açıklamada. Aynı şekilde bu nasıl, ne şekilde hız kazandığını hep beraber görüyoruz. Kocaeli'nden Ali Ağa'ya gidiyordu Alsu. Herhangi bir hasar yok bu gemide ama İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne giden Tuğberk İmamoğlu gemisinde saat 3 sıralarında, bir kez daha söyleyelim, Silivri açıklarında bir çarpışma meydana geldi. 18 deniz mili ileride. Dolayısıyla kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeliyle herhangi bir şekilde iletişim kurulamıyor. Soru işaretleri de zaten burada başlıyor. Acaba bu kaza ne şekilde gerçekleşti, nasıl oldu, 10 personel ne yaptı o saatte, gemi şayet battıysa herhangi bir yere mi sığındılar? Dolayısıyla birdenbire saniyeler içinde bir, şayet Allah korusun, bir batma söz konusuysa saniyeler içinde olmayacağı için bu personel bir anda işte başlarının çaresine bakıp herhangi bir kara parçasına ulaşabildiler mi, ulaşamadılar mı? Zira sahil güvenlik helikopteri de an itibariyle helikopterleri de daha doğrusu bütün unsurlarıyla Marmara Denizi'nde işte geminin bulunduğu bu noktada, ekranda da izliyorsunuz.

0: arama kurtarma çalışmalarını sürdürmekte hem havadan hem karadan. Dediğim gibi kıdemli kılavuz kaptanlar bu konuda görüşlerini bildirdiler. Tabii herhangi bir ihmal ya da sorumsuzluk ya da denetlemede bir sıkıntı var mı diye sorduğumuzda özellikle Türk makamlarının bu konuda son derece sıkı davrandığını ifade ettiler. Ama gelinen noktada herhangi bir teknik arıza da söz konusu değilse bir personel hatası mı acaba? Bütün bunlar önemli. Şimdi Alsu gemisi özellikle buradaki personelin ve kaptanın vereceği, söyleyeceği sözler, alınacak ifadeler bu anlamda son derece mühim. Zira bu personelin ifadesi şimdi alınıyor ve elbette ki bu da bizlere aktarılacak. O da 2022 yapımı bir gemi, Alsu gemisi. Hani herhangi bir hasarın olmadığı ifade edilen gemi, başta kaptan olmak üzere personelin ifadesi alınıyor. Nasıl, ne şekilde gerçekleştiğini aktarıyorlar ki en doğru bilgiler de an itibariyle onların ifadesinden ortaya çıkacak. Dediğim gibi Tuğberk İlmamoğlu gemisi de ve şu anda herhangi bir şekilde kaybolan gemi 1990 yapımı. Tabii işin uzmanlarına sorduğumuzda hani yaşlılık ya da yaş alması o kadar mühim değil. Önemli olan bakımlarının iyi ve doğru yapılmış olması şeklindeki ifadeleri dikkat çekmişti. Dolayısıyla Tuğberk İmamoğlu da aslında baktığın zaman nispeten genç bir gemi. Dolayısıyla acaba bakımlarında mı bir sıkıntı var idi? Eğer o da değilse bir personel hatası mıydı olan ve bu kazaya yol açan bütün bunlar aydınlığa kavuşacak birkaç saatlik zaman diliminde. Zira Alsu isimli tankerden şu an personeli özellikle konuşuyor. Onlardan bilgi alınıyor. Şayet bir kaybolma ama hiçbir şekilde iz bulunamıyor, bir batma süreci yaşandıysa nasıl, ne şekilde oldu? Bütün bunlar şimdilik muamma. Saat 3'te gerçekleşen bir kazadan söz ediyoruz ve bir kez daha söyleyelim, hem karadan hem havadan yoğun bir çaba söz konusu an itibariyle aranması açısından. Marmara Denizi bir iç deniz, bilmektesiniz. Çanakkale Boğazı giriş ve çıkışında özellikle Marmara Denizi'ne doğru bir kaza meydana geliyor. Silivri açıklarında ifade ediliyor bu kaza. 18 mil Girne'deki kaza 7 milde meydana gelmişti. Tabii oradaki şartlar çok daha farklıydı. Ama işte tankerler, iki tankerin, iki geminin çarpışması ve birinin hiçbir şekilde hasar almayıp diğerinin neredeyse irtibatın tamamen kopuyor olması çok dikkat uyandırıcı, merak uyandırıcı bir hadise. Havadan yapılan çalışmalarda özellikle çarpışmanın gerçekleştiği noktanın ve noktaların sürekli olarak tarandığını biliyoruz. Dalgalarla birlikte tabii olası parçaların, özellikle Tuğberk İmamoğlu gemisinin parçalarının acaba nereye gittiği, bir dağılma ihtimali ya da kıyıya vurduğu ihtimali üzerinde şimdi duruluyor. Dolayısıyla denizdeki kurtarma ekiplerine havadan gelen, helikopterlerden gelen bilgiler direkt olarak aktarılıyor. Karadan gözle görülemeyecek bir mesafede olduğunu ifade edelim bir kez daha. Evet, dediğimiz gibi karadan gözle görülemeyecek bir mesafede yer alıyor olması dikkat çekici. Hani bakıldığı zaman da Marmara Denizi'nin tam da orta yerinde diyebiliriz efendim. Dolayısıyla karadan gözle görülemiyor, havadan gelen veriler bu anlamda son derece mühim. Resmi makamlardan gelecek net bilgiler doğrultusunda bu çalışmalarda sürdürülmeye devam ediyor. Tabii bölgede havanın durumuna da şöyle bir bakmak lazım. Denizin durumuyla beraber olarak Hüseyin Öztel bizlerle beraber, meteoroloji mühendisimiz. Hüseyin, hoş geldin özellikle.
1: Hoş
0: geçmiş
1: buldum.
0: Olsun diyoruz. Şimdi sen de bakıyorsun, gece saat 3'te sabaha karşı meydana gelen bir kazadan söz ediyoruz ve bir gemi hiçbir şekilde hasar almazken diğeriyle irtibat da kurulamıyor. 10 personel dahil olmak üzere. Şimdi sen baktığında acaba hem havada hem de denizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu muydu o saatte?
1: Aşağı yukarı 5 saat 38 dakika önce olmuş bu kaza ve 5,5 saat önceki uydu görüntülerine bakıp sis var mı ya da sis tahminlerine bakıp bunu görebiliyoruz. Yani bir denizde ne olabilir? Ya fırtına ya sis. İkisi de yok aslında. Yani sisli bir gece geçirmedik. Deniz üzerinde hava görüş mesafesi açıktı ve sıcaklıklar, yani mevsim normalleri dediğimiz
0: hadiselerdeydi. Yani affedersin, şimdi mesela hani

0: şu anda baktığımızda bölgeden görüntüleri de geliyoruz. Az evvel gelen görüntüler hani çarşaf gibi dediğimiz bir deniz durumu söz konusu.
1: Gece böyleymiş. Ancak rüzgar tahminleri geçtiğimiz arşiv saat görüntülerini geri alabiliyoruz. Baktığımızda ise biraz rüzgarlı da bir hava varmış. Yalnız rüzgarın süreti o bölgede şu an benim elimdeki veriye göre 22 ila 28 kilometre arasında değişmiş. Yani bu denizcilik
0: bir şey
1: için orta kuvvetli rüzgar böyle bir ve zayıf bir kuvvetli
0: rüzgar. Tanker ve gemiler için ama tabii hani bir taraftan da bir gemiye hiçbir hasar olmaması tabii akıllara birçok soru işaretine getiriyor.
1: Bu kaza nasıl gerçekleşti daha detaylı aktaracaktır belki uzmanları gemileri inceledikçe ama meteorolojik olarak bakınca Marmara Denizi'nde şu anda bir problem yok. Aslında maalesef Girne kazasında bir problem vardı. Tabii. Kuvvetli bir rüzgar vardı. O gemiyi hırpalamıştı. Burada hırpalanan bir gemi yok diye görüyorum. Sis de yok. Tekrarlayalım. Buradaki en büyük problem denizciler için sis olabiliyor.
0: Doğru.
1: Haberleşmesi, uzaktan algılaması, arızalı gemiler olabiliyor. Çeşitli sinyalleri, radarları göremeyen gemiler. Bunlar bir kaza yapabiliyor. Bütün şanssız, hani kaza dediğimiz şey bir sürü şeyin bir araya gelmesiyle olan bir şeydir ya, olumsuzluğun. Bakınca meteorolojik olarak şu anda bir ciddi bir durum yok. Hafif bir rüzgar var. Evet, bir rüzgar var ama bu gemiyi sürükleyecek bir rüzgar değil. En yüksek 28, ortalamada 22-20 ile esmiş. Bu kaza 5.38'de gerçekleşmişken. Dolayısıyla gerçekten şaşırtıcı bir durum. Teknik bir arıza olabilir diğer gemide ama hiç hasar almaması ve bir geminin ortadan kaybolmuş olması çok şüphe uyandırıyor. 10 personelin yakınları muhtemelen haber kanallarından şu an bilgi almaya çalışıyor.
0: Tabii.
1: Biz de o yüzden kelimelerimizi dikkatli seçiyoruz, seçmeliyiz. Umarız en kısa sürede bulunurlar.
0: Şimdi arama kurtarma çalışmaları tabii devam ediyor. Hem havada hem karada, affedersin denizde.
1: Evet.
0: Önümüzdeki zaman dilimine baktığın zaman havada özellikle herhangi bir olumsuzluk
1: şöyle
0: aksettirecek bir durum olabilir mi?
1: Aslında saat 3.15 itibariyle bugün, 14.15 itibariyle bu alandaki rüzgar biraz kuvvetlenerek
0: biraz dediğin
1: 28-30 kilometrelere ortalamada çıkıyor. Bu da yine aslında bir fırtına ya da gemilerin seyri seferlerini bozacak bir rüzgar süreti değil. Ama işte geminin kondisyonunu bilemediğimiz için biz sağlıklı ve her şeyin yönetmeliğe göre yapıldığı bir gemi düşünüyorsak eğer, belki de o gemi o şekilde değil. Yani bunun altından soru işareti olarak bu çıkıyor. Sis yoktu dediğim gibi. Ciddi bir hava olayı yoktu. Yani bir de günün aslında yazın sakin günlerindeyiz. Yani bak, geçtiğimiz haftadaki fırtına yok. Kışın kış rüzgarları yok. 4 metre dalga var yani, bu denizde oluyor bazen, onlar yok. Hatırlarsan ya geçtiğimiz sonbaharda yine bir gemi kazası olmuştu Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'na yakın bir alanda. O gemide, o geminin yaptığı kazada fırtına vardı.
0: Tabii.
1: Ciddi bir hava olayı vardı. Gece boyunca yani boğuşmuştu bütün Marmara bu fırtınayla. Ama dün gece öyle bir gece değildi. O yüzden ben de çok garipsedim bu durumu. Merakla bekliyoruz efendim.
0: Zaten hani sürekli araştırıyorsun mesela, bugünden baktığın zaman önümüzdeki haftayı da görebildiğimiz
1: tabii,
0: bir sisteme de sahibiz.
1: Evet.
0: Hani böyle bir uyarın olur en azından.
1: Elbette. Gemilerin elindeki tesisatlar günümüzde oldukça gelişmiş. Bunlar, geminin kendisi eski görünse de öyle düşünülmesin, bilgisayarlı sistemler ve radar görüntüleri istediğiniz gemiye entegre edilebiliyor. Bunlar zaten servisleri bağlı oldukları kuruluşlardan alıyorlar. Kendileri fazla da bir şey yapmasına gerek yok. Otomatik sistemler var. Meteorolojinin de işin içinde olduğu. Çok büyük bir gemi yalnız bu gemi şu an ekranlardaki.
0: Valla 89 metre bakıldığı zaman bir futbol sahası büyüklüğünde
1: 90
0: neredeyse.
1: 90 metre evet. Oldukça büyük bir gemi. Bu gemiyle çarpışmış olan o diğer geminin nerede olduğunu umarız en kısa sürede bulur yetkililer. Tabii gelişmiş teknoloji diyoruz ama denizin dibi de yani öyle bir şey ki, bazı özel araçlar hariç kimse o 500 metreye, 600 metreye, buranın derinliği de öyle galiba 600 küsür metreymiş burası, inemiyor yani. O yüzden
0: yani Kıbrıs'ta şu anda arama kurtarma çalışmasında olan TCG Işın gemisi mesela 550 metrede arama çalışmalarına, hatta dün bir unsura yakalandı, bulundu. Muhtemeldir ki burada da aynı bir operasyon gerçekleştirilecektir herhalde.
1: Evet, bu hafta denizlerde gerçekten ikinci ve şaşırtıcı da bir olay. İnsanlar da tabii yolculuk yapıyor. Yaz mevsimindeyiz. Hava, kara, deniz, her bulduğu taşıtla tren yolculuk yapıyor. Çok dikkat edelim diyoruz. Yönetmelikler zaten yeterince açık aslında. Onlara uyulsa oldukça rahat edeceğiz de.
0: Şimdi kafalardaki soru, 10 personelin ne oldu? Umarız ki onlar o gece saat 3'te herhangi bir çarpışma sırasında, Allah korusun gemi şayet bir batma sürecine girdiyse, hani kendi çabalarıyla kurtarılmıştır ya da kurtulmuşlardır umarım. Çünkü dediğimiz gibi gemi, daha doğrusu deniz şimdi olduğu gibi gece de yine çarşaf gibiydi anladık.
1: Ona yakındı diyebiliriz. Evet, yani hiç rahatsız edici bir fırtına görünmüyor. Arşiv ve

0: bizdeki verilere göre.
1: Dolayısıyla tam, bu da büyük avantaj.
0: Evet, sabah saatleri tam çarşaf gibi olur rüzgar kesti de. Evet. Öğlen tekrar dalgalanıyor. Yani aha, dün gece bir avantaj tabii. Aha. Belki yani biraz saçma gelecek ama bu Tuğberk İmamoğlu gemisi kurtarmış olabilir mi o 10 kişiyi? İçeriden bir bilgi alabiliyor muyuz bu hayattaki, ayaktaki gemiden?
1: Henüz değil. Yani diğer geminin personelin şu an konuşuyor, onlar ifadelerini veriyor. Oradan çıkacak sonuçta daha net bir şekilde bilgi sahibi olacağız tabii. Ama gelen son bilgi yine İstanbul Valiliği'nin yaptığı bir açıklama, o da işte bir saat önce vesaire gelmişti. Muhtemeldir ki yeni bilgilerle tabii daha net konuşulacak elbette.
0: Bu arada ekranın sağ alt köşesindeki görüntü, noktaların olduğu yerler Marmara Denizi üzerindeki her bir gemiyi temsil ediyor. Hı-hı. Artık gemicilik de havacılık da uygulamaları sayesinde bunların nereye gittiğini, kaç kilometre süratle gittiğini hatta görebiliyoruz. Durup durmadığını görebiliyoruz. Burada yoğun bir gemi trafiği var. Bunun içerisine küçük tekneler katılmıyor. Bazıları katılıyor kendi istekleriyle. Çeşitli yine portallar var. Buralara kayıt olup, üye olup bu sistemlerde yer alabiliyorlar. Bu onların kendi güvenliği için iyi. Takip edilebilmeleri kötü anlamda gelmesin kulağa. Evet. Burası çok küçük görünüyor ama dev gibi bir denizden söz ediyoruz. Yani ufka baktığınızda karayı görmeyeceğiniz tabii bir yer burası.
1: Tabii şimdi arkadaşlarımız yayın yapacak belki ama göremeyeceğiz.
0: Göremeyeceğiz.
1: Yani. Evet. Ancak helikopterlerle ya da dronlarla yapılacak yayınlar önemli olacak.
0: Yani yoğun gemi trafiğinin olduğu bir sezondayız aynı zamanda. Hem güneyden kuzeye hem kuzeyden güneye bu Marmara Denizi üzerinde yüzlerce geminin olduğu bir tarih. Diğer gemiler tarafından belki yardım gelmiştir. Yani ben iyi şeyler düşünmeye çalışıyorum.
1: Tabii. Tabii.
0: Belki bunların haberlerini alırız gün içinde.
1: Aynen, yani gece olmuş olması bir hani dezavantaj ama sabahın ilk ışıklarıyla beraber saat 6 gibi hava aydınlanıyor. 6-6.30 gibi. Dolayısıyla bakıldığı zaman havanın durumu da son derece iyi, denizin durumu da iyi. Evet. Tekrarlayalım istersen yani. Bugün özellikle yani şimdi kazanın olduğu saatlerde hava nasıldı? Hı-hı. Bugün özellikle ne bekleniyor ya da önümüzdeki birkaç gün içinde gemide, daha doğrusu Marmara'da ve havada durum ne olacak Hüseyin?
0: Ya buraya en yakın istasyonlardan elimize geçen veriye göre kazanın gerçekleşmiş olduğu saatte rüzgar süreti yaklaşık 20-22 kilometre. Görüş mesafesi oldukça yüksek. 2 kilometre civarı, 2 kilometreden fazla hatta. Hiç sis oluşumunu görmedik. Bunlar bahar aylarında, şimdi sonbahar da yaklaşıyor. O zaman biz tam daha mı fazla böyle olay görürüz, korkmaya başlıyoruz gerçekten. Sisli ve puslu havalar daha gelmedi bile yani. Hava koşulları herhangi bir problem yaratmayacak gibiydi. Ama bugün gün içinde biraz olsun rüzgar kuvvetleniyor. Marmara Denizi'nde 28-30 kilometreye kadar denizin üzerinde çıkabilir. Şehirlerde fazla bir rüzgar yok, hafif esinti ama denizde daha hızlı esecek. Ya, güneşli bir gün geçireceğiz. Parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçireceğiz. Görüş mesafesinin yüksek olduğu bir gün. Kazanın olduğu saatlerde de elimizde de tekrarlayalım. Ciddi bir fırtına yok, sis yok. Hı. Ya da yani akıntılar hani Marmara Denizi'nde uzun süredir Poyraz esiyor. Poyraz'dan Kuzeydoğu'dan esiyor. Yani İstanbul'dan çıkan bir gemi Balıkesir yönüne doğru rüzgarı arkasına alarak gidiyor.
1: Evet.
0: Bu durumda bu gemilerin ne hani daha rahat, az yakıt sarfı, yani bu acaba ekonomiyle ilgili bir durum mu? Yani bu gemicilikte bir sürü, havacılıkta da öyledir. Yakıt tasarrufu adına çeşitli şeyler yapılır. Teknik uzmanı olan kişiler yapar ama. Hı-hı. Ben sadece genel kültür olarak biliyorum.
1: Evet.
0: Acaba böyle bir durum mu var? Makineler çalışmıyor muydu, çalışıyor muydu? Geç mi fark ettiler birbirlerini? Ama geç fark etmeleri de çok ilginç çünkü artık öyle sistemler var ki
1: sonar sistemler.
0: Yani bazen zorlasanız kaza yapmaya o bile yapmıyor. Yani bazı sistemler var gemilerde, bunlara rağmen olabiliyor demek.
1: Yani kaza olması evet ayrı bir konu ama bir de tamamen kaybolması zaten soru işaretlerini ortaya koyuyor.
0: Yani tamamen geminin kaybolması herhalde yakın çok çağda böyle bir şey yok yani böyle bir olay.
1: Belki bir uçak kazalarında okyanuslarda ediyorduk ama tabii hava aydınlanmaya başladıkça, daha doğrusu aydınlandıkça daha net ortaya çıkacağını biliyoruz. O bilgiler de bize elbette ki gelecektir. Karaya biraz nispeten yakın olsa elbette ki bizler de göreceğiz ama.
0: Tam denizin ortasında.
1: Evet.
0: Yani.
1: Şimdi az önce şey söyledin, özellikle denizde belki bir rüzgar söz konusu olabilir. Hani bir artabilir dedin ama hani o da nasıl bir yani artış olacak?
0: Şöyle,
1: büyük bir fırtınadan söz etmiyoruz nihayetinde.
0: Söz etmiyoruz. Saat 11-12 gibi bu süt liman görüntüsü veren deniz biraz olsun dalgalanmaya başlayacak tahminimize
1: küçük
0: göre.
1: Küçük kuzucuklar hani
0: evet,
1: tabir edilen.
0: Küçük kuzucuklar geliyor. Dalgalar. 13-14 sularında biraz daha, yani rüzgara bakıyorum 25-22 kilometre arası. Ya bu bir fırtına değil ama çok sakin de bir öğlen olmayacak. Hı. Belki öğlen saatleri bir haber alırız. Oraya açılanlar olur o anlamda.
1: Tabii.
0: Kuzey-kuzeydoğudan güneye doğru esiyor rüzgar. Ama tekrarlayalım, Girne'deki

0: şey olayın olduğu denizdeki fırtına gibi bir fırtına burada yoktu.
1: Evet.
0: Aslında orada da tam bir fırtına yoktu. Rüzgarlı bir hava vardı. Farklı sebepler. Şimdi o konuyu tekrar açmayalım.
1: Evet, tabii orada ihmal sorumsuzluk bir hayli fazlaydı.
0: Burada
1: maalesef
0: böyle bir durum da yok. Kaybolan gemi çok sıra dışı bir başlık. Bu çağda 2026 yılında gemi kaybolur mu?
1: Evet.
0: Bunu biz de merakla bekliyor olacağız. Önümüzdeki saatlerde yağış da yok. Az bulutlu ve güneşli bir hava. Sıcak bir gün olacak. Bir yaz günü yani özetle. İyi haberleri aldığımız bir yaz günü olur umarım.
1: Evet, umarım. Peki Çanakkale Boğazı'nda herhangi bir olumsuzluk söz konusu muydu?
0: Aşağı yukarı benzer görüntü. 22-25 kilometreyle esen rüzgar. Sis yine görünmüyor.
1: Evet.
0: Lapseki Çanakkale arasına bakıyorum şu anda Şarköy. Geçmiş 6 saat önceki verilere. Buralarda da ciddi bir durum yok. Tabii Çanakkale Boğazı'na doğru rüzgar biraz kuvvetleniyor ağza doğru her zaman.
1: Evet.
0: Şarköy ile Aksaz arası Lapseki'ye gelirken rüzgarlıdır. Boğaz'a girdiğinizde daha sakin olur. Çıktıktan sonra Bozcaada yönüne tekrar rüzgarlıdır.
1: Evet.
0: Yani o daraldığında bir sakinliyor ama tekrarlayalım. Meteorolojik olarak bu durumu bu kadar ağır bir tabloyu ortaya koyacak bir durum yok.
1: Peki şimdi bakıldığı zaman İskenderun Limanı'ndan çıkıp Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu. Gemi herhangi bir bu yol güzergah içinde de herhangi bir terslik söz konusu değildi.
0: Değil. Ege Denizi'nde yani bunlar çok açılmadan. Evet, yani çok açılmadan
1: Ege
0: geçiyorlar.
1: Ege Denizi'nde de bir sıkıntı yok.
0: Ya açılırlarsa Sakız Adası'nın batısında rüzgarlı bir hava var ama bu bile şu an benim gördüğüm yani ben son 15 günde bundan çok daha fazla rüzgarlı havalar anlattım.
1: Evet, doğru.
0: Şu an onları gözümün önüne karşılaştırınca hani bu biraz sakince kazanın olması belki meteorolojik durumlara bağlı değil gibi geliyor bana. Burada tabii gemi trafiği göz önüne tekrar alınmalı. Uzaktan algılama istediği kadar gelişmiş olsun. Her gemi yeteri kadar bakımdan geçmeyebiliyor. Ya da idare ediliyor bazı şeyler.
1: Evet.
0: İşte o gemilerden bir tanesi mi acaba o gemi? Kaybolan gemi demek çok bu çağda insana şey gelmiyor. Yani,
1: yani
0: kitap ismi gibi ya da film adı gibi geliyor ama bakın neler geliyor başımıza. Aniden batma olasılığı belki yoktur. Denizin üzerinde kalırdı denizciler o zaman. Yani denizcilere ulaşılırdı. Fırtına yok, bir şey yok. Yani orada bulurlardı diye düşünüyorum. Belki başka bir gemi tarafından kurtarıldılar.
1: Olabilir.
0: Biz de merakla bekleyeceğiz.
1: Bekliyoruz. Evet, saat 3'te meydana gelen bir kazadan söz ediyoruz.
0: Sabaha karşı.
1: Hüseyin çok teşekkür ediyorum. Dediğin gibi hem denizde hem de havada herhangi bir olumsuzluk yok ve beklenmiyor da. Bütün bunlar muammasını tabii beraberinde getiriyor. Hani Kıbrıs Girne açıklarındaki bir hava gibi olsa en azından deriz ki dalgalar bir hayli fazlaydı. Ama burada hani tabiri caizse çarşaf gibi bir deniz. Hani harikulade de bir havada ilerleyen bir süreç ama işte kaybolan bir gemi ortada. Hüseyin çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu konuda yeni bilgi görüntüler geldikçe sen bize aktarmayı sürdürürsün.
0: Tabii,
1: evet, Hüseyin Öztel'i uğurlayalım efendim. Tabii Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışmış olması Marmara Denizi'nde neredeyse orta yerinde diyebiliriz bir taraftan da. Ve Tuğberk İmamoğlu gemisi ile 10 personelinin irtibatta olamamamız dikkat çekici bir unsur. Yayınlarımızda bu anlamda gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha konuğumuz var. Uzak Yol Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu bizlerle beraber. Öncelikle günaydın Sayın Çavuşoğlu. Ve tabii bir hayli fazla muamması olan, soru işareti olan ve cevap aradığımız bir kazadan söz ediyoruz. Neler anlatırsınız son bir saattir özellikle gelen bilgilere dayalı olarak?
2: Şimdi ilk başta bütün denizci arkadaşlarımızın geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım herhangi bir ölüm söz konusu değildir. Şimdi bu gemileri iki türlü incelemek gerekiyor. Bir tanesi Alsu gemisi, 2022 yapımı bir tanker gemisi. Daha güçlü ve çift cidarlı, özellikle yanlarında tankları olan, herhangi bir kaza anında, bordasında oluşabilecek hasara karşı önlemi olan daha güçlü bir gemi ve Türk bayraklı bu gemi. Diğer gemimiz ise...
1: Affedersiniz, Alsu bu nedenle mi acaba hasar görmedi?
2: Alsu'nun hasar görmeme ihtimali yok açıkçası. Muhakkak bir darbe varsa muhakkak bir hasarı vardır. Özellikle burundan yani bordadan değil de burundan çarpmışsa özellikle Alsu için söylüyorum.
1: Evet.
2: Özellikle burun kısmının baş kısmının incelenmesi gerekir.
1: Evet.
2: Muhakkak bir hasar vardır. Hani gözle görülen yerde olmasa bile belki hani alt taraflarında, balbında, burun kısmında vardır diye düşünüyorum. Muhakkak vardır eğer bir çarpışma söz konusuysa. Çünkü gemi hasarları basit hasarlar değildir. Ve çarpışma anları da ve ses ve gürültü olarak hasar olarak yüksektir. ve bir anda araba gibi durmadığı için de üzerine bir atay

0: Net bir moment hareket eder ve güçlü bir çarpışma olur ve hasarı da büyük olur açıkçası.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Diğer gemiye ne
0: ancak çok
1: dersiniz hocam?
0: evet.
1: Şimdi Alsun'un
0: Evet.
1: tabii personelinin başta ifadesi alınıyor. Onların ifadesine göre daha net cümleler kurabiliriz. Diğer gemi için, kaybolan gemi için ne söylersiniz?
0: Şimdi Tuğber İmamoğlu gemisi 1990 model bir kargo gemisi. Bunun da yapım olarak birbirinden farklıdır, kimyasal tanker ve kargo gemisinin yapısı. Tuğberk İmamoğlu gemisini yapım yılı itibariyle düşüneceğim çift cidarlı değildir. Yani herhangi bir darbe anında bordasında, iskelede, sancak tarafında herhangi bir darbe anında su girişinin direkt ambarları olacağı, bu da geminin stabilitesini direkt bozabileceği için ve direkt batışını kolaylaştırır bu şekilde. Ve sancak veya iskeleye yatmış olabilir. Tabii bu suyun girişi ve hasarın büyüklüğüyle alakalı, çok önemli. Su giriş yeri eğer büyükse bir an önce batabilir. O yüzden Tuğberk İmamoğlu bu konuda biraz daha zayıf kalmaktadır. Hani gemi olarak da çift cidarlı olduğunu düşünmüyorum. 90 yapım bir gemisi. Tabii ki bir metal yorgunluğu var.
1: Tabii.
0: 2022 yapısı bir gemiye göre çok çok daha farklı. Tabii ki 2022 yapısı Alsu gemisinin personeli de aynı şekilde kimyasal tankerler ve tankerlerde çeşitli şartlar mevcuttur. Yani tecrübe açısından da daha ehemmiyet gösterir. Ama şu da çok önemli. İki gemi de Türk bayraklı.
1: Doğru.
0: Türk bayrağı uluslararası sularda kabul gören beyaz bayrak listesindedir. Ve bayraklar açıkçası dünyada üçe ayrılır. Beyaz ve gri ve siyah olmak üzere, kısa bir bilgi için söylüyorum. Bunlar beyaz bayraklı gemiler en iyi bayraklı gemilerdir. Bu gemileri kontrolleri çok sıklıkla yapılır. Liman kontrolleri çok sıklıkla yapılır ve kesinlikle ve kesinlikle Ajax Class gemilerdir. Çünkü Türk bayrağı ikinci bir basit bir klası kabul etmez. Yani klas dediğimiz denetim kuruluşları.
1: Evet.
0: O yüzden denetimlerin tam yapıldığını, sertifikasyonun tam olduğunu, personelinin yeterliliklerinin tam olduğunu, çünkü iki gemi de Türk limanından kalkış yapmış. O yüzden yani bu konuda hiçbir sorun olmadığını, ancak teknik bir arıza olduğunu, Alsu ya da Tuğberk İmamoğlu gemisinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Alsu'da özellikle yoğunlaşıyorum arızanın. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Yani eğer Alsu tankeri çarpmışsa Tuğberk İmamoğlu'nu
1: Evet.
0: batırabilir. Yani Tuğberk İmamoğlu durup dururken kendi kendine açıkçası batacak bir durum yok. Eğer ki sea chest valve'i açık değilse, yani denizden alınan su ile ilgili bir valve var.
1: Evet.
0: Eğer o açık değilse direkt kendi kendine batma gibi bir söz konusu değildir.
1: Şunu mu söylüyorsunuz Emrah Bey? Eğer Alsu Tuberk İmamoğlu'na çarptıysa batmıştır diye net bir şey söyleyebilir miyiz?
0: Yani şimdi iki ihtimali var. Birinci ihtimal Alsu gemisi Tuğberk İmamoğlu'na eğer
1: Evet.
0: çarpmış Tuğberk İmamoğlu gemisinin ambarlarına su girmiştir
1: Evet.
0: ve bu şekilde batmıştır.
1: Anlıyorum.
0: Eğer ki çarpmamışsa Tuğberk İmamoğlu gemisinde makine dairesinde bulunan Sea Chest Valve'i belki bir arıza yapmış olabilir ve o valve, yani hani böyle bir şey aslında çok söz konusu değil ama
1: Evet.
0: ola ki ihtimaller arasında
1: Tabii.
0: var. Sea açık kaldı ve bu valften su girdi ve makine dairesi su aldı. Bu şekilde de batmış
1: Anladım.
0: olabilir.
1: Peki affedersiniz
0: Yani
1: hani batma ağırlıklı konuşuyoruz ama herhangi bir bilgi gelmedi. Büyük ihtimalle olasılıklar üzerinden ilerlediğimiz için
0: olasılık, evet.
1: evet bunu
0: Evet, biz
1: söyleyelim.
0: burada
1: Çünkü
0: olasılıkları söylüyoruz, evet.
1: ama bir taraftan da tabii özellikle deniz ve havadan ciddi anlamda bir arama kurtarma çalışması sürüyor. Şayet hani gemi yer alsaydı herhalde görülebilirdi yakın çevrede değil mi?
0: Tabii ki görülebilirdi ya da şu an orada telefonlar çekiyor. Ben de bir gemi kaptanıyım. O bölgede ben de seyrettim. Şu an telefonlar çekiyor. Bütün televizyonlar bu Tuğberk İmamoğlu gemisini söylerken birisinin de telefonuna ulaşamaması evine
1: Tabii.
0: veya işte şirketine çok mantıklı değil. Tabii ki gemide AIS cihazı mevcut. Yani Automatic Identification System. Yani geminin rotasını ve süratini gösteren bir cihazımız da var. Bu cihazı da büyük bir ihtimal kapalı ki buna ulaşamıyorlar. Yani yer olarak, pozisyon olarak göstermiyor. O yüzden çok mantıklı değil. Umarız bir an önce ulaşırlar
1: Evet.
0: ve biraz önce söylediğim gibi burada önemli olan konu aslında zamanlama. Şu an herkes orada. Gördüğüm kadarıyla ben yayından takip ediyorum sizleri.
1: Doğru.
0: Hipotermi yok. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Yani deniz suyu sıcaklığı normal.
1: Doğru.
0: Eğer ki arkadaşlarımız denizdeyse dirayetli olurlarsa can yelekleri dahi olmasa bile bizler
1: Çok
0: denizde
1: güzel.

0: Anlık hava bulma eğitimlerini almış insanlarız.
1: Evet.
0: O yüzden bir an önce sahil güvenlik botları ve kıyam niyetinin oraya ulaşması çok önemli.
1: Evet, az önce meteoroloji mühendisimizle Hüseyin Bey'le de konuştuk. Hüseyin Öster'le havanın ve denizin sıcaklığı ve herhangi bir dalga ya da fırtına söz
0: Yok.
1: konusu değil dedi. O anlamda büyük
0: Değil.
1: büyük avantaj. Evet, dediğiniz gibi. Tabii
0: Çok,
1: önemli
0: çok.
1: olan hani gemiler batar çıkar ama bir taraftan personelin özellikle kendini kurtar.

0: Berk İmamoğlu'na denk gelmiş miydiniz?
1: Hayır, yok, denk
0: şu anda
1: gelmedim.
0: Görüntülerde de görüyoruz.
1: Görüntülerde görüyorum, evet. Ama bizim tabii ki bu tarz şirketlerde denizcilik firmaları çalışan okul arkadaşlarımız var. Ben tabii ki okul grubuna özellikle hemen yazdım, hani herkesin haberi var mı diye.
0: Tabii.
1: Tabii insanlar daha yeni yeni iş başı yaptığı için,
0: Evet.
1: kimse daha yeni uyandığı için pek haberleri yok. Ama bir de tabii olayın saati de çok önemli bu arada. Ve
0: Üçte.
1: yani 3'te, evet,
0: Yani
1: bu
0: gece 3, sabaha karşı
1: uykunun
0: 3 ya da ne diyorsunuz, saat 3'te olabilecek bir kaza için acaba teknik bir hadise ya da personel hatası diyebilir
1: olabilir.
0: miyiz?
1: Evet, maalesef ki bu da olabilir. İhtimaller doğrusunda bu da var. Gece 3 civarı artık uykunun en maruz zamanıdır. Ve saat 4'te ikinci kaptana teslim edilir. Şu an
0: Evet.
1: yani gece 3 civarındaki olan arkadaşımız 3. kaptan.
0: Gün
1: Şimdi biz
0: içindeki
1: okuldan
0: üçüncü.
1: mezun evet, biz okuldan mezun olduğumuz zaman ilk başta işte stajyer olarak başladıktan sonra vardiya zabiti ehliyetimizi alırız. Vardiya zabitiyken 4. kaptanlık yaparız. Burada bize bir tecrübe sağlanır. Sonra 3. kaptan, sonra 2. kaptan ve sonra kaptan. Tabii bunlar hizmete dayalıdır ve sınava tabidir.
0: Evet.
1: Şimdi vardiyaların seçilme mantığı da bu şekildedir. Bütün dünyada aynıdır bu arada. Yani sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada saat 4'te 2. kaptan vardiyayı alır.
0: Evet.
1: Bütün dünyada bulunan gemilerde. Tabii 4'te 2. kaptanın alması en rütbeli subayın veya zabitin saat 4 ve 6 arası, özellikle 3 ve 6 tam diyelim, ağır saatler olduğu için bu dönemde 2. kaptan alır.
0: Evet.
1: Çünkü uyku çok bastırır. Özellikle sabah güneşi çok etkiler 2. kaptanı. Bu ağır saatlerde önemlidir. Vardiyada kimin olduğu. 3'teki vardiya, 3. kaptan arkadaşımız yavaş yavaş teslim hazırlıkları yapıyordur. Bu arada işte arkada harita masasında olabilir. Farkında olmayabilirler. Belki de çünkü zifiri karanlıkta seyrediyorsunuz.
0: Tabii.
1: Biz sadece gemiyle geceliğin seyrederken sadece geminin baş ve kıçta bulunan silyon, iskele ve sancakta bulunan kırmızı ve yeşil ışıklarını görürüz. Ve köprü üstü kumanda masası tamamen karanlıktır. Aynı uçaklardaki gibi kokpit de tamamen karanlıktır. Ve
0: Evet.
1: sadece ışıklardan ve sinyallerden hareket edersiniz. Bu da öyledir. Karanlıktır. Belki personel burada hani tenzih ediyorum tabii ki, yani kimse bu VDR'la
0: Tabii
1: birlikte ortaya
0: olasılıklar
1: çıkacak.
0: üzerinden ilerliyoruz.
1: Yani
0: Buyurunuz.
1: belki uyku anı olabilir. Uyuyabilirler. Yani böyle bir durumda bir ihmal de söz konusu olabilir.
0: Evet.
1: Dümenin veya dümenin otopilottan çıktığını ya da bunun farkında olmayabilir
0: Evet.
1: ve böyle bir kaza meydana gelmiş olabilir. Bu da bir ihtimal tabii ki.
0: Evet.
1: Dediğim gibi hani VDR kutusu çok önemli. Yani Voyage Data Recorder, seyahat kayıtlarının yapıldığı. Bu köprü üstündedir. Köprü üstünde bulunan bütün cihazlar, özellikle GPS, radar cihazı, ses kaydı, izlediği rota, bunların hepsi dümen açıları, hangi dümeni yaptığı, iskele on, sancak on, sancak alabanda, otopilotun çıkıp çıkmadığı, bunların hepsi bu kayıtta mevcut.
0: Evet.
1: Bunların hepsinin teknik incelemeyle tabii ki ortaya çıkacak. O yüzden
0: Şimdi
1: şimdiden bir şey söylemek
0: bu
1: çok şey değil. Buyurun.
0: kayıtlar mevcut dediniz de iki gemide de var değil mi bu kayıtlar?
1: İki gemide de var,
0: Yani
1: evet.
0: Alsu isimli gemide, tankerde az hasar alan ya da Sayın Valiliğinin açıkladığı gibi hasar yok denilen gemide ve şu anda personelin ifadesi alınan gemide de aslında kayıtlar mevcut. Orada da çıkabilir her şey.
1: Doğru. Şu an Alsu tankerindeki arkadaşlarımızın beyanları çok önemli.
0: Tabii.
1: Bakınız. Yani ilk başta onlara ulaşmak gerekiyor. Özellikle gemi kaptanı Alsu'nun gemi kaptanı beyanı nedir? Ne
0: Şu anda
1: söylemiş?
0: ifadeler alınıyor.
1: Evet, buna ulaşmamız
0: Doğru.
1: gerekiyor açıkçası. Yani ne söyledi? Hani beyanları çok önemli. Ayrıca tabii ki bu VDR cihazı özel bir kutu olduğu için oradaki radyoteknikteki arkadaşlarımız özellikle bağlantı kurup içindeki bütün bilgileri alabilirler. Bu da çok kolay bir şey, çok zor değil. Yani direkt bir teknisyen, radyo teknisyenin, elektronik teknisyenin bağlantı kurması gerekiyor. Ve buradaki bilgileri de alabiliriz. Buradan da kaptanın beyanı veya üçüncü kaptanın beyanını da sorgulayabiliriz.
0: Evet.
1: Bu konuda da bir an önce onlardan bilgi alabilirsek çok çok daha iyi
0: Tabii.
1: olur. Tabii onlardan alınan bilgiyle de Tuğberk İmamoğlu'nun başına ne geldiğini de daha çabuk öğrenir ve yetkililer ona göre daha çabuk müdahale edebilirler.
0: Tabii. En azından hani kestirebiliriz o geminin başına ne geldi. Peki 10 personel böylesi bir gemi için normal bir personel sayısı mıdır?
1: Evet, doğru. Normal bir personel sayısıdır. Artık gemilerimiz daha da çok otomasyona gidiyor. İnsan sayısı daha da azalıyor. Yani dünya koşulları artık bunu gerektiriyor.
0: Evet.
1: Çünkü yani otomasyon sistemi mevcut. Artık eskisi gibi ben gemiye ilk çıktığım dönemlerde biz gemilerde 20 kişiydik, 21 kişiydik.

0: 22 kişiydik. Ancak şu an onlu sayılar çok normal. Bu gemide büyük ihtimalle Tuğberk İmamoğlu ve diğer gemi için de aynısını söyleyeceğim. Aynı tonajda gemiler.
1: Evet.
0: Yani kaptan, ikinci kaptan, üçüncü kaptan, çarkçıbaşı, ikinci mühendis, üçüncü mühendis dediğimiz zaman zaten 6 kişi yapıyor. İki tane gemici, bir tane yağcı ve bir aşçıyla bu yeterli bir sayı açıkçası. O yüzden
1: Zaten
0: hani sayısal
1: yurt
0: olarak bir
1: içinde
0: sorun yok.
1: yapılan bir seyirden söz ediyoruz bir taraftan da.
0: Bir de şöyle bir şey var. Bakınız, burada personel sayısını belirleyen bayrak hükümetidir. Yani Türk hükümeti, iki bir gemide Türk bayraklı olduğu için. Türk bayrağı şunu söyler, der ki ben bu gemide personel sayısı olarak minimum safe manning dediğimiz minimum insan sayısı olarak 8 kişi istiyorum, 10 kişi istiyorum
1: Evet.
0: veya 15 kişi istiyorum. Bu geminin tipine göre değişir.
1: Evet.
0: Geminin büyüklüğüne göre değişir. Bu bir yolcu gemisi ise bunun
1: Tabii.
0: sayısı farklıdır. Bu bir kimyasal tankerse daha farklıdır. Bunu belirleyici faktör iki geminin de Türk bayraklı oluşu ve Türk otoritelerinin belirlemiş olduğu personel sayısıdır.
1: Evet.
0: Bu da genelde, bu zaten uluslararası kurallara uygundur ve IMO ile birlikte, International Maritime Organization dediğimiz Uluslararası Denizcilik Örgütü ile beraber paralel bir yapıya sahiptir. O yüzden hani personel sayısı olarak kesinlikle bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Ayrıca iki geminin de Türk limanı kalkışı olduğu için Bayrak Devleti kontrolü ve liman başkanlığı kontrollerinin tam olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani evraksal ve sertifikasyon ya da personel sayısı bununla ilgili bir sorun olduğunu
1: Ha,
0: düşünmüyorum.
1: dedektifsel
0: Düşündüğüm
1: anlamda bir sorun olduğunu düşünmüyorsunuz.
0: hayır.
1: Evet.
0: Hayır, düşünmüyorum. Düşündüğüm tek şey otopilotun devreden çıkmış olacağı. İkincisi gene aynı şekilde makinenin dümen arızası yapıp gene aynı şekilde
1: Evet.
0: otopilot dümenle de alakalı. Dümenin kilitlenmiş olabileceği, aynı boğazlarda olduğu gibi siz de biliyorsunuz
1: Tabii.
0: daha önce. Bundan olabileceği ne düşünüyorum? Üçüncü ihtimal personel hatası olabilir.
1: Uyku vesaire gibi
0: Ya
1: mi?
0: evet.
1: Şimdi
0: Evet. Yani.
1: hani otopilot dedin, sana uçaklardan bildiğimiz otomatik pilota bağlama ve rotayı bu şekilde takip etme
0: Evet.
1: sürecinden mi söz ediyoruz? Ha, oralarda bir
0: Evet,
1: hata
0: aynen o.
1: olabilir diyorsunuz.
0: Evet, aynen o şekilde söylüyorum. Ağustos tanker için şunu söyleyelim. Daha çok elektronik ve otomasyona sahip olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Daha yeni sistemlere
1: Hem
0: sahiptir Ağustos
1: daha
0: tanker
1: yeni
0: çünkü.
1: bir gemi,
0: Evet.
1: petrokimya tankeri,
0: Evet.
1: 2022 sizin söylediğiniz gibi ve evet, çok daha yeni
0: Evet.
1: teknolojiyle donanmış bir gemi.
0: Yeni teknoloji. Şimdi bunlarda radar ve arpa radar sistemleri mevcuttur. Bu arpa radar ve radar üzerinde şöyle bir otopilotlama yapabilirsiniz. Şöyle ki işte 100 derece açıyla 5 mil seyrettikten sonra dönüş noktalarını radar üzerine işlersiniz. Ve otomatik olarak 80 dereceye dönülecekse o zaman gemi otomatik olarak dümen bunu yönlendirir. Ama tabii bunlar elektronik cihazlar, hatalar olabilir.
1: Evet.
0: Otopilotun yanlış noktalarını yanlış belirlemiş olabilir üçüncü kaptan arkadaşımız. Yani o yüzden tabii ki her şey teknik veriyle ilgili. Ama Tuğberk İmamoğlu gemisi bu tarz teknolojiye çok hani sahip olacağını yapım yılı itibariyle düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Daha manuel bir sisteme sahip. Daha manuel pilot, yani otopilot ne kadar olsa da eski bir otopilot olduğu için üzerindeki, tabii tahmini konuşuyorum eğer sonradan
1: Tabii.
0: değişmediyse. Daha manuel bir yapıya sahip. O yüzden bununla ilgili voice data recorder çok önemli. Kaptan beyanı çok önemli. Şu an
1: Tabii.
0: Ağustos'tan alabilecek bu beyan çok önemli. Hani gemi kaptanı bu konuda ne söyledi? Bunları dinlemek lazım. Ondan sonra tabii ki konuşmak lazım. Bu ile ilgili fikir
1: Tabii.
0: üretebiliriz biz
1: Bu
0: de.
1: beyanları
0: Ancak şu
1: dinle.
0: an bir an önce, eğer ki kaza ise bir an önce denizci arkadaşlarımın kurtarılmasını canı gönülden sizden daha çok istiyorum. Buna
1: Tabii.
0: inanın. Çünkü bunlar
1: Umarım.
0: benim meslektaşlarım.
1: Tabii.
0: Denizcilik meşakkatli bir meslek, çok zor bir meslek. Ailelerinden ayrılar, özel hayatları yok. Çok zor bir meslek. Şu an için yıpranma hakları da yok. İnşallah bu tarz olaylardan sonra bunlar da geri gelir.
1: Tabii.
0: Ve daha iyi şartlarda denizci arkadaşlarımız çalışır.
1: Tabii.
0: İnanın çok duyguluyum bu konuda da, bir an önce de bulunmasını istiyorum ben
1: İnşallah
0: de.
1: yani biz de
0: Bir...
1: tabii ki özellikle o 10 personelin aileleri şu an bizleri izliyor. Dolayısıyla müşteri olsunlar. Yakın
0: Evet.
1: zamanda umarız ki ve biliyoruz ki çok da güzel haberler alacağız. Bir taraftan da şimdi bakıldığı zaman tabii gemiler üzerinden ilerliyoruz. Bu durumda Alsu'ya göre Tuğberk İmamoğlu gemisi daha zayıf bir gemi diyebilir miyiz?
0: Yani zayıflık şunu yapmak,
1: Hani güç
0: düşünmek gerekiyor.
1: unsuru
0: Çok
1: bakıldığı
0: üzgünüm.
1: zaman hani mesela iki aracın çarpışma anlarını görüyoruz mesela ekranlarda, sosyal medyada vesaire. Hani öyle bir bakıldığı zaman daha donanımlı, daha genç, daha güçlü bir gemi Alsu anladığım kadarıyla.
0: Evet, yani bunu araba olarak da örnek verebiliriz. Yani 2022 model yeni bir arabayla 1990 model bir araba arasında tabii ki muhakkak ki

0: bir fark var. Yani yapım olarak da bir kere iki gemi birbirinden farklı. Bunu
1: Evet.
0: ayırmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve birisi tanker. Tankerin yapısı çok çok daha farklı. Tanker daha güçlü bir yapıya sahip. Daha işte destek elemanları daha iyi. Biraz önce bahsettiğim gibi çift cidarlıdır bu gemi. Yani şöyle ki bir hava boşluğu var. Yani kargoya siz hemen ulaşamazsınız.
1: Evet.
0: Sancak veya iskele bölgesinden eğer bir çarpışma olduğu zaman burada bir hava bölgesi mevcut. Yani bir tank mevcut. Buraya direkt su girer. Bu su orada kalır. Hiçbir zarar olmaz bu al su gemisini söylüyorum. Çünkü ambara ulaşmadı. Eğer ambara ulaşmış olsaydı geminin tamamen dengesi ve fiziki GM'i özellikle bozulacaktı ve batacaktı veya yan yatacaktı, örnek veriyorum.
1: Evet.
0: Şimdi bu gemide bu böyle bir söz konusu değil. Ama Tuğberk İmamoğlu yapılış amacıyla kargo gemisi ve daha basit dizaynda yapıldığını
1: Tabii
0: düşünelim.
1: diğeri
0: Ve
1: petrokimya taşıyor. Çok
0: tabii
1: daha
0: çok
1: donanımlı olması
0: önemli.
1: gerekiyor, evet.
0: Evet, aynen öyle.
1: Evet. Peki o anlara dönersek acaba bir gemi diğerinin rotasına mı girdi ve hani gidiş gelişler bakıldığı zaman aralarında aslında kaç metrelik bir mesafe olabiliyor biri sağdan diğeri soldan giderken?
0: Şimdi şöyle düşünelim, bizde bir
1: Ya bunu
0: mil
1: bir
0: kadar
1: otoyol gibi
0: şeyde,
1: düşünürsek mesela.
0: tabii bu duble yoldayız aslında.
1: Evet.
0: Şimdi her iki gemi de, bakınız İstanbul Boğazı'nda da aynı bir separasyon mevcuttur. Yani bir yol ayrımı mevcuttur. Gidiş ve geliş trafiği vardır. Veya Çanakkale Boğazı'nda da aynı şekilde. Marmara Denizi'nde de aynı şekilde bir separasyon mevcuttur. Yani sağlı ve sollu, iskele ve sancak. Eğer ki gemi, örnek veriyorum Silivri Limanı'na gitmeyecekse, atıyorum Bandırma Limanı'na gitmeyecekse,
1: Evet.
0: direkt İstanbul Boğazı'na doğru ilerleyecekse, güneyden gelen yani Çanakkale'den gelen İstanbul Boğazı'na ilerleyecekse veya İstanbul Boğazı'ndan gelen Çanakkale'ye doğru ilerleyecekse, burada bir otoban sistemi gibi bir separasyon, bir ayrım mevcuttur. Yani iki gemi birbirinin karşısına gelmez. Eğer ki limanlar fark, yani şöyle söyleyeyim, Marmara hiçbir liman yoksa. Şimdi bakıyorsunuz iki gemide Marmara içerisinde bir limana gitmiyor.
1: Evet,
0: Gitmediği
1: yani
0: için bu
1: şey
0: sefer
1: Marmara Denizi'ni direkt geçecekler.
0: direkt ikisi de sağlı sollu geçecekler.
1: Evet.
0: Dediğim gibi burada bir ihmal var. Yani ihmal derken yani burada bir sorun var. İki gemi normalde karşı karşıya gelmezler. Bakınız bir hani çift yol düşünün, duble yol, otoban düşünün. Bu otobanda iki arabanın karşı karşıya gelmeyeceği gibi burada da aynı şey söz konusu.
1: Buradaki
0: Tabii ki arada
1: mesafe
0: bir ayrım
1: kaç
0: yok.
1: metre ya da kilometre gemiler arasında? Yani yan yana
0: Ya,
1: gittiği zaman.
0: yani minimum 3 mildir. Yani 5
1: 3 mil.
0: kilometre diyelim.
1: Evet. Bayağı uzun bir yol.
0: Evet. Ve bir gemi birbirine en fazla bu tarz, yani denizdeyken biz özellikle seyrederken en fazla 1 mil yaklaşılır. Kural budur. Yani bunu biz belirlemişizdir. Ya bir gemiye en fazla dönüş açısı olarak 1 milden fazla, yani 1852 metreden fazla, yani neredeyse 2 kilometre öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Fazla yaklaşılmaz. Burada kesinlikle ve kesinlikle bir sorun var
1: Evet.
0: açıkçası.
1: Peki şunu
0: Yani
1: sorayım o halde.
0: maalesef.
1: Şimdi Sayın Çavuşoğlu, 3 mil ya da 5 milden söz ediyorsunuz. Kazada
0: Evet.
1: saat 3'te meydana geliyor. Dolayısıyla yani saat 2'den ya da 2.30'dan itibaren aslında tehlike çanları çalmaya başlamış.
0: Belki tabii ki bir yakınlaşma vardır. Bakınız yani bir anda tabii ki bu gemilerimiz çok hızlı gemiler değil.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey. Bu gemilerin, örnek veriyorum, al su tankerinin yaklaşık süratini, iki gemi daha doğrusu iki geminin yaklaşık süratini tahmin ediyorum. 12 mil civarındadır bu
1: Evet.
0: tarz gemilerde. Şimdi 12 mil demek saatte 12 mil demek. Yani bunu biz 2 mil yaklaşmış olduğunu düşünürsek bu onun altıda birdir. Yani 10 dakika kadar, yani 10-15 dakika kadar bir vakit var yani.
1: Evet.
0: Bu arada birbirleriyle eğer direkt
1: Teğet
0: yaklaşırlarsa yani
1: geçmek
0: o
1: için.
0: bu yani. Evet, teğet geçmek için tabii ki bunu karşılıklı olduğu için daha hızlı olur bu arada, iki katı olarak düşünelim.
1: Evet.
0: Çünkü biri geliyor biri gidiyor, aynı anda birbirlerine yaklaşıyorlar. Bu farklı bir şey. Ama tabii bir gemi direkt bordadan çarpışacaksa, kafa kafaya çarpışsa zaten büyük bir hasar olurdu al su gemisinde de. Tuğberk İmamoğlu da yani al suda hiçbir şey olmadığı söyleniyor. Bu benim için
1: Doğru.
0: çok tuhaf. Çok tuhaf yani. O yüzden kafa kafaya bir çarpışma değil bu. Daha çok al su tankerinin Tuğberk İmamoğlu'nun iskele veya sancağında tam bordasında, yani tam ortasında, ambarların
1: Tam
0: ortasında
1: ortasından mı
0: olmuşsa,
1: diyorsunuz gemiyi?
0: evet,
1: Evet.
0: olmuş olabilir. Yani
1: Hı.
0: böyle sonra kurtarmaya çalışmış olabilir. Tabii ihtimaller,
1: Tabii.
0: yani bunlar yapmış olduğum manevra, yani şöyle bir şey, belki ufak bir çarpışma oldu. Tekrar al su gemisi

0: dümenini kırdı ve hani dümenini toparlamaya
1: Evet.
0: çalıştı. Ama bu arada Tuğberk İmamoğlu tekrardan belki bir gemi olduğu için yapım yılı itimali, tabii ihtimal
1: Evet.
0: olarak söylüyorum, 90 yapımı gemi. Bilmiyoruz tabii ki. Ama 90 yapımı olduğu tekrardan olduğunu tahmin ediyorum ve direkt ambarlarına su girdi.
1: O
0: Yani
1: halde bu söylemden yola çıkarsak Alsu herhalde rotayı şaşırmış olabilir bir taraftan, değil mi? Kendi rotasından
0: evet,
1: çıkmış gibi
0: olabilir.
1: gözüküyor. Yani
0: Yoksa
1: söylediğiniz...
0: Tuğberk İmamoğlu gider öbürüne çarpardı
1: Evet.
0: yani. Yani eğer öyle bir şey olursa tabii ki.
1: Evet.
0: Yani Tuğberk İmamoğlu'nun da kafadan çarpmasıyla, örnek veriyorum, batacak bir gemi değil tabii
1: Değil.
0: ki. Çünkü
1: Değil.
0: kafa olarak, genelde gemilerin dizayn olarak burun
1: Evet.
0: tarafları, baş tarafları daha güçlü bir yapıya sahiptir. Ve orada baş pik tankı vardır. Bu tanka eğer bir kaza olursa o tanka su dolar. O da geminin batmasına bir engel değil. Zaten gemiler balastlı, yani su olarak yük olmadığı zaman seyir halinde oluyor. O yüzden o hiçbir sorun olmazdı eğer Tuğberk İmamoğlu baş taraftan diğer gemiye çarpmış olsaydı.
1: Şimdi tecrübelerinize dayanarak sormak istiyorum. Bir de tabii gruplarınız var. Kaptanlar kendi aralarında konuşuyor.
0: Evet.
1: Yeni
0: Ben de şimdi
1: bilgiler var
0: onlara
1: mı
0: bakıyorum.
1: oradan bize aktaracağınız? Ve bir taraftan da yine tecrübelerinize dayanarak soruyorum. İrtibat kesilen gemi yüzde kaç oranında batmıştır sizce?
0: Yani bunun için bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Yani
1: Biraz
0: irtibatın
1: maç tahmini gibi
0: kesilmesi.
1: oluyor ama hani kusura bakmayın,
0: Evet,
1: yeni
0: evet.
1: bilgiler ve
0: Estağfurullah.
1: görüntüler de
0: Yok, yok,
1: gelmediği için
0: yok.
1: sadece tecrübelerinizden yola çıkarak
0: Evet,
1: soruyorum.
0: evet. Ya, yani hani şimdi şöyle söyleyeyim.
1: Ya büyük
0: Yani
1: ihtimalle
0: burada
1: battı diyebiliyoruz herhalde.
0: büyük ihtimal, evet. Yani büyük ihtimalle batmıştır. Yani çünkü ICE cihazı yani çalışmıyor dedik. Şu an ulaşamıyoruz bu gemiye.
1: Evet.
0: Haritada da göremiyoruz.
1: Peki
0: Bu
1: kapatmış olabilir
0: gemi
1: mi devreleri? Yani hani bir
0: kapatabilir.
1: hani yine de mi bulunamaz?
0: Evet, doğru. ICE cihazını kapatabilir. Bu sefer gene Marine Traffic veya çeşitli web sitelerinden takibini yapamazdık. Şu an ICE cihazını kendisi de kapatmış olabilir. Ama ICE cihazını kapatıp, yani şunu düşünüyorum. Yani bir anda ortadan nasıl kaybolacak?
1: Evet.
0: Yani bu şu an bütün televizyonlar bangır bangır bu gemileri konuşuyor. Bu
1: Ve
0: insanların
1: Marmara'da
0: aileleri
1: yani
0: muhakkak
1: hiçbir
0: ki,
1: iç
0: evet, bir
1: denizdeyiz.
0: Marmara'da. Yani böyle, yani çok uzakta bir yerde değil.
1: Evet.
0: Yani çok böyle mantıklı gelmiyor. ICE cihazını kapatıp sessizliğe bürünmek Marmara'nın ortasında çok
1: Evet.
0: mantıklı değil.
1: Ya velev ki böyle bir durum oldu, Allah korusun diyoruz ama bir batış anı ya da bir batış süreci Tuğberk İmamoğlu gemisi için ne kadar süre olabilir? Yani bunu bir saatlerle mi söyleyebiliriz ya da 10 dakika içinde battı diyebilir miyiz mesela? Tabii hasar alma durumuna bağlı elbette de.
0: Tabii darbenin geldiği yer çok önemli.
1: Tabii.
0: Bakınız, yani darbe yaşam malinden olmuştur. Çok fazla, yani belki batmayabilir bile, yani yaşam mali. Baş ve geminin kıç tarafından çok çabuk batılacağını düşünmüyorum. Açıkçası sadece Tuğberk İmamoğlu gemisini eğer ortadan bir darbe almışsa, yani
1: Evet.
0: ambarların olduğu yerden darbe almışsa, özellikle bunun olabileceğini ya da bir diğer ihtimalle arka taraftan geminin yaşam kıçtaki bulunan makine dairesinden olabilir diye düşünüyorum. Yani iki yer var açıkçası çabuk batması için. Tabii çarpıldığı veya eğer çarpıldıysa, çok özür dilerim. Eğer buranın yeri çok önemli.
1: Evet.
0: Ancak bu çok çabuk batacağını düşünmüyorum açıkçası. Zaten şu an deniz üzerinde açıkçası life raftlar var mı? Yani can salları var mı? Açıkçası onu da bilmiyoruz. Yani hiç, sadece bu kadar görüntüyle ne anlatılabilir
1: Evet.
0: bilmiyorum. Yani şu ana kadar çoktan helikopterlerin ulaşmış olması lazım.
1: Onlar
0: Ya da deniz uçak.
1: arama çalışmalarını sürdürüyor zaten havadan.
0: Evet, şu an açılmış bir life raft var mı mesela? Örnek veriyorum. Şimdi bununla ilgili bir bilgim yok benim.
1: Evet.
0: Yani belki life raft açılmışsa, bu life raftlar otomatik açılır.
1: Nedir
0: Gemi
1: bu?
0: battığı zaman can salları bu.
1: Evet.
0: Geminin sancak ve iskelesinde ve baş tarafında bulunur özellikle. Bunlar insanların, hani gemi battığı zaman ola ki filikayla, yani diğer büyük olan fiberden olan tekne diyeyim, öyle bahsedeyim. Eğer onunla bir çıkış yapamazlarsa gemiden, bu life raftlar yaklaşık 15-20 metre derinliğe düştüğü zaman gemi veya sancak ve iskele yan yattığı zaman, aynı Girne'deki kazada gördüğümüz gibi,
1: Evet.
0: orada da denizin üzerinde turuncu renklinde
1: Doğru.
0: çadır şeklinde botlar vardı. Bunların adı life raft
1: Evet.
0: ve can salı diyoruz biz.
1: Doğru.
0: Şimdi bunlardan var mı acaba deniz yüzeyinde? Çünkü bunlar otomatik patlar. Bir de tabii ki EPIRP cihazı var. Bu EPIRP cihazı da şu

0: Öyle bir şey. Gene gemi battığı zaman geminin battığı yeri belirten otomatik bir cihazdır. Bu da gemi battığı zaman otomatikmen su üstüne çıkar ve bütün arama kurtarma bilimlerine, search and rescue bilimlerine bildirir. Hani burada gemi battı,
1: Evet.
0: burada gemi battı, bu pozisyondayım ben diye bu cihaz bir yayın yapar. Bu cihaz yayın yapıyor mu? Cansalları şu an su üstünde mi? Yani bununla ilgili tabii bilgiler lazım Murat Bey.
1: Peki şunu sorayım, yani bu üçüncü şahıslı olarak ya da hani bu işin meraklısı olarak mesela ben bu sinyalleri alabilir miyim internetten baktığım zaman?
0: Hayır.
1: Hangi?
0: Hayır alamazsınız.
1: Evet, bu yani
0: Bunlar
1: gerekli
0: direkt
1: birimlere gidiyor.
0: tabii şimdi şöyle düşünün. Bu SAR cihazı bu gemiye ait özür dilerim EPIP cihazı bu gemiye aittir. Bu geminin identification yani kimlik bilgileri vardır bu geminin.
1: Evet.
0: Ve bu geminin kime ulaşılması ise acil durumdur. Burada büyük bir ihtimal Search and Rescue birimi olan Ankara, İstanbul,
1: Evet.
0: yakın bölgedeki yerler, şirketteki yetkili kişi yani designated person atanmış kişi, şirkette çalışan veya gemi armatörü örnek veriyorum bunun telefonu çalar. Özellikle telefon olarak söylüyorum.
1: Aha.
0: Bu gemiye veya SMS gider veya e-mail gider şirket e-mailine. Bu gemi battı diye
1: Evet.
0: yani bu pozisyonda diye. Şu an bunlardan eğer bu gemi batmışsa şirketin de haberi var. Search and Rescue'nun da haberi var açıkçası. Arama kurtarma merkezinin de haberi var Türkiye'nin. Eğer batmışsa çünkü bu cihaz batınca yayın yapar.
1: Evet.
0: EPIR cihaz. O
1: Ya
0: yüzden
1: birkaç
0: açıkçası onlar
1: noktaya sinyal gönderiyor.
0: tabii evet ve sadece bu gemiye aittir. Ben burada battım. Bu geminin adı bu. Çağrı işaretim bu. Pozisyonum bu
1: Evet.
0: der.
1: Bütün gemilerde var mıdır bu?
0: Bütün gemilerde var. EPIR cihazı.
1: Anladım. Saat 3'te böyle bir kaza meydana geldiği andan itibaren aslında bilinen bir durum bir taraftan da. Yani
0: Aynen,
1: burada
0: aynen.
1: ihmal ya da sorumsuzluk noktasında herhangi bir durum söz konusu olabilir mi?
0: Hayır, bu yani gece 3'te yani ben de sonuçta gemi
1: Aha.
0: işletmecisiyim. Bununla ilgili ben bizim böyle bir çağrı aldığım zaman muhakkak ki
1: Hemen devreye
0: yani
1: giriyor ekipler değil mi yani?
0: tabii ki
1: Hı.
0: tabii çok önemli bir konu çok yani insan hayatı burada çok önemli.
1: Evet.
0: Biz daha önce kruz gemisi işletmeciliği yaptık. Yaklaşık 4 sene kadar 2000 yolcuyla beraber seyir yaptık. Hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de,
1: Evet.
0: Türk limanlarında. Yani açıkçası denizcilikte böyle kolay kolay uyunmaz.
1: Doğru.
0: Yani böyle her zaman tetiktesinizdir.
1: Doğru.
0: Sorumluluklarınız var çünkü. İnsan ve can emniyeti, mal emniyeti var.
1: Evet.
0: O yüzden biz denizciler hiç böyle kolay kolay işte derin uykuya uyuyalım ya da İşte telefonu kapatayım ben bir tatil
1: Evet.
0: yapayım falan
1: Yok öyle bir
0: asla
1: şey.
0: böyle bir şey söz konusu yok.
1: Tabii. Şimdi bakıldığı zaman yeniden aslında sormak isterim. Sizin Allah korusun başınıza böyle bir şey gelmiş olsaydı ya da hani bu haberi almış olsaydınız aklınıza ilk ne gelirdi? Acaba neden dolayı bu kaza gerçekleşti ya da irtibat neden kesildi diye düşündüğünüz zaman bir madde madde sıralayabilir misiniz? Ne olmuş olabilir?
0: Tabii şimdi bu sinyal bana gelmiş olsaydı, bu mesaj olmuş olsaydı hemen tabii ki
1: Bu arada affedersiniz,
0: yani
1: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama var. Geminin battığı değerlendiriliyor şeklinde.
0: evet yani değerlendiriyor. Yani şu an onların
1: Evet,
0: da
1: az önce
0: bilgisi yok.
1: konuştuğumuz gibi. Bu
0: Evet.
1: arada hatta kalır mısınız? Çok da iyi konuşuyoruz sizinle. Uzak Yol Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu bizlerle o irtibatımızı sürdüreceğiz ama muhabir arkadaşımıza Emre Aytekin'e dönmek istiyorum. Son gelişme ve bilgiler onda. Bir dinleyelim bakalım Emre.
2: Evet, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu tankeri ile Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi çarpıştığını ifade edildi. Bu açıklamada Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 kişilik mürettebat için geniş çaplı bir arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı ifade edildi. Kazanın saat 03.26'da uydu yardımlı arama kurtarma sistemi üzerinden Tuğberk İmamoğlu gemisinin acil durum konum verisinin sinyali alındığı ifade edildi. Saat 03.41'de ise Alsu tankeri kaptanı gemi trafik hizmetleri merkezine yaklaşık 03.15'te başka bir gemiyle çarpıştığını bildirdi. Yapılan incelemede Kocaeli'den Ali Ağa'ya 2999

0: ton motor yağı taşıyan Alsu tankeriyle İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo saç taşıyan Tuğberk İmamoğlu gemisi çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinden yapılan çağrılara bir yanıt alınamadı. Yine mürettebatın cep telefonlarına yapılan aramalarında cevapsız kaldığı ifade edildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölgede 14 deniz arama kurtarma unsuru ve bir helikopter görev yapıyor. Yine Alsu tankeri de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Yine Tuğberk İmamoğlu gemisinden ait, bu gemiye ait de can kurtarma araçları ve serbest düşmeli can filikası da deniz yüzeyinde bulundu. Dediğimiz gibi Denizcilik Genel Müdürlüğü bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. 10 kişilik mürettebatın arandığını ifade etti.
1: Ebru Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün son açıklamasını hep beraber gördük ve duyduk. Değerlendirmelerimizi devam ettiriyoruz. Emrah Yılmaz Çavuşoğlu'yla, uzak yol kaptanı. Aslında Emrah Bey, bizim konuştuğumuz konuya geldi iş. Saat 23.06'da, 3.26'da daha doğrusu, uydu sisteminden bir sinyal alındığı ifade ediliyor. Aslında gidişat söylediğimiz gibi ve geminin tabii battığı değerlendiriliyor ifadesi oldukça önemli. Aslında bakarsanız hani tabii bu şekilde bir izah söz konusu ama herhalde Allah korusun diyoruz ama muhtemelen battı diye konuşabiliriz.
2: Evet, şimdi
1: bu noktada tabii personelin arama çalışmaları an itibariyle sürmekte.
2: Bir an önce ulaşılması lazım. Buradan benim anladığım kadarıyla evet, bu gemi battı. Hani bunu çok böyle beyan edilmediğini düşünüyorum. Hani direkt olarak söylenmediğini. Ama dediğim gibi otomatik identification sistemden ya kapattılar ya da dediğimiz gibi gemi battı. Evet. Biraz önce bahsettiğim EPIP sistemi, yani emergency durumda, acil bir durumda, evet, batış anında yayın yapıyor. Bu sinyali almışlar.
1: Zaten o sinyal de alınmış dediğiniz gibi. Evet. 3.26'da evet, muhtemeldir ki herhalde bir akabinde mi hemen oluyor çarpışmanın bu sinyal?
2: Yok. Demek ki kaza bundan önce olmuştur. O gemi batmıştır. Evet. Batmıştır. Ya da şu olabilir. Bakınız, şu da bir ihtimal. Geminin köprüsündeki arkadaş, üçüncü kaptan, ikinci kaptan ya da kaptan.
1: Evet.
2: Şunu değerlendirmiş olur. O cihazı hemen eliyle alır. Hemen denize atabilir bu arada.
1: Anladım.
2: Yani bu da olabilir.
1: Anladım. Dolayısıyla bu sinyal hemen gidiyor. Ardından da evet, bu çarpışma sonucunda...
2: Belki vakti yoktu. Yani belki de vakti yoktu Burak Bey. Belki bu da olabilir. Vakti yoktu. Kimseyi aramaya, etmeye, telsize çağırmaya, örnek görüyorum. Hemen o cihazı almış atmış da olabilir bir an önce yardım etsinler diye.
1: Evet.
2: Yani bunu da kendisi de çalıştırmış olabilir bu arada.
1: Evet. Bir taraftan da yine yazıyoruz, altyazıda görüyorsunuz. Gemi hiçbir şekilde çağrıya cevap vermedi ifadesi oldukça önemli. Tez zamanda, yakın zamanda tabii özellikle mürettebatın aileleri de izliyor, dinliyor, bir haber bekliyorlar. Ve o arama kurtarma çalışmalarının hızlı ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Zira hem denizde hem de havada, hava oldukça güzel. Bir sıkıntı söz konusu evet, değil. Küçük çaplı bir rüzgar belki sertleşebilir dedi Hüseyin Öztel, meteoroloji mühendisimiz. Ama bir taraftan da oldukça iyi arama kurtarma çalışmaları için.
2: Evet, yani hem...
1: Bu da büyük avantaj anında, tabii.
2: Tabii hem olay anında da hava çok iyi. Yani şu anda da çok iyi. Ben takip ediyorum. Bu akşam da iyi gözüküyor. Ancak saat 6-7'den sonra sizin arkadaşınız söylediğiniz gibi çok hafif bir artma var ama çok büyük bir engel değil. Evet. Yani rüzgar ve hava şartları şu an çok uygun. Deniz sıcaklığı bu çok uygun hipotermi için.
1: O çok önemli. Evet.
2: Çok yani hani biraz önce söylediğim gibi eğer Girne'de veya burada aynı şekilde böyle... Alo?
1: Dinliyorum sizi. Devam edin.
2: Ha, pardon, özür dilerim.
1: Devam edin. Yeni bilgilere Girne'de, bakıyorum da o sırada, evet.
2: Girne'de ya da şu anki böyle bir durumda eğer ki bu kış aylarında olmuş olsaydı durumlar çok farklı olabilirdi açıkçası.
1: Tabii.
2: Çok daha fazla bir kaybımız olabilirdi. Maalesef ki.
1: Ama şu
2: yani
1: anda...
2: Gelen bu kazalar beni gerçekten çok yıprattı. Bütün halkımızı da yıprattı.
1: Çok haklısınız.
2: Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Yani ben bir an önce denizci arkadaşlarımızın kurtulmasını istiyorum. Eğer ki bir batma söz konusuysa tabii ki sinyal alınamıyor deniyor.
1: Evet.
2: Başka diyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani umut edeceğiz ki ayakta ve sağ salim şu an

0: ulaşabilirler.
1: Bu arada az evvel bir fotoğraf karesi vardı. Denizin ilk anlardan, kazanın ilk anlarından itibaren yine denizin durumunu açık ve net bir şekilde görmekteyiz.
0: Bir
1: Ve bir
0: dakika.
1: taraftan da tabii o fotoğraf karesini görürüz ama kazayı hasarsız atlatan Alsu gemisini de görmekteyiz. Tabii biraz daha heybete bakıldığı zaman diğerinden çok
0: Bu
1: daha
0: yeni bir
1: farklı.
0: resim mi? Pardon
1: Evet.
0: Murat Bey. Alsun'un yeni resmi
1: Yeni,
0: mi bu
1: evet,
0: arada?
1: gelen bilgilere göre yeni bir resim.
0: Yani biraz yakınlaştırabilirsek bu geminin burun tarafını görebilir miyiz acaba? Ben çok göremiyorum.
1: Biraz
0: Hani
1: daha burun
0: eğer
1: tarafını
0: ki kazadan
1: görebileceğimiz bir
0: sonra ise
1: fotoğraf karesi varsa, evet şu anda yaklaştırmaya
0: evet.
1: çalışıyoruz ama
0: Kazadan sonra ise yani hani burada bir görev ama tam gözükmüyor.
1: yani sizin dediğiniz gibi acaba tam da hani Tuberk İmamoğlu gemisinin tam da orta tarafına belki girmiş olabilir o anlamda burun.
0: Yani belki şöyle bakın hani hafif bir yani dokunup daha doğrusu bizde dokunma çok büyük hasara sebep olur tabii ki.
1: Evet.
0: Yani dokunup hemen farkına varıp dümeni kurtarmış olabilir. Bilemiyoruz tabii ki. Yani peki Alsu gemisinde ilgili çok özür dilerim. Yani sizde bir bilgi var mı? Hani kaptan beyanı veya bununla
1: Yok
0: ilgili bir
1: işte
0: şey var
1: şu
0: mı?
1: anda ifadeler alınıyor. O da yakın zamanda hani belki birkaç dakika ya da dakikalar içinde ya da saatler içinde
0: Şimdi
1: elimize ulaşacaktır ki sizin de dediğiniz gibi oradan gelen ifadeler zaten işin aslını biraz da ortaya koyacak tabii. Bu arada
0: tabii.
1: irtibatın
0: Bu
1: kesildiği
0: arada
1: gemiden ilk fotoğraf karesi hemen yan tarafta. Yani Tuberk İmamoğlu gemisinden fotoğraf karesi yan tarafta görülmekte. İlk fotoğraf havanın, denizin durumu açık ve net ortada. Diğer tarafta da
0: denizde bir
1: kazayı
0: sorun yok.
1: hasarsız
0: Sağ
1: atlatan Alsu
0: taraftaki
1: gemisi.
0: şimdi orada bir sağ tarafta bir resim daha var. İrtibatın kesildiği gemiden ilk fotoğraf diye.
1: Doğru, evet.
0: Burada bir can salım var turuncu renkte bu
1: Doğru.
0: arada.
1: Ya görünen o, evet yani, evet. Az evvel bahsettiğiniz gibi.
0: Bu resmi kim aldı acaba? Biliyor
1: Efendim?
0: musunuz? Bilginiz var mı? Nereden alındı yani? Şöyle
1: Gibi
0: ki
1: elimize
0: yani
1: ulaşan
0: Alsu
1: ilk
0: gemisinden mi
1: fotoğraf
0: alındı?
1: karesi. Bunu
0: Özür dilerim.
1: Denizcilik
0: Alsu
1: Genel Müdürlüğü
0: gemisinden.
1: paylaştı, Sayın
0: Ha, Denizlik
1: Çavuşoğlu.
0: Genel Müdürlüğü paylaştı. Eyvah o zaman. Yani evet.
1: Evet.
0: Gemi çünkü o turuncu filika gördüğüm kadarıyla gemiyi terk esnasında kullanılır.
1: Evet, az
0: Biraz
1: evvel
0: önce
1: söylediğiniz gibi.
0: bahsettiğim evet filika ve life raft'lar gemi terk esnasında kullanılır. Life raft'lar dediğim gibi yani otomatik patlar battığı zaman ya da elle atabilirsiniz.
1: Evet.
0: İki kişi bunu kaldırıp denize atabilir ya da ipini çekip patlatabilirsiniz. Bu Girne'deki kazada da mevcuttu ama tabii ki oradaki yolcularımız bilinçsiz olduğu için yanlarında oturdukları bu ekipmanı fark etmediler. Eğitim olmadığı için.
1: Evet.
0: Ama biz tabii burada profesyonel bir ekipten bahsediyoruz. Denizci arkadaşlarımız hepsi eğitimli. Hem her iki gemi içerisinde bu geçerli. Yani tabii bu şu an gördüğüm kadarıyla o battığından artık birazcık o daha emin olduğumu düşünebilirim. Çünkü böyle bir can salının, filikanın veya life raft'ın deniz üstünde böyle sahipsiz gezmesi gibi böyle bir durum söz konusu asla olamaz yani.
1: Evet.
0: Zaten bunu bütün gemiler görür ve der ki yani bu böyle bir şey olmuş. Yanlışlıkla patlamış etmiş. İşte denizin üstünde böyle bir şey var diye İstanbul Trafik Kontrol Merkezi'ne VTS'e
1: Evet.
0: veya liman başkanlıklarına ya en yakın olan yere bildirilir ve bu denizden alınır.
1: Evet.
0: Tabii geceliğin böyle bir şeye ulaşılması ihtimali çok kuvvetlendiriyor. Bu arada Murat Bey bilginiz olsun.
1: Evet. Bu arada
0: Yani ben eminim de.
1: serbest
0: Efendim?
1: düşmeli can filikası olarak da geçiyor
0: Evet.
1: açıklamada. Bunu da
0: Doğru.
1: aktaralım bir kez daha. Arama kurtarma ekipleri bölgede devam ediyor. Peki kaza anında hız tabii son derece etkili. Alsu'nun bu şekilde hani biz sizin de söylediğiniz üzere belki İmamoğlu gemisine böyle tam ortadan burnuyla çarpmış olması hızın da etkisiyle çok büyük hasar verdi anladığımız kadarıyla.
0: Ya gemiler bakınız şimdi bu tarz gemiler 3-4 bin tonluk 5 bin tonluk gemilerden bahsediyoruz. Şimdi bizim arabamız 1,5 ton civarında
1: Doğru.
0: her arabayı düşünürsek. Yani bu 1,5 tonluk arabanın çarpmasıyla 5 bin tonluk bir yani iki geminin çarpışması çok daha farklı hasar ve hani kuvvet ve moment ve fizik ve ataleti düşünürsek çok daha farklı.
1: Evet.
0: Şimdi tabii ki yani biraz önceki işte serbest düşen buna biz serbest düşen söylüyoruz. Eğer bu serbest düşmüşse yalnız şu da var. Bu kendiliğinden düşmez bu arada. Bu arada muhakkak onun içine binmişlerdir.

0: onun içerisinde pim vardır ve
1: Evet.
0: işte mekanizmalıdır ve onu çekersiniz ve aşağı kızak gibi kayarsınız. Yani bunun içerisinde insan olabilir, bilmiyorum. Yani hani bunu da bilmek gerekiyor. Şu an hiçbir şey bilgim yok. Çok özür diliyorum
1: Evet, ya
0: sizden
1: yani
0: de hani
1: genel
0: ben.
1: olarak bakıldığı zaten genel olarak bizde de herhangi bir bilgi yok. İşte makamlardan gelen, devlet makamlarından gelen, genel müdürlüğünden gelen, özellikle Denizcilik Genel Müdürlüğünden gelen bilgileri ve görüntüleri, fotoğraf karesi olsun ya da bilgi olsun, bunları paylaşıyoruz ve varsayımlar üzerinden ilerliyoruz. Sizlerin de tecrübesine dayanarak özellikle
0: Evet.
1: kazanın gerçekleştiği bu alanda acaba karaya olan ya da hani biraz daha boğazın nispeten daraldığı bir alanda belki söz edilebilir. Burada acaba rota şaşmış olabilir mi?
0: Hayır, gayet orada çok uygun bir
1: Evet.
0: vaziyette. Böyle bir darlık da tam söz konusu değil. Daha yani biz kocaman deniz yani
1: Tabii.
0: açıkçası. Yani o yüzden yani böyle bir söz konusu değil. Ama şu an denizde bir can salının olması bu ihtimali, batma ihtimalini kuvvetle destekliyor.
1: Evet.
0: Bu dediğim gibi bu lifeboat bu arada, life raft değil, lifeboatlar yani ikisi de tabii ki can salı olarak geçiyor ama lifeboatlar kimileri elle mekanizmayla atılıyor. Kimileri de böyle kızaklı kayarlı sisteme sahip ne?
1: Açıklamada serbest düşmeli can
0: Serbest
1: filikası
0: düşme.
1: olarak aktarılıyor. Can
0: Evet.
1: kurtarma araçları dahilinde.
0: Evet, şöyle düşünün Murat Bey. Yani içerisinde biliyorsunuz bunun. Bu bir yaklaşık 45 derecelik açıyla veya daha 60 derecelik özür dilerim belki de bir açıyla geminin arka tarafına monte ediliyor. Bir kızaklı bir sistem düşünün. Ondan sonra bunun içerisinde biniyorsunuz. Bütün personel biniyor.
1: Evet.
0: Bindikten sonra bunun bir pim ve kurtarma mekanizması var. Bunu bastığınız an yani çektiğiniz an o kolu bu kızak şeklinde hacı
1: Evet.
0: yatmazdır bu. Ne kadar denizde olsa ne kadar havada olsa batmaz
1: Öyle
0: bu.
1: mi?
0: Kapalıdır bu.
1: Hı.
0: Evet, olduğu yerde dönebilir. 90 derece dönebilir. 360 derece de dönebilir.
1: Ya deniz
0: Fırtınadan dolayı,
1: şartları
0: dalgalardan
1: etkilemiyor
0: dolayı.
1: yani, batmıyor.
0: Etkilemez,
1: Hı.
0: yok. Onun içine bindiğiniz zaman bütün personel kapılarını kapattıktan sonra hiçbir şey olmaz. Yani hani tamam sağa yatabilir, sola yatabilir, dalgalar sürükleyebilir ama içine su girmeyeceği için ve hacı yatmaz dediğimiz hani böyle sağa sola ne kadar yatsa da hemen doğrulacağı için,
1: Tabii.
0: ters dönse de doğrulacağı için çok önemli bir ekipmandır. Şimdi bunu eğer denizde görüyorsak ya içindeler, kendileri attılar
1: Evet.
0: ya da bu da artık batmanın etkisiyle bu da kendini o
1: Kendini yukarı attı.
0: sistemden kurtarıp attı
1: Peki
0: yani.
1: bir
0: Diğer life raftlar var mı
1: ha
0: bilmiyorum.
1: işte onu
0: Onlar
1: soracaktım.
0: bilmiyorum.
1: Yani bir gemide kaç adet vardır normal
0: Personel
1: şartlarda?
0: sayısına bağlı. Personel sayısına bağlı.
1: Evet.
0: Personel sayısını kurtaracak şekildedir. Yani bu arada
1: Ya biz bir
0: biraz
1: tanesini görüyoruz ama
0: önceki
1: birkaç tane olabilir belki.
0: tabii bundan bir tane var. Şu
1: Evet.
0: an ekranda gördüğünüzden sadece bir tane var.
1: Evet.
0: Ama biraz önce şişirilebilir olan, bunlar şişirilebilir değil. Bunlar direkt fiber bir tekne olarak düşünün bunları.
1: Evet.
0: Şu an ekranda gördüğünüzü. Ama şişirilebilir olanlardan sancak ve iskele ve baş tarafta olmak üzere 3 tane olduğunu düşünüyorum. Bu da zaten personel sayısının kat ve kat fazlasıdır.
1: Evet.
0: Bunların içerisinde yani yiyecekten tut suya kadar, telsiz cihazına kadar yani bütün hayatı idameyi sağlayabilecek her şey mevcut içinde.
1: Öyle mi?
0: O yüzden evet yani şu an
1: Ya
0: bu
1: bir deprem
0: tekne
1: çantası gibi düşünelim.
0: aynen öyle evet. Bütün yiyecek hatta bunların kalorileri bile hesaplanmıştır. Yani bir insan günde bu kadar kalori hesabıyla yemek yer, bu
1: Evet.
0: kadar su içer. İşte balık tutması için olta ihtiyacı vardır. Olta da vardır içerisinde.
1: Evet.
0: İşte gemi gördüğü zaman sinyali yansıtması için elinde gene içinde ekipmanlar vardır. Gene aynı şekilde havai fişekler hani öyle söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Sinyal fişekleri içerisinde mevcuttur.
1: Yani
0: Ama bu tek başına böyle dışarıda görünmesi bilmiyorum içerisinde insan olduğunu gösterir. Yani
1: evet.
0: bu özellikle şu an ekrandaki resimdeki için konuşuyorum.
1: Evet.
0: Diğerleri ise şişirilebilirdir. Bu biraz da şu an ekrandaki fiberdir. O yüzden şişirilebilir değildir.
1: Doğru.
0: Ama diğer bahsettiğim mantar şeklinde olan, böyle bir kapsül şeklinde olanlar basınçla beraber gemi battığı zaman batar. Ya da elle atabilirsiniz
1: Evet.
0: denizde ya da pimini çekersiniz, ipini çekersiniz, açılır ve
1: Evet.
0: içine binebilirsiniz. Onda da gene aynı şartlar mevcut. Biri fiber, biri
1: Evet.
0: şişirilebilir plastik.

0: ilk olarak düşünelim Murat
1: Evet.
0: Bey.
1: Bunlar gördüğümüz gibi sizin söylediğiniz üzerine fiber daha çok. Diğerlerini de tabii bilemiyoruz bir taraftan.
0: Evet.
1: Şimdi 10 gemi personeline odaklanmış durumdayız. Şayet bir gemi battığını düşünüyoruz şeklinde bir açıklama geldi. Ya da bu konu değerlendiriliyor diye bir açıklama geldi. Ve şu anda personelin durumu konuşuluyor, tartışılıyor. Ağırlıklı olarak da zaten arama kurtarma çalışmaları da buna odaklanılmış durumda. Bakıldığı zaman Silivri açıklarından 18 mil uzakta diyoruz. Ve aslına bakarsanız gemicilikte ya da denizcilikte karaya yakın diyebilir miyiz nispeten?
0: Yok, hayır, bu konuda karaya
1: Aha.
0: yakın diyemeyiz.
1: Evet. Ama
0: Yani
1: nihayetinde bir
0: gayet
1: iç deniz olması
0: iç
1: nedeniyle
0: deniz. Bu çok
1: arama
0: önemli.
1: kurtarma
0: Tabii ki.
1: çalışmaları çok daha rahat ve sağlıklı olacaktır ve hızlı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hem Murat Bey, şimdi şöyle bir şey. Yani geminin battığı yer yani Marmara'nın ortası,
1: Evet.
0: göbeği. Yani buna ulaşılmama gibi bir durum söz konusu değil. Bu haber geldikten sonra yani şu an sabah erken saatlerde muhakkak ulaşılmıştır kaza yerine.
1: Evet.
0: Yani çok
1: Tabii.
0: mesafe olarak çok büyük bir mesafeden
1: O
0: bahsetmiyoruz.
1: kuşkusuz devam ediyor.
0: Yani evet, yani şu an açıkçası bende yetkililerin de bilgisi var. Çünkü sabah eğer 3'te bu 3:26'da bu sinyal alınmışsa ve yani intikal ettikleri zaman 4'te yola çıktıklarını düşünürsek,
1: Tabii.
0: ya benim tahminimce yani saat en fazla 3 saatte oraya varmışlardır
1: Doğru.
0: diye düşünüyorum.
1: Bir
0: En
1: taraftan
0: fazla.
1: da evet söyleyelim 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, helikopter ve bir taraftan da kazazede Alsu tankeri filan arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır ifadeleri. Bu anlamda son derece mühim ve hatta kazayı hasarsız atlattığı ifade edilen Alsu tankeri de bizzat arama kurtarma operasyonlarının çalışmalarında devam ediyor. Aktif bir rol alıyor. Bu da oldukça mühim. Onu da bir bilgi olarak aktaralım. Zira Denizcilik Genel Müdürlüğü bunu söylüyor ve şimdi ekranı görebiliyorsanız Marmara Denizi gemi trafiğini de
0: Evet.
1: paylaşıyoruz. Ve böyle bir gemi trafiği içinde hani tabiri caizse nüfus bir hayli fazla, trafik bir hayli yoğun. Dolayısıyla arama
0: Evet.
1: kurtarma çalışmalarında onlar da bizzat eşlik edeceklerdir. Şimdi
0: Hayır,
1: herkes
0: şimdi şöyle bir
1: teyakkuzda
0: şey
1: tabii
0: oldu.
1: orada.
0: Evet, şu an büyük bir ihtimalle yapılanını söyleyeyim size Murat Bey. İstanbul Trafik ve Çanakkale Trafik Bölgesi'nden, yani yönetim sisteminden, Türkiye'den VTS dediğimiz trafik kontrol merkezleri var. Şimdi bu trafiği oradaki İstanbul ve Çanakkale ve o bölgedeki liman başkanlıklarına takip ediyorlar. Büyük bir ihtimal bütün şu an gemilere yayın yapıldı. Bu bölgede
1: Evet.
0: arama kurtarma operasyonu yapıldığını, bu bölgeye işte koordinatlar verilmiştir. Bu koordinatlara girilmemesi gerektiğini,
1: Evet.
0: büyük bir ihtimal o gemiler artık oradan geçmeyecek. Büyük bir ihtimal siz de Sancak veya sağ tarafa doğru veya sol tarafa doğru bir trafik akışı, ama büyük bir ihtimal daha çok Marmara'nın güneyine doğru bir trafik
1: Ya
0: akışını
1: Bursa
0: düzenleyecekler. Tabii,
1: Erdek
0: Bursa
1: civarı.
0: tarafından. Evet, o tarafa doğru yönlendireceklerdir. Şu an bakarsanız birkaç saat sonra gemilerin hiçbirinin şu anki bu sinyalde geminin
1: Tabii.
0: en son aldığı sinyali gösteren yerden geçmeyeceklerini göreceksinizdir. Muhakkak şu an bir güvenli bir alan belirlemişlerdir. Bu güvenli alanın içerisinde bütün yani gemileri, diğer gemileri, ticari gemilerini sokmayacaklardır. Şu an İstanbul Trafik ve Çanakkale Trafik'ten muhakkak müdahale ediliyordur yani.
1: Tabii
0: Şu an
1: herkes.
0: sadece eğer ki Alsu tankeri neden kurtarma yardımcıdır? Çünkü Alsu tankeri demek olayla ilişkili olduğu için
1: Tabii.
0: geminin nerede olduğunu, hangi koordinatlarının olduğunu tahmin edebileceği için, çünkü kendisi de oradaydı. O yüzden efendim.
1: Bu durumda gemi personelinin yani Alsu'nun personelinin ifadesi de ya gemide alınıyor ya da deniz
0: Gemide. Büyük ihtimal
1: üzerinde
0: gemide.
1: büyük ihtimalle gemide
0: Büyük
1: alınıyor
0: ihtimal.
1: diyorsunuz.
0: Evet, sahil
1: İşte
0: güvenlik tarafından gemide alınıyordur.
1: evet esas oradan gelen ifadeler son derece mühim olacak elbette gidişatı
0: Tabii
1: görebilmemiz
0: ki.
1: açısından.
0: Tabii koordinatlar vardır. Yani hani eğer ki böyle bir kaza olduysa muhakkak gemide o an GPS'ten koordinatları almışlardır. Ve koordinatları aldıkları için o bölgededirler diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: İfadelerde tabii ki yani hani gemiyi yanaştırma, işte bunlar zaman kaybı açıkçası.
1: Öyle
0: O
1: mi?
0: yüzden direkt sahil güvenlik
1: Tabii.
0: botları, tabii ki direkt sahil güvenlik botları gemiye çıkmıştır.
1: Evet.
0: Gemideki bütün hemen kaptan, ikinci kaptan işte veya görevli zabitleri, makinecileri hemen ifade çağırmıştır. Geminin jurnaline bakmışlardır. Geminin o anki pozisyonunu, nerede kaza olma ihtimali eğer varsa, tabii ki böyle şey

0: Bunların hepsini sormuşlardır. O yüzden yani gemi de o bölgede kalmıştır. Mecburiyetten de kalmıştır. Yani hiçbir yere gidemez artık bu saatten sonra.
1: Evet.
0: O yüzden o bölgede kalmıştır. Onlar da hani koordinasyon olarak hani bütün herkes tabii ki hiç kimsenin böyle bir elim kazayla karşılaşmasını istemediği için
1: Tabii.
0: onlar da şu an yardımcı oluyorlardır. Denizde sağda
1: Evet.
0: solda bakıyorlardır, ediyorlardır diye
1: Evet.
0: düşünüyorum yani.
1: Peki şu anda hani WhatsApp grupları ya da başka gruplardan size gelen bilgiler var mı? Bir saattir yayındayız gerçi ama bakabildiniz mi?
0: Evet. Baktım ben yani şu an takip ediyorum da sadece arkadaşlarımız hani kazayı açıkçası
1: Tabii şu anda dediğiniz
0: paylaşıyorlar.
1: gibi yani aslında meslektaşlarınızın durumuna odaklanmış durumdayız. Gemi personelinden, 10 gemi personelinden haber yok. Aileleri de
0: Tabii,
1: muhtemeldir,
0: tabii.
1: yakınları bizi izliyorlar. Bu anlamda umarız tez zamanda, yakın zamanda, gün içinde, birkaç saat içinde çok da iyi haberler aktarma durumuna geçeriz. Size de büyük geçmiş olsun bir taraftan.
0: Evet, hepimizin geçmiş olsun bütün milletimiz için çok acı bir haber. Üst üste gelen bu kazalardan
1: Maalesef.
0: sonra yani gerçekten böyle bir haberle uyanmak beni gerçekten çok üzdü. Denizci arkadaşlarım, meslektaşlarımın bir an önce ben de kurtarılmasını bekliyorum.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Uzak Yol
0: Ben teşekkür
1: Kaptanı
0: ederim.
1: Emrah Yılmaz Çavuşoğlu bizlerle beraberdi. Son derece doyurucu bir görüş karşılıklı olarak aktardık. Zira yeni bilgiler çok da fazla yok idi ama görüntüler ve bilgiler geldikçe bu sohbetimizi gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi şu anda 10 gemi personelinin yaşamına odaklanılmış durumda arama kurtarma ekipleri efendim. İşte bir gemi kurtarıldı, diğer gemiyle iletişim kurulamıyor. Efendim bir küçük ara veriyoruz, daha sonra buradayız.

Efendim gün başlıyor, bitiriyoruz. Gemi kazasına dair gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında canlı olarak aktarılacak. Serap Belet Para gündemde sizlerle beraber. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Para gündemden merhaba. Ne yazık ki ekranda da gördüğünüz sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Bu gece, daha doğrusu sabaha karşı saat 3.30 sularında Silivri'de Marmara Denizi açıklarında iki gemi çarpıştı. Bir gemiden haber alınamıyor. Bir gemiden ve 10 mürettebatından haber alınamıyor. Ne yazık ki sıcakta bir açıklama var. Arama kurtarma çalışmaları ile ilgili hemen Öznur Karslı Çetiner'e telefonla bağlanalım. Bu açıklamanın ayrıntılarını aktarır mısın? Ve kazaya ilişkin de bilgileri bize özetler misin lütfen Öznur?
1: Evet Serap Belet, bir yandan Silivri'de oluşturulan kriz masasının olduğu noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan da tabii ki peş peşe gelen açıklamalar var, onları aktarmaya çalışayım. Hem Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden hem İstanbul Valiliği'nden iki ticari geminin çarpıştığı kaza ile ilgili yaşanan, dün gece saatlerinde 03.30 sularında yaşanan bu kaza ile ilgili son bilgi şu şekilde: İstanbul Valiliği'nden gelen, çarpışmadan etkilenen ve şu anda hali hazırda görebildiğimiz Alsu isimli tanker gemisi, bu tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800

0: 900-900 metre olduğu tespit edildiği bilgisini açıkladı İstanbul Valiliği. Şimdi şöyle Serap Belet, baktığımızda hemen hemen boyutları, uzunluğu ve genişliği birbirine yakın olan iki gemiden bahsediyoruz. Biri tanker gemisi, birisi de kuru yük taşıyan, genelde inşaat malzemeleri taşıdığı belirtilen kargo gemisi. Hemen hemen biri 89 metre, biri 90 metre uzunluğunda. Ancak tanker gemileri taşıdıkları yükler itibariyle mukavemetleri daha güçlü olan gemi çeliklerinden yapılmış, gövdeleri ve alt kısımları gemi çeliklerinden yapılmış, iki kat şeklinde katmanlı, daha güçlü malzemesi olan gemiler. İşte bu yüzden Alsu adlı gemi diğerinden görece biraz daha küçük de olsa, malzemesi gereği daha güçlü olduğu için hasar almadığını, gözle görülür bir şekilde hasar almadığını belirtebiliriz. Görüştüğüm kaynaklar, gemi inşaat mühendisleri, kaptanlar bu bilgiyi verdiler. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya dönersek, daha çok bu kazanın nasıl yaşandığına dair bize çarpıcı ayrıntılar veriyor. Şöyle ki, biliyorsunuz diğer gemi, Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan, kargo gemisinde bulunan 10 mürettebattan bir haber yok, bir irtibat kurulamadı. Peki ne oldu? Hangi yöne gidiyorlardı? Bir gemi Kocaeli'den Ali Ağa'ya, İzmir Ali Ağa'ya hareketi, yani rotası o yöndeydi. Diğer gemi, haber alınamayan gemi, Tuğberk İmamoğlu gemi adlı gemi ise İskenderun'dan hareket etmişti. Marmara açıklarında, yani Silivri açıklarında 18 mil şuna denk geliyor. Yani Silivri'nin güneyinden 33-34 kilometre uzaklıkta bir noktada yaşanıyor bu kaza. O yüzden şu an arama kurtarma çalışmalarını belki de görebilecek bir noktada değiliz. Silivri merkezde, Silivri sahil merkezde bir kriz masası oluşturuldu. Şu anda da dediğim gibi oraya varmaya çalışıyoruz. Denizcilik Genel Müdürlüğü saat 03.41'de Alsu tankerinin kaptanının 03.41'de bir bildirimde bulunduğunu, saat 3'ü çeyrek gece 03.15'te kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığı bildirimini yapıyor. Ve bu bildirimden sonra da anladığım kadarıyla, açıklamadan anladığım kadarıyla, gemiden herhangi bir hem teknik hem iletişim anlamında bir temas
1: kurulamıyor. Öznur, 10 mürettebattan haber alınamıyor. Bu, yani gemideki bütün mürettebat diyebiliriz zannediyorum. Ben öyle anlıyorum. Hem gemiye ulaşılamıyor hem 10 mürettebata. Doğru mu? Evet. Bir de fotoğraflar var biliyorsun, paylaşılan. Evet. Bir filika mı diyelim ona?
0: Filika, yani can sal da diyebiliriz. Bunu Girne'deki faciada da birkaç gündür yaptığımız yayınlarda hep ifade ettiğimiz için kulağımız da artık aşina. Bu gemiler için tabii Girne'deki olay bir katamaran gemisi, dikdörtgen şeklinde. Ama bu iki gemi için de can sal ifadesini kullanabilir miyiz şu an teknik olarak bilmiyorum, ama filikada diyebiliriz. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden bununla ilgili de bir açıklama var. Bakın şöyle söyleniyor. 10 gemi insanının görev yaptığı ve haber alınamayan Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları, yani serbest düşmeli can filikası dahil diye parantez açılmış. Deniz yüzeyinde filikaların içlerinde gemi personelinin tespit edilemediği yönünde bir açıklaması var Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün. Tabii şu anda kıyı emniyeti, sahil güvenlik komutanlığından ekipler, birçok deniz unsuru helikopterler eşliğinde bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Söylediğim gibi bir yandan biz de bu oluşturulan kriz masasına varmaya çalışıyoruz. Başladığımızda tabii çok daha yakından öğrenmiş olacağız gelişmeleri. Ama son durum, tekrar edelim. Tuğberk İmamoğlu 90 metre uzunluğunda. İnternetten gemi izleme uygulamalarına da baktığımda bu geminin en son 20 saat önce pozisyon aldığı bilgi görülüyor. Evet. Haritalarda denizdeki bu deniz baktığımızda en son sinyali nereden verdi? İşte Çanakkale Boğazı'nda bir geçişi var. Çanakkale Boğazı'nda en son sinyal verdi.

0: geldiği nokta.
1: Nokta orası.
0: Ama bu çarpışmadan sonra mı, önce mi oldu, ona dair bir detay şu anda elimiz yok.
1: Peki.
0: Elimizde yok. Serap Belek dediğim gibi İstanbul Valiliği de son açıklamasını güncelledi. Tekrar edeyim. Kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin 800-900 metre olduğu tespit edildi diye İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama var. İki helikopter bu arada Serap Belek, 9 deniz unsuru kıyı emniyetine ait.

0: Aynı zamanda yani kriz merkezinden de bize bilgileri aktaracak, yine yeni edindiği bilgileri biz de bu arada konuğumuzla bu ilk bilgiler üzerine onun değerlendirmelerini alarak devam edelim. Sarıkaya Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Murat Uzan bizimle. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, çok geçmiş olsun. Yine ikinci bir kaza.
0: Yani hakikaten Kıbrıs'ta dediğiniz gibi yaşanan bu trajedinin etkisi üzerimizden atamamışken ki hala da çalışmalar orada da tamamlanabilmiş değil. Şimdi de bir geminin batmış olma ihtimali üzerine konuşuyoruz. Affedersiniz sözünüzü de böldüm ama ilk değerlendirmeniz nedir Tuğberk İmamoğlu gemisinin durumuna ilişkin? Buyurun.
1: Şimdi tabii burada belli şeyler biraz sanki bu sefer çok erkenden belli gibi. Tabii biz olan durumları yorumlayabiliyoruz ancak bunlar bir doğrudur, bu kesin böyledir şeklinde değil ama burada iki gemi koca denizde çarpışıyor. Bu çok normal olarak adlandırılamaz. Yani böyle bir şey bu. Gayet normal falan diyeceğimiz bir şey değil.
0: Evet, doğru.
1: Burada, evet. Yani gerçekten, şimdi demin bir diğer haber kanallarımızla da konuşurken, mesela bakıyoruz haritadan, çok gemi var falan zannediyoruz. Hiç alakası yok. Gemi çok çok az. Çünkü çok büyük bir bölge burası. Yani koca bir Marmara Denizi'nin içi. Siz burada, yani iki gemi birbirine çarpabilmesi yani yüzde kaç bir orandır bunu gerçekten ben de söylemek istemiyorum, tahmin de etmek istemiyorum. Benim için
0: nasıl yaşanmış olabilir yani nasıl olmuş, nasıl olur da dediğiniz gibi açık denizin ortasında böyle iki büyük gemi 90 metre genişliklerinde biri yük gemisi biri kargo gemisi çarpışabildi. Çünkü nasıl bir sistem vardır orada açık denizde bu trafiğin yönetilmesi için?
1: Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu olabilir. Burada teknolojik olarak bir eksiklik olduğunu ben kesinlikle sanmıyorum. Çünkü özür dilerim, bu gemilerimiz bizim aynı hava araçlarında olduğu gibi çok ciddi bir izinlerden, çok ciddi bir sistemden geçiyorlar. Ondan sonra bunlar onay aldıktan sonra denize açılıyorlar. Dolayısıyla bu iki gemi de böyle. Tabii fakat buradaki gemimizin bir tarafın uyuduğunu ben zannediyorum. Görmemesi için uyuması lazım. Diğer geminin kendini belli etmesi için inanılmaz bir şekilde uyarı sesleri çıkarıp uyarı sinyalleri gönderip diğer gemiyi uyardığını düşünüyorum.
0: Ben tam olarak sesiniz de biraz parazitli geliyor. Hatta belki biraz onu düzeltmeyi deneyebiliriz ama geminin bir tarafının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Tekrar etmenizi istesem Murat Bey.
1: Şimdi şöyle, geminin bir tanesi birisini uyardığı belli. Yani birisinin de uyuduğunu zannediyorum bir şekilde. Yani uyumak biraz haddini aşan bir cümle olabilir ama kusura bakmayın.
0: Şöyle yapalım mı Murat Bey, sesinizi daha iyi anlayabilmek için söylediklerinizi tekrar bağlasın arkadaşlarım size. Hemen birkaç, bir 15-20 saniye, 30 saniyede hallederiz. Daha sağlıklı duyalım. Diyor ki Murat Bey, Sarıkaya Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı, açık denizde Marmara'nın ortasında koca denizde bu iki büyük gemi nasıl oldu da çarpıştı, ona ilişkinde değerlendirmesi vardı. Yani hakikaten üst üste gemi kazalarıyla gerçekten üzücü haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yola çıkmışken ne yazık ki batan gemide 20 kişi aranıyor gemi yolcularından. Aralarında çocuklarının da oldu. Hepimiz bu üzücü, bu trajik olayın bir de ardından çıkan ne yazık ki çok ciddi iddiaların etkisindeyiz. Aileler acılı bir bekleyiş içinde. Dün oraya bir arama gemisi gitti ve yeri tespit edilebildi yüzlerce metre derinde. Burada da Tuğberk İmamoğlu gemisinin yani daha doğrusu kazanın olduğu yerde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaybolduğu yerde derinliğinde 809 metre olduğu yönünde bir bilgi paylaşıldı az önce valilik tarafından. Tekrar merhaba Murat Bey. Şimdi anlatabilirsiniz. Daha iyi duyacağız sizi. Buyurun.
2: Evet, şimdi demiştik, tekrar çok geçmiş olsun. Şu anda ben şöyle bir öngörüde bulunabiliyorum ancak. Tabii elimizdeki bilgilere göre gördüğümüz

0: kadarıyla. Şimdi geminin biri birisiyle karşılaşıyor, diğer gemiyle karşılaşıyor. Bunlar zaten normal karadaki araçlar gibi falan değil. Bunlar makineyi durduruyorum dediği zaman birçok yani belki 5-6 mil daha gemi gidiyor. Çünkü yükü var,
1: Evet.
0: ağırlığı var, fizik kurallarına göre duramıyor. Şimdi tabii buradaki biz nasıl şimdi demin işte Marmara Denizi'ndeki gemileri siz gösterdiniz.
1: Evet.
0: Biz burada ekrandan bile vatandaşlar olarak ne kadar gemi yüzüyor gördük, doğru mudur?
1: Tabii.
0: Şimdi bunu biz gördükten sonra buranın kaptanı veya görevliler buradaki yüzen gemileri görmüyor mu? Yani burada bir garip bir durum söz konusu. Öncelikle ben bunu size arz etmiş olayım.
1: Doğru ama garip derken neye vurguyor? Yani garip, bu gariplik neden yaşanmış olabilir? Evet.
0: Şimdi neden yaşanlam? Evet, burada bir tanesi bir diğer gemiye çarpıyor. Evet, çarpan gemi şimdi ya buradan iki tanesinden bir tanesi suçlu. İkisinden biri suçlu kaptanların. Yani ya çarpılan gemi de suçlu olabilir, çarpan gemi de suçlu olabilir. Bunu henüz bilmiyoruz. Fakat çarpan gemi yeni nesil bir gemi. Yani çift cidarlı dediğimiz, yani güvenlikli bir gemi.
1: Hangisi
0: Çarpılan gemi
1: çarpan
0: de
1: burada Murat Bey? Tuğberk İmamoğlu gemisi mi, Alsu gemisi mi çarpan?
0: yok, batan gemi, çarpılan gemi ya. Yani burada şey
1: Evet.
0: İmamoğlu değil, yani şey yakıt taşıyan diğeriydi sanıyorum. Evet, yani tam isimlerini şu an şu an hatırlamıyorum. Yanlış
1: Üzerinde yükü
0: arz
1: olan
0: etmeyeyim.
1: Alsu gemisi. Bunlar yeni görüntüler bu arada. Söz konusu kazaya karışan bu iki gemiyle ilgili yeni görüntüler. Hemen hemen hiç hasar almamış olan gemi ekrandaki
0: Akaryakıt taşıyan
1: Alsu
0: Alsu
1: gemi.
0: muydu?
1: Evet, yani şu an
0: Evet.
1: bulunan ve pek hasar almamış görünen Alsu gemisi.
0: Tamam. Alsu gemisi yeni olan zaten.
1: Hı.
0: Geminin hasar aldığı yeri ben görüyorum. Şimdi gemi şimdi fakat burada birçok kişinin atladığı bir şey var. Alsu gemisinin buz kırıcısı var önünde. Yani bunu hiçbir televizyonda hiçbir kimse söylemedi. Bu arada yani bu buz kırıcısı metrelerce buzu kıran bir sistemdir zaten.
1: Ve
0: Yani
1: yıkıcı
0: bu
1: bir çarpışmada da zarar başka bir gemiye
0: tabii.
1: kıyasla daha çok zarar verir demek
0: Tabii
1: istiyorsunuz.
0: şimdi önünde koca bir buz kırıcısı
1: Çıkıntısı
0: var.
1: var evet altta.
0: Zaten hasar almama nedeni altındaki buz kırıcısı zaten.
1: Şu
0: Yani bunu
1: alttaki
0: birçok
1: çıkıntıyı yani yük iş çizgisini gösteren çizginin altındaki çıkıntıyı
0: hemen orada
1: söylüyorsunuz
0: bir
1: değil mi?
0: çıkıntı var, dikkat
1: Evet
0: edin.
1: evet
0: Evet.
1: aşağıdaki çıkıntıyı
0: Evet,
1: kastediyorsunuz. Bir
0: biraz daha
1: önceki
0: detaylı
1: büyük bu
0: göstereyim
1: fotoğraftaki
0: arkadaşlar. Ben de
1: alttaki.
0: izliyorum.
1: Evet.
0: Yani orada o geminin altındaki buz kırıcısı, yani bu çok ciddi manada tehlikeli bir şey. Yani araçlarda mesela biz normal bizim arama kurtarma derneğimizde bizim şeyler var. Offroad araçlarımız var. Mesela onlarda da tamponlar var. Mesela siz bunu normal trafikte kullanması yasaklanan tamponlarımız var bizim.
1: Hı.
0: Bunları zaten biz kullanmıyoruz. Bunlar da normal araca çarptığı zaman büyük zarar veriyor. Bunun gibi düşünün bunu.
1: Anladım
0: Bu
1: ve
0: gemi, evet, bu gemi diğer gemiye çarpıyor. Şimdi burada uyuyan, batmayan gemi de olabilir. Şimdi diğeri kaçarken, bu gemiden kaçarken yandan darbe yemiş olabilir. Yani burada bir manevra yapmama söz konusu belki biraz. Mesela
1: evet.
0: burada çok daha iyi görünüyor şu anda. Bakın inanılmaz bir şey var önünde. Yani bu çarptığı anda zaten bu gemi de hafif yukarı doğru kalkıp altından yani aradan biraz hasar almış. Yani bu fena bir çarpma olmuş. Büyük ihtimalle bu ortasından çarpmış olabilir. Neden? Yüksek kısım değil. Yüksek kısım olsa önündeki uç burun kısmına zarar verebilirdi. Yani dikkat edin, bu geminin bile akaryakıtın bile ortası alçak ya.
1: Evet.
0: Çarptığı zaman da yani ben tabii sadece fikir yürütüyorum, bu böyledir demiyorum. Lütfen
1: Tabii
0: yanlış
1: tabii
0: anlamasın.
1: tabii ki şu an
0: Sonuçta ben
1: sadece
0: kaptan değilim.
1: tahmin
0: Evet,
1: yürütüyorsunuz
0: ben
1: siz.
0: kaptan değilim ama işte bu konuda çok bazı eğitimlerimiz var. Yani burada böyle bir problem söz konusu gibi görüyorum ben. Diğer gemimiz eski bir gemi. Çift cidarlı değil. Yani korumalı değil. Bu gemi de korumalı bir gemi. Yeni bir gemi. Yani çünkü akaryakıt birinci zarar verirse ikinci bir koruma, iki katlı diyelim geminin önü. Ama evet.

0: Yunanistan'dan darbe aldığı zaman da bu gemiyi belki batıramayabilirdi. Ama bu gemi bu boynuzuyla diyelim. Yani alt boynuzuyla
1: Alt boynuzuyla tam da altından da gemiye zarar
0: yani
1: vermiş
0: bunu
1: olabilir.
0: Vurduğu anda o gemiye büyük bir zarar vermiş olduğunu
1: Peki.
0: düşünüyorum. Zaten bir ROV cihazıyla ancak batığa inilecek bundan sonra. ROV cihazıyla batığa inilince zaten bu verdiği hasar da görülecek. Burada
1: Batağa
0: derinlik ne yazık ki
1: inilecek diye net bir ifade kullanıyorsunuz. Bu Tuğberk
0: başka şansı yok
1: İmamoğlu
0: zaten.
1: gemisinin
0: İnmek
1: artık
0: zorundayız.
1: battığı yönünde bir kesin
0: Ama
1: kanaatiniz mi
0: şimdi
1: var?
0: tabii şimdi burada bu kadar devletin bu kadar gücü, kuvveti, kudreti şu anda Marmara Denizi'nde. Her tarafta zaten gece saat 3'te SOS sinyalini, acil durum sinyalini aldıktan sonra
1: Bulunurdu.
0: inanılmaz bir şekilde ben bölgeye gidildiğini biliyorum. Gerek sahil güvenlik gerekse kıyı emniyet tarafından. Yani bu gerçekten de tebrik ediyoruz. Yani biz bu kadar büyük birinci kazadan sonra Akdeniz, birisi Akdeniz, birisi Marmara buraya bu kadar hızlı hareket eden gerçekten denizcilerimizi diyeyim, genel olarak konuşayım. Aynı zamanda bir sürü askeri sistem de orada.
1: Evet.
0: Yani bu konuda tebrik ediyoruz tabii.
1: Allah birine
0: İnşallah
1: kolaylık versin. Murat
0: tabii.
1: Bey, şu ekranın solunda bir görüntü var. Arama kurtarma çalışmalarından ilk görüntü. Orada böyle bir kırmızı sal, filika, birçok ad veriliyor ona. Belki siz
0: Bir
1: onu
0: savunma var.
1: teknik...
0: Tabii şey var. Yaşam botu diyelim.
1: Ya bir kapsül gibi biraz aslında suyun
0: İşte onu
1: içinde.
0: atıyorlar. Yani gemiden atılıyor. Life bot. Yani yaşam botu. Yani ama tabii ne yazık ki herhalde kimse binemedi ama kaptan batarken görevini yapmış diye düşünüyorum batan gemi.
1: Şunu sormak için buna vurgu
0: Çünkü bunu
1: yaptım.
0: atması için ayakta olması gerekiyor.
1: Evet, şimdi bu atılmış ve ne yazık ki keşke bütün mürettebat
0: Bitiyor.
1: keşke içinde olsaydı. Ne yazık ki içinde de mürettebattan kimse yokmuş. Bu kadar kısa sürede bu atılıyor, bu çarpışma oluyor. Bu kadar kısa sürede bir gemi batabiliyor mu böyle bir boyutta hiçbir mürettebat çıkamadan bu botlara binemeden yani bu kadar hızlı olabiliyor mu bu gemi batışı?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi burada bu gemi çok şeyler güçlü gemiler. Bunlar çok ağır gemiler. Bunlar tabii ki suyun üstünde tam yol ilerlerken böyle bir şeyle karşılaşıyor ve bu gemiye çarpıyor. Bu çarpma inanılmaz bir şiddet. Yani bunu siz etraftaki yani bakın gemi denizin ortasında ya ama ben büyük ihtimalle her iki yakadan da belki büyük ihtimal ayakta olan kişiler tarafından bu sesin duyulduğunu düşünüyorum. Ya yani bir ses kesinlikle duyulduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ses öyle böyle bir ses değil. Öyle böyle bir şiddetli bir çarpma değil. Yani bu gemi zaten çarptığı anda diğer geminin içinde de zaten yükü var. İskenderun'dan geldiğine göre belki de demir yüklü diğer gemi bilemiyorum ama ya curuf ya demir yüklü. Bu hem kendi içindeki malzemenin de bu arada şiddetten dolayı fiziksel olarak sağa sola gitmesiyle alakalı geminin kırılmasına neden olmuş olabilir. Zaten eğer ki vurulan gemi, çarpılan gemi, batan gemi tahminen battığını düşünüyoruz. Gemi çünkü çarptı diğeri çarptığı zaman zaten en iyi bu çarpan kaptan biliyor veya o gemidekiler biliyor. Yani bunun şimdi battığını zaten bunlar biliyordur. Çünkü çarptı ya bu.
1: Tabii.
0: Nerede çarptığın gemi
1: Tabii.
0: yok.
1: Tabii.
0: Yani
1: Ki
0: dolayısıyla
1: zaten böyle bir kazanın ardından da mutlaka bunun takibini yapmışlardır yani denizde diğer
0: yok canım bu
1: çarpışlar.
0: belli bir şey
1: Neyle
0: zaten bu
1: çarpıştık, nasıl çarpıştık, bu gemi nerede, değil mi, yetkililere bildirirken mutlaka da
0: belli bir şey
1: bildirilmiştir. Biz
0: zaten
1: daha
0: bunlar
1: sonra öğreneceğiz.
0: tabii bunlar zaten ortada dolaşıyor. Deniz hukukuyla alakalı bir sürü avukat bu konuyla çalışıyor. Bu gemilerin sigorta şirketleri var vesaire vesaire. Bırakın orada 10 tane can var yani. Bunun içine kaptan da dahil. Yani şimdi bu insanlar
1: Zaten
0: yok şu
1: burada en
0: anda.
1: önemli konu o. Yani burada maddi kayıpları
0: Hiç önemli değil
1: konuşamayız.
0: maddi kayıp tabii ki.
1: Her biri telafi edilir hayatta. Can telafi.

0: edilemiyor.
1: Tabii ki aynı fikirdeyim ben de.
0: O yüzden bu olayı değerlendirirken hepimiz şu anda, yani kimsenin açıkçası kendi adıma söyleyeyim, umurumuzda elbette maddi kayıplarda üzücü ama yani önemsediğimiz ve şu an dikkatle takip ettiğimiz şey, orada ekmek parasını çıkaran insanların, oradaki 10 mürettebatın canına hiçbir zarar gelmemiş olması temennisi. Orada o şeye binememişlerse, bota binememişlerse dahi temenni ediyoruz ki belki suda bulunabilirler, umuyoruz. Kendilerini şimdi koruyacak dediğiniz şekilde atabilmişlerdir, evet, umarım açık denizde. Yani onları bekliyoruz, bizim gözümüz oradan gelecek.
1: Dediğiniz tüm cümlelerin altına imzalıyorum. Şimdi burada tabii bizim derneğimiz, Sarakay Arama Kurtarma Derneğimizin de bir mottosu var. Bir can kurtarmak tüm canlıları kurtarmak gibidir diye bir mottomuz var. Burada dikkat edin, can kurtarmak. Yani bunu bir ağacı da kesmeseniz tüm canlıları kurtarmak gibisiniz. Mottomuz var bizim.
0: Bu anda ekrandaki görüntülerin hepsi, bunlar arşiv görüntüler değil, kazanın yaşandığı bölgeden yeni görüntüler. İzleyicilerimizi de bilgilendirmek için söyledim. Yani daha önce o bölgede kaydedilmiş görüntüler değil, bugün kaydedilmiş görüntüler, yeni görüntüler. Orada arama çalışmaları ile ilgili kazanın yaşandığı yerde, az önceki fotoğrafta siz hatta darbe aldığı yeri anladım gibi dediniz ama o gemi de kaza sonrası çekilmiş fotoğraf, diğer Alsu gemisi. Yani bunlar sıcak görüntüler ve şu anda buna ilişkinde çalışmalar sürüyor. Murat Bey, teşekkür ederim. Şu anda Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Adliyesi'nde, evet, adli yıl açılışında.
1: Geçmiş olsun, görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir konuşma yapıyor Bakan Gürlek.
2: Ekranda. Adalet hizmetinin niteliğinin üzerinde etkisini çok yakından biliyorum. Bu nedenle göreve geldiğim günden bu yana Taşra'da teşkilatımızı ziyaret ediyor, yargı mensuplarımızı ve personelimizin görev yaptıkları yerde dinliyor, ihtiyaçlarını ve fiziki şartları yerinde bizzat gözlemliyorum. Bizim anlayışımız açıktır. Sorun yerindeyse çözüm de mümkün olduğu ölçüde yerinde aranmalıdır. Bakanlığımızın kapıları teşkilatımızın bütün mensuplarına açıktır. Çalışma şartlarını kolaylaştırmak, personel ve teknik altyapıyı güçlendirmek, fiziki imkanları geliştirmek için devletimizin imkanları doğrultusunda samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü 86 milyon vatandaşımız bizden hızlı, adil, eşitlik ilkesine bağlı, güvenilir ve makul sürede sunulan bir adalet hizmeti beklemektedir. Milletimizin bu beklentisini karşılamak ancak teşkilatımızın bütün unsurlarının ortak gayretiyle mümkündür. Hakimlerimiz ve Cumhuriyet Savcılarımız kanuna ve hukuka bağlılıkla dosya kapsamındaki delilleri titizlikle değerlendirerek ve vicdani kanatları doğrultusunda görevlerini yerine getirmektedir. Yargının gücü bağımsızlığından, tarafsızlığından, hukuka bağlılığından ve verdiği kararların gerekçeli ve adil olmasından kaynaklanmaktadır. Milletimizin adalete olan güvenini daha da güçlendirmek için yalnızca mevcut işletmekle yetinemeyiz. Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz. Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin arttığı, savunmanın güçlendiği, adalete erişimin kolaylaştığı ve teknolojinin adalet hizmetinin hızına ve kalitesine katkı sunduğu bir Türkiye hedefimizdir. Bu nedenle reform anlayışımıza yalnızca kanun değişiklikleriyle sınırlı tutmuyor, yargının günlük işleyişini daha verimli bir hale getirecek sistemleri de kuruyoruz. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarıyla uzun süren dava ve soruşmaların sebeplerinin daha erken tespit edilmesini, hedef sürelerin daha sağlıklı takip edilmesini ve adalet hizmetlerinin verimliliğinin sürekli ölçüde geliştirilmesini amaçlıyoruz. Yargısal kararların içeriğine değil, yargı hizmetinin daha düzenli, daha hızlı ve daha etkin işlemesine katkı sağlayacak idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine odaklanıyoruz. Bu anlayışın en son adımlarından biri de Ala Adalet 135 hizmetidir. 1 Eylül itibariyle Anadolu, Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk. Vatandaşlarımızın sesini daha doğrudan doğruya duyan, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz.

bekliyoruz. İnşallah Ali Adalet 135 hizmeti Ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek. Adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için çok önemlidir. Bu nedenle faile meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaları günümüz teknolojileri ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar çok sayıda faili meçhul olayın aydınlatılmasında önemli mesafe aldık. Aradan geçen zaman maddi gerçeğin değerini azaltmaz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde tüm daire başkanlarımız da adalet hizmetlerinde verimliliği artırmak uğruna yoğun mesailerde devam etmektedir. Adalet hizmeti yalnızca klasik suç türleriyle sınırlı olarak görmüyoruz. Ormanlarımız, doğal varlıklarımız, gelecek nesillerimizin ortak emaneti olan yeşil vatanımızın korunmasını da hukuk devletimizin sorumluluk alanındadır. Kasten çıkarılan yangınlardan, sabotaj girişimlerine, ihmali davranışlarda büyük çevre zararlarına sebep olan eylemlere kadar bu alanda soruşturmaları titizlikle yürütülmesi ve maddi gerçeğin süratle ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Yeşil vatanı korumak yalnızca bugünün değil, aynı zamanda gelecek nesillerin haklarını da korumaktır. Bu yaklaşım bakanlığımızın son dönem çalışmalarında açık bir biçimde ortaya konulmuştur. Milletimizin huzurunu tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleri ile organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve yeni nesil dijital suçlarla mücadeleyi de hukuk devleti içerisinde aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ailelerimizi ve gençlerimizi hedef alan, dini, milli ve insani duyguları suistimal eden, insanların güvenini kötüye kullanan veya suç gelirleri üzerinden haksız menfaat sağlayan yapılara karşı yürütülen mücadelede yargı mensuplarımız hukuka bağlı, somut delillere dayalı bir titiz çalışmalarını takdir ediyorum. Bu ağır sorumluluğu yerine getiren bütün çalışma arkadaşlarımızı manevi olarak yanında olduğumuzu, ihtiyaç duyulan kurumsal ve teknik kapasiteyi geliştirmeye devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Aynı kararlılığı kamu vicdanını yaralayan yolsuzluklarla mücadelede de gösteriyoruz. Kamu gücünü, kamu kaynağını veya kendisine tevdi edilen yetkiyi kişisel ya da örgütsel menfaat için kullanan, toplumun, devlete ve adalet sistemine duyduğu güveni zedeleyen her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle ve somut delillerle somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin ortak kaynaklarını ve kamu düzenini hedef alan hiçbir hukuk aykırılığın karşılıksız kalmaması, hukuk devletinin ve adalete duyulan güvenin temel gereğidir. Ancak bütün bunları yaparken temel ilkemizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Suçlunun cezalandırılmasına kadar masumun korunması da adaletin görevidir. Devletimizin gücü en ağır suçlarla mücadele ederken dahi hukuk içerisinde kalabilmesinden kaynaklanmaktadır. Hukuk millet için, millet de devlet için var etmek için vardır. Aynı yaklaşım ülkemizin uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediği terör meselesi bakımından da geçerlidir. Terörist Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı, terörün artık ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Teröristler Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istisar etmeye

0: toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum. Değerli mesai arkadaşlarım, birkaç gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir gururla idrak ettik. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde bize bir kez daha göstermiştir ki köklü devletler güçlü kurumları ve kurumları omuzlayan fedakar kadrolar da geleceğe yürür. Bugün bizlere düşen, milletimizin bizlere emanet ettiği bu köklü adalet teşkilatını daha güçlü bir biçimde geleceğe taşımaktır. Bu büyük camianın her mensubunun mesleki etik değerler ve kamu hizmetinin gerektirdiği sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesi bizim için vazgeçilmezdir. Yargıya güven üzerinde hassasiyet duyduğumuz temel meselelerden birisidir. Bu noktada yargının vazgeçilmez paydaşlarına olan avukatlarımızın önemini de özellikle belirtmek isterim. Savunma, adil yargılamanın en temel unsurudur. Avukatlarımız mesleklerinin daha güçlü, güvenli ve çağdaş şartlarda yerine getirebilmeleri için görüş ve önerilerini dinliyoruz. Meslek örgütleriyle sürekli olarak istişare halinde bulunuyoruz. Avukatlık mesleğinin sağladığı güveni ve mesleki nüfusu suistimal eden bazı kişilerin sadece vatandaşlarımıza değil, bütün avukatlık camiasının itibarına da zarar verdiğini görüyoruz. Bu tür suistimallere karşı avukatlarımızın da gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Adalet camiamızın bütün mensuplarının görüşlerine, eleştirilerine ve önerilerine açık olmaya devam edeceğiz. Adaletin yüzyılı, hukukun üstünlüğünün daha da güçlendiği, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, vatandaşlarımızın hakkına zamanında ulaştığı, terörün ülkemizin gündeminden çıktığı, suç ve vesayet yapılanmalarının devlet kurumlarının kendisine alan bulamadığı ve milletimizin adalet sistemine güvenle baktığı bir Türkiye idealidir. Bu hedef yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına, hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve milletimizin adalete duyduğu güvene sahip çıkarak ulaşacağız. Çünkü güçlü Türkiye'nin temelinde güçlü hukuk, güçlü hukukun temelinde ise milletimizin adalete duyduğu güven bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 2026-2027 adli yılımızın ülkemize, milletimize, bütün hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi için gece gündüz demeden görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza, adalet teşkilatımızın bütün mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine adli yılımız hayırlı olsun. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Adalet Bakanı Gürlek adli yıl açılış töreninde İstanbul'da konuştu. Canlı olarak izledik. Silivri'deki gemi kazasını konuşuyoruz. 18 deniz mili yani 35 kilometre açıkta sabah 3.30 sularında bir kaza meydana geldi. İki gemi çarpıştı. Gemilerden biri şu anda kayıp. 10 mürettebattan haber alınamıyor. Rulosaç metal ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye yönelik sürdürülüyor çalışmalar. Haber alınamayan gemi Tuğberk İmamoğlu gemisi. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğaz Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuruyla kıyı emniyetine ait 3 deniz aracı şu anda bölgede görüntülerde arama çalışmalarının yapıldığı Marmara Denizi'nden geliyor yeni görüntüler. Çarpışmadan etkilenen yani diğer gemi Alsu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede de deniz derinliğinin 800-900 metre olduğu tespit edilmiştir denildi. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu söylenen bir yaşam botu dedi az önce konuğum Murat Bey. Orada bulunduğu kırmızı renkli sağ üstteki fotoğrafta gördüğünüz ama ne yazık ki içinde bir personel, bir mürettebattan bir kişi bulunamadı. Şu anda bölgede arama yapılıyor. Tekrar konuğuma hemen Murat Uzan, Sarıkaya Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Murat Uzan'a dönmek istiyorum. Murat Bey, duyuyorsunuz beni değil mi?
2: Evet.
1: Burada şimdi arama çalışmaları o alanda gemi battı mı? Battıysa nerede? İlk olarak buradan mı başlanıyor? Bir de havadan belki personel açık denizde olabilir mi? Nasıl bir yol izleniyor şu anda bu durumda? Bize biraz bilgi verir misiniz bu tür aramalara ilişkin?
2: Şimdi tabii bu tür aramalar bu en zor durumlar şu anda. Gerçekten teknolojinin, bilginin, becerinin birbiriyle yarıştığı ve hepsinin de bir arada kullanılması gereken bir durum söz konusu. Burada tabii kötü bir durum şu, derinlik çok fazla, inanılmaz fazla.
1: Neredeyse bir kilometre.
2: Çok büyük bir sorun var tabii şu anda. Mesela ben

0: şöyle söyleyeyim, 200 metreden sonra alacakaranlık, 300 metre, 350 metreden sonra da zifiri karanlık şu an. Yani sizin orada yani dehşet bir basınç söz konusu. Yani gemi şu an dibe inmiştir. Zaten büyük ihtimalle battığı belli. Ve işte tabii son acil durum çağrısı yapıyor. Kaptan ayakta. Ve ayakta olmasa yaşam botunu atamaz. Yani ben şimdi öngörülerimi söylüyorum. Yaşam botunu atıyor ki hani birilerini kurtarayım diye. Diğer işte ne yazık ki diğer kimdeki gibi kendini kurtarmayı düşünmüyor kaptan şu anda gördüğüm kadarıyla. Ve gemi batıyor, yaşam botunu atıyor. Belki mürettebattan kendini kurtaranlar olur diye veya aşağı atlamış düşmüş olabilir diye. Yani çok saygılı bir hareket yapıyor kaptanımız. Yani inşallah yaşıyordur diyoruz.
1: İnşallah, inşallah iyi haberlerini alırız. Tabii o 3.30'da oluyor bir de.
0: Evet, evet.
1: Gece vardiyası mı denir buna mesela?
0: Evet, ikinci vardiya sanıyorum. İkinci vardiya, çünkü orada iki kaptan var ve 8 tane de işte mürettebat var herhalde, öyle anlıyoruz, 10 kişi
1: Yani
0: dediğini.
1: mürettebatın hepsi de ayakta olmuyor o saatte. Dinlenenler
0: Evet,
1: var.
0: yani
1: Tabii.
0: kaptanın birisi görevi verdiyse belki uyuyordu, diğer kaptan ayaktaydı. Şimdi bu geminin de tabii geldiğini radardan görünce belki bu gemi kendini duyurmaya çalıştı, batan gemi. Ve öbürsü de görmeyerek kaçmaya çalışan gemiye kuvvetli ihtimal, yani orta veya ortaya yakın yerlerden çarptığını düşünüyorum ben. Ve bu buz kırıcısı
1: Görmeye
0: dediğim.
1: kaçmaya çalışan derken öyle bir izlenim edinerek mi söylediniz bunu?
0: Tabii, ben çünkü niye tahmin ediyorum, bu geminin batması için burundan çarpsa belki batmaz, birbirini sıyırarak geçebilirdiler. Hani kafa kafaya gelseler gemiler kurtuluyor. Hani bu ancak ve ancak ortasından veya işte kıç tarafına yakın veya burun tarafına yakın bir yerden ben çarptığını düşünüyorum. Yani sanıyorum böyle bir şey çıkacak burada. Ve bu çarpma da alt tarafta gördüğünüz buz kırıcısının o gemiyi ne yazık ki parçalaması için yeterli zaten. Yani koca bir balyozla bir masaya vurduğunuzu düşünün yani. Öndeki işte devasa bir balyoz düşünün önünde. Arkada da ciddi bir güçle, itici kuvvetle geliyor. Bir de eğer çarpan gemi uyuyorsa, düşünsenize, hiç tam yol gidip bu gemiye çarptığını düşünün. İşte böyle hızlı bir batış söz konusu oluyor. Ben batan geminin kaptanının uyumadığını biliyorum. Çünkü lifeboat'u atmak bile aklına geliyor o anda, o tehlikeli durumda. Yani böyle bir öngörüm var benim konuyla alakalı. Bu çarpmayla beraber buradaki insanların kendine gelme ihtimali, uyuyanların, yani belki ayakta belki 3 kişi falan vardı, bilmiyorum. Diğerleri de işte hep beraber herhalde atlayan olmadı gibi düşünüyorum. Çünkü o vurma şiddetiyle, eğer orada bile vurduğu yerde birileri varsa zaten denize savrulmuş olabilir veya yaralanmış olabilir. Bu şu demek, yani siz 20-30 metre bir yerden düştüğünüzü düşünün. Denize vurduğunuz zaman da, çarptığınız zaman da dengesiz düşerseniz bu da sizin bayılmanıza ve yine sorun yaşamanıza neden olur. Ve gemi batmaya başladığı zaman da bir anafor meydana gelir. Yani her halükarda ciddi bir sorun söz konusu. Bu çok hızlı batmış bir gemi zaten. Ne yazık ki burada iyi bir şeyler söylüyoruz,
1: Ben yine de
0: düşünüyorum
1: tabii
0: ama.
1: hani bir kaza olduğu için ve insan umut etmek istiyor. Mesela siz batmış deyince böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Belki batmamıştır demek istiyorum ama siz buna kesin gözüyle bakıyorsunuz. Artık bu durum bunu net olarak gösteriyor mu yani?
0: Bu gemi battı.
1: Bu
0: Bu
1: gemi
0: gemi
1: battı
0: battı.
1: diyorsunuz.
0: Abi bu gemi battı ve ne yazık ki 809 metre aşağıdalar. Yani ben çok üzgünüm, bu sefer diğer feribottaki gibi umutlu bir şey konuşamayacağım. Çok üzgünüm ben. Ve çok zor anlar bizi bekliyor. İşte yani bu gemiye ulaşmak, biz tabii şeyle, ROV'la ulaşacağız. Çünkü bu teknolojimiz var.
1: Şimdi

0: Bu teknolojimiz var. Bir gemi gitti dün. Girne açıklarında batan geminin yerini bulabilmek için. Yeri tespit edildi. Orada da yani söylemesi çok zor ama kayıp yolcular orada mı acaba? İşte nasıl gemi çıkarılabilir? Buna ilişki mi çalışma yürütülüyor?
1: Evet.
0: Bu tip tespitleri yapan yani 500 metreye, 800 metreye o gemi, 1000 metreye kadar aşağıyı görüntüleyebilen bir gemi. O donanımda bir gemi, birden fazla gemimiz var mı böyle bu tür aramalar yapabilecek?
1: Tabii biz o konuda hani bazen stratejik bilgiler paylaşmak doğru olmuyor. Hı hı. Ama bizim çok kuvvetliyiz o konuda. Savunma sanayinin meydana getirdiği inanılmaz bir teknolojiler silsilesi ve yani resmen dizi film gibiler maşallah.
0: Yani burada öyle bir gemiye ihtiyaç var şu anda.
1: Evet, evet, o gemilerden bir tanesine ihtiyacımız var. Ve o gemi gelecek ve 1000 metre aşağıya rahatlıkla inecek ROV'la. ROV dediğimiz uzaktan kumandalı su altı robotu. Yani o ROV İngilizcesi tabii onun. Bu robotla yukarıdan bir pilotumuz, bu konuda uzman pilot, yani yönlendiriyor. Vinçle aşağı kadar iniliyor. Vinçle indikten sonra bu robot serbest bırakılıyor. Gemimize bağlı bir kabloyla, kumanda kablosuyla hem görüntü aktarımı yapılıyor hem de bu taşınıyor. Yani hem bu vinç yardımıyla içinde çelik halat olan bir kablo. Evet. Sonra da manipülatör dediğimiz kollarla bu çalışmalar yapılıyor. Evet.
0: Muhabir arkadaşımız Öznur Karslı Çetiner de Silivri'de şu anda. Siz lütfen ayrılmayın, bir Öznur'a bağlanmak istiyorum ben. Öznur, oraya gittikten sonra edindiğin başka bilgiler var mı? Aktarır mısın elindeki notları lütfen?
2: Serap Belet, henüz geldik. Silivri Sahil Merkez'deyiz. Buradaki atmosferi anlatayım. Çünkü bulunduğumuz noktayla pek alakası yok kazanın yaşandığı denizde. Denizde o noktanın olduğu yer. Ama burası yakın noktalardan biri olduğu için şu an için burayı seçtik. Burada ne var? Nasıl bir hareketlilik var? İstanbul Valiliği bir burada dediğim gibi kriz masası kuruluyor. İstanbul Valiliği'nin bir çadırı var. AFAD'ın bir aracını görüyorsunuz. Hazırlıklar yapılıyor, bakın buradan koordine edilecek diyebilirim. Etrafı da şöyle arama kurtarma derneği araçları var. SAR arama kurtarma derneği, az önce de sizin de konuştuğunuz kişiydi Murat Bey, buranın başkanı bu derneğin aynı zamanda. Daha önceden de kendisiyle konuştuğumuz için biliyorum. Hem Silivri Belediyesi'nin Afet İşleri Müdürlüğü'nün ekipleri var. Burada görüyorsunuz. Bu şekilde sivil toplum, arama kurtarma gönüllüler ekipleri var. İstanbul Valiliği bir dediğim gibi kriz masası, kriz noktası oluşturuluyor. AFAD'ın aracı eşliğinde çadırlar kuruluyor. Şimdi kazaya dönecek olursak buradaki hareketlilik bu şekilde, gün boyunca buradan koordine edilecek dedim. Hem İstanbul Valiliği'nin hem Deniz Genel Müdürlüğü'nün bir açıklaması oldu kazaya ilişkin. Şöyle özetleyelim yeni takip edenler için. Silivri'den 18 mil ve bu kilometre olarak da Silivri sahilden kıyılarından 33 kilometre ileride gerçekleşiyor bu kaza. İki gemi çarpışıyor. Gemilerden biri kuru yük gemisi, bir tanker gemisi, daha çok işte ağır tonajlı yükler taşıyor. Bir diğeri de kargo gemisi, tanker gemisine göre daha hafif malzemeler taşıyor. Kazada herhangi bir hasar almayan gemi ve şu an açıkta bekletilen ve arama kurtarma çalışmalarına katılan Alsu gemisinin uzunluğu 90 metre uzunluğunda. Diğerine göre tanker olduğu için, daha ağır tonajlı yükler taşıdığı için iki katlı bir malzemeden yapılmış, alt tarafı daha korunaklı gemi çeliğinden yapılmış malzemesi olduğunu söylediler. Bir diğeri de Tuğberk İmamoğlu adlı gemi, Alsu gemisinden 1 metre daha kısa, 89 metre uzunluğunda, hemen hemen birbirlerine yakınlar. Ama diğeri tanker gemisi olduğu için bu çarpışma esnasında diğeri gibi hasar almıyor. Görüntülerden de hatırlayacaksınız, bir filika var, turuncu renkli, denizin üzerinde yüzen, Deniz Genel Müdürlüğü'nün de açıkladığı gibi. Bir de bir personeli görüyorsunuz. Bu görüntüler bir yanlış

0: çalışma olmasın diye düzeltmek ve eklemek istiyorum. Kazada hasar almayan gemi Alsu'ya ait, Alsu gemisine ait görseller diyebiliriz. Çünkü gemilerin tipleri farklı olduğu için şu anda batık olduğu değerlendirilen ve haber alınamayan Tuğberk İmamoğlu adlı geminde ki kurtarıcı can simitleri diyelim, can kurtaranlar cansal şeklinde adlandırılırken Alsu gemisinde tanker ve daha ağır tonajlı bir gemi olduğu için filikalar bu şekilde deniz yüzeyine atılıyor. Dolayısıyla bu bilgi karışıklığı olmasın diye bunu aktarmak istedim. Deniz Genel Müdürlüğü'nden de dediğim gibi yapılan son açıklamaya göre bu filikalar üzerinde olduğu da görülüyor, belirtildi. Ve gemideki 10 mürettebattan bir temas kurulamadı, bir irtibat alınamadı. Marmara Ereğlisi'ne daha yakın kazanı yaşandığı nokta. Biz şu anda Silivri sahil merkezdeyiz. Burada dediğim gibi bir kriz masası oluşturuldu gün boyunca. Yetkililer de sanıyorum buradan gelerek, buraya gelerek açıklamalarını yapacaklardır. Bütün gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Serap Belen.
1: Özgür Karsu Çetiner, çok teşekkürler. Hemen Murat Bey ile devam etmek istiyorum. Murat Bey, başlarken dediniz ya burada Marmara'nın ortasında bu iki büyük geminin çarpışması çok garip. Burada bir gariplik var. Bu gemilerin trafiği takip edilmiyor mu? Bir gemi takip sistemi var diye biliyorum. Var mı? Bir uyarı yapılmıyor mu? İkaz edilmiyor mu gemiler? Böyle bir çarpışma riskine karşı ona ilişkin ne söylersiniz?
2: Şimdi tabii ki bir sistem var. Hangi gemi nereye gidiyor görüyoruz.
1: Evet.
2: Zaten bu İran Savaşı'nda da gemileri dikkat ederseniz izliyoruz. Ya biz de izliyoruz. Düşünün yani Türkiye'den izliyoruz. Türkiye'den biz İran'daki, Körfez'deki bilmem neredeki gemileri izliyorsak Marmara Denizi'nin içindeki hani bir ara deniz buradaki nasıl izlenmez? Bu da izleniyor.
1: Bunu izlemek ve görmek başka, bir de tıpkı havaalanı kulesi gibi yani uyarılarda bulunan,
2: yok, öyle bir şey
1: o trafiği
2: değil,
1: takip eden böyle hani...
2: Yok, öyle bir şey olmaz, öyle bir şey olamaz. Neden? Çünkü denize açıldığınız zaman kaptan sorumludur. Yani kaptan bütün sorumluluğu alıp devam eder ve kendisi görür. Kaptanlar birbirini görür. Yani bazen işte hangi gemi olduğu belli zaten. Kaptan
1: yani geminin kendi radar sistemi de vardır. Onu o yakla belli
2: olmaz
1: bir...
2: Olmaz mı? Hem de gelişmiş. Tabii. Gemi eski olabilir ama radar sistemi çok şeydir, yenidir. Neden? Çünkü Marmara Denizi dediğiniz o açıkta çok büyük dalgalarla...
1: Bu arada Ulaştırma Bakanı da bir açıklama yapıyor. Belki konuya ilişkin de değerlendirmeleri olur, evet. Canlı yayın ekranda.
3: Neler söylersiniz, son gelişmeler neler?
4: Öncelikle geçmiş olsun. Milletimize, denizcilik camiamıza geçmiş olsun demek istiyorum. Bu sabaha karşı saat 3.26'da bizim ana arama kurtarma merkezimiz Kospas Sarsat uydu sistemiyle bir acil çağrı almış oldu. EPIRP dediğimiz bir acil çağrı sistemiyle beraber bundan bizim bilgimiz oldu. Bu gemideki acil durumda konumu bildiren ve acil çağrıyı bildiren bir cihaz sistem. Bunun üzerine Türk Radyo üzerinden bizim ana arama kurtarma merkezimiz anons geçerek gemiye ulaşmaya çalıştı. Bunun üzerine oradaki çatışan iki gemiden birisi olan Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi. Ve bizim bu anlamda da olayı teyit etmiş olduk. Onun üzerine bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Hemen dakikalar sonrasında gerek kıyı emniyeti olsun, gerek sahil güvenlik olsun, hem arama kurtarma botlarını hem römörkörlerimizi bölgeye yönlendirdik. Tabii bölge arkadaşlarımız ulaştığında gemiden iki gemi, bir tanesi Tuğberk İmamoğlu ki battığını düşündüğümüz, yani aşağı yukarıda teyit ettiğimiz gemi, diğeri de Alsu, ikisi de ticari gemi. Ve oradaki herhangi bir gemide

0: Sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu ve arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Hani buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 3.26 olarak kabul edersek ki böyle, hani o bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ama elbette bu verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
1: Evet, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu geminin battığını düşünüyoruz. Teyit etmiş, teyit ettik de diyebiliriz diye bir ifade kullandı. Zaten konu Murat Bey'le de bu konuda onun da kanaati bu yöndeydi. Murat Bey, teşekkür edeceğim sizi süremizde olduğu için. Çok sağ olun değerli katkınız için.
2: Geçmiş olsun. Hem de yani üzgünüz.
1: Üzgünüz.
2: Hemen hemen doğru çıkıyor. Ne yazık ki keşke bilemeseydik.
1: Evet, yani keşke böyle bir kaza olmasaydı. Neden oldu, nasıl oldu, yine sonrasında konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şu ana kadar kimseye ulaşılamadı. 10 mürettebattan haber alınamıyor. Marmara'da yaşanan bu üzücü kaza ile ilgili ve bölgede de arama çalışmaları devam ediyor. Biz bu dilimi noktalayalım şimdi. Birazdan saat başında yeniden bağlantılarla, son bilgilerle karşınızda olacağız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Gemi kazası ile ilgili hemen sıcak bağlantıyla başlayacağız. Sabah 3.30 sularında ne yazık ki Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı ve gemilerden birinden haber alınamıyor. Battığı yönünde artık neredeyse kesinliğe yakın bir kanaat var. Mürettebat, 10 mürettebattan da şu ana kadar bir iz bulunamadı, haber alınamadı. Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner'den şimdi bu kazaya ilişkin hem ayrıntıları hem de son açıklamaları alarak başlayalım para gündeme.
2: Evet Serap Belet, Girne'deki faciadan sonra maalesef bugüne bu haberle uyandık. Silivri'deyiz şu anda. Silivri'den 18 mil uzaklıkta, kilometre olarak da yaklaşık 35 kilometreye denk geliyor. Kazanın yaşandığı yer Silivri sahilinde, merkezdeyiz şu anda. Buradaki hareketlilik de gittikçe artıyor bir önceki yayına göre. İstanbul Valiliği, AFAD, Silivri Belediyesi'nin ekipleri, arama kurtarma gönüllüleri, araçları var burada. 112'nin yine aynı şekilde ambulans ekipleri burada. Koordinasyon buradan sağlanacak. Bu kazaya ilişkin gelişmeler, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelinen nokta, tüm bilgiler bugün buradan başlamış olacak. Dediğim gibi şu anda biz kazanın olduğu yere aslında biraz mesafedeyiz. Uzak bir noktadayız. Zaman zaman konumumuzu değiştireceğiz tabii ki ama şu an için burada nasıl bir koordinasyon sağlanacak, bilgi almaya çalışıyoruz. Kazaya ilişkin bilgileri vermek gerekirse dün gece 03.30 sularında ilk olarak kazaya karışan ve şu anda haber alınamayan battığı değerlendirilen

0: Dirilen Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının 03.30 sularında bir teması var. Acil yardım anlamında. Sonrasında da bu gemiden irtibat kesiliyor. Son olarak görüldüğü noktada Çanakkale Boğazı'nın olduğu yerde haritalara bakıldığında oradan sinyal veriyor. Ancak bu sinyal kazadan önce mi sonra mı verildi? Şu an için onu bilmiyoruz. Deniz Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul Valiliği'nden sık sık peş peşe açıklamalar geldi. Gelişmelere bağlı olarak bu açıklamalar güncelleniyor. Ne söylendi? Önce Deniz Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayla başlayalım isterseniz. Gemi kaptanının dediğim gibi ilk olarak bir temas kurduğunu, bir ihbarda bulunduğunu teknik cihazlar vasıtasıyla diyelim. Sonrasında bu temastan sonrasında da bir irtibat kurulamadığı bilgisi verildi ve gemideki Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kuru yük gemisinde kargo gemisindeki 10 kişilik mürettebattan bir haber alınamadığı bilgisi verildi. Denize filikalar atılmasına rağmen bu filikaların içerisinde personelin tespit edilemediği bilgisi maalesef verilmiş durumda. Şimdi iki gemi, bir önceki yayında da bahsettim. Tabii Girne'deki faciadan dolayı birkaç gündür temasta olduğumuz tabii ki uzmanlar var. Birbirine benzer kaza değil, gemilerin prototipleri, projeleri tabii ki farklı. Ama şunu da söylemek gerekir. Bir gemi 89 metre uzunluğunda, bir gemi 90 metre uzunluğunda. 90 metre uzunluğunda olan hasar almayan gemi Alsu adlı tanker gemisi, diğerine göre daha dirençli bir gemi çünkü mukavemeti gemi çeliğinden yapılmış, taşıdığı tonajlar, malzemeler daha yüklü olduğu için kazalara karşı daha dirençli bir gemi. Diğeri de ondan sadece 1 metre daha kısa, uzunluğu 89 metre. İskenderun'dan yola çıkmıştı. Karadeniz Ereğli'ye Erdemir Çelikdemir Fabrikası'na gidecekti. Yükü vardı. Hasar almayan geminin de yükü yoktu. Açıklamalarda verilen bilgiler bu yönde. 03.30 sularında kazanın yaşandığı yer. Bu arada deniz derinliği, yani kazanın olduğu noktada deniz derinliğinin de 800-900 metre olduğunu da Deniz Genel Müdürlüğü verdiği bilgilerde tespit etti. Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gösterebilecek bir noktada değiliz konum olarak söyleyelim. Silivri açıklarında 34-35 kilometre açıklarda yaşandığı için ilk olarak vardığımız nokta haliyle burası, koordinasyonda çünkü buradan sağlanacak dediğim gibi. Özgür Balaban'la beraber bugün takip edeceğiz. Şöyle bir etrafı da tekrar bir gösterelim. Basın mensupları tabii ki burada, görevliler, arama kurtarma gönüllüleri, AFAD, 112, bütün ekipler, kurumların araçları, hem personel, insan gücü anlamında hem araçlarıyla burada teyakkuz halindeler. Tabii ki denizin açıklarından gelecek o haberlerde gözümüz, kulağımız. Son olarak dediğim gibi irtibat kurulamadı. Bu battığı değerlendirilen geminin de en son 20-21 saat önce pozisyon aldığını haritalarda görebiliyoruz. İskenderun'dan hareket etmişti söylediğim gibi. Onun yükü vardı, hasar almayan geminin yükü yoktu ama daha dirençli olduğu için bu kaza sırasında ciddi bir hasar almadığı da verilen bilgiler arasında. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Öznur Karslı Çetiner, çok teşekkürler. Ne yazık ki ilk gelen haberler üzücü, moral bozucu. Kıdemli Kılavuz Kaptan Berdan Doğan şimdi konuğum. Onun da bu kazaya ilişkin görüşlerini soracağım. Berdan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Siz kaptansınız.
2: Geçiş olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet, uzaklaştım kaptan.
1: Yani 3.30'da yaşanmış olay. Ulaştırma Bakanı diyor ki can simitleri bulduk. Bir boş filika bulundu. Ama bir mürettebattan kimseye şu an için ulaşılamadı. Diliyoruz bulunurlar, can simitlerini kullanmış, kendini kurtarmış personel vardır umudumuz. İnşallah o yönde bir haber alırız ve aktarırız. Siz kaptansınız. Şimdi Marmara Denizi'nde 2.90 metrelik gemi nasıl olur da böyle birinin batacağı şekilde bir çarpışma yaşar? Bu kaza nasıl yaşanır?
2: Şimdi şöyle, aslında bu Marmara Denizi yoğun

0: bir gemi trafiği olan bir yer.
1: Hı.
0: Yolun karşısında da gemilerin trafik separasyonu vardır. Yani giriş geliş rotaları, yönleri ağırlıklı olarak vardır. Ve bunu takip ederler gemiler özel bir durum olmazsa. Fakat bunlar iki separasyon arası çok uzak değildir. Yani muhtemelen çok kaza olan bir yer değil. Olmaz, normal

0: döndü. Öbür gemi altı tanker bordan çarptı. Yani kaza o şekilde öyle gözüküyor ama neden döndü, bu kadar kısa mesafede nasıl oldu? Tabii orayı bilemiyoruz. Onun kayıtlara bakmak lazım. Ama AIS kayıtlarına bakınca tankerin biraz sancak işleri yaptığı, döndüğü, yani çarpmadan önce kaçınma, işte önce mi sonra mı tam orayı zamanlamasını bilmiyoruz ama bir önce ise kaçınma manevrası, sonrası işte kurtarma veya arama manevrası yaptığı belli orada.
1: Yani Tuğberk
0: Kalmış
1: İmamoğlu gemisi şu an battığı düşünülen gemi bir manevra yapıyor kazanın hemen öncesinde. Doğru mu anladım?
0: hayır,
1: Diğer gemi
0: tanker,
1: Alsu.
0: çarpan gemi yapıyor. Çünkü öbür geminin kayıtları gözükmüyor şu anda. Çanakkale çıkışından sonra o geminin kayıtları gözükmüyor. AIS kapalı veya da arızalanmış olabilir, kayıtları gözükmüyor.
1: Hangi bu bilgilerde hangisinin kendi rotasında olduğunu anlayabiliyor muyuz? Yani gemilerin pozisyonuna baktığımızda dediniz ya gidiş ve gelişin ayrı olduğu ve normalde de çok karşılaşmayacakları bir güzergah dediniz. İki geminin pozisyonuna baktığınızda hangisi kendi güzergahında görünüyor?
0: Öbür gemiyi zaten göremiyoruz. Gemiyi
1: Evet, o
0: zaten
1: zaman
0: göremiyoruz.
1: Alsu'ya baktığınızda ne görüyorsunuz?
0: Altı konumunda gözüküyor aşağı yukarı. Evet. Son manevrasında biraz dolaşmış. Onun haricinde rotasında gözüküyor.
1: Rotasında görünüyor. Peki buradan
0: Evet.
1: baktığınızda yani evet bir geminin, batan geminin, ben de batan diyorum çünkü Sayın Bakan zaten neredeyse kesin bir ifade kullandı buna ilişkin. Verileri yok ama sizin bu kısmi verilere baktığınızda kaza neden kaynaklanmış olabilir? Yani gemilerden biri rotasından çıktı, diğerini görmedi. Çünkü buralarda bir takip sistemi, uyarı sistemi yok mu? Gemilerin kendi radarları ve kaptanların takibi dışında sizi uyaran başka bir sistem yok mu?
0: Tabii trafik emniyet var. Sahil kıyameti bunları kontrol ediyor ama onların kontrol sahasının dışında olmuş olabilir orası. Zaten bu gemiler rutininde gidiyor. Deniz kazalarının çoğunluğu yani %80-90 oranında personel hatasıdır. Çünkü gemi arızalanınca hiçbir zaman dakikalar içinde, saniye içinde batma ya da çarpma olayı olmaz. Muhtemelen yani arızalanan kazaların çoğu personel hatasıdır. Burada ama o sonunda çıkartmadan belki personel yanlış manevra yaptı veya dümen kilitlendi. Bunlar tabii ki olası seçenekler. Ama tahminime göre olası bir şey var ki bu gemi separasyondan çıkıp yan dönmüş. Tanker de buraya yandan çarpmış. Bu da en tehlikeli durum.
1: Yandan çarpmış bir de bir fotoğrafı var. Bilmiyorum arkadaşlarım onu bulabilirler mi? Alsu'nun yani diğer az hasar alan geminin altında da böyle bir buz kırma çıkıntısı var. Bir önceki saatte konuğumla konuştuk. Her yük gemisinde, her ticari gemide böyle bir buz kırıcı çıkıntı yok değil mi? Burnun altında. Onun da bu kazada yıkıcı bir etkisi olmuş mudur Berdan Bey?
0: Biz de balt diyoruz.
1: Bulabilirsek o fotoğrafı Alsu'nun rica edeyim ben rejideki arkadaşlarımdan onu da getirebiliriz ekrana izleyicilerimiz de. Bildiğimiz görüntüler ama görünce daha iyi kavramak için. Şu alttaki yani çizginin altında kırmızı yük çizgisinin altındaki çıkıntı bu her gemide yok bildiğim kadarıyla.
0: Yok, artık çok gemide var.
1: Öyle mi?
0: Çok gemide olmaz, çok gemide var. Çünkü bu geminin suyu daha kuvvetli yarması ve yardığı suyun tekrar geminin bordada birleşip geminin hızını azaltmaması için kurulmuş bir sistem, bir
1: Anladım.
0: yapısal şey. Onun için bu geminin hızını arttırır, deniz direncini azaltır. Artık birçok gemide çok geniş olmayan ve
1: Gemilerde de
0: çok küçük
1: var.
0: olmayan teknelerin çoğunda var. İşte
1: Peki.
0: bu gemide hasar gözükmemesi sebebi bu gemiye muhtemelen balk bu gemiye çarpmıştır ve bordasan çarpmıştır. Öbür geminin de rulo saç yüklü olduğunu öğrendik. Rulo saç biliyorsunuz hacimsel olarak küçük ama ağırlık olarak yüksektir. Geminin ambarlarında çok boş hacim kalır. Herhangi bir delikte çok fazla su rahatça ambar dolar ve geminin hızla batmasına sebep olur.
1: Yani 10 dakika gibi bir zaman dedi Bakan Uraloğlu. Bu kadar hızla bu 90 metrelik gemi suya gömülebilir diyorsunuz siz de.
0: Yani tabii sonuç 90 dakika, 10 dakika veya da 15-20 dakika değil. Belki 30 saniye içinde batmış olabilir. Çünkü hasarın büyüklüğüne göre hemen su almıştır. 10 dakika çünkü çok uzun bir zaman.

0: Yani 20 dakika çok uzun bir zaman bizim denizde. Biz gemi personeli buna hep hazırlıyızdır. Eğitimlerimizi, talimlerimizi yaparız. Böyle 10-15 dakika süre, 20 dakika süre oldu ama personelin hepsi kurtulabilirdi. Ama görüyoruz ki can salı otomatik kendi şişmiş. Epipotların kendi otomatik çıkar. Vardiyacı personel de yani şu anda bulunmaması inşallah bulunur. Geminin çok hızlı battığının göstergesi. Bordan gemi su almaya başlamış. Bu arada gemi hızlıca yan yatar, rosaçlar kayarsa yani dakikalar içinde belki bir dakika sürmeden gemi batabilir. Çok normal.
1: Evet, Berdan Bey lütfen ayrılmayın. Ulaştırma Bakanı'nın az önceki açıklamasını da hızlıca bir verelim. Üzerine yine size sorularım olacak. Vuraloğlu'nun son açıklaması ekrana geliyor.
2: İki gemi, bir tanesi Tuğberk İmamoğlu ki battığını düşündüğümüz, yani aşağı yukarı da teyit ettiğimiz gemi, diğeri de Ağustos, ikisi de ticari gemi. Oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu. Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk. Hani buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 3.26 olarak kabul edersek, 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
1: İnşallah bundan sonra ulaşılır. O mürettebatın, bu 10 personelin aileleri şu anda büyük bir kaygıyla bu haberleri ve arama çalışmalarını takip ediyor. Kıdemli Kılavuz Kaptan Berdan Doğan da konuğum. Berdan Bey, bu yaşam botu atılmış, fotoğrafı verildi olay yerinden. Bakan Bey söyledi, can simitleri atılmış. Orada bir kurtuluş çabası var. Az önce dediniz ya, biz eğitimler alırız. Gemide de büyük bir darbe almışsa tabii eminim fiziksel olarak çok zorlayıcı şartlar içinde mürettebat bir çaba harcadı. Bilmiyorum ne soracağımı da bilemedim. Yani ne sizin bir uzman olarak, bir kaptan olarak buna ilişkin değerlendirmeniz nedir?
0: Sayın Bakan'ın açıklamasını ben de dinledim. İşte yaklaşık 10-11 dakikalık bir süre. Aslında bu süre bizim gemiyi terk etmemiz için çok uzun, kısa bir süre değil. Normal şartlarda o kadar sürede biz gemiyi çok rahat terk ederiz. Antrenmanlıyız. Fakat o can salının ile gemi personeli atmış diye bir sonuca varamayız. Çünkü bu can salları gemi batınca ortalama 5-8 metre batınca otomatik süre çıkarlar. Kendi kendine çıkar yani.
1: Bu
0: Bizim için
1: dediğiniz önemli. Yani kendisi yüzeye yükselir, çıkar.
0: Evet. O bir de EPIP diye bir cihaz var. O da elektronik olarak geminin pozisyonunu, adını sahil istasyonlarına uydurulan ve radyo frekansıyla bildirir. O cihaz geminin battığının işareti ve pozisyonunu gösterir. Ama can salı insanlar içindir. Otomatik olarak su üzerine çıkar. İçinde bu yani kazazedelerin en az bir hafta yaşamsal fonksiyonu devam edecek su, yiyecek, işaret şeyi, olta gibi ekipmanlar içinde vardır bunların. Dediğim gibi ama bunun personel 60 diye değil ama kendine çıkacaktır bunlar su üstüne.
1: Ve geminin battığı yer de 809 metre derinlikte bir yer. Ya o da tabii kritik ve ne yazık ki olumsuz da bir bilgi, değil mi?
0: Tabii o çok ciddi bir derinlik. Ama eğer 10-11 dakika yani bu bakan ve Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama nispeten daha umut verici bir açıklama oldu. Tabii bu kazaların ne durumda olur bilmiyoruz.
1: 10-11
0: 11 dakikada
1: dakika demesi Bakan Bey'in bu yönde bir belki de tespit olduğu anlamına mı geliyor? Yani işte gemiden alınan veriler üzerinden öyle mi anlamalıyız?
0: yani sadece bu şeyi gösteriyor. Çatışma ve en son alınan haber arasındaki süreyi gösteriyor. Belki en son alınan haberdeki işaret, tam onu bilemiyorum tabii. Yani telsizde mi temas kuruldu veya
1: Gemiden hiç yanıt
0: telefon
1: alamadık diyor Denizcilik Genel Müdürlüğü. Yani çarpışma üzerine gemi...

0: Gemiye ulaşmaya çalıştıklarında hiç haber alınamamış ama geminin bir sinyalizasyon sistemi var. Belki onlar haber alınamasa bile geminin bir herhalde bir orada varlığını gösteren bir veri var değil mi? Onun üzerinden belki söyleniyor.
1: Tabii o da gemi tespit edilebilir çok rahatça. Ama dediğim gibi 10-11 dakika çok uzun bir süre. Bu tip yani saç yüklü gemiler, ben çok daha büyük gemilerin, belki bunu 10 kat daha büyük geminin bir dakika içinde battığını biliyorum okyanusta. Yani saç çıktı, kırıldı ve büyük gemi, yani yaklaşık 150-180 metre gemi hemen bir dakika içinde battı. Yani onu ben biliyorum. Saç çıktı bizim temelde çok sevmediğimiz, çünkü çok riskli bir yük. Yani herhangi gemi kırılma riski taşıyor. Hele su aldı mı çok, yani kurtarmak çok kolay değil. İşte o sinyalin hangi şekilde nasıl alındığını bilemiyorum ama bence bir sonraki aşamada çarpan geminin vadiye zabitinin kaptanının verdiği ifadede de çok daha netleşecektir.
0: Doğru. Çünkü onlar gözlemiş ve görmüş olabilirler tabii ne olduğunu muhtemelen.
1: Görmüşler çünkü vadiyada görmek zorunda. Yani vadiyada çünkü önüne bakıyor. Dediğim gibi o belki manevralar kurtarma, kaçırma manevrası. Tabii o detayını tam bilemiyoruz. O manevra niye yaptı, niye sancak işte yaptı, niye sonra döndü? En doğru sonuç bence tankerin, zabitinin, vardiya zabitinin ve kaptanın ifadesinin sonra çıkacaktır ortaya.
0: Doğru. Sac yükü en sevmediğimiz yük dediniz. Bu bildiğimiz demir saclardan bahsediyorsunuz değil mi? Herhalde çok daha büyük ölçekli. Kesici bir etkisi mi var darbeyle? Onu mu kastettiniz? Fiziksel zarar veren bir yük mü? Ben mi yanlış anladım?
1: Yok. Rulo saç bu.
0: Rulo saç.
1: Neden? Evet, çok sevmiş. Rulo saç hareket eden bir şey. Yani çubuk demirden de daha tehlikelidir. Çünkü denizde daha dalgayla, yalpayla çok rahat hareket edebilir. Onun için bunlar limanda gemi çıkmadan önce çok ciddi lashing dediğimiz hem kütüklerle hem tel halatla da sabitlenirler. Ama çok büyük denizlerde yetmeyebilir bu kuvvet. Ama böyle bir kaza zamanında, çünkü özel bir durum, eğer gemi su almışsa ve yatmaya başlamışsa tel halatlar falan da yetmemiştir. Çok hızlı batmıştır.
0: Burada batan geminin yükü var. Fakat çarpışan gemilerden diğerinin, bu arada çarpan gemi diyebilir miyiz Asya? Yani öyle bir şey mümkün mü? Değerlendirebilir miyiz?
1: Yani teknik olarak çarpan gemi, biri çarpan çarpan diye düşünürsek tabii biri çarpmış, biri çarpılmış ama hangisinin sebep olmuş onu bilmiyoruz.
0: Anladım. Onun sebebini yani bilmiyoruz. Bu Alsu gemisinin, yani şu an burada ekranda gördüğümüz ve işte sağ salim orada olan mürettebatıyla olan geminin yükü yok. Geminin ağırlığı böyle kazalarda nasıl bir etki yapar?
1: Ya çok etkilidir ama bu gemiler böyle araba gibi hemen birkaç metrede durmaz. Yani bu gemi makineyi stop edin. Gemi rahatça yani mil demeyeyim bize, yani birkaç mil gidebilir ama en azından 2-3 kilometre hiçbir şey yapmasanız gemi gidebilir. Çok ani stop etseniz, tornistan dediğimiz geri manarı, yani makineyi geri çalıştırsa bile bu geminin durması için en az 150-200 metre mesafe gerekebilir, doluluğuna, boşluğuna, yükün miktarına bağlı. Onun için belki gemi çok aniden önüne çıktı, kaçıramadı, stop edemedi. Bunlar da olası seçenekler. Ama ağırlığından, doluluğundan daha önemli olan kazan oluş şekli. Bu öbür gemiye bordan çarpmış ki çok hızlı batmış gibi.
0: Evet. Berdan Bey, siz lütfen ayrılmayın. Yayınımız sizinle devam edeceğiz yayınımıza. Diğer yandan uzak yol gemi kaptanı Başar Bozkurt da bize katıldı. Başar Bey, size de merhabalar.
2: Merhabalar efendim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Berdan Bey de yine bir kılavuz kaptan. Onun da değerlendirmelerini alıyoruz. Bu üzücü kazaya ilişkin geminin battığı yönünde artık neredeyse kesin bir kanaat var. Bakan Uraloğlu'nun da açıkladığı şekilde. Siz son, yani bu eldeki bilgilere baktığınızda bu kazanın nasıl yaşandığına, neden yaşanmış olabileceğine ilişkin ne söylersiniz? Çünkü bir sıra dışı bir durum var. Henüz bir tespit için çok da erken, zamanla ortaya çıkacak ama İlk bilgiler ışığında sizin değerlendirmeniz ne olur?
2: Benim ilk bilgiler ışığında tabii ki öncelikle kayıp kazazedelerin bir an önce sağlıkla su üstünde bulunmalarını temenni ediyorum.
0: Evet, elbette.
2: Arama kurtarma birimleri tarafından. Benim tabii ki buradaki değerlendirmem şu şekilde. Bu özellikle Alsu gemisi rotasına, yani Alaya'ya gitmek maksadıyla separasyon hattına girme sürecinde bu kazanın yaşandığını değerlendiriyorum. Tabii ki bu tarz çatışmalarda sebebin ne olduğu genellikle denizde çatışma önleme tüzüğüne

0: uygun olarak manevraların yapılmaması, personel hatası veya dümen arızası, makine arızası tarzındaki arızalar bu tarz çatışmalara sebep olan hususlardır. Tabii ki özellikle kimyasal tankerin, yani alt tankerin baş tarafında hasar oluşması, diğer kuru yük gemisi olan Tuğberk İmamoğlu'nun neresinden çarptığı konusu çok önemli. Tuğberk İmamoğlu gemisi saç rulo taşıyor. Saç rulolar genellikle lashing dediğimiz, yani deniz bağı dediğimiz, sabitlenmesi maksadıyla bu tarz ambarlarda sabitleniyor. Bir de bu ambarların yan taraflarında balast sarnıçları bulunuyor. Eğer bu çatışma geminin borda tarafında, yani kargolarının bulunduğu tarafta, balast sarnıçlarının olduğu yerden balast sarnıçlarını da aşarak kargo bölümüne eğer su imlasına sebep olabilecek şiddette olduğu ise, içeriye giren suyun miktarı, darbeyle beraber lashinglerin hasar görmesi ve yükün hasar alınan tarafa doğru kayması sonucunda geminin hızlı bir şekilde batmasına neden olacağını değerlendiriyorum ben efendim.
1: Dümen arızası gibi bir şey varsa eğer, burada bir alarm durumuna geçilir mi gemide? Bir makine arızası, çünkü kontrol edemediğinizde gemiyi, yani çok kısa sürede başka bir gemiyle rotaların hemen kesişmesi, yani o süre açısından anlamak için soruyorum.
0: Makine arızası çatışma sebeplerinden bir tanesidir ama bu kazanın meydana geldiği bölge açık deniz, yani biraz daha açık deniz olduğu, yani bu kaza eğer boğazda dar sularda olmuş olsaydı o zaman bunu düşünebilirdik. Yani diğer gemiyle yan yana yakın mesafede seyir yaparken dümen arızası olmuş, dümen kilitlenmiş veya makine arızası olmuş ve diğer gemiye çatışmış ihtimali daha yüksekti. Ama bu kazada denizde çatışma önleme tüzüğüne uygun hareket edilmemesi ana sebep olabilir. Genelde gemiler diğer geminin manevraları konusunda anlayamadıkları bir durum olduğu zaman telsizden karşı gemiye çağrı yaparlar. Yani ismini kullanıp çağrı yapıp, niyetiniz nedir? Yani sancak sancağı mı? Yani ben sizi sağımda mı göreceğim veya ben sizi iskele iskeleye mi geçeceğim? Bunu telsiz irtibatıyla birbirleriyle anlaşaraktan da manevralarına emniyetli bir şekilde seyirlerine devam ederler. Tabii ki bu kazanın öncesinde ne yaşandı? Bu ne zaman ortaya çıkacak? Şu an tabii ki Tuğberk İmamoğlu gemisinin VDR cihazına kısa sürede ulaşmak mümkün değil ama özellikle Alsu gemisinin VDR kayıtları, gemi mürettebatının vereceği tanık ifadeleri sonrasında kazanın nedenine kısa sürede ulaşılacaktır. Ama ben bu süreçte kazanın nedenine, sebebi nedir, nedendir, ihmal var mıdır?
1: Tabii öncelikli konu kurtarma ve tespit elbette.
0: Search and rescue, yani kazazedelerimize bir şekilde ulaşmanın. Çünkü o süreçte biliyorsunuz zamanla yarışılıyor. Umarım en kısa sürede kazazedelerimize ulaştıktan sonra diğer konuları uzun uzun konuşacak zamanımız olur anlatalım.
1: Elbette, şu anda zaten arama çalışmaları devam ediyor bölgede. Dediğiniz gibi umuyoruz oradaki bazı bulgular hepimizi üzdü, ancak hala olay sıcak. Marmara'da aramalar devam ediyor. Personele de mürettebata da sağ salim ulaşılmasını biz de temenni ediyoruz. Zaten bütün odağımız bu şu anda geminin kaybı değil, insanların canlarına bir zarar gelip gelmemesi konusu. Bu Berdan Bey, siz Aşar Bey'in değerlendirmesine bir katkı yapmak ister misiniz? Ne dersiniz bu iki geminin iletişim kurması konusu, makine dairesinde ya da dümende bir arıza olasılığı?
2: Arıza olasılığı her zaman var. Ama arıza da kaptan arkadaşımız dediği gibi burası biraz açık deniz. Çok da yakın değiller. Hemen arızalandı, öbür geminin rotasından girdi diye bir şey. Yani tabii ki mümkün ama küçük bir oranla. Ayrıca gemideki bütün sistemler yedeklidir. Yani elektrik tamamen kesilse bile batarya çalışan, kumanda edilen dümen mekanizması vardır. O da olmadı, elle dümen kumanda edilir. Fakat hepsi bir süreçtir bunların. Arıza tabii ki mümkün.

0: Ama dikkat edildik, emniyet kurallarına uymamak daha büyük faktör. Bu kaza için konuşuyoruz. İletişim konusu ise çok sık yaptığımız bir şeydir denizde kaptanların. Karşıdan gelen geminin çatışma, yani bu çok uzak mesafeden, yaklaşık 4-5 kilometreden, yani 3-4 milden belli olur cihazlar ve takibimizde. O gemide konuşup, karşı gemide konuşup niyetini sormak, nasıl geç, yani kurallar vardır ama kurallar dahilinde olsa veya olmasa bile gemide konuşup nasıl manevra yapacağımızı belirtmek ve açık belirtmek çok önemli. Çok ciddi kazayı önleyen bir yöntemdir. Ama tabii gördüğümüz kadar o geminin AİS'i kapalı, yani ismini görememiş, iletişimde sorun yaşamış da olabilirler. Eğer tabii ki bu da bir varsayım, AİS kapalı
1: Tabii bir
0: ama adını, çünkü biz aynı sistemden gemi kendi cihazlarından karşıda geminin hızını, yönünü, adını hepsini görür, çağrı işaretini görür.
1: Berdan
0: Bak bu
1: Bey,
0: cihaz
1: bölüyorum
0: kapalı.
1: sizi ama bir de Girne'deki bu gemi kazasına ilişkin yeni bilgiler var. Bir yandan da aklımı sürekli orada çünkü hala 20 kişiye ulaşılamadı. Dün oraya bir gemi gitmişti Türkiye'den ve özellikle derinde bir arama yapıyordu. Geminin yerini tespit etmek için enkazı. Ona ilişkin yeni açıklamalar var. Emine Derya da Girne'den, bölgeden bize yayınlar veriyor olayın başından bu yana. Emine merhaba, aktarır mısın bize bugün itibariyle son bilgileri? Bir gelişme var mı kayıplara ilişkin?
2: Serap Belediye, kayıplar ne yazık ki hala bulunamadı. 20 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Ama yeni bir gelişme yaşandı. Dün TCG Alemdar gemisinin Türkiye'den yola çıktığını ve Girne'ye doğru geldiğini duyurmuştuk. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürmen kendi sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanının açıklaması şöyle: TCG Alemdar'da geldi. TCG Işın'la aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek dedi. Burada aslında iki önemli nokta var. Birincisi, TCG Alemdar'da artık bölgeye ulaştı. O da tıpkı Işın gibi arama çalışmalarına katılıp destek verecek. İkinci önemli husus şu ki oldukça dikkat çekici. Çünkü dün Cumhurbaşkanı kesin bir ifade kullanmamıştı. Yaklaşık 550 metre derinlikte enkazın olduğu değerlendirilen bir cisim tespit ettik demişti. Şimdi şöyle diyor: gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları devam ediyor. Yani artık o tespit edilen enkazın işte ne yazık ki 267 kişiyi taşıyan yolcu feribotu olduğunu kesinleşmiş oldu böylece. Şimdi arama çalışmaları peki ne durumda? Kısaca ondan da bahsedelim. Artık enkazın olduğu yerin tespiti yapıldı. Hem TCG Işın'da bulunan hem TCG Alemdar'da bulunan ROV, yani uzaktan kumandalı su altı araçları sayesinde orada kayıp 20 kişi aranacak. Bakalım 20'si de o enkazda mı ya da çevresinde bir yere mi takıldılar? Bu tespit edilecek. Daha sonra da bulundukları konuma göre o insanların oradan artık bir an önce çıkartılması için, en azından cansız bedenlerine ulaşılabilmesi için bir çalışma yapılacak. Son olarak tekrar edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan kaza sonrası 30 Ağustos'tan bu yana arama çalışmaları devam ediyor. Artık enkazın yeri tespit edildi. Dün TCG Işın gelmişti. Bugün TCG Alemdar'da çalışmalara katıldı. Son gelişmeyi de aslında Cumhurbaşkanı'ndan yazılı bir şekilde öğrenmiş olduk.
1: Teşekkür ediyorum Emine Derya. Kıbrıs'tan Girne'den gelişmeler böyle. Bu arada Ankara'ya da bir gidelim. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı'ndan Marmara'da batan gemiye dair açıklamalar var. Emre Karaca aktaracak bize Emre.
3: Evet, Milli Savunma Bakanlığı'ndan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olarak bilgilendirici bir not paylaşıldı. Buna göre iki ticari geminin çarpışması sonucunda batmış olduğu değerlendirilen bir gemi ile 10 kişilik mürettebatının arama kurtarma çalışmalarına destek vermek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurlara saat 08.40 itibariyle gerekli talimatların verildiği bildirildi ve bir adet insansız hava aracının derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başladığı da not olarak düşüldü. Bununla birlikte TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkarma Gemisi ve TCG Karayel Hücum Botu da bölgeye intikal etmektedir denildi. Yani 4 gemi şu anda arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bölgeye doğru

0: edilmiş durumda.
1: Emre Karaca, teşekkür ederim. Bir İHA çalışmaya başlamış bölgede Marmara'da. Ekrandaki soldaki büyük görüntüler bugün arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeden sıcak görüntüler, yeni görüntüler. Marmara Denizi'nde ne yazık ki Silivri'nin 35 kilometre açığında iki ticari gemi çarpıştı sabah 3.29'da ve gemilerden biri battı. Ne yazık ki 10 mürettebattan haber alınamıyor. Mürettebata ulaşabilmek için ve geminin yerinin tespiti için bölgede çalışmalar devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında da aktardığımız gibi 4 gemi de bölgeye gidiyor. Üst üste gemi kazalarıyla, bu çok üzücü haberlerle günlerdir yayınlarımızı sürdürüyoruz. Girne'de de 20 kişi hala kayıp. Girne açıklarında 7 kilometre açıkta batan yolcu gemisinde, tekne de diyebiliriz, 267 yolcudan mürettebat, 8 mürettebatla birlikte 267 kişiden 8'i yaşamını yitirdi. 20 kişi hala kayıp, enkaz 550 metre derinde bulundu. Şimdi bulunan enkazda da kayıplar var mı acaba? Bunu söylemesi çok zor ama nerede 20 insan? Buna ilişkin arama yapılıyor. Aralarında çocuklar var. İki yakada da hem Mersin'de hem Girne'de aileler haber bekliyor bu arama çalışmalarından. Çok trajik, çok acı. Neden yaşandığını da soruşturma süreçleri gösterecek bize ama bu süreçte tabii olayları anlamaya çalışırken uzmanlarının da fikrini alıyoruz. Berdan Doğan'la az önce konuşuyorduk. Kıdemli kılavuz kaptan Berdan Doğan'la. Ve ona da yine sorularım olacak. Berdan Bey, Marmara'daki bu kazayı konuşuyoruz sizinle ama Girne'yi konuşmuşken ona da yorumunuzu almak isterim. Girne'deki tabii başka bir yolcu teknesi, buradaki ticari gemilerden boyutu da farklı, kazanın şekli de farklı. Çok da trajik bir durum var. Orada henüz tespit edilmiş olmasa da çok ciddi iddialar da gündeme getirildi. Bir kaptan olarak bu kazaya baktığınızda siz ne gördünüz? Ona ilişkin sizin de yorumunuzu almak istiyorum ben. Neden biz 8 kayıp verdik, 20 kişiye de hala ulaşılamadı, 3 gece geçti üzerinden?
2: Önce yani tabii ki çok üzücü olması ve can kayıpları olması. Yani kazaların, deniz kazalarının öncelikle birinci sebebi şeydir. Personel, gemi kaptanı. Yani gemi kaptanı her şeydir. Gemi, evet, kaptanı, yani her geminin ne kadar yükleyebileceği, hangi denizde nasıl gideceği, draftı, derinliği, hangi hızda gideceği, bu şey için aynı geçerli, bu deniz otobüsü de geçerli. Yani hangi denizde, hangi rüzgar şartında, pardon, hangi dalga yüksekliğine gidebileceği hepsi bellidir. Bunu değerlendirecek en yetkili kişi de gemi kaptanı. Liman otoritesi izin vermemesi başka mevzudur. Ama liman otoritesi izin verdi ise bile gemi kaptanı bana uygun değil, yapmıyorum, gitmiyorum deme hakkına her zaman sahiptir. Denizin ortasındayken gemi kaptanı tam yetkilidir. Her şeyi yapmaya hakkı vardır. Yani gemi kaptanını değerlendirerek eğer ki kendi için riskliyse bu hava çıkmaması lazımdı veya çıkabilir. Ama hızını azaltması lazımdı. Büyük ihtimalle anladığım kadarıyla son gelişmelerden bugün dalgaya şiddetle çarptığı için kırılma yaşamış diye.
1: Bir de çok ciddi
2: ediyorum.
1: Bir tahliye sürecinde insanları yönlendirme ile ilgili çok ciddi eksikler görülüyor. Pek çok kişi can yeleği, evet, takmayı, biri onları uyarmadığı için o panikle, o telaşla düşünememiş ya da son anda artık bittiği için bulamamış ya da can yeleğine ulaşamamış, bunu da anlıyoruz. Halbuki ne kadar önemli denizin ortasında insanları taşırken elbette o yolcuların da tahliyesi üzerine. Siz dediniz ya, biz gemi mürettebatıyla bunları çalışıyoruz. Ne kadar zaman içinde ne yapacağımızı öğreniyoruz. Yani profesyonel mürettebat için söylüyorum. Yolcu taşıyanların da yolcuları nasıl tahliye edeceği üzerine mutlaka, değil mi? Çok hızlı ve doğru hareket etmesi lazım.
2: Evet, can yeleği eksikliği olmaz gemilerde çünkü gemiler çok denetleniyor. Ama bu can yeleği nerede, o yolcu bilmiyorsa, fazla
1: zamanında
2: olsa,
1: uyarılmadıysa, yani su aldıktan sonra, değil mi? Belki artık o can yeleğine ulaşabilecek durumda değil, yakınında değil belki. Çok doğru zamanda, evet, hemen bilgilendirip uyarıp insanları harekete geçirmek gerekiyor böyle zamanda.
2: Evet, yolcu gemilerinde özellikle seyre kalkmadan önce personel eğitim göstermesi lazım. Can yelekleri nerede, nasıl giyilir anlatması lazım ki bu Girne'deki kazada can yeleği giymiş gördüğüm kadarıyla ve kaybolmuş kimse yok. Can yeleği giymiş gemiden çıkan herkes bulundu. Doğru. Benim gördüğüm kadarıyla.
1: Doğru.
2: Gelen şey,
1: doğru. Yani başka bilgiler var mı ama

0: kurtulanlar hep can yeleklerini takabilmiş olanlar. Çünkü orada büyük bir basınç ve alobarada bizim tabii dışarıdan anlayamayacağımız çok zor fiziksel şartlar yaşanıyor. Bu arada Tuğberk İmamoğlu, yani bunlar yeni görüntüler. Az önce gece karanlığında verilen fotoğrafın gün ışığında kaydedilmiş görüntüleri. Az önceki kırmızı o küçük bot içinde retabat girebilseydi eğer, içinde uzun süre gıda ihtiyacının da bulunduğu, onu sağ salim açık denizde koruyacak donanıma sahip bir yaşam botu ya da salı ya da filikası, farklı farklı tabirler var. Ancak ne yazık ki boş. Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaybından sonra, yani kaza olan bölgede bulundu. Bazı can simitleri de bulundu. Kaptan bunu atmış olabilir, mürettebat atmış olabilir, kurtulmaya çalışırken atılmış olabilir denirken, bir yandan Berdan Bey de dedi ki zaten bir gemi battıysa daha sonra da yüzeye çıkmış olabilir bu botlar ya da can simitleri diye bir değerlendirmesi oldu. Bizim yine de temennimiz ve umudumuz mürettebatın orada kendilerini can simitleriyle denize atabilmiş olması ve şu anda denizde kurtarılmaları yönünde bir haber almak. Yani umudumuz o yönde, herkesin beklentisi, ailelerin beklentisi böyle bir haber almak üzerine. Bunlar yeni görüntüler, son gelen görüntüler haber merkezimize. Berdan Bey, 4 gemi gidiyor şimdi. Bu 4 gemide anladığım kadarıyla Kıbrıs'taki derindeki enkazı aramaya giden Alemdar ve Işın gemileri gibi bu derin denizde enkazı bulma yönünde çalışmalar yapacak, değil mi?
1: Tabii o enkaz araştırılır bulunur ama tabii ilk kriter insanları bulmamız lazım, kayıp denizleri bulmamız lazım. Daha önce can daha önemli ve muhtemelen bu gemiler önce enkazı bulmaktan daha çok kayıp denizleri arayacaktır. Bu
0: ben daha çok havadan aranır gibi düşündüm. Yani helikopterler daha çok bölgeyi tarayacak, İHA da gönderilmiş. Hani böyle daha hızlı ve geniş bir alanı havadan taramak, sonuç almak için belki daha mı hızlı bir sonuç verir?
1: Bütün yöntemleri denemek lazım. Biri hızlı, biri daha emniyetli. Helikopter görür fakat denizde alacak araç olmazsa onu da bir şey yapacak. Yok, sadece görüntü olur. Dediğim gibi arama yöntemi de şudur. Akıntı ve rüzgar hesapları dörde bölün açıyla beraber gemiden itibaren. O ilk çeyrek en yoğun arama bölgesidir ve rüzgarın ve akıntının olduğu yöne doğru ağırlık verir. Diğer daha geniş bir arama, diğer üç çeyrek daha geniş bir, daha rahat, daha soft bir arama mıntıkasıdır. Bu işte gemiden eğer can salında, can filikasında insan varsa rüzgardan daha çok etkilenebilir. Eğer denize atlamış can yelekli birisi varsa akıntıdan daha çok etkilenir. Bunu bu uzmanlarımız, kıymetimiz, araştırmacılarımız bunu zaten bilirler. Ve o yönde araştırmaları yoğunlaştırırlar akıntı ve rüzgara göre.
0: Bir yandan da aslında hem kolaymış gibi görünüyor hem de açık deniz. Çok geniş de bir alan. Her ne kadar helikopterle, İHA'yla taransa da çok kısa sürede de sonuç alınamayabilir zannediyorum, değil mi? Yani sizin açık denizle ilgili deneyiminize göre ne kadar zamanda biz tabloyu daha net görürüz mürettebata ilişkin?
1: Ya, şimdi mevsimin yaz olması bir avantaj. Çünkü denizde bizim eğitimlerde en çok söylediğimiz tüm gemi adamlarına, varsa yolculara, eğer gemide gemi terk durumu varsa mümkünse can yeleğini giy, gemiden emniyetli açıl fakat yüzme. Biz yüzmeyi kesinlikle önermiyoruz. Yüzmek hipotermiyi artıran, çok çabuk vücut kaybına sebep olan ve ölümcül bir şeydir, sonuçtur. Onun için bizim eğitimlerimiz, tavsiyelerimiz hep emniyet bir mesafe uzaklaştı. 50 metre, 20 metre çok da önemli değil. Ne kadar emniyetli görüyorsun, o kadar uzaklaşın. Orada kapalı şekilde bekleyin. Çünkü insanlar, arama ekibi sizi o bölgede arayacak. Yüzerseniz daha zor bulursunuz. Hem de ısı kaybı, ikisi de çok tehlikeli. Ama can yeleği giymemiş bir kişinin de sadece su üzerinden çok da kolay gözükmez. Yani dalgalar bir onları örten gözükmez. Can yeleği bizim için çok hayatına taşıyor. Bir de yüzmemek. Yüzmek önermiyor.
0: Doğru. Can yeleği olmadığında dediğiniz gibi hemen fark edilmesi de su yüzeyinde birinin çok kolay da değil. Evet. Kendini de çok yormaması gerekiyor uzun süre dayanabilmesi için. O saatte de zaten siz dediniz değil mi? En zor saat.

0: sabah 3.30 gece vardiyası. Hem mürettebatın yorgun olduğu, hem de İskenderun'dan yola çıkmış, artık yolun sonuna doğru gelmiş anladığım kadarıyla. Gece bir vardiya değişimi olmuş. Gece karanlığında yolculuğun sürdüğü bir saat. Yani diğer saatlerden ayırabilir miyiz bu saatin çalışma şartlarını?
1: Yani şöyle, tabii ki biz, yani giyme adamları genelde vardiya alışkındır. Yani orada çok sorun olmadı ama insani olarak işte gece saat 3-4 en derin uykumuzun olduğu, işte en ayakta olsak bile artık yorgunluğun en maksimum olduğu saatlerdir bunlar. O biri taşır kendisinde. Ama gemi adamları böyle bir hafta, bir ay yolculuğa alışkındır. Yani gemi yolun başından daha çok saatin zorluğu daha önemli.
0: Bu arada TCG Osman Gazi çıkarma gemisi de 9.30 gibi kaza bölgesine ulaşmış bu arada. Yani 4 geminin yönlendirildiği haberini vermiştik ama 9.30'da TCG Osman Gazi kaza bölgesine ulaşmış ve 2 saattir de orada arama çalışmalarını da sürdürüyormuş. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Sabah 3.29'da yaşandı olay. Şu anda saat 11.42. Bölgeye yeni gemiler de sevk ediliyor. Bir İHA sevk edildi ve bilgi alınmaya çalışılıyor kaza bölgesinden. Burada tabii hepimizin temennisi 10 mürettebata ulaşılması. Ekranda görüyorsunuz, Girne'de de 20 kişi hala aranıyor. Orada da çalışmalar yürütülüyor. Enkazı tespit edildi Girne'de. 2 gemi gitti. Enkaz 550 metre derinde tespit edildi. Şimdi oraya ilişkin görüntüleme çalışmaları yapılmaya çalışılıyor. 20 kişiye ulaşılabilmesi için. Berdan Bey, şimdi biz pek çok zaman zaman afetlerle, zaman zaman karayollarındaki kazalarla ilgili, toplu taşımayla ilgili, şehir içi, şehirler arası çok haber konusunda uzmana danışıyoruz. Bazen çok ciddi eksikler ya da artık kronikleşmiş sorunlar görüyoruz. Deniz taşımacılığında bir kaptan olarak, yani şuna daha çok dikkat edilmeli. Şunlarda daha farklı bir yol izlenmeli ya da şunlarda iyileştirmeler yapılmalı gibi, genel anlamda bu kaza özelinde söylemiyorum. Bir vurgunuz var mı bu vesileyle?
1: Orada iki tane şey çok önemli, iki konu bana göre. En önemlisi eğitim. Yani bu eğitimlerin hiç aksatmadan çok düzenli. Mesela gemi kurada her hafta yangın eğitimi, her hafta cam plikasının, motorun kontrolleri, check-up'ları, öyle talimleri vardır, haftalıktır bunlar. Yani, ama bu da rahatlık, eğitimi aksatmak, ne zaman size lazım olacağını bilemezsiniz. Gevşeme anında en büyük risk oluşur. Ama eğitim en önemli kriter her zaman. İster yolcu olsun, ister personel olsun. Eğitime maksimum önem göstermeliyiz. İkincisi de yorgunluk. Yani, gemi adamın yorgunluğu.
0: Gösteriliyor mu sizce yeterince? Yani gerçekten bu konuda çok iyiyiz diyebilir misiniz? Yoksa daha iyi mi olmalıyız? Yani bazı eksiklerimiz var mı?
1: Yani hiç de %100 çok iyi değildir ama uluslararası kollardır. Yani sistemdir. Vardiyalar 4 saattir, 3 şifttir. Uluslararası kural. Eğer gemi özelinde buna uyuluyorsa evet yeterlidir. Ama gemi özelinde kendi kaptan inisiyatif kullandı, değiştirdi veya başka bir şey olduğu zaman bunun, yani kuralın dışına çıkılıyorsa tehlike vardır.
0: Elbette her araçta olduğu gibi.
1: Tabii ki ya, bu tamamen eğitimle ilgili. Yani sadece eğitim gemi kaptanından değil, personelinden, gemici, yağcı,
0: denetçisi. Tabii. Kesinlikle öyle. Denetçinin de hani buna vakıf, bu konulara hakim kişiler tarafından yapılması da önemli. Bu arada bir Özgür Karsu Çetiner'e, Silivri'ye tekrar dönmek istiyorum. Habertürk muhabiri Özgür Balaban'la birlikte oradalar. Bir kulak verelim Öznur'a. Öznur.
2: Evet, Serap Belet kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Arama kurtarma çalışmalarına destek olması mahiyetinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait deniz unsurları da bu çalışmalara katılmış durumda ve bu sabah 08.40 itibariyle bu talimatlar verildi ve bir adet İHA bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi bu açıklama. Bunun yanı sıra takviye olarak da TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi de bölgeye gitti. Yine akabinde TCG Osman Gazi çıkarma gemisi, TCG Karayel hücum botu da bölgeye intikal etti denildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan

0: yapılan açıklamada Deniz Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği biliyorsunuz sık sık açıklama yapıyorlar. Son duruma ilişkin Silivri sahilinde merkezde bir kriz masası oluşturuldu. Bütün kurumların ekipleri hem insan gücü anlamında personel olarak hem de araçlar olarak Silivri sahilde kriz masası oluşturuluyor. AFAD 112 ekipleri, yine Silivri Belediyesi'ne ait arama kurtarma ekipleri, İstanbul Valiliği'ne bağlı ekipler şu anda oradaki kriz masasını oluşturmuş durumdalar. Bugün oradan takip edilecek, koordinasyon oradan sağlanacak. Biz şu anda başka bir noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü Silivri sahilinde yayın verdiğimiz noktadan görülebilecek bir mesafede değil arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yer. Bu kaza dün gece 03:30 sularında kazanın haberi geldi. Daha doğrusu battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanından bir ilk olarak bir temas var, yardım anlamında, ihbar anlamında, sonrasında da irtibat kurulamıyor. İki geminin çarpıştığı yerde denizin derinliği 800-900 metre olarak ifade edildi. Alsu isimli tanker gemisi 90 metre uzunluğunda. Diğer gemi direnç olarak, ona göre biraz daha bahsettiğim gibi biraz daha düşük tonajlı bir gemi. O da 89 metre uzunluğunda. 10 mürettebat vardı. 03:30 sularında dediğim gibi kazanın ilk kazaya dair ilk emarenin kaptanın yaptığı ihbarla aslında duyulduğu zaman dilimi bu. Tuğberk İmamoğlu gemisi İskenderun'da İS Demir Limanı'ndan hareket etmişti. 20-21 saat önce ilk pozisyon aldığı bilgisi var haritalara baktığımızda. 10 mürettebattan dediğim gibi bir irtibat yok. İyi haberler için tüm kurumların ekipleri deniz üzerinde, deniz altında canla başla bir mücadele veriyorlar. Olay yerinde 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter var. Milli Savunma Bakanlığı'nın destek ekiplerinin yanı sıra ilk olarak giden ekiplerden bahsediyorum şu anda. Yine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ekipler ivedilikle bu arama kurtarma çalışmalarına başladılar. İlk olarak ekipler 04:10'da, yani bu ilk ihbarın ardından, kaptanın yaptığı ilk ihbarın ardından yaklaşık bir 25-30 dakika sonra gibi, belki bu kadar da değil, daha kısa bir sürede kazanın yaşandığı noktaya intikal ettiler. Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyreden ve kazada kurtarılan Alsu gemisinde 2999, yani 3000 tona yakın bir yük vardı. Bu yük neydi? Motor yağıydı. Ali Ağa'ya gidecekti bu gemi, kazaya karışmasaydı. Diğer gemi de İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye, Ereğli Limanı'na gidecekti. O bölge biliyorsunuz demir çelik sanayinin, fabrikalarının olduğu bir bölge. Bir demir çelik malzemesine yakın benzer bir malzeme, metal bir malzeme taşıdığı bilgisi de var. İstemir Limanı'ndan, İskenderun'daki İstemir Limanı'ndan hareket ettiği bilgisini de liman müdürlüğünden teyit ettik. Oradan hareket etti. Ve dediğim gibi Karadeniz Ereğli'ye gidecekti. Bu gemi battığı değerlendirilen gemi, son olarak Çanakkale Boğazı'ndan sinyal veriyor bahsettiğim saatlerde. Ve kazanın yaşandığı noktada Silivri kıyılarından yaklaşık, evet, 33-34 kilometre ileride bir yerde. Şu anda o noktada Milli Savunma Bakanlığı ekipleri, bahsettiğim bu hücum botları, helikopterler, İHA'lar, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ekipleri teyakkuz halinde
1: çalışmalarını sürdürüyorlar.
0: Bu bölgede çalışıyorlar. Evet.
1: Öznur Karşı Çetiner ve Özgür Balaban da sağdan takip ediyor. Çok teşekkür ediyorum Öznur. Yani ekrandaki tablo ne yazık ki çok trajik. Girne'de kayıp 20 kişi aranırken bugün yaşanan kaza sonrası, şimdi Marmara Denizi'nde 10 denizci aranıyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması sonucu. iki gemi çarpışıyor.

0: kaçtı ve gemilerden biri battı ne yazık ki. Şimdi açık denizde 10 mürettebat aranıyor. Hem havadan hem karadan zamanla mücadele ediliyor. Berdan Bey, başlarken bu kaza anına ilişkin bir bilgi paylaştınız bizimle ama ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrar onu sormak istiyorum. Dediniz ki bu şu an az hasar alan Alsu gemisinin rotasıyla batan geminin rotasına ilişkin bir manevra ile ilgili bir bilgi paylaştınız bizimle. Aktarır mısınız lütfen tekrar?
1: Tabii bunlar iç denizde separasyonda ilerliyorlar. Normalde rotaları karşılaşmıyor. Gidiş geliş separasyon yönleri farklı. Normal şartlarda birbirine çarpma ihtimalleri yok. Ama ancak bir arıza ya da personatas sonucu gemi yolundan çıkar, öbürünün rotasına girer veya dışarıdan giren, mesela rotaya dışarıdan giriyor, separasyon dışarıdan giren gemi sancak iskele kontrol etmiyor ve kurallara uymuyorsa bu kazalar olabilir. İnanoğlu gemisinin şu anda bu İnanoğlu gemisinin AİS'i kapalı olduğu için benim gördüğüm yerde hangi rotadan geldiğini göremiyoruz. Yani separasyon içinden mi geldi yoksa yandan separasyon mu giriyordu? O benim gördüğüm o bilgiyle ben de şu anda haiz değilim. Ama normal şartlarda her iki geminin geliş giriş rotası farklıdır. Separasyonda yollar farklı. İşte personel hatası ya da bir makine
0: ama Alsu gemisinin bir manevra yaptığını söylemiştiniz, onu sordum. Evet. Yani o kaza anına ilişkin bir bilgi veriyor galiba bize. Nedir o görüntü?
1: Alsu gemisi önce sancak yapıyor, sonra iskele yapıyor. Buldu ya da birkaç yani sağ sol dönme manevra yapıyor. Sonra bölgede bir tur atıyor. Darbe alanda tur atıyor. İşte tam bunun zamanlamasını bilmemekle beraber muhtemelen yani tahminime göre kazadan kaçınma manevrası yapmış olabilir veya kazadan sonra siz söyleyin
0: çarpmanın ardından bölge orada bir tur atmış, evet, da olabilir. Sonrasına ilişkin bir, evet, görüntü de olabilir ya da kaçınma manevrası son anda fark ettiyse çarpışmayı. Kaçınma manevrası, evet, da olabilir. Batan gemiyle ilgili bu veriye ancak herhalde enkaza ulaştıktan sonraki süreçte ulaşılabilir anladığım kadarıyla. Yani onun ulaştığı geçmiş sinyalleri üzerinden yetkililer buna da ulaşabiliyordur zannediyorum. Siz o bilgiye, o veri yok ama dediniz ama.
1: Tabii yetkililerde kayıt vardır. Onun Çanakkale'den hangi saatte, dakikada çıktı, oraya hangi yönde geldi. İlla ki kayıtlarda vardır. AİS olmasa bir radar kayıtları da vardır. Evet. Diğer gelmedi görmüştüm. En doğru sonuç bence çarpan tankerdeki gemi kaptan ve vardiya zabitinin verdiği ifadeden
0: ortaya çıkacak. Şu, evet, an için, evet, önceliğimiz bu dakikalarda mürettebattan gelecek haber. İyi haberleri almayı umuyoruz. Aramalar devam, evet, ediyor. Çok teşekkür ediyorum Berdan Bey. Sağ olun bilgilendirdiğiniz için bizi. Teşekkür ediyorum. Şimdi para gündemimiz burada noktalıyoruz. Elbette yayınımız sıcak bağlantılarla sürecek. Birazdan Sena Alkan karşınızda olacak. Yeni bağlantılarla ve bilgilerle umuyoruz iyi haberler verebiliriz günün devamında. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı,

0: Yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. 2 Eylül Çarşamba bugün günlerden. Marmara açıklarında çarpışan iki ticari gemiden biri battı. Gece yarısı gerçekleşen bir kazanın haberiyle sıcak gelişmelerle başlıyoruz. Gemi kazasına ilişkin de bir soruşturma başlatıldı. Hemen Arzu Kaya'ya uzanalım. Bize bütün detayları aktarsın Arzu.
1: Sena Alkan, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan kazaya ilişkin bir soruşturma başlattı. Tabii açıklamada da kayıt mürettebatı ulaşılması için kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde bir yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Aynı zamanda soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatı da var. O talimatları da aktaralım. Neler araştırılacak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için? Tabii olayın meydana geliş şekli, nedenleri varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesi için uzman bilirkişi incelemesinin yaptırılması yönünde başsavcılığın bir kararı söz konusu. Aynı zamanda gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile olayla ilgili tüm bilgi, belge, görüntülerin derhal muhafaza altına alınıp toplanması yönünde de gerekli talimatlar verdiğini biliyoruz Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Aynı zamanda olayın ortaya çıkarılması, kazanın neden meydana geldiğinin ortaya çıkarılması amacıyla da bir Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle iki Cumhuriyet Savcısının da görevlendirdiğini biliyoruz. Tabii titizlikle yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. 10 kişilik mürettebatı ulaşılamadığı noktasında bir soruşturmaya başlandı ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da gerekli talimatları vererek olayın neden meydana geldiği ortaya çıkarılması noktasında talimatlar yönünde de tüm belge, bilgi ve gerekli işlemlerin muhafaza altına alınarak toplanması yönünde talimatlar verdiğini aktaralım.
0: Peki, bu sıcak gelişme bir son dakika gelişmesi. Arzu Kaya aktardı. Silivri'de gördüğünüz, bu izlediğiniz gemi kazası sonrası bir soruşturma başlatıldı. Ve bu soruşturmada bir yanıyla

0: devam ediyor. Çarpan gemiyi görüyorsunuz ekranda. Kazaya karışan diğer gemi 11 dakika içerisinde battı. Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması bu yönde. 10 kişilik kayıp, mürettebat var. Şimdi buradaki gemi kazasını takip ederken aslında birkaç gündür de Girne açıklarında batan yolcu gemisini takip ediyoruz. Orada da kayıp 20 vatandaşımız var. Onu arama çalışmaları sürüyor. Son günlerde böyle denizlerimizden gelen bu haberleri takip ediyoruz üzüntüyle. TCG Işın, TCG Alemdar bölgede, bunu biliyoruz. Ve yine bir başka sıcak gelişme bu gemiyle ilgili, yolcu gemisiyle ilgili. Geminin enkazına ulaşıldığı yönünde. Bundan sonraki adım ne? Şimdi ne olacak sorusu akıllarda. 20 kişilik yolcu acaba geminin içerisinde miydi soruları vardı. Emine Derya bu soruları yanıtlayacak. Emine, ne biliyoruz ulaşılan gemi enkazına dair?
1: Şimdi Sena Alkan, dün Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada aslında 550 metre derinlikte enkazın olduğu değerlendirilen bir cisim tespit ettiklerini söylemişti. Ancak kesin konuşmamıştı. Kısa bir süre önce yazılı açıklama yaptı ve enkaza ulaştıklarını söyledi. Sevindirici haber tabii ki ve ona ek olarak TCG Işın dün sabah saatlerinde gelmişti. Bugün de artık hemen bulunduğumuz Girne Limanı'nın yakınlarına TCG Alemdar'da çalışmalara katılmak üzere geldi. Enkaza ulaşıldı. 514 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyordu. Ancak 550 metre derinlikte enkaz bulundu. Peki şimdi ne olacak? TCG Işın'da dün gösterdik. ROV adı verilen bir uzaktan kumandalı sualtı sistemiyle önce tespitin yapılacağını söylemiştik. Bu oldu. Şimdi asıl hedef şu ve en önemli nokta. 20 insan kayıp. Bu insanların kimlikleri, kim oldukları belli. Aileleri burada. Aileleri de aynı soruyu soruyor. Bizim kayıplarımız nerede? Şimdi uzaktan kumandalı sualtı aracıyla geminin çevresinde bir görüntüleme yapılacak. Şuna bakılacak. Bu insanların hepsi enkazda sıkıştı mı? Hangileri, kaç kişi gözüküyor? Nasıl bir kurtarma çalışması yapılabilir? Çünkü ROV'un imkanlarıyla şöyle anlatmıştı askerler. Örneğin enkazın dışında kolay ulaşılabilir bir noktadaysa zaten bu Işın'da ve Alemdar'da kullanılan ROV kolayca onları alıp çıkarabilir özelliğine sahip. Ama enkazın daha derinliklerinde olabilir. Daha dip bir köşede sıkışmış olabilirler. Onun için de başka bir çalışma yapılması gerekebilir. Ama her iki gemide bulunan da cihaz gemiden çıkarma özelliklerine sahip. Kıskaçları sayesinde toplamda 135 kilogram ağırlığına kadar çekip alabiliyor 500 metre derinlikten. Zaten biri 1000 metre ışındaki, diğeri de 3000 metreye kadar dalabilme özelliğine sahip olduğunu söylemiştik. Bu teknik bilgileri edindiğimiz kadarıyla aktarıyorum. Çünkü buradaki aileler de aslında nasıl bir çalışma yapılacağını merak ediyordu. Yine o insanların oradan nasıl çıkartılacağı da önemli bir süreç. Şimdi bir de sahadaki duruma dönelim Sena Alkan. Sabah yine erken saatlerde Ahmet Korkmaz'la birlikte limana geldik. Artık 30 Ağustos'tan bu yana buradaki acılı bekleyiş sürüyor. Dediğimiz gibi acının dozu da saatler ilerledikçe artıyor zaten. Şimdi burada aile yakınları var. İşte Biçer ailesi. Biraz daha böyle gelelim. Araçları da engellemeyelim. Yine Biçer ailesi burada. Özgür'ün babası Gökmen Bey burada. Artık hepsi evladını bekliyor. Acılı anne, acılı baba. Şu an Ahmet Korkmaz ekranlara getiriyor. Sabah saatlerinde de onlarla konuştuk. Şunu söylediler. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bir an önce en azından bir mezar taşları olsun istiyoruz. Zaten kabullendik dediler. Yani onlar da ne yazık ki bu saatten sonra canlı bir şekilde bedenlere ulaşamayacağını kabullenmiş durumdalar. Bir an önce evlatlarına kavuşmak istiyorlar. En azından bir mezar taşı olsun, yeri belli olsun, gidip dua edelim istiyorlar. Şimdi burada bekleyiş sürecek. Az önce başbakan buradaydı. Biz yayına girmeden Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı aileleri ziyaret etti. Öncesinde kısa bir açıklama yaptı Sena Alkan. O da aslında Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına benzer şeyler söyledi. TCG Alemdar geldi dedi. Arama çalışmaları 7/24 bölgede devam ediyor. Akşama kadar yeni gelişmeler olmasını ümit ediyoruz. Ümit verici şeyler olmasını ümit ediyoruz ve gelişmeleri de peyderpey sizinle paylaşacağız dedi. Şimdi sol tarafta bir ambulans var. Bu ambulans niye burada? Zaman zaman aile yakınlarının arasında, daha doğrusu aile yakınları işte süre geçtikçe, zaman uzadıkça sabırlar taşıyor, tansiyon yükseliyor.

0: geliyor. Burada sağlık ekipleri de aile yakınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştiriyorlar. 30 Ağustos'ta yaşanan işte bu acı olayın üzerinden ne yazık ki artık 4. gündeyiz. 8 insanımız hayatını kaybetti. Toplamda 20 kişi hala kayıp. O kayıpları bulmak içinse çalışmalar aralıksız devam ediyor. Biz de takip ediyoruz.
1: Emine Derya aktardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Gelişmeleri takip edeceğiz.

0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçek 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bir ifade işlemi verecek. Bu son dakika gelişmesini aktarmış olalım. Geçtiğimiz günlerde de yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında yurt dışına para aktardı iddialarına ilişkin de bir soruşturma başlatmıştı. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların ardından da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Bu ifade işlemi 4 Eylül Cuma günü saat 16'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında gerçekleştirilecek. Bir yandan da dün Ankara Büyükşehir Belediyesi yine Melih Gökçek hakkında suç örgütü iddiasıyla da bir suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kapsamda da işte yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Melih Gökçek hakkında bir soruşturma yürütüyor ve bu kapsamda da Melih Gökçek 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
1: Emre Ertekin aktardı. Bu da bir sıcak son dakika gelişmesi. Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla Cuma günü ifade verecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili açılan bazı iddialar vardı ortaya atılan ve şüpheli sıfatıyla mahkemeye ifade vermeye gidecek. Şimdi dönelim Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazasına. Çok fazla soru var. Cevaplarını arayacağız. Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayçın Özsakabaşı bizimle. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Yani hakikaten çok üzgün ve şaşkınız. Anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bir süredir denizlerimizde işte önce yolcu gemisinde yaşanan kaza. Bir yandan Girne'deyken aklımız. Şimdi Marmara Denizi'nden gelen bu haber. Yani şunu merak ediyorum Ayçın Bey. Hakikaten böyle bir kaza nasıl olabilir? Yani burada biz bile baktığımızda gemilerin lokasyonunu, nerede olduğunu görebiliyorken gemilerdeki bu teknoloji daha da gelişmiştir diye zannediyorum. Sizin evet. İlk gözleminiz nedir? Evet. Bu kaza neden olmuş olabilir?
2: Kazanın neden olmuş olabileceğiyle ilgili tabii insanın ilk aklına gelen köprü üstünde gemi personelinin o anda bulunup bulunmadığı ile ilgili bir şüphe geliyor. Çünkü iki gemi de 90 metre olan gemiler ve bunların ışıkları var. Önlerinde radar ekranları var. Birbirini görmemesi, bazen şu da olabiliyor. Birbirini görüyorlar ama telsizden anlaşmazlıklar olabiliyor rota konusunda. Bundan da kaynaklanabiliyor. Bunların hepsini bu çarpan tankerin Voyage Data Recorder dediğimiz VDR kara kutusu, geminin kara kutusunda hepsini göreceğiz ileriki zamanlarda. Çünkü bütün rota bilgileri, konuşmalar, çarpma anı, sesler, telsiz konuşmaları hepsi orada kayıtlı olacaktır. O gemiden alınıp dinlenecektir. Burada tabii talihsiz olan başka bir durum var. Batan gemi 1990 yapımı ve genel kargo gemisi ve tulum ambar dediğimiz, yani gemide tek bir kargo ambarı var. Neredeyse geminin %60-%70'i boyunca tek bir kargo ambarı var. Bu ne demek oluyor? O ambardan yaralandığı zaman geminin büyük bir çoğunluğu su almış oluyor. Bir de şöyle bir talihsizlik diyelim. Şöyle bir durum var. 1992'den sonra uluslararası kurallar kargo gemileri için yaralı stabilite hesaplarını, yani gemi yaralandığı zaman su üstünde kalmasıyla ilgili kontrolleri yapmaya başladı. Bu gemi maalesef batan gemi 1990 yapımı. Dolayısıyla böyle bir gereklilik o zaman yoktu. Şimdi geminin %60'ı 70'i boyunca tek ambar olması, hı hı, muhtemelen diğer gemi bu ambardan çatıştı ve bu ambar su dolmaya başladı ve inanın böyle bir durumda saniyeler içerisinde gemi yan yatıp batabilir. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla içerideki personelin daha bir şeyi yapmaya kalkmadan bir anda her şey yaşanmış olabilir ve büyük bir ihtimalle böyle olmuştur. Çok talihsiz bir kaza. İnşallah gemi personeli 10 kişi bir an önce sağ salim bir şekilde bulunur. İşin başka ilginç yanı var.
1: Buyurun.
0: Tabii bu VTS'ten daha sonra sağlıklı açıklama yapılacaktır ama benim baktığım internette AIS kayıtlarına göre batan geminin AIS bilgisi Çanakkale Boğazı çıkışında kesiliyor. Yani Silivri açığına gelene kadar hangi rota izlediği bilgisi yok. Bu neden kesilmiştir? Bir arıza mı vardır? Ne olmuştur? Bunu bilemiyorum ama
1: AIS bilgi,
0: ilginç
1: çok
0: bir
1: özür dilerim,
0: olay bu.
1: affedin. Yani daha iyi anlamak adına, çünkü pek çoğumuzun
0: Evet.
1: tam da aşina olmadığı kavramlar bunlar. AIS bilgisi
0: Evet.
1: ne demektir? Yani bu kendi kendine kesilebilen bir bilgi aktarımı mıdır? Bir teknik gerekçeyle bu kadar kolay kesilebilir mi? Ne demek bu AIS?
0: Şu an ekranlarda gösterdiğiniz muhtemelen çarpan geminin Asu tankerinin rota bilgisini görüyorsunuz. Hangi yolu izlediğini görüyorsunuz. Bu rota bilgisini gemide AIS diye bir cihaz var. O karadaki yerlere geminin rotasını, bulunduğu konumu, hani halkımızın anlayacağı dille WhatsApp'tan konum atıyoruz ya birbirimizi canlı görmek için. Bunu sağlayan gemilerdeki cihazın adı AIS. Şu an gördüğünüz ekranda geminin çizdiği rotayı belirleyen, yani rotayı bildiren daha doğrusu, cihazın adı AIS. Bu AIS cihazını internette bazı sitelerden her gemi için sizler de görebilirsiniz ama benim baktığım kadarıyla batan geminin, yani Tuğberk İmamoğlu gemisinin Çanakkale çıkışında AIS bağlantısı kesiliyor. Bu neden kesiliyor? AIS'in Türkçesi de otomatik tanımlama sistemi, onu da söyleyeyim. Neden kesilmiş olabilir? Elektrikle ilgili bir sorun olmuş olabilir. Başka bir arıza olabilir. Ciddi bir arıza olabilir. Bunların hiçbirini tabii şu anda kestirmek zor. Ama yaşanan, şöyle söyleyeyim, çarpan geminin VDR kayıtlarında bunların her detayını, konuşmaları, telsiz konuşmalarını, her şeyini göreceğiz. Bu 10 kişi neden bulunamıyor kısmında şöyle iki ihtimal var. Birincisi, dün havada galiba orada bir 3-4 Poyraz bir hava vardı. Denize personel, kurtulanlar düşmüşse sürüklenmiş olabilirler. Arama kurtarma çalışmalarında bu şey yapacaktır, belirlenecektir. Bu daha zayıf bir ihtimal ama maalesef daha güçlü bir ihtimal, gemi tulum ambar, yani tek bir kompartımanı olduğu için oradan yaralanmışsa saniyeler içerisinde yan yatıp dakikalar içerisinde batacağı için o saniyeler içerisinde yan yatmaya maalesef hiçbir insan o anda kalkıp can yeleğini giyip denize atlayacak bir vakti kalmayabilir. Kaldı ki gece vakti personel uykuda olabilir, kaptan haricinde. Maalesef böyle bir talihsiz kaza yaşamış bulunmaktayız.
1: Maalesef bir soruşturma başlatıldı. Tüm bilgi belge görüntülerin muhafaza altına alınması talimatı verildi. Belli ki bu soruşturmada burada bu yaşanan kaza ile ilgili her şey etraflıca araştırılacak. Ama siz dediniz ki Tuğberk İmamoğlu gemisinin bağlantısı bir noktada kesildi. Ve böylece diğer geminin onu radarda görememe ihtimali mi doğmuş oluyor? Bu sorunun yanıtını sizden almadan önce bir Öznur Kars'a Çetin'e gideyim. Çünkü bir kriz masası da kuruldu. O noktada da çalışmalar yapılıyor bildiğimiz kadarıyla. Kayıp 10 denizciyi arama çalışması. Öznur, ne biliyoruz? Orada ne konuşuluyor?
2: Sena, biz şimdi o bölgeden ayrıldık. Neredeyiz? Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yere biraz daha yaklaşmak istedik. Bundan dolayı Silivri'den Marmara Ereğlisi'ne geldik. Kazanın yaşandığı nokta Silivri'ye 35 kilometre. Buraya ise Marmara Ereğli'ye ise 20 kilometre olduğunu söylüyor. Burada yaşayan insanlar, denizciler, balıkçılar. Şimdi şöyle denizi, ufuk da açık olduğu için size şöyle

böyle bir daha net gösterelim diye biraz böyle tepelik bir noktaya çıktık, yüksek bir noktaya çıktık. Özgür Balaban şu anda size Marmara Ereğlisi'nde kazanın yaşandığı 20 kilometre mesafeden aktarmaya çalışacak kamerasıyla. Şimdi bildiğimiz şu var, en son güncel bilgi olarak onu da aktarayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi bu bilgi. TCG Salih Reis Fırkateyni Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, Osman Gazi Çıkarma Gemisi, Karayel Hücum Botu da bölgeye intikal etti. Tabi bulunduğumuz mesafe gereği bu saydığım deniz unsurlarını, hava unsurlarını, İHA'larını buradan görmek tabii ki pek mümkün değil. Ama biraz daha yaklaşmak adına Marmara Ereğlisi'ne geldik. Belki bir hareketlilik olabilir. Ek takviye deniz unsuru çıkarda yakalayabiliriz diye şu an için buradan göstermeye çalışacağız. Dün gece 03.40 sularında ilk olarak kazadan kurtarılan Alsu gemisinin kaptanının ihbarıyla, bildirimiyle öğrenilmiş olduğu yetkili kurumlar bu kazayı bu şekilde kazadan haberdar oldu. İki gemi birbirine yakın uzunlukları olan, biri 89 biri 90 metre uzunluğunda, ama kazadan kurtarılan gemi direnç olarak ve taşıdığı yüklerin ağırlığı sebebiyle ve alt kısmı da iki katmanlı olarak yapılmış daha dirençli bir tanker gemisi. Çarpıştığı gemi ise kuru yük gemisi, ona göre direnci biraz daha az. Kuru yük gemisi nereye gidecekti? İskenderun'dan İs Demir Limanı'ndan hareket etmişti. Karadeniz Ereğli'ye, güneyden Karadeniz'e gidecekti. Ereğli Limanı'na varacaktı. Ne taşıyordu? İnşaat demiri ve rulo saç malzemesi taşıyordu. Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 89 metre uzunluğunda. 1990 yılında Hamburg'da, Almanya'da inşa edilmiş bir gemiden bahsediyoruz. Battığı değerlendirilen gemiyle ilgili bilgileri aktarıyorum şu anda. Yaklaşık 36 yıllık bir geçmişi var. Çarpıştığı gemide Alsu adlı gemide, dediğim gibi, daha ağır yükler taşıyan tanker gemisi. Bu iki geminin Silivri açıklarından yaklaşık 35 kilometre ileride çarpıştıkları anda bulundukları derinlik ise 900 metre olarak belirtildi Deniz Genel Müdürlüğü tarafından. 800-900 metre derinlikteyken bu çarpışmayı yaşıyorlar ve 10 mürettebatından haber alınamayan Tuğberk İmamoğlu gemisinin de son sinyal verdiği yer olarak da Çanakkale Boğazı olduğu bildirildi yapılan resmi açıklamalarda. Yaklaşık bir 15 kilometre ötemizde kriz merkezi var. Silivri sahilinde oluşturuldu. AKOM 112 ekipleri, İstanbul Valiliği ekipleri olsun, arama kurtarma gönüllülerinin araçları, Silivri Belediyesi'nin araçları orada, kriz masasının oluşturulduğu noktada. Dediğim gibi 20-21-22 saat önce ilk pozisyonunu alan bir gemiydi Tuğberk İmamoğlu gemisi. İskenderun'dan Ereğli'ye gidecekti. Karadeniz Ereğli'de biliyorsunuz demir çelik sanayinin olduğu bir bölge. Ereğli limanına taşıdığı inşaat demiriyle saç malzemelerini götürecekti. Ama bu yolculuk tamamlanamadı. Dediğimiz gibi bu kaza nedeniyle şu anda 10 mürettebatı aramaya yönelik, kurtarmaya yönelik çok kapsamlı bir arama kurtarma çalışması var. Milli Savunma Bakanlığı'nın da son açıklamasıyla birlikte İHA da sevk edilmiş durumda. Yani bu çalışmalar hem havadan hem deniz destekli eş zamanlı olarak yürüyor diyebiliriz. Buraya dönersek, Marmara Ereğli dediğim gibi 20 kilometre mesafede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği noktaya. Şöyle ufukta uzak noktalara baktığımızda gemiler görüyoruz ama bu çalışmalar kapsamında mı seyir halinde bu gemiler, tabii ki onu bilmiyoruz. Buradan ufuk daha açık olduğu için göstermek istedik. Bulunduğumuz yerden.

0: yaklaşık 20 kilometre ötede devam ediyor. 10 mürettebatı aramaya, kurtarmaya yönelik çalışmalar Sena Alkan. Gelişmeleri bulunacağımız farklı noktalardan da aktarmaya devam edeceğiz. Silivri'de de bu arada gemi personelinin yakınları Silivri'ye gelmeye başladılar. Kriz noktasında bekliyorlar. Onların yanına da gideceğiz elbette.
1: Öznur Karslı Çetiner Marmara Ereğlisi'nden aktardı. Öznur, sana bağlanmayı sürdüreceğiz. Sıcak gelişmeler geldikçe de aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi konuğumuzla devam edelim. Sizi kestim, affedin. Böyle zaman zaman sahaya gideceğiz. Sıcak bilgiler geldikçe de alacağız. Gemi Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayçın Özsakabaşı bizimle. Ayçın Bey, bir kez daha az önceki sorumu tekrar sorayım. Oradan devam edelim. Önce bu kaza hakikaten nasıl yaşandı, bunu anlamak önemli sanki. Tuğberk İmamoğlu'nun bağlantısı kesiliyor Çanakkale açıklarında. AİS'e ulaşılamıyor dediniz. Bu diğer geminin onu görememesine bir gerekçe, bir sebep midir? Orada bir deniz otobanı olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla tüm gemilerin belirli bir rotayı takip ettiği ifade ediliyor. Ve böyle şeyler... Yani bugüne kadar çok daha çok fazla şahit olmadığımız şeyler nasıl olmuş da dün gece bu yaşanmış olabilir?
2: Şimdi şöyle, az önceki sorunuza kaldığımız yerden cevap vereyim. AIS dediğimiz cihaz, otomatik tanımlama sistemi, geminin nerede olduğunu gösteren sistem. Radar dediğimiz cihaz da bulunduğumuz gemiden çevremizde hangi gemiler var, bunu gördüğümüz bir sistem olduğunu düşünelim. Yani AIS'i bozuldu diye radarda bir şey görememiş olma gibi bir şeyi söz konusu değil.
1: Yani diğer gemi olayla... AIS'i bozuk olsa dahi Tuğberk İmamoğlu gemisini görebilir.
2: Evet, bir cisim olduğunu görebilir, bir şey olduğunu görebilir. Diğer Tuğberk İmamoğlu gemisi aynı şekilde... Alsu gemisini görebilir. Zaten bunların ışıkları var gece, seyir fenerleri var. Buradan da görebilirler ama dediğim gibi daha önce dünyada örnekleri çok var. Nasıl oluyor diye çok mantık almıyor ama iki kaptanın karşılıklı rota konusunda anlaşamamaları durumunda bu çatışmalar yaşanabiliyor. Uyku durumu olabiliyor. Veya bir rahatsızlık, bir hastalık durumu olabiliyor ani gelişen. Bu tabii bilinmiyor ama talihsiz maalesef, az önce yayında da söylediğiniz, bulunduğu bölge 800-900 metre derinlikte. Yani şu şekilde muhtemelen ambarından yaralandı ve saniyeler içerisinde yan yattı ve gemi personeli çok açıkçası müdahale edebilecek veya kendilerini kurtarabilecek bir pozisyonda olmayabilir. Kurtulanlar da olabilir. Bu arada çok olumsuz konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi sürüklenmiş olabilirler. Şu an arama kurtarma çalışmalarında bunlar belli olacak. İnşallah bütün personel kurtulmuştur. Tabii bazı şöyle bir yanıltıcı şey olmasın. Orada geminin yanında açılmış cansalları, filikalar falan var. Hani bunları acaba personel mi indirdi diye halkımızda bir düşünce oluşmasın. O cansalları ve filikalar gemi batınca otomatikman kendi kendine açılan sistemler. Yani bir insanın onu açmasına gerek yok. Dolayısıyla can yeleklerini giyip atladılarsa sürüklenmiş olabilirler. Ama
1: deniz otobanı kavramı üzerinde biraz bunu açabilir misiniz? Burada yani burası mesela, şimdi bir rota görüyoruz, gemileri görüyoruz. Burada bu bir deniz otobanı var deniyordu. Buna rağmen olabilir mi? Bu yani neticede bu tarz kazaları engellemek adına kurulmuş bir sistem diye düşünüyorum ben. Öyle midir?
2: Tabii. Şöyle, bu deniz otobanı işte bunla, hani nasıl uçaklar kuleyle konuşur ya, bizde de mesela orada Sektör Marmara var, onunla konuşmalar. Bu tamamen bu gördüğünüz haritadaki o yeşilli kırmızılı gördüğünüz gemilerin düzenli güvenli bir şekilde seyir yapması için vardır. Ama çok nadir olarak

0: yakın rota üzerinde iki gemi çapraz geçiş sırasında, bunlar olabiliyor, normal şeyler, çapraz geçişler. Çapraz geçişler sırasında bir anlaşmazlık yaşanabiliyor. Birbirini anlamada bir problem olabiliyor. Telsiz bağlantısında sıkıntı olabiliyor. Yanlış anlama olabiliyor. Bir gemiyi durdurmak, bir arabayı durdurmak kadar basit değildir. Yani motorunu durduğunuz zaman gemi hemen durmaz. Siz kaptan olarak durmak isteseniz de gemi durmaz. Dolayısıyla bu şekilde bir anlaşmazlık olabilir. Dediğim gibi bir rahatsızlık olabilir, uyuyakalınmış olabilir. Ama belli ki çok kötü bir şekilde bir yara almış Tuğberk İmamoğlu gemisi. O yaradan da anında tepki göstermiş gemi ve yan yatmış ve dakikalar içerisinde sulara gömülmüş. Burada tek temennimiz personelin can yeleğini giyecek vaktinin olması ve denize atlıyor olması ve burada da sürüklenerek şu an o yüzden bulamıyor olmamız. Bu tek temennimiz ama bu gibi kazalarda dediğim gibi personelin ne oluyor demeye bile vakti kalmayabiliyor. O kadar hızlı gelişiyor.
1: Sadece 11 dakikada hızlı bir batma dedi Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Bu 11 dakika içerisinde mesela o can kurtarma araçlarının denizde olduğunu gördük ama onlar kendiliğinden açılmış olabilir dediniz siz. Burada kaptanın acaba gemi batmadan önce bir aksiyon alıp almadığına dair bir soru vardı. Siz o ihtimali düşük mü görüyorsunuz?
0: Şöyle bilgi vereyim. EPIP diye
1: Buyurun.
0: bir cihaz var gemide. Gemi battıktan sonra bu EPIP su yüzüne çıkıp bilgi veriyor. Bu 11 dakika sonra olan kısımda bu EPIP'in su yüzüne çıkıp, yani gemi batıyor. Muhtemelen EPIP'in su yüzüne çıkıp sinyal verdiği dakika. Şimdi burada şeyi karıştırmayalım. Geminin tamamen sulara gömülmesiyle geminin yan yatması farklı zamanlar. Yani bizim görüşümüz çatışma olduğu anda saniyeler içerisinde, çünkü tulum ambarı olduğu için saniyeler içerisinde gemi yan yatmıştır diye düşünüyoruz. Bu yan yattığı zaman tabii hızlı bir şekilde içindeki bulunan personel de hızlı bir şekilde maalesef o ivmeye maruz kalacaktır. Ondan sonra gemi tabii belli bir süre sonra yan yattıktan sonra yavaş yavaş belli bir süre sonra batacaktır. Tabii bu gemide bu süre daha da hızlı olacaktır. 11 dakika çok şey bir zaman, kısa bir süre. Çünkü o geminin bütünlüğüyle batıp oradaki EPIRP dediğimiz cihazın yukarıya çıkıp sinyal vermesinden bahsediyoruz. Yani düşünün, çarpışma, yan yatma, geminin batıyor olması, tamamen sulara gömülmesi ve EPIP cihazının çıkıp sinyal vermesi 11 dakika. Bu çok kısa bir süre. Yani burada dediğim gibi dualarımız bu gemi personeliyle birlikte bir an önce inşallah bulunmalarını diliyoruz. Ama tabii mühendislik açısından da konuşursam çok kısa bir sürede reaksiyonda insan tepki verecek zamanı kalmayabilir.
1: Çarpan geminin görüntüsünü de değerli arkadaşlar bir getirebilirseniz. O gemiyi gördüğünüzde bu geminin önünde buz kırıcılar olduğu, bu nedenle çarpmanın şiddetinin arttığı ve diğer geminin daha hızlı batmasına neden olmuş olabileceği konuşuluyor. Buna katılıyor musunuz? Böylesi önünde buz kırıcıları olan bir gemi mi bu? Önce onu sorayım. Bu alttaki şey bir buz kırıcı mıdır?
0: Yok, alttaki şey balk dediğimiz geminin daha suya karşı direncini kırmak için konulan, orada altta yuvarlak çıkıntı dediğimiz şey var. Tabii ice class dediğimiz buzda giden gemilerde o biraz daha mukavemetli, fakat şöyle bir şey var. O bölge bütün gemilerde çok sağlamdır. Şimdi şöyle düşünün, o bölge geminin en hassas olan yan bordasına çarptığı zaman, yani şöyle düşünelim, bir yumruğun insanın başka bir insanın yanağına veya karın boşluğuna gelmesi gibi bir etki düşünün. Geminin yan bordası daha hassas malzemelerden yapılmış ama

0: Bulk dediğimiz o çıkıntılı kısmı daha sağlam malzemelerden yapılmış şeklinde söyleyeyim, teknik detaya girmeden. Yani orası diğer geminin yan kısmına muhtemelen çarptı ve direkt tek ambarlı gemide su dolmaya başladı ve ardından hatta gemiyi kırmış bile olabilir, öyle söyleyeyim size. Yani
1: Yani bu
0: çarptığı anda
1: çarpmanın
0: gemi...
1: etkisiyle diğer gemi kırılmış ve bu nedenle çok daha hızlı bu batma durumu yaşanmış olabilir diyorsunuz.
0: Tabii, çünkü düşünün, çarpıyorsunuz, oradaki mukavemet elemanları kırıyorsunuz, bir de içeriye su doluyor, gemiye ekstra ağırlık oluyor, belli bir süre sonra kırılmış da olabilir. Bu geminin zaten tanker olduğu için de çift cidar ve sağlam bir gemi. Ama muhtemelen yandan değil, önden çarptığını düşünüyorum. Yani başından, şu an gördüğümüz bölümden çarptığını düşünüyorum. Diğer geminin de yan tarafına çarptığını düşünüyorum.
1: Yani bir geminin en kuvvetli olan yerinin diğer geminin en hassas noktasına çarpması nedeniyle bu kaza
0: Aynen.
1: yaşanmış gibi görünüyor sizin
0: Aynen.
1: bakış açınızdan.
0: Aynen.
1: Bölgeye
0: Aynen
1: de
0: öyle.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre şimdi donanmadan gemiler gidiyor. 4 gemi gönderildi. Şu noktada burada yapılacak ilk hareket, ilk aksiyon ne olabilir? Bu geminin, batan geminin 900 metre derinde olabileceği ifade ediliyor. Bu kadar derindeki bir gemiyi tespit ve buradaki çalışmalar nasıl ilerleyebilir sizce? Bugün için soruyorum ve önümüzdeki günlere nasıl sirayet eder elbette.
0: Evet, şu an burada bulunan bütün görevliler kaza nasıl oldu kısmını ikinci plana atıp o 10 kişinin hayatını kurtarmak için çalışıyorlar. O yüzden de şu an onlara kolaylıklar diliyorum. Çok zor bir iş yapıyorlar çünkü. Şimdi şöyle düşün, 900 metre derinlikte mesela Girne'de, Kıbrıs'ta yaşanan kazada gemi 450-500 metredeydi. Oraya bir askeri gemimiz gitti. Bir iki gün içerisinde ancak enkaza ulaştı. Şimdi bu yaklaşık iki kat daha derinlikte bir durum. Tabii buna ulaşmak çok güç. Yani ancak su altındaki robotlarla ulaşılacaktır tabii ki, ama onların da ulaşma ihtimali zor olabilir. Bu günler sürebilir, ulaşamama ihtimali olabilir. Onu tam kesin ekipler bu iş için ellerinden geleni yapacaktır, ama 900 metre çok ciddi bir derinlik. Yani düşünün, geçen günkü kazada 450-500
1: 550
0: metreye
1: metre diye en son
0: robot...
1: açıklandı,
0: Evet, 500-550 metreye bile ne kadar zormuş uğraşıldı. Şu an 900 metrede bunun ulaşılması zor olacaktır. Ama ekipler ellerinden gelen çalışmayı yapacaklardır diye
1: evet.
0: düşünüyorum.
1: Şimdi bu batan gemiden bir acil durum sinyali 3.26'da geliyor. Ve sonra personele
0: Evet.
1: ulaşılamıyor. Personelin cep telefonlarına da ulaşılamıyor. Gelen bilgi o yönde. Yani bu 3.26 çarpmayı da diğer gemi 3.15 gibi tarihlemiş, saati öyle aktarmış onlar da. Yani arada bir 10 dakika, 11 dakikalık bir sürede acil durum sinyali vermiş gemi. Bu süre, yani böyle bir çarpma olması halinde 11 dakika sonra acil durum sinyali, bu zamanlama, bu kronolojiyle ilgili ne söylersiniz?
0: Az önce de biraz değinmiştim. Muhtemel ki acil durum sinyali gemideki ekip cihazından geldi. Yani gemi battığı için otomatik o cihazdan acil durum sinyali gittiğini düşünüyorum. Yani bu da şu demektir. Bakın, gemi çarpacak, su alacak, yan yatacak, batacak. Ve belli bir derinlikten sonra ekip cihazı su yüzüne çıkacak ve sinyal verecek. Bunun 11 dakikada olması zaten çok hızlı olduğunu işaret ediyor. Yani geminin yana yatması, batması, ekip cihazının çıkması 11 dakika içerisinde geliştiği, bu olayın çok hızlı bir şekilde geliştiğini zaten göstergesi. Yani şöyle algılanmasın, benim ben de basından da takip ediyorum, bilgiler de geliyor. Kaptan

0: kaptanın bir batan geminin kaptanının bir acil durum sinyali verdiği değil. Alınan bilgi geminin acil durum sinyali verdiği. Yani dediğim gibi EPIP cihazının kendi kendine acil durum
1: sinyali verdiği. Yani burada kaptanın durumu fark edip hep öyle bir ön kabulle yaklaştık şu ana kadar. Kaptan durumu evet. fark etti ve acil durum sinyali verdi. Bunun üzerine ekipler bölgeye gitti denirken siz diyorsunuz ki bu geminin kendi kendine acil durum sinyali gönderdiğinin işaretidir 11 dakika sonra gelmesi.
0: Yani benim anladığım tabii yanılabiliyorum çünkü dediğim gibi ekipler şu an olay nasıl olduğundan ziyade daha çok can kurtarmaya, hayatları kurtarmaya odaklandıkları için aldığımız bilgilerden sadece şu an sıcak bilgilerden anladığım kadarıyla kaptanın gemi için acil durum sinyali değil, gemideki EPIP cihazının gemi battıktan sonra su üzerine çıkarak verdiği acil durum sinyali diye algılıyoruz şu anda.
1: 10 mürettebat kayıp arama çalışması. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geliyor. Dönelim hızlıca açıklamaya getirelim ekranlarınıza.
2: Artık bu geminin battığını, sinyal gönderemediğini, ciddi bir sıkıntıda olduğunu biz anladık ve merkezimiz arama kurtarma faaliyetine başlattı. Ülkemizde deniz yolunda arama kurtarma faaliyetleri Bakanlığımız Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından yapılmakta. Onlar da ivedilikle olay mahalline hem deniz unsurlarını hem unsurlarını arama kurtarma ekiplerini gönderdiler. Umut ediyoruz. Tez zamanda güzel bir haber alırız. Çok acı bir olay. İki gemi çarpışıyor. Çarpışan gemilerden biri Kocaeli'den hareket edip Alea'ya gidiyor. Diğer İskenderun'dan Karadeniz'e çıkarken separasyon içinde bizim denizde gemilerin izlemesi gereken Marmara'daki trafik ayrım rotasının içinde oldu kaza. Kazayı daha sonra çatışan gemilerden birinin kaptanı da gene bakanlığımız gemi trafik hizmetlerine daha bildirdi. Umut ediyorum tez zamanda güzel haberler alırız. Arama kurtarma ekipleri çok yoğun devam ediyor. Arama unsurları her dakika sahada artarak devam ediyor. Havadan, denizden bütün ekip arkadaşlarımız orada umut ediyoruz. Hayırlı bir sonuç elde ederiz. Batan gemide İskenderun'dan deklarasyonunda beyanında bize 10 tane kaptan dahil personel vardı. Tamamı Türk vatandaşı. Alsu gemisi de Türk bayraklı bir gemi. Şükürler olsun onda bir hasar yok. Ama geminin battığını zaten biz EPIP cihazından sonra tehlike aşamasında zaten geminin battığının %99 görmediğimiz için %94'üz ama sistemler %99 geminin battığını teyit ediyor. Çünkü kaptanın beyanında 3.15'te Turbek Uymamoğlu gemisine çattığını beyan ediyor. Bize gelen sinyal de 3.26. Arada çok kısa bir zaman var. Yani o kısa zaman içinde bu uydu cihazının bu cihazlar yani gemilerdeki bu uydulara sinyal gönderen EPIP dediğim cihazlar manuel olarak herhangi bir gemide görev yapan tarafından aktive edilebileceği gibi gemi battıktan sonra su altında hidrotoksik basınç içiciyle beraber de çalışabiliyor. Onun için arada çok kısa bir zaman var. Geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum. Tabii bu söylediklerimiz hepsi daha sonra sistemlerden, tutanaklardan, beyanlardan ilgili birimlerimce bizim yine kaza araştırma kurulumuz, yine diğer ilgili bakanlıkların kurumlarıyla teyit edilecektir, onaylanacaktır. Ben şu anda ilk bilgilendirme yapıyorum ama sistemimiz burada kurduğumuz ve 5 tane ülkeye hizmet veren sistemimiz görevini yerine gerektirdi. Bize sinyalini gönderdi. Biz de arama kurtarmayı ivedilikle başlatmış olduk. Gemi Alsu tankeri boş. Diğer gemide İskenderun'dan demir çelik ürünü rulo saç yüklü olarak seyrediyordu. Ya şöyle separasyon hattına giren bulunan bir gemiyle çok teknik tabii bu burada ne kadar kolay anlatılabilir bilmiyorum ama separasyonu karayolları gibi düşünün. Bu karayolunda bir giden gemi var bir de bu hatta giren gemilerin var. Bu gemilerin denizcilik kurallarında bunun biz buna denizde çatışma önleme tüzüğü kuralları diyoruz. Belli bir rotalarda girip birbirleriyle konuşmaları lazım ama telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü o an

0: birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlama yaptıklarını şu anda söyleyebilirim ama su ses kayıtları falan dinlenecek. Ben diğer geminin kaptanının arama kurtarmaya verdiği beyan üzerinden bunu söylüyorum. Dediğim gibi bütün bu söylediklerimiz daha sonra beyanlarla, tutanaklarla ve diğer hususlarla da denkleştirecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Umut ediyorum en tehdit zamanda sağ salim kazazedelere ulaşırız. Milletimize de hayırlı güzel bir haber veririz. Herkese geçmiş olsun.
1: Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan açıklama yaptı. Önemli de bilgiler paylaştı. Kaza separasyon hattı içerisinde bir karayolları gibi düşünün burayı dedi. Giden gemiler var, giren gemiler var ve burada da belirli bir rotanın izlendiğini söyledi. Kaptanların konuşması lazım ifadesini kullandı. Burada da iki geminin konuştuğunu, kaptanlar birbirini görmüş, aykırı hareket etmeden rota ayarlama yaptığını söyleyebilirim ifadelerini kullandı. Tam da az önce Ayçin Bey sizin söylediğinizi teyit etti. 11 dakika sonra gelen sinyalin battıktan sonra otomatik olarak da gelebileceğini söyledi. Bir yandan uzak yol kaptanı Naci Uşaklı da aramıza katıldı. Hoş geldiniz, hepimize geçmiş olsun. Beni duyabiliyorsanız şayet sizden hem bu Denizcilik Genel Müdürü'nün açıklamaları hem de bu yaşanan kazaya ilişkin bir uzak yol kaptanı olarak ilk gördüğünüzde kazanın nedeninin son gelen bilgiler ışığında ne olduğunu düşünüyorsunuz Naci Bey? Peki Naci Bey beni duyamıyor. Ayçin Bey'le devam edeyim. Naci Bey'le tekrar bağlantıyı sağlıklı kurduğumuzda devam ederiz. Ayçin Bey, bu son açıklama, yani iki gemi birbirini görmüş, kaptanlar konuşmuş, aykırı hareket etmemek için rota ayarlaması yapılmış. Bunu söyleyebilirim dedi Denizcilik Genel Müdürü. Acaba görmediler mi diye soruyorduk ama görüntü onu göstermiyor sanki. Bu size ne söyledi, bu son gelen sıcak bilgi?
2: Evet, Denizcilik Genel Müdürümüz Ünal Bey çok önemli açıklamalar yaptı. Demek ki bahsettiğimiz bir rahatsızlanma, bir uyuma durumu yok. İki kaptan birbiriyle görüşmüş, rota ayarlamaları yapmış. Bu durum şunu gösteriyor, birbirlerini görmüşler. Burada bir sıkıntımız yok. Ünal Bey şuna da değindi, farkındaysanız EPIP cihazından gelen sinyalden bahsetti. Hı hı. Az önce benim söylediğim gibi, yani 11 dakika içerisinde her şey olmuş. Burada telsiz konuşmaları detaylıca bakılıp incelenecek ama birbirlerinin söylediklerini yanlış anlama, yanlış rotaya hesaplama, yanlış rotaya girme gibi durumlar, kabaca söylüyorum. Bu ihtimaller ortaya çıkıyor şu anda. Ama şu bir gerçek, çarpışmadan sonra, yani çatışmadan sonra diyoruz biz. Çatışmadan sonra Tuğbek İmamoğlu gemisini için yapılacak çok bir şey yokmuş. Çünkü 11 dakika içerisinde EPIP sinyal verdiğine göre çok hızlı gelişmiş. Temennimiz gemi personelinin bir an önce bulunması. Bunun dışında şu anda diyecek bir şey bulamıyoruz bu konuyla ilgili.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Naci Bey ile bağlantımız sağlıklı zannederim. Uzak yol kaptanı Naci Uşaklı. Bir takım ihtimalleri eleyen bir açıklama oldu Denizcilik Genel Müdürü'nün yaptığı açıklama. Acaba iletişime mi geçemedi iki gemi diyorduk ama burada kaptanlar konuşmuş, rota belirlenmiş dedi. Ve aykırı hareket etmeden bir rota ayarlaması yaptılar ifadesini kullandı. En azından görüntü onu gösteriyor dedi. Bir uzak yol kaptanı olarak İki kaptanın konuşması halinde, rotanın belirlenmesi halinde dahi bu kaza sizce nasıl gerçekleşmiş olabilir? Peki. Duyabiliyor musunuz beni Naci Bey?
3: Evet, şu anda ben sizi duyabiliyorum. Sizin bu sorunuzdan önce bence bu yolculuğun başına dönüp durum değerlendirmesini oradan başlamak gerekiyor.
1: Buyurun lütfen.
3: Kuru yük gemimiz İskenderun'dan çelik yüküyle, rulesaj yüküyle çıktı. Bunun anlamı tonajında ama ambarlarında çok büyük hacim var. Boş hacim var. Örneğin bu geminin takribi 5-6 bin metreküplük hacmi varken yükün olduğu kısım 1000 metreküpü geçmiş.

0: Yani 4000 metreküpten fazla boş bir hacme sahip. Bu gemi Çanakkale'ye geliyor. Çanakkale'de boğaz geçişi var. Boğaz geçişinde normal seyir sisteminin dışında personel dışı ilave personelimiz var. Örneğin baş tarafta reisimiz, iki demirimiz Alesta acil durumda demirleyebilmek için. Köprüsünde kaptan, bir zabit, bir serdümen, makine ekibi de makine dairesinde olağan hallerinde manevrada olduğu için fazladan kişilerle donatılmış vaziyette geçiyor. Toplam 10 kişilik bir personeli düşünürsek bunun 7 kişisi zaten görev halinde. İstirahatta olan personel sayısı sınırlıdır. Bu da kamera personelidir, ahçıdır ve benzeri yardımcı personeldir. Boğaz geçişini tamamladıktan sonra ki kaza saat 3 civarında oluyor, 3'ü çeyrek geçe ya da o civarlarda takribi oluyor. Gece yarısından sonra boğaz geçişini tamamlamış demektir. Yorgun personel normal seyir düzenine geçildiği zaman istirahate geçmiş ve bu istirahat halindeyken de bir saat öncesi ya da 1,5 saat öncesi istirahate geçmiş, derin uykuya daldığı bir dönem. Burada iki tane önemli nokta var. Bir, personelin istirahat halinde olması. İki, dip yük dediğimiz ağır bir yükün olması, ambarda boş hacim olması ve çatışmanın da büyük olasılıkla kuru yük gemisinin borda hizasından vurularak geniş bir yırtılmaya sebep verip boş hacime hızlı şekilde su almayı alıp devrilmesiyle de batmasıyla mütevellik olduğudur. Bunun da epilip cihazının zaten 11 dakika sonra su üzerine çıkıp tehlike sinyali vermesinden anlayabiliyoruz. Buradaki personelimizin kazayla, çatışmayla ilgili gemiden çıkma süresinin de yetersiz kalması. Aksi halde normal şartlarda bu personel ehil bir personeldir. Ve gemiyi çok rahatlıkla terk edebilir, can kaybı olmadan terk edebilecek konumdayken böyle bir olay yaşanmıştır. Yine Kıbrıs'taki olayla bunun bağlantısının ortak bir noktası var. Onu gündeme getirmek istiyorum. Buyurun. Bizim gemilerimiz Minsef Meynik dediğimiz minimum askeri donatımla seyir yapıyor. Bunun anlamı gemi zaten minimum emniyetle seyir yapıyor. Bu emniyetin altına düştüğü zaman zaten liman başkanlıkları geminin sefere kalkmasına müsaade etmiyor. Seyir sefer izni vermiyor. Burada manevra sahasında İstanbul Boğaz Geçişi gibi, Çanakkale Boğaz Geçişi gibi yorucu bir tempodan, dikkat gereken bir tempodan sonra personelin reflekslerini de kaybetmesi, yorgunluğu da belirtmesi olması da mümkün olabiliyor. Ve bir her iki gemi arasında da bir görüşme olduğu söylense de bir yanlış anlaşma dahi olabilir, algılama zorluğu da olabilir. Bir de kazanın olduğu saat, işte gemide herkesin istirahatte, dinlenmede ve yorgunluğun has safhada olduğu bir zamana denk geliyor. İşte bunu da insan gücüyle aşılabileceğini söylüyoruz. Kıbrıs'taki olayda 4 gemi adamıyla 250-300 yolcuyu tahliye edemeyeceğimiz gibi burada da böyle yakın sefer çalışan, boğaz geçişi yapan, belli bir sıklıkta manevra yapan gemilerde de personel yorgunluğunu bertaraf edilebilmesi için Minsef Meyning'in üzerinde bir personel donatımına gidilmek zorunda. Tabii burada yetki Bayrak Devleti'nde olduğu için de biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Ulaştırma Bakanlığı olarak bu konuda gerekli önlemlerin alınacağını da düşünüyorum.
1: Yani buradaki bu kazanın bir yanlış anlaşılma nedeniyle iki kaptan arasında olabileceği ihtimal ve buna eşlik eden yorgunluk gibi faktörlerin, gemilerin minimum emniyette çıkıyor olmasının hepsinin bir araya geldiği bir zincirleme olayların bu neticeye getirmiş olabileceğini düşünüyorsunuz.
0: Evet, doğrudur. Doğrudur. Çünkü tek bir sebepten ötürü bir kaza oluşmaz. Birden fazla faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Örneğin bu gemide dip yükümüz olmasaydı, kömür yükümüz olsaydı diyelim, bütün ambarlarımız dolu. Bu sefer ambarlara girecek suyun miktarı daha yavaş olacağından geminin stabilitesini hızlıca kaybetmeyecekti. Gemi personeli ne kadar yorgun olsa da gemiyi emniyetli bir şekilde terk etme şansına sahip olabilecekti. Fakat dediğimiz gibi maalesef olumsuz koşulların hepsinin bir araya gelmesi, birden fazla faktörün bir arada olmasından ötürü bu olay yaşanmıştır. gerçekten kabul edilmesi de çok zor. Büyük gemi kaptanı olarak da o durumda hiçbir zaman için olmak istemedim.

0: bir durumdur.
1: Hakikaten çok acı. Şöyle 10 kaptan dahil 10 mürettebat aranıyor. 4 gemi bölgeye gitti. Dolayısıyla kaptanların konuşmuş olması, kaza esnası, yani her ne kadar 11 dakika için çok hızlı dense de gemiden çıkabilmek için belki bir ihtimal açık denizde olabilmek için bir fırsat aralığı yaratır mı bu süre?
0: Çok zor. Çünkü bakın daha öncesinde personel yorgun, ağır bir uyku durumu var. Yani bu gündüz olsa evet can kaybı minimizde olabilirdi. İşte herkesin ayakta olduğu yani hızlı refleks verebilirdiniz. Şimdi mesela biz bu durumlarda bir rolet talimi yaptığımız zaman gemide bir gemiyi terk yaptığımız zaman 6-7 dakikanın altında toplanamıyoruz. Çünkü toplandığımızda bütün personelin orada olduğunu, arkada kimsenin kalmadığını, gemiyi terk koşullarını oluşturduğunu, ana makinenin stop edildiğini, benzeri şeyler, işlemlerin yapılması lazım. Yani burada da bir kazanın olması ve bunun yaşanan paniği, bir anda geminin su alması, kendi dengesinin bozulması, stabilitenin bozulması, yatması, yan yatması, gemi içindeki hareketleri de zorlaştıracağını düşünebilirseniz, buradan personelimizin çıkma şansının çok çok zayıf olduğunu algılamamız gerekiyor. Dilerim kurtulanlar olur ama çok umutlu değilim.
1: İnşallah güzel bir haberi buradan biz verebiliriz. Yine de bunu dileyerek devam edelim. Dört gemi bu esnada tabii süremin de sonuna geldim ama çok hızlı bir yanıt alabilirsem. Dört gemiyi Milli Savunma Bakanlığı bölgeye gönderdi. Bu gemiler burada ilk etapta ne gibi bir çalışma yapabilir? 900 metre çok büyük, yani derin hakikaten. İlk çalışma ve sonraki günler için ne beklersiniz? Ne kadarlık bir çalışmada bir tespit yapılabilir sizce?
0: Şimdi şöyle, öncelikle yüzey taraması, tabii yüzey taraması yapılacak ve akşamdan beri, geceden beri bu yapılıyor. Akıntıyla ve benzeri doğal koşullarla sürüklenmiş herhangi bir denizimiz var mı? Onun tespiti gerekiyor. Öncelikle şu anda bütün ekiplerin yoğunlaştığı nokta burasıdır. Diğer türlü de zaten gemilerin kara kutusu dediğimiz VDR, ulaşılması gerekiyor. 900 metreye ulaşılamayacak bir derinlik değil. Ayrıca diğer gemimizin de şu anda yüzer durumda ve aktif durumda. Onun da VDR'ı, kara kutusu. Bu aralardaki görüşmeler, konuşmalar, onun köprüsündeki sesli konuşmalar, komutlar hepsi kayıt altındadır. Oradan zaten bu bilgiler alındığında kazanın olum sebebi daha net ortaya çıkacaktır. Şu anda varsayımlardır bizim konuştuğumuz. Çünkü diğer gemi tanker Körfez'den çıkıyor. Boş yaklaşık Kapı Dağı önlerinde, yani bu Silivri, Tekirdağ üçgeni gibi, Bandırma üçgeni gibi düşünürse o bölgede separasyona giriyor. Evet. Separasyonu cross atlaması, karşıdan karşıya geçmesi gerekiyor. Fakat separasyon kuralları gereği en dik noktadan en emniyet şekilde geçmesi gerekiyor. Separasyondaki gemiye, kuzey-güney hattında inip çıkan gemiye de müdahale etmeden, onu zora sokmadan bu işlemi yapması gerekiyor. Burada tabii ki insan hatası var. Bariz bir şekilde, çünkü gemilerin ikisinin de Türk bayraklı olması, denetimleri Türk bayrağında çok sıkıdır. Biz beyaz bayraktayız. Dünyada bu kategoride olan çok az bir ülke vardır. Denetimleri ve kondisyonlarından ötürü bir sıkıntı olduğunu, eksiklik olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. %100 bundan eminim. Burada personel yorgunluğundan ötürü personel hatası olabileceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Böylece bu saatin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Sıcak gelişmelerle ekranlarınıza son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan seyahati dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör de o gazeteciler arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi başlıklarda ne mesajlar verdiğini dinleyelim Nasuh Güngör.
1: Teşekkür ediyorum Sena Alkan. Çok sayıda senin de ifade ettiğin gibi iç ve dış gündeme işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı. Dilersen Rusya yani Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeden başlayalım. Görüşmenin son derece içten çok samimi bir havada geçtiğini ve olumlu geçtiğini ifade etti ve ana gündemlerinin vurgularının Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın bir an önce temin edilmesi olduğunu ifade etti. Diğer yandan özellikle Rusya ile turizm anlamında başta olmak üzere ilişkilere dikkat çekti. Bir zamanlar Almanya'dan gelen turistlerin sayısı fazlayken şimdi Rusların o sayıları aştığını, dolayısıyla iki ülke arasında hep bir sıcak atmosfer olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin bölgedeki bütün çatışmalarda ara bulucu ve önleyici bir rol oynamaya çalıştığının altını çizdi Cumhurbaşkanı ve Rusya-Ukrayna arasında da bir an önce bütün dünyayı, aslında sadece bölgeyi değil, tatmin edecek düzeyde bir barış için elimizden geleni yapmaya hazırız dedi. Bu kısmı böyle Putin'le yaptığını. Nereden devam edelim? Mekke ittifakı var. Şangay işbirliği ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın söylediği bazı hedefler var. Yani onlardan hangisiyle belki, dilersen devam
0: belki
1: edebiliriz.
0: Belki Mekke savunma ittifakı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği merak ediliyor.

0: diyordu. Çünkü Şangay İşbirliği, ya Bişkek'teki konuşmasında
1: evet,
0: vurgu yaptı, bir başlıktı. Kapsamı genişleyecek mi gibi çok soru vardı. Ne mesaj verir Cumhurbaşkanı?
1: Evet, şimdi sen de takip ettin. Dün biz oradayken aslında bir gün öncesinde, yani 31 Ağustos tarihinde İstanbul'da Mekke İttifakı'nın çok önemli bir ilk toplantısı gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ve Yaşar Güler'in katıldığı Milli Savunma Bakanı. Orayla ilgili de sorular gündeme geldi. Hatta bu soruyu da ben sordum. İstanbul'da gerçekleştirilen toplantının önemine işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı ve bölgedeki bazı aktörlerin bu ittifaktan rahatsız oluşunun nedenlerini anlattı. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği aşama, önemli bir işbirliği alanı oluşturabilme kapasitesi ve bu ittifakın aslında barışçıl bir ittifak olduğunu, bir savunma ittifakı olduğunu, herhangi bir saldırganlık içermediğini söyledi. Tabii teşkilatın yapılanmasıyla ilgili gelişmeler var biliyorsun Sena Alkan. Sekreteryasının kurulması, kurumsal sürecinin inşa edilmesiyle ilgili. Şimdi bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ama gizden tepki koyan ülkeler de var dedi Cumhurbaşkanı. Ama ittifaka katılmak isteyen ülkeler olduğunun da altını çizdi. Aslında ilk günden beri bunu altını çiziyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hatta daha önce yaptığı bir konuşmada Mısır'ın da bu konuda önemli bir aday olduğunu ve kısa sürede onun da bu sürece katılmasını beklediklerini ifade etti. Tabii ki bu tepki parantezinde tam işte İstanbul'daki anlaşma toplantı yapılırken, Mekke İttifakı ile ilgili toplantı yapılırken İsrail'le Yunanistan arasında yapılan savunma işbirliği anlaşması da var. Cumhurbaşkanı bunu ifade etmedi ama bazı ülkeler parantezinde bunun olduğunu söyleyebilirim Sena Alkan.
0: Hı hı. Bir başka önemli konu da Rusya-Ukrayna savaşı. Türkiye'nin burada yeni bir Karadeniz tahıl koridoru girişimi olabileceği ya da tarafları bir kez daha İstanbul'da bir araya getirmek yönünde bir girişimi olabileceği konuşuluyordu. Bunlara ilişkin hangi mesajları vermiştir? Mesela Putin'le görüşmesinde bu konu gündeme geldiğinde savaşa dair Putin acaba ne söylemiş?
1: Şimdi şöyle bir şey, tabii Rusya tarafının da illa savaşa devam ettirmek gibi bir düşüncesi elbette yok. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı tahıl kriziyle ilgili yeniden ta Afrika hattına kadar yeni bir tahıl krizinin başladığını ve dünyayı bu anlamda tehdit eden bir noktaya geldiğinin de altını çizdi Sena. Bu nokta bence çok önemli. Dolayısıyla Putin'in de savaşın bitmesini istediğini de ifade etti. Tabii burada eğer Rusya ile ilgili gündemi konuşacaksak belki şunu da ekleyebiliriz. Yani Türkiye'nin F-35 programında yeniden olması ile ilgili acaba S-400'lerle ilgili ne olabilir ya da Sayın Putin'le işte yaptığınız görüşmenizde bu konu masaya geldi mi diye soruları oldu meslektaşlarımızın. Cumhurbaşkanı şöyle söyledi. Dedi ki yani Putin'le görüşme yapıp da bunun gündeme gelmemesi mümkün mü? Elbette gündeme geldi. Biz programa dahil olma konusundaki görüşmelerimizi sürdürüyoruz Amerika tarafıyla. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanması. Yani bizim önceliğimiz Amerika'daki süreçlerin bir an önce söylenen noktaya gelmesi. Ama bir yandan da ne Kaan'dan ne de kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz. Türkiye'nin seçeneklerini artırıyoruz. Bu yoldan da geri dönmeyeceğiz ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı.
0: Sen konuşurken Yunanistan'la ilgili son dakikada düştü. Şimdi İsrail'le yaptığı anlaşma Yunanistan'ın, evet, Mekke İttifakı'nın kurumsallaştığı tarihe çok çakışan eşanlı, evet, gerçekleşti. Yunanistan'da bu atılan adımlar, ittifak arayışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı var mıydı?
1: Şimdi aslında biraz hafif de latife ile karışık şöyle bir mesaj da verdi Cumhurbaşkanı. Dedi ki ne yapalım, yani bize düşen ne mesela bu konuda? Ha, gereğini yapmak. Şimdi biz Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri temelinde yürümek istiyoruz ama Yunanistan bunu hani dikkate almıyor. Biz bir kara parçamızdan mesela Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi dedi. Ama şunun altını çizdi Cumhurbaşkanı. Bizim herhangi bir şekilde Yunanistan'ın herhangi bir alanında, bir toprağında gözümüz yok. Bunu önce anlasınlar. Hep yapıcı olan taraf biziz ama iyi niyetimizin karşılığını bir türlü göremiyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Biz kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi kimseye hakkımızı da çiğnetmeyiz. Uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyorlar. Bunların çiğnenmesinin de kimseye faydası olmayacağını söyledi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin serin kanlı, sağduyulu yaklaşımı, eğer buradan da okuyayım onu notumdan, kim acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyordur dedi Cumhurbaşkanı. Yunanistan geri de bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih ibret alanlar için bu alanda çok iyi bir yol göstericidir. Biz barış ve istikrar anlamında yol gösterici olmaya da devam edeceğiz dedi Yunanistan konusunda. Yani hem Türkiye'nin bu konudaki duruşunun bir acziyet olmadığını hem de gerekirse gereken her şeyi yapabileceği noktasındaki mesajlarını aktardı Cumhurbaşkanı.

0: meslektaşlarımıza birlikte bizlere.
1: Şimdi Suriye'de de bir entegrasyon sürecini gördük. Bunun tamamlandığını gördük. Bunun akabinde aslında açıklamalar da geldi. Oradaki sürece dair Cumhurbaşkanı daha önce Suriye'ye kendisinin bir ziyaret olabileceğini söylemişti. Hem entegrasyonu nasıl görüyor hem de Suriye'de önümüzdeki günlerde acaba ne bekleniyor? Bunu sor.

0: uzmanı yani YPG PYD'nin kendisini fesih kararına nasıl değerlendirildiğini sordu. Bu aynı zamanda tabii entegrasyonla ilgili bir soru. Bunun Suriye halkı adına çok memnuniyet verici bir uygulama olduğunu, kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı, şunu da altını çizelim, hem de Suriye ile çok uzun bir sınırı olan bir komşu ülkeler biz de elbette takip ediyoruz dedi. Yani SDG'nin kendisini fesih kararı aynı zamanda silahlarından vazgeçmesi meselesinin Şam'ın ve Ankara'nın kontrolünde devam edeceğini altını çizdi. Bunun devamında ve hemen aslında bir anlamda da eş zamanlı olarak Suriye'nin kalkınması, ekonomik olarak ayağa kalkmasının önemli olduğunu ve bu konuda da Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Ahmet Eşarhan'ın zor süreçleri başarıyla yönettiğine işaret etti Cumhurbaşkanı. Terör defterinin artık Suriye'de, Türkiye'de her yerde kapanması gerektiğini, silahın ve şiddetin devrinin de sona ermesi gerektiğini söyledi. Suriye konusunda şöyle bir mesajı da oldu. Yeri gelmişken ve sen sormuşken de aktarayım onu. Amerika'nın Suriye politikası ile ilgili değişimi sordu meslektaşlarımız. Yani burada bir değişim var, bu değişimi nasıl görüyorsunuz? Amerikalılar adeta tek bayrak, tek ordu söylemini neredeyse ifade ediyorlar anlamında. Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Dedi ki biz Suriye konusunda dün ne söylediysek bugün de aynısını ifade ediyor. Bizim bu konudaki çizgimizde herhangi bir değişim yok. Suriye terör örgütlerinin cirit attığı ve merkezi devletleri tehdit eden bir yapıda asla olamaz dedik ve neticede haklı çıktık. Demek ki dedi Cumhurbaşkanı Amerika'da artık bu gerçeklerin farkına geç de olsa vardı. Bu konuda sadece Amerikan değil bütün komşu ve Suriye'ye dost olan ülkeleri de Suriye'nin inşa sürecine katkı sağlamaya davet edeceğiz dedi. Oradan da bu anlamda bir çağrıda bulundu. Provokasyonlara da dikkat çekti. Onu da ifade edeyim sana Alkan. Yani buralarda her zaman bu tür provokasyonlar olabilir anlamında. Suriye'nin iç barışına darbe vurmak isteyenlere alan açmamak şart dedi. Tabii ki bu parantezde onu da ben eklemiş olayım. Son günlerde Süveyda'da yaşanan maalesef tatsız bir takım gelişmeler, İsrail'in bu konudaki provokatif yaklaşımları, kışkırtıcı yaklaşımları da yer alıyor. Ama Cumhurbaşkanımız genel olarak o iç barışa darbe vurmak isteyenlere kesinlikle alan açmayalım. İstikrara giden yol fitne tohumlarını temizlemekten geçer dedi Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Buna paralel terörsüz Türkiye süreci de az önce yine ekrandaydı. Bir yol haritamız ve planımız var mesajı verdiği ifade ediliyor Cumhurbaşkanı'nın. Nedir bu yol haritası ve bu plan?
0: Ya şöyle DEM'le ilgili de bir soru vardı iç cephenin güçlendirilmesi meselesinde. Yani DEM Parti'den zaman zaman aykırı bir takım seslerin gelmesi toplumsal bütünleşmeye hizmet etmiyor. Bunu aşacak yeni bir dil olabilir mi? Tavsiyeniz, çağrınız nedir diye. Cumhurbaşkanı biz bu tür meselelere dar bir çerçeveden bakamayız. Biz samimi oluruz, sorumlu oluruz, sağduyulu oluruz ve kardeşliğimizi koruruz. Bu anlamda milletin kardeşliğini zedeleyecek bir takım pay hatlarının harekete geçirme riskini de hiçbir zaman hoş göremeyiz. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bazı ölçüsüz söylemleri olabilir dedi. Bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir ama biz bunları geride bırakmayı hedefliyoruz. Açıkçası milletimizin bu tür tahriklere karşı da muazzam bir...
1: Peki değerli arkadaşlar sesi bakalım.
0: Ben tekrar özür dilerim sana ama kulağıma sesler geliyor ve seni hiç duyamıyorum. Hani konuşuyor musun?
1: Yok ben konuşmuyorum ama muhtemel ki teknik bir sorun yaşıyoruz. Arkadaşlar ona baksınlar. Buyurunuz lütfen devam ediniz.
0: Evet. Evet. Ya milletimizin bu tahriklere karşı bir direnç geliştirdiğini düşünüyorum. Şu ifadesi önemli onun altını çizelim. Bu süreci millet mayalamıştır ve maya tutmuştur. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir. Biz farklılıklarımızla birlikte menzile varacağız ve bu menzile ulaşmak için ne yaptığımızı bilerek bir yolda ilerliyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Yani o tahriklere hani siyasetçiden ya da hangi çevreden gelirse gelsin aldırış etmemek gerektiğini, süreci milletin mayaladığını ve bu mayanın da tuttuğunun altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Değerli arkadaşlarımızın teknik sorununu giderdiğini umarak bir soru daha soracağım. Şangay İşbirliği Örgütü acaba buna böyle tam üyelik gündeme gelecek midir önümüzdeki süreç için? Bu örgütün yapısına Türkiye'nin dahili mümkün müdür? Öyleyse ne şartlarda, nasıl? Soruldu mu Cumhurbaşkanı, ne der?
0: Evet. Aslında ilk sorulardan birisiydi, hatta ilk soru da olabilir. Yani 30 yıllık tarihine işaret etti Şangay İşbirliği Örgütü'nü. Yani sen Alkan, seni de çok iyi takip ettiğin gibi. Yani Türkiye için şöyle bir tarifi çok kullanıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hani batıdaki Asyalı, doğudaki Avrupalı meselesi. Hani bu şekilde haritaya baktığımızda ifade edilen bir şey bu. Asya Pasifik hattında muazzam bir ticari hacmi, hatta bir rakam da verdi. 35 trilyon doları bulan bir ekonomik yapı, 4 milyarın üzerinde de bir nüfusu kapsadığını söyledi. Elbette Türkiye'nin burada daha çok yer

0: yapmak istediğini teşkilat üyesi üye ülkelerle 150 milyar dolarlık bir hacmi, ticaret hacmini yakaladıklarını ama bunun çok daha artabileceğini söyledi. Ve yine hatırlayacaksın 2019'da Cumhurbaşkanı Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilgili konuşurken bir yeniden Asya girişiminden söz etmişti. Bunu bir kez daha ifade etti Cumhurbaşkanı. Türkiye şu anda diyalog ortağı, diyalog partneri her iki şekilde de söyleyebiliriz. Gözlemci üye değil, tam üye değil ama tam üyeliğine dair bir süreç var mı diye de soruldu kendisine. Bu konuda hani o yakınlaşmaların devam edeceğini burada hem diplomatik açıdan hem ekonomik açıdan ama aslında bir tarafıyla da şunu söylemişti dün yaptığı konuşmada burada. Sanıyorum seninle konuştuk canlı yayında Habertürk ekranında. Ya bu yapının, Şangay İşbirliği Örgütü'nün bir yandan da dünyadaki bazı temel meselelere ilgi göstermesi gerektiğini de altını çizdi Cumhurbaşkanı. Gazze'ye örnek verdi, Lübnan'a örnek verdi. Yani bir anlamda her şey ticaret değil. Eğer barışa dair öyle istikrarlı bir bölge, bir küresel aktör olmak istiyorsanız, çok kutuplu dünyada bir aktör, bir etken, unsur olmak istiyorsanız dünyadaki temel sorunlara da daha fazla ilgi gösterin mesajını verdi. Şöyle, ya bu ziyaretin belki temel noktası şuydu, Rusya ile olan görüşmeler ama Azerbaycan'da çok sıcak görüşmeler yapıldı. Kırgızistan'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile ben Türkiye ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasındaki ilişkinin hemen çok kısa vadede bir tam üyelik noktasına geleceği izlenimini almadım. Ama ilişkilerin daha da yakınlaşacağı konusunda ki Pakistan'ın dönem başkanlığında altını çizelim, önemli bir dönemece bir viraja girdiğimizi de ifade etmek isterim.
1: Belki son bir izlenim olarak bunu da sorayım. Yani çok büyük, coğrafya olarak da nüfus olarak da çok büyük bir örgüt. İşte Hindistan'dan Rusya, oradan gelen Azerbaycan'a kadar çok büyük bir coğrafyayı kapsıyor. Bir izlenim olarak burada evet. Türkiye'nin bu bölgeyle geliştirdiği, geliştireceği ilişkilere dair o ikili temaslar marjdaki nasıl bir izlenim uyandırdı?
0: Ya zaten Türkiye'nin hani o bölgenin, o coğrafyanın giriş kapısı diyebileceğimiz ülkelerde en başta Azerbaycan'la artık gerçek anlamda bir kardeşlik ilişkisi var. Yani dün kol kolaydı Aliyev'le Sayın Cumhurbaşkanı, işte konvoylar birlikte hareket ettiler. O düzeyde bir yakınlık, bir mesaj verdiler bütün dünyaya ama onlar ibaret değil. O coğrafyada Kırgızistan, Kazakistan, aşağıda Türkmenistan, hemen bu tarafta Özbekistan. Yani Türkiye'nin tarihsel ilgilerinin olduğu, kardeşlik hukukunun olduğu bir coğrafyadan söz ediyoruz. Ama bundan da ibaret değil. Yani öbür tarafta Çin de Türkiye'nin bu alandaki hamlelerine, adımlarına kayıtsız değil. Yani bir kısmından belki rahatsız da olabilir. Yani bunun da altını çizelim. Ama Türkiye o doğuyla batı arasındaki eşsiz jeopolitik konumu, yani denge kurucu, köprü kurucu, yeri geldiğinde birbiriyle konuşamayan aktörlerin konuşanı olan o pozisyonu koruduğu sürece buradaki ağırlığını artırabilecek. Ben Cumhurbaşkanı'nın bu konuda da ciddi hedefler koyduğunu gördüm. Yani önümüzdeki süreçte çok daha ileri seviyelere taşıyacağız ve şunu da altını çizdi, ben de onu cümle olarak aktarayım. Bizim bu teşkilata üyelik perspektifimiz, yani tam üyelik tartışmasına dair söyledi bunu, bir bloktan kopuş, batıya sırt çevirme anlamına asla gelmiyor. Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmak şeklinde tanımladı Cumhurbaşkanı'nın dün uçakta meslektaşlarımızla birlikte bizlere verdiği soruların cevabı genel olarak böyle Sena Halkan.
1: Çok teşekkürler. Habertürk Ankara temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan seyahatine eşlik etti ve uçakta verdiği mesajları bizlerle paylaştı. Teşekkürler ve Ankara'ya selamlar diyerek devam edelim şimdi. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Bu bir son dakika gelişmesiydi. Geçtiğimiz saat içerisinde de konuştuk. Kayıp 10 mürettebatı arama çalışması devam ediyor. Öznur Karslı Çetiner de an be an süreci takip ediyor. Öznur, son bilgiler neler? Ne biliyoruz? Söz sende.
2: Sena, bu kazanın üzerinden 10 saatten fazla bir zaman geçti yaklaşık olarak. Şu anda biz Marmara Ereğlisi'ndeyiz. Bulunduğumuz noktaya, kaza mahallinin yaşandığı nokta yaklaşık 25-30 kilometrelik bir mesafede. Deniz mesafesi açısından da 18 mil olarak aktarabiliriz. Son olarak Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan'ın bir açıklaması oldu. Kameraların karşısına geçti kendisi. Sistemsel olarak ve göremediğimiz için de %99 oranında geminin battığını düşünüyoruz şeklinde bir ifadesi oldu. Gemide kaptan dahil 10 mürettebatın olduğunu ve tamamının da Türk vatandaşı olduğu bilgisini verdi. Türk bayraklı bir gemiydi. İskenderun Limanı'ndan hareket etmişti. Nereye gidecekti? Karadeniz Ereğli'de Ereğli Limanı'na gidecekti.

0: şirketi inşaat demiriyle rulo saç malzemesi taşıyordu. Çarpıştığı diğer gemi ise Alsu adlı gemi, 90 metre uzunluğunda ve boş durumda olan gemi ise Kocaeli'den hareketle Ali Ağa'ya doğru yolculuğuna başlamıştı. Denizin 800-900 metre derinliğinde bu kazanın gerçekleştiğini biliyoruz. Bu şekilde açıklanmıştı. Hem Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden hem de sonrasında İstanbul Valiliği'nin de sabah saatlerinde sık sık yaptığı açıklamalar vardı. Milli Savunma Bakanlığı da 4'ten fazla gemi, arama kurtarma gemisi gönderdi. TCG fırkata inleri de bunların içerisinde. Bir İHA, yani hem havadan hem deniz üzerinde bu müdahaleler, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak dediğim gibi Denizcilik Genel Müdürü aslında Ünal Baylan ayrıntılı olarak bu bilgileri bizimle paylaştı. Kameraların önüne geçti yaptığı basın açıklamasında. Tekrar edelim, kaptan dahil 10 mürettebat vardı bu gemide. Bu arada gemi çalışanlarının yakınları da Silivri'de bulunuyorlar. Oraya gelmeye başladılar. Buradan sonraki durağımız orası olacak. Marmara Ereğlisi kaza mahalline biraz daha yakın olduğu için bunu söyledi burada yaşayanlar, Silivri'de yaşayanlar. O yüzden bu noktaya geldik. Buradan da buranın uzak noktalarında da arama kurtarma anlamında bekleyen gemiler, deniz unsurları olduğunu biliyoruz. Gece 03.40'da ilk olarak bu kazada hasar almayan ve boş durumda olan Alsu gemisinin kaptanı ilk bildirimi yapmıştı. İlk ihbar o şekilde olmuştu. Sonrasında da battığı değerlendirilen %99 oranında ve 10 insanın, 10 gemi personelinin olduğu Tuğberk İmamoğlu adlı gemiden bir ses seda çıkmadı. İrtibat kurulamadı ve 04 olmadan da arama kurtarma çalışmaları ilk bildirimden, ilk ihbarın ardından, kaptanın bildirmesinden yaklaşık bir 20-25 dakika sonra olay yerine, kaza noktasına bütün ekipler intikal ettiler. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem deniz unsurları, deniz araçlarıyla hem de personel anlamında bu koordinasyon, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Bir kriz masası oluşturuldu Silivri'de, merkezde, sahilde. AFAD 112 ekipleri orada. İstanbul Valiliği'nin yine orada bir kriz masası çadırı var. Dediğim gibi buradan sonraki adresimiz orası olacak. 1990 yılında inşa edilmiş bir gemi, Tuğberk İmamoğlu gemisi. Yani 35-36 yıllık bir geçmişi var. Fakat çarptığı gemiye göre daha hafif yükleri taşıdığı bilgisi de verildi. Hasar almayan Alsu gemisinin tanker gemisi olması dolayısıyla gemi çeliğinden yapılmış daha ağır tonajlı bir gemi olduğunu biliyoruz. Yine Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisinden işte can kurtarma amaçlı açılan ve deniz yüzeyinde olan filikalarda da gemi personelinin tespit edilmediği bilgisi vardı. Tekrar edelim, 10 gemi personelini arama kurtarma çalışmaları, kazanın yaşandığı 900 metre derinlikte hem havadan hem de denizden bir şekilde devam ediyor bu çalışmalar. Silivri'de, Marmara Ereğlisi'nde, Silivri'de bir merkez oluşturuldu. Marmara Ereğlisi'ndeki insanlar, denizciler, balıkçılar da tabii çok yakından takip ediyorlar. Ufuk açık ama görebileceğimiz bir noktada değil. 18 mil uzaklıkta, yani kilometre olarak ifade edersek de 34-35 kilometrelik bir uzaklıktayız şu anda kazanın olduğu noktaya. Gün boyunca gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Sena.
1: Öznur Karsı Çetiner aktardı. İki gemi çarpıştı ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre %99 geminin battığı teyit ediliyor ifadeleri kullanıldı. Şimdi Girne'de de batan yolcu gemisinde kayıp 20 vatandaşımızı arama çalışması

0: çalışması, kayıp 20 yolcuyu arama çalışması sürüyor. TCG Işın ve TCG Alemdar bölgede gemiye ulaşıldığı haberi var. Bundan sonra acaba bir sonraki adım ne? Gemiye ulaşılmış olması içine girildiği anlamına gelir mi Emine? Şayet öyleyse başka bulgu, bilgi var mı bizimle paylaşabileceğin?
1: Evet Sena Alkan, güzel haber şu. Şimdi TCG Işın dün sabah saatlerinde Girne'ye ulaşmıştı. Ardından TCG Alemdar da yine aynı saatlerde bu sabah bölgeye ulaştı ve arama çalışmalarına katıldı. Ve son olarak geminin enkazına da dün akşam saatlerinde ulaşıldığını biliyoruz. Akşam saatlerinden bu yana, yani gece boyu da çalışmalar aralıksız devam etti. Ancak şu anda hala kayıplara ulaşıldı mı, bununla ilgili gelen bir bilgi yok. Onu aktaralım. Yani geminin enkazına ulaşılması kayıplara ulaşıldığı anlamına gelmiyor. Çünkü o kayıplar, kimden bahsediyorum? 20 candan, 20 insandan bahsediyorum. Hepsi geminin enkazında olmaya da bilir. O kaza, o olay meydana geldikten hemen sonra açık sularda sürüklenmiş de olabilirler. Zaten çalışmaların ana amacı neydi? Önce enkaza ulaşmak, ki bu başarıyla sonuçlandı. Şimdi de o insanlara ulaşmak birinci öncelik. Şimdi bir önceki yayında limandaydık. Bu sefer Ahmet Korkmaz'la birlikte size denizin üzerindeki çalışmaları gösterebilmek adına farklı bir noktaya geldik. Ben kadrajdan çekileceğim ama şunun altını çizmek istiyorum. Birazdan ekranlarınıza gelecek gemiler TCG Işın ve TCG Alemdar'a bölgede destek sağlayan ve olayın ilk anından beri açık sularda, Girne sularında çalışan gemiler. Sadece TCG Alemdar ve Işın bölgede görev yapmıyor biliyorsunuz. Olayın ilk anından itibaren İçişleri Bakanlığımız da bölgeye gemi desteğinde bulunduklarını açıklamıştı. Yine Kıbrıs'ta sahil güvenlik ekiplerine bağlı araçlar, hem hava araçları, helikopterler, hem de gemi araçları aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarda tabii ki hem başbakan hem cumhurbaşkanı gece boyu da çalışmaların süreceğini söylemişti. Yani hava karardıktan sonra da bu çalışmalar durmadan devam ediyor. Ama bölgede az önce gördünüz, bir önceki yayında ekranlara getirdik. Bir yanda da acılı aileler var. Şimdi 8 insanımız hayatını kaybetti. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Kimlikleri belli oldu. Şimdi de 20 kişi kayıp ve o insanların annesi, babası, iş arkadaşları, Türkiye'den daha sonra Girne'ye, Kıbrıs'a gelenler oldu. Arama çalışmalarından bir haber alabiliriz umuduyla limanda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Onlar da şunu söylüyorlar: artık bir an önce kavuşmak istiyoruz. Kabullendik dedi sabah Biçer ailesi. Hem anne hem babayla konuştum. Dediler ki artık kabullendik, onların canlı bir şekilde çıkmayacağının farkındayız. Ama en azından bir mezar taşları olsun, gidip dua edebilelim. Bundan dolayı da dediğim gibi ne yazık ki onlar da artık en azından cansız bedenlerine, sevdiklerinin kavuşmak istiyorlar. Şimdi peki bu çalışma süreci nasıl olacak? Gemiler, yani TCG Işın ve TCG Alemdar nasıl bir rota izleyecek? Biliyorsunuz her iki gemi de Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ve sualtı operasyonlarıyla öne çıkan kurtarma ve yedekleme gemisi. TCG Işın'da bulunan ROV, yani sualtı uzaktan kumandalı araç sistemi devreye giriyor bu çalışmalarda. Önce geminin enkazının tespit edilmesi önemliydi. Bu gerçek. Şimdi bir görüntüleme çalışması yapılıyor olacak. O görüntüleme çalışmasıyla da bu kayıp 20 kişinin nerede oldukları, yani enkazın hangi noktasında sıkıştıkları tespit edilecek. Ve daha sonra kurtarma çalışması için de bir yol haritası çizilecek. Başbakan şöyle söyledi yaklaşık 2 saat kadar önce yaptığı açıklamada. Dedi ki akşam saatlerine kadar size yine bilgi vermeye devam edeceğiz. Ama dedi işte akşam saatlerine kadar, bu geçen süre zarfında gün boyunca yeni bir gelişme elde etmeye de çalışıyoruz. Dün Cumhurbaşkanı şöyle söylemişti: kolay bir süreç değil, zaman alabilir ama bütün süreci takip ediyoruz. Bir de Sena Alkan, şimdi çalışmalar bir anda devam ederken aileler tabii ki canlarına kavuşmak istiyor. En azından cansız bedenlerine kavuşmak istiyor. Ama üstüne basa basa vurgu yaptıkları bir mesele daha var. Onu da mutlaka dile getirmem gerekli. Bir de ihmaller zinciri. Yani 20 insanın kayıp olduğu bir deniz kazası. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belki de yakın tarihinin en büyük deniz felaketlerinden, kazalarından birinden söz ediyoruz. Bu kaza neden meydana geldi? Yani 2000 yapımı bir yolcu gemisi, bir feribottan bahsediyoruz. 2000 yılından bu yana 26 yıldır bakımları düzenli yapılıyor.

0: açıldı mı? Teknik bir sıkıntısı mı vardı? Ya da o gün kaptan ifadesinde meteorolojik olarak hava şartlarının uygun olduğunu söylemişti. Gerekli izinleri aldığını vurgulamıştı. Ancak gerçekten hava şartları müsait miydi o gün tekneye çıkmak için? Çünkü hatırlarsanız Habertürk ekranlarından da canlı olarak aktardık. Ahmet Korkmaz'la birlikte bir gemiye atlayıp, ufak bir tekneye atlayıp açıldığımızda bile hemen ertesi günü oldukça dalgalı bir yolculuk geçirdik ki bir önceki gün 30 Ağustos'ta bunun 10 katı bir hava olduğunu söylüyorlar. Son olarak dediğim gibi bölgedeki atmosfer oldukça sıcak. İnsanlar bir yandan kayıplarını beklerken bir yandan da işte bu ihmalleri dile getiriyorlar ve bu sorulara cevap arıyorlar. Biz de takip ediyoruz.
1: Emine Derya Girne'den aktardı. Devam edelim. Yine biz bültene başladığımızda gelen bir sıcak gelişmeydi bu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında açılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Emre Aytekin tüm detayları aktaracak. Emre.
2: Esen Alkan, Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu geçtiğimiz günlerde bir soruşturma başlatmıştı ve bu soruşturma kapsamında da İbrahim Melih Gökçek önümüzdeki günlerde 4 Eylül Cuma günü saat 16'da ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Soruşturma geçtiğimiz gün başlatılmıştı. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların ardında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı bir para trafiği, para aktarıldığı iddiaları sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Melih Gökçek hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla. Peki bu soruşturmadaki iddialar nelerdi? Ortaya atılan basın yayın organlarında yer alan iddialar nelerdi? Kısaca onu da hatırlatmak istiyorum. Almanya'da Gökçek ailesinin bir şirket kurduğu iddiası yer alıyor. 30 bin euro değerinde bir şirket kurduğu. İddiaya göre şirketin başlangıçta çalışanı ve kayda değer bir ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen daha sonra bu şirket hesabına Türkiye'den kayıt dışı bir şekilde para transferi yapıldığı iddiası işte basın yayın organlarında yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu iddiaların ardından Melih Gökçek hakkında bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün önemli bir gelişme daha yaşandı. Gazeteci Murat Ağrel bu soruşturma kapsamında da yine savcılığa giderek tanık sıfatıyla ifade vermiş oldu. Dediğimiz gibi İbrahim Melih Gökçek hakkında geçtiğimiz gün bir soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmayı ve soruşturmada bugün önemli bir gelişme yaşandı. Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. 4 Eylül Cuma günü saat 16'da Ankara Adliyesi'ne giderek şüpheli sıfatıyla ifade verecek eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek.
1: Emre Aytekin aktardı detayları. Melih Gökçek Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Devam edelim şimdi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Hakimliğe sevk edilen Şahin adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesini aldı. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın da Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması

0: kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurdu. Şahin, Cumhuriyet Savcısına yaklaşık 3,5 saat ifade verdi. Şahin, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, suçluyu kayırma suçlamalarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eski İçişleri Bakanı adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Gülistan 9 soruşturmasında 5. dalga operasyonda bir gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı da yeniden ifade verdi. Soruşturmadaki son durumu Veysi İpek aktaracak. Veysi.
2: Evet, isterseniz Zeynal Abakaroğlu'la başlayalım. Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı dün Erzincan cezaevinde tekrar Tunceli'ye getirildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansuz'a yoğun güvenlik önlemleri altında ifade verdiğini söyleyelim. Adliye getirişi sırasında polis yoğun güvenlik önlemleri almıştı. 4 saatlik ifadenin ardından tekrar Erzincan cezaevine götürüldüğünü ifade edelim. 18 Nisan'da tutuklanmıştı Zeynal Abakaroğlu. Ek ifade işlemlerinin bir taraftan kendi talebi olduğu yönde iddialar da var. İtirafçı olduğu sorularını aslında bir taraftan gündeme getirdiğini ifade edelim. Diğer taraftan tabii 5. dalga operasyonu hafta sonu gerçekleştirilmişti. 3 şüpheli adliyeye pazartesi günü sevk edilmişti. Onlardan biri tutuklanmıştı. Polis memuru, dalgıç polis memuru tutuklanmıştı. Dün ise 7 şüpheli emniyet ve jandarmadaki ifadenin ardından adliyeye sevkleri gerçekleştirilmişti. Dönemin aslında 2019 yılında Temmuz ayında ayrılan il jandarma komutan yardımcısı ve eşinin aralarında bulunduğu 7 kişinin ifade işlemleri bir taraftan devam ettiğini söyleyelim. Dün 2 ifade işlemi tamamladı. Onlardan biri tutuklandı. Tutuklu sayısı 30'a yükseldiğini ifade edelim. Birinin serbest bırakıldığını, adli kontrolle serbest bırakıldığını söyleyelim. 5 kişinin işte şu an itibariyle adliyede Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasında işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Dünden beri de ifade işlemleri sürüyor. Şu ana kadar 61 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Tutuklu sayısının bir kez daha yenilersek 30'a yükseldiğini söyleyelim. Zeynal Abakaroğlu'nun ifadeleri doğrultusunda yeni operasyonların da olma ihtimali olduğunu ifade ederek sözü bırakalım.
1: Veysi İpek aktardı. Ekranlarınıza getirdik son durumu. Şimdi devam edelim haberle. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı ile ilgili Yargıtay önündeki söküğü dikmezse Türkiye'de kamu düzeni diye bir şey kalmayacak. CHP'ye dönmeyiz ama CHP'nin talan edilmesine gönlümüz razı gelmiyor. Sağlıklı bir yapıya kavuşturulsun isteriz dedi. Özel Bir Gün gazetesine konuştu. Yeni partinin finansmanını üyelerinin sağladığını belirtti. Ayağımızda pranga yok. Tüm demokratlara kapımız açık. Toplumsal ittifak ihtiyacı bir görev olarak önümüzde diye konuştu. Özel Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'nun adaylığı engellenirse adayımızı mutlaka yine bu yöntemle seçmeliyiz ifadesini kullandı. Önümüzdeki seçimde muhalefetle muhalefet yarışmayacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni adliye yıl açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Bakan Gürlek süreci istismar edenlere yönelik dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
3: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum. Adaletin yüzyılı, hukukun üstünlüğünün daha da güçlendiği, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, vatandaşlarımızın hakkına zamanında ulaştığı, terörün ülkemizin gündeminden çıktığı, suç ve vesayet yapılanmalarının devlet kurumlarının kendisine alan bulamadığı ve milletimizin adalet sistemine güvenle baktığı bir Türkiye idealidir. Bu hedef yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına, hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve milletimizin adalete duyduğu güvene sahip çıkarak ulaşacağız.
1: Merkez Bankası deprem sonrası artan konut kiralarındaki son durumu analiz etti. Buna göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokunda yaşanan kayıp ve bölgeden göç kira fiyatlarında hızla artışa neden oldu.
4: 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında konut stoku azaldı. Konut kiralarında hızlı artış yaşandı. Fiyat artışı deprem bölgesiyle sınırlı kalmadı.

0: Bu analiz Merkez Bankası blog sayfası olan Merkez'in güncesinden. Deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı bir analiz yazısı yer aldı. Analizde Kahramanmaraş merkezli depremlerin kira piyasasındaki etkisinin deprem bölgesiyle sınırlı kalmadığı kaydedildi.
1: Deprem sonrasında yaşanan göç hareketleri, göç alan illerde kiralık konut talebini ve kiraları artırdı. Çalışmaya göre deprem bölgesiyle coğrafi olarak yakın olan ve veya geçmişte güçlü göç ilişkileri bulunan illerde kiralar daha fazla arttı.
0: Yazıda depremin konut arzında yol açtığı kaybı gidermek amacıyla bölgede kamu öncülüğünde kapsamlı bir yeniden imar süreci başladığı da belirtildi. TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan deprem konutlarının sayısının 2025 başında 201 bin seviyesine, yıl sonunda ise 434 bine ulaştığı bilgisi verildi.
2: Deprem sonrasında konut arzındaki kayıpla birlikte hızlanan kira artışlarının, arzın yeniden güçlenmesiyle birlikte göreli olarak ivme kaybettiğini gözlemliyoruz. Deprem bölgesindeki konut arzının toparlanmasının, geri göç kanalıyla daha önce göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor olabileceğine işaret ediyor.
0: Deprem bölgesindeki konut arzı artışıyla hem deprem bölgesinde hem de dolaylı şekilde etkilenen illerde kira artışını baskılamayı sürdürebileceği belirtildi. Konut arzındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyebilecek unsurlardan biri olacağına işaret edildi.
3: Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette silahlı kavga çıktı. İki kişi müşterilerin arasında birbirine kurşun yağdırdı. Bir kişi yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Önce yumruklaştılar, daha sonra silah çekerek çatıştılar. Görüntüler Ankara'nın Sincan ilçesinden. Olayda bir kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. İki kişinin markette neden tartışmaya başladığı ise bilinmiyor. Tartışma kısa sürede büyüdü. Çok sayıda müşterinin bulunduğu kasa önünde silahlar çekildi. Çatışmada şüphelilerden biri diğerini ayağından vurdu. Markette kaçışma ve paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
3: Amerikan Başkanı Trump'ın vururuz tehdidinden bir gün sonra Amerikan ordusu yeniden İran'a saldırdı. İran'ın resmi haber ajansına göre saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. İran tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına yanıtı Körfez'deki Amerikan üslerini vurarak verdi.
4: Lark Adası'ndaki saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ne olacağını göreceğiz açıklamasının ardından ABD-İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Karşılıklı misillemeler yapıldı. İran basınına göre patlamalar Çabahar ve Kunarek'te başladı. Aseyluye ve Bender Abbas kentleri, Sirik, Cask, Keşm ve Lavan adalarının da ABD tarafından hedef alındığı söylendi. Sirik'teki bir düğüne füze isabet etti. Hayatını kaybedenler oldu. Onlarca kişi yaralandı. ABD ordusuysa İran'daki hedeflere saldırı başlatıldığını teyitledi. İran basının ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın da füze ve İHA'larla misilleme yaptığını duyurdu. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssü saldırıya uğradı. Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssü hedef alındı. Devrim muhafızları üstteki saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer iddiayı yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump ise kendi sosyal medya platformundan İran'a yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar paylaşımını yaptı. Gerekçe olaraksa İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz bayınları döşeme girişimleri gösterildi. Trump, saldırıların Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu. Eğer başarısız İran devleti haklı saldırımıza misilleme yaparsa çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak ifadelerini kullandı. İran'a yönelik en büyük saldırıyı hala yapmadıklarını söyledi. Bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini iddia etti. ABD Başkanı Amerikan Fox News kanalına da konuştu. Eğer misilleme yaparlarsa çok daha sert bir darbe alacaklar dedi. İran tarafındaysa dini lider Müçteba Hamaneh bu durum Amerika için unutulmaz dersler içeriyor açıklamasında bulundu. Devrim muhafızları ordu sözcüsü ABD'nin saldırılarından pişman olacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırganlığı Hürmüz Boğazı'nın daha sıkı kapatılmasına yol açacak ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada İran'ı vurabileceklerini ancak saldırıların sınırlı olacağını söylemişti.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı deniz ablukası Tahran'ın petrol ihracatını vurdu. İran'ın Çin'e petrol sevkiyatı neredeyse durma noktasına geldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası Tahran'ın petrol gelirlerini vurdu. Reuters'ın haberine göre İran yaklaşık 7 haftadır Hürmüz Boğazı üzerinden kayda değer miktarda ham petrol ihraç edemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 Temmuz'da yeniden başlattığı abluka İran petrolünün en büyük müşterisi Çin'e ulaşmasını da engelliyor. Enerji ve tanker izleme verilerine göre Temmuz ortasından bu yana Hürmüz Boğazı'na geçerek Çin'e ulaşan hiçbir İran tankeri olmadı. İhracattaki düşüşün boyutu da dikkat çekici. İran, Ağustos ayında günlük yaklaşık 220 bin ila 255 bin varil ham petrol yükledi. Bu rakam Temmuz ayında 740 bin varil, Mart ayında ise günlük yaklaşık 2 milyon varil seviyesindeydi. Tahran'ın petrol gelirlerindeki kayıp, ülkenin ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. İran, Çin'e artık ağırlıkla Asya'daki yüzer depolarda bulunan petrolü satabiliyor. Hürmüz Boğazı'nda kalan petrol tankerlerinin sayısı ise giderek artıyor. Tankertrackers.com'a göre Boğaz'ın içinde 29 tankerde toplam 36 milyon varilden fazla İran ham petrolü bulunuyor. Abluka, İran'ın tüm kıyı şeridini kapsamıyor. Amerikan donanmasına ait gemiler Umman Körfezi ile denizi arasında İran limanlarından ayrılan ve bu limanlara yaklaşan gemileri kontrol ediyor. Abluka bölgesinin dışında ise İran'la bağlantılı gölge filoya ait tankerler faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak petrolünü satan tankerlerin İran limanlarına geri dönememesi gemilerin açık denizlerde kalmasına neden oluyor. İhracattaki çöküşün İran ekonomisine yansıması ise daha da ağır olabilir. Tahran'ın döviz gelirlerinin azalması, hükümeti harcamalarını para basarak finanse etmek zorunda bırakabilir. Uzmanlar bunun zaten yüksek olan enflasyonu daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor. IMF'e göre İran'da enflasyonun bu yıl %70 civarına ulaşması bekleniyor.
3: Moskova ile NATO ülkeleri arasındaki tansiyon Almanya'nın havalimanında bulunan İHA'dan Rusya'yı sorumlu tutmasıyla daha da yükseldi. Polonya Başbakanı Tusk, Rusya'yı bölgenin tamamında gerilimi tırmandırmakla suçladı. NATO'nun Rusya'ya karşı tam koordinasyon içinde hareket edeceğini söyledi.
0: Almanya Leipzig Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya ile NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler arasındaki gerilim tırmandı. Son açıklama Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan geldi. Son dönemde yaşanan gelişmeleri hatırlatan Tusk, Rusya bölgenin tamamında gerilimi tırmandırıyor. Gözümüzü korkutamayacaklar dedi. Rusya'yı saldırgan olarak tanımlayan Tusk, NATO bölgelerinin tam koordinasyon içinde hareket edeceğini söyledi. Moskova'ya karşı atılacak adımların da işaretini verdi.
5: Önümüzdeki aylar, yani sonbahar ve kış ayları, yalnızca Ukrayna'nın bağımsızlığı için değil, Polonya'nın ve tüm özgür dünyanın güvenliği için de hayati önem taşıyabilir.
0: Son zamanlarda Rusya ile NATO arasında karşılıklı suçlamalar ve güvenlik endişeleri daha da arttı. Rusya, geçtiğimiz hafta İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehditte bulunmuş, Kiev'in İngiliz Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarını vurması halinde Ukrayna dışındaki İngiliz askeri tesislerinin de hedef alınabileceğini açıklamıştı.
6: It's a privilege to be here with you today.
0: CIA direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinde de Rusya'nın bir NATO ülkesine yönelik olası operasyonunun gündeme geldiği iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığını

0: olmadığını söylemişti.
1: G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Zirvesi ortak bildiri yayımlanmadan sona erdi. Zirveye Amerika ve Çin arasındaki ekonomik görüş ayrılıkları damga vurdu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Çin gerilimi G20 toplantısına taşındı. İki ülke anlaşamayınca ortak bildiri de çıkmadı. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarını bir araya getiren toplantıya Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaleti ev sahipliği yaptı. Çin zirvede küresel dengesizlikler, enerji ticareti, IMF denetimi ve borç yapılandırmasına ilişkin maddelere itiraz etti. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, 20 üyeden 19'unun metin üzerinde fikir birliğine vardığını söyledi. Bessent, dünyanın en büyük ve sürdürülemez cari fazlasına sahip ülkesinin Çin olduğunu savunarak Pekin'i eleştirdi. Toplantının diğer dikkat çeken ülkesi ise Rusya oldu. Rus temsilcilerin toplantılara davet edilmesine dair Bessent, bazı Avrupalılar da hoş olmayan bir izlenim bıraktığını, ancak diyalog ve etkileşim içinde olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Ortak bildirinin çıkmadığı zirvede Washington yönetimi G20 başkanlık açıklaması yayımladı. Zirvedeki ekonomik gerilimin yanı sıra sokakta da protesto vardı. Kuzey Carolina'daki Asheville kentinde Moral Monday hareketi üyeleri zirve alanı önünde toplandı. Göstericiler sosyal adalet, gelir eşitliği ve çevrenin korunması çağrısı yaptı. Ellerinde pankartlarla sosyal adalet ve gelir eşitliği çağrısı yapan eylemciler küresel ekonomi yönetimini protesto etti. G20 zirvesinin yakından takip edildiği piyasalarsa faiz baskısı altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon dolara aşan borcu ve petrol fiyatlarının Brent varil başına 95 dolara yükselmesi küresel tahvil satışlarını hızlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizleri %4,8'i aşarak 3 yılın zirvesine çıkarken Japonya'da %3'ü aşarak 30 yılın rekorunu kırdı.
1: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketinin ardından haber alınamayan yaklaşık 4000 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer kayıpları bulma umutlarının her geçen saat azaldığını belirtiyor. Yapılan son açıklamaya göre Nepal'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1114'e yükseldi.
0: Nepal ve Tibet özerk bölgesi geçen hafta yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kayıpları canlı olarak bulma umuduysa her geçen saat azalıyor. Arama kurtarma ekipleri felaketin ardından kaybolanları arama çalışmalarını sürdürüyor. Hidroelektrik santrali için açılan tünellerde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 279 kişi kurtarıldı. Tünellerde en az 600 kişinin daha mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Buradaki kurtarma çalışmalarına Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen özel ekipler katılıyor. Felakette hayatını kaybedenlerin defin işlemleri de sürüyor. Kimliği henüz tespit edilemeyen ancak bozulma tehlikesi taşıyan cenazeler toplu mezarlara gömülüyor. Nepalliler de hayatını kaybedenler anısına mum dikti, dualar etti.
2: Nepal'de her kültürden ve her dinden insan var. Hindu, Budist, Hristiyan, Müslüman fark etmez. Herkes sadece insan için var. Sadece biz insana öncelik veriyoruz. Ve biz de insanız. Bu yüzden burada dua ediyoruz.
0: Birleşmiş Milletler felaketzedelerin kaldığı kamplar için hijyen uyarısı yaptı. Kurulan 27 kampta yaklaşık 3500 kişinin kaldığı belirtilirken, hasar gören sağlık tesisleri ve kirlenen su kaynaklarının büyük bir sağlık riski teşkil ettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler ayrıca Nepal'deki felaketzedeler için uluslararası yardım kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kurum ayrıca Himalayalardaki buzul göllerindeki taşma ihtimalinin önümüzdeki yıllarda da bölgede yaşayanlar için felaket riski taşıdığına işaret etti.
1: Bu haberle gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra Esra Toptaş haber hattıyla karşınızda olacak, en sıcak gelişmeleri aktaracak. Akşam saatler 20'yi gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan. Beklerim. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz, Haber Hattı'na hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikte o halde başlıyoruz. Marmara Denizi'nde seyreden iki yük gemisi dün gece saatlerinde çarpıştı. Gemilerden biri battı. Batan geminin 10 kişilik mürettebatından da haber alınamıyor. İlk açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. Kazanın gece saatlerinde Silivri'nin 18 mil güneyinde gerçekleştiği paylaşıldı. Altsu adlı geminin Kocaeli'den Ali Ağa'ya gittiği, Tuğberk İmamoğlu adlı geminin ise İskenderun Limanı'ndan kalktığı aktarıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre Alsu gemisine ulaşıldı. Gemide hasar bulunmadığı da kaydedildi. Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personelinden ise henüz haber alınabilmiş değil. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor şu dakikalar itibariyle. Marmara'da çarpışan iki gemiden birinin battığı düşünülüyor. İstanbul'da soruları yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da boş filika ve can yelekleri bulunduğu, geminin 10 dakikalık bir sürede, bu kadar kısa bir süre içinde battığının değerlendirildiğini söyledi.
1: İki gemi, bir tanesi Tuğberk İmamoğlu ki battığını düşündüğümüz, yani aşağı yukarıda teyit ettiğimiz gemi, diğeri de Alsu, ikisi de ticari gemi. Oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu. Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk. Hani buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 3.26 olarak kabul edersek, 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
0: Tabii şimdi bu Silivri'deki kazayı konuşacağız. Üstüne konuşmamız gerekiyor. Nasıl oldu? 11 dakikalık bir kısa bir zaman diliminde nasıl oldu da bu kadar hızla battı bu gemi? Uzak Yol Gemi Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk
0: merhabalar.
2: Esra Hanım. Teşekkür
0: Tabii
2: ederim.
0: Tabii yani yine çok bugüne çok elim bir kazayla, çok üzücü bir olayla uyandık ama siz sabahtan bu yana yapılan bütün bu değerlendirmelerin ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne olmuş olabilir? Şimdi geçtiğimiz dakikalarda Denizcilik Genel Müdürü'nün de bir açıklaması oldu. O da diyor ki şöyle bir tespit varmış. Yani iki geminin kaptanının karşılıklı konuştuğunu biliyoruz dedi. Karşılıklı iki geminin kaptanı konuştuysa nasıl oldu da çarpışma oldu sizce? Ne olmuş olabilir? Birbirlerini yanlış mı anlamış olabilirler acaba rota konusunda?
2: Şimdi iki geminin rotası birbirinden farklı. Birisi kuzeye giderken diğeri güneye doğru gitmekte. Evet. Ve bir trafik separasyonunda ilerlemekte bu iki gemide. Hı hı. Şimdi bu arada bunların rotaların zıt olduğunu buradan anlayabiliriz. Ve aralarında yaklaşık 3-4 mil kadar bir mesafe olduğunu buradan söyleyebilirim sizlere. Çünkü bunlar araba gibi değil. Daha çok gemiler bir trafik separasyonuna ilerlemekte. Hı hı. Ve kuzeye ve güneye geçişleri bu şekilde. Hem Boğaz'dan, Çanakkale Boğazı'nda hem de İstanbul Boğazı'nda bu şekilde olmakta. Şimdi bu iki gemi aslında arasında büyük de bir fark var. Bir tanesi tanker, çift cidarlı bir yapıya sahip. 2022 model bir gemi, bahsettiğimiz gemi. Diğer gemi ise batmış olan Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 1990 model bir kuru yük gemisi. İkisi evet, tip olarak da birbirlerinden farklı gemiler. Yapısal olarak da birbirlerinden farklı gemiler. Şimdi bunun kazanın birçok sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi dümenin kilitlenmesi olabilir. Veya aynı şekilde geminin makinesinde arıza meydana gelebilir. Aynı şekilde otopilotta bir arıza olabilir. Bundan dolayı bir gemi rotadan çıkmıştır ki özellikle bunu görüyoruz. Ben rotalarını takip ettim bu gemilerin kazadan önce.
0: Evet.
2: Özellikle tanker Alsu gemisinin rotasından çıktığı, özellikle sancak tarafa doğru dümenini çevirdiği, ancak bu dümen çevirmesi kendisinin değil, büyük bir ihtimal biraz önce bahsettiğim gibi gemi makinesi arızasından veya otopilot arızasından veya dümenin kilitlenmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında,
0: yani iki pilot konuştuysa karşılıklı, demek ki orada o konuşmanın akabinde bir şey oldu. Dümen mi kilitlendi?
2: Evet, hayır, dümen kilitlendikten sonra konuşmuşlardır. Yani özellikle Tuğberk İmamoğlu gemisini Alsu gemisi aramıştır. Demiştir ki benim dümenim kilitlendi, kendimi kumanda edemiyorum. O yüzden hani
0: onun
2: benden...
0: Onun üzerine olmuştur.
2: Tabii ki onun üzerine olmuştur. Zaten gene incelemelerde şunu fark ettim. Tuğberk İmamoğlu gemisine doğru Alsu gemisi yaklaşırken süratinde bir düşme var. Yani bu demek oluyor ki bir müdahale var makine dairesinde. Yani makineye bu bildirilmiş, kaptana bildirilmiş ama aradaki mesafe biraz önce söylediğim gibi yaklaşık 3-4 mildir. Ve bu gemilerin üzerine, özellikle Alsu tankeri için üzerindeki sürat yaklaşık 12-13 mil olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasındaki takip ettiğim trafik düzeninde ise 7 mile indi ve en sonunda da 5 mile kadar indiği gözüküyor. Burada direkt Alsu gemisi dümen arızası veya makine arızasından dolayı Tuğberk İmamoğlu gemisinin bordasına yaklaştı ve bordasına bir hasar verdikten sonra geminin içerisine hızlı bir şekilde su veya deniz suyu girdiği için, ambarlarına özellikle Tuğberk İmamoğlu'nun girdiğinden dolayı da geminin tabii ki şu anki yükü rulosaç ve inşaat demiri.
0: Evet.
2: Ve bu suyun girişiyle birlikte geminin ağırlık merkezi tabii ki dibe doğru ve bir de içerisindeki rulosacın kaymasından da sebep tabii ki suyla birlikte gemi iskele ya da sancağına yatacağı için bu rulosaçlarda ağır metaller, yaklaşık her birinin bir tanesi 20-30 ton ağırlığında olduğu için onlar da leşinglerinden kopmuş ve geminin batışını kolaylaştırmıştır. Yani benim düşüncem tamamen bu şekilde, ama bu olay Alsu tankeri için olmuş olsaydı daha farklı bir senaryo.
0: Bir virgül rica edeceğim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Gökbey helikopterinin teslim alma töreninde konuşuyor. Dönüyoruz.
3: Ve ambargolara rağmen güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur. Ve son çeyrek asırda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümün özeti şudur. Devlet ile millet aynı istikamette, aynı hedefte buluşmuştur. Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz. Ve bütün bunların arkasında fabrikalarımızdan ve üretim bantlarımızdan daha büyük bir güç bulunuyor. Bu güç evvela insanımızın ta kendisidir. Çünkü bir ülkenin gerçek gücü o ülkenin yetiştirdiği insanın aklında, üreten ellerinde, geliştirdiği teknolojide ve daha iyisini başarabileceğine duyduğu özgüvende saklıdır. Teknolojiyi satın alabilirsiniz. Fakat teknolojiyi üreten aklı satın alamazsınız. Değerli kardeşlerim, bu anlayışın emniyet teşkilatımızdaki karşılığını rakamlarla açıkça görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüz Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır. Bu güçlü hava filosu terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, keşif ve gözetlemeden afet ve acil durum görevlerine kadar geniş bir alanda güvenlik güçlerimizin harekat ve müdahale kabiliyetini arttırmaktadır. Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda TUSAŞ ile yürüttüğümüz yerli ve milli projelerle bu kapasitemizi daha da ilerilere taşıyoruz. Bu kapsamda emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri bugün itibariyle teslim alınmaya başlıyor. Bunlardan ilk Gökbey teslimata hazır hale gelmiştir. Daha önce de TUSAŞ üretimi 6 adet T-129 Atak, 5 adet T-70 helikopter ve 1 adet Aksungur Operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine katılmıştır. Teknolojik kapasitemizi, nitelikli ve yetişmiş insan kaynağı

0: Bu anlayışla 6 pilotumuz ve 4 helikopter teknisyenimiz Gökbey intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürmektedir. Böylece milli hava platformlarımızla birlikte bu platformları etkin biçimde kullanacak insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz. Değerli misafirler, bir teknolojinin gerçek değeri insan hayatında ürettiği faydayla ölçülür. 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele, devletimizin imkanlarını güçlü kılmak ve sahip olduğumuz imkanları milletimizin huzuruna, güvenliğine ve refahına dönüştürebilme mücadelesidir. Bir afet anında vatandaşımıza süratle ulaşmak, terörle mücadelede güvenlik güçlerimize harekat üstünlüğü kazandırmak, operasyon sahasını anlık olarak takip etmek ve en zorlu coğrafyalarda devletimizin imkanlarını milletimizle buluşturmak, sahip olduğumuz teknolojik kabiliyetin sahadaki karşılığıdır. Çünkü devletin kudreti, milletin hayatına huzur ve güvenlik olarak yansıdığı ölçüde anlam kazanır. Gökbey'i de bu anlayışın güçlü bir eseri olarak görüyoruz. Emniyet teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan Gökbey, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini arttıracaktır. Yerli ve milli savunma sanayinde kazandığımız her yeni kabiliyet de yeni güvenlik mimarimizi ve önleyici güvenlik anlayışımızı daha güçlü hale getirmektedir. Değerli kardeşlerim, bu duygu ve düşüncelerle T-625 Gökbey helikopterimizin devletimize, milletimize ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Savunma sanayimize ortaya koyduğu güçlü iradeyle ve liderlikle çağ atlatan, yerli ve milli teknoloji hamlemizin önünü açan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Savunma sanayimizin temellerini atan, Türkiye'nin üretim ve teknoloji idealine ömür veren bütün öncü isimlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum.
1: Evet efendim, Silivri'deki kazayı konuşmaya devam ediyoruz. Uzak Yol Gemi Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu bizimle birlikte. Şimdi konuşmaya devam edelim tabii. Derinlik 800-900 metre bu arada, evet. Ve Tuğberk İmamoğlu çok kısa bir süre içinde, yani 11 dakika gibi bir süre içinde battı. Peki şunu öğrenmek istiyoruz, yani demir yüklü olduğunu, evet, biliyoruz. Demir yerine başka bir yükü olsaydı, örneğin buğday, evet, yükü olsaydı, bu kadar hızlı bir şekilde batar mıydı? Batar mıydı? Batarsa bu kadar hızlı bir şekilde batar mıydı?
2: Evet, batma ihtimali çok yüksek ama bu kadar hızlı batmazdı. Çünkü şu an geminin yükü rulo saç ve inşaat demiri. Bu tarz yükler ağır yükler olduğu için geminin ambarının tabanına serilir. Bundan dolayı da yani yükseklik yaklaşık 3-4 metre veya 8 metre kadardır. Ama bundan sonrası geminin üst kısmında komple bir hacimsel bir boşluk var. Yaklaşık 10-15 metrelik bir boşluk var. Yani bir ambarı 25 metre olarak düşünürsek bu geminin ambarını, bunun 5 metresiyle 8 metresi civarında bu rulo saç yüklenmiştir. Gemi yüklü seviyeye gelmiştir. Yani loading line'ını tamamen çizgi seviyesine gelmiştir. Bundan dolayı da daha fazla yük alamaz. Ama hacimsel olarak bir alan mevcut. Buğday olsaydı tamamen ambarlar dolu olacağı için. Bir de buğday biliyorsunuz sıktır. Yani hani birbirine yapışık gibidir. Ondan dolayı da içerisine su girmesi biraz daha zor olurdu. Bundan dolayı da tabii ki gemi batardı. Ancak bu bir zaman alırdı. Ancak şu anki durumda,
1: yani denizcilerin kurtarılması için bir zaman kalabilirdi belki, değil mi?
2: Evet, denizciler de bu arada lifeboatlarını kullanabilir, yani filikalarını kullanabilirlerdi. Life raftlarını, yani cansallarını kullanabilirlerdi. Bunlar için bir zaman olurdu. Evet. Ancak Tuğberk İmamoğlu gemisinin yükü rulo saç ve inşaat demir olduğu için zaten ağırlık geminin altında. Ve boşluk çok fazla. Boşluk çok fazla olduğu için bütün sular buraya çabucak dolabildi.
1: 11 dakika gibi bir sürede.
2: Çok kısa bir süre, evet.
1: Şimdi filikalar boş bulunmuş. Evet. Bu görüntüden siz neyi anlıyorsunuz? Yani bunlar otomatik mi açılıyor, yoksa denizciler onlar mı açmış bunları ama herhalde ona binemediler ya da binebildiler mi?
2: Yok.

0: binemediler. Bilmiş olsalardı zaten şu an hayatta olurlardı ve biz de bulmuş olurduk. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Life raft dediğimiz, can salı dediğimiz olan, bunlar otomatik şişen, belli bir basınç altında kendisini patlatan ekipmanlardır. Özellikle gemi battığı zaman geminin sancak iskelesinde ve geminin baş tarafında bulunan mantar şeklinde bir kapsüldür bunlar. Bu kapsüller...
1: Şöyle bir göstermenizi rica etsem sizden. Buradaki fotoğraf üzerinde. Mesela hangisinden bahsediyorsunuz?
0: Bundan bahsediyorum.
1: Şundan
0: şu an.
1: Bahsediyorsunuz.
0: Evet, şu an bundan bahsediyorum.
1: İşte bu otomatik olarak açılıyor.
0: Bu otomatik olarak açılır. Gemi belli bir derinliğe battığı zaman, yaklaşık 20-30 metre kadar derinliğe battığı zaman, eğer ki elle atılmamışsa, manuel olarak elle kullanılmamışsa veya ipi çekilerek denize atılmamışsa insanlar tarafından, bunlar 20-30 metre derinlikte otomatik olarak açılırlar. Bunlar kendileri şişme mekanizmaları var. Kendileri bunları şişer, içerisinde yiyecekler, işte su, ne bileyim işte pyroteknik malzemeler, yani işaret flamaları, her şey içerisinde mevcut. Evet. Hatta ve hatta olta bile mevcut içerisinde. Hani uzun süreli yaşamlarını sürdürebilmeleri için. Evet. Ancak bunları gördük ki bunlar boş ve kendiliğinden otomatik atılmış. Aynı şekilde gene gemilerimizde filikalar mevcuttu. Bu filikalar da gemilerde daha çok kızak şeklinde geminin baca kısmının arka kısmında bulunmaktadır. Bunu da gördük ki filika da burada kullanılmış. Ancak filikayı...
1: Yani şu, hangisinden bahsediyoruz?
0: Evet, filika dediğimiz bu. Evet, bunun adına lifeboat İngilizcesi. Filika dediğimiz de bu. Bu otomatik...
1: Kapsül şeklinde galiba.
0: Evet, öyle. bu hacı yatmazdır. Yani içerisinde bindikten sonra, gemiyi terk ettikten sonra istediği kadar dalga ve deniz olursa olsun bu tekneler batmaz. Batmaz özelliklidir. Yani ters dönebilir, yuvarlanabilir. Ancak hiçbir şekilde ne içeri su girer ne de batabilir.
1: Bu da otomatik olarak mı?
0: Bu normalde hayır, otomatik olarak değil. Bu özellikle pimli bir sisteme sahiptir. Ve yukarıdan şurada gemi üzerine gösterecek olursam, işte Tuğberk İmamoğlu gemisinde şurada geminin baca kısmında arkasında bulunmaktadır.
1: Filika o.
0: Filika bu, evet. Ve buradan kızaklıdır.
1: Yani dolayısıyla denizciler onu indirmişler, bir çaba gösterilmiş.
0: Bunu denemişler,
1: orada.
0: Evet. Normalde bunlar bağlıdırlar ve mekanizma olarak da birbirlerine bağlıdırlar. Kızakla birlikte bir bütündür. Ancak bunun en sonunda bindikten sonra burada bir pimi vardır. Bu pimini, kancasını daha doğrusu kurtardıktan sonra bununla inebilirsiniz. Bunu denemişler bence.
1: Denemişler.
0: Denemişler, evet. Bunu denemişler ki bu denizde. Yoksa normalde bunlar sabittir. Yani kancayla ve emniyet sistemleri vardır. Çünkü gemi denizde dalgada sancak ve iskele yatarken özellikle bunlar denize düşmesin diye, kaybolmasın diye kullanılmak amaçlı emniyet tedbirleri alınmış ve bağlıdırlar. Bunu denemişler.
1: Yalnız burada ben kırık olduğunu görüyorum filikanın camı.
0: Evet.
1: Neden olur bu?
0: Filikanın camı o anki yani şiddetle olabilir. Yani bunu denemişler dediğim gibi. Belki de kırmak istediler. İçine binmek için. Bunu denemiş olabilirler.
1: İçini açamazlar mı yani?
0: Belki de o an işte o panikle.
1: Açılamadı panikle,
0: panikle
1: belki.
0: Açılamadı. Belki de şimdi biliyorsunuz ki gemi iskele ya da sancağa yattığı zaman kapıyı açmak, buradaki kaportayı açmak çok çok daha zordu. Yani o yüzden belki de
1: binmek için
0: evet kırmış olabilirler. Normalde yoksa bu kırılmaz. Çünkü bu kızak sistemiyle denize düştüğü zaman denizin dibine doğru batar ve tekrar balon gibi tekrar yukarı çıkar. Yani ve özellikle dizaynlarında şu vardır ki bunlar batmaz. Bunlar olduğun yerde ters bile dönebilir çok büyük havalarda, fırtınalarda veya dalgalarda. Ancak kesinlikle batma olmaz ve içerisine su da girmez bunların.
1: Buradan şunu anlıyoruz diyorsunuz Emrah Bey. Yani uğraşmış denizciler, 10 denizci o kendilerini kurtarabilmek için onu anlıyoruz. Bu filikayı indirmişler. Hatta bu kırık da, cam kırığı da belki de kendileri binebilsin diye.
0: Belki de evet.
1: Panikle açamamış olabilirler.
0: Evet, panikle açamadılar büyük ihtimal ve denediler. Maalesef ki dün gece öğrendik ki bu filikanın içerisinde boş olduğunu öğrendik.
1: Evet.
0: Ve can sallarında aynı şekilde bulunduktan sonra boş olduğunu fark ettik.
1: Yani zaman kalmamış. 11
0: zaman.
1: Dakika
0: çok
1: içinde
0: kısa.
1: 800-900 metre derinlikte. Dolayısıyla denizciler uğraşmışlar canhıraş bir şekilde, onu anlıyoruz.
0: Evet.
1: Ama ne yazık ki zaman kalmamıştı. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi... İki geminin arasındaki fark bakımından şunu sormak istiyorum.
0: Evet.
1: İşte 36 yaşında.
0: Evet, 1990 model. Evet.
1: Tuğberk İmamoğlu. Evet. Alsu daha yeni bir gemi.
0: 2022 model.
1: O darbeyi Alsu alsaydı batar mıydı?
0: Şimdi darbenin tabii ki büyüklüğüne de bağlı. Ancak Alsu gemisi almış olsaydı batma ihtimali çok çok daha düşüktü. Neden? Çünkü Alsu gemisinin yapımı itibariyle bir kimyasal tanker, tanker gemisi ya da petrol tankeri. 2022 model, yeni model olduğu için bu

0: Teknenin bünyesinde, yapısında, sancak ve iskele kısmında boş tanklar mevcut. Yani biz buna çift cidar diyoruz. Yani Asu gemisi eğer bordasından, sancak veya iskele bordasından bu darbeyi almış olsaydı bu tanklara su girecekti. Belki gemi biraz yatacaktı, iskele ya da sancağa yatacaktı ama batma olmazdı. Hı hı. Yani batma ihtimali çok çok daha düşük. Ancak Tuğberk İmamoğlu 1990 model yapımı bir gemi olduğu için büyük bir ihtimal çift cidarlı değil, tek cidarlıdır. Yani bu ne demek? Sadece denizle ambar arasında sadece bir tane sac mevcut. Yani geminin kendi sacı mevcut. Tabii ki altlarında tanklar var. Bununla karıştırmamak gerek. Geminin su hattı üzerinde özellikle mavi olan bölgesi tek cidardır. Yani sadece sac vardır. Hı hı. Deniz suyu direkt kazadan sonra zaten bir açıklıktan bir yaradan sonra direkt bunun içerisine girmiş. Ve ambardaki tabii rulo sac da tabanda olduğu için hacimle birlikte tamamen peki, çabuk oldu.
1: O zaman bir bölgeye dönelim. Ben bir virgül rica edeyim sizden. Öznur Karslı Çetiner muhabir arkadaşımız hemen kazayı takip ediyor. Öznur Karslı Çetiner karşımızda, kazanın olduğu noktadasın galiba ya da nerede olduğunu bize ne olur sen söyle ve arama kurtarma çalışmaları hakkında da lütfen bizi bilgilendir Öznur.
2: Esra Toptaş, kazanın olduğu noktayı bulunduğumuz kıyı şeridinden görmek tabii ki mümkün değil. Silivri'ye 18 mil kilometre olarak da söylersek de 30-35 kilometrelik bir mesafede yaşanıyor. Denizin 900 metre derinliğinin olduğu noktada yaşanıyor bu kaza. Biz şu anda neredeyiz? Marmara Ereğlisi'nden buraya geldik. Oradan belki bir umut görülebileceğini söylemişti burada Silivri'de yaşayan balıkçılar, denizciler. O yüzden gittik oraya ama orada da durum farklı. Bir şekilde tekneyle ulaşmadıktan sonra bulunduğunuz yerden çıplak gözle görülebilecek bir mesafe değil öncelikle, onu söyleyelim. Şu anda bulunduğumuz yerde, Silivri'de ise burada bir kriz noktası oluşturuldu. Şey gibi düşünebilirsiniz, afetlerde, depremlerde, bu tür üzücü olaylarda insanların bu arama kurtarma çalışmalarının ne olduğu, ne bittiği, gelişmelerden haberdar olabilmesi için yetkililerin gelip açıklamalar yapabildiği bir koordinasyon merkezi gibi de düşünebilirsiniz. İstanbul Valiliği'nin kriz merkezi var. Dediğim gibi çadırlar kuruldu. Tam karşımızda da gemideki insanların, 10 mürettebatın yakınları bu çadırların altında şu anda oturuyorlar. Bakın hem o umutlu hem bir yandan hüzünlü bekleyiş, gergin bekleyiş haliyle devam ediyor. Bir yanda Kıbrıs'ta Girne'de 20 vatandaşımız, burada 10 vatandaşımız, gemi kaptanı dahil gemidekilerin hepsinin Türk vatandaşı olduğu bilgisi var. Bir yanda orada, bir yanda burada, toplamda denizde bu kazaların, faciaların yaşandığı 30 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kıbrıs ve Silivri olarak. Şöyle devam edelim. Özgür Balaban'la birlikte biraz da etrafı gösterelim. Türk Kızılay'ı, 112, AFAD ekipleri, Silivri Belediyesi'nin yine Afet İşleri Yönetim Müdürlüğü'nün ekipleri hem araç anlamında hem de personel anlamında burada da ekipler bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şöyle bir devam edelim biraz daha. 112'nin de araçları ileride. Ne olmuştu hatırlatmak gerekirse, 10 saati geçti tabii ki. Bir hayli geçti bu kazanın üzerinden. Dün gece Marmara açıklarında, Silivri'yi baz alarak tarif ediyoruz. Silivri'ye 35 kilometre bir mesafede iki gemi çarpışıyor. İki ticari gemi. Bir gemi tabii sabah saatlerinden itibaren bağladığınız uzmanlar, konuklar da tabii ki aktarıyorlar. Biz de hem onları dinleyerek edindiğimiz bilgileri hem kurumların, resmi kurumların yaptığı açıklamalardan çıkardığımız bilgileri size aktarıyoruz. Bir geminin uzunluğu, yani kurtulan bu kazadan kurtulan geminin uzunluğu 90 metre. Bir tanker gemisi, oldukça ağır yükleri taşıyan bir gemi ama bu kaza sırasında boş. Batan %99 olarak belirtilmişti. Battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisi ise bir kuru yük gemisi, diğerine göre biraz daha hafif.

0: tonajlı ama mesela uzunluğu ona yakın 89 metre, diğeri 90 metre. Alsu gemisi tanker olması vesilesiyle hem saçları, etrafının örüldüğü o malzeme gemi çeliğinden yapılmış bir malzeme. Belki de bu yüzden hasar almadı diyebiliriz. Diğer gemi de Tuğberk İmamoğlu gemisi de bir yandan hem şöyle etrafı gösterelim size hem de eldeki bilgileri aktarmaya çalışacağım. 1990 yılında Almanya Hamburg'da inşa edilmiş 36 yıllık geçmişi olan, 35 yıllık geçmişi olan bir gemi İskenderun İsdeniz Limanı'ndan hareket etmişti. Güneyden Karadeniz'e gidecekti. Karadeniz Ereğli'de Ereğli Limanı'na taşıdığı inşaat demiriyle rulo saç malzemelerini götürecekti. Ama olmadı. İki gemide yolculuklarını, seferlerini tamamlayamadılar. Marmara açıklarında 30-35 kilometrelik uzaklıktaki bir noktada 900 metre derinlikte bu kazaya yaşandı. Ailelerin olduğu tarafa çok yanaşmak istemiyorum. Bu bilgileri aktarmak bizler için görevimiz gereği konuşuyoruz ama bu o anları, bu gelişmeleri onların olabildiğince şu dakikalarda, şu hassas dakikalarda daha az işitmelerinde tabii ki çok daha iyi olacak onlar için. O yüzden biraz daha bu tarafa doğru gelelim. Onların da bir yandan dediğim gibi bekleyişi sürüyor. Zor bir bekleyiş. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın da gönderdiği gemiler var. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olsun. Birçok kurumun hem havadan hem denizden mücadelesi devam ediyor. Gelişmeleri gün boyunca aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki Öznur, çok teşekkür ediyorum. Sen oradasın. İlerleyen dakikalarda arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili tekrar döneceğiz Silivri'ye. Şimdi Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Habertürk'e konuştu. Önemli. Tahsin Doğruyol kendi gemilerine çarpan gemiyi ihmalle suçladı. Bir ses açalım, dinleyelim, üstüne konuşmaya devam edeceğiz.
2: Silivri açıklarında sabaha karşı saatlerde iki gemi çarpıştı ve bunun sonucunda Tuğberk İmamoğlu isimli gemi maalesef battı. 10 mürettebattan henüz haber alınamıyor. Kazanın nasıl yaşandığına dair tabi soruşturma sürüyor, devam ediyor ve detaylar ilerleyen dakikalarda ortaya çıkacak. Ancak çok önemli bir yayın konuğumuz var. Batan geminin firma sahibi Tahsin Doğruyol. Tahsin Bey, öncelikle çok geçmiş olsun. Çok üzgün olduğunuzu, endişeli olduğunuzu da görüyorum. Gece saatlerinde haberdar oldunuz. Nasıl gelişti her şey? Bir başından anlatabilir misiniz?
3: Saat 5 gibi gemi acentem bizi aradı. Daha doğrusu beni aradı. Ondan sonra Tuğberk İmamoğlu adlı gemimizin çarpışma yaşadığını, gemiye ulaşamadığını söyledi. Ondan sonra mürettebatlara ulaşmalarını söyledim. Ondan sonra kendi teknik müdürümü ve mürettebat insan kaynakları müdürümü aradım. Onlar yani çünkü bütün listeler onlarda olduğu için hepsini tek tek hangisine ulaşabilirsek olayı anlamaya çalışıyoruz. Tabii aklımızın ucundan geminin battığı falan gelmiyor. Yani bu kadar hızlı bir şekilde hiç gelmiyor. Bazen günler sürer. Ondan sonra havada kötü bir şey yok, fırtına yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra ulaşamadılar. Ulaşamayınca, biraz daha zorlayınca acentem dedi ki karşı geminin acentesinden öteki geminin kaptanının telefonuna ulaşabildiğini söyledi. Ben de dedim hani biraz çekinmekle beraber hani olay sıcağı sıcağına yaşandığı için aramasını söyledim. O da aramış, sağ olsun kaydetmiş de görüşmeyi. Görüşmeden anladığımız, bizim kaptanımızın iki defa karşı tarafı arayıp uyardığı, ondan sonra bizim gemimizin rotasında gitti, karşı geminin rotasında gitmedi, bizim gemimize çarptı, kaçtıktan sonra da 31 dakika sonra yetkililere haber verdi. Ama 03.15'te haber veren şey EPİRP, yani geminin alarm sistemi, yani hata, bir şey, sıkıntı olduğunda Ankara'ya bağlı o cihazımız oraya kurtarma bölümlerine gidiyor yani. Oraya gidiyor. Yani kendilerinin bir şey yaptığını zannetmiyorum. Çünkü raporlarda da VTS'de de saat 3.41'de yani son derece 31-32 dakikanın heba edildiği, geminin alakasız yerlerde dolaşıp döndüğü, internette gördüğüm, ayış cihazlarından gördüğüm kadarıyla görülüyor.
2: Evet, gemiye doğru gidelim. Bu sizin geminizi ama benzer görüntüde. Benzer
3: bir maket, başka bir gemimin birebir. Önemli olan şey şu, benim gemim rotasında yani otobanda giderken kendi gemilerin de deniz yolu var. Yani kendi yolu var. Ondan sonra oradan giderken siz söyleyin, karşıdaki gemi bize 45 derece şeyle geliyor. Yani otobandan karşıya geçebilir ama paralel gidemez. 45 derece açıyla benim gemi böyle giderken o gemi de şöyle biraz geriye çekilirseniz anlatayım. Şu taraftan geliyor. Tamam mı? Benim kaptanım arıyor. Ondan sonra çatışma protokollerinin tersi yönde gittiklerini anlıyorum. Ondan sonra karşı tarafın. Sonra benim kaptanım bir daha arıyor. Ondan sonra çarpışma oluyor ve gidiyor. Yani benim gemim şöyle giderken o tarafta geliyor. Gemi boş oldu, açıklandı. Boşsa o gemi yüksekte. Doluysa da şu tarafa kadar dolduruyorsun full yüklersen. Şu çizgi var ya, load line dediğimiz çizgiye kadar geliyor.
2: Ondan sonra gitmiştiniz. Sizin gemi doluydu. Bu kırmızı çizgiye kadar.
3: Olduğu için batık. Öteki gemi de yukarıda boş olduğu için. Onun baba tarafı var. Şu ön tarafı sağlam olan yeri var. Oradan bizim gemiye vurduğunu ve gittiğini düşünüyoruz. Yani buradan vurunca delindi. Delinince de maalesef stabilite kaybı, artık ne olduysa, gemiyi ve kaybettik. Mürettebatlarımızı arıyoruz. Devletimiz son derece uğraşıyor yani her türlü bulmak için bütün imkanlar seferber. Hepsine teşekkür ediyorum, bütün kurumlarımıza, ama haber bekliyoruz. İnşallah olumlu haberler gelir. Yani aydınlatmak için tekrar söylüyorum. Acılı ailelerimizin acısını da değişmek istemiyorum sürekli.
2: Diğer firmanın hem ihmali hem de bir umursamazlığı olduğunu düşünüyorsun. Çünkü geç haberdar edildiği için.
3: Bir dakika zaten, yani normal şeylerde derler ki yani ilk 3-5 dakika içinde zaten kalp krizi, soğuk ya da şeyden yani muhtemelen gidiyorsun. Yani düşünsenize, o karanlıkta hiçbir şey yok yani. Yani denizin ortasına şey yapıyorsun. O 31 dakika kayboldu. Yani etraftaki gemilerden yardım çağrısı olabilir, balıkçı gemisi olabilir, yat olabilir, seyir halinde herhangi bir olan bir şey yardımcı olabilir. Yani o şeyi kaybettik. Yani kaza olabilir. Benim yani herkes hata yapabilir. Hayatın içinde kaza var, zincirleme kaza var, umursamazlık veyahut da yani ters gidebiliyor bazen şeyler. Yani inşallah gitmez.
2: Ama denizde böyle bir tercih hakkı da yok diyorsunuz, mecburiyet diyorsunuz.
3: Ama bu şekilde terk etmek olamaz. Denizde can ve mal kurtarmak zorunluluğu vardır. Yani bir geminin diğer gemiye vurup gitmesi gibi bir şey olamaz yani. Yani üzücü olan bu. Yani ve Allah korusun, inşallah sağ salim kavuşuruz mürettebatımıza, ama yani o yani hani yani bu yani hiçbir şey de yapamadık. Haberimiz olmadı, bir şey yapamadık. Ulaşmaya çalıştık. Yani ne diyeyim, çok üzgünüm yani. Allah yani ailelere sabır versin, bize ve ailelere. Yani
2: siz de çok endişelisiniz, görüyorum, üzgünsünüz.
3: Tabii yani hani ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz.
2: Mürettebatın hepsini de tanıyorsunuz değil mi?
3: Yani tabii hepsi şeyler, daha önceden çalışanlarımız oluyor, yeni gelenler oluyor falan. Yani ne diyeyim yani, Allah herkese sabır versin diyorum.
2: Çok sağ olun, çok geçmiş olsun sizlere de. Umarım güzel bir haber alırız. Tahsin Doğru Yol yayın konumuz oldu. Kazanın nasıl gerçekleştiği, firmanın bundan nasıl haberdar olduğu, yaptıkları incelemelerin, ön incelemeler tabii bunlar. Detaylar daha sonra ortaya çıkacak. Bunları anlattı. Sözü size bırakalım, merkeze bırakalım.
1: Evet, kazayı, Silivri'deki gemi kazasını konuşmaya devam ediyoruz. Uzun Yol Kaptanı Emrah Bey ile beraber şimdi açıklamaları da izledik. Evet. Bu arada 800-900 metre derinlikte, bunu doğru da tekrar belirtmekte yarar var. Alsu ve Tuğberk İmamoğlu, sizden şunu rica etsem, yani şu görseller üzerinden bize gösterebilir misiniz? Nereden çarptı, nereden darbe aldı acaba?
4: Şimdi Alsu tankeri gördüğüm kadarıyla yani rotasal olarak yukarı doğru, kuzeye doğru seyrediyordu. Pardon, Tuğberk İmamoğlu gemisi. Evet. Diğer gemi ise güneye doğru seyrediyordu. Ve burada kendisine büyük bir ihtimal dümenden kaynaklı veya makinesel arıza olduğundan dolayı Alsu gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisinin bordasına, yani yan taraflarına, borda dediğimiz kısım burası, ambarların olduğu kısım. Ve bu gemi şu an dolu olduğu için özellikle kırmızı hattı, su hattı, yükleme hattı suyun içindeydi.
1: Evet.
4: Suyun dışında kalan kısım sadece mavi olan bölgeydi.
1: Evet.
4: Ancak Alsu gemisi boş olduğu için, bunun kırmızı hattı da komple burada görüldüğü gibi yukarıda. Yani şu anki resimde gözüktüğü gibi yukarıda.
1: Evet.
4: Ve özellikle bunu söylememdeki amaç şu. Alsu gemisinin balbu, yani burnun diye tabir ettiğimiz kısımla bu geminin bordasına, yani mavi kısmına denk gelebilir. Hmm. Ve oradan zaten vurmuş olabilir. Yani geminin bordasına bu geminin burnu özellikle balb kısmı çarptığını ve orada bir delik ve hasar oluşturduğunu, bir yara oluşturduğunu ve oradan su girdiğini tahmin ediyoruz tabii ki.
1: Evet. Bu arada kıyı emniyetinin bir raporu var, bu çarpıcı. Bu raporda kazanın saat 03.10'da olduğu, Alsu isimli geminin ise kazayı 03.41'de raporladığı yazılmış. Yani 31 dakika sonra raporladı diyor kıyı emniyetinin raporu Alsu'nun bu kazayı.
4: Evet, bunda açıkçası bir ihmal söz konusu Esra Hanım. Yani 31 dakika sonra raporlamak gerçekten çok geç.
1: Neden bu 31 dakika sonra?
4: Açıkçası bunu bilemiyorum. Yani Bakan Bey'in açıkladığı şöyle bir şey daha var. 03.26'da biz sinyali aldık dedi kendisi. 03.15 civarında eğer kaza olmuşsa o civarlarda gemi battıktan sonra sinyal veren bir cihazımız var. Eğer ki Tuğberk İmamoğlu gemisindeki arkadaşlar, denizci arkadaşlar, meslektaşlar eğer bu EPIP cihazını denize kendileri atmadılarsa, aynı bu can salığı olduğu gibi, gene gemi battığı zaman bu EPIP cihazı otomatik olarak kendisini release eder, kurtulur ve sinyal vermeye başlar. Bu EPIP cihazında neler var? Bu geminin koordinatı, bu geminin kimliği, bu geminin hangi çağrı işareti, hangi IMO numarasına sahip olduğu, pozisyonu, lokasyonu özellikle ve sinyal vermeye başlar. Nereye sinyal verir bunu? Bunu ilk başta Search and Rescue, yani SAR bölgesine, Ankara'ya, ayrıyetten şirket yetkililerine, yani İmamoğlu Denizcilik'te çalışan şirket yetkilisi, armatörün atamış olduğu, atanmış kişi, DPA dediğimiz, designated person'a mesaj gider, alarm gider, der ki gemi bu bölgede batıyor. Bunun alarmını verir. EPIP yani sadece batışta çalışır bu arada.
1: 31 dakika sonra raporlamış olması çok büyük bir gecikme diyorsunuz.
4: Çok büyük bir gecikme.
1: Şimdi bu arada tabii bu son kaza Türkiye'nin iç denizlerinde çalışan gemilerin yaşını da yeniden gündeme getirdi. Özellikle Tuğberk İmamoğlu'nun 90 yapımı olması. Şöyle bir bilgi ekranımız var. Yönetmenim Emrah'tan rica edeyim. Hızlıca onu da verelim. Bakın Marmara ve Karadeniz'de batan kuru yük gemileri ve yaşları 2017'de Bilal Bal Şile açıklarında batmıştı. Yine 43 yaşındaydı kötü hava koşullarında. 2019'da Yusuf Celal gemisi yine Marmara Adası Topağaç açıklarında batmıştı. 41 yaşındaydı. Fırtınada sürüklenen ve batan 51 yaşındaki Kafka Metler gemisi yine hatırlıyoruz. 2023'te ve 2024'te Batuhan A. Hafızalarımızda hala çok taze, hemen hatırlanacaktır. 53 yaşındaydı. İmralı Adası güneybatısında batmıştı ve son olarak da Tuğberk İmamoğlu, o da 36 yaşında, yine Silivri'nin 18 deniz mili güneyinde battı. Şimdi bir geminin yaşı elbette tek başına yeterli değildir herhalde bu kazanın, batıkların sebebiyetini açısından, ama nasıl bir rol oynar?
4: Şimdi burada bu kazada açıkçası geminin yaşıyla çok bir alakası yok. Yani burada şu var. Bu gemi özellikle tek cidarlı yapılmış olması, 36 yaşında olması, tabii ki bir metal yorgunluğu var. Ancak burada kazada Alsu gemisinin 2022 model olup tamamen yeni sajlara sahip olup ve ona göre desteklenmesi, güçlendirilmesi yapılmış bir gemiden bahsediyoruz. Ve burundan, yani kafadan vurduğunu tahmin ediyoruz. Kafadan vurduğu için zaten geminin en büyük yapısal, en iyi yeri geminin burnu, burnudur, yani kafa kısmıdır. O yüzden güçlü yerden en zayıf yeri vurdu. Yani ambarların olduğu yeri vurdu. Geminin yaşı bu konuda aslında çok da önemli değil. Çünkü gemiler, özellikle Türk bayraklı gemiler, bu gemi, iki gemimiz de Türk bayraklı. Türk devleti yaklaşık 1-2 yıl kadar önce beyaz listeye geçti. Yani gemilerin bayrak konusunda beyaz, gri ve black liste olarak, yani kara liste olarak düşünürsek 3 tip var. Bunlardan şu an Türkiye beyaz bayrak.

0: başta. Bu beyaz bayrak ne demek? Bu gemilerin daha çok denetlendiğini, liman otoriteleri tarafından özellikle İstanbul Liman Başkanlığı olsun veya İskenderun Liman Başkanlığı'nda bu gemilerin kalkış yerlerinde denize girişlerine izin vermek için bu gemiler denetlenir. Yani beyaz bayrağa sahip olan bir gemi daha çok denetlenir. Ve bununla birlikte bu gemiyi denetleyen ayrıca bir klas kuruluşu mevcuttur. Bu klas kuruluşları da birinci sınıf ve ikinci sınıf olarak ayrılır. Denetim kuruluşlarıdır.
1: Ben size bir şey daha sormak istiyorum. Zamanımız daraldığı için şimdi gece 3'te meydana geliyor bu kaza. Gündüz olsa böyle bir sonuç olur mu?
0: Gündüz olsa tabii ki olmaz. Neden? Çünkü sadece iki gemide de hem Tuğberk İmamoğlu'nda hem Alsu gemisinde de köprü üstünde 3. kaptan arkadaşımız görevli. Makine dairesinde de 3. mühendis arkadaşımız görevli. Diğer bütün personel uyuyor. Bakınız bütün personel uyuyor ve geminin bordasından alınan böyle bir darbeyle tabii ki her şey VDR kayıtlarından sonra ortaya çıkacak. Veya burada Alsu gemisinin kaptanın beyanı da çok önemli. Ancak
1: şöyle de bir animasyon var. Bakın Tuğberk İmamoğlu'yla kuruyuk gemisiyle işte Alsu'nun karşılaşması ve çarpışmasına dair böyle de bir animasyon var. Ama asıl siz yani kontrolden çıkan Alsu olarak algılıyoruz öyle değil
0: mi? Evet, kontrolden çıkan Alsu gemisi olarak
1: kontrolden
0: algılıyoruz.
1: Kontrolden çıkan Alsu. Peki kafa kafaya çarpışsalardı?
0: Kafa kafaya çarpışsalardı böyle bir batma söz konusu olacağını düşünmüyoruz açıkçası. Tabii ki bir su alma olacaktı. Çünkü gemilerin baş tarafları daha kuvvetlidir ve orada bulunan başpik tankları mevcuttur. Çok çok o başpik tanklarına bir yarılma olacaktı veya oraya bir su dolacaktı. Bu kadar. Başka bir sorun olmayacaktı yani. Ancak Alsu gemisi direkt bordodan çarptığı için teknenin en zayıf, geminin en zayıf yerinden çarptığı için maalesef orası da boşluk olduğu için bütün su içerisine girdi yani.
1: Bütün talihsizlikler bir araya gelmiş.
0: Bir araya geldi, evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Çok kıymetli katkılarınız için.
0: Rica ederim.
1: Sağolunuz. Çok teşekkürler. Şimdi hemen Girne'ye dönelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldı artık bugün itibariyle. 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada kayıp 20 kişinin akıbeti hala belirsiz. Son gelişmeleri Girne'de bulunan Emine Derya'dan, muhabir arkadaşımızdan öğreneceğiz. Emine, seni dinliyoruz.
2: Esra Toptaş, dün sabah saatlerinde TCG Işın gemimiz Girne'ye ulaşmıştı. Bugün de TCG Alemdar gemisi yine sabah saatlerinde arama çalışmalarına bölgede katıldı. Şimdi her iki gemi de aslında bu arama çalışmalarının kaderini değiştirebilir. Çünkü enkazın olduğu bölge tespit edildi. Artık çalışmalar o noktada yoğunlaştı ve toplamda ne yazık ki 20 insanımız, 20 kişi hala o Girne'nin karanlık sularında kayıp aranıyorlar ve yakınları da bir yandan liman önünde günlerdir. Hava gerçekten çok sıcak Girne'de. Hissedilen 40 derece. İşte bu 40 derece sıcağın altında insanlar o kayıp sulardaki yakınlarından gelecek bir haberi bekliyor. Şimdi böyle biraz tepe bir noktaya çıktık. Liman önünden buraya geldik. Çünkü size bir yandan Işın ve Alemdar çalışıyor ama 30 Ağustos'tan bu yana Kıbrıs'ta biliyorsunuz hem İçişleri Bakanlığımız ekipler yollamıştı hem buraya bağlı sahil güvenlik ekipleri var. Şimdi deniz üzerinde onların çalışmasını göstereceğiz. Şunu belirtelim. TCG Işın ve TCG Alemdar'ı ne yazık ki kıyıdan görüntülemek oldukça zor. Kıyıya çok yakın bir mesafede bulunmuyorlar. Zaten kazada 4 mil düzeltiyorum mesafede meydana gelmişti. Yani bunu da aslında karayolu olarak 7,5 kilometre mesafe olarak düşünebilirsiniz. Ama en azından ben yine de kadrajdan çekileyim. Güncel olarak çünkü zaman zaman hava araçları da bölgede geceden beri onlar da çalışmaları bırakmadılar Esra Toptaş. Yine deniz araçlarına destek veriyorlar. Artık 30 Ağustos'tan bu yana 4. gün 30 Ağustos öğle saatlerinde bu kaza meydana gelmişti. Dediğim gibi zaman geçtikçe limanda bekleyen insanların da zaman zaman sabrı taşıyor, tansiyonlar yükseliyor. Onlar da bir an önce yakınlarının en azından cansız bedenlerine kavuşup mezar taşları başında dua etmek istiyorlar. Peki şimdi bu insanlar nasıl bulunacak? Evet, geminin olduğu alan yani enkaz tespiti yapıldı ama önemli olan nokta şu, 20 kişinin 20'si de enkazda mı, enkazın çevresinde mi? Yani 20 insanımızdan tamamı orada olmaya da bilir, açık sularda sürüklenmiş de olabilirler. Ondan dolayı

0: öncelikli olan o 20 kişinin tespitinin yapılması. Cumhurbaşkanı ve Başbakan bugün sabah saatlerinde bölgedeydi, limandalardı. Dün biliyorsunuz TCG Işın'a gitmişti Cumhurbaşkanı ve orada bilgiler almıştı. Şimdi sabah şöyle söylediler: çalışmalar aralıksız devam edecek, biz de sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Akşam saatlerine kadar olumlu bir haber vermeyi ümit ediyoruz. Bizim de açıkçası tabii ki resmi kaynaklar onlar olduğu için takipteyiz. Biz de şunu merak ediyoruz, yani geceden boyu çalışmalar devam ediyor, hani hiç ara verilmiyor ama ne kadarlık bir yol kat edildi? 20 kişiye şimdi artık görüntüleme cihazlarıyla orada bir tarama yapılıyorsa 20 kişiden en azından kaç tanesinin tespiti yapılabildi? Herhangi bir bulguya, bir insan bedenine rastlandı mı? Çünkü o tespit yapıldıktan sonra bir de onların oradan çıkartılması gerekiliyor. Onunla ilgili de başka bir çalışma yapılacak. Bundan dolayı da şimdi gözümüz kulağımız resmi kaynaklardan gelecek bir açıklama. Son açıklama yaklaşık saat öğlen 12 sularında gelmişti. İşte TCG Alemdar'ın bölgeye geldiği ve çalışmalara katıldığı duyurulmuştu. Onun üzerine yeni bir gelişme, yeni bir açıklama yaşanmadı. Çünkü çalışmalar devam ediyor. Onlar da muhtemelen oradaki askeri ekip ekiplerimizden tabii ki bilgi alıp bize aktaracaklar, basınla ve kamuoyuyla paylaşacaklar. Ondan dolayı şu anda en büyük soru işareti o 20 kişiden kaç tanesinin cansız bedeni görüntülendi? Enkazda durum ne? Onun tespiti yapılacak. Biz de Ahmet Korkmaz'la birlikte biliyorsunuz olayın ilk saatlerinden itibaren Girne'deyiz. Bir yanda acılı aileler, bir yanda çalışmalar, sağ tarafta da bir helikopter görüyorum. Çalışmalar devam ediyor. Takip ediyoruz Esra Toptaş, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Emine, çok teşekkür ediyorum sana. Hem Girne'deki hem Silivri'deki gemi kazalarını an be an takip etmeye devam edeceğiz elbette Habertürk ekranlarında. Fakat önce bir Ankara'ya dönelim. Mal varlığına ilişkin iddialar üzerine hakkında re'sen soruşturma başlatılan Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ayrıntılarda Emre Aytekin'de. Emre'yi dinliyoruz.
2: Esra Toptaş, bu ifade işlemi Cuma günü saat 16'da gerçekleşecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne gidecek ve Cumhuriyet Savcısına bir ifade verecek. Geçtiğimiz gün başlatılmıştı soruşturma. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesi yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı bir para trafiği. Bazı basın yayın organlarında bu iddialara ilişkin haberler yer almıştı ve bu iddiaların ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla bir soruşturma başlattı. Peki kamuoyunda, basın yayın organlarında yer alan o iddialar nelerdi? Şöyle ki Gökçek ailesinin Almanya'da 30 bin avro sermaye ile bir şirket kurduğu iddiası yer alıyor. Yine bu iddiaya göre de şirketin başlangıçta çalışanı ve kayda değer bir ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen bazı dönemlerde Türkiye'den bu şirket hesabına yasa dışı bir para trafiği gönderildi, para gönderildi iddiası yer aldı. Yine şirketle ilgili 2024 yılında şirketin gayrimenkul varlığının yaklaşık 3 milyon avroya da ulaştığı öne sürüldü. İşte bu iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında bir soruşturma başlattı ve Cuma günü de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Yine soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün önemli bir gelişme de yaşandı. Bu soruşturmada gazeteci Murat Ağrel tanık sıfatıyla savcılığa gitti. O da bir ifade vermiş oldu bu Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında. Dün de önemli bir gelişme yaşandı Melih Gökçek hakkında. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan Cumhuriyet Başsavcılığına gitti. Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla da bir suç duyurusunda bulunmuş oldu. Bunu da kısaca hatırlatmış olalım, bir kez daha ifade edelim. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında geçtiğimiz günlerde bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi efendim ekranlarınıza yeni bir görüntü getireceğiz.

Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin limandan çıkış anlarını izliyorsunuz. Şu anda ekranlarınızda İskenderun limanından çıkış anı görülüyor. Şu anda Silivri açıklarında batan Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan geminin saat 03 sıralarında bu kazanın meydana geldiği düşünülüyor ve geminin de İskenderun limanından çıkış anı da böyle görüntülere yansıyor. Anadolu Ajansı'nın servis ettiği görüntülerde Marmara Denizi'nde seyreden iki yük gemisi dün gece 03 saatleri sıralarında çarpıştı. Gemilerden biri battı ki şu anda ekranlarınızda olan gemi Tuğberk İmamoğlu gemisi. 10 kişilik mürettebattan da ne yazık ki haber alınamıyor. İlk açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapılmıştı. Kazanın gece saatlerinde Silivri'nin 18 mil güneyinde gerçekleştiği paylaşılmıştı. Alsu adlı geminin Kocaeli'den Ali Ağa'ya gittiği, Tuğberk İmamoğlu adlı geminin ise İskenderun Limanı'ndan kalktığı aktarılmıştı ki şu anda da ekranlarınızda İskenderun Limanı'ndan ayrılışını görüyorsunuz ve işte şu anda da gemiye ulaşma çalışmaları da devam ediyor. Çok kısa bir süre içinde, 11 dakika gibi kısa bir süre içinde geminin battığı düşünülüyor ve ne yazık ki 10 denizciden de şu anda haber alınamıyor. Peki bu saati böylece noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında özellikle Silivri'deki ve Girne'deki gemi kazası ile ilgili son dakika gelişmeleriyle buradayız.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Rüşvet, fuhuş, yolsuzluk. Belediyelere soruşturmalarda son durum ne? Yargıtay mutlak kararını bozarsa ne olur? Kılıçdaroğlu İzmir'e gidiyor. Cemil Tugay CHP'ye döner mi? Mansur Yavaş neden konuşmuyor? Muharrem İnce'nin CHP planı ne? Sena Alkan soruyor. Akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Mustafa Balbay ve Türker Akıncı yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk,

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Haber hattına devam ediyoruz. Yeni bir saat dilimindeyiz ve bu arada saatler de artık 15 olmak üzere. Marmara Denizi'nde seyreden iki yük gemisi dün gece saatlerinde çarpıştı. Gemilerden biri battı. Batan geminin 10 kişilik mürettebatından haber alınamıyor. Silivri'ye dönüyoruz şimdi hemen. Öznur Karslı Çetiner kazaya ilişkin ayrıntılar ve son gelişmeleri aktaracak. Öznur, seni dinliyoruz.
1: Esra Toptaş, kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la birlikte Silivri'de oluşturulan kriz masasının kriz noktasının olduğu yerdeyiz. Burada gemide bulunan 10 personelin yakınları var. Bekleyişlerini saatlerdir sürdürüyorlar. Haliyle hem gerginlik hem umutlu, bir yandan hüzünlü bir bekleyiş doğal olarak aileler için devam ediyor. Şöyle yeni bir bilgi anlamında aktarmak gerekirse, kıyı emniyetinin hazırladığı bir rapor var. Bu rapora göre iki ticari geminin çarpışıp kazaya karıştıkları saat 03.10 olarak belirtilmiş bu raporda. Yine rapordaki bir başka bilgi, kaza gece 03.10'da oluyor. Ancak Alsu gemisi tarafından bu kazanın bildirimi 03.41'de, yani kazadan 31 dakika sonra yapılıyor. Bu raporda, kıyı emniyetinin raporu bu şekilde belirtilmiş. Kazayla bildirim saati arasında 31 dakika var. Habertürk'e de konuşmuştu. Batan geminin sahibi Tuğberk İmamoğlu adlı geminin sahibi Tahsin Doğru Yolda. İki geminin karşılıklı konuştuğunu, iki kez gemi kaptanının uyardığını karşı gemi yönünde bu şekilde bir açıklama olmuştu. Buraya dönersek, bulunduğumuz noktada dediğim gibi bir koordinasyon merkezi burası. AFAD ekipleri var, 112'nin araçları var, ambulanslar, arama kurtarma görevlilerinin kullandığı araçlar var. Teyakkuz halinde bir ortam var burada, özetle söylemek gerekirse. Türk Kızılay'ın yine aynı şekilde İstanbul Valiliği buradaki süreci devam ettiriyor, organize ediyor diyebiliriz. Bu şekilde bakın, Kızılay ekipleri, 112 ekipleri, Silivri Belediyesi hem buradaki bekleyenlere, gemi personelinin yakınlarına, ailelere yemek ve buradaki görevlilere, basın mensuplarına yemek desteği var. Ve yine sosyal hizmetler sanıyorum, görevlilerinin, psikologların ailelerin yanına giderek zaman zaman onlara destek bulunma anlamında vakit geçirdiklerini de görebiliyoruz. Şöyle biraz ilerleyelim. Tabii çok sıcak saatler olduğu için, kritik saatler olduğu için ailelerin de o bekleyişlerini, psikolojilerini anlamak, empati yapmak gerekiyor böyle zamanlarda, böyle durumlarda. O yüzden şu an için onları çok rahatsız etmemek adına fazlaca bir gazeteci olarak yaklaşmamayı özellikle tercih ediyoruz Özgür Balaban'la birlikte. Çünkü en ufak bir haberde kulakları her birinin, 10 aile, o gemide bulunan 10 canın aileleri, birden fazla insan aileleriyle içine kattığınızda belki yüzlerce insan şu an o arama kurtarma çalışmalarından gelecek haberleri bekliyor. Peki çalışmalar ne durumda? Onu da aktaralım. Milli Savunma Bakanlığı da bu arama kurtarma çalışmalarına gemileriyle birlikte destek veriyor. TCG Fırkateyn gemileri var, hücum gemileri var. Sahil güvenlikten yine aynı şekilde, sahil güvenlik komutanlığından, kıyı emniyeti müdürlüğünden yine aynı şekilde bir İHA var. İHA görevlendirildi. Helikopterler, yani hem havadan hem denizden, kaza tabii su üzerinde, deniz kazası olduğu için çok da kapsamlı olması gerekiyor bu ara.

arama kurtarma çalışmalarının. Bu nedenle baktığımızda bütün kurumların ilk dakikalardan, belki ilk 20-25 dakika içerisinde harekete geçildiğini görüyoruz. Bugün gün içerisinde Denizcilik Genel Müdürlüğü Ünal Baylan'da biliyorsunuz açıklama yaptı. Sistemlerden aldıkları yanıtlara göre ve görünürde gemide olmadığı için %99 battığını değerlendiriyoruz şeklinde maalesef böyle bir ifade kullandı. Tabii ki herkesin kulağa gelecek açıklamalarda, gelişmelerde özellikle Denizcilik Genel Müdürü'nün o yaptığı açıklamaları, bir de burada ailelerin dinlediğini düşünürseniz çok duygusal, hüzünlü, bir yandan hüzünün, umudun hüzne karıştığı bir atmosferde biz bu dakikaları onlarla birlikte yaşamaya, geçirmeye çalışıyoruz. Gece saat 03.10'da 3'ü 10 gece yaşandı bu kaza. 900 metre derinlikte oldu Marmara açıklarında. Silivri'yi baz alırsak bulunduğumuz noktaya 35 kilometre deniz mesafesi olarak da 18 mil uzaklıktaydı kazanın yaşandığı yer. Bu nedenle kamerayı çevirdiğimizde size gösterebileceğimiz bir mesafe değil. Marmara Denizi'nin açıklarında yaşandığı için çıplak gözle ya da burada kamerayı şöyle bir doğrulttuğunuzda gösterebileceğimiz bir nokta değil, ama denizin 800-900 metre derinliğinde bu kazanın yaşandığını biliyoruz. İskenderun'dan hareket etmişti Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisi. 89 metre uzunluğu var. Çarptığı gemiden ya da çarpıştıkları gemiden sadece 1 metre daha kısa uzunluk anlamında, ama tonaj olarak, ağırlık olarak Alsu gemisine göre çok daha hafif, görece olarak hafif olduğunu da uzmanlar aktarıyorlar. Diğer gemi tanker gemisi. Aynı zamanda boştu. Diğeri gibi, yani batan gemi gibi bir yük taşımıyordu. Kocaeli'den Ali Ağa'ya gidecekti. 10 personelin olduğu gemi ise İskenderun'dan İsdeniz Limanı'ndan hareket etmişti. Güneyden Karadeniz'e bir rotası vardı. Karadeniz Ereğli'deki bu demir çelik sanayinin fabrikaların olduğu Ereğli Limanı'na gidecekti. Yükünü oraya boşaltacaktı. İnşaat demiriyle de rulo saç, örme rulo saçtan oluşmuş bir malzemeyi götürecekti aslında. İki gemi de seferini tamamlayamadı. Tekrar edelim, kıyı emniyetinin raporunu da yeni bilgi olarak tekrar edelim. Kaza gece 3'ü 10 gece 03.10'da yaşanıyor Marmara açıklarında. Batan gemi son olarak Çanakkale Boğazı'ndan sinyal veriyor. Tam 31 dakika sonra kazadan kurtulan gemiden bu kazanın ihbarı, bildirimi yapılıyor. Arada 31 dakikalık bir zaman farkı var. Kıyı emniyetinin raporuna göre aktardığım bu bilgiler. Oraya dayanarak bu bilgileri veriyoruz. Bir yandan 10 personelin olduğu, kaptanla birlikte 10 personelin olduğu gemide mürettebatın tamamının Türk vatandaşı olduğunu da Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan açıklamıştı. Kaptanla beraber toplamda 10 mürettebat var. Saat 3.41'den sonra telefonları cevap vermedi. Maalesef bir irtibat kurulamadı. Filikalar üzerinde gemi personeli tespit edilemedi diye sabah saatlerinde bu açıklama yapılmıştı. İstanbul Valiliği'nin koordinesinde buradaki kriz masası oluşturuldu. Dediğim gibi polis ekipleri, güvenlik görevlileri, basın mensupları, bir yanda aileler, arama kurtarma ekipleri, bu bir yandan kıyıda da bu ekipler tabii ki herhangi bir gelişmeye karşı, en ufak bir gelişmeye karşı burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şöyle bir tekrar bir gösterelim AFAD'ın araçları. Ailelerin sandalyelerde, çadırın altında şu anda oturuyorlar. Bekleyişleri dediğim gibi devam ediyor. Her birinin tabii farklı farklı hikayeleri var. Dolayısıyla bu anları beklemek, saatlerce denize bakmak, ne kadar bizden çok uzak mesafede de olsa bu kazanın yaşandığı yer, denizden gelecek bir haberi beklemek tabii ki onlar için oldukça güç. Zaman zaman gözyaşları, feryatların sesleri.

0: seslerini de yükseldiğini ben şu anda duyabiliyorum. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Esra Toptaş.
1: Peki Öznur, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Evet, son dakikayı da verdik. Bu arada Alsu gemisi, yani Silivri açıklarında çarpışan iki gemiden biri olan Alsu gemisi de Silivri açıklarına çekilmiş durumda. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Habertürk'e

0: saatlerde iki gemi çarpıştı ve bunun sonucunda Tuğberk İmamoğlu isimli gemi maalesef battı. O mürettebattan henüz haber alınamıyor. Kazanın nasıl yaşandığına dair tabi soruşturma sürüyor, devam ediyor ve detaylar ilerleyen dakikalarda ortaya çıkacak. Ancak çok önemli bir yayın konuğumuz var. Batan geminin firma sahibi Tahsin Doğruyol. Tahsin Bey, öncelikle çok geçmiş olsun. Çok üzgün olduğunuzu, endişeli olduğunuzu da görüyorum. Gece saatlerinde haberdar oldunuz. Nasıl gelişti her şey? Bir başından anlatabilir misiniz?
1: Saat 5 gibi gemi acentem bizi aradı. Daha doğrusu beni aradı. Ondan sonra Tuğberk İmamoğlu adlı gemimizin çarpışma yaşadığını, gemiye ulaşamadığını söyledi. Ondan sonra mürettebatlara ulaşmalarını söyledim. Ondan sonra kendi teknik müdürümü ve mürettebat insan kaynakları müdürümü aradım. Onlar yani çünkü bütün listeler onlarda olduğu için hepsini tek tek hangisine ulaşabilirsek olayı anlamaya çalışıyoruz. Tabii aklımızın ucundan geminin battığı falan gelmiyor. Yani bu kadar hızlı bir şekilde hiç gelmiyor. Bazen günler sürer. Ondan sonra havada kötü bir şey yok, fırtına yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra ulaşamadılar. Ulaşamayınca, biraz daha zorlayınca acentem dedi ki karşı geminin acentesinden öteki geminin kaptanının telefonuna ulaşabildiğini söyledi. Ben de dedim hani biraz çekinmekle beraber hani olay sıcağı sıcağına yaşandığı için aramasını söyledim. O da aramış, sağ olsun kaydetmişti görüşmeyi. Görüşmeden anladığımız bizim kaptanımızın iki defa karşı tarafı arayıp uyardığı, ondan sonra bizim gemimizin rotasında gittiği, karşı geminin rotasında gitmedi, bizim gemimize çarptı, kaçtıktan sonra da 31 dakika sonra yetkililere haber verdi. Ama 03.15'te haber veren şey EPIRP, yani geminin alarm sistemi, yani hata, bir şey, sıkıntı olduğunda Ankara'ya bağlı o cihazımız oraya kurtarma bölümlerine gidiyor yani. Oraya gidiyor. Yani kendilerinin bir şey yaptığını zannetmiyorum. Çünkü raporlarda da VTS'de de saat 3.41'de yani son derece 31-32 dakikanın heba edildiği, geminin alakasız yerlerde dolaşıp döndüğü, internette gördüğüm, AIS cihazlarından gördüğüm kadarıyla görülüyor.
0: Evet, gemiye doğru gidelim. Bu sizin geminizdi ama benzer görüntüde. Benzer
1: bir maket. Başka bir gemimin birebir. Önemli olan şey şu: benim gemim rotasında, yani otobanda giderken kendi gemilerin de deniz yolu var. Yani kendi yolu var. Ondan sonra oradan giderken siz söyleyin, karşıdaki gemi bize 45 derece şeyle geliyor. Yani otobandan karşıya geçebilir ama paralel gidemez. 45 derece açıyla benim gemi böyle giderken o gemi de şöyle biraz geriye çekilirseniz anlatayım. Şu taraftan geliyor. Tamam mı? Benim kaptanım arıyor. Ondan sonra çatışma protokollerinin tersi yönde gittiklerini anlıyorum. Ondan sonra karşı tarafın. Sonra benim kaptanım bir daha arıyor. Ondan sonra çarpışma oluyor ve gidiyor. Yani benim gemim şöyle giderken o tarafta geliyor. Gemi boş olduğu açıklandı. Boşsa o gemi yüksekte. Doluysa da şu tarafa kadar dolduruyorsun full yüklersen. Şu çizgi var ya, load line dediğimiz çizgiye kadar geliyor.
0: Ondan sonra gitmiştiniz. Sizin gemi doluydu. Bu kırmızı çizgiye
1: kadar. Olduğu için batık, öteki gemi de yukarıda boş olduğu için. Onun baba tarafı var. Şu ön tarafı sağlam olan yeri var. Oradan bizim gemiye vurduğunu ve gittiğini düşünüyoruz. Yani buradan vurunca delindi. Delinince de maalesef stabilite kaybı, artık ne olduysa, gemiyi ve kaybettik. Mürettebatlarımızı arıyoruz. Devletimiz son derece uğraşıyor yani her türlü bulmak için bütün imkanlar seferber. Hepsine teşekkür ediyorum, bütün kurumlarımıza, ama haber bekliyoruz. İnşallah olumlu haberler gelir. Yani aydınlatmak için tekrar söylüyorum. Yani acılı ailelerimizin acısını da değişmek istemiyorum sürekli.
0: Diğer firmanın hem ihmali hem de bir umursamazlığı olduğunu düşünüyorsun. Çünkü geç haberdar edildiği için.
1: Bir dakika zaten, yani normal şeylerde derler ki yani ilk 3-5 dakika içinde zaten kalp krizi, soğuk ya da şeyden yani muhtemelen gidiyorsun. Yani düşünsenize, o karanlıkta hiçbir şey yok yani. Yani denizin ortasına şey yapıyorsun. O 31 dakika kayboldu. Yani etraftaki gemilerden yardım

0: ağrısı olabilir, balıkçı gemisi olabilir, yat olabilir, seyir halinde herhangi bir olan bir şey yardımcı olabilir. Yani o şeyi kaybettik. Yani kaza olabilir. Benim yani herkes hata yapabilir. Hayatın içinde kaza var, zincirleme kaza var, umursamazlık veyahut da yani ters gidebiliyor bazen şeyler. Yani inşallah gitmez.
1: Ama gitmez. Denizde böyle bir tercih hakkı da yok diyorsunuz. Mecburiyet diyorsunuz.
0: Ama bu şekilde terk etmek olamaz. Denizde can ve mal kurtarmak zorunluluğu vardır. Yani bir geminin diğer gemiye vurup gitmesi gibi bir şey olamaz yani. Yani üzücü olan bu. Yani ve Allah korusun inşallah sağ salim kavuşuruz mürettebatımıza ama yani o yani hani yani bu yani hiçbir şey de yapamadık. Haberimiz olmadı, bir şey yapamadık. Ulaşmaya çalıştık. Yani ne diyeyim çok üzgünüm yani. Allah yani ailelere sabır versin bize ve ailelere. Yani
1: siz de çok endişelisiniz görüyorum, üzgünsünüz.
0: Tabii yani hani ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz.
1: Mürettebatın hepsini de tanıyorsunuz değil mi?
0: Yani tabii hepsi şeyler daha önceden çalışanlarımız oluyor. Yeni gelenler oluyor falan. Yani ne diyeyim yani Allah herkese sabır versin diyorum.
1: Çok sağ olun, çok geçmiş olsun sizlere de. Umarım güzel bir haber alırız. Tahsin Doğru Yol yayın konumuz oldu. Kazanın nasıl gerçekleştiği, firmanın bundan nasıl haberdar olduğu, yaptıkları incelemelerin ön incelemeler tabii bunlar. Detaylar daha sonra ortaya çıkacak. Bunları anlattı. Sözü size bırakalım, merkeze bırakalım.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybedenler ardında yürek yakan hikayeler de bıraktı. Bir anne çocuğuna can yeleği giydirdi, onu kurtardı fakat kendisi kurtulamadı. Bir baba ise eşini ve çocuğunu güverteye çıkarıp kurtardı. Can yeleği ararken can verdi kendisi. Gülcan Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş gözyaşları içinde toprağa verildi.
3: Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı.
4: Bir anne, bir baba. İkisi de önce evlatlarını kurtardı, sonra ölüme gitti. Gemi faciası ardında yürek yakan hikayeler bıraktı. Gülcan Gürel, babası, kızı ve kız kardeşiyle birlikte Kıbrıs'a gitmişti. Asker kardeşinin töreni vardı. Aile daha sonra Mersin'e dönmek için gemiye bindi. Gemi alabora olmadan önce Gülcan Gürel kendisine verilen can yeleğini kızına giydirdi. Dakikalar sonra da facia gerçekleşti. Kızı kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Gülcan Gürel için ilk tören uzun yıllardır çalıştığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlendi.
3: Çok iyi bir insandı. Kimseyle kötülük yapmazdı, kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece işini yapar, çıkar giderdi.
4: Mesai arkadaşları Gürel'i gözyaşları içerisinde uğurladı. Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi.
5: Komutanınıza nasıl dilediniz?
4: 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş de o gemideydi. Eşi ve çocuğunu güverteye çıkarıp kendisi için can yeleği bulmaya gitti. Tekrar geminin içine giren Ateş bir daha çıkamadı. Eşi ve çocuğu kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Fahri Ateş Mersin'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci için Büyük Türkiye Mutabakatı vurgusu yaptı. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz dedi.
4: Terörsüz Türkiye sürecine devlet ciddiyetiyle bakıyoruz dedi. Elbette bir yol haritamız, bir takvimlendirmemiz var mesajı verdi.
6: Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Sürece dair ilgili kurumlarımız şu anda eş güdüm içinde çalışıyor. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti sonrası uçakta aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'den zaman zaman yapılan eleştirileri de değerlendirdi.
6: Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar. Başka herhangi bir işe yaramaz. İç cephe

0: güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
1: Erdoğan, terör örgütü SDG'nin fesih kararına dair de mesajlar verdi.
0: Kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Kararın sahada uygulamasını hem Suriye tarafı hem Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz. Bizler bunun için Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı.
1: Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasındaki değişikliği de değerlendirdi.
0: Türkiye olarak biz Suriye konusunda dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olamayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini söyledik ve neticede haklı çıktık. Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı.
2: Suriye hükümet güçleri terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesi açıklamasından sonra Haseke'ye takviye birlik gönderdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri onlarca araçla Haseke'ye giriş yaparak kentte güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşlandı. Bölge sakinleri Suriye bayraklarıyla giden takviye güçleri sevinç gösterileriyle karşıladı. Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Suriye hükümeti geçtiğimiz aylarda örgütün işgalindeki Haseke iline girerek valilik, adliye, emniyet merkezi gibi devlet kurumlarını teslim almıştı. Ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı deniz ablukası Tahran'ın petrol ihracatını vurdu. İran'ın Çin'e petrol sevkiyatı neredeyse durma noktasında.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası Tahran'ın petrol gelirlerini vurdu. Reuters'ın haberine göre İran yaklaşık 7 haftadır Hürmüz Boğazı üzerinden kayda değer miktarda ham petrol ihraç edemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 Temmuz'da yeniden başlattığı abluka, İran petrolünün en büyük müşterisi Çin'e ulaşmasını da engelliyor. Enerji ve tanker izleme verilerine göre Temmuz ortasından bu yana Hürmüz Boğazı'na geçerek Çin'e ulaşan hiçbir İran tankeri olmadı. İhracattaki düşüşün boyutu da dikkat çekici. İran, Ağustos ayında günlük yaklaşık 220 bin ila 255 bin varil ham petrol yükledi. Bu rakam Temmuz ayında 740 bin varil, Mart ayında ise günlük yaklaşık 2 milyon varil seviyesindeydi. Tahran'ın petrol gelirlerindeki kayıp, ülkenin ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. İran, Çin'e artık ağırlıkla Asya'daki yüzer depolarda bulunan petrolü satabiliyor. Hürmüz Boğazı'nda kalan petrol tankerlerinin sayısı ise giderek artıyor. Tankertrackers.com'a göre Boğaz'ın içinde 29 tankerde toplam 36 milyon varilden fazla İran ham petrolü bulunuyor. Abluka İran'ın tüm kıyı şeridini kapsamıyor. Amerikan donanmasına ait gemiler Umman Körfezi ile denizi arasında İran limanlarından ayrılan ve bu limanlara yaklaşan gemileri kontrol ediyor. Abluka bölgesinin dışında ise İran'la bağlantılı gölge filoya ait tankerler faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak petrolünü satan tankerlerin İran limanlarına geri dönememesi gemilerin açık denizlerde kalmasına neden oluyor. İhracattaki çöküşün İran ekonomisine yansıması ise daha da ağır olabilir. Tahran'ın döviz gelirlerinin azalması, hükümeti harcamalarını para basarak finanse etmek zorunda bırakabilir. Uzmanlar bunun zaten yüksek olan enflasyonu daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor. IMF'e göre İran'da enflasyonun bu yıl %70 civarına ulaşması bekleniyor.
2: Aylardır denizdeki yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığıyla gündeme gelen ABD uçak gemisi Abraham Lincoln, 270 günü aşkın görevini ardından Tayland'a ulaştı. Gemideki 5000 denizcinin 50 kişilik gruplar halinde karaya çıkarıldığı açıklandı.
1: Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln 270 günü aşan görevini tamamladı. 5000 kişilik mürettebatla beraber Tayland kıyılarına ulaştı. Aylardır denizdeki yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığıyla gündeme gelen uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'dan ayrıldı. Tayland'ın başkenti Bangkok'un güneyinde, Pattaya yakınlarındaki liman açıklarında görüntülendi.

0: uçak gemisinin gelişi nedeniyle liman ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Denizciler ve deniz piyadelerinin yaklaşık 50 kişilik gruplar halinde gemiden ayrılacağı açıklandı. Pattaya Belediyesi de mürettebatın gemiyle kent arasında taşınması için otobüsler ayarladı. Kentteki bazı işletmeler de Amerikan askerlerini karşılamak için hazırlık yaptı. USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te Güney Çin Denizi'nde görev yapmak üzere Kaliforniya'dan ayrılmış, ancak geminin rotası Orta Doğu'ya çevrilmişti. Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çıkan savaşta geminin Orta Doğu'daki görev süresinin 270 günü aşmasına neden oldu. Uzayan görev süresi boyunca gemideki yaşam koşullarının kötüleştiği ve sayıları 5000'i bulan mürettebat arasında ciddi ruh sağlığı sorunlarının yaşandığı iddia edilen gemide intihar girişimleri yaşandığına ilişkin haberlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikasına yönelik eleştirileri artırmıştı.
1: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketinin ardından haber alınamayan yaklaşık 4000 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer kayıpları bulma umutlarının her geçen saat azaldığını belirtiyor. Yapılan son açıklamaya göre de Nepal'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1114'e yükseldi.
0: Nepal ve Tibet özerk bölgesi geçen hafta yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kayıpları canlı olarak bulma umuduysa her geçen saat azalıyor. Arama kurtarma ekipleri felaketin ardından kaybolanları arama çalışmalarını sürdürüyor. Hidroelektrik santrali için açılan tünellerde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 279 kişi kurtarıldı. Tünellerde en az 600 kişinin daha mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Buradaki kurtarma çalışmalarına Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen özel ekipler katılıyor. Felakette hayatını kaybedenlerin defin işlemleri de sürüyor. Kimliği henüz tespit edilemeyen ancak bozulma tehlikesi taşıyan cenazeler toplu mezarlara gömülüyor. Nepalliler de hayatını kaybedenler anısına mum dikti, dualar etti. Birleşmiş Milletler felaket zedelerin kaldığı kamplar için hijyen uyarısı yaptı. Kurulan 27 kampta yaklaşık 3500 kişinin kaldığı belirtilirken hasar gören sağlık tesisleri ve kirlenen su kaynaklarının büyük bir sağlık riski teşkil ettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler ayrıca Nepal'deki felaket zedeler için uluslararası yardım kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kurum ayrıca Himalayalardaki buzul göllerindeki taşma ihtimalinin önümüzdeki yıllarda da bölgede yaşayanlar için felaket riski taşıdığına işaret etti.
1: Mısır'ın Güney Sina bölgesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada en az 22 kişi hayatını kaybetti. Mısır basını Dehap'la Nüveybe kentlerini birbirine bağlayan karayolunda seyreden yolcu otobüsünün Saada bölgesi yakınlarında devrildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre 22 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'nın talimatıyla bölgedeki sağlık hizmetlerinde de teyakkuz seviyesi artırıldı. Turistik bölgede meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin uyruklarına ilişkin inceleme de yürütülüyor. Ve Ukrayna, Rusya liderlerinden karşılıklı olarak sert açıklamalar var. Zelenski, Rusya hava sahasına çok sayıda İHA göndereceklerini söyledi. Hava sahasının sivil uçuşlar için güvenli olmayacağını savundu. Putin ise açıklamanın devlet terörü niteliği taşıdığını ifade etti.
0: Rusya ve Ukrayna liderleri karşılıklı olarak sert açıklamalar yaptı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya'da gökyüzünü insansız hava araçlarıyla kaplayacaklarını söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin ise açıklamaları devlet terörü olarak niteledi. Ukrayna lideri Zelenski açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Rus hava sahası tamamen güvensiz hale geliyor diyen Zelenski, hava sahasında çok sayıda insansız hava aracı olacağını söyledi.
2: Ukrayna, sivil havacılığı veya herhangi bir sivil uçağı doğrudan tehdit etmiyor. Sadece Rus hava sahasında insansız hava araçları olacak ve bu dikkate alınmalıdır.
0: Zelenski ayrıca Rusya'nın hava sahasının fiilen kapanacağını ifade etti. Rusya'nın başlattığı bu savaş Rus hava sahasını kapatıyor dedi.

0: Rusya lideri Vladimir Putin ise Zelenski'nin sözlerini değerlendirdi. Açıklamaların devlet terörü niteliği taşıdığını kaydetti.
1: Bu açıklamayı duymadım. Ancak bunlar söylendiyse devlet terörüne yönelik bir girişimdir. Ayrıca dikkatinizi bizimle görüşmelere devam etmemizi, onlarla şahsen görüşmemizi istedikleri gerçeğine çekiyorum. Teröristlerle görüşme olmaz.
0: Putin böyle bir durum yaşanırsa karşılık vereceklerini söyledi. Rus ordusuna Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar düzenlemesi talimatını verdiğini duyurdu. Putin 4 yıldır süren savaşta müzakere sürecinin belirli ölçüde donmuş olduğunu dile getirdi. Rus ordusunun cephede ilerleme kaydettiğini savunan Putin, düşmanın çökeceğinden şüphem yok ifadelerini kullandı.
2: Ve G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Zirvesi ortak bildiri yayınlanmadan sona erdi. Zirve ABD ve Çin arasındaki ekonomik görüş ayrılıkları damgasını vurdu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Çin gerilimi G20 toplantısına taşındı. İki ülke anlaşamayınca ortak bildiri de çıkmadı. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarını bir araya getiren toplantıya Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaleti ev sahipliği yaptı. Çin zirvede küresel dengesizlikler, enerji ticareti, IMF denetimi ve borç yapılandırmasına ilişkin maddelere itiraz etti. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, 20 üyeden 19'unun metin üzerinde fikir birliğine vardığını söyledi. Bessent, dünyanın en büyük ve sürdürülemez cari fazlasına sahip ülkesinin Çin olduğunu savunarak Pekin'i eleştirdi. Toplantının diğer dikkat çeken ülkesi ise Rusya oldu. Rus temsilcilerin toplantılara davet edilmesine dair Bessent, bazı Avrupalılar da hoş olmayan bir izlenim bıraktığını, ancak diyalog ve etkileşim içinde olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Ortak bildirinin çıkmadığı zirvede Washington yönetimi G20 başkanlık açıklaması yayımladı. Zirvedeki ekonomik gerilimin yanı sıra sokakta da protesto vardı. Kuzey Carolina'daki Asheville kentinde Moral Monday hareketi üyeleri zirve alanı önünde toplandı. Göstericiler sosyal adalet, gelir eşitliği ve çevrenin korunması çağrısı yaptı. Ellerinde pankartlarla sosyal adalet ve gelir eşitliği çağrısı yapan eylemciler küresel ekonomi yönetimini protesto etti. G20 zirvesinin yakından takip edildiği piyasalarsa faiz baskısı altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon dolara aşan borcu ve petrol fiyatlarının Brent varil başına 95 dolara yükselmesi küresel tahvil satışlarını hızlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizleri %4,8'i aşarak 3 yılın zirvesine çıkarken Japonya'da %3'ü aşarak 30 yılın rekorunu kırdı.
2: Şimdi efendim Silivri'deki gemi kazası ile ilgili yeni bir gelişme var. İki kaptanın Alsu ve Tuğberk İmamoğlu, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Şimdi hemen o konuşmaları bir dinleyelim, bir ses açalım. Yönetmenimden rica edeyim hemen o ses ekrana gelsin.
3: Alsu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır bebiştir. Tuğberk İmamoğlu.
2: Evet, Alsu iskeleye kır cümlesi net olarak duyuluyor bu telsiz konuşmalarında. Silivri'de çarpışan gemilere ait telsiz kayıtları ortaya çıktı. Ve Alsu iskeleye kır cümlesi çok net bir ifade olarak duyuluyor. Tekrar ses açalım mı? Yönetmenim Emrah'tan rica edeyim, bir kez daha dinleyelim.
3: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuğberk İmamoğlu.
2: Evet, bu gemi batmadan önceki iki kaptanın telsiz konuşmasını biraz önce dinledik. Şimdi Öznur'a biz geri dönelim, Silivri'ye dönelim. Marmara Denizi'nde seyreden iki yük gemisi dün gece saatlerinde çarpıştı. Gemilerden biri battı. Batan geminin 10 kişilik mürettebatından haber alınamıyor. Silivri'deyiz, Öznur Karslı Çetiner karşımızda. Kazaya ilişkin ayrıntılar ve son gelişmeleri aktaracak bize. Öznur, aktarabileceğin yeni bilgiler var mı? Yeni bir

bilgi olarak telsiz konuşmalarında duyduğunuz iskeleye kırması istenilen Alsu gemisi şu anda Silivri açıklarına getirildi. Bulunduğum noktaya 900 metre, 1000 metre diyebilirim takriben, yaklaşık olarak 1000 metre uzaklıkta kazadan kurtulan Alsu gemisini şu anda Özgür Balaban ekranlara getiriyor. 90 metre uzunluğunda, 1990 yılında inşa edilmiş bir gemiydi. Çarpışan iki gemiden bir tanesi, 90 metre uzunluğunda tanker gemisi Alsu isimli bu gemi. Az önce telsiz konuşmalarını da ekrana getirmiş oldunuz. Bu konuşmalarda Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanından Alsu iskeleye kır demiştim diye bir cümle var, duydunuz sizler de. İşte bu cümlenin edildiği gemi, Alsu isimli gemi şu anda Silivri açıklarında bu şekilde getirildi. Tabii çok daha kıyıya yanaştırılmadı. Bu geminin çaprazında da, bizim biraz daha ötemizde de gemideki 10 personelin yakınları, aileler bekleyişlerini sürdürüyorlar. Buradan onları göremiyoruz tabii ki, arada bir dalga kıran olduğu için. Ama bu taraf, sağ tarafta bekleyen aileler, sol tarafta da dün gece bu yaşanan kazadan kurtulan Alsu isimli gemi. Bu gemi kaza sırasında boştu. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise inşaat demiri taşıyordu. Bunun yanı sıra rulo halinde saç taşıyordu. Yaklaşık 3000 tonluk bir yükü vardı. Karadeniz Ereğli'ye gidecekti. Ereğli limanına varacaktı. Yükünü boşaltacaktı. Belki tekrardan çıkış yaptığı yere, İskenderun limanına gidecekti. Son olarak Çanakkale Boğazı'ndan sinyal vermişti. Battığı belirtilen, %99 battığı belirtilen Tuğberk İmamoğlu gemisi. İçerisinde kaptan dahil 10 gemi personeli, 10 insan vardı. Kendilerinden 03.41 itibariyle bir haber alınamadı, temas kurulamadı, cep telefonları cevap vermedi. Kıyı Emniyeti raporundaki bilgilere göre, o bilgileri aktarayım. Rapordan şu şekilde bir açıklama geldi, çıktı. Kaza 03.10'da yaşanıyor. İki gemi 03.10 gibi çarpışıyor. Kazanın haberi ise, bildirimi ise Alsu, şu anda gördüğünüz bu gemi tarafından 03.41'de yapılıyor. Yani yaklaşık kazadan 31 dakika sonra kazanın bildirimi yapılıyor, haberi veriliyor. Arada 31 dakikalık önemli bir zaman dilimi var. Bugün batan geminin sahibi, Tuğberk İmamoğlu adlı geminin sahibi de Habertürk'e konuştu. Tahsin Doğruyol, iki kaptanın konuşmalarını, işte kendi gemisini kaptanının karşı tarafı uyardığını ve geç bir süre sonra, belli bir zaman süre sonra, 30 dakika gibi bir süre sonra haber verdiğini söylemişti röportajında. Tekrar edeyim, şu anda Özgür Balaban'ın ekrana getirdiği bu gemi, 90 metre uzunluğundaki tanker gemisinin ismi Alsu. Dün gece bir diğer gemiyle, kuru yük gemisiyle Marmara Denizi'nin şu anda gördüğünüz Silivri açıklarında 800-900 metre derinlikte seyir halindeyken o noktada çarpıştılar. Bu gemi kurtarıldı. Ama maalesef diğer gemi kısa bir zaman içerisinde, kısa süre içerisinde battığı değerlendiriliyor. Bugün Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan'ın da açıklaması bu yöndeydi. Sistemsel olarak deniz gemi de ortada görünmediği için %99 battığını değerlendiriyoruz. Sistemler bize bunu söylüyor demişti. İlk olarak sinyaller Ankara'ya gitti demişti. 5 ülkenin desteğiyle bu veriler, sinyaller, cihazlar aracılığıyla bu tür durumlarda Ankara'da merkezde toplanan bir ihbar sinyallerin olduğu bir sistemden, merkezden bahsetmişti. Ve gemide bulunan 10 insanın, 10 personelin Türk vatandaşı olduğunu söylemişti. Sabah saatlerinde de Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama

0: açıklama yapılmıştı. Bu kaza sonrasında batan geminin filakalarının da deniz yüzeyinde olduğu ancak içerisinde gemi personelinin tespit edilemediği bu açıklamada belirtilmişti. 1000 metre ötemizde dün gece yaşanan kazadan kurtulan Alsu gemisinin görüntüsünü aktardık sizlere. Özgür Balaban'la aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki Öznur, çok teşekkür ediyorum sana ve Özgür'e, kameraman arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda döneceğiz yeniden Silivri'ye. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme var. Bir şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı böylece 30'a yükseldi. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı da yeniden ifade verdi bu arada soruşturma kapsamında. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku ile ilgili soruşturması devam ediyor. Son dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı. Diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30'a yükselmiş oldu böylece. Diğer 5 şüpheliyle ilgili işlemler de devam ediyor. Gülistan'ın tutuklu eski erkek arkadaşı Zeynel Abakarov da Erzincan cezaevinden Tunceli Adliyesi'ne getirildi. Abakarov, başsavcı Ebru Cansu'ya 4 saat boyunca ifade verdi. İşlemlerin ardından yeniden cezaevine götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış törenine katıldı. Bakan Gürlek suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. Bugüne kadar çok sayıda faili meçhul olayın aydınlatılmasında önemli mesafe aldık.
3: Sözü raftara indirilen faili meçhul dosyalara getirdi. Önemli mesafe aldık dedi. Suç örgütleriyle etkin mücadele mesajı verdi.
2: Milletimizin huzurunu tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleriyle organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve yeni nesil dijital suçlarla mücadeleyi de hukuk devleti içerisinde aynı kararlılıkta sürdürüyoruz.
3: Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılışı vardı. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Başsavcılar ve Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da törendeydi. Bakan Gürlek son dönemde düzenlenen operasyonlara değindi. Hiçbir dini yapılanmaya karşı değiliz dedi. Karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden kişiler ifadelerini kullandı.
2: Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Aynı kararlılığı kamu vicdanını yaralayan yolsuzluklarla mücadelede de gösteriyoruz.
3: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinin de altını çizdi.
2: Terörsüz Türkiye hedefini, milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de suç ve suçlularla mücadele sürecek mesajı verdi. Suç örgütlerinin finans kaynaklarına dikkat çekti.
4: Özellikle yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi daha kararlı hale getireceğiz. Bu yapıların yalnızca sokaktaki faaliyetlerine değil, ekonomik yapılanmalarına, finansal kaynaklarına, suçtan elde ettikleri gelirlere ve bu gelirleri aklama yöntemlerine de odaklanacağız.
1: İstanbul'da 2022 yılından bu yana kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, faili meçhul cinayetlerin bir bir çözülmesiyle ilgili konuştu.

0: 4 yıldır kayıp sanılıyordu. İstanbul polisi dosyayı yeniden açıp cinayeti ortaya çıkardı. 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.
1: Faili meşhur cinayetinin aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıplar Büro Amirliğimiz, Cinayet Büro Amirliğimiz, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ortak akıl ve koordinasyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
0: Zeynep Yıldırım henüz 17 yaşındaydı. 2022 yılında tedavi gördüğü hastaneden izinsiz ayrıldı. Bir daha gören olmadı. Kayıp genç kızın dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı. İncelenen telefon kayıtları katili ele verdi.
2: Öyle bir insanla nasıl bir yerde nefes almışız diye ondan böyle diskiniyorum yani.
3: Elde edilen yeni bulgular neticesinde Zeynep Yıldırım'ın en

0: son Fethi Dağlı'yla görüştü ve telefon sinyalinin de en son Dağlı'nın evinden verildiği ortaya çıktı. Başka bir cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan Fethi Dağlı ifadesinde ikinci cinayeti de itiraf etti.
1: Güvenlik elbisesiyle gelirdi abi. Öyle otururdu. Ama böyle işine kapalı birisiydi.
2: Kahvede yatıyordu. Yatacak yeri yoktu.
3: Fethi Dağlı 2024 yılında Esenyurt'ta iş arayan Erva Razi'ye Asar'ı öldürmüş. Cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. Zeynep Yıldırım'ı da öldürüp gömdüğü ortaya çıkan katil zanlısı polise olay yerini gösterdi. Fethi Dağlı genç kızı evde boğarak öldürmüş, cansız bedenini camdan atıp kömürlüğe gömmüştü. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, faili meçhullerin aydınlatılması için tüm birimlerin detaylı şekilde çalıştığını söyledi.
4: Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır. Yarına kalır ama yanına kalmaz.
5: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın belediye çalışanlarına yönelik yaptırdığı uyuşturucu tarama testi sonuçlandı. 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da testi pozitif çıkan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
3: Belediye personeline uyuşturucu testi yapıldı. Yüzden fazla personelin testi pozitif çıktı. Adli süreç başlatıldı. Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik uyuşturucu taraması savcılık soruşturmasına dönüştü. Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli kararı ile çalışanların açık rızası alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde testleri yapıldı. Özel laboratuvarda yapılan ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Bu kişilerden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuç negatif olarak kayıtlara geçti. Test sonuçlarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın talebi ve sulh ceza hakimliğinin kararı doğrultusunda uyuşturucu testi pozitif çıkan 129 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının adli yöntemlerle belirlenmesi istendi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
5: Buradan da Antalya'ya dönüyoruz. Bir kişi telefonla konuştuğu sırada hiç tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
3: Bir anda geldi, elindeki bıçağı defalarca sapladı. Tanımadığı adamı yaralayıp arkasına bakmadan kaçtı.
6: Yüzümü çevirdim, bir baktım elinde kasap bıçağı. Bana saldırıyor.
3: Antalya'nın Kumluca ilçesinde elinde bıçak olan bir kişi, motosikletinin üstünde telefonla konuşan 60 yaşındaki Edip Sağlam'ı hedef aldı. Arkadan yaklaşan saldırgan bir anda saldırıp defalarca bıçakladı.
6: O anda saldırı esnasında biraz karşılık vermeye çalıştım ona. Belli bir yere kadar koştum peşinden. Ondan sonra kan kaybına yere düştüm.
3: İddiaya göre ne saldırgan Edip Sağlam'ı ne de Edip Sağlam onu tanıyordu.
6: Babası geldi bizim eve. Dedi valla oğlum zihinsel engelli. Kaç defa daha içeriye atmışlar. Valla senden özür diliyorum. Seninle beraber daha kaç kişi daha vurmuş.
3: Çevredekiler saldırganın peşine düştü. O sırada polis ekipleri de geldi. Bir süre direnen saldırgan daha sonra teslim oldu.
7: Bıçağı alıp yere koydu. Oyun bitti dedi. Öyle teslim oldu. Yoksa teslim olmuyordu.
3: Tedavisinin ardından taburcu edilen Sağlam saldırganın ceza almasını istiyor.
6: Gidip de biraz tedavi olacak, dışarı çıkacak. Yani birisini yine bıçaklayacaklar mı yani? Yani bu artık yeter. Onu içeriye atsınlar ya. Çok iyi bir tedavi yaptırsınlar. Ya aylarca, yıllarca kalsın içeride.
5: Adana'da iki ilçeyi birbirine bağlayan Asma Köprü dün gece alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.
8: Allah Allah. Şuna bak ya.
3: Yangın Kameriye'de başladı, Asma Köprü'ye sıçradı. İki ilçeyi birbirine bağlayan köprü büyük hasar gördü.
8: Nasıl yanıyor ya? Oh, aman yarabbim.
3: Adana'da Seyhan Nehri üzerinde bulunan Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan Asma Yaya Köprüsü'nün ayağında bulunan ahşap Kameriye'de yangın çıktı. Alevler Kısa sürede tüm yapı

0: kapıyı sardı ve köprünün ahşap bölümüne sıçradı. Yangını fark edenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Çok sayıda itfaiyeci köprüye yayılan yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda Asma Yaya Köprüsü'ndeki yangın söndürüldü. Köprünün 20 metrelik bölümünde hasar meydana geldi. Polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
1: Merkez Bankası deprem sonrası artan konut kiralarındaki son durumu analiz etti. Buna göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokunda yaşanan kayıp ve bölgeden göç kira fiyatlarında hızlı artışa neden oldu.
0: 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında konut stoku azaldı. Konut kiralarında hızlı artış yaşandı. Fiyat artışı deprem bölgesiyle sınırlı kalmadı. Bu analiz Merkez Bankası blog sayfası olan Merkez'in güncesinden. Deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı bir analiz yazısı yer aldı. Analizde Kahramanmaraş merkezli depremlerin kira piyasasındaki etkisinin deprem bölgesiyle sınırlı kalmadığı kaydedildi.
2: Deprem sonrasında yaşanan göç hareketleri, göç alan illerde kiralık konut talebini ve kiraları artırdı. Çalışmaya göre deprem bölgesiyle coğrafi olarak yakın olan ve veya geçmişte güçlü göç ilişkileri bulunan illerde kiralar daha fazla arttı.
0: Yazıda depremin konut arzında yol açtığı kaybı gidermek amacıyla bölgede kamu öncülüğünde kapsamlı bir yeniden imar süreci başladığı da belirtildi. TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan deprem konutlarının sayısının 2025 başında 201 bin seviyesine, yıl sonunda ise 434 bine ulaştığı bilgisi verildi.
2: Deprem sonrasında konut arzındaki kayıpla birlikte hızlanan kira artışlarının, arzın yeniden güçlenmesiyle birlikte göreli olarak ivme kaybettiğini gözlemliyoruz. Deprem bölgesindeki konut arzının toparlanmasının, geri göç kanalıyla daha önce göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor olabileceğine işaret ediyor.
0: Deprem bölgesindeki konut arzı artışıyla hem deprem bölgesinde hem de dolaylı şekilde etkilenen illerde kira artışını baskılamayı sürdürebileceği belirtildi. Konut arzındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyebilecek unsurlardan biri olacağına işaret edildi.
1: Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor. Bu yeni dönemde kamu çalışanlarına zorunlu yapay zeka eğitimi verilecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Kurumlar ayrıca 3 yıllık yapay zeka yol haritalarını hazırlayacak.
0: Kamu çalışanlarına yapay zeka eğitimi zorunlu hale gelecek. Her kurumda yapay zekadan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Ondan fazla bakanlıkta en az 30 yapay zeka pilotu başlatılacak. Kamuda yapay zeka dönemi başlıyor. Türkiye kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek. E-öğrenme yöntemiyle verilecek eğitimler kurumların insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak. Personelin sadece eğitimi tamamlayıp tamamlamadığı değil, başarı düzeyiyle takip edilecek. Eğitimlerde yapay zekanın temel kavramları, kişisel verilerin korunması, etik ilkeler ve derin sahte içeriklere karşı farkındalık anlatılacak. Başarılı olan personele seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek. Kamuda yapay zeka için yeni bir dönem modeli de kurulacak. Her kurumda yapay zekadan sorumlu bir yönetici olacak. Kurumlar 12 hafta içinde 3 yıllık yapay zeka yol haritalarını hazırlayacak. Yapay zeka yöneticileri, kurumların proje ve uygulamalarını takip edecek, çalışmaların ilerleme durumunu raporlayacak.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektarlarda kullanılan tatlandırıcılara yönelik düzenleme hazırlığında konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanacak. Nektarlarda ise tatlandırıcıya izin verilecek.
0: Meyve sularında tatlandırıcı kullanılamayacak. Nektarlarda tatlandırıcıya izin verilecek. Doğal şekeri azaltılmış ürünler mevzuata girecek. Meyve suyu ve nektarlarda kullanılan tatlandırıcılara yönelik yeni bir düzenleme gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladığı tebliğ taslağını sektör temsilcilerinin görüşüne sundu. Taslak kabul edilirse konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanılamayacak. Taslakta meyve nektarları içinse farklı bir uygulama öngörülüyor. İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen tatlandırıcı

0: gücü kullanılabilecek. Düşük enerjili olarak sınıflandırılan meyve nektarlarında ise şekerin yerine kısmen tatlandırıcı eklenmesine izin verilecek. Ayrıca Avrupa Birliği'ne uyum adımları doğrultusunda içeriğindeki doğal şeker miktarı özel işlemlerle en az %30 oranında azaltılan meyve sularının üretimine de izin verilecek.
1: Ve böylece bugün de haber hattını noktalıyoruz. Yarın saat 14'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

Efendim merhabalar, HT360'tasınız. Ben Dilek Gül, editörüm Hazal'la beraber HT360'ı hazırladık. Bir saat boyunca biraz gündem, biraz memleket diyeceğiz. Sıcak gelişmelerle başlayacağız. 30 Ağustos'ta Girne'den gelen haberle sarsılmıştık. Biliyorsunuz bir yolcu gemisi alabora olmuştu. O gemideki 20 yolcunun arama çalışmaları devam ederken bu kez de Silivri'de iki gemi çarpıştı. O gemilerden biri battı ve ne yazık ki 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor hala. 10 denizci kayıp. Özgür Karslı Çetiner Silivri'de olacak. Emine Derya Girne'de olay yerinde takipte.

0: Ama önce Silivri'de çarpışan Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemisi arasındaki son telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Telsiz kayıtlarına Tuğberk İmamoğlu gemisi kaptanının "Alsu iskeleye kır demiştim" sözleri yansıdı. Bir dinleyelim, sonra arkadaşlara döneceğiz.
1: Alsu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştim. Alsu, Tuğberk İmamoğlu.
0: Evet, Alsu iskeleye kır demiştim sözü çok önemli. İlk durağımız Silivri olsun. Öznur Karşı Çetinler'e gideceğiz. O da takipte. Öznur, batan gemiyi ve 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor. Sen şu anda tam olarak neredesin? Onunla başlayalım.
2: Dilek, şu anda az önce dinlediğiniz konuşmaların geçtiği gemilerden biri, yani Alsu'nun önündeyiz. Önündeyiz derken aramızda şöyle bir baktığımda 900 metre, yaklaşık 1000 metrelik gibi bir mesafe var. Silivri açıklarına getirildi. Kazadan kurtarılan gemi. Akıntının da etkisiyle geminin ucu ya da burnu diye tarif edebileceğim ön kısmı arka tarafa doğru dönmeye başladı. Tabi orada da ufak ufak da olsa akıntı ve rüzgarın etkisiyle bir hareketlilik var. Yönünü biraz daha değiştirmeye başladı. Yaklaşık bir saat kadar önce buraya çekildi bu kazadan kurtulan gemi. Bir diğer gemi, söylediğin gibi dün gece yaşanan 03.10'da yaşanan kazada, işte o konuşmaların geçtiği sıralarda, dakikalarda, belki de hemen akabinde birkaç dakika sonra 03.10'da maalesef kayboldu. Denizcilik Genel Müdürü de bugün, Ünal Baylan'ın açıklamaları da vardı. Çok kısa sürede geminin kaybolduğunu, battığının bilgisini verdi. Ve sistemler bize şunu söylüyor, %99 geminin battığını söylüyor dedi. Çünkü aynı zamanda sistemlerin yanı sıra gemi zaten görünmüyordu. Deniz üzerinde, deniz yüzeyinde görünmediği için bu ifadeleri kullanmıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaptan dahil 10 insan, 10 gemi personeli vardı ve bunların tamamı Türk vatandaşıydı. 03.10 sularında, 03.10'da bu kaza yaşanıyor. İki gemi çarpışıyor. Kıyı Emniyeti raporundan aktarıyorum bu bilgiyi. Kazanın bilgisi ise şu anda gördüğünüz bu gemi tarafından 03.41'de, yani kazadan 31 dakika sonra yetkili yerlere, kurumlara bildiriliyor diyebilirim. Özetle ihbar niteliğinde haber gidiyor. 31 dakikalık bir zaman dilimi sonrasında. Şu anda biz Silivri merkezdeyiz Özgür Balaban'la birlikte. Saatlerdir burada aileler, gemideki insanların yakınları bekliyorlar. Burada bir koordinasyon noktası kuruldu İstanbul Valiliği tarafından. Sahil güvenliği ekipleri var, AFAD var, 112 ekipleri var. Silivri Belediyesi'nin ekipleri var. Yine bakanlık personeli, sosyal psikologlar ailelere zaman zaman yanlarına gidip destekte bulunmaya çalışıyorlar. Çünkü hem gerginler, hem hüzünlüler, hem yine de bunu tabii ki söylemek gerekiyor, umudun hiç bitmemesi gerekiyor. Sonuca dair ne olursa olsun insanlar bekleyişlerini sürdürüyorlar. Zaman zaman tansiyon yükselebiliyor, feryatları duyabiliyorsunuz. Kurtulan gemi onların olduğu noktada değil. Aileler şu anda bulundukları noktadan bu gemiyi net olarak görebilecekleri bir noktada değil, tahmin ettiğim kadarıyla. Bir önceki yayınlarında yanlarındaydık. Dediğim gibi orada çok daha zor bir atmosfer var. Biz gazetecilerin olan biteni aktarması, onların hemen yanında, yakınında konuşması gerçekten zor. Çünkü insanlar orada kayıp yakınlarından gelecek bir haberi beklerken olumsuz tabloyu anlatmak, gelen açıklamaları anlatmak ve onların da aynı ortamda bulunduğumuz için bunları şahit olması, duymaları gerçekten zor dakikalar yaşatabiliyor. O atmosferi de anlatmak gerek diye düşünüyorum. 03.10'da Marmara Denizi açıkları.

0: Denizin 900 metre derinliğinde dün gece yaşandı bu kaza. 24 saati neredeyse yani saatler geçti üzerinden. Yoğun bir mücadele var. Milli Savunma Bakanlığı gemiler gönderdi. Bir İHA var, helikopter var, TGC fırkateynleri var, hücum botları var. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yine ekipleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün ekipleri. Yani hem havadan hem denizden batan gemiye dair bir iz aranıyor. Arama kurtarma çalışmaları saatlerdir devam ediyor. Bu arada şunu da söylemek lazım. Kaza saati dün gece 03.10. Kazanın bildirim saati 03.41. Bu 03.41'den sonra hemen akabinde çok kısa bir süre içerisinde ekipler teyakkuz halinde kaza noktasına ulaşıyorlar. Bunları da belirtmek gerekiyor. Hızlı bir hamleyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kıyı Emniyeti ekipleri bugün yine işte Milli Savunma Bakanlığı'nın yanlış hatırlamıyorsam 5 gemi desteği var takviye olarak. Havadan da hem helikopterler hem İHA'lar eşliğinde 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Girne'de 20 insan, burada 10 insan maalesef peş peşe geldi. Çok kısa aralıklarla, birkaç gün arayla bu sabahta bu haberle uyandık. Saatlerdir mücadele devam ediyor. Ailelerin burada bekleyişi devam ediyor. Zaman zaman saatler geçtikçe çok daha doğal olarak psikolojilerinin dayanması tabii ki çok zor. 03.41-03.30 sularında sabah yapılan açıklamalardan da aktarayım. Önce telefonlarına ulaşılamıyor gemi personelinin. Telefonlarına ulaşılamıyor ve bu kaza bildiriminin yapılmasının ardından da gemiyle tamamen irtibat kesiliyor, bir iletişim kurulamıyor ve sonrasında da zaten sistemlerin de verdiği cevaba göre zaten bugün Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan açıklamıştı. %99 battığını değerlendiriyoruz demişti. Bu gemi tanker gemisi. Batan gemiye göre tonaj olarak ya da taşıyacağı yük olarak çok daha güçlü ya da dirençli bir gemi diyebiliriz. Ama yolculuk esnasında, bu çarpışmanın yaşandığı esnada şu anda arkamda gördüğünüz kurtulan gemi boştu. Yani herhangi bir yük taşımıyordu. Kocaeli'den hareket etmişti. Varacağı nokta Aliağa'ydı. Batan gemi ise İskenderun'dan, yani güney kıyılarından hareket edip Karadeniz Ereğli'deki Ereğli Limanı'na taşıdığı inşaat demiriyle rulo saçları götürecekti. Yaklaşık 3000 tonluk bir yükü vardı Tuğberk İmamoğlu gemisinin. Son durum bu şekilde. Dediğim gibi kurtarılan gemi buraya Silivri açıklarına kadar getirildi. 1000 metre kadar bir mesafe var aramızda. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yönünü değiştiriyor. Ailelerin olduğu noktaya da gideceğiz. Gelişmeleri buradan aktarmaya devam edeceğiz Dilek.
1: Özgür, çok teşekkür ederiz. Hem sana hem Özgür Balaban'a çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz görüntüler ve aktardığınız bilgiler için. Bu arada Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Habertürk'ten Elif Yavuz'a konuştu. Tahsin Doğruyol kendi gemilerine çarpan gemiyi ihmalle suçladı.
2: Saat 5 gibi gemi acenten bizi aradı. Daha doğrusu beni aradı. Ondan sonra Tuğberk İmamoğlu adlı gemimizin çarpışma yaşadığını, gemiye ulaşamadığını söyledi. Acentem dedi ki karşı geminin acentesinden öteki geminin kaptanının telefonuna ulaşabildiğini söyledi. Ben de dedim hani biraz çekinmekle beraber hani olay sıcağı sıcağına yaşandığı için aramasını söyledim. O da aramış, sağ olsun kaydetmiş de görüşmeyi. Görüşmeden anladığımız, bizim kaptanımızın iki defa karşı tarafı arayıp uyardığı, ondan sonra bizim gemimizin rotasında gitti, karşı geminin rotasında gitmedi, bizim gemimize çarptı, kaçtıktan sonra da 31 dakika sonra yetkililere haber verdi. Ama 03.15'te haber veren şey EPIRP, yani geminin alarm sistemi, yani hata...

Bir şey sıkıntı olduğunda Ankara'ya bağlı o cihazımız oraya kurtarma bölümlerine gidiyor yani. Oraya gidiyor. Yani kendilerinin bir şey yaptığını zannetmiyorum. Çünkü raporlarda da viteste de saat 3.41'de yani

0: Ondan sonra karşı tarafın. Sonra benim kaptanım bir daha arıyor. Ondan sonra çarpışma oluyor. Denizde can ve mal kurtarmak zorunluluğu vardır. Yani bir geminin diğer gemiye vurup gitmesi gibi bir şey olamaz yani. Yani üzücü olan bu.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Girne'ye dönelim şimdi. 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı geminin yerinin belirlendiğini ve gemiye ulaşıldığını açıkladı. Ama daha fazlası haber nöbetini sürdüren Emine Derya'da. Emine.
2: Evet Dilek Gül, dün sabah saatlerinde TCG Işın gemimiz Girne sularına ulaşmıştı. Bugün de TCG Alemdar arama çalışmalarına katıldı. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi açıklama sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Aslında dün akşam da benzer bir açıklama yapmıştı. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen bir cisim tespit ettiklerini söylemişti ama kesin konuşmamıştı. Bugün artık 550 metre derinlikteki o cisimin işte 30 Ağustos'ta kazaya karışan yolcu gemisi olduğu kesinleşmiş oldu. Şimdi 8 insanımız hayatını kaybetti. 20 insanımız hala kayıp. İşte onları aramak için denizde çalışma sürerken bir yanda karada acılı bekleyiş sürüyor. Özellikle sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar insanlar, o 20 kayıp insanımızın ailesi, yakınları, iş arkadaşları, zaman zaman Girneliler gelip ziyaret ediyor. Çeşitli kurumlar gelip hal hatır soruyor. Sağlık ekipleri her zaman hazır bekliyor. İnsanlar da 40 dereceyi bulan sıcağın altında işte böyle çadırda vantilatörlerle umutlu yani bir bekleyiş sürüyor. Bu umutlu bekleyiş bu arada yanlış anlaşılmasın. Onlar da farkında canlı bedenlerine kavuşamayacaklarının artık bunun çok mümkün olmadığının ama en azından cansız bedenine kavuşalım. Evladımızın, işte iş arkadaşımızın, torunumuzun ve bir mezar taşı olsun istiyorlar. Şimdi Dilek Gül, benim elimde bazı yeni bilgiler var. Onları paylaşmak istiyorum. Bugün Ahmet Korkmaz'la birlikte gemiden sağ kurtarılan bazı kazazedelerle bir araya geldik ve onlar daha önce kamuoyuna yansımayan bazı iddiaları benimle paylaştılar. Şimdi 3 çocuklu bir aile, genç çiftinden bahsediyorum. Anne, baba ve 3 çocuğu Girne'ye tatile geliyorlar. Ardından memleketlerine dönmek üzere işte Taşucu Limanı'na gidecek o gemiye biniyorlar. Hanımefendi Zeynep Genç iddiayı şöyle anlattı. Dedi ki bize gemiye bindiğimiz anda elimize işte bu normalde mide bulantısı için verilen bazı kağıt poşetler var biliyorsunuz. Uçaklarda da oluyor genelde koltukların hemen önünde. Öyle kağıt poşetler verildi. Bunlar nedir diye sorduğumuzda yolculuğun ilk yarım saati oldukça zor olacak. Bundan dolayı bunlar sizde dursun dendiğini aktardılar, söylediler. Dediğim gibi az önce kurmuş olduğum işte bu cümle bir kazazedeye ait. Kendisi ailesiyle birlikte çok şükür sağ olarak kurtuldu. Ancak iddiası gemiye bindiklerinde kendilerine ilk yarım saat çok zor geçeceği için mide bulantısına karşı alın bu poşetler dursun. Hanımefendi şunu da söylüyor. Yine kendisinin ifadesine göre 2 dakika diyor geçti geçmedi. Dedim ki bu gemi gidemez. Yani inanılmaz sallanıyoruz. Ekibe, mürettebata söyledim. Karşılığı neyse, bedeli neyse lütfen beni geri götürün. Ben eşim ve çocuklarımla birlikte bu gemiden inmek istiyorum. Bakın bunu o sırada gemide 30 Ağustos'ta batan gemideki bir hanımefendi söylüyor. Zeynep Genç dedi ki ben 3 çocuğumla birlikte gemideydim. Gemi inanılmaz sallanmaya başladı. Biz bir şeylerin zaten yolunda olmadığını fark ettik. Mürettebattan birine söyledim ki bakın parası neyse ben bunu karşılayacağım, bizi geri götürün. Ve tabii ki bu kabul edilmemiş, sefere devam etmişler. Ardından da işte o olaylar peş peşe gelişiyor. Geminin ön burnu hasar alıyor. Yine kaptan da ifadesini böyle vermişti. Yolcular da bugün aynı şeyi anlattılar. Ardından da gemi su almaya başlıyor. Şimdi böyle de ihmaller ve iddialar silsilesi var. Bir yandan da bugün ve dün tabii ki 8 kişi hayatını kaybetmişti. O hayatını kaybeden 8 kişinin her biri geride acı bir hikaye bıraktı. Şimdi onlar için cenaze törenleri düzenlendi. Haberde ayrıntılara bakalım.
3: Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı.
4: Bir anne, bir baba. İkisi de önce evlatlarını kurtardı, sonra ölüme gitti. Gemi faciası ardında yürek yakan hikayeler bıraktı. Gülcan Gürel, baba.

0: Babası, kızı ve kız kardeşiyle birlikte Kıbrıs'a gitmişti. Asker kardeşinin töreni vardı. Aile daha sonra Mersin'e dönmek için gemiye bindi. Gemi alabora olmadan önce Gülcan Gürel kendisine verilen can yeleğini kızına giydirdi. Dakikalar sonra da facia gerçekleşti. Kızı kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Gülcan Gürel için ilk tören uzun yıllardır çalıştığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlendi.
1: Çok iyi bir insandı. Kimseyle kötülük yapmazdı, kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece işini yapar, çıkar giderdi.
0: Mesai arkadaşları Gürel'i gözyaşları içerisinde uğurladı. Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi.
2: Komutanımıza nasıl dilediniz? Fahri komutanımıza nasıl dilediniz?
0: 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş de o gemideydi. Eşi ve çocuğunu güverteye çıkarıp kendisi için can yeleği bulmaya gitti. Tekrar geminin içine giren Ateş bir daha çıkamadı. Eşi ve çocuğu kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Fahri Ateş Mersin'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
3: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı ve Gökçek Cuma günü ifade verecek.
0: Melih Gökçek'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edildi. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağaral de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma günü Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türk Aslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Zirvesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi ve sonrasında bir değerlendirmede bulundu. Bu görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti Cumhurbaşkanı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığını söyledi ve şöyle dedi. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesini anlattı. Putin'in beklentisi de barış dedi.
4: Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bir an önce istiyoruz ki bu bölgede Rusya-Ukrayna arasında bir barış süreci de gerçekleşsin, bölgeye barış egemen olsun. Bu savaşın hem bölgemiz, hem dünyamız, hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de yer aldığı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşüne vardı. Erdoğan, Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda görüşmeleri sürdürüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki süreçlerin tamamlanmasıyla mesele geride kalacak ifadelerini kullandı. Erdoğan'a İstanbul'da düzenlenen Mekke Anlaşması toplantısı da soruldu.
4: İstanbul'da gerçekleştirilen toplantı çok çok önemli. Burada bir an önce somut adımlar atılması yönündeki yaklaşımımıza binaen teknik olarak yapılması gereken konuları ortaya koyduk. Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz.
0: Erdoğan, Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmayı sürdüren Yunanistan'a da sert uyarılarda bulundu.
5: Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir.
0: Erdoğan, Karadeniz'de artan tansiyon ve gemilere yönelik saldırılara ilişkin de mesajlar verdi. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi.
3: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek dönüşü gazetecilere yapmış olduğu açıklamalarda, değerlendirmelerde iki bölüm dikkatimizi çekti. Biri Yunanistan'ın silahlanma meselesi, uyarıları vardı. Bir diğeri ise S-400 ile ilgili bölümler, süreçler ve F-35 elbette. Biraz üzerine konuşacağız HT-360'da, bir cep açacağız. Çetin Erçetin HT-360'da stüdyomuzda. Hoş geldin Çetin. Selamlar. Ben aslında bu iki bölüme bakmadan önce özellikle Şangay zirvesinde, 25. yılını artık geride bırakan bu zirvenin pek çok önemli lider arasında görüşmeleri olduğunu biliyoruz. Bunları da ekrana getirdik. Ama Rusya ile Türkiye görüşmesi özellikle şu konjonktürde oldukça önemli. Neden önemli sorusunu sana sorarak başlamak isterim.
6: Elbette, çünkü her şeyden önce daha yeni, çok daha yeni gün içerisinde devamlı yayınlar yaptığımız bir NATO zirvesini gerçekleştirdi Türkiye. Ve ev sahipliğine hepimizin gördüğü, şahit olduğu, bütün dünyanın da takdir ettiği bir toplantıydı. Çünkü Batı İttifakı'nın neredeyse dağılmanın eşiğine geldiği bir ortamda Türkiye adeta bugüne kadar en çok eleştirilen ülke konumundayken Batı İttifakı'nı toparlayan ülke konumuna geldi. Özellikle Amerika'nın Avrupa'dan askerlerini çekme tehdidinde bulunduğu ve hazırlıklarını yaptığı bir dönemde NATO'nun giderleri, pozisyonu, siyasi varlığı tam tartışma konusuyken Türkiye böylesine büyük bir zirveye ev sahipliği yapıp ardından da Doğu İttifakı'nın, yani Batı medeniyetinin, Batı İttifakı'nın en büyük askeri yapılanması NATO'dan sonra bu sefer Doğu İttifakı'nın en büyük toplantısına, en büyük programına gidip iştirak etmek, görüşmek, tabii ki orada bulunmak dahi önemli bir durum. Ama tabii şimdi NATO toplantısı sonrası tabii Putin'le görüşmenin başka bir önemi daha var. Daha dün işte Almanya'da biliyorsun Rusya tepkiler çoğalmaya başladı. Bir taraftan Avrupa Birliği ülkelerinin artık ikinci bir Berlin sendromu yaşama korkusuyla askeri yapılanmalarına hız vermeleri, bütçelerini buna göre ayarlamaları, hatta Rusya sınırındaki ülkelerin hızlı bir şekilde ne yapacağına dair plan programlar yaptığı, İngiltere'nin marketlerde alışverişler konusunda halkı uyardığı ve de daha çok yakın bir geride bıraktığımız hafta CIA Başkanı'nın gidip nükleer silahlar konusunda Moskova'da görüşmeler yaptığı bir ortamda Cumhurbaşkanı'nın tabii ki Şangay'da Putin'le bir araya gelmesi çok çok çok önemli.
3: Peki başlıklardan biri S-400 meselesi. Cumhurbaşkanı'nın buna dair ifadeleri var. Şimdi F-35 özellikle NATO zirvesiyle beraber gündeme geldiğinde Trump'ın açıklamalarıyla birlikte şu çokça soruldu. Peki S-400'ler ne olacak, ne yapılacak diye. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinde dikkat çeken bazı satır başları var. Diyor ki Türkiye F-35 programının ortaklarından biriydi. Bu program kapsamında ciddi katkılar sundu. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz ve diplomatik çabalarımızı ilerletirken kandan da vazgeçmiyoruz. Aksine Türkiye'nin seçeneklerini arttırıyoruz diyor. Şimdi programa tekrar dahil olma hedefi, yani işte bunu satın almak vesaire, geri çekilmek gibi bir durumdan bahsetmiyoruz anladığımız kadarıyla. Bu önemli bir bilgi, önemli bir cümle. Bir de bu konuşma nasıl ilerlemiş olabilir? S-400 meselesinde Türkiye'nin önündeki seçenekler ne sence? Bu görüşmedeki önemi ne?
6: Demin cümleye başlarken NATO gibi büyük bir zirveye ev sahipliği yaptıktan sonra Şangay'da böylesine bir toplantı yaptığınız zaman demin bahsettiğimiz başlık Türkiye ve Rusya ile doğrudan ilişkili ve ilintili bir konu. Ama Tabii ki Şangay'daki toplantının tek gündemi bunlarla sınırlı değildir. Yani

0: Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin konuştukları zaman, ki ben Putin'in aslında konuşmasının bir bölümünde de Türkiye'ye çok ciddi övgüler yağdırdığı bir bölüm de var. Dolayısıyla burada şöyle bir başlık var. Yani bir Türkiye bir Ukrayna meselesinde barış masasının oluşturulmasında ve daha da önemlisi belki de önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Külliye'den yapılacak olan açıklamalarla daha net görmeye başlayacağız. Yeniden Karadeniz'in tahıl ticaretine açılması, hız kazanması ve Karadeniz'in güvenliği konusunda bir takım yeni yol haritalarının çizilmesi noktasında Türkiye'nin girişimleri olacaktır. Çünkü şu an zaten görüyorsunuz Karadeniz'de giden gemiler hedef oluyor. Zelenski bir taraftan açıklamalar yapıyor. İşte ben diyor Ekim ayını, Eylül ayını çok ciddi bir şekilde dönüştüreceğim ve daha da önemlisi dün Ukrayna'dan gelen açıklamalar hava sahasına yönelik, sivil uçak ve uçuşlara yönelik açıklamalardı. Tabii bunları dikkate aldığımız zaman görüşmelerin içerisinde tabii ki S-400 meselesi bizim açımızdan, bizim iç siyasi ve askeri güvenlik konseptimiz açısından önemli bir başlık. Bir bölgesel mevzular, bir kendi mevzularımız.
1: Şey merak
0: dolayısıyla anladığımız kadarıyla burada tabii aslında Türkiye için çözümler var. Şimdi çözüm alternatifler var ama Türkiye Batı İttifakı'nın bir parçası ve NATO'nun bir parçası.
1: Şimdi onu soracağım. Mesela pek çok başlık sayıyorsun. İşte bir Karadeniz'de tahılın taşınması. İki mesela dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu santralini işaret etti. Onun bitimiyle beraber yeni santraller yolda dedi. Türkiye ile Rusya arasında pek çok açıdan ticaret varken S-400 meselesi gerçekten çözülemeyecek gibi bir denklem olarak masada durabilir mi?
0: Değil. Rusya da bu konuda rasyonel davranmak durumunda. Yani bu sadece bizimle ilgili bir rasyonaliteye dayanan bir süreçti. Bu Rusya açısından baktığın zaman da direkt böyle. Çünkü şunu biliyoruz, yani bütün bir Batı ittifakı Rusya'ya karşı hem derin bir askeri yapılanma, yeni bir süreç başlatırken bir taraftan da ambargoları giderek daha da sertleştiriyorlar. Yani çok büyük maliyetler oluşturmasına rağmen kendilerine, ama bütün bu süreçlerin içerisinde Batı ittifakı ile görüşebileceği, diplomasi trafiği kurabileceği bir ülke var, o da Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'yi bu konuda çok fazla İşte benden bu S-400'leri aldın, ben kabul etmem noktasında durmayacaktır.
1: Yani o diplomatik ilişkiler sürecek.
0: Elbette, ama mesela dünkü toplantının mesela önemli gündem başlıklarından biri de Afrika. Yani şimdi Afrika'da çok ciddi bir açılım var.
1: Orayı
0: Türkiye tarafından.
1: Ama çok önemli.
0: Biz çok fazla Türk medyasında bunu tartışmıyoruz ama daha Nijer'de geçtiğimiz hafta bir askeri darbe hazırlığı oldu ve o askeri darbe hazırlığının olduğu bir süreçte Rus Wagner'ler konuşulmaya başlandı. Türkiye'nin Afrika'daki gücü konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla bir yeni dünya düzeni oluşuyor. Ve o yeni dünya düzeni içerisinde Afrika'yı, Ukrayna'yı, Karadeniz'i konuştuğunuz bir yerde Rusya'nın da o gerçeklik içerisinde rasyonaliteye uyup S-400'ler konusunda daha esnek davranacağı bir gerçek. Ama bir de bir şey daha var. Bizim zaten sanayi devrimimize bakarsanız ya da sanayi dönüşümüze bakarsanız Türkiye'deki demir çelik fabrikaları, birçok fabrika zaten enerji santrallerimizin birçoğu zaten Rus menşeilidir. Rus şirketleriyle anlaşılarak yapılmıştır. Dolayısıyla işte yeni bir nükleer santral konusunda ikinci bir anlaşma yapılabilir. Bunun finansmanı konusunu bir daha gündeme getirip yeni finansman modelleri üzerinden
1: başka
0: görüşülebilir. Ama bütün bu ticari konuşmaları yaptığınız bir ortamda tabii ki Rusya'nın da size daha esnek davranması lazım, ama Türkiye'nin de zaten önünde alternatifler var. Yani şöyle ki, evet biz bir NATO üyesi ülkesiyiz. Evet uluslararası konularda söz sahibi bir ülkeyiz. Amerika bizi bu konuda çok ciddi hırpalamaya çalıştı ama bizim de şu anda Somali'de askerimiz var. Yani Afrika'daki askeri pozisyonumuz, Suriye'deki askeri pozisyonumuz, Katar'daki askeri pozisyonumuz. Ve şimdi bunlar yeni bir dönem başlıyor ve o yeni dönemde Suudi Arabistan, Pakistan,
1: tam da ona geleceğim.
0: İşte bu denklemin olduğu bir ortamda bu savunma sistemlerini farklı modellerle farklı noktalarda konuşlandırabilirsiniz.
1: Şimdi dün sürem yetmemişti, bu soruyu soramamıştım ama tam da böyle bilenine soracağım.
0: Şöyle,
1: o yüzden mutluyum.
0: S-400'ü, evet.
1: S-400'ü tamamla lütfen.
0: S-400'ü Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde konumlandırdığınız zaman belki bu Amerika'nın çok hoşuna gitmeyebilir. Zaten gitmediğinde ifade ediyor ama bunu Türk askerinin bulunduğu ve kontrolün Türkiye'de olduğu bir başka alanda konuşlandırırsanız o zaman ara bir çözüm, ara bir formül bulmuş olursunuz ki bu da yeni güvenlik anlaşmaları uyarınca zaten yapılabilecek bir durum.
1: Şimdi bir de Yunanistan meselesi.

0: meselesi var. İsrail'le olan o askeri işbirliği. Bu zaten çok uzunca bir süredir gündemdeydi. Artık imzalar atıldı. Aşil kalkanından bahsediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna dair de konuştu. Dedi ki kaçtan bir başlasak zaten alırlar mesajı minvalinde açıklamaları vardı. Biz hep yapıcı olduk, karşılığını göremedik dedi. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmamalılar ifadesi çok önemli. Bir, bu açıklamaları nasıl değerlendirirsin, bu bir sorum. Hemen peşine de şunu bağlamak isterim. Şimdi az önce Mekke anlaşmasından bahsettin. Bazı uluslararası analizlerde dün şöyle yorumlar gördüm ben. İşte Yunanistan'ın bu şekilde silahlanmasına karşı Türkiye'de yeni bir güvenlik krizi algısını Mekke anlaşmasıyla sağlıyor ve ilerliyor. Yani Türkiye'de yeni bir perspektif ve blok oluşturuyor. Yorumları yapıldı. Yani bu iki anlaşmayı kıyaslamak ya da Türkiye'nin yol haritasını buraya bağlamak ne kadar doğru bunu bilemiyorum. Bunu sormak isterim. Ve bir de böyle bloklaşmaları ya da bu bloklaşma değerlendirmeleri nasıl yorumlarsın?
1: Şimdi Dilek, normal şartlarda biliyorsun hani bizim dünyaya geldiğimiz işte liseyi, üniversiteyi okuduğumuz yıllarda İki kutuplu bir dünyadan bahsediyorduk. Amerika ve Sovyetler Birliği Türkiye'de işte Batı İttifakı'nın ileri karakolu gibi görülüyordu. Fakat Sovyetlerin dağılmasıyla beraber o iki kutuplu dünya artık tek bir güç dengesinin konuşulduğu bir ülke profil üzerine, yani Amerika üzerinden okunmaya başlandı. Fakat tabii artık son dönemde Orta Doğu'da yaşanan savaşlar aslında güç dengelerini de dağıtmaya başladı. Hı hı. Bölgesel güç dengeleri oluştu. Eskiden biz bölgesel güç dengelerini konuşmazdık ya da bölgesel reaksiyon oluşturabilecek, refleks oluşturabilecek ülkeler konumlaması ya da tanımlaması yapmazdık. Ama artık yeni dünyada sadece küresel güç olmak, küresel bir güç blokunu oluşturmaktan bahsetmiyoruz artık. Düşünün, bu İsrail, İran, Amerika savaşı bölgede çok şeyi değiştirdi. Hı hı. Değiştirdiği şeylerden biri, evet, Amerika ve İsrail İran'ı yenemediler. İran bu savaşı kendi topraklarından Körfez'e taşıdı. Körfez ülkeleri bugüne kadar milyarlarca dolar para yatırdığı Amerika'dan güvenlik beklerken Amerika gelip İsrail'in güvenliğini sağladı ama onların güvenliğine hiçbir katkı sunmadı. Bir taraftan da bu yeni denklem içerisinde evet, İsrail eskisi gibi askeri bir güç varlığını bölgede hareket ettirecek ama eskisi gibi bir hegemon yapıyı kuramayacağı ortaya çıktı. Aynı şekilde İran'ın yeni dünya düzeninde Orta Doğu'da işte paramiliter güçlerle Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta bir pozisyon alamayacağı ortaya çıktı. Ama bir gerçeklik var. Orta Doğu'nun yeni yükselen trendi Türkiye. Hem sahada ticari ilişkileri, tarihsel ilişkileri, nitekim bunu artık Amerika'daki düşünce kuruluşları da tanımlarken, yorumlarken Lübnan'dan ta Kudüs'e, Kudüs'ten Bağdat'a kadar uzanan o geniş çepler içerisinde Türkiye'yi tanımlıyor. Nitekim Türkiye'nin işte Hicaz Demir Yolu Anlaşması, hı hı, tam da işte bu noktaya geliyorum. Mekke Anlaşması zaten Türkiye'nin aslında Orta Doğu'da kurmaya çalıştığı yeni güvenlik şemsiyesini ya da yeni güvenlik paradigmaları ya da hani yeni nesil tartışmalarda yeni güvenlik mimarisi tanımlamasının tam da içi doldurulmaya çalışılıyor. Nitekim Mısır'ın da buna dahil olması bekleniyordu ama Mısır'ın tabii ondan da çok vektörlü bir dış politika ekseni oluşmaya başladı. İşte Çin devlet başkanını da ağırladılar. Bir taraftan Hindistan'la görüşmeler yapıyorlar. Bir yandan Pakistan'la ilişkileri koparmamaya çalışıyorlar. Şimdi çoklu vektörlü anlaşmalar, görüşmeler, diplomasi doğal olarak yeni yeni uç noktaları oluşturmaya başlıyor ama Türkiye bu durumdan rahatsız değil. Ama ben Yunanistan için özel bir Mekke anlaşmasına ihtiyaç olacağını zannetmiyorum. Çünkü Yunanistan'ın nüfusu belli, askeri kapasitesi belli. Yani sonuç itibariyle ya şimdi buradan çıksak Beşiktaş Stadyumu'na kadar hani ıslık çalsanız siz buradan en az 50 bin tane insan toplar Yunanistan sınırına kadar götürürsünüz.
0: Bu dolayısıyla, silahlanma neden?
1: Yunanistan bence bu kadar silahlanmaya gitmesinin nedeni tamamen iç propagandaya, iç siyasete yönelik hareketlik. Yani Yunanistan kendi askeri kapasitesinin Türkiye ile yarışamayacağının farkında bir ülke. Ama Yunanistan'da Yunan milliyetçiliği, Rum milliyetçiliği biraz daha farklı işliyor. Yani daha çok propagandaya yönelik, daha çok silaha yönelik. Peki işte İsrail'de silah anlaşması imzaladılar. Bunu tamamen şunun üzerine kurdu. Türkiye'nin düşmanı şu anda kim? İsrail. Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla hareket edip bu sefer ittifaklar arayışı içerisinde o Akdeniz'deki Libya-Türkiye anlaşmasının kilidini kırma arayışı içerisinde ama şöyle de bir gerçeklik var direkt. Tamam, İsrail'le anlaşma imzaladın. Sen daha önce İsrail'de de gaz ve arama merkezleri ya da işte deniz sahalarındaki kullanımla ilgili anlaşmalar imzaladın. Dünyadaki hiçbir güvenlik şirketi bunu güvenli bulmadı. Hiçbir düşünce kuruluşu bunun olacağına dair bir rapor hazırlamadı. Ve fizibilite çalışmalarında da hiçbir dünya finans şirketi buna finans sağlamadı. Şimdi gelinen noktada Yunanistan evet anlaşmalar imzalıyor. İşte Fransa ile anlaşmalar imzalıyor. Amerika ile, İsrail'le, ama yani kimse de silahlarını artık bedava vermiyor. Hele hele Trump gibi bir adam hiçbir şeyi bedava vermiyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın bunu finanse edebilecek altyapısı yok. Borçlanmaya gittiği vakitte, şunu da hemen altını çizeyim. Borçlanmaya gittiği vakitte hiçbir dünya finans şirketi öyle yüksek meblalarda, yani Yunanistan'a Türkiye ile savaş diye finans sağlayacak durumda değiller. Çünkü bu uluslararası finans şirketleri paranın geri dönüşüne bakarlar. Sanayine bakarlar, gücüne bakarlar. Yunanistan şımarık bir Avrupa çocuğu ve o parayı temin edebilecek durumda değil, ama anlaşmaları imzalıyor.
0: Bir dakikam kaldı elbette. Lütfen. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmamalı ifadesi çok önemli. Ne dersin buna?
1: Bence Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sondan üçüncü çıkış yapıyor. Yani sondan üçüncü çıkış şu. Daha köprüye var. Yani iki tane daha çıkış yolu var. Ama sondan üçüncü çıkış yolu, bir an önce artık bu konudan vazgeçin. Çünkü adalardaki silahlanma, şimdi özellikle Amerika'nın Dede Ağaç Limanı'nı kullanarak hareketliliği bir açıklamaya maruz kaldı. O da şu. Amerika dedi ki ben Yunanistan'a silah vermiyorum. Tamamen Karadeniz'de Romanya ve Bulgaristan'a yönelik bir hareketliliğim var. Boğazları kullanamıyorum. O yüzden burayı kullanmak durumundayım. Ama bir nokta geldi ki artık adaların doğrudan silahlandırılması ve özellikle Rum kesiminin Kıbrıs'ta tahrik edici hamleler yapması, özellikle hem Avrupa Birliği ülkelerine hem Amerika üsler kullandırma arayışı içerisinde olması artık işi Türkiye başka bir noktaya getirdi. Ki peki, Erdoğan'ın da açıklaması bence sondan üçüncü, yani iki tane daha çıkış açıklaması bekliyorum ben. Sonrasının bence tepkisi farklı olur.
0: Biz bunu daha çok konuşuruz, öyle görünüyor Çetin. Çok teşekkür
1: bence
0: ederim.
1: Bence biz bunu 2027 yılında çok konuşacağız.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. HT360'da senin için ederim. Teşekkürler. Bir bakalım şimdi, aylardır denizdeki yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığıyla gündeme gelen ABD uçak gemisi Lincoln, 270 günü aşkın görevinin ardından artık Tayland'a ulaştı. Gemideki 5000 denizcinin 50 kişilik gruplar halinde karaya çıkarıldığı açıklandı.
2: Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln 270 günü aşan görevini tamamladı. 5000 kişilik mürettebatla beraber Tayland kıyılarına ulaştı. Aylardır denizdeki yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığıyla gündeme gelen uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'dan ayrıldı. Tayland'ın başkenti Bangkok'un güneyinde, Pattaya yakınlarındaki liman açıklarında görüntülendi. Uçak gemisinin gelişi nedeniyle liman ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Denizciler ve deniz piyadelerinin yaklaşık 50 kişilik gruplar halinde gemiden ayrılacağı açıklandı. Pattaya Belediyesi de mürettebatın gemiyle kent arasında taşınması için otobüsler ayarladı. Kentteki bazı işletmeler de Amerikan askerlerini karşılamak için hazırlık yaptı. USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te Güney Çin Denizi'nde görev yapmak üzere Kaliforniya'dan ayrılmış, ancak geminin rotası Orta Doğu'ya çevrilmişti. Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çıkan savaşta geminin Orta Doğu'daki görev süresinin 270 günü aşmasına neden oldu. Uzayan görev süresi boyunca gemideki yaşam koşullarının kötüleştiği ve sayıları 5000'i bulan mürettebat arasında ciddi ruh sağlığı sorunlarının yaşandığı iddia edilen gemide intihar girişimleri yaşandığına ilişkin haberlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikasına yönelik eleştirileri artırmıştı.
0: G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Zirvesi ortak bildiri yayımlanmadan sona erdi. Zirveye ABD ve Çin arasındaki ekonomik görüş ayrılıkları damga vurdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Çin gerilimi G20 toplantısına taşındı. İki ülke anlaşamayınca ortak bildiri de çıkmadı. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarını bir araya getiren toplantıya Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaleti ev sahipliği yaptı. Çin zirvede küresel dengesizlikler, enerji ticareti, IMF denetimi ve borç yapılandırmasına ilişkin maddelere itiraz etti. Amerikan

0: Hazine Bakanı Scott Bessent, 20 üyeden 19'unun metin üzerinde fikir birliğine vardığını söyledi. Bessent, dünyanın en büyük ve sürdürülemez cari fazlasına sahip ülkesinin Çin olduğunu savunarak Pekin'i eleştirdi. Toplantının diğer dikkat çeken ülkesi ise Rusya oldu. Rus temsilcilerin toplantılara davet edilmesine dair Bessent, bazı Avrupalılarda hoş olmayan bir izlenim bıraktığını, ancak diyalog ve etkileşim içinde olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Ortak bildirinin çıkmadığı zirvede Washington yönetimi G20 başkanlık açıklaması yayımladı. Zirvedeki ekonomik gerilimin yanı sıra sokakta da protesto vardı. Kuzey Carolina'daki Asheville kentinde Moral Monday hareketi üyeleri zirve alanı önünde toplandı. Göstericiler sosyal adalet, gelir eşitliği ve çevrenin korunması çağrısı yaptı. Ellerinde pankartlarla sosyal adalet ve gelir eşitliği çağrısı yapan eylemciler küresel ekonomi yönetimini protesto etti. G20 zirvesinin yakından takip edildiği piyasalarsa faiz baskısı altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon dolara aşan borcu ve petrol fiyatlarının Brent varil başına 95 dolara yükselmesi küresel tahvil satışlarını hızlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizleri %4,8'i aşarak 3 yılın zirvesine çıkarken Japonya'da %3'ü aşarak 30 yılın rekorunu kırdı.
1: Bu arada Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası belli oluyor. 2027-29 dönemini kapsayan orta vadeli program pazar günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hazırlıklar kapsamında iş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. İstişare toplantımızda ekonomimizin gelecek 3 yıllık yol haritasını ortaya koyacak OVP'ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik dedi. Yılmaz katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırlanan 2027-29 dönemi orta vadeli program detaylarının pazar günü açıklanacağını belirtti. Şimdi İstanbul Ticaret Odası da mega kentin Ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Peki pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangilerininki düştü?
0: Yaz bitti, pazar tezgahları yavaş yavaş renk değiştirmeye başladı. Bu durum fiyatlara da yansıdı. İstanbul Ticaret Odası'nın Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Salatalık %11,1'lik oranla fiyatı en çok artan sebze oldu.
2: Salatalık geçen aylara göre biraz daha yükseldi fiyatlar.
3: Şu an ne kadar salatalık?
2: Yani kilosu 35-50. Fiyat değişiyor şimdi. Kaliteden kaliteye göre değişiyor.
0: Salatalığı %8,61 artışla çilek, %4,92 artışla domates takip etti. Fiyatı düşen ürünlere gelince...
3: İstanbul Ticaret Odası'nın Ağustos ayı verilerine göre fiyatı en fazla düşen ürün şeftali oldu. Şeftalinin fiyatı bir ayda %26,5 geriledi.
4: Şeftali nektarı ilk çıktığında 70-80 lira civarındaydı. Şu an tam dip fiyat yani 50 lira. Toplanıcı halinde 25-30 lira şeftali.
0: Şeftalinin yanı sıra üzüm, limon ve erik fiyatlarında da düşüş var. Sivri biberde de fiyat geriledi.
4: 100 lira üzüm satıyorduk ama şimdi bakıyoruz 50 lira. Gerçekten bu sene verimli. Yani üzüm olsun, şeftali olsun. Rekolte çok yüksek. Yani ürün çok olduğundan dolayı fiyatlar çok düşük. Erik bayağı düştü. Erik 35 lira.
2: Biber geçen hafta 200 liraydı mesela. Bu hafta kilo 70 liraya düşmüş. Yani fiyatta, biberde bayağı bir düşüş var fiyatta.
0: Pazarda fiyatlar üründen ürüne, semtten semte değişiyor.
5: Kabak aldık, kuru fasulye aldık, salatalık aldık, domates aldık, bamya aldık.
3: Ne kadardan aldınız domatesi?
5: Domatesi 30 liradan aldık.
6: Maydanoz aldım, yeşil soğan, zeytin, yufka.
3: Fiyatlar nasıl peki?
6: Değişiyor semtten semte. Burası gayet uygun.
1: Merkez Bankası deprem sonrası artan konut kiralarındaki son durumu analiz etti. Buna göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokunda yaşanan kayıp ve bölgedeki göç kira fiyatlarında hızlı artışa neden oldu.
0: 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında konut stoku azaldı. Konut kiralarında hızlı artış yaşandı. Fiyat artışı deprem bölgesiyle sınırlı kalmadı. Bu analiz Merkez Bankası blog sayfası olan Merkez'in güncesinden. Deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı bir analiz yazısı yer aldı. Analizde Kahramanmaraş merkezli depremlerin kira piyasasındaki etkisinin deprem bölgesiyle sınırlı kalmadı.

0: almadığı kaydedildi.
1: Deprem sonrasında yaşanan göç hareketleri, göç alan illerde kiralık konut talebini ve kiraları artırdı. Çalışmaya göre deprem bölgesiyle coğrafi olarak yakın olan ve veya geçmişte güçlü göç ilişkileri bulunan illerde kiralar daha fazla arttı.
0: Yazıda depremin konut arzında yol açtığı kaybı gidermek amacıyla bölgede kamu öncülüğünde kapsamlı bir yeniden imar süreci başladığı da belirtildi. TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan deprem konutlarının sayısının 2025 başında 201 bin seviyesine, yıl sonunda ise 434 bine ulaştığı bilgisi verildi.
2: Deprem sonrasında konut arzındaki kayıpla birlikte hızlanan kira artışlarının, arzın yeniden güçlenmesiyle birlikte göreli olarak ivme kaybettiğini gözlemliyoruz. Deprem bölgesindeki konut arzının toparlanmasının, geri göç kanalıyla daha önce göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor olabileceğine işaret ediyor.
0: Deprem bölgesindeki konut arzı artışıyla hem deprem bölgesinde hem de dolaylı şekilde etkilenen illerde kira artışını baskılamayı sürdürebileceği belirtildi. Konut arzındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyebilecek unsurlardan biri olacağına işaret edildi.
3: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. Ücret, aylık ücretlerin yıllık %30'un üzerinde artması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl oda tipine göre fiyatlar 725 ile 1250 lira arasında değişiyordu. Bu yıl yurt ücretlerine yapılan zamla birlikte fiyatlar 960 lirayla 1590 lira arasında değişecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yurtlarda ise yurt ücreti 2100 lira olarak belirlendi. Türkiye'nin ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Peki polis teşkilatının emrinde görev yapacak Gökbey'in özellikleri neler? Gökbey'in bundan sonraki teslimat takvimi nasıl ilerleyecek? Detayları Serkan Şimşek aktaracak.
4: Türkiye'nin ilk yerli genel maksat helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hemen arkamda da Gökbey'in Emniyet Genel Müdürlüğü konfigürasyonunu görüyorsunuz. Kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getiriyor. 10 kişilik yolcu kapasitesi, toplam kokpitte yer alan 2 pilotla birlikte 12 kişilik bir kapasitesi bulunuyor Gökbey'in bu versiyonunun. Tabii Gökbey bundan önce de çeşitli kurumlara teslim edilmişti. Hatırlayacaksınız, ilk etapta Jandarma Genel Komutanlığı'na 5 adet teslimat yapılmıştı. Ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da 2 adet Gökbey teslim edilmişti. İşte bugün de 1 adet Gökbey bu polis dışıyla, polis konfigürasyonuyla 1 adet Gökbey de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmiş olacak. Biraz teknik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. 15 metrelik bir uzunluğa sahip Gökbey ve toplamda 740'ın üzerinde bir menzili bulunuyor. Azami seyir hızıysa yaklaşık 300 kilometre bölü saat. Yani bir genel maksat helikopteri için aslında oldukça iyi rakamlar olduğunu belirtebiliriz. Tabii yerli bir araç olduğunu da ifade ediyoruz ama burada aslında farklı bir ayrıntı var. O da Gökbey Türkiye'nin ürettiği en fazla yerlilik oranına sahip hava aracı. Yaklaşık %80'e varan bir yerlilik oranı söz konusu Gökbey'de. Ve işte Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de bu versiyonu da teslim edilmiş oldu. Böylece şu ana kadar Gökbey hem Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hem Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na hem de Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilmiş oldu. Bundan sonra da yine çeşitli hem sivil amaçlı hem de askeri amaçlı teslimatlarda devam edecek. Toplamdaysa 83 Gökbey'in farklı kurumlara teslim edilmiş olmasını planlandığını ifade edelim. Şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Gökbey'in tam önündeyiz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi hangarındayız ve son notlar bu şekilde diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Alaaddin sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak.

0: büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Rüşvet, fuhuş, yolsuzluk. Belediyelere soruşturmalarda son durum ne? Yargıtay mutlak kararını bozarsa ne olur? Kılıçdaroğlu İzmir'e gidiyor. Cemil Tugay CHP'ye döner mi? Mansur Yavaş neden konuşmuyor? Muharrem İnce'nin CHP planı ne? Sena Alkan soruyor. Akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Mustafa Balbay ve Türker Akıncı yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Kütahya güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Hikayesi Özel Harp Dairesi'nde başladı. Sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçti. Tam 34 yıl devlet hizmetinde, gizli görevler, terörle mücadele ve arkasından gelen bir tutuklama kararı. Sonrası Silivri cezaevinde şüpheli bir ölüm. Milli İstihbarat Teşkilatı baş müşaviri olarak görev yapıyordu. Kaşif Kozinoğlu bundan 15 yıl önce tutuklandı. Cezaevine girdikten 9 ay sonra tam da mahkemeye çıkmaya hazırlanırken kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı. İşte Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyayı yeniden açtı. Savcılığın olayla ilgili bazı şüpheleri var. Dosyada bazı çelişkiler var. Onların da giderilmesi gerekiyor. Uzun yıllar MIT'in Asya Bölge Koordinatörü'ydü Kaşif Kozinoğlu. Bu şüpheli ölümün ayrıntılarına bakacağız bugün manşette. Bir diğer konumuz Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında eski bakan İdris Naim Şahin ifade verdi. Kendisine tahsisli araçların 4 araçtan bahsediyoruz. Firari olan Hilmi Kuriç'in operasyonu

0: Enflasyondan kurtulmak için kullandığı ve bu kaçış sırasında kullandığı ortaya çıkmıştı. Eski bakanın 12 sayfalık ifadesinde şantaj, fuhuş suçlarına dair de dikkat çeken ifadeler, sorular ve ayrıntılar var. Onlara da bakacağız. Silivri açıklarında gemi battı, 10 kayıp var, gündemin önemli başlıkları, canlı yayın noktaları ve tüm bağlantılar ve detaylar için Habertürk Manşet başlıyor. Evet, önce gündemin iki sıcak gelişmesiyle başlayalım. Türkiye Girne'deki gemi faciasını konuşurken bugün bu gece yarısı bu kez de Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı. Biri battı, kaptan dahil 10 denizciden haber yok. Bir diğer gelişme ise Ankara'da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek savcıya ifade verecek. Bu iki gelişme için hemen canlı yayın noktalarına gideceğiz. Öznur Karslı Çetiner gemi kazası ile ilgili konuşacak, ayrıntıları aktaracak. Emre Aytekin de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in vereceği ifadenin ayrıntılarını aktaracak. Önce Öznur'a gidelim. Öznur, kaza anını bize bir anlatır mısın? Ortaya çıkan bilgi ve teyit edilmiş bilgilere göre sendeyiz.
1: Evet Zülfikar Ali Aydın, kaza anına dair aslında bugün bilgileri Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan'da verdi diyebiliriz. Şöyle ki batan geminin, haber alınamayan geminin çok kısa bir sürede battığını söyledi. Kıyı Emniyeti'nin raporuna baktığımızda ise iki geminin dün gece çarpışma saati 03.10, yani 3.10 geçe. Fakat kazanın bildirim saati ise bu kazadan 31 dakika sonra, yani 03.41'de kazadan kurtulan gemideki mürettebattaki bir isim tarafından yapılıyor. Kaptan mı, başka bir görevli mi, onu bilmediğimiz için, teyitli olmadığı için direkt kaptan bu bilgiyi verdi diyemiyoruz. 03.41'den sonra batan gemi Tuğberk İmamoğlu gemisinden haber alınamıyor. Personelin telefonlarına ulaşılamıyor. 03.41 sonrasında da 15-20 dakikalık bir süre içerisinde kazanın yaşandığı 900 metre derinlikteki Silivri açıklarına ekipler ulaşıyorlar. Bugün Milli Savunma Bakanlığı da 4 gemisiyle, fırkateynle ve hücum gemileriyle destek veriyor arama kurtarma çalışmalarına. Çok kısa bir sürede battığını, sistemlerin %99 geminin battığını bilgisini vermişti Denizcilik Genel Müdürü. Bir yandan şu anda Özgür Balaban size ailelerin, mürettebattaki insanların, yakınlarının buradaki bekleyişlerini sürdürüyor. İstanbul Valiliği'nin oluşturduğu bir kriz, koordinasyon kriz noktası var. Buradaki bekleyişlerini saatlerdir sürdürüyorlar ve telsiz konuşması iki gemi arasında kazadan hemen önce yaşanan o konuşmalarda batan gemideki bir görevli tarafından kurtulan gemiye karşı al su, iskeleye çıkır demiştim yönünde bir cümle olduğunu duyuyoruz. Hemen çok kısa bir süre sonra da maalesef iki geminin çarpışmasıyla sonuçlandı bu kaza.
0: Evet, Öznur Karslı Çetiner aktardı. Aradaki 30 dakikalık bir gecikme var kazadan sonra kazanın bildirilmesi sürecinde. Öznur'a teşekkür edelim. Emre Aytekin'e gidelim. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında önemli iddialar, suçlamalar vardı ve savcılığın belli ki bununla ilgili bazı tespitleri var. İfadeye çağrıldı. Cuma günü ifade verecek. Emre Aytekin suçlamaların detaylarını bize aktaracak. Emre, neyle suçlanıyor eski Büyükşehir Belediye Başkanı?
2: Evet Zülfikar Ali Aydın, başsavcılığın başlattığı soruşturmanın içeriği şu: yurt dışına kayıt dışı bir şekilde para transferi yapıldığı iddiası üzerinde duruyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu iddiaların bazı basın yayın organlarında yer almasıyla birlikte de harekete geçerek soruşturmayı başlattı. Peki bu iddialar neler? Basın yayın organlarında, haber sitelerinde yer alan bu iddiaların içeriği neler? Hemen kısaca ona bakalım. Şöyle ki, Gökçek ailesi Almanya'da 30 bin avro sermaye ile bir şirket kurdu. 2020 yılında bu şirketin ismi Hamak ve bu şirketin başlangıçta herhangi bir çalışanı yoktu ve kayda değer de bir ticari faaliyeti bulunmuyordu şirketin. Ancak daha sonra geçen zamanın ardından da bu şirket hesabına

0: Türkiye'den kayıt dışı bir şekilde yüklü miktarlarla para transferi gerçekleştirildi ve 4 yılın ardından da 2024 yılında şirketin mal varlığının yaklaşık 3 milyon avroya ulaştığı öne sürüldü ve bu şirket kaynağı belirsiz paralarla kısa sürede büyüdü. Ortadaki iddialar bu şekilde. Bir diğer iddia ise Gökçek ailesi milyonlarca avroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunduğuna dair de bazı iddialar basında yer aldı. İşte bu iddiaların ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçek hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün önemli bir gelişme de yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel de bir ifade vermişti tanık sıfatıyla, evet. Ve Cuma günü de İbrahim Melik Gökçek'in şüpheli sıfatıyla adliyede ifade vermesi bekleniyor.
1: Evet, Emre Aytekin'e de bu detaylar için teşekkür edelim. Almanya'da kurulmuş şirket, bunların vatandaşlık almak için kurulduğu söyleniyor ama rakamlar çok ciddi ve yüksek miktarda savcılık bu konuyla ilgili soruşturmasını ifadeden sonra derinleştirecektir. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci elbette bu açıklamalar arasında en çok öne çıkanlardan bir başlık olarak ifade edelim. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz diyor. Hemen gazetecilerle bir açıklama yaptığında çekilen bir fotoğraf. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'ün de içinde olduğu gazetecilere bir açıklama yaptı. Açıklamanın en önemli kısımlarını grafikteki başlıkla aktaralım. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz diyor Terörsüz Türkiye sürecine. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var. Bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Sürece dair ilgili kurumlarımız şu anda eş güdüm içinde çalışıyor. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir diyor. PKK'nın silah bırakmasının tam olarak teyit edilmesi sürecinden bahsediyor. İlgili kurumlarda Milli İstihbarat Teşkilatı ve diğer ilgili kurumların bu konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüğünü de belirtiyor. Açıklamanın bir diğer kısmı, önemli bir kısmı da birçokları Suriye'deki örgütün uzantısı olan yapıların kendisini feshetmesini hiç beklemiyordu ve sürpriz olarak da değerlendiriyordu. Bununla ilgili olarak da Sayın Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı açıklamalara atfen biz Suriye konusunda haklı çıktık diyor. Türkiye olarak biz Suriye konusunda dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olmayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini söyledik ve neticede haklı çıktık. Demek ki Amerika'da artık Suriye gerçeklerinin farkına vardı diyor. Burada da daha önceki karşılıklı açıklamalara, Amerika'nın bu konudaki tutumuna ve değişen tutumlara dikkat çekiyor. Burada da Türkiye'nin öne sürdüğü tezlerin haklı olarak tezahür ettiğine dikkat çekiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, devam edelim. Yeni nesil suç çeteleri genellikle yurt dışından yönetiliyor. Bunlardan önemli bir bölümü de Gürcistan'da. Sık sık bu stüdyoda da bu haberleri yapıyoruz. Ne oldu? İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, yurt dışındaki bu çetelerin uzantılarına ulaşmak için göreve geldikten sonra ciddi çalışmalara imza attı. Tam da bu amaçla Gürcistan'a gitti ve önemli temaslarda bulundu. Bakan Çiftçi net bir mesaj veriyor. Çetelerin olduğu ülkelere tek tek gidip bunların hepsini, şüphelilerin hepsini alacağım diyor.
2: Gürcistan İçişleri Bakanlığı toplamda 866 kişinin iadesini ve sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmiş durumda. Bu önemli bir rakam. Ancak daha da önemlisi, sadece 2026 yılı içerisinde 438 kişinin iadesini ve sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmişler.
3: Türkiye sınır ötesinde de suç örgütlerini kıskaca aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin üstlendiği Gürcistan'daydı. Suçluların iadesi için Gürcistan makamlarıyla görüştü. Görüşme Daltonlar adlı çeteye yönelik son operasyondan sonra gerçekleşti.
2: Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar. Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar. Takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız.
3: Cinayet, gasp, organize suç. Türkiye'de kanlı eylemlere karışıp izlerini sınır ötesinde kaybettirmeye çalışan suç örgütlerinin planı işe yaramadı. Türkiye, Gürcistan'ın başkentine kaçan suçlulara yönelik önemli operasyonlar düzenledi. Emniyet ve

0: Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı. Ve bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan makamları bize iade ettiler. 11 tanesi de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı toplantılarda suç örgütlerine karşı atılacak yeni adımlar da masadaydı.
0: Türkiye'de suç işleyen birisi Gürcistan'a kaçmakla, Almanya'ya kaçmakla, İtalya'ya kaçmakla, dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla elimizden kurtulamayacağını bu vesileyle göstermiş olduk.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi operasyonlarla ilgili yeni bilgiler de paylaştı.
0: Türkiye'de biz 545 organize suç örgütüne yönelik 1524 operasyon yaptık. Bunun neticesinde 6620 kişinin tutuklanmasını sağladık.
2: Evet, Sayın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarını, mesajlarını suç örgütlerine yönelik ve bu suç örgütlerine sokak eşkıyalığı sistemi adı verilen bu yeni nesil suç örgütleriyle ilgili mesajlarını konuşacağız. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve hukukçu avukat Hadi Dündar'la birlikteyiz. Bakanın mesajlarını dinledik hep birlikte. Bu konu neden önemli? Çünkü sokakta güvenliği tehdit eden bir konu. Hadi Dündar'la başlayalım. Yapılan operasyonlar ve ortaya çıkan tabloyu kısaca bir değerlendirelim.
3: Öncelikle yapılan operasyondan başlayalım. Bugüne kadar nadir yapılan operasyonlardan bir tanesi. Neden? Çünkü Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşmeyen bir operasyondan bahsediyoruz. Bu birincisi. İkincisi, siz sınır dışında bir operasyon yaptığınızda ve bir o operasyonun koordinasyonunun da sizde olması çok daha farklı bir durumdur. Evet. Burada Sayın İçişleri Bakanımızın az önceki açıklamasında biz şunu gördük. Devletin suçla mücadele konusundaki kararlılığını, aynı zamanda uluslararası işbirliğinin nasıl bir aşamaya gelindiğini de bize net bir şekilde gösterir. Çünkü evet, siz başka bir ülkede bulunan bir suçluyu ortak bir operasyon düzenleyerek önce yakalıyorsunuz. Ki bugüne kadar biliyorsunuz ki Türkiye ile başka ülkeler arasındaki işte suçların iadesi konusunda da ne kadar ciddi sorunlar yaşadığımızı biliyorsunuz. Evet. Böyle bir ortamda daha önce suç işlemiş birilerinin iade edilmediği bir aşamadan şimdi gelinen aşamaya bakıldığında o ülkelerle ortak operasyon yapabilecek güce sahip olabiliyorsunuz. Bu da aynı zamanda suçla mücadele konusunda devletin gücünü göstermek açısından çok önemli bir veri. Diğer tarafta uluslararası işbirliği konusunda nasıl bir yöne evrildiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Son cümle, artık suçla mücadele konusunda özellikle suçluların kendilerine üçüncü bir ülkenin güvenli bir liman olmadığını, devletin gücünü de orada da hissedebileceklerini göstermek açısından çok önemli bir operasyon olduğunun evet, altını çizmek
2: isterim. Şimdi bu neden önemli? Bu konuyu neden özel bir parantez açıp konuşuyoruz? Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nda özellikle sokaktaki yeni nesil suç örgütleri olarak adlandırılan organize yapılara yönelik devletin kararlılığını İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda gösterecek operasyonlar ve soruşturmalar için düğmeye basılmıştı. Bu aslında Sayın İçişleri Bakanı'nın Gürcistan ziyareti de bunun bir parçası. Gürcistan İçişleri Bakanı'yla yapılmış. Bu tabii bu operasyonlarda bu iade süreçlerinde hem Adalet Bakanlığı hem Milli İstihbarat Teşkilatı da devletin Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı doğrultusunda bu süreçte yer alıyor. Buranın mesajını Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir'e de sormak isterim.
4: Şimdi buranın mesajı aslında sokağın mesajıyla aynı. Şimdi vatandaş olarak sizin istatistikleriniz, yaptığınız operasyonlar vesaire insanların güvenlik algısıyla ilgili olaraktır. Yani siz operasyonlarınızı yaparsınız ama önemli olan şudur. Ben güvende hissediyor muyum kendimi evet, kısmı? Şimdi vatandaş sokakta kendisini güvende hissetmiyordu. Neden dolayı? Bu suç örgütlerinden dolayı. Sayın Bakan makama oturduğu günden itibaren bunlarla olan mücadelesinde daha değişik bir metot izleyeceğini söyledi. Ne yapıldı? Biz eskiden ne görüyorduk? Bizim güvenlik algımızı bozan neydi? Sosyal medya üzerinden suç çetelerinin yapmış olduğu eylemleri yansıtması. Şimdi evet, o suç çetelerine yönelik olarak ilk önce burada bir ayrıştırma yapıldı. Evet. Daha sonra alanda operasyon yapıldı. Ve bunların klasik olarak yapmış olduğu üçüncü ülkelere giderek güvenli bir limanda bulunmaları ile ilgili olarak da hiç şahit olmadığımız, bugüne kadar görmediğimiz bir hareket. İçişleri Bakanı bizzat bir ülkeye gitti. O ülkenin İçişleri Bakanı ile muhatabıyla yan yana geldi ve koordinesinde operasyon yaptı.
2: Evet. Şu fotoğrafın hareketli kamerada Cavit'ten rica edelim. Aslında şu daha önce suç örgütlerinin işte yurt dışından alınıp getirildiği yürütülen operasyonlar.

0: bir fotoğrafı. Sayın İçişleri Bakanı da diyor ki tek tek gidip alacağım diyor. Hangi ülkedeyse biraz kişisel meselesi haline de getirmiş. Yani devlet meselesi olmasının yanı sıra bu konuyla özel olarak ilgilendiğini de biliyoruz. Bu Daltonlar adı verilen grup 22 firari var. Tiflis'te bu arada hücre evlerine baskın yapıldı. Kırmızı bültenle arananlar var. 11'i iade edildi. Daha iade edilecek olanlar da var. Burada bir parantez açtık. Birazdan Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümüyle ilgili ayrıntılı bir mercek altına alacağız bu konuyu. Çünkü çok önemli. Ama ondan önce İstanbul'da 2022 yılında, yani 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü bir cinayet vakası var. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, faili meçhul cinayetlerin bir bir nasıl çözüleceğine dair bir açıklama yaptı. Ona bakalım, sonra yine buradayız.
1: 4 yıldır kayıp sanılıyordu. İstanbul polisi dosyayı yeniden açıp cinayeti ortaya çıkardı. 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.
2: Faili meçhul cinayetin aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıplar Büro Amirliğimiz, Cinayet Büro Amirliğimiz, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ortak akıl ve koordinasyonla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
1: Zeynep Yıldırım henüz 17 yaşındaydı. 2022 yılında tedavi gördüğü hastaneden izinsiz ayrıldı. Bir daha gören olmadı.
3: Elde edilen yeni bulgular neticesinde Zeynep Yıldırım'ın en son Fethi Dağlı ile görüştüğü ve telefon sinyalinin de en son Dağlı'nın evinden verildiği ortaya çıktı. Başka bir cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan Fethi Dağlı ifadesinde ikinci cinayeti de itiraf etti.
1: Fethi Dağlı 2024 yılında Esenyurt'ta iş arayan Erva Razi'yi Asar'ı öldürmüş, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. Zeynep Yıldırım'ı da öldürüp gömdüğü ortaya çıkan katil zanlısı polise olay yerini gösterdi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, faili meçhullerin aydınlatılması için tüm birimlerin detaylı şekilde çalıştığını söyledi.
2: Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak geçmişin izlerini takip ediyoruz. Milletimizin çok güzel bir ifadesi vardır. Yarına kalır ama yanına kalmaz.
4: Kahraman oğlum, güle güle, güle güle, kahraman oğlum.

Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Bu isim aslında gizli bir isimdi yıllarca. 34 yıl devlet hizmetinde gizli operasyonlardaydı. Türkiye onun ismini Fethullahçı terör örgütü tarafından yönlendirilen bir davaya adı karıştırılınca öğrendi. Ne zaman? Bundan 15 yıl önce. Oda TV davasında gizli belgeleri sızdırmak, Oda TV'ye sızdırmak suçlamasıyla 15 yıl önce tutuklandı. Suça konu edilen iki belge var. Onun detaylarını birazdan aktaracağım. Mahkemeye çıkmadan kısa süre önce, yaklaşık 10 gün diyelim saat itibariyle, kalp krizinden fenalaşıp öldüğü açıklandı. Ama bu iddia bugüne kadar hiç kabul görmedi. Kozinoğlu'nun bu şüpheli ölümü dosyası raftan indirdi. Kim indirdi? Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı. Şüpheler neler? Yine konuklarımızla birlikte devam edeceğiz. Şimdi Kaşif Kozinoğlu, Hadi Dündar, hemen ekranlara yeni gelen izleyiciler için hukukçu Hadi Dündar ve emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir'le bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Cavit'ten rica edelim bir kısa bir hatırlatmayla. Şimdi Özel Harp Dairesi'nde başlayan bir hikaye, harp okulundan mezun olduktan sonra. Sonra o dairenin adı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda uzun süre görev yapıyor. 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bir görevi var. Uzmanlık alanı da terörle ilgili ve terörle ilgili mücadelesinde 95 yılında emekli oluyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Oradan Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçiyor. Bilmeyenler için Kaşif Kozinoğlu'nun hikayesini de anlatmamız lazım. Emekli bir binbaşı ve tutuklandığında Milli İstihbarat Teşkilatı, tutuklanmadan kısa süre önce Milli İstihbarat Teşkilatı Asya Bölge Koordinatörü, ama tutuklandığı dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı Baş Müşaviri olarak görünüyor. Dış Operasyonlar, MİT Dış Operasyonlar Dairesi'ne bağlı olarak çalışan bir isim uzun süre. Ergenekon dosyasına da adı karıştırıldıktan sonra Oda TV dosyasına adı karıştırılıyor. Önce bir profili aktarmak istedim, üzerine konuşacağız. Çünkü bu hem faili meçhul cinayetleri araştırma

0: ile ilgili kurulan daire, hem de bu ismin şüpheli bir cinayete kurban gitmiş olma ihtimali önemli. Nasıl değerlendirmek lazım?
1: Teşekkür ederim. Şimdi dosyaya baktığımızda tabii ki bugün çok önemli veriler var, onları konuşacağız. Fakat biz önceki dosyasına bakmamız gerekiyor. Hakkında bir eğer yaşıyor olsaydı bir iddianame hazırlandığında gerçekten bir suç işlemiş miydi, işlememiş miydi? Öncelikle ona odaklanmamız gerekir ki o günkü tutuklamasının hukuki bir tutuklama mı yoksa zorlayıcı bir işlem mi olduğuna kanaat getirebilmemiz açısından. Şimdi kendisine isnat edilen şey ne? Az önce siz ifade ettiniz. Oda tipi pompası ile ilgili ya orada o soruşturma neticesinde bir klasöre ulaşılıyor.
0: Word dosyası, bilgisayarda bir Word, daha doğrusu iki Word dosyasından bahsediyor. Onun içindeki bilgilerden bahsediyor.
1: Evet, Kozinoğlu soy isminin üzerinde yazılı olduğu bir klasörden bahsediyor. Bu klasöründe kendisi tarafından onlara verildi ve devletin gizli bilgilerinin sızdırıldığı iddiası var. Peki bakıldığında bugün benim bilgisayarımda, kendi bilgisayarımda istediğim klasöre, istediğim ismi verebiliyor muyum?
0: Verebiliyorum.
1: Bu yeterli bir sebep değil. Tabii ki belki makul bir şüphe olabilir. Araştırılması gereken bir şüphe olabilir. Hatta derinlemesine de araştırılması gereken bir konu olabilir. Fakat birinin mahkumiyeti için ya da birinin tutuklanması için yeterli bir sebep değil. Diyoruz ki hadi o günün şartlarında belki bu bilinmiyor olabilirdi. Fakat daha sonra bu dosyalarla ilgili iddianameler hazırlandı. Bu dosyalar mahkemede tartışıldı. Evet. Peki Kozinoğlu'nun yaptığı eylemlerle ilgili herhangi bir şekilde o dosyaların içerisinde bir veri var mı? Ya da bir bilgi paylaştığına dair?
0: Milli İstihbarat Teşkilatı zaten hem bilirkişi incelemesi hem Milli İstihbarat Teşkilatı'na sorulan sorular var mahkeme tarafından o dönem. Oradan gelen yanıtlar zaten belge, yani Oda TV bilgisayarındaki belge 7 saniyede oluşturulmuş. Herkesin kendi bilgisayarında oluşturabileceği bir Word belgesi. İçeriği de çok gizli Milli İstihbarat Teşkilatı belgelerinde çok gizli olması devlet sırrı olduğu anlamına gelir. Burada sadece gizli ibaresi var ve dağıtımlı bir evrak. Dağıtımlı bir evrağın ne olduğunu da işte hem konuğumuz, avukat konuğumuz Hadi Dündar hem de Haydar Özdemir bilirler. Haşır neşir oldukları dosyalar ve işler nedeniyle. Şimdi ona dair de bir ciddi bir delil niteliğinde bir şey yok. Burada hedef seçildiği anlaşılıyor kaşif
2: kesinlikle. Bu işin hedef seçilme tarafını. Bir de öbür taraftan biraz önce bir profil anlattınız. Hayatını vatanına adamış olan bir insandan bahsediyorsunuz. Bakın özel kuvvetler komutanlığına zaten seçilerek alınıyorsunuz. Evet. Özel kuvvetler komutanlığı çok özel bir birimdir askeriyenin içerisinde. Ve burada binbaşılık rütbesine geliyorsunuz, emekli oluyorsunuz. Daha sonra devletin en gizli, en mahrem yeri olan MİT müsteşarlığına geçiyorsunuz. Orada görev alıyorsunuz. Evet. Ve bu göreviniz esnasında da birçok savaşan, bizim kendi içimizden olan insanlar diye kabul ettiğimiz, işte Bosna'ydı, Azerbaycan'dı vesaireydi, buralarda gidip görevler yapmışsınız. Şimdi bu profilden bahsediyorsunuz ve suçlamış olduğunuz konu da devletin anayasal düzenini bozmakla ilgili. Şimdi bunu ikisini yan yana koyduğunuz zaman insanlar o terazide bir gariplik olduğunu zaten görüyor. Tutuklandı. İşte ondan sonraki süreçte de biraz sonra anlatacaksınız.
0: Tutuklandıktan 9 ay, yaklaşık 9 ay sonrasına gideceğiz. Kasım 2011'den bahsediyoruz. Şimdi bu soruşturma dosyası, daha doğrusu bu ölümle ilgili dosya raftan indi. 15 şüpheli var. 15 şüphelinin ifade vermesi bekleniyor. Şimdi bunların arasında Silivri Cezaevi'nin nöbetçi müdürleri, gardiyanları, hemen burada grafikte de aktaralım, ambulans görevlileri, sağlıkçılar var. Neden bu isimler var? Çünkü bir yürüyüş yapıyor spor saatinde yanındaki koğuş arkadaşıyla. Ondan sonra da iddiaya göre spor yaptığı da iddia ediliyor ama ağır spor yaptığı da iddia ediliyor. Sonra koğuşuna gidiyor, duş alıyor. Duştan çıktıktan sonra bir kahve içiyor. Sonrası fenalaşma, kalp krizi. Oradan devam edelim. Hastaneye götürecek sağlık ekibi aranıyor. Saat 18.16, 18.18. Bu arada bu bilgiler Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın özel haberindeki bilgiler. Aranıyor Silivri cezaevindeki sağlık ekibi. Sağlık ekibi o sırada Silivri İlçe merkezinde yemekte. Bu da ilginç bir tespit.
2: Şimdi o ağır spor da çok enteresan bir şey. Yani siz şimdi cezaevi

0: Neredesiniz? Belli bir alan içerisinde Malta'da işte bir gidip gelme yürüyüş yani yap, ağır spor dediğiniz o veya şınav çekersiniz, mekik çekersiniz. Yani ağır spordan kastınız da ağırlıklar vesaireler falan filan kullanarak yapılan bir spordan bahsetmiyoruz.
1: Evet. Şimdi normal bu spor, şartlarda ağır spor odur.
0: Evet ağır yani. Spor dediğiniz odur ama burada kalkıp ağır spor diye yazılıyor rapora mesela, o da kafa karıştırıcı bir şey. Evet. Bu sporu yaptıktan sonrasında veya onun öncesinde, bu en spor, önemlisi öncesi.
2: Bu spor meselesi bir algı oluşturmak, ölümüyle ilgili algı oluşturmak üzere de öne sürülmüş bir şey olabilir.
0: Ben bunun kesinlikle tespiti... katılıyorum evet. Bu söylediğinize, kesinlikle katılıyorum. Bakın oradaki her ne yapıldıysa sonrasında kendinizi nasıl hissediyorsanız o yapılmış olan şeyden kahve içmek istiyorsunuz zaten. Şimdi burada ağır bir spordu, işte kendisi... Çok rahatsızlandı, kalp yetmezliği vardı. Bunlara giremezsiniz burada zaten. Evet. Ondan sonraki süreçte de rahatsızlandığında işte yanındaki arkadaşı tarafından acil butonuna basılıyor. Evet.
2: Burada hareketli kameradan Hasan Ataman Yıldırım, Ergenekon sanığı, yine Hasan Atilla Uğur, jandarma istihbarat daire başkanı olarak yanlış hatırlamıyorsam görev yaptı. O da Ergenekon sanığı. Şöyle hatırlayacaksınız, Abdullah Öcalan'ı İmralı cezaevinde sorgulayan isim. Hasan Atilla Uğur, o da ara ara gündeme gelen bir isim. Hemen ortada da Kaşif Kozinoğlu'yu Silivri cezaevindeki koğuşlarında çekilmiş, cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafta en son görüyorsunuz.
3: Evet.
2: Şimdi Hasan Ataman Yıldırım bir kahve yapılıyor. İçildikten sonraki süreç gerçekten dikkat çekici. Cezaevinde sağlık personeli yok. Sonra olan daha aslında çarpıcı. Cezaevi aracına ifadeye göre bindirilirken gayet durumu iyi ama şehadet
3: getirdiğini söyleyen
2: tanık ifade eder.
3: Orada çok tuhaf bir durum söz konusu. Tabii bu soruşturma dosyasından bahsediyoruz. Az önce dedik ya evet. Hukuksuz bir tutuklama var. Çünkü kendisi Afganistan'da kendisiyle ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü öğrendiğinde yurt dışından Türkiye'ye geliyorsunuz, gelip evet. ifadenizi veriyorsunuz, onun üzerinde tutuklanıyorsunuz. Bununla da kalınmıyor. Tutukluyken de az önce dediğiniz gibi 8 ay sonra da bu olay gerçekleşiyor. Peki olaya bakıldığında olayın şüphelik kısmını siz sıraladınız. Ancak orada şöyle bir durum söz konusu. Normal şartlarda bir ambulans bir hastayı alıp hastaneye götürür ve çok hızlı bir süre içerisinde bunu yapar. Siz Silivri cezaevinden Silivri merkezdeki devlet hastanesine 1 saatte 1 saat 10 dakikada gidemezsiniz. Eğer orada 1 saat 10 dakikada varıyorsanız o da ciddi bir problem vardır yani.
0: Ben merak ettim, baktım Google'dan 16 dakika.
3: O normal araçlar.
0: Silivri'de de İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptım zaten aşağı yukarı o kadardır. Yani o Google'dan baktığımızda doğrudur.
2: Yani, ilçe merkezi hastanenin
0: bakın
2: oluyor,
0: hastanenin kapısıyla Silivri cezaevinin arasındaki mesafeyi Google'dan ölçtürdük 16 dakika olarak geçiyor. Aşağı yukarı aynı dakikalardır.
2: Ne kadar
0: çünkü görev de yaptım orada.
2: Bir saat.
0: Benzeri
3: bir saatin üzerinde yani bir saatten fazla eğer orada bir ambulans gitmediyse orada oturup düşünmemiz gerekiyor. Onun için burada 15 tane şüpheli var. Niye? O ambulansın içerisindeki şahıslar tekrar ifade verecek. O gün ne oldu? Yine aynı zamanda bu ambulansla, birinci ambulansla yani ikinci ekip Kaşif Kuzinoğlu'nu hastaneye götürürken yoldayken başka bir ekip onu durduruyor, evet. beklettiriyor, yanına
2: otobanda.
3: Gidiyor. Yanına gittikten sonra bu sefer müdahale ediliyor otobanın ortasında. Neden böyle bir şeyin içerisine girersin? Normal şartlarda bir hasta varsa siz o hastayı acil bir şekilde hastaneye yetiştirmeye çalışırsanız siz saniyelerle mücadele edersiniz. Burada otobanın ortasında durup 10 dakika bekleyip diğerinin gelmesini beklemezsiniz. Diğeri geldikten sonra buraya bir müdahale durumu söz konusu olmaz. Bunu ne zaman yaparsınız? Şunu söylersiniz. Ya devlet hastanesinde kalp doktoru yok. Kardiyoloji doktoru bugün hazır değil ya da işte görevde değil ya da o ambulansta yok. Ben işte kardiyoloji doktorunu sana getiriyorum. Onun için varmadan gelip görsün diyebilirsiniz. Fakat böyle bir durum söz konusu değil. Yani o ambulansın içerisindeki personel de aynı yetkinliğe sahip. Diğer ambulansın içerisindeki personel de aynı yetkinliğe sahip. Onun için burada ciddi bir şüphe var. İkincisi, hastaneye varıldığında kendisinin vefat etti. Yani ex olarak dediğimiz, ölü olarak hastaneye teslim edildiği bilgisi var. Peki hastaneye teslim alan doktor cezaevi doktorunu aradığında cezaevi doktorunun bu olaydan haberdar olmadığı bilgisi dosya kapsamında var.
2: Evet.
3: Yani şimdi cezaevinde bir ölüm gerçekleşecek ya da bir kalp krizi olacak. O cezaevinin doktoru bundan habersiz olacak. Böyle evet. bir imkan da dahil değil.
2: Şimdi yerinde olması gereken ambulans yerinde değil, yemekte. 24 saat hizmet verilmesi gereken bir yer. Sadece bir bloktan bahsetmiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam

0: bir 12-13 bloğun olduğu ve yüzlerce belki binin üzerinde bilmiyorum tam
1: binlerce, binlerce her nolada binlerce kişi evet. kalıyor yani.
0: Blok çok büyük ve çok fazla tutuklu burada bulunuyor. Acil sağlık ekibi yok ve otoban üzerinde durduruluyor. Hastanede de doktorun tıbbi geçmişinden ya da tıbbi durumundan haberi yok.
2: Şimdi polis olarak soruşturma yapacağız veya Cumhuriyet Savcılığı soruşturma yapacak yetkiyi verdi. Ben de diyelim ki o ekibin başındayım. Tabii ki şunu soracağım. İki nolu sağlık ekibiyle üç nolu sağlık ekibinin arasındaki kabiliyet farkı neydi?
0: Evet.
2: Niye bekledim? Durduğun yer neresiydi? Evet. Hastaneye olan mesafe daha mı yakındı? Yoksa daha henüz yeni mi çıkmıştın Silivri? Çünkü 16 dakikalık bir yol gideceksin. Niye 10 dakika öbür aracı bekliyorsun? Şimdi evet, bakın 16 dakikadan
0: bir şey acaba kanıma bir şey mi karıştı?
2: Bakın 16 dakikadan 10 dakikayı çıkarttığınız zaman geriye 6 dakika kalıyor. Zaten siz 6 dakikada hastaneye varacakken niye 10 dakika mesafeden gelecek olan ambulansı bekliyorsunuz? Bu soruların mutlaka sorulması gerekiyor tabii. Ondan sonra orada yapılan işlem. Bu işlem gerçekten tıbben gerekli bir işlem miydi? Entübe edildiğinden bahsediliyor ambulansın içerisinde.
0: Evet.
2: Bu gerçekten...
0: Yani iki nolu ekip yemekten geliyor.
2: Evet.
0: Sonra otoban üzerinde öbür üçüncü ekip arıyor, diyor ki biz arkanızdayız. Geliyoruz, bizi bekleyin. O 10 dakikalık süre içinde beklerken entübe ediliyor. Üçüncü ekip yapıyor ama onu. Diğer evet. ekip yapıyor yani.
2: Gelen ekip yapıyor. İşte o gerçekten gerekli bir tıbbi müdahale miydi? Onunla ilgili hangi tutanaklar tanzim edildi? Kimler vardı? Bunların tamamını araştırdınız. Gittiniz hastaneye. Hastaneye gittiğinde gerçekten eks miydi? Eks dahi olsa hastaneye siz eks götürdüğünüzde biz bunların hepsini yaşıyoruz. Kalp masajına devam ediliyor. Prosedür gereği.
3: Evet, belli bir
2: 45 dakika
3: var.
2: Civarında aynen. kalp masajı. Ve bu ambulanstayken devam eden bir hadiseden bahsediyoruz.
0: Yani 15 dakikalık bir kalp masajı süresi var. Yani 18.00'da 18.00'da
2: 40 dakikaya kadar 19... çıkarttı onu Sağlık Bakanlığı. Evet. 40 dakika civarında.
3: En az 20 dakika koralı var
2: evet,
3: bu arada.
2: Evet, bekletiyorlar. Yani siz gidiyorsunuz. Net bir şekilde eks olduğuna dair aşağı yukarı 40-45 dakika sonra size bilgi veriliyor. Şimdi bu arada neler yapıldı? Kimler müdahale etti? Hangi ilaçlar kullanıldı? Kimler tarafından görüldü? Bunlara mutlaka bakmak gerekiyor. Evet. Bundan sonraki ayağı da otobüs ayağı. Tabii evet. Siz birazdan oraya
0: şimdi,
2: gideceksiniz herhalde.
0: Cezaevi çalışanlarının çok çelişkili ifadeleri var. Bu arada olay sırasında yani kalp krizi geçirdikten sonra yere gelen bir gardiyanın başka bir bölüme geçtiği, o kişinin FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair iddialar var. Şimdi konserveyle besleniyormuş zaten. Bu teyit edilmiş, tespit edilmiş
2: bir
0: bilgi.
2: Ama bu çok doğru bir hareket.
0: Cezaevi mutfağından yemek yemediği ve öldürülme şüphesiyle evet, yaşadığı
2: bu,
0: koğuşunda bu şekilde ifade ediyor.
2: Tabii bu çok doğru bir hareket. Bir istihbaratçı için çok doğru bir hareket. Çünkü siz memleketiniz adına Afganistan'da görev yaparken vatan hainliğiyle bir nevi suçlanıyorsunuz.
3: Görevdeyken
2: ne olduğunu anlamadığınız bir TV'de bulunmuş olan bir klasörden dolayı tutuklanıyorsunuz.
0: Evet.
2: İster istemez aklınıza acaba benim yaptıklarımla ilgili bir bedel mi ödettirilecek bana diye düşünürsünüz. İşte orada da aklına ne geliyor? Zehirlenme şüphesi geliyor.
0: Evet.
2: İşte o zehirlenme şüphesiyle ilgili olarak da kapalı olan yiyecekleri tercih etmiş.
0: Şimdi o dönem Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı bir açıklama var. Adli Tıp Kurumu diyor ki biz kanında hani bütün otopsiyle ilgili sürekli şüpheli ölüm olduğuna dair bir tablo ortaya çıkınca biz elimizdeki verileri Amerika'daki bazı sağlık kitleri ve sistemlerini kullanarak devletin hazinesinden de para harcayarak bütün yönleriyle araştırdık ve bu kişi kalp krizinden öldü diye bir açıklama yapılmış. O zaman yapılmış resmi açıklama Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklama ve bu yönde de bilgilendirme yapılmış. Çünkü otopsisi de yeterli biyopsi örnekleri ya da kan tahliline dair örnekler yeterince incelendi mi? Bunlar da bu tabloda soru işareti haline geliyor.
1: Biz ileriki günlerde nasıl Alihan Kuruş dosyasındaki gibi daha önce işte dayısı olan ismini unuttum inanın.
0: Arif Ahmet Denizoğlu.
1: Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni bir adli tıp sürecine girildi ve burada mezara açıldı, örnekler alındı. Bir önceki örnekler hepsi karşılaştırılacak. Ona göre yeni bir karar çıkacak. Biz bu dosyada da aynısını göreceğiz yani. Ama onu ne zaman göreceğiz? İşte bu 15 kişi, 15 tane şüpheli ifade verdiğinde az önceki siz söylediniz aradaki çelişkiyi. Bir önceki dosyadaki ifade çelişkileriyle yeni ifade çelişkilerini karşılaştırdığınızda burada ciddi bir

0: öldürme ya da ölüm şüphesi var mı yok mu? Savcılık o kanaate vardıktan sonra bu sefer diğer tarafta bir araştırma daha yapacak yani. O dönemin HTS kayıtları, baz veriler. O dönem için yapılan otopsiyle şu an işte bir otopsi için bir karar verilecek mi?
1: Belki 15 şüphelinin ifadesini aldığında arada çelişkiler bulacak.
0: Kesinlikle. Evet. Çünkü savcılık orada 3 tane şey arıyor. Birincisi azmettiriciler. Çünkü burada Kaşif Kuzunoğlu'nu öldürmek isteyenler kimler? Ya da niçin öldürmek istedi ya da bunu azmettirenler niçin bu eylemi gerçekleştirdi? Kim olabilir? Bunun sorusuna cevap verilecek. Eylemi gerçekleştirenler, o gün o eylemi kim gerçekleştirdi? Ya da kimler gerçekleştirdi? Hangi organizasyon, hangi burada yapı bunu gerçekleştirdi? O araştırılacak. Diğer taraftan da bunların hiçbirinden habersiz olan, görevi ihmalkar olan, yani görevinde ihmalkar davranan kamu personelleri kimlerdi? Onlar da ayrı bir başlık altında değerlendirilecek.
1: Evet.
0: Orada da tabii bu 15 kişinin ifadesi. O gün bu konuyla ilgili görevli bulunan herkes, cezaevi müdüründen mi bahsedersiniz, gardiyandan mı bahsederiz, o akşam nöbetçi olan doktordan mı, sağlık personelinden mi bahsedersiniz, ambulansın şoföründen mi, hastanede ilk işlemi yapan doktor mu, ya da siz yoğun bakıma aldığınızda ya da morga kadar kim bu olayı ilk gördüyse bunların hepsinin ifadesine başvurulacak. Çünkü gördüğünüz, bildiğiniz, duyduğunuz ve oradaki yaşadıklarınızı hepsini tek tek anlatmanız gerekiyor. Bu anlattıklarınızda eğer bir çelişki varsa o çelişkiler değerlendirilip acaba burada farklı bir durum söz konusu mu değil
1: şimdi
0: mi?
1: Ortaya şu bilgiyi de söylememiz lazım tabii bu konuyu konuşurken. MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür o dönem yaptığı açıklamalar aslında Kaşif Kozinoğlu'nu hedef alıyor. Şenkal Atasagun eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı onunla arasındaki çekişmede bu bilinir herkes tarafından. Kaşif Kozinoğlu'nun ismini sık sık gündeme getiriyor. Bu yönüyle de açıklamalar yapıyor. Kozinoğlu'na yönelik bazı suçlamalar var. Ve o suçlamalar, o çatışma başladıktan sonra da Kaşif Kozinoğlu'nun ismi Ergenekon sanıklarıyla ilişkide bulunduğu, çok özür dilerim, ilişkide bulunduğu iddiasıyla sık sık gündeme geliyor. Ve arkasından o dönemin savcısı Zekeriya Öz hakkında soruşturma açıyor. Bu sürecin böyle işlediğini de hatırlatmamız lazım. Kronik iskemik kalp krizinden vefat ettiği açıklanıyor. Bütün bunlar tabii incelenecek. Haydar Özdemir, son cümle, bu bölümü kapatacağız. Diğer bölüme geçeceğiz.
2: Yani ben burada varsa ihmallerin tamamının ortaya çıkacağını biraz önce Hadi Bey de söyledi. Bu soruşturma çerçevesinde her kim ne biliyorsa gerçeğiyle birlikte ortaya çıkacağını ve neticenin de elde edileceğini düşünüyorum. Kendi yorumum olarak.
1: Evet. Peki devam edeceğiz. İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı artık şüpheli. O dosyanın ayrıntılarıyla birazdan buradayız.

0: Evet, Alihan Kuriş suç örgütü davasında dünün en önemli gelişmesi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermesiydi. 12 sayfalık ifade, 130 isim soruldu kendisine. Buradaki şüpheler ne, bu yapıyla ilgisi ne, bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bir kere çok bu son dönemde çok alışık olmadığımız bir tablo, eski bir İçişleri Bakanı'nın şüpheli sıfatıyla bu dosyada yer alması. Alihan Kuriş suç örgütü FETÖ'vari bir yapılanma olduğuna dair bazı tespitler var. Tıpkı Baylok kullanan FETÖ gibi Glopper diye bir uygulama kullanıyorlar. Bu da, buna da dikkat çekerek Sayın Bakan'ın araçlarını bu yapıya tahsis etmiş olması gerçekten çok çarpıcı bir iddia. Sayın Bakan diyor ki aracı en son Haziran'da kullandım ama savcılığın sorularını birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Çok çarpıcı tespitler var savcılığın yaptığı. Bu örgütün kullanımına neredeyse 4 araç verilmiş. Hatta plakalar verilmiş. Birine tahsis edilmiş, sonra o kaza yapmış. Öbür araç gönderilmiş. Yani inanılmaz bir tabloyla karşı karşıyayız. Hadi Dündar, ne demek lazım?
1: Şöyle, eski İçişleri Bakanı ifade verdi. Biz ifadesinden önce hep şunu söyledik. Dedik ki kendisine yönelik ağır iddialar var, isnatlar var. Dosya içerisindeki veriler var ve o kamuoyuna yansıyan verilerden bahsediyoruz. Bu veriler neticesinde vereceği ifadenin öyle bir ifade olması lazım ki karşınızda sizi dinleyen kişi

0: kişiye makul geliyor olması lazım. Yani ikna edebiliyor olmanız lazım. Karşınızdaki kişi ya bu kadar da olmaz dememesi gerekiyor. Örneğin eğer siz yıllık olarak bir aracın kira bedelini 1000 TL olarak gösteriyorsanız ki aylık neredeyse 100 bin lira kirası olan, yani bugün kiralamak isterseniz aylık neredeyse 100 bin lira para ödemeniz gereken bir aracı yıllık 1000 TL'ye kiralıyorsanız bunu o kadar mantıklı bir şekilde açıklamanız gerekir ki işin içinden çıkabilirsiniz. Diğer taraftan.
1: Sizin... Burada bir virgül koyabilir miyim? Buyurun. Şimdi siz İçişleri Bakanısınız. Bir şirket adına sizin adınıza kiralanmış 4 tane araç var, tahsisli plaka var. Bir şirket adına kiralanmış bir araç ve siz ona 1000 lira para ödüyorsunuz. Bu normal mi? Onu bir önce bir bunu bir değerlendirelim.
0: Bu normal değil. Şimdi ifadesine bakıyoruz. Diyoruz ki buradaki soruya karşılık acaba nasıl bir mantıklı cevap verilecek? İşte para sembolik olarak gösterildi. Elden para veriliyordu. Şimdi bu neden böyle bir yola girersiniz? Normal şartlarda birinden bir araç kiralasanız ki bu kiralama firması değil bu arada. Kiralarsınız, normal miktarını belirlersiniz, anahtarınızı alırsınız. O araç sizde olur. Hiçbir şekilde başkası sizin kiraladığınız araç sizin kontrolünüzdeyken hiç kimse kullanamaz, hiç kimse dahil olamaz. Kiraladığınız şirket dahi sizden habersiz bir şekilde o aracın yanına dahi yaklaşamaz. Öyle olması gerekirken bir bakıyorsunuz ki araç herkes tarafından kullanılmış.
1: Kullanılmış. Hatta şu araç, yani artık kayıtlara geçtiği için söyleyelim, 34 SL 313 plakalı araç. Savcılık tarafından operasyon, kuruş örgütüne operasyon için düğmeye basılıyor. Şu isimler, bunlar, bu kim? Alihan Kuriş'in kardeşi. Bu da yine Sayın Bakan'ın tanıdığını söylediği bir isim, Mehmet Özmen. Süleyman Hilmi Kalcı'yı tanımadığını söylüyor. Ama ismen bildiği
2: belli.
1: O
2: aracın kiralandığı şirketin sahibi Mehmet Özmen.
1: Evet, Mehmet Özmen ama şoför, yani örgüt içinde de çok kritik şüpheli konumunda olan birisi. Şimdi bu üç kişi Muğla üzerinden yurt dışına kaçmak istiyor. Neden abisi yakalandı diye ve bakanın aracında yakalanıyor.
0: Ben Hilmi Tuna Kuruş burada ifadesinde ne söylüyor? Marmaris'e gidiyorsunuz, abinizle ilgili bir soruşturma var. Bütün Türkiye o soruşturmayı konuşuyor. Siz de bu dosyada firarsınız. Diyor ki ben işte Marmaris'e dinlenmek için gidiyordum yani.
1: Ama dinlenmek için gittiğinde 10 saatlik yolculuk boyunca bir kere araçtan indiğini...
0: Telefonları kapatıyorsunuz. Hayır, araçtan böyle bir ortamda dinlenemezsiniz zaten. Bunu niçin söyledim? Şunun için söylüyorum. Sizin ifadenizin makul olması gerekir. Sizin ifadenizin gerçekten size isnat edilen suçu ortadan kaldırmak için yeterli olması gerekir. Fakat biz İdris Naim Şahin'in ifadesine baktığımızda kendisine yönelik söylenen şeylerin hiçbirini makul bir şekilde bir cevabın verilmediğini söyleyebiliriz. Onun
2: suçtan kurtulmak için vermiş olduğunuz beyan yeni bir suçtan bahsediyor aslında. Diyorsunuz ki biz bunu sembolik olarak yaptık, parayı elden veriyorduk.
1: Danışmanım üzerinden verdim diyor, sonra danışmanın da onun aleyhine ifade ediyor.
2: Demek ne demek? Bu işin faturası yok demek. Vergi suçu yani sonuç itibariyle. Paranın kaynağı belli değil demek. Her şey demek yani. Karşılığı biz niye konuşuyoruz biz burada? Bakın çok zul duyuyorum ben bunları konuşurken. Niye?
1: Yani bu makamı
2: İçişleri Bakanlığı makamında olmuş, bizim bakanlığımızı yapmış birisiyle ilgili bu iddiaları konuşuyor olmak beni çok bir vatandaş olarak çok rahatsız ediyor.
1: Evet.
2: Yani alay komutanını konuşmak, İl Emniyet Müdürünü konuşmak, Cumhuriyet Başsavcılarını konuşmak gerçekten çok rahatsız ediyor. Yani Tunceli'deki cinayet konusuyla ilgili olarak Sayın Vali'yi konuşuyoruz. Şimdi Sayın Bakan'ı konuşuyoruz. Yani bunlar çok rahatsız verici şeyler. Niye? Çünkü bunlar çok önemli makamlar. Sizin güvenliğinizi sağlayacak kanunen kişi İçişleri Bakanı.
1: Evet. Şöyle
2: biraz
1: diyor.
2: Önceki İçişleri Bakanı'na bakıyorsunuz. Suç çeteleriyle mücadele için Tiflis'e gidiyor. Orada operasyon yapıyor. Ben bu adamların hepsini alacağım. Ülke ülke gezeceğim. Ben bunları o ülkelere göndermeyeceğim diyor. Diğer taraftaki de burada sizin operasyon yapmış olduğunuz kişiyi kaçırmak için arabasını veriyor. Nasıl izah edeceğiz biz bunu?
1: Sadece bununla sınırlı kalsa hani belli birinci derecede şüpheler, yani çok ciddi şüpheler var. Aracı Belarus Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğunu söylediği kişilere teslim ediyor. Onlar kaza yapıyor, sonra bakanlığın ikinci aracının plakasını gönderiyor. Yani o plakayı o araca takılıyor muhtemelen.
2: Tahsislik...
1: Orada da bir şantaj iddiası var. Yani... ve ihalelere etki etme iddiası var ki o da çok vahim zaten.
0: Onlar tekrar ele alınacak bu. Biliyorsunuz ki bu Alihan Kuruş dosyasından sonra onlar daha önceki ihbarlardı. Daha önceki dosyanın içerisinde olan verilerdi. Ancak bugün bu yeni yapılan operasyon ve çıkan

0: deliller o dosyanın tekrar ele alınmasını ve tekrar değerlendirilmesini ortaya çıkartıyor. O dosya tekrar değerlendirilecek. Fakat burada bir de şunu sormamız lazım. Şimdi İdris Naim Şahin'e tahsis edilmiş olan bir aracın normal şartlarda sizin bunu biliyor olmanız lazım. Nereden aldınız, nereye götürdünüz, nasıl kullanıldı, kimdeydi, bıraktığınızda kime bırakıyorsunuz? Sonuçta sizin sorumluluğunuzda olan bir araçtan bahsediyorsunuz. Herkes bilir ki kendi sorumluluğunuzda bir araç varsa ya da bir eşya varsa ya da bir şey varsa onunla ilgili bir suç ortaya çıktığında size gelinecektir yani.
1: Evet.
0: Yani ondan dolayı sizin bunları biliyor olup ve ona göre hareket ediyor olmanız lazımdı. Maalesef bu sorulara cevap verilmemiş. Fakat diğer taraftan da şunu söylememiz gerekiyor. Şu an Alihan Kuruş suç örgütü diye bir dosya var değil mi? Savcılığın isnadı bu. Evet. Peki bu dosyada İdris Naim Şahin tanık olarak mı ifade verdi? Hayır, şüpheli olarak ifade verdi.
1: Şüpheli sıfatlı.
0: Yani savcılık makamı kendisini adli kontrolle sulh ceza hakimine sevk etti. Sulh ceza hakimliği dosyada veriler var. Dosyadaki delillere göre bu suçu işleme ihtimali olduğuna binaen ne yapıyor? Diyor ki ben yurt dışı çıkış yasağı veriyorum. Tabii ki bir hukukçu olarak ben her zaman şunu söylüyorum. Tutukluk en son tedbirdir, en ağır tedbirdir. Eğer kuvvetli suç şüphesiyle birlikte delil yoksa tutukluğa bir karar verilmemesi gerekir. Daha önceki adli kontroldür ve diğer tedbirleri kullanma gibi bir durumun ortaya çıkıyor olması lazım. Ancak bu bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Artık Alihan Kuruş suç örgütünün dosyasının bir şüphelisi de İdris Naim Şahin'dir.
1: Evet. Şimdi gerçekten şantaj ve kamu ihalelerine sirayet edecek şekilde bir suç faaliyeti yürütüldüğüne dair iddialar da var. İşte bakanın kendisine tahsisli bir araç var. 15 Mayıs 2025'ten bahsediyoruz. Şimdi bu yeni kiraladığını söylediği bir araç 30 Ekim 2025'te Ömer Sipahioğlu yönetimindeyken bu araç bir trafik kontrolüne giriyor. Sonra bu araç kaza yapıyor. Biraz önce kısmen aktardım. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ve 3 oğlundan birisinin araçta olduğunu zaten Sayın Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de kabul ediyor. Ama buradaki kritik mesele şu. Kuruş suç örgütündeki 2 kişinin Belaruslu 3 kadını Türkiye'ye getirip bunu şantaj amaçlı kullandığına dair iddialar ki bu da dosyada olan...
0: Siz çok kibar davranıyorsunuz ancak oradaki dosyadaki konu şu. Belaruslu olan bazı kadınlar Türkiye'ye getiriyorlar.
1: Bunların vatandaşlık işlerinin halledilmesi
0: isteniyor. Evet, o kadınların burada işte mümkün mertebe başka insanlarla ilişki içerisine sokuyorlar. Video kayıtları alıyorlar. Öyle bir şantaj içerisine girdiklerine yönelik isnatlar var. Ve bu ağır iddialardı.
1: Yani
0: bu
1: ağır iddialar eski İçişleri Bakanı olduğu için benim dilim nedense varmadı söylemeye.
0: Bizde mecbur bir soruşturma dosyası var ve içerisindeki verileri konuşuyoruz. Burada tabii ki kimseyi suçlamıyoruz ya da kimseyi kesin bir şekilde suçlu ilan etmiyoruz. Ancak soruşturma dosyasının içerisindeki veriler bunlar. Evet. Ve o Belarus kısmı da buradan ortaya çıkıyor.
1: Evet.
2: İşte o dönem böyle bir şey vardı. Yani FETÖ yapılanmasından kaynaklı olarak özellikle işte bu kadın, kaset. Hatırlayın birçok siyasetçinin siyasi hayatı bitti bu şekliyle. Evet. Yani
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nde belirli
2: birçok siyasi liderin hayatı bu şekilde. Deniz Baykal'ın da zamanında bittiydi. Yani bu ve benzeri kasetlerle birçok siyasetçi maalesef siyaset yapamaz hale gelmişti. Ha, siyasi kimliği olan kişilerin bunlara zaten karışmaması gerekiyor. Bu ayrı bir tarafı işin. Ama bunun kumpas şeklinde yapılması, bir istihbarat örgütü şeklinde yapılması bambaşka bir olgu. Ve burada siz böyle bir yapının içerisinde İçişleri Bakanlığı'nı kullanıyorsunuz. İşte bizi acıtan kısmı bu.
1: Evet. Şimdi danışmanıyla da ters düşmüş. Savcılık dosyasında. Şimdi bunları konuşuyoruz ama gerçekten hani daha fazlası var. Belki eksik bile bırakıyor olabiliriz. Savcılığın somut HTS kayıtlarıyla, telefon konuşmalarıyla, bizzat şüphelilerden ya da itiraf niteliğinde aldığı beyanlarla ortaya çıkmış bir tablo dahilinde bu iddiaları hem grafiğe hem konuklarımızla konuşuyoruz. Yani bunlar öyle altı boş sayılabilecek şeyler değil, devletin kararlılıkla üzerine gittiği bir durumdan da bahsediyoruz. Danışmanına da muhtemelen şöyle bir baskı yaptığına dair iddia var. Yani bu araçların kullanımından benim haberim yoktu diye ifade ver dediniz mi diyorlar savcılıkta İdris Naim Şahin'e.
0: Çünkü bu olay ortaya çıktığı andan itibaren bazı girişimler ve telefonlar yapılmış. Zaten kendisi de ifadesinde bazı kişileri aradığını söylüyor bu olay ortaya çıktığında.

0: Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Kendi danışmanı, yani özel kalem müdürü diye tabir edilen şahsın mesajları var. Mesajları da kendisine soruluyor. Mesaj dediğimiz şey nedir? Dosya kapsamında bilirkişi marifetiyle dosyaya alınmış olan dijital materyal inceleme raporudur. Yani oradaki o raporun içerisinde bazı mesajlar var. İddianame hazırlandığında emin olabilirsiniz çok daha fazla şey konuşacağız.
1: Evet.
0: O mesajlarda ne emirler verilmiş, ne talimatlar verilmiş, neler konuşulmuş. Çünkü o konuyla ilgili o mesajların içeriği soruluyor. Mesajlar soruluyor fakat orada o mesajların kendisinin haberi ya da bilgisi dahilinde olmadığıyla ilgili bir ifadesi evet, var.
1: Biraz önce o bahsettiğimiz şantaj iddiası. Üç kadın Fatima Ovezova, Gülsüm Ovezova, Gülnara Bahimora. Bunların vize işlemleri ve diğer işlemlerinin yapılmasının danışmanı diyor ki Sayın Bakan'ın bilgisi dahilinde bütün bunlar yürütüldü diyor.
2: Ama Sayın Bakan bunların hepsini inkar ediyor.
1: Evet.
2: Yani alınan ifadesini inkar ediyor. Evet. Yani bunların hepsi birer iddia. Şimdi bakın bu iddiaların gündeme geliyor olması, bu kişilerle irtibat... Bak soru şu, tanıyor musun? Tanıyorum. Bağlantılı mısın? Bağlantılıyım. Ama ne iş yaptığını bilmiyorum, ne yaptığını bilmiyorum. Tahsisli arabanı veriyorsun. Şimdi bana tahsisli olan bir araç veya bana devlet emekli emniyet müdürüyüm diye bir kimlik veriyor. Ben şimdi o kimliği Hadi'ye verdim biraz da bana benziyor diye. Hadi Bey kullanıyor. Müdürüm, böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü?
1: Ya bir de
2: veya silahımı verdim
1: kimse,
2: birisine.
1: Çakar varsa trafikte kimse karışmıyor zaten.
2: Veya silahımı verdim birisine, gitti birisine onunla beraber ateş etti. Bu benim sorumluluğumda olan bir şey. Yani senin araban senin sorumluluğunda, sana tahsisli olan plaka senin sorumluluğunda. Ben bunu özel kalemime verdim. Özel kalemim onu tanıyormuş. Ben kişilerin ne iş yaptığını bilmiyorum. Oradan tahsis edilmiş. İşte o kadınlar geldi, benim özel kalem müdürüm biliyordu bunları. Yani çok hayatın doğal akışına uygun değil. Hele hele o makamdayken. Bakın makam çok önemli çünkü size sürekli bilgi akışı geliyor kişilerle ilgili olarak. Mesela sizin birisi ziyaretinize de gelebilir bir makamdayken vesairedeyken. Ama sizi birileri mutlaka ikaz eder efendim.
0: İşte Sayın Müdürüm.
2: Böyle sakıncalar olabilir bu kişiyle yapacağınız görüşmelerin denir.
1: Ya İçişleri Bakanı'yken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden bir ihbar var. İhbarda bu kişilerin fuhuşu teşvik ettiği, yurt dışından kadın getirip bürokratları kamerayla çektiğine dair ihbar gitmiş. Doğrudan ihbar gitmiş. İsim verilerek, Ali Ankuri suç örgütü içindeki isimler verilerek yapılmış. Bitiriyoruz. Bu konu daha çok su kaldırır. Adi Dündar, Haydar Özdemir teşekkür ediyoruz. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Karşımda yepyeni bir Yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
1: yapıyorsun?
2: Bakalım. Amca çok...
5: Sakin oğlum.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
0: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.
1: Rüşvet, fuhuş, yolsuzluk. Belediyelere soruşturmalarda son durum ne? Yargıtay mutlak kararını bozarsa ne olur? Kılıçdaroğlu İzmir'e gidiyor. Cemil Tugay CHP'ye döner mi? Mansur Yavaş neden konuşmuyor? Muharrem İnce'nin CHP planı ne? Sena Alkan soruyor. Akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Mustafa Balbay ve Türker Akıncı yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Efendim, iyi akşamlar. Hülya Hökenek ben. Akşam haberlerindeyiz ve Marmara'da gece iki yük gemisi çarpıştı. Bakın, biri battı. Batan geminin 10 kişilik mürettebatı yok ortada. Kayıp ve son gelişmeleri öğreneceğiz. Tabii kaptanların telsiz konuşmasına rağmen. Bu kaza nasıl önlenemedi? Hani böyle ben geliyorum diyen bir kaza da değil. Yani iki kaptan konuşuyor, birbirlerinden haberdar. İlginç. Şimdi bir taraftan da gözler, bir yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelecek haberlerde ve batan feribotun enkazına çevrilmiş durumda aslında. O enkaza ulaşıldı. Kayıp 20 yolcunun akıbeti hala belirsiz. Son durumu da alacağız bu arada. Girne'den canlı bağlantıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan hava savunması için İsrail'le işbirliği anlaşması yapan Atina'yı da uyardı. Adaların silahlandırılmaması gerektiğini de vurguluyor bir taraftan. Onu da aktaracağız. Hemen başlasın akşam haberleri. Önce Öznur'a bir gidelim, hemen Öznur'la konuşalım. Çünkü Marmara'daki gemi kazası için kriz masasının kurulduğunu biliyoruz. Öznur orada, Silivri'ye gideceğiz. Tabii yani aramaların sürdüğünü biliyoruz. Öznur elinde bilgiler var, onları da paylaşırsan çok sevinirim.
1: Evet Hülya, bulunduğumuz nokta kriz masasının olduğu yer. Burada tabii ki gemide bulunan insanların aileleri, yakınları var. İlk etapta 6 ailenin günün erken saatlerinde buraya geldiğini biliyoruz. Tabii farklı şehirlerde yaşayanlar da var gemi mürettebatının içerisinde. Bazılarının gelmesi daha farklı şehirlerden geliyorlar. Bir kısmı İstanbul'da yaşıyormuş aldığımız bilgilere göre. Ama konuşmayı doğal olarak çok iyi bir durumda olmadıkları için, çok insani bir durum elbette, tercih etmiyorlar. Sadece bekleyiş içerisindeler. Saatlerdir bu şekilde kurulan çadırların altında insanlar bekliyorlar. Zaman zaman psikososyal destek ekipleri yanlarına gidiyor. Kısa görüşmeler yapıyorlar ve sonrasında görev yerlerine dönüyorlar. Onları da gün boyunca bizler rahatsız etmemek adına mikrofon bile ben şahsen uzatmayı istemedim. Çünkü zaman zaman feryatlar yükseliyor. Sonuçta bir geminin %99 battığı söylendi. Bu açıklamaları onlar da dinliyorlar. Dolayısıyla hem acı var hem umut var. Bütün duyguları birbirine karışmış durumda şu anda bekleyen insanların. Olaya dönersek, kazaya dönersek, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Bir başsavcı vekili, iki savcı görevlendirildi. Tabii kusur durumuna ilişkin bir ön rapor oluşturulması için de bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bu bilirkişiler kimler, uzmanlık alanları neler? Gemi kaptanları ve gemi inşaat mühendislerinden oluşuyor bilirkişi heyeti. Ve tabii olay mahalline ve bulunduğumuz noktaya çekilen ve kazadan kurtarılan Avsu gemisinde inceleme yapmak üzere buraya, bölgeye intikal ettikleri bilgisi de savcılık tarafından paylaşıldı. Yine bunun dışında başka bilgi, belge, kayıtlar, işte telsiz kayıtları, bunlar da inceleme altına alındı diye belirtildi savcılıktan yapılan açıklamada. Dün gece 03.10'da bu kaza yaşandı Marmara açıklarında, yani Silivri kıyılarından 34 kilometre uzaklıkta diyebilirim. Daha iyi anlaşılması için mesafenin deniz mesafesiyle aktardığımızda da 18 mil olarak ifade ediliyor ama biraz böyle kabaca tahmin edebilmek için 33-34 kilometre diyebilirim kazanın yaşandığı nokta. Kıyı Emniyeti raporuna göre kazanın yaşandığı saat gece 03.10, bildirimin yapıldığı saat kurtarılan gemi tarafından da 03.41, arada 31 dakikalık bir zaman dilimi var. Kazadan 31 dakika sonra bu kazanın yaşandığı resmi mercilere, kurumlara bildiriliyor ve hemen sonrasında akabinde de arama kurtarma çalışmaları başlıyor. Bugün Milli Savunma Bakanlığı da 4 gemi gönderdi. Bunlar arasında TCG fırkateynleri vardı, hücum gemileri vardı, bir İHA vardı. Bunların yanı sıra yine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden helikopterler, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'nün yine ekipleri. Yani hem havadan hem denizden devam eden saatlerdir, gece dün 03.04'ten bu yana saatlerdir denizde ve havada devam eden çalışmalar var. Bizim bulunduğumuz nokta Silivri'nin merkezi, sahili, Silivri'nin en yoğun merkezi. Buradan görmek, görebilmek, kazanın olduğu noktayı, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı noktayı göstermek kamerayla da olsa mümkün değil. Dediğim gibi çok çok ileride açıklarda 33-34 kilometre daha ileride gidildiğini düşünerek hesaplayabilirsiniz. Bulunduğumuz teknelerin tam arkasında kurtarılan gemi kıyıya 1000 metrelik mesafede oraya çekildi. Şimdi bilirkişideki görevliler, gemi kaptanları, gemi inşaat mühendisleri bakacaklar, yerinde inceleme yapacaklar. İki geminin çarpışması nasıl olduğu, bir telsiz kayıtları var biliyorsun Hülya. Onlar da yansıdı. Bu kayıtlarda batan gemiden karşı gemiye, kurtulan gemiye oradaki bir görevlinin al su kıyıya çek demiştim diye, pardon, iskeleye çek demiştim diye bir şeyi var, cümlesi var. Özetle böyle bir cümleydi. Orada o konuşmayı biliyoruz. İşte bu kayıtlar şimdi deşifre edilmesi, incelenmesi için de savcılık tarafından alındı, incelenecek. Tuğberk İmamoğlu gemisinden dün geceden beri haber alındı.

0: Sınamıyor. İçerisinde gemi kaptanı dahil 10 kişi vardı. Tamamı Türk vatandaşıydı. Şu anda onları bekleyen ailelerinin biraz uzağından bu yayını gerçekleştiriyoruz. İnsanların bekleyişi devam ediyor. Uzun sürelerde burada kalmaya devam edecekler. Haber gelene kadar gelişmeler oldukça biz de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Özür, ben çok teşekkür ederim öncelikle. Aktardığım bilgiler önemli. Nasıl oldu, ne şekilde oldu? Yani o kadar çok soru var ki onları konuşacağız tabii. Yani iki yük gemisi çarpışıyor. Birbirinden de haberdar gerçekten. Yani iki gemi sürekli iletişim halindeler. O konuşmalarda, telsiz konuşmaları da kaptanların, onlar da yansıdı biliyorsunuz. Ama bu kaza niye önlenemedi yani? Bütün mesele bu. Konuşacağız birazdan, konuğum da var, kendisine de soracağız aklımıza takılan tüm soruları. Marmara Denizi'nde iki gemi çarpışıyor, bakın şimdi bu iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi arkadaşımıza konuştu, Habertürk'ten Elif Yavuz'a konuştu. Tahsin Doğruyol kendi gemilerine çarpan gemiyi ihmalle suçluyor, bakalım bir.
2: Aklımızın ucundan geminin battığı falan gelmiyor. Yani bu kadar hızlı bir şekilde.
3: Sabaha karşı acenteden aldıkları telefon haberleri oldu olan bitenden. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin firma sahibi Tahsin Doğruyol gece yaşananları Habertürk'e anlattı.
2: Benim gemi böyle giderken o gemi de şu taraftan geliyor. Tamam mı? Benim kaptanım arıyor. Ondan sonra çatışma protokollerinin tersi yönde gittiklerini anlıyorum. Ondan sonra karşı tarafın. Sonra benim kaptanım bir daha arıyor. Ondan sonra çarpışma oluyor. Ve gidiyor. Şu ön tarafı sağlam olan yeri var. Oradan bizim gemiye vurduğunu ve gittiğini düşünüyoruz.
3: Telsiz kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanı Alsu isimli gemiyi uyarmıştı.
4: Alsu iskeleye kır.
2: Görüşmeden anladığımız, bizim kaptanımızın iki defa karşı tarafı arayıp uyardığı, bizim gemimizin rotasında gitti, karşı geminin rotasında gitmedi, bizim gemimize çarptı. Çarptı, kaçtıktan sonra da 31 dakika sonra yetkililere haber verdi.
3: Tahsin Doğruyol, Alsu gemisinin yetkililere geç haber vermesinin arama kurtarma çalışmalarını geciktirdiğini savundu.
2: Raporlarda da viteste de saat 3.41'de, yani son derece 31-32 dakikanın heba edildiği, geminin alakasız yerlerde dolaşıp döndüğü, internette gördüğüm, ayış cihazlarından gördüğüm kadarıyla denizce can ve mal kurtarmak zorunluluğu vardır. Yani bir geminin diğer gemiye vurup gitmesi gibi bir şey olamaz yani. Yani üzücü olan bu.
3: Rotasında olmadığı ve uyarıları dikkate almadığı iddia edilen Alsu isimli geminin şirketinden de bir açıklama geldi. Açıklamada çarpışmanın ardından derhal ilgili makamlara rapor verildiği belirtildi. Geminin geçiş manevrasını gemi trafiği hizmetlerinin talimatları doğrultusunda yaptığı ifade edildi. Ortaya çıkan telsiz konuşmalarından yola çıkarak herhangi bir taraf bakımından kusur sonucuna varılmasının doğru olmadığı belirtildi.
1: Şimdi iki gemi çarpıştı. Konuğum var. Uzak yol gemi kaptanı Can Kıygı'yla konuşacağız. Ya gerçekten hani çok fazla soru var ama uzun yıllar mesai harcadığınızı da bildiğim için size şunu sormak istiyorum. Yani bu çarpışma nasıl olmuş olabilir? Denizcilik açısından bakıldığında bu çarpışma bize ne anlatıyor? Elimizde bazı haritalar, ledler de var, radar ledi de var.
5: Evet.
1: Siz de sağ olun, destek olduğunuz arkadaşlarımız da hazırladılar. Hı hı. Bize aktarırsanız sevinirim. Bu arada çok ama çok üzgünüz hepimiz, evet, ülke olarak ama evet, siz de bizatihi daha bir üzgünsünüz haklı olarak. Çünkü 10 mürettebatın içinde ikinci kaptan da sizin uzun yıllar teşviki mesai yaptığınız, evet, aynı zamanda yakın sınıf bir arkadaşınız.
5: Evet,
1: İnşallah diyorum ulaşılır, ailelerine de buradan gerçekten sabır ve geçmiş olsun diyorum. İnşallah ulaşılır. Buyurun efendim, ne anlama geliyor? Bize bunu bir anlatın. Bu çarpışma neden olmuş, nasıl olmuş? Bu kadar iletişim halinde olan iki kaptan ve iki kaptan da Türk, iki Türk gemi. Buyurun.
5: Hülya Hanım, 42 yıldan beri denizdeyim. En büyük sorun haberleşmeydi. Özellikle yabancı gemilerle İngilizce konuşmaya kalktığınızda çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Ve denizde bazı devrimler oldu. Bunlardan biri de AIS, Automatic Identification System dediğimiz sistemle biz geminin hangi gemi olduğunu, nereye gittiğini, yükünün ne olduğunu hepsini görebiliyoruz. Önceden bir gemiye

0: çağrı yapıyorduk. İşte Saraybunun önündeki filanca gemi. Mesafem şu. Adam bize cevap vermiyordu. Ben size Çanakkale Boğazı'na itibaren...
1: Çubuğu alabilir misiniz rica etse?
0: Tabii.
1: Zahmet olmazsa.
0: Çanakkale Boğazı'na itibaren olayı anlatacağım.
1: Tamam.
0: Çanakkale sektörden çıktı gemi ve sektör bitiminden sonra sektör Marmara Karan 14'e geçti. Tuğberk İmamoğlu gemisi. Boğaz geçişinde personel ekstra bir mesai yapar. Burada

0: kullanır. Herhangi bir sığ su veya derin boğaz gibi geçişlerde biz özellikle vardiyaları arttırırız. Bir emniyetsiz durum olmasın, boğazda bir kaza olmasın diye. Burada personel yani yarısı mümkün muhtemelen ayaktaydı İmamoğlu gemisinde. Boğazdan çıktıktan sonra kaptan ya yanlış hesaplamadıysam Marmara Adası'nın oralarda 3. kaptana vardiyasını teslim etti ama kaptanın gece emirleri vardır. Master's order diye noktan ya yanlış hesaplamadıysam Marmara Adası'nın oralarda 3. kaptana vardiyasını teslim etti ama kaptanın gece emirleri vardır. Master's order diye normal emirleri de vardır. Bu emirlerde kaptan şunu yazar. Herhangi bir acil durumda tereddüt etmeden beni kaldırın. Bu gemi jurnalinin de alt tarafında kaptan günlük emirleri yazar ve bunlar resmi belge niteliğindedir. Master's order'da kaptan talimatlarında bu talimatların ne olacağı yazılır ve gece emirlerinde de yazılır. Biz genelde ARPA radar dediğimiz, bu yan ekranda gösterdiğim bazı detayları da orada göstereceğim.
1: Tamam.
0: Radar üzerinde de gemilerin time CPA dediğimiz, yani en yakın nokta zamanı, time CPA dediğimiz olay, time closing position approach dediğimiz bir olay İngilizcesi. 15 dakikaya ayarlarız genelde yüksek süratli teknelerde ve yarım mil, 5 gomina dediğimiz yaklaşık 1 kilometreye ayarlarız radarı ve deriz ki zabite herhangi bir durum olursa, bir tereddüt olursa kesinlikle bizi çağır.
1: Tamam. Ben şimdi burada buyurun. Çok özür dilerim. Zaten siz madem öyle, yani bu kadar teknik donanım
0: var,
1: eskisi gibi değil,
0: değil,
1: bu kadar ciddi bir iletişim
0: var,
1: nasıl oluyor da böyle bir çarpışma yaşanıyor?
0: Şimdi ben ona geleceğim. Hı hı. Burada siz radarı ayarladığınızda radar zaten otomatik olarak o CPA'in, yani en yakın noktaya giren ve zaman açısından da giren her gemiyi size zaten alarm çalarak vermeye başlar. AIS'te de bunun alarmı vardır. Yani size yaklaşan gemilerin mesafelerini siz ayarladığınızda AIS bunu da verir. Bu arada bir şey konuşuluyor. Köprüsünde kimse yok muydu ya da köprüsündeki insanlar uyudu mu vesaire. British Navigation Alarm Sistemi diye bir şey var Hülya Hanım. Hı hı. Bu sistem bildiğimiz zaman ayarlı bir saat gibi düşünün. Siz belli aralıklarla bunu eğer basmazsanız butona, yani öyle basit anlatayım. Mesela siz 3 dakikada bir o ışık yanar, basarsınız üzerine ve söner. Bu ne demektir? Köprü üstünde biri var ve köprü üstüne hakim. Eğer zabit köprü üstünde uyursa ve 3 dakika veya 6 dakika veya 12 dakika sonra bu alarma basmazsa 15 saniye içerisinde bu alarm aktif hale geçer ve kaptanın kamerasındaki alarm çalar.
1: Hmm.
0: Yani bu da der ki köprü üstündeki adam bayıldı, öldü, denize düştü veya uyudu. Ama kesinlikle bu alarm kurulur ve kaptan en nihayetinde köprü üstüne koşar. Yani peki, diğer gemide de aynı sistem var.
1: Peki şimdi bu tamam ya, o kadar donanım var.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet,
1: siz
0: evet
1: anlatıyorsunuz. Şimdi mesela örnek radar ekranı diyor bu.
0: Burada,
1: yani
0: burada
1: bunu
0: bakın,
1: anlatın. Bu radar ekranı bize ne anlatıyor şimdi?
0: Bu radar ekranı,
1: bu çarpışmaya dair ne anlatıyor?
0: Bu tabii o olayın bir şeyi değil.
1: Örnek
0: değil.
1: Bu zaten.
0: Bu örnek,
1: evet,
0: yani kesinlikle
1: tabii
0: yanlış anlaşılmasın.
1: Tabii.
0: Kazayla alakası yok.
1: Tabii.
0: Bakın burada target diyor. Hedefler ve CP diyor. Close
1: tamam
0: position approach. Yani burada zaman olarak ve mesafe olarak en yakın zaman, bakın burada 25 dakika sonra bu gemi bizim yaklaşık 800 metremizden geçecekmiş.
1: Hı hı.
0: Öteki gemi 6 dakika sonra yaklaşık bizim 8 gominamız, yani 1600-1700 metremizden geçecekmiş.
1: Tamam.
0: Bu öteki gemi de bizden 1 mil, yani 1852 metremizden 1,5 dakika sonra geçecekmiş. Burada görüntüleri ben arkadaşlara söyledim. Burada tersineydi bunlar. Bu iki gemi geçmiş. Bunlar arkadaki bizim trail dediğimiz kuyruk izleri. Bunlar da gemilerin prova izleri. Yani siz bu radarı ayarladığınızda bu prova izleri de uzadığı zaman, ki benim verdiğim görüntü öyleydi maalesef, burada öyle değil. Bu izler geminin önünde uzuyor. Hı -hı. Ve iki tane yan yana gelen geminin prova çakar uzantıları birbiriyle kesişebiliyor. Siz bu gemilerin nerede, hangi zamanda, ne kadar mesafenizden geçeceğini anlıyorsunuz. Şimdi dönelim tekrar haritaya. Ben
1: tamam
0: size şimdi anlatacağım. Burada 3. kaptan var diye aldı, ilerliyor. Normalde trafik ayrım hattıdır burası. Burası da talvik hattı dediğimiz orta hattır. Defalarca ben buradan Pendik'ten Roro gemisiyle kalktım ve kalkarken Marmara'ya söyledim. Sektör Marmara'ya kalkıyorum dedim. Önce Sektör Kadıköy, sonra Sektör Marmara ve karşıya cross geçiş yaptım. Buradaki en önemli detay, geçişi yaparken hem sektöre bilgi vermek,
1: bilgilendirmek.
0: Sektör işte Marmara filanca gemi, ben işte karşıya geçiyorum. Bu arada Çanakkale etasını verir. Çanakkale'ye varışım şu saat, şu dakika diye. Bu arada biz buradaki geçişi en kestirme ve en hızlı şekilde olacak

0: şekilde trafiği dağıtmadan, çünkü yukarıdan da gelen gemiler var Hülya Hanım. Yani burada trafik sadece böyle akmıyor. Burası bir otoban. Yüzlerce gemi geçiyor buradan.
1: Tabii trafik, evet. Aynen şey gibi düşüneceksiniz. Otoban, karayolu gibi, evet. Düşüneceksiniz tabii.
0: Ambarlı'ya da çalıştım. Ambarlı'ya giderken de tersine trafiği buradan böyle kesiyordum. Ve bu işi ben yüzlerce kere yaptım. Ama şöyle bir detay var. Bu gemi buraya geldiğinde, evet, öteki gemi de İzmit'ten çıkıyor. İzmit'te de gemi trafik hizmetleri var. Oradan çıktıktan sonra sektör Marmara'ya yine bilgi veriyor. Ben filanca gemi diyor. Benim etam diyor Çanakkale Boğazı'na şu diyor. Buradan çıkan gemi Tuğberk İmamoğlu da sektör Marmara'ya benim İstanbul varışım bu diye rapor ediyor. Hı hı. Bu gemiler özellikle...
1: Bu da çok özür diliyorum. Bu arada animasyonu rotası da açtık. Rotası bu. Anadolu Ajansı hazırlamış iki geminin, evet, evet, rotası. Evet. Hani bunun üzerinden de eğer anlatmak
0: çok
1: isterseniz...
0: Çok daha iyi olur.
1: Bakın yani izleyiciler açısından gibi, da bizim anlamamız açısından, evet, da, evet, evet, daha faydalı olacaksa o yüzden lütfen böyle buyurun.
0: Şöyle, evet, anlatayım Hülya Hanım. Şimdi burada
1: kameraman
0: bakın...
1: Kameraman arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Daha net anlaşılır
0: burada,
1: belki.
0: Evet, buradaki yok, sıkıntı şu... Tuğberk İmamoğlu burada bir rota değişikliği yapmış. Şimdi normalde biz bazen eğer sektörden, Boğaz'dan geçişimiz uzun sürecekse, Boğaz yoğunluğu varsa bazen sektör sizi demirletebiliyor. Hı hı. Demir yerinde bekleme süreniz var. Bu gemiler bazen konuşuyorlar bunu. Tabii Tuğberk İmamoğlu'nun böyle bir konuşması oldu mu, şirketin talimatı neydi bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi normalde bu gemi Ege'ye gidecek ve rulo saç yüklü. Hı hı. Öteki gemi de İzmit'ten çıkmış Alaya'ya gidecek. Normalde Alsu gemisinin sektör Marmara'ya bilgi verdikten sonra ben karşıya geçeceğim. Cross geçiş yapıp Çanakkale etam şu saat diyecek, varış limanım Ali Ağa diyecek. Burada
1: ne olmuş olabilir?
0: Burada ne olmuş olabilir? Hı-hı. Şimdi bakın, bu gemi yol üzerinde, kendi yolu üzerinde giden bir gemi. Yani tamam, otobanda gidiyor.
1: Tamam.
0: Bu gemi karşı trafik hattına otobanda cross geçecek, yani çapraz, hı-hı, geçecek olan gemi. Benim anlamadığım iki gemi de Türk gemisi. Bizim gemilerdeki en büyük sıkıntımız bazen Çinli bazen Filipinli oluyor.
1: İletişim.
0: Anlayamıyorsunuz. Konuşuyorsunuz da anlayamıyorsunuz. Tamam. Yani adam ne diyor? Burada şimdi muhtemelen üçüncü kaptan.
1: Siz baktınız değil mi o konuşmalara?
0: Evet.
1: İki kaptanın, evet, konuşmaları.
0: İskeleyakır, İskeleyakır dedi.
1: Dedim
0: neden
1: sana?
0: İskeleyakır dedim,
1: daha önce dedim sana diyor. Evet,
0: evet, evet. Çünkü bu gelen gemi, bakın cross geçecek olan gemiyle bu sancak sancağa geliyorlar. Hı hı. Ve yol hakkı bu gemide gözüküyor. Çünkü trafik hattında ilerliyor. Bu karşıya geçerken mümkün mertebe biz gemilerin kıçından ve fazla çaparız vermeden, karışıklık vermeden, hı hı, karşıya geçmeye çalışırız. Hı hı. Ve burada Alsu gemisinin İskeleyakır demesi, bu Tuğberk İmamoğlu gemisinin İskeleyakır demesi, bu her iki gemi İskeleyakır'sa zaten kaza olmayacak.
1: Zaten olmayacak, evet, yani.
0: Yani burada küçücük bir rota değişikliğiyle İki gemi de kazadan kurtulacak. Şimdi burada dediğim gibi az önce radarlarda bunlar traklanmış durumda. Yani her iki gemide muhtemelen birbirlerini trakladılar. Ayısı kapalı olsa bile geminin kendi ekosu var. Yani bir bütünlüğü var. Geminin radar üzerinde bir eko dediğimiz görüntüsü var. Yani ayısı kapanmış olabilir, teknik bir şey olabilir. Onu tam bilemiyorum ama her türlü radardaki eskiden ayısı yoktu. Fakat çatışma önleme tüzüğü der ki, İyi denizcilik kuralı. Burada çatışma riski ve çatışmadan kaçınma riski ile ilgili çatışma önleme tüzüğü 7 ve 8. maddeler var Hülya Hanım. Burada çok net bir şekilde anlatıyor.
1: Size bir şey soracağım.
0: Buyurun,
1: çok merak
0: efendim,
1: ediyorum. 4199 ton rulo saç taşıyan bir kuru yük gemisinden bahsediyoruz.
0: Evet. Evet.
1: Ya 11 dakika içinde batıyor. Batar. Sayın Bakan'ın da yaptığı açıklama, batar, yetkililerin yaptığı açıklama. Yani mürettebat iç açısından bakıldığında birincisi, evet, bütün aileler açısından bu soruyu soruyorum. Evet. Evet. 11 dakika ne ifade ediyor? Bu önemli.
0: Evet.
1: Bu çarpışmanın yani darbeyi geminin nereden aldığı da herhalde önemli, o batış açısından önemli.
0: Önemli. Önemli. Önemli.
1: Biraz bunu aktarırsanız, bu sularda çok fazla
0: şimdi,
1: yani gemi kaptanlığı yapmış biri olarak.
0: Arama kurtarma kaptanı da yaptım Hülya Hanım. Şurada Boğaz'ın 7 mil girişinde Hera diye bir gemi battı 2005 yılında. Hı-hı. 2005 Hera, baksın izleyicilerimiz. O gemi çarpışmadığı halde kömür yükü vardı ve gemi batıp çıkıp batıp çıkıp en sonunda saç attı ve gazoz kapağı gibi battığı içinden kimse kurtulamadı. Ve gemide armatörün oğlu da vardı. Biz armatörü kıyametin botunda beraber götürdük ve orada bulduk İskandil'le. Bunu ben daha önce de söyledim. Bir geminin batması çok zor değil. Burada Tuğberk İmamoğlu'nun yükü önemli. Bir de tulum ambar dediğimiz tek ambarlı bir gemi bu. Gemilerde bazen,
1: ne demek o? Bunu anlatın bize.
0: Tek ambar. Yani şöyle söyleyeyim. Sizin geminizin uzunluğu 90 metre 60 metrelik bir ambarınız var. İkiye bölünmüş değil, 30-30 değil.
1: Tek ambarlı olması daha
0: dezavantaj şöyle, tek ambarlı
1: riskli,
0: olması
1: riskli.
0: Riskli ama bazen tabii bizim kargo yükü dediğimiz yükler var. Yani mesela biz rüzgar terminallerini, rüzgar pervanelerini bazen koyacak gemi bulamıyoruz. Tek ambarlı gemiler, tulum ambarlı gemiler bunlara uygun oluyor. Şimdi bir gemideki yüzme olayı, yine yaralı stabilite dediğimiz. Aynı bu, ben geçen yayında da başka bir yerde söyledim. Deniz otobüsünde de yaralı stabilite olayı var. Bu geminin de yüzme, yüzdürme kapasitesi maalesef tek ambarlı bir gemide tulum ambarı olduğu için ve yükü de rulo saç, ki ben de çok taşıdım. Özellikle biz çok korkarız bu yükten, hareket etmemesi lazım. Gemide hareket ettiği anda bordadan fırlar gider ve gemiyi batırır. Olmuş kazalarda vardır böyle yani tarihte. Bu geminin yükü nedeniyle
1: bordadan fırlar gider ve gemiyi batırır,
0: batırır
1: diyorsunuz.
0: Batırır. Yani bununla ilgili yaşanmış kazalar var. Fakat buradaki olayda Alsu gemisi muhtemelen Tuğberk İmamoğlu son bir manevrayla iskeleye kırmıştır diye düşünüyorum. Ve sancak tarafından yaşam mahalline yakın bir yerden vurmuş olmalı ki köprü üstünde vardiyada bulunan kişiler de herhangi bir harekette bulunamazlar.
1: Bakan Uraloğlu da, kamerayı biraz bana doğru yaklaştırabilirseniz eğer çok sevineceğim. Kuru yük gemisinin taşıdığı rulo saç yükünün çarpışmanın etkisiyle geminin dengesini de aynen sizin dediğiniz gibi işte bozmuş olabileceğini, geminin ardından da alabora olarak battığını düşündüklerini söyledi. Aynen de doğru. Çünkü kendisi de gelen bilgiler bu yönde.
0: Bu bizim tecrübemizde olan bir şey.
1: Tabii.
0: Hülya Hanım. Yani...
1: Sizi bu çarpışmayı, bu kazayı duyduğunuz anda kafanızda beliren en temel soru işareti ne oldu? Ben onu merak ediyorum.
0: Bakın,
1: dediğim gibi bu sularda çok uzunca yıllar,
0: çalıştığınız yani
1: için,
0: 42 sene.
1: Kaptanlık yaptığınız
0: evet,
1: için.
0: Evet, evet. 84'ten beri denizdeyim ve burada daha önce bir trafik ayrım hattı da yoktu. Eski zamanlarda VTS de yoktu. Çok daha zor şartlarda gemilere ulaşmaya çalıştık. Buradaki en önemli şey iyi denizcilik dediğimiz kural. Bakın bu çatışma yönetimi tüzüğünde de var olan bir kural. Bir kural var. Siz eğer yol veren gemi durumundaysanız, yani yol vermeniz gerekiyorsa, Alsu gemisi şu anda o geminin kıçından geçmek zorunda. Ben kaptan olsam kıçından geçerim ama bakın bunlar hukuki olarak biz ne yaşandığını bilmiyoruz. Öteki gemi Tuğberk İmamoğlu da o geminin üzerine mi döndü onu da bilmiyoruz. Çünkü
1: bunlar hepsi incelenecek. Yani kayıtlara
0: ama,
1: bakılacak,
0: ama
1: incelenecek ve ondan
0: olması
1: sonra...
0: Olması gereken prensibini anlatayım ben size. Normalde eğer Tuğberk İmamoğlu gemisi bu gemi iskeleye hala kırmadıysa benim başıma da geldi. Biz iskele alabandaya basarız, buralar müsaitse olduğumuz yerde bir tur döneriz. Bu gemiyi durdurmaktan daha mantıklı. Durduramazsınız çünkü gemiye siz stop dediğinizde gemi akar. Zaten o ataletle bile çarpsa gemi de hasar olur. Bu gemi iskele alabandaya döner. Bu gemi olduğu yerde kalsa bile belki o zaman sürterek kurtarırlardı. Alsu gemisi nasıl bir manevra yaptı? Bu manevrayla ilgili bütün detaylar bu geminin videolarında zaten olacak. Artı İstanbul Trafik Hizmetleri Sektör Marmara zaten bunları takip etmiştir.
1: Evet.
0: Bunların da şeyleri çıkacak.
1: Peki.
0: Buyurun.
1: Şimdi telsiz uyarısı kazayı neden önlemedi soruları. Bu soruların hepsinin cevaplarını
0: var.
1: Belki var, alırız. Var. Ama ben daha çok mürettebattayım.
0: Evet.
1: Çünkü
0: evet.
1: Aklım kalbim orada onları bekleyen ailelerinde.
0: Evet.
1: Şimdi biz burada işin hem teknik boyutunu konuşuyoruz hem anlamaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Gerçekten herkesin
0: yani
1: gözü kulağı
0: boyutu,
1: orada.
0: Evet.
1: Ama insani ve vicdani boyutunu merkeze almak istiyorum. 11 dakika ne anlam ifade eder? Bunu
0: 11
1: söyler
0: dakika
1: misiniz?
0: Şöyle söyleyeyim.
1: 11 dakika nasıl bir süredir?
0: İşte o
1: denizcilik açısından gemisinde böyle
0: de,
1: bir kaza.
0: Hera gemisinde de battığında gemi, o 2005'te batan gemide de insanlardan geride hiçbir şey yoktu. Bir can simidi, bir can salı veya epir, hiçbir şey yoktu Hülya Hanım. Burada da dediğim gibi bakın iyi denizcilik kuralları gereği Tuğberk İmamoğlu'nun da bir kurtarma manevrası yapması gerekiyordu ama buna fırsat kalmamış. Ve çarpıştıklarında o kadar çabuk gemi yer değiştirmiş ki, yani bu bir alabora olabilir, delinmeyle birlikte bir anda olduğu gibi komple batmış olabilir. Ve bu batma esnasında insanlar da tekneyle beraber kaynamışlardır suda. Yani inşallah yine olmaz ama o deniz otobüsünde de insanlar alt güvertede muhtemelen sıkıştılar. Ben bunu da söyledim. Burada da insanlar köprü üstünden kaptan ya da üçüncü kaptan denize de atlayabilirlerdi. Belki atlamışlardır fakat çarpışmadan sonra neler yaşandı bilemiyoruz. Suyun üzerinde çünkü şimdiye kadar herhangi bir maalesef cesede rastlanmadı bildiğim kadarıyla. Hmm. Yani o 11 dakika EPIRB dediğimiz Emergency Position Indicated Radar Beacon dediğimiz EPIRB suyun üstüne çıkıyor. Peki. Aktif hale geliyor.
1: Çok özür veriyor. Diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı açıklama yapıyor. Bir oraya dönelim hemen hızlıca.
2: Bir güçlerimizle bu arama çalışmalarına devam edeceğiz.
3: Bu naaş peki ROV cihazıyla mı çıkarıldı gemiden biliyor musunuz?
2: Tabii.
3: Paylaştılar mı
2: sizi? Şimdi değerli kardeşlerim 550 metre kimsesi inemiyor. Zaten özel dalgıçlar özel cihazlarla 90 metreye inebilir. Bu 550 metrede. O yüzden arama kurtarma çalışmaları çok ağır seyrediyor. O yüzden hepinizden sabır bekliyoruz. Bu doğrultuda biz gerekli çalışmaları en iyi şekilde, en süratli bir şekilde olması için ve halkımızı bilgilendirmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
4: Efendim soruşturma hakkında kapının kilitlendiği iddia ediliyor mürettebat tarafından. Tabii bu soruşturuluyor. Siz de açıklama yapacak. Nedir son durum? İçerideler mi? Orada mahsur mu kaldı?
2: Değerli kardeşlerim, soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. Onlar da bu çalışmalara başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız. Ama bir kere bilmenizi isterim. Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap vereceğiz.
3: Sayın Başbakanım, şimdi koalisyon ortağınızda olan aynı zamanda Ulaştırma Bakanı bir evet. yazılı açıklama yaptı. Bu hükümetinizde bir çatlak anlamına geliyor mu? Yani çekilecek mi?
2: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yoktur.
5: Teşekkür ederim. Sayın Başbakan, DNA örneği alınacak mı ailelerden kimlik tespiti için?
2: Tabii.
5: Ne zaman başlayacak?
2: Bu akşam Nalbantoğlu başlıyor.
5: Ailelerden DNA örneği alınacak değil mi? Bekleyenlerden.
2: Çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. Ve o konuda bir tespit çalışmaları ilgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesi'nde yapıyor.
5: Sonra ailelerden DNA örneği başlayacak.
4: İdari soruşturma ve tutuklu sayılarıyla ilgili güncel rakamlar alabilir miyiz?
2: Şu anda hepinizin bildiği 9 kişi tutuklu vardır ve o doğrultuda soruşturma devam ediyor. O doğrultuda suçlu veya ihmal eden kim varsa o doğrultuda tutuklama olacak. Ama şimdi tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Neticede soruşturma bitene kadar ve hukuk önünde hesap verene kadar bu insanlarımızın soruşturması
4: devam ediyor. Geminin bir gün önceden arızalı olduğu da yine sual
6: var. Teşekkür ederim. Teşekkür.
1: Girne'deki gemi faciasına dair yapılan açıklamayı biz de canlı olarak getirdik ekranlara. Hemen Emine'ye dönebilir miyiz? Yönetmenim Gökhan'dan rica edeyim. Emine'yi de gördük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan yolcu gemisinin enkazına işte ulaşıldı. Onu biliyoruz. Biraz önce Başbakan da açıklama yaptı. Emine, ben senden alacağım yine elindeki bilgileri. Emine de kaza olduktan hemen sonra kameraman arkadaşımızla birlikte oraya gitti. Elindeki bilgileri paylaşırsan sevinirim.
7: Şimdi elimdeki en yeni bilgileri paylaşacağım Hülya Ökenek, ama isterseniz Başbakan'ın açıklamasında bazı dikkat çeken notlar var. Onları aktararak başlayalım. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel az önce şöyle söyledi. Kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaştık. 50 yaşında bir erkek açıklamasını yaptı. Günler süren aramalar sonucunda artık hem gece hem gündüz aralıksız çalışmalar devam ediyordu. Ve onun neticesinde artık bugün TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin de bu çalışmalara katılmasıyla zaten arama çalışmalarının kaderi değişecek demiştik. Öyle de oldu ve artık 20 kişiden bir kişinin naaşına ulaşıldı. 50 yaşında bir erkek, bunu da tekrar edelim. Şimdi ihmaller konusuna değindi Başbakan. Dedi ki en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan varsa en üst düzeyden, bakın en üst düzey yetkililerden en alttaki kademeye kadar hesap verecek. Şu anda hukuki süreç devam ediyor dedi. Aynı zamanda hükümetin devam edeceğini, seçimleri etkilemeyeceğini bu durumunda duyurdu. Çünkü 90 gün sonra Kıbrıs'ta hem yerel hem genel seçimler olduğunu da başbakan iletti. Ailelerden DNA örneği alınacak mı diye bir soru yöneltildi başbakana. Kendisi de bununla ilgili naaşlarda eğer herhangi bir bozulma tespit edilirse ailelerden DNA

0: örneği de alınacağını söyledi ki bu önemli. Yine bunu da hatırlatmış olalım ve son olarak tutuklamalarla ilgili konuşuldu. Yeni tutuklamalar olacak mı dendi. Toplamda biliyorsunuz şu an 9 kişi tutuklu bu olay soruşturma neticesinde. Dedi ki soruşturma devam ediyor, yeni tutuklamalar gelebilir. Yine açıklamada öne çıkan başlıklardan bir tanesi bu. Şimdi olay tüm boyutuyla inceleniyor, ihmaller konuşuluyor ve size birazdan yeni edindiğimiz bazı ihmal notları var. Bugün kazazedelerle konuştuk, onları da aktaracağım. Yeni tutuklamalar gelebilir dedi. Herkes hukuk önünde hesap verecek diye başbakan açıklamasını duyurdu. Bugün yine bakan, Ulaştırma Bakanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Arıklı'da önemli bir açıklama yaptı. Çünkü bakanı aslında özellikle sahada aile yakınlarından zaman zaman tepkiler geliyordu. Şöyle söyledi, yarın meclise başvurup dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini de bakan duyurdu. Dedi ki Limanlar Dairesi'nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınıp başbakanlığa bağlanması için de müracaat edeceğim dedi. Şimdi başbakan az önce yaptığı açıklamada ihmallerin sonuna kadar en üst düzey yetkililerden en alt kademeye kadar araştırılacağını söylemişti. Bununla ilgili bugün yeni iddialara ulaştık. Onu da bu yayında tekrar aktarmak isterim. Zeynep Genç ailesiyle birlikte 3 çocuğuyla o gemide bulunuyordu. Bize şöyle bir bilgi aktardı. Gemiye bindiğimiz zaman bütün yolculara bir kese kağıdı, bir poşet dağıtıldı. Bunu neden dağıtıldığını sorduğumuzda geminin önümüzdeki yarım saat boyunca oldukça dalgalı bir güzergahta seyredeceğini, işte insanlarda bir mide bulantısı şikayeti olursa da o poşetleri kullanabileceklerini söyledi. Şimdi ben bu bilgiyi elde ettikten sonra bölgedeki kaptanlara sordum. Bu rutin bir uygulama mı diye. Hani hep olan bir şey mi? Normalde işte bu feribota bindiğimizde böyle bir kese kağıdı mı dağıtılıyor? Hayır, bu rutin bir uygulama değil. Eğer yolcu talep ederse genelde veriliyor. O gün muhtemelen kaptan seferin zorlu olacağını düşündüğü için bunu yapmayı seçmiş olabilir. Şimdi kaptan ne demişti verdiği ifadede? Biz aslında meteorolojik verileri değerlendirdik. Herhangi bir olumsuzluk tespit etmedik. Yola çıktık. Gerekli izinlerimiz de vardı demişti. O zaman işte o kazazedenin aktardığı iddiaya göre bu kese kağıtları neden dağıtıldı? Şimdi aynı kazazede Zeynep Genç yine başka bir iddiadan bahsetti bugün. Dedi ki yola çıktıktan sadece 2 dakika sonra bu gemiden inmek istediğimi söyledim. Yolculuk oldukça meşakkatliydi, dalgalıydı. Dedim ki parası neyse ben karşılayacağım. Lütfen beni bugün gemiden indirin. Bana saçmalama, böyle bir şey mümkün değil diye de karşılık verdiler. Şimdi bunlar da Hülya Ökenek bugün edindiğimiz yeni, dediğim gibi, iddialar. Bunlar da eminiz ki soruşturulacaktır. Son olarak işte bu önemli gelişmeyle yayını noktalayalım. Az önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kayıp kişi 20 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 50 yaşında bir erkek bedeni olduğunu tespit ettiklerini duyurdu. Çalışmalar bölgede devam ediyor. Biz de Ahmet Korkmaz'la birlikte takip ediyoruz.
1: Emine, ben çok teşekkür ediyorum. Emine Derya sağ olsun. Yani ben konuğumla birlikte konuşacağım. Tabii bir taraftan anlamaya da çalışıyorum. Uzak yol gemi kaptanı Can Kıygı ile konuşuyoruz. Görebilirsem eğer. Can Bey, şimdi şöyle, yani bu girme meselesine de bir girelim. Yani orada da işte gemi faciasında 50 yaşlarında bir erkeğin naaşı bulundu, evet, dedi. Başbakan, evet, açıklama, evet, yaptı da, evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Evet. İşte 20 kayıp, çok ciddi bir basınç. Kaç, maalesef, metre derinlik yani?
2: 550 metre ben,
1: derinlik.
2: Hatta
1: buyurun.
2: Bir programda söylemiştim, tekne olduğu yerde dibe tam gitmiyor. 504-505 metre derinliklerdeydi. Batarken de tekne yer değiştiriyor ve maalesef bu negatif olmuş, 550 metreye kadar gitmiş. Hı hı. Bu derinliklerde tabii basınç çok fazla ve yine o programda söylemiştim, alt güvertede insanlar kalmış olabilir. Yine bavulları laşink yapmadıkları için, hatta bir annenin feryadı vardı, çocuğumun elinden tuttum sonra üstümüze bavul düştü diye. Bu kabul edilebilir bir şey değil çünkü biz gemilerde deniz bağı dediğimiz, laşink dediğimiz bağlarla her şeyi tutturuyoruz. Yine bu teknenin yüzme ile ilgili damage stabilite dediğimiz hasarlı stabilite, yani herhangi bir bölmesi su aldığında yüzebilir durumda olacak şekilde mühendislik hesaplarının imal edildiği zaman yapılması gerekiyor Hülya Hanım. Bir de bir detay var, önemli. Gemi kaptanının bu tekneleri kullanırken dalga periyotlarına göre, bu teknelerin dizaynına göre verilmiş olan sürat kademeleri var. Siz

0: 2 metrelik bir dalgada tekneyi tam yolla götürürseniz tekne dalgalara vura vura hırpalanır. Burada tekne strese girer. Yani biz buna stres diyoruz. Aynı insanlar gibi teknelerin de bünyesel stresleri oluyor. O yüzden özellikle deniz otobüslerinde ben de kaptanlık yapmış biri olarak dalga periyotlarına dikkat ediyorduk. Çünkü hem tekniği zorlarsınız hem yolcuları zorlarsınız.
1: Tabii.
0: Burada tabii olay daha önce de söyledim.
1: Burada siz ihmal görüyorsunuz bir kere.
0: Ben bunu ihmal şöyle yani
1: anladım bakın, bunu yani açıklamalarınızdan bu anlaşılıyor. Yani ya,
0: ihmal şimdi şöyle söyleyeyim. Kaptan arkadaşım
1: kaptanın
0: dediğim gibi
1: sorumluluğu da var. Yani hali, olmaz olur mu?
0: Ruh hali ve travmaları nedir ama ben yine söylüyorum bu soruyu cevaplarken gerçekten içim acıyor. Çünkü kaptan liderdir ve siz o ortamda kaptanı gördüğünüzde bir güven duyarsınız. Sizi yönlendiren, size talimat veren, sizi kurtaracak olan bir kurtarıcıdır. Yani en son gemiyi kaptan terk eder derler ya. Ben bu olayların dersini veriyorum. Özellikle RoRo ve yolcu ile ilgili üniversitelerde aynı zamanda denizci eğitimci yeterliliğim var. Ve Costa Concordia kazası buna kötü bir örnek. Çünkü kaptan terk etmiş gemiyi ve oradaki sahil güvenlik komutanı amiral kaptana telsizden anons ediyor, duyuyorum. Hı hı. Ve gemine dön diyor. O arada bir zabit gemide her şey yolunda diyor yolculara ve yolcuları gönderiyor kameralarına. Ölenlerin çoğu kameralarından çıktı. Burada kaptanın gemiyi terk etmemesi ve insanları can sağlığına bindirip denize bir an önce göndermesi gerekiyor. Çünkü tekne çok yani kısmetliler, tam alabora olmadı. Teknenin üstündeki insanlar tam alabora olsaydı altında kalacaklardı ve ölü sayısı artacaktı.
1: Çok,
0: tabii. Ve burada o insanları can sağlığına indirip zaten can sağlığına siz atlasanız da tutunabileceğiniz şekilde yanlarında ipler var Hülya Hanım. Yani her şekilde insanları kurtarabilirlerdi.
1: Tabii, evet işte o açıdan onu söylüyorum. Gerçekten öyle. 20 kişiden birinin daha naaşına ulaşmış. Yani, 550 metre. İnanılmaz da
0: evet,
1: bir
0: çok yüksek basınç var.
1: Vardır.
0: Evet, evet,
1: yani ben
0: evet.
1: Hala işte yani bizim verdiğimiz işte bilgiler var. Sayın Bakan'ın açıklamaları
0: evet,
1: var.
0: Evet.
1: Yetkililerin açıklamaları
0: evet,
1: var.
0: Evet,
1: yani hani denizcilik açısından bakıldığında bizler bu soruları sorabiliriz kafamızda bir dolu.
0: Evet.
1: Anlamaya çalışabiliriz ama denizcilik açısından bakıldığında burada bu kazada işte bugün yaşanan kazada en temel soru nedir? Sizin kafanızdaki en temel soru işareti ve sizi en çok düşündüren ve araştırılması gereken mesele nedir diye sorduk. Anlamaya çalıştık tabii Can Kıygı, uzak yol gemi kaptanı. Bu gördüğünüz sularda uzunca yıllar gemi kaptanlığı yapmış biri. Son olarak yani şunu mesela bu mürettebat niye kurtulamadı? İşte kim hatalı, kim suçlu gibi sorular değil. Yani
0: evet,
1: bu soruları
0: evet, evet,
1: yani
0: evet.
1: Buralarda dönüp dolaşmıyoruz. Sadece bizler anlamaya
0: evet,
1: çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü iki Türk gemi, iki Türk
0: evet,
1: kaptan
0: evet.
1: Birbiriyle iletişim halinde.
0: Aynen,
1: ve
0: evet.
1: Birbiriyle iletişim halinde olan iki gemi hani ne olmuş olabilir de böyle bir çarpışma yaşabilir sorusunu sorduk ve buradaki ihtimaller elbette araştırılacaktır. Lütfen
0: son,
1: buradan çıkarken aklınızda bir şey kalmasın.
0: Son
1: buyurun.
0: Cümleyi söyleyeyim ben. Bizim şimdi anayasalarımız var. Biri SOLAS, biri Çalışma Yönetme Tüzüğü ve MARPOL. Bunlar uluslararası bütün denizcilik camiasında bilinen, herkesin bilmesi gereken kurallar. Yani bu bana göre sana göre değişmiyor.
1: Tabii.
0: Çatışma yönetme tüzüğünde bizim 7. ve 8. maddelerimiz sadece bu çatışmayla ilgili. Çatışma riski, çatışmadan kaçınma hareketi.
1: Hı-hı.
0: Yani burada bunları bilmemek imkansız. Size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Buradaki maddelerden bir tanesi, bir tecrübe olarak söyleyeyim, aklınıza kalsın. Denizde hareketli giderken bir şeyi sabit görüyorsanız, bir ışığı ya da bir cismi, bir zaman sonra ona çarpışacaksınız demektir. Kerteleriniz sabitse onunla, yani hep aynı yerde görüyorsanız, bu sizin onunla çarpışacağınız manasına gelir. Bu çok basit bir kuraldır. Ege Denizi'ne çıktığımda 20 mil ötede gördüğüm bir deniz otobüsünü adaların arasından gelirken bakıyorum. Zabite diyorum ki dikkat et bunu trakla, biraz sonra bize yakın geçecek. Hakikaten dibimizden geçiyor. Ve bunu da anlatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar göz önemli. Gördüğünüzü hemen bakın. Tereddütünüzde hemen kaptana haber verin.
1: Ya.
0: Çünkü kaptana kesinlikle çok çabuk haber vermek bir an önce önleyici manevrayı yapmayı gerektiriyor ve bu da hayatınızı kurtarıyor.
1: Evet.
0: Ve yine bu kurallarda diyor ki manevranızı ne kadar erken yaparsanız karşı tarafı o kadar rahatlatırsınız.
1: Tabii, kesinlikle öyle.
0: Burada da maalesef bir dönmeme tereddüt durumu var.
1: Hı-hı.
0: İki taraf tereddütü düşmüş ve bu tereddütün sonucunda batan bir gemi.
1: Çok teşekkür Rica ediyorum.
0: Rica
1: yani
0: ederim.
1: Umutla bekleyen aileler var.
0: Ben de.
1: Gerçekten çok üzücü Can Kıygı. Uzak yol gemi kaptanı sağ olun efendim katkılarınızdan dolayı ben devam edeceğim. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirdi.

0: gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Bir bakalım bu arada samimi bir ortamda bu görüşmenin gerçekleştiğini de ifade etti.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesini anlattı. Putin'in beklentisi de barış dedi.
2: Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bir an önce istiyoruz ki bu bölgede Rusya-Ukrayna arasında bir barış süreci de gerçekleşsin, bölgeye barış egemen olsun. Bu savaşın hem bölgemiz, hem dünyamız, hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de yer aldığı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü de vardı. Erdoğan, Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda görüşmeleri sürdürüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki süreçlerin tamamlanmasıyla mesele geride kalacak ifadelerini kullandı. Erdoğan'a İstanbul'da düzenlenen Mekke Anlaşması toplantısı da soruldu.
2: İstanbul'da gerçekleştirilen toplantı çok çok önemli. Burada bir an önce somut adımlar atılması yönündeki yaklaşımımıza binaen teknik olarak yapılması gereken konuları ortaya koyduk. Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz.
1: Erdoğan, Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmayı sürdüren Yunanistan'a da sert uyarılarda bulundu.
3: Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir.
1: Erdoğan, Karadeniz'de artan tansiyon ve gemilere yönelik saldırılara ilişkin de mesajlar verdi. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılarının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezdeki il başkanları toplantısında konuştuğu açıklamaları vardı. Milletimize sözümüz, örgütümüze görev var. Rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir dedi. Partisinin teşkilatlanma çalışmalarına dair de detayları paylaştı Özgür Özel.
4: Biz seçim geceleri birbirimizi teselli etmek için bir parti kurmadık. Kazanmak ve milletimize hizmet etmek için bir parti kurduk. Biz yeni partiyi Türkiye'yi yönetmek için kurduk.
5: Partisinin yol haritasını 7 söz, 7 görevle anlattı. Yeni parti genel merkezindeki ilk il başkanları toplantısında konuştu. Rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir dedi.
4: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millet adına karar veren değil, milletle birlikte karar veren bir siyaseti müjdeliyoruz. Bizim rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir. Bizim rakibimiz yoksulluktur, işsizliktir, adaletsizliktir.
5: Özel, yeni partinin gelecek hafta 81 ilde örgütlenmesinin tamamlanacağını söyledi.
4: Tüm üyelikler 26 Ağustos tarihine kadar hızla sürdü. Bu üyelerimiz yapılacak ilçe seçimlerinde 26 Eylül Cumartesi günü hepsi birden oy kullanarak İlçe başkanlarımızı belirleyecekler. Eylül ayı boyunca partimize katılacak tüm üyeler 17-18 Ekim tarihlerinde yapacağımız il başkanlığı seçiminde oy kullanacaklar. Eylül ve Ekim ayı boyunca gelecek tüm üyelerimiz de hepimizle birlikte genel başkan seçiminde kendi il ve ilçelerinde oy kullanacaklar. İlçe başkanlığı seçimlerini bir günde yapacağız.

0: Bu son dakika gelişmesi önemli tabii. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı da görevden alındığı, Başbakanlık Erhan Arıklı'nın görevden alındığını da duyurdu diyelim. Biraz önce de zaten Başbakan yaptığı açıklamayı da biz canlı olarak ekranlara getirmiştik biliyorsunuz. Girne açıklarında alabora olan gemi faciasında kayıp yolcular için de bir diğer taraftan sürdürülüyor arama kurtarma çalışmaları, soruşturma var devam eden. Hatta Başbakan'ın yaptığı açıklama 50 yaşında bir erkek naaşına ulaştık dedi. Dediğim gibi 20 kayıptan birinin cansız bedenine ulaşıldığı da açıklandı Başbakan tarafından. Bu gelişmeler önemli gelişmeler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Başbakanlık Erhan Arıklı'nın görevden alındığını duyurdu. Çünkü korkunç bir faciaydı bu biliyorsunuz ve kaza geliyorum dediği bir olay. Ve yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Melih Gökçek cuma günü ifade verecekmiş bu arada.
1: Melih Gökçek'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edildi. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağaral de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek, cuma günü Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
0: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özalsan'ın belediye çalışanlarına yönelik yaptırdığı uyuşturucu tarama testi sonuçlanmış. 129 kişinin testi pozitif çıkmış. Bakın yani yanlış duymadınız. 129 çalışanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da testi pozitif çıkan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
1: Belediye personeline uyuşturucu testi yapıldı. Yüzden fazla personelin testi pozitif çıktı. Adli süreç başlatıldı. Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik uyuşturucu taraması savcılık soruşturmasına dönüştü. Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli kararıyla çalışanların açık rızası alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde testleri yapıldı. Özel laboratuvarda yapılan ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Bu kişilerden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuç negatif olarak kayıtlara geçti. Test sonuçlarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın talebi ve sulh ceza hakimliğinin kararı doğrultusunda uyuşturucu testi pozitif çıkan 129 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının adli yöntemlerle belirlenmesi istendi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Kısa bir ara verelim.

Akşam haberlerinin sonuna geldik ve her zaman olduğu gibi ben yayını ana habere devrediyorum. Yani Faruk Aksoy'a, Faruk tüm gelişmeleri aktaracak. İyi akşamlar diliyorum efendim. Haber çıktı.

0: Rüşvet, fuhuş, yolsuzluk. Belediyelere soruşturmalarda son durum ne? Yargıtay mutlak kararını bozarsa ne olur? Kılıçdaroğlu İzmir'e gidiyor. Cemil Tugay CHP'ye döner mi? Mansur Yavaş neden konuşmuyor? Muharrem İnce'nin CHP planı ne? Sena Alkan soruyor. Akademisyen Doktor Alihan Limoncuoğlu, kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Mustafa Balbay ve Türker Akıncı yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Burası Habertürk. Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 2 Eylül Çarşamba günündeyiz. Türkiye'den ve dünyadan haberler vereceğiz. Sayın seyirciler, son dakika notunu ekranda görüyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye yönelik eylemleri değerlendirdiğini ifade etmeliyim. Ve Arzu Türkuçar'dan gelişmeleri alacağız. Çünkü Bahçeli'nin tepkisi var. Önemli bir çıkışı var. Arzu, ne diyor Sayın Bahçeli konuya dair? Arzu, sesim geliyor mu?
1: MHP lideri Devlet Bahçeli dakikalar önce yazılı bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında önemli mesajlara yer verdi. Toplumu ayrıştırmaya, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik bazı araştırma şirketleri

0: tarafından servis edilen sözde araştırmalara tepki gösterdi. Bu kapsamda Kürt Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan açıklamaya ilişkin bir açıklama oldu. Araştırmada Amit Spor taraftarları futbol ile kimlik arasındaki çizginin nasıl yoğunlaştırdığını iddia etmekte ve bölücülük ihanetini zinde tutmaya çalışmaktadır dedi MHP lideri. Yine güvenilirliği sıfırlanmış, ahlaken iflas etmiş bir araştırma ve danışmanlık şirketince kamuoyuna servis edilen bir başka ankette Türk milletinin Allah-u Teala'ya yönelik sözlerinin bir kabul edilemez olduğunu ifade ediyoruz dedi. Demokrasi, hukuk devleti, refah ve güven ikliminin pekişerek hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızı kuşatmasını ve kucaklamasını arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki milletçe provokasyonlara gelmeyecek diye devlet politikası olan terörsüz Türkiye hedefi, Türk siyasetinin başarısı inşallah da topyekun milletimizin eseri olacaktır dedi MHP lideri Devlet Bahçeli.
1: Peki, Arzu Türk Uçar, çok çok teşekkürler. Şimdi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle Ahmet Spor'la ilgili yaptığı açıklama dikkat çekici. Ahmet Spor geçen hafta sonu Trabzonspor'u, daha doğrusu pazartesi günü Trabzonspor'u Diyarbakır'da 2-1 yenmişti. Bir önceki hafta Kocaeli Spor'la Kocaeli'de İzmit'te karşılaşmıştı. Ahmet Spor'un başarısı Diyarbakır için son derece önemlidir. Ülkemiz için önemlidir. Türkiye'nin sevincine, Türkiye'nin coşkusuna, spor iklimine dahil olması Ahmet Spor'un Türkiye açısından son derece pozitif bir gelişmedir dedi Devlet Bahçeli. Bu konu doğal olarak araştırma şirketleri, terörsüz Türkiye süreci, halkın nabzı, bütün bunlara dair aslında itirazlarını da bu açıklamada kamuoyuyla paylaştı Devlet Bahçeli. Peki dönelim günün diğer önemli gelişmelerine. Marmara Denizi'nde iki ticari gemi sabaha karşı çarpıştı sayın seyirciler. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisi battı. Bugünlerde özellikle Girne'deki gemi kazasından sonra çok dikkat çekici bir gelişmeydi. O saatten bu yana tamamı Türk olan 10 kişilik mürettebattan haber yok. Hiçbir şekilde haber alınamıyor. Sahaya gidelim. Arama çalışmaları ne aşamada, ne durumda? Öznur Karslı Çetiner karşımda. Öznur, sabahtan beri ne yönde gelişmeler var? Kayıp 10 mürettebat, haber yok. Gemiye ulaşıldı mı? Durum nedir? Bize bir özetler misin lütfen?
2: Şu an için gemiye ulaşılmasıyla alakalı yeni bir bilgi yok Faruk Aksoy. Silivri'de merkezdeyiz. Burada bir koordinasyon noktası oluşturuldu. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de gelmesini bekliyoruz. Ailelerde sabah saatlerinden beri bir açıklamayı tabii ki bekliyorlar çok doğal olarak. Çok erken saatlerde buraya geldiler. Gemideki mürettebatın içinde 5 ya da 6 kişinin İstanbul'da yaşadığı bilgisini verdiler. Teyit edilmiş bir bilgi değil ama burada yakınlarıyla zaman zaman fırsat buldukça konuşmaya çalışıyoruz ya da onlarla konuşan görevlilerden bilgi almaya çalışıyoruz. Doğal olarak hem tansiyon yüksek hem çok duygusal bir bekleyiş var. Gece saatlerinden beri sonuçta yakınlarından haber alamadılar. Kaptan dahil dediğiniz gibi 10 mürettebat vardı Tuğberk İmamoğlu gemisinde. Şu anda arkamda göreceğiniz gemi de bu kazadan, bu faciadan kurtarılan bir diğer gemi, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan diğer gemi, Alsu adlı bu gemi. Bu gemi 2022 yılında inşa edilmiş, 90 metre uzunluğunda tanker gemisi, çok daha diğer gemiye göre çok daha ağır tonajlar taşıyan, yükü olan bir gemi. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise 1992'de Almanya'da inşa edilmiş bir kuru yük gemisi. Dün gece aslında ne taşıyordu? İnşaat demiri ve rulo saç malzemesi. Bunları İskenderun Havalimanı'ndan hareket etti. Karadeniz Ereğli'deki Ereğli Limanı'na götürmek üzere. Ancak bu yolculuk her iki gemi için de bu sefer tamamlanamadı. 3000 tona yakın yükü vardı. Karşılıklı olarak iki farklı şirketten de açıklamalar geldi bugün gün içerisinde. Önce Tuğberk İmamoğlu

0: gemisinin sahibi bir röportaj verdi Habertürk'e. Onun açıklaması oldu. Daha sonra şu anda gördüğünüz Alsu gemisinin şirketin yani armatürün avukatı bir açıklama yaptı. Dolayısıyla şunu da söylediler. Tuğberk İmamoğlu yani batan geminin yükü çok daha fazla olduğu için bu gördüğünüz gemi o anlarda boş olduğu için herhangi bir yük taşımadığı için diğer geminin batışının daha kolay olabileceği yönünde zaten bugün gün boyunca uzmanlar da bu ifadeleri kullandılar. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan'ın bir açıklaması oldu. Çok kısa süre içerisinde geminin battığını söylemişti. Sistemler bize %99 geminin battığını gösteriyor. Gemiyi de deniz yüzeyinde göremediğimiz için bu şekilde değerlendiriyoruz demişti. Kıyı Emniyeti'nin bir raporu var. Bu rapora göre bu iki gemi dün gece 03.10'da çarpışıyorlar. Kaza saati 03.10 Kıyı Emniyeti'ne göre. Bu gemiden şu anda gördüğünüz gemiden kazanın bildirim saati ise 03.41 yani kazadan yaklaşık 31 dakika sonra Alsu gemisinden bu çarpışmaya, kazaya dair yetkili mercilere bildirim yapılıyor, haber veriliyor. Ve sonrasında da kısa bir süre içerisinde de diğer gemi Tuğberk İmamoğlu gemisiyle irtibat kesiliyor. İnsanların telefonuna ulaşılamıyor, mürettebata hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Denize açılan filikalarda da insanlar tespit edilemiyor. Bu açıklamalar gün içerisinde Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamalardı, resmi açıklamalardı. İki farklı aslında uzunluğu birbirine yakın olan biri 89 metre biri 90 metre uzunluğunda olan ama tonaj anlamında yapım, inşası ve taşıyacakları yükün kapasitesi anlamında birbirinden farklı, direnç anlamında da iki farklı gemiden bahsediyoruz. Gün boyunca gemi inşaat mühendisleri, kaptanlar bu farkların üzerinde de durmadılar değil. Bu gemi, kurtulan gemi, tabii kazanın çarpışmayla olduğunu biliyoruz ama hangi nedenden, teknik neden mi, insan faktörü mü, bunun için şu anda bir bilgimiz yok. Ama bu geminin diğer gemiye göre tanker gemisi olduğu için içi boş da olsa daha dirençli olduğu, daha fazla yük taşıdığı için alt tarafta gördüğünüz kırmızı bölümün iki katmanlı bir malzemeden gemi çeliğinden yapıldığı bilgisini de paylaştı bugün uzmanlar. Dolayısıyla içi de boş olduğu için belki de hasar almamasının nedeni ne buna bağlayan uzmanlar da olmuştu. Gemi şu anda bize Faruk Aksoy Alsu gemisi bulunduğum yere yani kıyıya yaklaşık 1000 metrelik bir mesafede. İçinde şu anda bilirkişi ekibi var. Bu ekibin içerisinde kimler var? Gemi inşaat mühendisleri var. Gemi kaptanları var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma başlattı. Şimdi bilirkişi bakacak bilgiler, belgeler, görüntüler, telsiz konuşmaları, telsiz kayıtları vardı biliyorsunuz. Bütün bunlar değerlendirilecek. Bu arada bu gemiden kurtulanların bugün de ifadelerinin tamamlanacağı bilgisini de savcılık paylaştı diyelim.
1: Peki. Çok çok teşekkürler Öznur Karslı Çetiner. Sayın seyirciler, gerçekten ilginç. Son 3-4 gündür Türkiye gemi kazalarını konuşuyor. Özellikle Girne'deki hadiseden sonra böyle bir olayın yaşanması ne oluyor sorusunu akla getirdi. Ve batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Habertürk'ten Elif Yavuz'a konuştu. Tahsin Doğruyol kendi gemilerine çarpan gemiyi ihmalle suçladı. Bizim herhangi bir kusurumuz yok. Bize çarpan gemi %100 suçlu dedi.
2: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
3: Aklımızın ucundan geminin battığı falan gelmiyor. Yani bu kadar hızlı bir şekilde.
4: Sabaha karşı acenteden aldıkları telefon haberleri oldu olan bitenden. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin firma sahibi Tahsin Doğruyol gece yaşananları Habertürk'e anlattı.
3: Benim gemi böyle giderken o gemi de şu taraftan geliyor. Tamam mı? Benim kaptanım arıyor. Ondan sonra çatışma protokollerinin tersi yönde gittiklerini anlıyorum. Ondan sonra karşı tarafın. Sonra benim kaptanım bir daha arıyor. Ondan sonra çarpışma oluyor ve gidiyor. Şu ön

0: tarafı sağlam olan yeri var. Oradan bizim gemiye vurduğunu ve gittiğini düşünürüz.
1: Telsiz kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanı Alsu isimli gemiye uyarmıştı.
0: Görüşmeden anladığımız, bizim kaptanımızın iki defa karşı tarafı arayıp uyardığı, bizim gemimizin rotasında gitti, karşı geminin rotasında gitmedi, bizim gemimize çarptı. Çarptı, kaçtıktan sonra da 31 dakika sonra yetkililere haber verdi.
1: Tahsin Doğruyol, Alsu gemisinin yetkililere geç haber vermesinin arama kurtarma çalışmalarını geciktirdiğini savundu.
0: Raporlarda da viteste de saat 3.41'de, yani son derece 31-32 dakikanın heba edildiği, geminin alakasız yerlerde dolaşıp döndüğü, internette gördüğüm, ayış cihazlarından gördüğüm kadarıyla denizce can ve mal kurtarmak

0: şirketinden de bir açıklama geldi. Açıklamada çarpışmanın ardından derhal ilgili makamlara rapor verildiği belirtildi. Geminin geçiş manevrasını gemi trafiği hizmetlerinin talimatları doğrultusunda yaptığı ifade edildi. Ortaya çıkan telsiz konuşmalarından yola çıkarak herhangi bir taraf bakımından kusur sonucuna varılmasının doğru olmadığı belirtildi.
1: Sayın seyirciler, Girne'ye de gideceğiz. Hafta sonu yaşanan faciada
0: talimatları doğrultusunda yaptığı ifade edildi. Ortaya çıkan telsiz konuşmalarından yola çıkarak herhangi bir taraf bakımından kusur sonucuna varılmasının doğru olmadığı belirtildi.
1: Sayın seyirciler, Girne'ye de gideceğiz. Hafta sonu yaşanan faciada yeni gelişmeler var. Gemi batığına 550 metrede ulaşıldı. Bir cenaze bulundu. Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Epey şeyler oldu. Emine Derya, daha başka neler var? Bugünkü gelişmeleri özetler misin lütfen?
2: Faruk Aksoy, gelişmelerin hepsi akşam saatlerinde peş peşe yaşandı. Önce şunu söyleyelim. Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı kısa bir süre önce açıklama yaptı ve 20 kişi biliyorsunuz kayıp, onlardan bir tanesinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. 50 yaşında bir erkek olduğu tespit edildi. Tabii ki kimliği de tespit edildikten sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır. Şimdi Başbakan şuna dikkat çekti. Dedi ki en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan en üst düzey yetkiliden en alt kademeye kadar kim varsa hesap verecek dedi. Ardından tam Başbakan açıklamasını bitirdi ve işte o haber geldi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı bugün. Ona da biliyorsunuz zaman zaman aile yakınlarından tepkiler geliyordu. Liman önünde bekleyen acılı ailelerden tepkiler geliyordu. Ancak dediğimiz gibi Başbakanlık Bakan Erhan Arıklı'nın da görevine son verildiğini duyurdu. Şimdi Başbakan'a şu da soruldu. Ailelerden DNA örneği alınacak mı dedi. Eğer naaşlarda herhangi bir bozulma tespit edilirse, yani tanınamayacak durumdaysa, ailelerden DNA örneği de alınacağını Başbakan duyurdu. Yine bugüne dair bir gelişme daha var. Onu da aktaralım. Gemi kazası nedeniyle bir de hastanede tedavi gören yaralılar vardı. Onlar da son rakam 19 olarak açıklanmıştı. Ancak artık 3 kişi hastanede tedavi görüyor. Yani epey bir yaralı sayısında da hastanede tedavi gören azalma olduğunu söyleyebiliriz. Bir gelişme daha var, hemen onu da aktaralım. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait bir ekip gemi kazasına ilişkin rapor hazırlamak için ülkeye geldi. Yine bir rapor hazırlanacak. O raporu da Başbakan Üstel şöyle söylemişti. Teknik incelemelerin ardından ön rapor en kısa sürede hazırlanacak diye duyurmuştu. Aslında sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaları takip ediyorduk ve gözümüz kulağımız işte akşam saatlerinde yapılacak bu açıklama. Çünkü TCG Işın dün gelmişti. Bugün TCG Alemdar bölgeye ulaştı ve her iki gemi aslında çalışmalarını sürdürürken dün akşam Cumhurbaşkanı hatırlayalım ne demişti? 550 metre derinlikte geminin enkazın olduğunu değerlendirdiğimiz bir cisim tespit ettik. Bu sabah açıklamasında artık bunun netleştiğini ve çalışmaların o noktada yoğunlaştığını, ancak bunun biraz zaman alabileceğini söylemişti. Çünkü 20 kişinin önce orada nerede olduklarının tespit edilmesi gerekiyor. Ona göre oradan bir kurtarma çalışması yapılması gerekiyor ve akşam saatlerinde beklenen o ilk haber geldi. 20 kişi kayıp, 20 kişiden bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 50 yaşında bir erkek, incelemelerden sonra kimliği de açıklanacaktır. Onu da takip ediyor olacağız. Bir yandan da ihmaller zincirleri var. Bugün biz Ahmet Korkmaz'la birlikte kazadan kurtulan bazı Türklerle konuştuk. Hala Girne'de olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla. Onlardan bazıları şöyle aktardı. Geminin en başından beri kaza yapacağı belliydi. Kaptanı, daha doğrusu mürettebattan insanları uyardık. Biz hatta bu gemiden inmek istiyoruz diyenler olmuş arasında. 3 çocuklu bir anne eşiyle birlikte gemiye biniyor. Geminin inanılmaz derecede sallandığını ve güvenli olmadığını fark edince de ben bu gemiden inmek istiyorum. Parası neyse, masraf neyse karşılayacağım, lütfen beni bu gemiden indirin deyince işte o bahsettiğim hanımefendiye saçmalamayın, böyle bir şey mümkün değil, gemiden inemezsiniz tarzında

0: bir açıklama yapılmış. Yine bu da daha önce duymadığımız soru işaretlerinden bir tanesiydi. Bir de önemli bir nokta daha var. Yine aynı hanımefendinin aktardığına göre gemiye yolculuğa başladıkları esnasında da yolculara mide bulantısına karşı yolculuğun 30 dakika ilk 30 dakikasının çok zor geçeceğini söylemişler ve bu konuda da uyarılar olmuş. Yani kaptan da ilk 30 dakikasının aslında zorlu bir yolculuk olacağını biliyormuş. Buradayız, çalışmaları takip ediyoruz. Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki. Peki, teşekkürler Emine Derya. Sayın seyirciler, İstanbul Valisi Davut Gül Silivri Kriz Merkezi'nde açıklama yapıyor. Valiye bir kulak verelim.
2: Bunun neticesinde de aramanın, taramanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Devletimizin, milletimizin bütün imkanları seferber edilmiş. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde gemiyle ilgili, mürettebatla ilgili bilgiler alınacak. Burada da kaymakamlığımızın koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle mürettebatı, akrabaları, yakınları, hemşerilerimiz, merak edenler, basın mensupları, herkese bilgi veren, hizmet veren bir yapımız oluştu. Aynı zamanda Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Milletimize geçmiş olsun, yakınlarına geçmiş olsun. İnşallah tez zamandan haber alırız efendim.
3: Efendim, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şimdi soruşturma başlatıldı ve Avrupa gemisinde şu an mürettebatla galiba bir beyan ifade süreci oluyor. O bitti mi?
2: O süreç devam ediyor efendim. Kazanın oluş şekliyle ilgili, ki kusurun kimde olup olmadığıyla ilgili ileriki süreçte belli olur. Zaman zaman da sizleri bilgilendirirler.
3: Peki, ifadelerinde bir şey söylediler mi?
2: Efendim, o süreç devam ediyor. Bu işin teferruat boyutu. Ortada bir kaza var. Dolayısıyla da kazada ikisi haksız da olsa, biri haksız da olsa ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve kaybolan 10 mürettebat var. Şu an ona yoğunlaştı. Diğerinde deliller elde. Her şey elektronik kayıtları var. Savcılığımız bu anlamda hassas bir soruşturma süreci takip ediyor. Sayın bakanlarımız süreci takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda hem bakanlarımıza hem bizlere talimatları var. Süreç kendi mecrasında devam ediyor. Şu an sizlere söyleyeceklerimiz bu kadar. Biz ailelerle birlikte olacağız. Tekrardan geçmiş olsun efendim.
1: İstanbul Valisi Davut Gül bunları söyledi. Şu anda kayıp bir gemi ve kayıp 10 mürettebat var. İşimiz gücümüz onlara ulaşmak. Şu an meselemiz bu. Diğer konularla ilgilenmiyoruz. Esas odaklandığımız nokta bu. Kim haklı, kim haksız, daha sonraki süreçte bunlar ortaya çıkar dedi. Dönelim diğer başlıklara, gündemin önemli gelişmelerine. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci için Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz dedi.
4: Terörsüz Türkiye sürecine devlet ciddiyetiyle bakıyoruz dedi. Elbette bir yol haritamız, bir takvimlendirmemiz var mesajı verdi.
5: Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Sürece dair ilgili kurumlarımız şu anda eş güdüm içinde çalışıyor. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti sonrası uçakta aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'den zaman zaman yapılan eleştirileri de değerlendirdi.
5: Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar. Başka herhangi bir işe yaramaz. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
4: Erdoğan, terör örgütü SDG'nin fesih kararına dair de mesajlar verdi.
5: Kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Kararın sahada uygulamasını hem Suriye tarafı hem Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak

0: biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz. Bizler bunun için Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı.
1: Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasındaki değişikliği de değerlendirdi.
0: Türkiye olarak biz Suriye konusunda dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olamayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini söyledik ve neticede haklı çıktık. Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı.
2: Yeni Parti'den açıklama var sayın seyirciler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısında konuştu. Milletimize 7 sözümüz, örgütümüze de 7 görevimiz var. Rakibimiz farklı düşünen komşularımız değildir dedi. Partisinin teşkilatlanma çalışmalarına dair de detayları paylaştı.
3: Biz seçim geceleri birbirimizi teselli etmek için bir parti kurmadık. Kazanmak ve milletimize hizmet etmek için bir parti kurduk. Biz yeni partiyi Türkiye'yi yönetmek için kurduk.
4: Partisinin yol haritasını 7 söz, 7 görevle anlattı. Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki ilk il başkanları toplantısında konuştu. Rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir dedi.
3: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millet adına karar veren değil, milletle birlikte karar veren bir siyaseti müjdeliyoruz. Bizim rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir. Bizim rakibimiz yoksulluktur, işsizliktir, adaletsizliktir.
4: Özel, yeni partinin gelecek hafta 81 ilde örgütlenmesinin tamamlanacağını söyledi.
3: Tüm üyelikler 26 Ağustos tarihine kadar hızla sürdü. Bu üyelerimiz yapılacak ilçe seçimlerinde 26 Eylül Cumartesi günü hepsi birden oy kullanarak ilçe başkanlarımızı belirleyecekler. Eylül ayı boyunca partimize katılacak tüm üyeler 17-18 Ekim tarihlerinde yapacağımız il başkanlığı seçiminde oy kullanacaklar. Eylül ve Ekim ayı boyunca gelecek tüm üyelerimiz de hepimizle birlikte genel başkan seçiminde kendi il ve ilçelerinde oy kullanacaklar. İlçe başkanlığı seçimlerini bir günde yapacağız.
2: Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı Bir Gün Gazetesi'ne konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik açıklamaları var, saptamaları var. CHP ile ilgili ne düşünüyor? Onları kısaca hatırlatalım 3 başlık altında. Özel'den seçim ve CHP mesajları. CHP'ye dönmeyiz ama CHP'nin talan edilmesine gönlümüz razı gelmiyor. CHP'ye dönmeyiz diyor ama CHP'nin talan edilmesine, dağılmasına, dağıtılmasına, daha doğrusu merkezinin, nüvesinin, çekirdek görüşünün dağıtılmasına gönlümüz razı gelmiyor diyor. CHP sağlıklı bir yapıya kavuşturulsun istiyoruz. Önümüzdeki seçimde muhalefet yarışmayacak. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi ile yarışmayacağız. Biz AK Parti ile yarışacağız diyor Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı. Bu açıklamaları Bir Gün Gazetesi'ne yaptı. Şimdi sayın seyirciler, belki de son yılların en enteresan, en ilginç haberini sunacağım. Vallahi bu yaşıma kadar hiç böyle bir haber sunmadım. Keçiören Belediyesi, bir belediye düşünün. Belediye başkanı çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırdı. Aslında Türkiye'nin uyuşturucu konusunda geldiği noktayı da gözler önüne seren bir çalışma bu. Çalışma mı, araştırma mı, denetleme mi ne derseniz deyin. Yani baştan garip geliyor, bir belediye başkanı çalışanlarına uyuşturucu testi yaptırıyor. Peki yaptırdı. Sonuç nedir? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yaptırdığı uyuşturucu tarama testi sonuçlandı. Tam 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara'da bir ilçe belediyesi çalışanlara yönelik böyle bir test taraması yapılıyor ve 129 kişinin uyuşturucu kullandığı testinin pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da testi pozitif çıkan şüpheliler hakkında

0: Derhal soruşturma başlatıyor.
1: Belediye personeline uyuşturucu testi yapıldı. 100'den fazla personelin testi pozitif çıktı. Adli süreç başlatıldı. Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik uyuşturucu taraması savcılık soruşturmasına dönüştü. Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli kararıyla çalışanların açık rızası alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde testleri yapıldı. Özel laboratuvarda yapılan ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Bu kişilerden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuç negatif olarak kayıtlara geçti. Test sonuçlarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın talebi ve sulh ceza hakimliğinin kararı doğrultusunda uyuşturucu testi pozitif çıkan 129 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının adli yöntemlerle belirlenmesi istendi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Ya bu konuda bazı eleştiriler gördüm. Yani belediye böyle bir şey yaptırabilir mi? Belediye başkanının böyle bir hakkı var mı yönünde? Elbette insan hakları gözetilerek her şey yapılmalı. Yani uyuşturucu temin etmek, bulundurmak, kullanmak bunların hepsi ayrı ayrı suçlar. Suç. Kesinlikle suç. Ve hatta madem bu böyle oluyor, yani bunu bütün kamu görevlileri için acaba 2-3 yılda bir yapabilirler mi? Herkes için. Yani Türkiye'nin bu meseleyi çözmesi gerekiyor. O sadece Keçiören Belediyesi. Yani başka başlıklar, başka yapılar, başka kurumlar, kuruluşlar. Gerçekten Türkiye uyuşturucuyla büyük bir mücadele veriyor. Ama işin geldiği nokta anlatılacak gibi de değil. Yani çok çok ciddi sos veriyoruz. Toplumu, gençliği, çocukları kurtarmamız gerekiyor. Çok önemli bir mesele. Bir belediye çalışanı, yani hayretler içindeyim. Belediye, bir belediyede böyle bir tarama testi yapılıyor ve 129 kişinin testi pozitif çıkıyor Ankara'da. O zaman yani dilim varmıyor söylemeye, bunu genişletelim. Bunu genişletelim. Bunu diğer yapılara da uygulayalım. Bakalım kim hangi görevde ne yapıyor, nasıl oluyor ve bir şekilde gerçekten bu illetle tanışmış mı, kullanıyor mu, durum nedir? Belki düşünülebilir ama bu gelişme çok tartışılacak. Bu olay, bu tarama testi gerçekten tartışılacak. Sayın seyirciler, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek cuma günü ifade verecek.
1: Melih Gökçek'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edildi. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağaral de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek, cuma günü Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
0: İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in Ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Peki pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatları arttı, hangi ürünlerin fiyatları düştü ve o enflasyon nasıl şekillendi? Detayları görelim.
1: Yaz bitti, pazar tezgahları yavaş yavaş renk değiştirmeye başladı. Bu durum fiyatlara da yansıdı.
2: Olmayın ama

0: İstanbul Ticaret Odası'nın Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Salatalık %11,1'lik oranla fiyatı en çok artan sebze oldu.
1: Salatalık geçen aylara göre biraz daha yükseldi fiyatlar.
2: Şu an ne kadar salatalık?
1: Yani kilosu 35-50. Fiyat değişiyor şimdi. Kaliteden kaliteye göre değişiyor.
0: Salatalığı %8,61 artışla çilek, %4,92 artışla domates takip etti. Fiyatı düşen ürünlere gelince...
2: İstanbul Ticaret Odası'nın Ağustos ayı verilerine göre fiyatı en fazla düşen ürün şeftali oldu. Şeftalinin fiyatı bir ayda %26,5 geriledi.
3: Şeftali nektarı ilk çıktığında 70-80 lira civarındaydı. Şu an tam dip fiyat, yani 50 lira. Toplanıcı halinde 25-30 lira şeftali.
0: Şeftalinin yanı sıra üzüm, limon ve erik fiyatlarında da düşüş var. Sivri biberde de fiyat geriledi.
3: 100 lira üzüm satıyorduk ama şimdi bakıyoruz 50 lira. Gerçekten bu sene verimli. Yani üzüm olsun, şeftali olsun, rekolte çok yüksek. Yani ürün çok olduğundan dolayı fiyatlar çok düşük. Erik bayağı düştü. Erik 35 lira.
1: Biber geçen hafta 200 liraydı mesela. Bu hafta kilo 70 liraya düşmüş. Yani fiyatta, biberde bayağı bir düşüş var fiyatta.
0: Pazarda fiyatlar üründen ürüne, semtten semte değişiyor.
4: Kabak aldık, kuru fasulye aldık, salatalık aldık, domates aldık, bamya aldık.
2: Ne kadardan aldınız domatesi?
4: Domatesi 30 liradan aldık.
5: Maydanoz aldım, yeşil soğan, zeytin, yufka.
2: Fiyatlar nasıl peki?
5: Değişiyor semtten semte. Burası gayet uygun.
6: Orada konuşmak lazım, bana
7: düşenler. Altın konusuna bakacağız. 7000 lirayı aşmıştı gram altının fiyatı. Altında yükseliş ve düşüş. Geçen hafta bir grafik gösterdik. Aylara göre altının düşüşü ve yükselişi. 7000 lirayı aştı, sonra altılara düştü. Sonra yükseldi, sonra düştü. Dalgalı bir deniz gibi. Hala aynı hikaye devam ediyor. Gram altın 7000 lira seviyesini aşmıştı. Şimdi tekrar başını aşağıya doğru çevirdi. Peki neden, ne oluyor, niçin? Hangi sebeplerden dolayı altın bu kadar oynak bir seyir takip ediyor? İrem Şimşek bunu derledi, toparladı ve sebeplerini araştırdı.
8: Gram fiyatı da 6000 TL'ye kadar gerilemişti. İşte o bahsettiğim Haziran ayında, Temmuz ayında filan. Ağustos'a geldiğimizde de oradan 7150 TL seviyesine kadar yükseldi.
0: Ağustos'taki bu tırmanış çok sürmeli. Altın 7000 lira bandı üzerinde tutunamadı. Yine düşüşe geçti.
8: %5 civarında bir gerileme söz konusu oldu. Toparlanırken de %10 toparlanmıştım. Yarısını geri verdi bu şekilde.
9: Bir yanda ABD-İran arasında gerilimin tekrar tırmanması, diğer yanda Fed'in faiz artırımı yapacağı beklentisi piyasalarda hareketliliği arttırdı. Altın son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
8: İran-Amerika savaşında da çok gitgeller oldu. O belirsizlik de bir noktada zaman zaman altını baskıladı.
0: Peki önümüzdeki günlerde altın düşmeye devam edecek mi?
8: Yakın bir zamanda böyle sert düşüşler olduğu gibi sert yükselişler de olma olasılığı var. Şu anda 4300'ler seviyesinde altının onsu. 4250'yi görebiliriz kısa süreli olarak. Buradan tekrar 4750-5000 dolar ons seviyeleri.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan dönüşü dünyaya önemli mesajlar verdi. Dönüşte gazeteciler, şöyle bir fotoğraf paylaşıldı. Gelin fotoğrafı bir görelim önce. Fotoğrafa bakmak çok güzeldir. Fotoğraf çok şey anlatır. Fotoğrafta gazeteciler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada. Uçaktan bir görüntü ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Nasuhi Güngör, Habertürk Ankara temsilcisi, Cumhurbaşkanı ile birlikte... Diğer gazeteciler, diğer televizyonlardan, gazetelerden temsilciler, idareciler, yöneticiler hepsi orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan dönüşü. Peki ne mesaj verdi? Mesajlara bakalım. Dört başlık derledi sevgili İlkay. Kimsenin toprağında gözümüz yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kere kimsenin toprağında gözümüz yok. Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisi. Yani Putin de bekliyor, biz de bekliyoruz, herkes bekliyor. Çünkü Karadeniz'de bir huzursuzluk var. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor dedi. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Yunanistan artık anlamalı. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok.

0: Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüşte, uçakta, özetle bunları söyledi. Ama Yunanistan kısmı önemli. Yani Yunanistan ekonomisi epey bir kötüydü ama toparladılar. Avrupa Birliği fonları, Almanya'nın ciddi desteği oldu o dönem. Yunanistan'da doğru bir ekonomik istikrar yakaladı ve epey kendini düze çıkardı. Fakat şimdi ciddi savunma harcamaları yapıyor. Mesela İsrail'le hava savunma sistemleri için anlaşma yaptı. 3 milyar euroya. İşte geçen akşam eski Hazine ve Maliye Bakanı utanıyorum. Bu ne kepazelik, böyle bir şey yapılabilir mi demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da komşu Yunanistan'a şu mesajı veriyor. Bizim kimsenin toprağında gözümüz falan yok. Yunanistan'ın toprağında da yok. Onlar 200 sene önce Osmanlı topraklarıydı, şuydu buydu. İki dünya savaşı geçti, dünya yeniden kuruldu. Şimdi komşuyuz. Ortada bir deniz var. Birlikte paylaşalım, bölüşelim. Hepimiz balık tutalım diyor Cumhurbaşkanı. Ama biz bu niyetlerle böyle bakarken olaya, eğer bizim haklarımızı, hukukumuzu, denizdeki haklarımızı bizim balıklara göz koyarsanız biz de gelip sizin balıkları alırız diyor. Yani hiç kimsenin toprağında, suyunda, gazında, tuzunda gözümüz yok ama bize ait olanı da yedirmeyiz diyor. İşin özeti bu. Şimdi dönelim öteki başlıklara, öteki meselelere. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump vururuz tehdidinden bir gün sonra ABD ordusu yeniden İran'a saldırdı. Yani Trump blöf yapmadı. İran makamları saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 76 kişinin de yaralandığını açıkladı. İran tarafı ABD'nin saldırılarına yanıtı Körfez'deki Amerikan üslerini vurarak verdi. Yani Batı cephesinde değişen bir şey yok diye bir kavram var. İşte o Körfez'de geçerli. Amerika vuruyor, İran da Amerika'nın Körfez'deki üslerini vurarak cevap veriyor.
1: Lark Adası'ndaki saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ne olacağını göreceğiz açıklamasının ardından ABD-İran arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Karşılıklı misillemeler yapıldı. İran basınına göre patlamalar Çabahar ve Kunarek'te başladı. Aseyluye ve Bender Abbas kentleri, Sirik, Cask, Keşm ve Lavan adalarının da ABD tarafından hedef alındığı söylendi. Sirik'teki bir düğüne füze isabet etti. Hayatını kaybedenler oldu. Onlarca kişi yaralandı. ABD ordusuysa İran'daki hedeflere saldırı başlatıldığını teyitledi. İran basının ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın da füze ve İHA'larla misilleme yaptığını duyurdu. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Bahreyn'deki Şeyh İsa hava üssü saldırıya uğradı. Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssü hedef alındı. Devrim muhafızları üstteki saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer iddiayı yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump ise kendi sosyal medya platformundan İran'a yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar paylaşımını yaptı. Gerekçe olaraksa İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimleri gösterildi. Trump, saldırıların Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu. Eğer başarısız İran devleti haklı saldırımıza misilleme yaparsa çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak ifadelerini kullandı. İran'a yönelik en büyük saldırıyı hala yapmadıklarını söyledi. Bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini iddia etti. ABD Başkanı Amerikan Fox News kanalına da konuştu. Eğer misilleme yaparlarsa çok daha sert bir darbe alacaklar dedi. İran tarafındaysa dini lider Müçteba Hamaneh, bu durum Amerika için unutulmaz dersler içeriyor açıklamasında bulundu. Devrim muhafızları ordu sözcüsü, ABD'nin saldırılarından pişman olacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırganlığı, Hürmüz Boğazı'nın daha sıkı kapatılmasına yol açacak ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada

0: İran'ı vurabileceklerini ancak saldırıların sınırlı olacağını söylemişti.
1: Moskova ile NATO ülkeleri arasındaki tansiyon Almanya'nın havalimanında bulunan İHA'dan Rusya'yı sorumlu tutmasıyla daha da yükseldi sayın seyirciler. Polonya Başbakanı Tusk, Rusya'yı bölgenin tamamında gerilimi tırmandırmakla suçladı. Rusya gerilimi tırmandırıyor dedi. NATO'nun Rusya'ya karşı tam koordinasyon içinde hareket edeceğini ve kim olursa olsun, hangi NATO ülkesi olursa olsun onu NATO'nun birlik içinde savunacağını söyledi.
2: Almanya Leipzig Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya ile NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler arasındaki gerilim tırmandı. Son açıklama Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan geldi. Son dönemde yaşanan gelişmeleri hatırlatan Tusk, Rusya bölgenin tamamında gerilimi tırmandırıyor. Gözümüzü korkutamayacaklar dedi. Rusya'yı saldırgan olarak tanımlayan Tusk, NATO bölgelerinin tam koordinasyon içinde hareket edeceğini söyledi. Moskova'ya karşı atılacak adımların da işaretini verdi.
3: Önümüzdeki aylar, yani sonbahar ve kış ayları, yalnızca Ukrayna'nın bağımsızlığı için değil, Polonya'nın ve tüm özgür dünyanın güvenliği için de hayati önem taşıyabilir.
2: Son zamanlarda Rusya ile NATO arasında karşılıklı suçlamalar ve güvenlik endişeleri daha da arttı. Rusya, geçtiğimiz hafta İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehditte bulunmuş, Kiev'in İngiliz Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarını vurması halinde Ukrayna dışındaki İngiliz askeri tesislerinin de hedef alınabileceğini açıklamıştı.
4: It's a privilege to be here with you today.
2: CIA direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretinde de Rusya'nın bir NATO ülkesine yönelik olası operasyonun gündeme geldiği iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Rusya'nın NATO'ya saldırmaya niyeti olmadığını söylemişti.
1: Uluslararası gelişmeler böyle. İçeriye dönelim. Türkiye'de önemli başlıklar, önemli bölgelerde önemli gelişmeler. 2 yıl önce İzmir'de suyla dolu sokağa adım atan kişi elektrik akımına kapılarak can vermişti. Olayla ilgili 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi sayın seyirciler. Raporda olayın ani bir hata sonucu değil, altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi. Yani rapor dedi ki bu bir günde olan bir şey değil. Bu sorumsuzluk, liyakatsizlik ve dikkatsizlik sonucu gerçekleşen bir şey.
5: Sokaktaki su birikintisine bastılar, elektrik akımına kapıldılar. 2 kişinin öldüğü olayda 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi. Son raporda da ihmaller sıralandı.
6: Ben onun elektriğini kurdum.
5: 2 yıl önce 12 Temmuz günü İzmir'de şiddetli sağanak etkili oldu. Sokaklar suyla doldu. Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz suya basıp yere yığıldı. Onu kurtarmak isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da aynı kaderi paylaştı. İkisi de elektrik akımına kapılıp can verdi. Olayın ardından 42 sanık yargılandı. Geçen yıl Ekim ayında karara bağlanan dava istinaf mahkemesinden döndü. Bu süreçte davada tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme yeni bir bilirkişi raporu daha istedi. Üçüncü bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda 2015-2024 yıllarına dikkat çekildi. Elektrik kablosunun yeterli derinlikte olmadığı ve mekanik koruma koşullarının sağlanamadığı tespit edildi. Olayın ani bir hata sonucu değil, uzun süreli altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi. 2024 yılında elektrik kablosunun bulunduğu altyapı koridoruna müdahale edilmediği vurgulandı. 9 Ocak 2024 tarihli onarım çalışmalarında sorunun kalıcı olarak giderilmesi yerine geçici müdahale yapıldığı belirtildi. Raporda 3 sanık asli ağır kusurlu, 6 sanık ise ikinci kusurlu olarak yer aldı. 13 sanık kusursuz gösterildi. Sanıklar 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
1: Defalarca kez haberini yaptık ama bir türlü sonu gelmedi, gelmiyor. Telefon dolandırıcıları yine yaşlı bir kişiyi hedef aldı. Kendini savcı olarak tanıttı dolandırıcı ve bu defa kuyumcunun dikkatine takıldı. Kuyumcunun dikkatini çekti. Sonra neler oldu?

0: Yine aynı taktikle yine bir yaşlıyı hedef aldılar. Kuyumcunun dikkati 81 yaşındaki adamın altınlarını kurtardı.
1: Dedim seni arayanlar dedim savcı, emniyet mensubu tarzı kişiler mi? Evet dedi. Savcı arıyor dedi. Dedim senden altın mı istediler? Evet dedi, altın istediler.
0: Yalova'da yaşayan 81 yaşındaki adam telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendini savcı olarak tanıtan kişiler yaşlı adamdan altınlarını istedi.
1: Yanıma geldiler. Kuyumcular Çarşısı nerede diye sordukları zaman dedim Kuyumcular Çarşısı yok. Dedim niçin soruyorsunuz? Beni beklediklerini söyledi dedi amcamız. Dedim seni niye bekliyorlar? Dedi orada bir şeyler vereceğini söyledi.
0: Kuyumcu olan biteni anlayınca polise haber verdi.
1: O sırada dolandırıcı aradı. Onu çarşıda beklediğini, Kuyumcular Çarşısı'nda hemen gelmesini söyledi.
0: Çok geçmeden polis ekipleri dükkana geldi. Ekipler yaşlı adama dolandırılmak üzere olduğunu anlattı. Yaklaşık 2 milyon değerinde olan altınlar kurtarılmış oldu.
2: Ana haberde sizleri bu akşam bir pehlivanla tanıştıracağız sayın seyirciler. Onun hikayesi yaşıtlarına göre çok farklı. Tanzanya'da doğduktan sonra anne ve babasını kaybeden Osman, 3,5 yaşındayken dönemin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu'yla eşi Yeşim Davutoğlu ailesinin bireyi oldu. Ailesiyle 2020 yılında Türkiye'ye gelen Osman'ın yolu yaz tatili için gittikleri Balıkesir'de yağlı güreşte kesişti. Ailesinin desteğiyle antrenmanlara başlayan küçük pehlivan kısa sürede kispet giyip er meydanlarında boy göstermeye başladı. Kendisi gibi Afrika kökenli olan ve Arap Mustafa lakabıyla Türk yağlı güreş tarihine adını yazdıran Mustafa Yıldız'ın izinden gitmek isteyen Osman Ali Davutoğlu'nun en büyük hedefi Kırkpınar'da baş pehlivanlığa ulaşmak. Kırkpınar'da baş pehlivanlığı hedefleyen Osman, güreşte başarılı yerlere gelmek istiyorum ve kalıcı olmak istiyorum dedi. Başarılı olsun, yolu açık olsun. Ana haberin patronu İlkay'ın köşesi başladı, anladınız. Bereketli Anadolu'da hasat sezonu hiç bitmiyor sayın seyirciler. Şimdi Tunceli'ye gideceğiz. Tunceli. Ovacık ve Pülümür ilçeleri, el değmemiş doğası, temiz su kaynakları ve zengin florasıyla her yıl çok sayıda arıcıya ev sahipliği yapıyor. Baharda gelen arıcılar kovanlarını Munzur, Mercan, Meydan dağlarının eteklerindeki uygun yaylalara taşıyor. Yaz boyunca kovanlara özenle bakan arıcılar, hasat döneminin gelmesiyle de şu sıralar meşakkatli ve yorucu bir çalışma yürütüyor. Arıcılar ballı petekleri kovanlardan tek tek çıkararak el arabasıyla çadıra taşıyor. Daha sonra balı süzüp yabancı maddelerden arındırıyor. Ballar coğrafi işaretli Munzur balı olarak satışa sunuluyor. Şimdiki durağımızsa Van Gölü. Biraz daha doğuya gidelim. Türkiye'nin 54. milli parkı olan Van Gölü, Deveboynu Yarımadası sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerle bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeli taşıyor. Van Gölü'nün güney kıyılarında yer alan yarımada turkuaz renkli koyları, göl manzarası ve özgün doğal yapısıyla ziyaretçilerine farklı bir doğa deneyimi sunuyor. Milli park statüsüyle alanın doğal dokusunun yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin de daha güçlü bir koruma çerçevesine alınması hedefleniyor. Alanın kültür turizmi açısından daha etkin değerlendirilebilecek noktalardan biri olması bekleniyor. Anadolu'dan özel görüntülerle Tunceli'den, Van'dan, Arap Osman'dan reklama gidelim.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve Net'tesiniz. Hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 20'den 23'e ülkemizin gündemindeki konularla karşınızdayız. Pek çok başlığı konuşacağız bugün. Özgür Özel'in Bir Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'e gitti. Belediye meclislerinde, belediye meclislerine dair pek çok iddia var. Pek çok konuyu ele alacağız konuklarımıza. Şöyle bir hoş geldiniz diyelim. Sonra da başlayalım yavaş yavaş. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Doktor Alihan Limoncuoğlu, akademisyen. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Çok yayınlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gazeteci Türker Akıncı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Çok yayınlar. Sağ olun katıldığınız için. Teşekkür ediyoruz. Not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Avrasya Araştırmaları Başkanı Kemal Özkiraz'da Ankara Stüdyo'da. Hoş geldiniz Kemal Bey.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Birazdan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da bizimle olacak. Ona da hoş geldiniz deriz. Şöyle bir hızlı reklama gidelim. 3-3,5 dakika kadar sonra başlayalım.

0: kısa bir reklam vardı, aradan çıkardık. Bak başlayalım bu esnada. Mustafa Balbay Cumhuriyet Gazetesi yazarı da aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugünün en çok konuşulan başlıklarından biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyareti. İzmir'e gitti. Kendisini karşılayan kalabalıkla ilgili bu kalabalık doğal oluştu, oluşmadı tartışması başladı. Görüntüler de bakın burada ekranda. Bir yandan da hak mağduru ailelerle bir araya geleceği bir toplantı yapacak. Onun da başlaması bekleniyor. Yani bu hep şu söylendi bunca süre içerisinde. Kemal Kılıçdaroğlu işte halkın arasına çıkabilir, çıkamaz, çok tepki çeker, çıkarsa dendi. Ama bugün İzmir'de. Acaba bu görüntüleri nasıl okumak lazım? Hadi Türker Bey, buyurun sizinle başlayalım, sonra devam edelim.
2: Şöyle bir tartışma var Sena Hanım gördüğüm kadarıyla. Yani bu kalabalık doğal bir kalabalık mı şeklinde, evet, değil mi? Acaba Kılıçdaroğlu böyle bir izdihamla karşılanır mı diye soruluyor.
0: Evet.
2: Neden karşılanmasın? Karşılanabilir. Belki şöyle bir hava estirildiği için insanlar buna inanmakta güçlük çekiyor. Sanki bütün işte Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren %48'lik kesimin tamamen yeni partiye devam ettiğini ya da yeni partiyi desteklediğini ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren %48'in sadece Sayın İmamoğlu'nu sevdiğine dair böyle bir tablo çiziliyor. Belki de gerçek öyle değil. Bence bu görüntü onlardan biri. Elbette daha önce işte o Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında yaşananlar CHP'deki oradaki mevzuyu biraz belki yaralamış olabilir. Hani oraya getirilen kalabalıklar tartışması vardı. Ama ben bu kalabalığın organik de oluşabileceği düşüncesindeyim. Çünkü
0: yani İzmirliler hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya böylesi kalabalıkla ilgiyle, böyle bir ilgiseliyle gidebilir diyorsunuz.
2: Biz bazen bazı şeyleri okurken sosyal medyadaki yazılanlara çok fazla diyoruz ki evet herhalde herkes böyle düşünüyordur. Anadolu'da CHP deyince hakikaten de ne olursa olsun oyunu verecek bir kesim var. Yani oradaki kesim belki de bu kopuşu kimileri de böyle okuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlış yapıldığını düşünenler vardır. Yani %48 oy alabilen birini neden böyle karşılayamasınlar ki? Hani ben bu kadar...

0: Bu kadar çok eleştirilmesini anlayamıyorum.
1: Ama bir de şey oldu ya, figüran tartışması evet, oldu mesela. Yani biraz o da tetiklemiyor mu sizce?
0: Ne tartışması?
1: Figüran tartışması. Ha, figüran
0: işte az önce kastettiğim oydu zaten. Yani İstanbul'daki o mevzudaki tartışma CHP'yi o konuda yaralamıştır. Bak bu kesin. Bunu inkar edemeyiz. Ama Anadolu'da ve özellikle İzmir'de yani CHP'nin kalesi olan bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu elbette ki teşkilatı da muhtemelen daha da özel hazırlanmıştır. İzmir CHP teşkilatı CHP için çok özel bir yerdir. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nu böyle karşılayabilecekleri düşüncesindeyim. Zannettiğimizden belki de hani şöyle gösterenler oluyor ya, CHP belki seçimde olursa 1-2 alacak, 3 alacak. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Evet, yeni partiye belki de daha çok katılım vardır. Halk belki yeni partiden yana daha fazla taraftarlık gösteriyordur. Ama burada İzmir CHP teşkilatı muhtemelen dediğim gibi CHP'nin kalesi ise İzmir, buna yakışır bir şey düşünmüşlerdir kendilerince. Bu yüzden de bu kalabalık toplanmış olabilir. Ben sosyal medyadaki o tartışmaya bu gözle bakıyorum.
1: Hı hı. Mustafa Balbay'a bir döneyim. Mustafa Bey, bu böyle İzmir hala sizce CHP'nin kalesi mi, yoksa İzmir artık yeni partiye mi kaymaya başladı? Bu görüntülere baktığınızda, yani siz de çok uzun zamandır siyasetin içindesiniz ve İzmir'i de çok iyi biliyorsunuz. İzmir'de doğalında böyle bir, doğal akışında böyle bir kalabalık oluşabilir mi?
2: Şimdi Sena Hanım, tabii söz sizden dışarı, tabii kamuoyunda böyle bir tartışma olduğu için siz de bu şekilde sordunuz. Bu Kemal Bey'i küçük düşüren bir şey. Yani nasıl karşılanmaz ki, Kemal Bey İzmir milletvekilliği yapmış bir kişi. Bir partinin genel başkanı. Şimdi isim saymayalım, hani partileri bir karşılaştırma anlamında. Oy oranı çok çok düşük yani hani. Çok hani farklı bir parti olsa bile, eğer o kişinin ne diyeceği kamuoyunda merak edilen birisi ise zaten bir karşılama olur, böyle bir karşılama olur. Ama Kemal Bey ayrıca hani buradan girilmesi bile konuya, Kemal Bey'in çıtayı çok çok aşağıda tartıştığını göstermekte bence. Mesele o değil, mesele şu anda düşünün adli yıl başladı, hiç kimse CHP davasının ne olacağını bilmiyor. İktidara en yakın arkadaşlar, en iyi haber alan arkadaşlar bile çok farklı kararlar söyleyebiliyorlar. Çok değişik sonuçlar söyleyebiliyorlar. Böyle bir duruma teslim olmak zaten başlı başına bence çok hani tartışmalı bir durum. Ne olursa olsun Kemal Bey'e karşı hani böyle bir durumda ben de sözcükleri seçerek konuşmak isterim. Ama hani böyle bir duruma girmek büyük hataydı bence. Bu benim yurttaş, bir cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay olarak değerlendirmem. Ama ne olursa olsun bir partinin genel başkanlığını sürdürüyorsa şu anda, hani bu böyle karşılanmış, nasıl karşılandığını tartışmak bile çok alt seviyeden tartışmak demektir konuyu. Ana hatlarıyla ben bu şekilde değerlendiriyorum.
1: Peki yani tamam, tartışmanın özüne ilişkin değerlendirmeniz bu, ama bu görüntülerin doğalıyla oluşabileceğini düşünüyor musunuz? Mutlak butlan kararı sonrası, yeni partinin kurulması sonrası. Yani çünkü hep şöyle dendi, biraz vakit geçerse, bu tepkiler bir parça aşağıya çekilirse belki tekrar CHP'ye kayış olabilir gibi değerlendirmeler yapıldı. Ona ilişkin bir alamet olarak mı görüyorsunuz? Yoksa mesela şöyle yorumlar da var. Burası CHP'nin kalesidir, etrafındakiler de sevgiseli için gelmiş insanlar olmayabilir, zaten çok yoğun bir koruma ordusuyla geziyor diyen de var.
2: Şöyle Sena Hanım, hani ben de İzmir milletvekilliği yaptım, hı hı, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 dönem milletvekili yaptım ve tekrar altını çiziyorum. Böyle bir yaralayıcı değerlendirme yapmayı da istemem, hı hı, hani İzmir üzerine, İzmirliler karşılamaz, karşılar karşılamaz üzerine. Ancak İstanbul'daki o hani İstanbul'daki toplantıda figüranların olduğunun konuşulması ve o kişilerin paramızı istiyoruz, biz şu kadar figüran getirdik demesi bir gölge düşürdü zaten. Ve şimdi eğer hani Kemal Bey'in bu arınma değerlendirmesi bir kabul görseydi biz bunları konuşmazdık. Siz bana böyle bir soru sorma gereği duymazdınız. Çok doğal bir yükselme olurdu. Onlar olmadığı için zaten şu anda böyle bir tartışmayı yaşıyoruz. Oradakilerin çoğunu tanıyorum ben. Şu anda hani siyaset yapan insanların çoğunu tanıyorum. Gelinen noktada Sena Hanım, daha ilk hafta Kemal Bey çevresiyle yaptığı değerlendirmede. Müslüm Sarı da, sözcüsü de Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Gazetesi'nden arkadaşımız İklim Öngel'e yaptığı değerlendirmede şöyle demişti. Şu anda bir öfke var. Bu sözler Mayıs sonu Haziran başındaydı. Bir öfke var. En geç 3-4 hafta içinde diner demişti Müslüm Sarı. Bu arşivde duruyor. Yanıldı, böyle olmadı. Şu anda benim gördüğüm öfke yeni partiyle birlikte bir heyecana dönüştü.

0: birlikte yürümekte yeni partim. Öfkenin bir bölümü orada heyecana dönüştü. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii ki partinin iç işleri ilgili partici demokrasiyi de konuşuyorsak bunları konuşmakta da bir sakınca yok diye değerlendiriyorum. Bir, Butlan yönetiminin ne kadar süreceği belli değil. İki, Yargıtay'ın ne karar vereceği belli değil. Üç, kimi arkadaşlar bir an önce kurultay toplayalım diyorlar. Kurultayın ne zaman toplanacağı başlayacak ama ne zaman bitecek o belli değil. Dört, kim arkadaşlar Kemal Bey'le devam edelim diyorlar. Örneğin Gürsel Tekin gidemez diyor, bizi bırakamaz diyor. Bu yönde değerlendirme yapanlar var. Beş, kimileri de bir an önce yeni bir yönetim diyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde çok ciddi bir tartışma yaşayacağını gösteriyor. Tartışma iyidir. Bence sessizlikten daha iyidir. Sessizlik bombadan bile tehlikelidir. Tartışma iyidir. Şu bu tartışmanın devamında benim kişisel dileğim, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu butlan gölgesinden tamamen kurtulması ve kendi biraz önce arkadaşımız da çok güzel cümleler kullandı. Sayın Akıncı, Türker Akıncı'dan böyle Cumhuriyet Halk Partisi ilgili böyle cümleler duymak çok güzel. Dileriz kendi içinde de bu siyaset yelpazesindeki yerini alır ve kendi kimliğiyle, kendi mücadelesiyle, kendi hedefleri doğrultusunda siyaseti yapar. Ama yeni partinin şu anda artık iktidar hedefli bir yolculuğu başlamıştır.
1: Öyle midir Kemal Özkiraz? Yani bir öfke var, zamanla diner dendi ve bu öfke yeni partinin kuruluşuyla bir heyecana dönüştü dedi Mustafa Balbay. Siz nasıl bakıyorsunuz Ankara'dan? Mesela bu görüntüler doğal mı, değil mi? Bunu bile konuşmamız aslında yani o durumun vehametini anlatır halde gibi bir değerlendirme şimdi yaptı Mustafa Balbay. Buyurun, ne dersiniz?
2: Değil. Esasen hepimiz sosyal medyanın ve muhalif konvansiyonel medyanın etkisinde olduğumuz için Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de böylesine kalabalık karşılanması hepimize şaşırtıcı gelmiş gibi oluyor. Bu da haberciler açısından doğaldır. Yani özellikle medyayla bu kadar iç içe yaşayan insanlar olarak hepimiz için doğaldır. Ancak şunu bilmek lazım ki sosyal medyayla sokağın uyumu Türkiye'de hiçbir zaman aynı olmadı. Hiçbir zaman uyumlu olmadı. Oralardaki tepkilerin büyüklüğüyle sokaktaki tepkilerin büyüklüğü hiçbir zaman aynı olmadı. Biraz önce söylediğim gibi muhalif konvansiyonel medyayla da hiçbir zaman uyumlu olmadı. Zaten bu uyum böyle olsaydı CHP şu ana kadar belki onlarca kere seçim kazanırdı. Ne zaman sosyal medyada muhalefetin sesi sokaktakinden daha azdı ki, ne zaman gücü daha azdı ki ya da medyada. O yüzden bazı insanlara şaşırtıcı gelmesi normal. Ama bana Mustafa Balbay'ın dediği gibi hiç şaşırtıcı gelmiyor. Hatta tersi çok şaşırtıcı gelirdi. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta içerisinde 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Hangi gün? 9 Eylül. 9 Eylül nedir? Niye 9 Eylül sayılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşudur aynı zamanda. Düşmanın yurttan atılış günüdür 9 Eylül. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül'de doğduğunu kabul ediyor. Yani sadece hep şeyi konuşuruz. İzmir CHP'lidir. İzmir CHP'lidir. Hayır kardeşim, CHP İzmirlidir. İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu böyle karşılanmazsa zaten şaşırtıcı olur. CHP'nin genel başkanı İzmir'de böyle karşılanmazsa şaşırtıcı olur. O yüzden benim açımdan hiç şaşırtıcı olmadı. Tepkilere gelecek olursak, evet, 21 Mayıs'tan itibaren, hatta öncesinden itibaren, maalesef en az 2 yıl öncesinden itibaren Özgür Özel yönetimi ve o yönetimle birlikte hareket eden ya da en azından fikir birliği olmuş olan medya mensupları Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ağır bir şekilde şeytanlaştırdılar. Daha ortada hiçbir karar yokken bile şeytanlaştırdılar. Hatta bir şey hatırlıyorum. 2024 yerel seçimlerinden önce, Mart ayından önce, önce Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına katılmasın, bize zarar verir dediler. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına katılmayınca Kemal Kılıçdaroğlu seçimin kaybedilmesini bekliyor dediler. Böylesine ikiyüzlü bir şeytanlaştırmayla karşı karşıya kaldı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu 2 yıldan uzun sürdü.

0: Sonrasında Butman kararının çıkışıyla birlikte aynı kişiler, yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu yönetiminin kendisi ve siyasette o yönetimi destekleyen medya ve medya mensupları bunu çok daha ağır noktalara getirdiler. Hain vesaire diye bağırttılar. Elbette doğal tepkiler vardı, yok değildi. Ancak sosyal medyada özellikle doğal tepkilerin nasıl geliştirildiğini teknik olarak biliyoruz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi ispatladı ve anlattı da. Mesela çok basit bir şey anlatayım size. Hani hep o troll oluşumlarından bahsediliyor ya. Elbette ki tepki verenlerin hepsi troll değil. Yani ben Özgür Özel'in 2023 seçimlerinden hemen sonra söylediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin kazıyın altından ya AK Partililer çıkar ya troller çıkar dediği gibi bir söz söylemiyorum. Böyle bir gerçeklikte yok zaten. Kemal Kılıçdaroğlu'na göreve dönüşünden sonra gösterilen tepkilerin bir kısmı elbette ki organik tepkilerdi. Ancak bu organik tepkiler inanılmaz bir şekilde teknik olarak büyütüldü. Nasıl büyütüldü? Çok basit bir yöntemi var. Öncelikle troll başları dediğimiz troll başlarının troll odaları var. Oralarda Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılacak tepkiler yazılıyor. Güya haber paylaşılırmış gibi ya da fenomenleşmiş hesaplardan bunlar yürütülüyor, başlatılıyor. Sonrasında bunu haber olarak gören insanların tepkileri buna ekleniyor. Sonra da yaklaşık 32 bin tane bot ile Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yükseltilmiş bu tepki sokağın %100'ünün tepkisiymiş gibi yansıtılıyordu. Bunu teknik olarak Cumhuriyet Halk Partisi ispatladı ve anlattılar da defalarca. O yüzden sosyal medyada gördüğümüz ya da CHP'nin bugün bir medyası yok, bunu hepimiz biliyoruz yani. Cumhuriyet Halk Partisi muhalif medyanın dahi %90'ında yok. Orada yeni parti var. Buna rağmen orada anlatılanlara rağmen Türkiye'nin neresine gitse Kemal Kılıçdaroğlu zaten büyük bir kalabalıkla karşılanır. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, az çok bir kitleye hitap eden her genel başkan zaten böyle karşılanır. Bakın neler duyduk daha geçen hafta. Dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu halkın tepkisinden korktuğu için uçağa binemiyor dediler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımayan insanlar olsak inanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben yanlış hesaplamıyor isem herhalde 16 yıldır tanıyorum.
1: Ama Kemal
0: Kemal
1: Bey, bir yandan
0: Kılıçdaroğlu
1: da bütün bu
0: Ankara,
1: tartışmaları
0: İstanbul
1: tetikleyen
0: arasında.
1: İstanbul'daki o figüran konusu oldu. Yani onunla beraber zaten başlayan bir tartışmaydı o. Daha sonra İstanbul'a geleceğine dönük, İstanbul'daki görüşmelerde buluşmalarına dönük haberler düşünce Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bir de üstüne figüran konusu patlak verince iyice demek ki böyleymişe kaydı. Madem doğal
0: Buna
1: ve
0: hiç
1: tabiatıyla
0: itiraz
1: böyle
0: etmiyorum.
1: karşılanacaktı, o
0: Buna hiç
1: figüran
0: itiraz
1: konusu neden
0: etmiyorum.
1: ortaya çıktı?
0: Buna hiç itiraz etmiyorum. Figüran olayı hani bugüne kadar medyadan izlediğimize göre siyasette var olmaya çalışan, defalarca parti değiştirmiş, hatta 10 günde bir parti değiştirmiş bir işgüzarın kendi işi. O figüran olayının olduğu salonda hepimiz biliyoruz o salonu. Salon 2500 kişilik salon. Zaten dolu, dışarıda figüran dedikleri 200 kişinin, o kişinin getirdiği 200 kişinin, o da 200 kişilik anlaşma yapılmış, 70 kişi gelmiş gibi bir şeyler de söylendi. Bilmiyorum kaç kişi. O kişinin getirdiği sayının çok üstünde insan da dışarıda kaldı zaten. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu gittiği yerde karşılanmıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu gittiği salonu dolduramıyordu da oradan figüran getirtildi gibi bir durum yok. O dediğim gibi kendisini siyasette yükseltmeye, pazarlamaya çalışan bir işgüzarın işiydi.
1: Peki.
0: Medya mensuplarının ya da vatandaşın o görüntüyü gördükten sonra, o haberleri dinledikten sonra bugün yaşanana şaşırmasını anlıyorum zaten. En baştan bunu söyledim. Ama benim açımdan şaşıracak bir şey yok. Bir araştırmacı olarak da, Cumhuriyet Halk Partili birisi olarak da, eski bir araştırmacı olarak en azından ve Cumhuriyet Halk Partisi bilirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olarak da bu görüntüler bana hiç şaşırtıcı gelmiyor.
1: Peki siz bilirsiniz, bir soru sorayım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir görüşmesi olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun?

0: bir görüşme talebi olduğunu duydum. Fakat bu talep karşılandı mı? Görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Veya görüşmenin içeriği nedir inanın bilmiyorum. Ama böyle bir görüşme talebi olduğunu ben de duydum.
1: Yani Cemil Tugay Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor. Böyle bir talepte bulundu. Bu görüşmenin olup olmayacağını bilmiyorsunuz ama.
0: Evet.
1: Peki sizce Cemil Tugay neden görüşmek istiyor? Yani acaba hani CHP'ye mi geçecek? Yani CHP'den istifa etti, yeni parti kurulsun, yani bir
0: Yani
1: parti
0: CHP
1: kurulsun derken.
0: içerisinde
1: Dönecek
0: CHP
1: mi? Ne olacak?
0: içerisinde ya aslında şunu da söyleyeyim. Hani hem yalancı durumuna düşmeyeyim.
1: Estağfurullah.
0: Görüşme talebi var dediğim şey bir görüşme planı var. Talep Cemil Tugay'dan mı geldi onu da bilmiyorum açıkçası. Bir görüşme planı olduğu söylendi. Talebin ne taraftan geldiği gerçekten malumum değil. O konuda Cemil Tugay'a da bilmediğim bir konuda belki zor durumda bırakmış olurum. Onu da bilmiyorum. Ama görüşmenin içeriği CHP içerisinde konuşulanlara göre Cemil Tugay'ın CHP'ye dönüp dönmeyeceği üzerine olacak.
1: Bu dediğiniz önemli. Bir görüşme
0: Ama
1: planı
0: bunu da dediğim gibi
1: yapılmış. CHP'ye dönüş
0: eski
1: üzerine.
0: gazetecilerin söylemiyle kulis diyelim.
1: Yeni
0: Eski
1: gazetecilerde de
0: gazetecilerin
1: var o
0: söylemiyle
1: söylem.
0: kulis diyelim. Benim anlamlandırdığım şekliyle de siyasi dedikodu diyelim yani. Ne kadar gerçekliği var bilmiyorum ama bu konuşulan bir şey CHP
1: Olursa bu
0: içerisinde.
1: akşam mı bekliyorsunuz o görüşmeyi? Yarın mı bekleniyor? Yani Kemal Kılıçdaroğlu yarın da İzmir'de mi? Bilmiyorum planı, programı nasıl ama.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki programı zannediyorum İzmir'de değil. Çok emin değilim. O yüzden olduysa ya bugün olmuştur ya da bugün olacaktır diye tahmin
1: Ya
0: ediyorum.
1: oldu ya olacak, öyle bir plan var diyorsunuz. Sezin Hanım, bir bu görüntüler, yani acaba toplumda böyle bir tepki vardı, zamanla sönümlendi ve yerine İzmir'de CHP desteği mi bıraktı? Yoksa hakikaten dendiği gibi işte bir koruma ordusu var, yani etraftakilerde doğalıyla oluşmuş kalabalıklar değil mi sizce? Görüntüleri nasıl okudunuz?
2: Zaten mevzu bahis olan İzmir artık yani en büyük kalabalığın toplanabileceği Kemal Kılıçdaroğlu için yer olması gereken yer. Kaldı ki oradaki yeni il başkanı Utku Gümrükçü de çok organize bir kişi. O kadar organize ki bir akşam kendisini biraz eleştirecek oldum. Sabaha telefonuyla uyandım yani öyle diyeyim. Gayet her şeyden
3: Ne
2: eli
3: güzel
2: üstünde.
3: vatandaşla muhatap oluyor işte.
2: Evet ya yani benimle bile muhatap oluyor yani çok önemli bir eleştiri değil yani.
3: Hocam bilene de mi?
4: Bence çok
3: kendisi niye
4: pozitif bir
3: böyle?
4: şey olmuş hocam.
2: Efendim?
4: Keşke herkes öyle arasa çok
3: Evet.
4: pozitif bir
2: Ya
4: durum
2: hayır
4: bence.
2: işte organize bir
3: Keşke
2: kişilik
3: benim de
2: onu
3: arasa.
2: söylemeye
3: Ben çok
2: çalışıyorum.
3: sevinirim mesela. Bekliyorum.
2: Profesyonel bir şekilde
1: İzmir'den mi
2: ele
1: telefon
2: alıyor.
3: Yok İzmir'den değil canım. Yani benim ve televizyonda eleştirdiklerimde keşke beni arasalar mesela. Ben çok memnun olurum açık
2: Evet
3: söyleyeyim.
2: bundan sonra size devrediyorum.
3: Yok
2: Telefonuyla
3: CHP
2: uyanma
3: İzmir İl
2: mutluluğunu.
3: başkanıyla benim bir alıp veremediğim yok da hani genel
2: Hayır
3: olarak
2: genel
3: söyleyeyim.
2: ya sonuçta organize bir kişilik. Dolayısıyla İzmir'de de bu iş daha profesyonel ele alınmış. Ama orada yani hakikaten de ciddi bir koruma ordusuyla geziyor Kılıçdaroğlu. Bu net. Yani baktığımızda mesela Özgür Özel daha tehdit altında bir kişilik olarak görülmesine rağmen yani unutmayalım Süreyya Önder'in cenazesinde yumruklu bir saldırıya uğradı vesaire. Ve daha o anlamda belki bir takım şeylerle karşılaşabilecek biri olmasına rağmen o mesela böyle bir koruma ordusuyla gezmiyor. Hatta fazla halkla iç içe böyle geçtiğimiz günlerde işte bir muhabir mesela onun Kocaeli Kayseri ziyaretlerinde kalabalık arasında kalıyor falan öyle görüntüler vardı. Yani o kadar yani kontrolsüz de bir kalabalık olabiliyor ki o. Ya şimdi onunla
4: Sayın Kılıçdaroğlu ama
2: karşılaştırdığımızda
4: 2-3 kez biliyorsunuz olaylar yaşadığı için
2: tabii
4: o yüzden
2: canım tabii
4: tedbirlidir.
2: elbette geçmişte yaşadı ama şimdi durumlar biraz tersine döndü. O zamanki politik konjonktürde yok. O zaman işte PKK'yı desteklemekti vesaireydi böyle şeyler söz konusu olabiliyordu. O
4: Bu kez de ama öyle diyorsunuz
2: sayıkle.
4: ama hain ilan ediliyor.
2: Evet.
4: Yani bir tarafta diyor ki sen hainsin diyor.
2: Bir de
3: Kimseye
2: tabii PKK
3: karşı
4: korunması
2: saldırısına
4: lazım.
2: uğramıştı Kılıçdaroğlu'nun kendisi falan. Neyse yani sonuçta tabii eskiden bunları yaşadı ama bu kalabalık organik mi yoksa oluşturulmuş bir kalabalık mı? Şimdi burada önemli olan oy oranları ve oy oranlarına baktığımızda birazcık daha diyelim ki bugünkü CHP'ye sempatik bakan
1: Evet.
2: araştırmalarda.
1: Çok özür dilerim, aferin, affetin. Bu görüntüler yeni mi arkadaşlar?

0: Anladım. Tamam. Bu görüntüler yeni gelen görüntüler. Şu an yani dakikalar önce kaydedilmiş görüntüleri veriyoruz. Orada hakikaten böyle bir koruma kalabalığı da görüyorum. Basın mensuplarının da yarattığı bir arbede var gibi bir görüntü var. Bilemiyorum. Bana da uzak
1: Ama bu tarz şeyler
0: televizyondaydı.
1: oluyor biliyorsunuz. Yani tanınan bilinen kişiler bir yerlere gittiği zaman bu tarz arbedeler hep yani bir şarkıcı da böyle
2: Negatif
1: şeyler
2: kalabalık
1: yaşıyor.
2: da toplanabilir bu arada yani
1: Ama negatif
2: onda.
1: kalabalık olsa herhalde belli olur ya. Bir slogan atılır onda kolların böyle kalkmasından inmesinden büyük ihtimalle
0: Ya
1: sol
0: orada
1: elle.
0: hakikaten korumanın birilerine bir müdahalesi var gibi geldi de çünkü bana buradan biraz televizyon bana da yaklaştırabilir miyiz değerli arkadaşlar? Siz
3: Koruma
0: de
3: yol açmaya çalışıyor
0: yol mu açmaya
3: zannediyorum orada.
0: çalışıyor?
3: Koruma kalabalıktan çıkmak için yol açmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları, ben hepsini de tanırım, arkadaşlığım da var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları çok uzun süredir zaten aynı sayıda. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanlığından öte son seçimin cumhurbaşkanı adayı. Haliyle cumhurbaşkanı protokolüyle korundu son seçimlerde de. Bir de biraz önce Türker Bey zannediyorum hatırlattı. Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın suikastine uğradı. Kucağında bir asker şehit oldu. Kemal Kılıçdaroğlu linç girişimlerine uğradı. Bir gecekonduda yakılmaya çalışıldı. Bir de yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bu son biraz önce anlattığımız sebeplerle korumanın ciddi olması gerekiyor. Çünkü tabii ki asla yeni partili hiçbir yöneticinin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı böyle bir fiili şeyi kışkırtması düşünülemez ama durumdan vazife çıkartan çok da deli olur sokaklarda özellikle siyasette. O yüzden de böyle korunması normal ya.
0: Peki. Sezin Hanım buyurun böldüm
2: Şimdi
0: sizi affedin.
2: Burada bizim aslında tartışmamız bu anlamda organik bir tartışma mı belki buna bakmak lazım. Çünkü zaten çok sevilen ve çok büyük ilgi gören bir liderle ilgili bizim bunları konuşmamıza gerek kalmaz. Öyle mi böyle mi diye. Şimdi neyse ne önümüzdeki dönemde daha çok da ortaya çıkar ama daha önemli veriler tabii ki oy oranları. Ve o oy oranlarına baktığımızda da ana gövdenin yeni partiye doğru kaydığını görüyoruz. Doğruya doğru şimdi. Burada Genar'ın verilerinde %64 Abdülkadir Selvi öyle yazmış. Ama diğer başka verileri de baktığımızda yaklaşık 65-70'lik bir kitle CHP'nin oy oranından bir ana gövde olarak koparak yeni partiye geçiyor. Şimdi yeni partinin oy oranı o durumlar ayrıca tartışılır. Ama şimdi en CHP'ye sempatik anketlerde bile %9 civarında görüyorsak ve daha biraz bana kalırsa sarih anketlerde yaklaşık 3-4 gibi civarlarda. Hadi biraz cömert davranalım 5 diyelim.
1: 5 gibiler de var çünkü.
2: Tamam öyle diyelim. Ama yani bunlar şimdi olacak rakamlar değil. Baraja dahi yaklaşamayan rakamlar. Anahtar parti vesaire zaten neredeyse
4: ama o işte rakamlara kalsak yeni parti %60'lara falan gösterenler oluyor biliyorsunuz.
5: Zaten Kılıçdaroğlu da...
4: Kılıçdaroğlu da %60'da
5: hayır Kılıçdaroğlu da şimdi Cumhurbaşkanıydı aslında anketlere evet. baktığımızda.
2: Hayır şimdi tabii ki...
4: CHP'nin tabelasında %10 Anadolu'da verecek var. Efendim? %10 alabilir CHP. CHP'nin sırf tabelası var diye Anadolu'da böyle bir potansiyeli var.
2: Yok.
4: Ya en kötü CHP biliyorsunuz %9'la baraj altında kaldı. 9 küsürle.
2: Şimdi başka bir durumdayız ve böyle bir sempati yok. Bu da zaman içinde görülür.
4: HSP'nin %8 oy aldığı zaman.
2: Ya yok. Böyle bir şey bu durum yok. Hatta bu %3'lük hadi 5'lik diyelim kitlenin yarısı da yeni partiye daha sempati duyan yani şu an kafa karışıklığında veya kopabilecek bir kitle. Ya bu önümüzdeki dönemlerde daha netleşir.
3: Sezin Hanım şey gibi oldu. Ciğer buradaysa kedi nerede gibi oldu yani. Nasıl? %3 bıraktınız onun da yarısını İyi Parti, yeni partiye bıraktınız. Geriye hiçbir şey kalmadı.
2: Ya hiçbir şey kalmadı. Mesele de o zaten. Bana ya benim öngördüğüm ve maalesef de gerçekleşmekte olan bu.
3: Anketlerde
2: çünkü
3: böyle bir gerçeklik
2: burada,
3: yok.
2: CHP'nin bir şey ne ortaya koyuyor? Şimdi CHP'ye niye oy verilsin? Sadece 6 ok var. Tamam ben oraya oy veriyorum gibi bir yönelim varsayım. Çok bir şey getirmiyor. Burada CHP'nin yeni ortaya koyduğu politika nedir? CHP'nin gerçekten farklı yapacağı Kılıçdaroğlu döneminden sonra bu kadar yıldan sonra nedir? Bir de üstüne mutlak putlan oldu ve mutlak putlan zaten negatif. Türkiye genelinde negatif karşılanan bir karardı. Onun üstüne başka şeyler yapıyor olmanız lazım ki bu noktaya kadar da zaten yapılmış gibi gözükmüyor. Yoksa yani burada tabii ki istiyorsanız bir hayal satabiliriz yani. Kılıçdaroğlu işte %48 oy aldı. Şimdi de alır aslında o piromuz vesairemiz. Böyle değil ama yani bunun toplumda bir karşılığı yok. Ve CHP seçmeni de ya Türkiye genelinde zaten seçimler çok ciddiye alındığı için bir okuryazarlık var. Herkes sağduyuyla toplum geneli neyin ne olduğuyla ilgili bir tahayyül oluşturuyor. Ya bugün mesela CHP iktidara mı daha yakın yoksa muhalefete mi daha yakın, muhalefet içinde mi ya da bağımsız mı gibi bir soruya da ağırlıklı olarak iktidar deniyor. Şimdi böyle bir
1: anket var mı elinizde?
2: Var. Yani bu ay yapılmış bazı veriler, anketler var. Mesela DEM Parti ile ilgili daha, gene iktidara yakın diyenler daha fazla fakat bağımsız diyenler gibi bir kitle var. Mesela CHP ile ilgili öyle bir kafa karışıklığı yok. İktidara daha yakın diye net bir fikir oluşmuş.
0: Bunun künyesi ne? Bu önemli bir anket.
1: Evet, çok
2: daha yeni, evet, daha yeni kamuoyuna açıklanır önümüzdeki dönemde. Bu Ankara araştırmanın, Ankara'nın verileri. Ya kendileri açıklayacaklardır zaten.
0: Ya böyle anketleri
2: ama önemli olan dediğim gibi yani en külliyatlı CHP kredi açan anket bile %9 gibi rakamlar buluyorsa burada bir sorun var demektir. Bu sorunu da görmek lazım, teşhis etmek lazım. Ve CHP seçmeni de sadece geçmişin CHP seçmeni diyelim hatta orada bir altı oku gördüm. Tamam ben burada ne olursa olsun veririm niye desin? Gerçekten niye desin? Tam tersi çok sorgulayan bir...
4: Şundan diyebilir mi Sezin Hanım? Biz neden şu kalabalığı şöyle okumuyoruz hiç? Ya kardeşim CHP'liler buraya gitmiş çünkü acaba Sayın İmamoğlu hakkındaki iddialardan rahatsız olanlar gitmiş. Asıl şuna mı şaşırmalıyız? Belki de şuna şaşırmalıyız. Özgür Özel'e giden kalabalıklar nasıl gidiyor kardeşim? Bu kadar yolsuzluk iddiası varken nasıl gidiyorsunuz kardeşim? Niye demiyoruz da Kılıçdaroğlu'na giden kalabalığı?
2: Ona o kalabalık
4: diyoruz ki ya bu kalabalık nasıl gider diyoruz. Bak ya aslında biraz sosyal medyada yankı odasında hapsolmuş şeyi değil. Görüyoruz. Pirom dediniz az önce. Hani öyle deniliyordu. Bunu yeni partinin seçmeni söylüyordu. Yani CHP'nin seçmeni. Aynı seçmen. Pirom dedi.
2: İşte öyle deyip de ondan sonra
4: önce
2: Muharrem İnce
4: ihanet
2: duygusunu daha da güçlendiriyor diye de okuyor.
4: Acaba şuraya giden kitle Sayın İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarından rahatsız olmuş olamaz mı? Olabilir. Bence olabilir. Çok doğal bir şekilde olabilir. Ya bunu küçümsemeyelim bence. Bak burada yanlış bir okuma olabilir. Belki de toplumun bir kesimi gerçekten de bu iddialardan ya. Yeni partinin bir kesimi rahatsız.
2: İşte o da Kılıçdaroğlu'ndan koşmalarını diyelim ki sizin dediğiniz öyle olsun. Kılıçdaroğlu'na koşmalarını gerektirmiyor ama. Çünkü ayrıca mesela bugün Muhittin Böcek'le ilgili bu kadar iddialar
3: Hayır,
2: var. Muhittin Böcek'in
3: geleceği
2: altından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasını şekillendiren Ekrem İmamoğlu da değil, Özgür Özel de değil.
4: Belediye başkanlarını tek tek sayacaksak hocam İmamoğlu ve Özgür Özel'in o kadar çok belediye başkanı yaptığı iş hakkında iddia var ki. Ya oraya girersek orada çıkamayız oradan ben size söyleyeyim. Orada Sayın İmamoğlu ve Sayın Özel'in de çok desteklediği başkan adaylarının daha sonra ne iddiaları
2: çıktı. Burada mesele sizin dediğiniz gibi ya işte CHP'de çok büyük yolsuzluklar oldu. Ondan dolayı ben Kılıçdaroğlu'na yönelmeliyim gibi bir algı da oluşmuş değil.
4: Onu acaba bunu söyleyeyim. Daha çok İstanbul'un böyle lüks semtlerinden, elit semtlerinden bakınca mı böyle okuyoruz acaba?
2: Yok,
4: Anadolu'yu inince ne görüyoruz acaba?
2: Yok hayır ben...
6: Sena Hanım herkes girecekse ben de bir şey söyleyebilir miyim?
2: Sayın Akıncı'nın
6: CHP...
2: Ben sadece verilerle
6: konuşmadık
2: bekliyoruz. Peki bir dakika. Bence de evet yani gereksiz bir şey oluyor. Saçma oluyor.
6: Tamam. Sezin Hanım'ı bir dinleyelim. Sonra benim de hepimizin diyecekleri var.
2: Tamam peki şöyle Sezin Hanım tamamlayın.
6: Sezin Hanım kesilince sözü. Hani biz de girelim mi arayı diye uyarayım dedim.
2: Girin buyurun siz de girin. Bana mı dediniz? Ben burada tartışıyoruz.
6: Hayır ben Sezin Hanım'ı dinlemek istiyorum.
2: Yok dedim diyeceğim. Yani ben sadece veriler üzerinden okuyarak söylemeye çalışıyorum. Tam tersi gerçekten de objektif bir resim oluşturmaya çalışıyorum. Yani, tamamen de bu. Yoksa niye sosyal medyaya artık ben çok daha az bakıyorum. Kusura bakmayın sosyal medya tartışmalarından da çok haberdar değilim o açıdan. Anadolu ne diyor? Ben Mustafa Balbay sizinle çok program yaptım. O nedenle bir sorayım size o zaman. Siz nasıl okuyorsunuz? Sonra stüdyoya dönüp devam edeyim. Çünkü Anadolu'da
6: ama size... Şebnem Hanım konuşmadı. Ben Şebnem
1: ben de konuşmadım. Mustafa Bey ben de konuşmadım.
5: Buyurun Mustafa Bey. Evet. Buyurun. Sizin her zaman
0: Sizi söyleyeyim, burada devam edeceğim. Bir de biz burada stüdyodayız. Hararetli tartışıyoruz. Orada Ankara'da kalınca Kemal Bey giriyor ama siz biraz dışarı

0: arada kaldınız. Buyurun.
1: Yok yok, ben bir bütün olarak Sezin Hanım'ı dinlemek istedim. Sürekli sözü kesilince hani doğrusunu isterseniz hani kesiliyorsa ben de keseyim, bir kere şöyle söyleyeyim dedim. Biraz da Sezin Hanım'ı dinlemek istediğim için.
0: Ben amacım
2: söz diğer arkadaşlar konusu ben sıra gelince etmemiz gereken yerde ya da fikrimizi belirtmek amacıyla araya girdim.
0: Peki. Semçlere yakışsın.
3: Size tek bir soru soracağım.
0: İnşallah.
3: Mustafa Bey. Oradan yanıt alacağım. Burada onu sonra tartışırız. Siz de istediğiniz zaman katkı sağlamak istiyorsanız Kemal Bey de siz de oradan katkı sağlayabilirsiniz başkentimizden. Anadolu'da ne olursa olsun altı oku görüp altı oka oyunu verecek bir kitle var mıdır? Var yoksa yok mudur? Bu kitle değişmeye mi başlamıştır?
1: Şimdi tabii diğer arkadaşların daha hiç konuşmamışken uzun değerlendirme hızlıca yapmak buyurun istemem. Kısaca şöyle en azından giriş olarak vurgulamış olayım. Bir defa ben de Anadolu'yu dolaşıyorum. Son iki ilden geldim. Bir defa bir değişim arzusu var Anadolu'da. Bu iktidarı değiştirmek istiyor. Şu aşamada da en yakın kişi Yeni Parti görünüyor. En yakın parti. Zaten bunu iktidar medyası da tümüyle, hani iktidarı destekleyen arkadaşlarımızın konuştuğu medyada ana hedef olarak zaten Yeni Parti'yi seçmiş durumda. Bir defa denge böyle kuruldu. Yani AKP ve karşısında Yeni Parti var. Bu böyle gidecek görünüyor şu anda. Yani ileride değişir. Yeni Parti bu rüzgarı taşır taşıyamaz ayrı konu. Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi bambaşka bir sıçrama yapar ayrı konu. Ama şu anda böyle bir durum, evet, var. Bu birincisi. İkincisi, ben 15 bin köşe yazısı yazdım Sena Hanım bugüne kadar. Meslek yaşamın 46. yılında. Bunun 5 binin solda birlikte ilgili. O dönemleri, o sancıları çok yaşamış bir kişi olarak söylüyorum. Bu toplum Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelasına aşık değil. Kızınca kızıyor. Destekleyince destekliyor. Evet seni çok seviyorum ama oy vermem diyor. Gerçekten ciddi sorgulayan bir toplum. Sadece bir örnek vereyim. 1994 seçimlerinde yerel seçimlerdi. Ve tam işte SHP, işte biraz iktidar ortağı olabilir duygusu vardı. Ve birinci parti solda SHP'ydi %16 ile. İkinci DSP'ydi %10 ile. Üçüncü CHP'ydi %4,5 ile. 1999 seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi %8,7 oy aldı. Ve o dönem o seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin baraj altı kalmasının bir nedeni o gün tartışılan bir konu olduğu için söylüyorum. Mümtaz Soysal örneğin ayrılmıştı CHP'den ve oradaki arkadaşlar tırnak içinde söylüyorum safraları temizledik demişlerdi. Yani böyle bir arınma isteği çok da iyi gelmiyor. Şimdi ise yani bu tartışmaların devamında ben Sayın Akıncı'nın değerlendirmelerine katılmıyorum. Tabii ki düşüncelerine saygım var. Ama bu toplum bir defa Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra en çok bir ayda unutulur demişlerdi. Sevgili kulaklarını da çınlatayım. Karşılaşınca da selamımı da veririm. Sena Hanım siz de bilirsiniz ben diyaloglarımı da şey yapmam. Abdülkadir Selvi bugüne kadar en az 10 kez Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun bitişi diye yazdı. Ama bitmedi. Gelinen noktada hala şu anda hem Yeni Parti hem Türkiye siyasetinde bir unsur. İçinden geçtiğimiz dönemde bu toplum İmamoğlu davasını yolsuzluk davası olarak algılamadı. Ezici bir çoğunluğu. Tabii ki algılayan da vardır ama ezici bir çoğunluğu. Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen hala yüksek bir oran bu yolsuzluk davası değil diyor. Düşünebiliyor musunuz? Savunma için hazırladığı metnin kitap haline getirilmesi yasaklandı. Yani fotoğrafları yasak, resimleri yasak, görüntüsü yasak, sesi yasak. Şimdi kitabı yasaklandı. Siz ne derseniz deyin. Anadolu bunu, toplum bunu alıyor. Not ediyor. Günü geldiğinde de belli bir cevabını veriyor ama sandıkta veriyor. Bu da çok sağlıklı bir şey. Sandıkta vermesi. Ve o sürece giden bir yolun içindeyiz. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Ve birincisi yolsuzluk olarak büyük çoğunluğu toplumun bu davaları yolsuzluk davası olarak algılamamakta. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu aşamada belli bir direnç varken, belli bir Özgür Özel 100'den fazla miting yapmış, Anadolu'nun her yerine gitmiş, Bayburt'ta bile miting yapmış. Böyle bir anda

0: Kemal Bey'in arınalım deyip bir butlan kararıyla CHP'nin başına geçmesinden sonra ana gövde yeni partiye geçti. Demokrasilerde millete kızılmaz. Millet hiç kimse zorlamayla geçmedi. Hiç kimseye geçmezseniz başınıza şu gelecek denmedi. Ama böyle bir doğal akış yaşandı. Şimdi bu doğal akış oturacak yerine. Ben bu oturmanın da Ekim-Kasım aylarında büyük ölçüde netleşeceğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Merve Şebnem Hanım, yani böyle Anadolu'da kızınca kızıyor. Öyle CHP'yi gördüm, altı oku, oyumu basayım demeye de biliyor der Mustafa Balbay. Artık AK Parti ve yeni parti yarışı mı olacak Anadolu'da mesela sizce?
2: Şimdi bence bizim vatandaşımızın öyle, tabii ki de böyle partilerin kemik kitlesi var diyoruz ama ister AK Partili olsun ister CHP'li olsun, kızınca kızıyor, cezalandırınca cezalandırıyor. Eğer öyle olmasaydı işte 2024 yerel seçim sonuçlarında da daha farklı bir tablo gördük. Yani böyle sürekli aynı çizgide ilerlerlerdi. Ama daha önemlisi, böyle bir ana kemik var ya, o böyle değişmeyen ve sürekli sabit gördüğümüz o yüzde. O yüzdenin nasıl hareket edeceğini zaten konuşuyoruz şimdi.
1: Kaçtır o yüzde sizce CHP'de?
2: Ya bunu bilemiyorum gerçekten, çünkü ben böyle yani en objektifim diyenin dahi veri setinin çok değişken olduğunu düşünüyorum. Ve yani bugünden zaten bir anket sonucunu konuşmak, çok belirsiz, kamuoyu araştırmaları gerçekten çok yetersiz. Ve yani bence yöntemlerimiz de zor.
1: Sonuçta CHP yani 10 yıllardır var olan bir parti ya, bir kemik kitlesi oluştuysa oluşmuştur ve az çok tahmin edilebilir.
2: Mesele şu, benim için de mesele şu. Ayrılanları ve yeni partiye geçenleri, belki Ekrem İmamoğlu'nu biraz kenara koyabiliriz. O da zaten yeni partide de biraz kenara konmuş vaziyette. Ama ben diğer yani milletvekillerinin tamamını CHP'den ayrı görmüyorum ki. Vatandaş görüyor mudur? Yeni partiyi CHP'den ayıran nedir? Ya bu sorunun cevabı var mı? Vatandaş,
3: hangi
2: yeni
3: parti?
2: Sadece politika değil aslında. Yani zorla ayrıldıkları, yani butlan kararı vesaire falan birbirini tetikleyen bir süreç olmasaydı bugün burada olunacak mıydı? Yani mesela yani Mustafa Balbay'ı düşünün şimdi. Mustafa Balbay'ı yıllardır izleyen, okuyan seçmen. Onu CHP'li değil, CHP'nin karşısında biri olarak düşünüyor mu? Hayır. Bu yaşananların sonucunda bu noktaya gelindiğini düşünüyor. Dolayısıyla seçmenin kararını bence o altı ok vesaire belirlemiyor. CHP karşıtlığı değil. Bugün mevzu CHP'de yaşanan olaylarda hangi tarafta duruyorsun? Ve bu yani zaman içerisinde de değişebilir. Fikirleri bu arada yani çok fazla işte biliyorsunuz, belki bugün de konuşacağız. İşte yolsuzluğa dair fuş bilmem ne pek çok. Yani böyle şey, gayri ahlaki konu da çıktı. Ve dönüp baktığımızda anketlerde o kadar da belirleyici olmadığını görüyoruz. Şimdi burada anketler yanılıyor ve vatandaşın oradaki kantarı çok sert tartıyor ve anketler bunu görmüyor. Ya da anketler söylüyor ve vatandaş buna inanmıyor.
1: Son iki seçimde özellikle bunu hakikaten gördük. Anketlerin dediğinin birebire yansımadığını. Evet. Yani yerel seçimde
2: ya
1: de gördük.
2: Mesela şu meselede kalabalığı konuşuyoruz ya Sena Hanım. Eğer figüran meselesi, bu skandal diyeceğim artık. Figüran skandalı yaşanmasaydı İstanbul'da, bugün biz de şunu tartışıyor olabilirdik. Acaba anketler doğruyu söylemiyor mu? Ama figüran meselesi herkes de öyle bir algıya sebep oldu ki, ya bu gerçek mi, yapay mı? Elbette Sezin Hanım'ın söylediği doğru. Utku Bey gerçekten çok organize bir kişi. Sadece İstanbul'da, ilde değil, ilçe bazında da yani uzun süredir, bayağı bir zamandır çalışıyor. Hatta programı çok titizlikle hazırlamışlar. Yani burada bir, bu arada şu da var, yani İzmir'den bahsediyoruz ve ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na kızgın ve belki de yeni partiye oy vereceğini düşünse de, ya o fotoğraf karesi, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir fotoğraf çekilmek vesaire, insanlar için, vatandaş için bunlar da değerli. Her şey illaki duvara hain yazmak, masa, sandalye, cam kırmak değil. Belki farklı bir görüşe sahip ama bunu yapabilir. Mesela AK Parti'den ayrılanlarla alakalı da Ahmet Davutoğlu'yla bir vatandaş Erdoğan'ı destekledi diyelim, niye gitti deyip de yani şehrine geldi diye elini sıkmadı mı, bir fotoğraf vermedi mi? Bunlar çok olağan. Bence bizim vatandaşı okumamızla onların meseleyi okuması farklı. Sonuçta Ankara'da yıllarca siyaset yapmış, CHP'ye de genel başkanlık yapmış birisi geliyor. Ha ama bir de şu tarafı var tabii. Yani sonuçta yerelin de bir dinamiği var. Bakın Cemil Tugay'ı konuşuyoruz ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun programında esas görünen önemli programdaki noktalardan bir tanesi yarın sanırım Tunç Soyer'i ziyaret edecek olması. Ve içeride tutuklu olan Şenol Bey'di sanırım. Hı hı. Eski CHP il başkanını da ziyaret edecek olması. Burada hem o kooperatif mağdurları meselesinin hem Tunç Soyer'i desteklerken aslında mağdur olanların, çünkü hani içeriye girdiği için onlara da çoğunlukla Türkiye'de mağdur deniyor ya, o mağdur aileler. Ya pek çok kesim var. Burada bir şekilde yani kendini ifade etmek isteyen, görüşmek isteyen, bir şey söylemek isteyen ya da en basit bir fotoğraf çektirmek isteyen, onu görmek yani bir siyasetçi
1: derdini anlatmak isteyen bir vatandaş da olabilir diyorsunuz.
2: Evet, olabilir ama yani vatandaşların da, yani herkes şurada bence daha zaman var. Elbette ki mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na kızanlar da vardır, Özgür Özel'e kızanlar da vardır, gönülden daha farklı yerde duranlar da vardır. Ben dışarıdayım ama ben bile benim okumamın, yani CHP'li biri değilim. CHP'yi objektif okuduğumu yine de söyleyemem. Çünkü konunun iki tarafı da bana eşit mesafede. Kimsenin bunu söyleyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü günlük veri akışımız sürekli fikirlerimizi değiştiriyor. Ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun da süreci bazı noktalarda doğru yürütemediğini düşünüyorum. Doğru yürütemediğini de kendi fikrime göre değil. Ya şöyleydi madem, bunu böyle yapsaydı falan değil. Durduğu bir yer var. Ve onu anlatma konusunda bence eksik kaldı. Bugün hala doldurması gereken çok boşluk var. Bugün hala arınma dedi ama devamını getirmedi diyoruz. Yani devamını vatandaş açısından getirmedi. Her şey savcılığın dosyaları vesaire. Hatta son gelişmelerde şunu da söyledi. Ya kendi iç değerlendirmeleri yapılıyor malumunuz. İşte belediye başkanlarıyla vesaireyle alakalı. Şimdi biraz iş şuna dönmeye başladı. CHP'de kalan belediye başkanı. Yani arınmış sayılıyor, temiz sayılıyor, partinin iç denetiminde temiz gözüküyor. Diğerleri yeni partiye geçenler öyle değil. Biraz bu meselenin tamamı altını
3: CHP'den
2: dolduruyorlar falan.
3: CHP'den de alınanlar oldu ya. CHP'den de alınanlar oldu. Erdal Beşikçioğlu alınmadı mı CHP'deyken?
4: Evet, CHP'deydi.
1: CHP'deydi.
2: Evet.
3: Yani işte...
4: Yani sadece yeni partilerden alınmadı.
2: Evet ama orada bir tamam da yani orada bir açık açık şey pozitif çıkan bir uyuşturucu meselesi vardı. Artık hani çok somuttu. Çok somut bir gerçekliği var.
3: Alındıktan sonra çıktı ama yani anlamadım.
2: Ya ben şunu söylüyorum. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son süreçte tam neyi anlamadığınızı anlamadım. Ben de orayı anlamadım ama.
3: Yani şimdi bir anlaşmazlık.
2: Daha doğrusu CHP'de belediye başkanları ile ilgili yürüttükleri süreç şuydu ya. Yani biz kendi içimizde bir süreç yürüteceğiz. Evet, yargı süreci var, buna da bakacağız ama kendi iç denetimimiz bizim için önemlidir. Şimdi yargı sürecini siz baz almıyorsanız eğer karşı tarafı baz almadığı için nasıl suçlayabilirsiniz? Birbiriyle yani örtüşmeyen, biraz daha böyle CHP'nin içinde kaldığı zaman tamam o suçlu değil, ona karşı yargının siyasi bir tutumu var ama yeni partiye geçenler için hayır, yargı haklı, burada bir sorun ve yozlaşma var denmesi de çok mantıklı gözükmüyor bana. Onu demek istedim. Anlaşılabildi mi? Tamam. Evet, özetle buradayım yani.
4: Alihan Hocam'dan iki cümle ekleyeyim mi? Çok hadi girdim araya, özür dilerim.
1: Daha Alihan Hocam konuşmadı, siz ne ekleyeceksiniz?
4: Unutmadan iki cümleyi söyleyeyim.
2: Buyurun, peki.
4: Şimdi Mustafa Bey dedi ya hani 99 seçimden örnek verdi. Siz de kemik kitleden bahsettiniz ya partilerin. Elbette her seçimin ayrı bir dinamiği vardır ama mesela 99 seçimlerinde ben neden hani CHP'ye sadece tabelasına oy verebilecek bir kitle var derken şunu kastediyorum. 99 seçimlerine gidelim. Bülent Ecevit... Merhum Bülent Ecevit, Öcalan'ı getiren Bülent Ecevit inanılmaz bir rüzgar esiyor. CHP o halde bile 8.7 aldı. Yani öyle bir kitle var. İnanılmaz bir rüzgar var. Ecevit'in arkasına gelen bir rüzgar var. Tabii bak her seçimin ayrı dinamiği var dedim ama 2002 seçimlerinde o DSP %1'e indirip CHP'yi baraj üstüne çıkaran
2: bir
4: kitle var.
2: Bence CHP'de yani bir kurultay, kendi kurultaylarını, Yargıtay kararı ne olursa olsun kurultayını yapacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu sadece gemiyi limana taşıyacak mı? Yani bir sonraki genel başkan yine kendisi mi olacak? Aday olacak mı? Olmayacak mı? Yerine diğerleri diyelim ki yeni partide kaldı. Yeni bir başka isme kapılarını açacak mı? Bunların hepsi bence belirleyici olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadığı, başka bir ismin olduğu bir CHP'nin anketlerdeki şansı benim düşünceme göre, subjektif okumama göre daha fazla olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi, gitmeyecek mi bir bakalım görelim diyenlerin şu anda daha yuvarlak bir okuması vardır. Kemal Kılıçdaroğlu kalıyorum derse belki o bugün %5'lerde olduğu düşünülen yani siyaset oylar %3'e bile düşebilir, bilemiyoruz.
4: Şey ama bir kemik kitlesi var diye ben özellikle 99'a
1: ya hatırladım. Mesela şu da dendi bu süreç ilk başladığında Alihan Hocam. Bir CHP bir markadır ve milletvekillerinin geçişi o kadar da sayıca çok olmayabilir. Ama gelinen noktada yeni partiye geçen milletvekili sayısı neydi? Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim Erdem sen de uyar. Fazlaca bir milletvekilinin geçtiğini gördük. Birazdan sayıya da bakarım. Peki tabanda
0: 91.
1: Durum. Buyurun.
0: 91 milletvekili.
1: 91 milletvekili. Teşekkür
0: 91
1: ederim.
0: Milletvekili geçti.
1: 91 milletvekili geçti. Dendi ki 40 olur, 30 olur. CHP bir markadır. Milletvekili bu çatı altında olmak ister. Ama 91 vekil geçti. Peki taban?
3: Demek ki o kadar büyük bir marka değilmiş CHP. Bir kere bence buradan başlayabiliriz. Birçok şey var. Bir tane, iki tane değil aslında. Bir sürü şey de konuşuldu ama özetle şunu söylemek lazım herhalde. Hızlı hızlı. Herkes öyle ben hızlı hızlı konuşacağım diye. Ondan sonra çok uzun konuşuyor. O yüzden ben de bir hızlı hızlı konuşacağım diyeyim. Çok basit bir şey var bir kere. Bu ikili ayrımı sadece ikiye gitmiyor oylar. Bir kere şu süreçten ben en başından beri söylüyorum. En aşağı İyi Parti'ye +1 yazacağı en başından belliydi. Bence özellikle bu terörist Türkiye süreciyle beraber +1'den bile fazla oy gitti. Bu bölünmenin neticesi. Çünkü İyi Parti özellikle yeni partinin şeyde savrulacağını tahmin edebildiğim için Özgür Özel ve ekibinin terörist Türkiye sürecinde savruk bir performans göstereceğini tahmin ettiğim için kesin eminim ki en az bir puan bu sürecin içinde İyi Parti'ye kaydı. Yeni Parti ve CHP'den yani bu eski CHP'nin yekününden diyelim bir. İkincisi yani başka yerlere kaçma ihtimali yokmuş gibi de davranmamak lazım. Çünkü şunu da unutmayalım ki her ne kadar tavanı sol liberal gibi bir şey de olsa CHP'nin de Yeni Parti'nin de taban aslında ekseriyetle Kemalist. Yani hani ve milli hassasiyetleri, milliyetçi hassasiyetleri yüksek bir taban aslında büyük çoğunlukla. Ben bu tabana ait değilim, bu partiye de oy vermedim ama doğduğum, büyüdüğüm yer, işte okuduğum okullar vesaire yüzünden gerçekten hani içlerinde büyüdüm böyle. O yüzden rahatlıkla da bunu sosyolojik tanımlamalar yapabiliyorum. Artı daha da önemlisi bence bir ayrılık, bir ayrım gözükmüyor şu aşamada. Ama şu var, en başından beri ben bunu söylüyorum zaten. Yeni partide olacakları izleyebilmek, tahmin edebilmek için aslında MHP İYİ Parti ayrımını veya MHP'nin içinden doğan diyelim İYİ Parti şeyini iyi okumak lazım. Şimdi Meral Hanım eğer vakti zamanında MHP'nin genel başkanı olsaydı o süreç başka türlü ilerleseydi, başka türlü işleseydi Meral Hanım'ın hareket alanı çok daha dar olacaktı. Çünkü o MHP'nin yapısı, ideolojik yapısı, işte tarihsel arka planı vesairesi Meral Hanım'ın bu kadar rahat ve serbest hareket etmesini engelleyecekti. Aynı şey şu anda aslında Özgür Bey için de geçerli. Şimdi o CHP'nin beraberinde getirdiği işte Altok vesaire işte Cumhuriyet'in kurucu partisi olması, milli mücadeleyi yöneten parti olması vesaire gibi tarihsel arka planlar yok. Bu da Özgür Bey aslında daha serbest bir alan tanıyor. Ve bu serbest alandan nereye gideceğini göreceğiz. Bakın hala çok göremedik. Çok mikroyu geçtim. Makro politik meselelerde yani büyük politika meselelerinde nerede duracağını göremedik. İlk büyük bir sınav verdi bu terörist Türkiye oylaması ve hiç kimseyi tatmin edemedi farkındaysanız. Çünkü bu nasıl güzel bir Urfa hikayesi vardır. Bir köpek varmış. Her davula koşarmış. Sahibi de buna çok kızmış. İki tane davulcunun bir davulcunun bir tanesi bir dağın tepesine, öbürünün öbür tepesine çıkarmış. Bir o davulcu vuruyormuş. Oraya gidiyormuş köpek. Bir öbür davulcu vuruyormuş, öbür dağın tepesine çıkıyormuş. Sonra tabii git gel git gel sonra köpek çatlamış. Yani arada kalmak aslında biraz böyle bir şeydir hani. Taraf olmayan bertaraf olur şeyini anlatan bir öyküdür bu. Aslında burada da tam bu oldu. Çünkü
0: çok iyi örnek olmadı bence. Evet, yani çok hassas biraz olduğu için.
1: Hassas da bir konu. Onu
0: çok
1: belki
0: iyi örnek olmadı Alihan Bey.
3: Niye?
0: Konu çok hassas.
3: Bu çok basit
0: Özgür
3: bir örnek bu arada.
0: Bir alan bıraktı. Olmaz.
3: Kimseye köpek falan demedim. Öyle bir şey değil yani. Eğer onu söylememi istiyorsanız.
0: Ama peki.
3: Yani
0: Estağfurullah ama yani çok da hoş olmadım.
3: Ben kimseye köpek falan demedim, öyle bir şey niye diyeyim yani?
1: O niyetle vermediniz.
0: Konu çok hassas ve Özgür Özel bir gri alan bıraktı bu topluma. Eleştirebilirsiniz ama bir gri alan bıraktı. Geçtiniz,
3: ben daha birinciyi bitiremedim.
1: Tamam, tamam buyurun, hemen geleceğim size de
0: buyurun,
1: Mustafa
0: buyurun.
1: Bey. Buyurun
0: siz. Ama tamam, verdiğiniz örnek şey oldu biraz. Buyurun.
3: Devamı da geldi ama gerek yoktu, neyse.
1: Buyurun.
3: Netice itibariyle bir kararsızlık yaptı ve bu da tabanında ciddi bir tepkiye yol açtı.

0: Bu tabanı tanıyor. En azından tabanın büyük bir kısmında ciddi bir tepkiye yol açtı. Tabanın büyük bir çoğunluğu çünkü tekrar söylüyorum işte kendini Atatürkçü Kemalist olarak gören taban bu sürece büyük zaten hem de muhalif oldukları için de çünkü zaten anti-Erdoğanizm üzerinden kendilerini de tanımlıyor bu taban. Bu tabanın bu kadar yani bakın AK Parti tabanı ki yıllarca şey yapmaz dendi. Ne olursa olsun AK Parti'ye verecek denen taban mesela belediye seçimlerinde en azından sandığa gitmeyene kendi tepkisini gösterdi. Ama biz bunun tam tersini asla bu işte sol diyelim bu tırnak içinde bu seçmene veya işte CHP seçmeninde biz bunu hiç görmedik mesela. İnatla memnun da olmasa, mutlu da olmasa, sövse de, şey de yapsa gene sandığa gidip oyunu attı. Hiçbir şekilde bundan imtina etmedi, bundan geri durmadı. Şimdi işte ama ilk defa yeni bir şeye uyandılar. Yeni bir sabaha uyanıldı aslında. Bir, yeni partinin nerede konumlanacağı önemli. İki, dediğim gibi bir kısmı CHP'de kalacak, belki geri dönecek. Bir de yeni kurulan partilerde şöyle bir şey olur. Bu yeni partide yaşayacak. Bunu İYİ Parti sürecinde de, İYİ Parti'nin kurma sürecinde de biz çok net bir şekilde gördük. Parti ilerlemeye başlayınca problemler çıkmaya başlayacak. Çünkü İYİ Parti yeni kuruldu ve ilk kurulduğu seçimde %9.9 yanlış hatırlamıyorsam 10 diyelim yani bir oy aldı. Buna rağmen döküle döküle gitti. Şimdi tekrardan yeniden toparlanıyor mesela. Şimdi biz bunun aynısını bir benzeri ve bence daha büyük ölçekte çünkü oy potansiyeli daha yüksek gözüküyor en azından şu an. Yeni partide de göreceğiz. Ve
1: ama hep bunun karşısına da bu tezleri çok konuştuk ve bunun karşısına da hep şöyle örnek verildi. Bakın AK Parti. Yani AK Parti'nin kuruluş süreci ve AK Parti'nin iktidar süreci demek ki bazen de olabiliyor diye de karşı örnekler.
0: Ama şöyle bir şey var. Şu anki süreç 2001'den çok 2016'ya benziyor.
1: Ne açıdan?
0: Her açıdan. Çünkü şöyle bir şey var. 2001'de genel olarak Türk siyasetinde bir sıkışmışlığın içindeydi. Artı parlamenter sistem vardı. AK Parti ilk başta iktidara kaç oyla geldi? Şimdi kaç oy gerekiyor iktidara gelebilmek için?
1: Bir sistem mi izin vermiyor diyorsunuz?
0: Şu anki sistem sol bir aktörün, çok net söyleyeyim Türkiye'deki sosyolojinin gereği bu aslında. Türkiye'deki şu anki sistem sol bir aktörün iktidarını, cumhurbaşkanlığını çok zor bir şarta bağlamış durumda. Çünkü %65'e 35 diyelim.
2: Yani birleşmeden olmuyor.
0: Evet evet. Yani
1: ama bu sağdan tüm partiler bir takım için geçerli. Yani sadece ama sol aktör bir aktör için diyebilir miyiz?
0: Şimdi sol bir aktörün
1: neticede %51'i alabilmek
0: evet,
1: hakikaten
0: çok sol bir
1: çok
0: aktörün
1: zor.
0: Çok basit bir şey var. Sol bir aktörün %51'i alması sağ bir aktörün almasından genelde daha zor. Çok basit bir. Hı. O yüzden de zaten İstanbul'da, Ankara'da, birçok şehirde, işte Orta Anadolu'da vesaire sağ belediye başkan adaylarıyla kazandı CHP seçimleri.
1: Bitirdiniz mi? Teşekkür ediyorum. Şu Cemil Tugay ne yapacak konusuna bir geçsek. Bir görüşmesi olabileceğini söyledi Kemal Bey. Bir planlama olduğu söylendi.
3: Sena Hanım çok özür dilerim.
1: Buyurun.
3: Sena Hanım çok özür dilerim.
1: Buyurun. Estağfurullah.
3: Herhalde yayındaki tek araştırmacı benim. Anketlerle ilgili
1: size bana sormadan geçmeyin diyorsunuz.
3: Evet, anket konusuyla ilgili öbür konuya geçmeden önce buyurun. Eğer yayın akışını bozmayacaksa uzun konuşmayacağım tabii.
1: Estağfurullah.
3: Birincisi şu, araştırmalarda Türkiye'de özellikle bu yeni sistemle beraber seçmen tercihini en net etkileyen iki konu var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı adayı kim olacak partilerin? Cumhurbaşkanı adayı belli olmadan partiler için yapılan araştırmaların tamamı bugün için farazi, yaklaşık ya da fikir edindirici bir sonuç verir. Ama kesine yakın sonuç asla vermez. CHP'nin adayı kim olacak? Yeni partinin adayı kim olacak? Ya da ortak aday mı olacak? 50+1 bulabilmek için. İkincisi, Türkiye'de artık iktidar tanımı 50+1 ile yapılıyor. Seçmen tarafından da böyle yapılıyor. İkincisi de o 50+1'i yakalayabilme umududur. O 50+1'i yakalayıp mecliste çoğunluğu sağlayıp iktidar olunur, Cumhurbaşkanı adayını da şu parti seçtirir denirse bambaşka bir sonuç çıkar. Ama iki partinin seçmenleri de ya bu iki parti ayrı ayrı iken bizim bu seçimi kazanma ihtimalimiz yok derse o zaman iki partinin oy oranları da bugün çıkan anketlerin çok altına düşer. 31 Mart'ta AK Parti'nin yaşadığı kendi seçmenini sandığa götürememe durumunu bu sefer muhalefet yaşar. Özgür Özel partiden ayrılırken, ayrılma kararı verdiğinde bizim muhalifler olarak itirazımız bunaydı. Bakın Sayın Bülent Kuşoğlu çok güzel bir iktidar tarifi yapıyor. Nasıl iktidar olunur derken. Diyor ki iktidar olmak için mecliste çoğunluk bile yeterli değil. Hani bir parti %45 oy alır, mecliste %55 çoğunluk sağlar. Ama cumhurbaşkanını seçtiremezse iktidar sayılmaz. Çünkü sistemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. 50 artı 1'i alamayan hiç kimse gerçek manada mecliste çoğunluğu alsa bile, ki genelde 50 artı 1'i tamamlayamayan ittifakları zaten mecliste çoğunluğu sağlayamaz. Ama bu olsa bile iktidar olamaz. Seçmenin aklındaki iktidar olma algısı da zaten %50 artı 1 ile cumhurbaşkanlığını kendi oy verdiği tarafın kazanmasıdır. Seçmen muhalefetten herhangi bir partinin özellikle de bu bölünmüşlük sebebiyle cumhurbaşkanlığını kazanamayacağını anladığı anda, ki şu anda böyle bir şey hiç mümkün gözükmüyor açıkçası. Hiçbir ankette mümkün gözükmüyor bu bölünmüşlükle seçim kazanılabilmesi. O yüzden yeni partinin bugünkü oy oranlarını biz seçimde görürüz. Bu şekilde devam edilirse ne CHP'nin oy oranlarını bu şekilde görürüz. Birincisi bu. İkincisi Sezin Hanım Türkiye'de CHP markası var diye oy verecek %10 yoktur dedi. Buna katılmıyorum ama hani velev ki öyle olmasa bile Türkiye'de temiz siyaset isteyen bir seçmen grubu var. Ve bu seçmen grubunun çok büyük kısmı da muhalefet seçmeni. Daha doğrusu her seçmen grubu bunu istiyor da muhalefet seçmeninde bunu önceleyen kişi sayısı çok daha fazla. Bakın CHP 89 yerel seçimiydi galiba değil mi? Türkiye'nin her yerini kazandı. Anlamlı bugünkü gibi büyük bir bölünme olmadığı halde sadece İSKİ skandalından dolayı bir sonraki seçimde ne hale geldiğini, sosyal demokrat partilerin ne hale geldiğini herkes gördü. O yüzden sosyal demokrat partilerde yolsuzluk algısının etkisini, seçmendeki etkisini küçümsememek lazım. Temiz toplum isteğinin etkisini küçümsememek lazım. Arınma kavramını da küçümsememek lazım. Zira bugünkü, dünkü ve bugünkü yorumlara bakarsanız özellikle de Melih Gökçe'nin ifadeye çağrılması olayından sonra iktidara en yakın gazetecilerin bile Ankara kulislerinde konuştukları iktidar da arınmaya başlayabilir. Yakında çok büyük bürokratlar da gözaltına alınabilir diye fiskos yapmaya başladılar. Küçümsediğimiz arınma artık iktidara da sirayet ediyor. Çünkü iktidar da toplumun temiz toplum isteğini görüyor bence.
1: Siz bu yüzden mi bu mesela soruşturmanın başlatıldığını, işte Melih Gökçe'nin ifadeye çağrıldığını düşünüyorsunuz? Yani orada da iktidar tarafında da mı bir arınma olduğu için öyle mi görüyorsunuz?
3: Bu benim yorumum değil. Tamam. Bu benim yorumum değil. Melih Gökçek'le ilgili davayı takdir edersiniz ki ben buna hakim değilim. Hmm. Doğru mudur, yanlış mıdır? Kuşkulandırıcı bir şey tabii. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış birisinin gelininin 220 milyona dünyanın neresinde hangi belediye başkanı olursa olsun ev alabiliyorsa başka bir ülkede, bu tartışılır. Tartışılması normal. Hani hükümetin o soruşturmayı başlatma niyetinin bu olup olmadığını bilmiyorum ama Ankara'daki özellikle de AK Partili gazetecilerin iki gündür konuştuğu neredeyse tek konu bu.
1: Peki, teşekkür ederim. Böyle Ankara'da da böyle okunuyor diyorsunuz, böyle değerlendiriliyor. Sizdeyken bir de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni size sorsam Kemal Bey, neden diyeceksiniz? Şimdi önümde de şu var, Cemil Tugay istifa ederken yine biz yayındaydık. O zaman hatırlıyorum açıklamalarını, ülkemizin her türlü kurgu vesayet, manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu Cemil Tugay'ın açıklaması ve bu açıklamanın tarihi, şuradan hemen bulayım. Haziran. 18 Haziran evet. 2026. Hadi olsun. 2 aydan biraz fazla. Bu 2 aylık aralıkta ne olmuş olabilir de geri dönme planını konuşmak üzere bir görüşme organize edilme ihtimali doğdu.
3: Tabii hiç tanımadığım, hayatımda hiç sohbetim olmayan Cemil Tugay'ın bilmediğim niyetini okumak istemem. Ama okuduğunuz metinle bugünkü konuşulan konu arasındaki tutarsızlık ya da tezatı ya da değişimi kendim yorumlayabilirim.
1: Buyurunuz.
3: Muhtemelen diyerek yorumlayabilirim. Muhtemelen de Cemil Tugay eğer gerçekten böyle bir katılma olacaksa ya da böyle bir yönelim var ise onu da tam olarak bilmiyoruz. Muhtemelen o da benim biraz önce söylediğim gibi düşünmüş olabilir. Ne diyor orada? Cumhuriyet Halk Partisi onun tariflediği şekliyle hala tek umut ama bu yönetimle olmaz diye düşündüğüm için istifa ediyorum diyor. Belki de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu bölünmenin ve bu ayrışmanın benim biraz önce söylediğim gibi seçmende yarattığı umutsuzluğu veya ileride yaratacağı olası umutsuzluğu görüyordur. Günün sonunda da önünde sonunda CHP'de buluşulacağını düşünerek şimdiden belki de CHP'ye gelmek istiyordur. Tekrar CHP'de siyaset yapmak istiyordur. Çünkü Türkiye'de sol sosyal demokrat, Atatürkçü hatta Kemalist tabanın hala en büyük şeyi 100 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi. Zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi küçüldü, barajın altında kaldı. Zaman zaman çok büyüdü, %40'ları geçti ve çok kez bölündü. Ama bu bölünmelerin tamamı tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi çatısında birleşmeyle sonuçlandı. Cemil Tugay'ın da belki böyle bir öngörüsü vardır. Onun dışında söyleyeceğim her şey hiç tanımadığım, hayatımda hiç sohbetim olmayan bir insanın niyetini okumak olur.
1: Peki şimdi şöyle, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan İzmir'de MYK gerçekleştirdikten sonra MYK'dan sonra açıklamalarda bulunmuş. Cemil Tugay'ın CHP'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya kendi siyasal durumuyla ilgili netleşmesi, net bir siyasal tutum alması bekleniyor ifadesini kullanmış. Türker Bey, acaba Cemil Tugay'a hangi taraftasın bunu netleştir dendiği için mi bir karar aşamasında? Yoksa bu iki aylık süreçte ne değişmiş olabilir iki ay önce bu açıklama yaptıktan sonra bugün Cemil Tugay? Hatta o dönem şu da dendi, yeni parti bir an önce, yeni bir parti, o zaman adı da yeni parti değildi, bir an önce kurulmalı, işte parti kurulmadığı için tepkisel olarak ayrıldı da dendi. Parti kuruldu, şimdi CHP'ye geçerse bu siyasal açıdan bir tezat mıdır?
2: Şöyle, tabii orada CHP kulislerine çok hakim değiliz ama birçok CHP'li belediye başkanının, yani CHP'den yeni partiye geçen diyelim ya da geçmekte tereddüt edip AK Parti'ye gelen belediye başkanlarıyla, başkan vekilleriyle konuşma fırsatı buldum mesela. Şunu sordum çoğuna. Neden mesela AK Parti'ye geçtiniz? Neden? CHP'li, işte o zaman CHP'ydi hala. İmamoğlu'nun daha çok baskın olduğu, Özgür Özel'in baskın olduğu bir yönetim vardı. Şimdi işte yeni parti. Mesela Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel bunlardan biri. Özlem Hanım açıktan, yani medya önünde de şunu söyledi. O kadar çok baskı altında bıraktılar ki hizmet edemeyecek noktaya geldim dedi Özlem Hanım. Ve bu yüzden de çareyi AK Parti'ye geçmekte buldum dedi. Yoksa Özlem Hanım'ın kendi ifadesi olduğu için söylüyorum. İşte benim kendimde, ailemde daha önce hep sosyal demokrat bir aileden geliyoruz. CHP'ye gönül vermiş biriydik. Ama Sayın İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel öyle bir baskı ortamı oluşturdu ki biz hizmet edemeyecek noktaya geldik. Bir şey söylediğimde farklı şeyler söylemeye başladılar. Ve bu yüzden de AK Parti'ye geçtim dedi. Mesela Tuzla Belediye Başkanı çok tartışıldı biliyorsunuz. Tuzla Belediye Başkanı için de aynı ifadeleri kullanabiliriz. Yine parti içerisindeki bazı mekanizmaların onu zor durumda bıraktığına dair sözler ve kulisler duyduk. Ve işte onların da çareyi
0: AK Parti. Derin kulisler. Yani onu da altını çizelim, evet.
2: AK Parti'ye geçmekte bulduk dedi. Atladığım bir şey mi var orada?
0: Yok. Bir dakika, altını çizmek lazım diye söyledim.
1: Kulis var, sanki derin kulis var.
2: Orada bir...
0: Yok yani... Epey bir şey konuşuldu ya.
1: Öyle bir şey, yani sanki tamam. Bir şey biliyorsunuz da evet, söylemiyor öyle, gibi öyle bir geldi yani. Ya. Hani çok derin kulis
0: değil. Her söylediğim şey ironi değil. Niye bilmiyorum.
2: Ben sizden gerçekten hemen direkt ironiyi alıyorum ya. O yüzden herhalde.
0: Öyle şakacı birisi olunca biraz hep ironiyle konuşunca ciddi bir şey söyleyince herkes hala ironi zannediyor.

0: Estağfurullah.
1: Estağfurullah.
2: Yani şuraya geleceğim.
1: Özellikle siz bu örnekleri niye verdiniz? Cemil Tugay dönerse CHP'ye döner deniyor.
2: Cemil Tugay neden yeni partiye katılmaz? Benim kendi görüşüm. Neden CHP'ye katılabilir noktasında, neden kararsız kaldı ya da orada mı kalacak, burada mı kalacak, bağımsız mı kalacak noktasında? Belli ki yeni parti içerisinde, yani Özgür Özel ve Sayın İmamoğlu yönetimindeki parti organları içerisinde belediye başkanlığı...

0: Parasal mevzularda farklı durumlar, parantez içerisinde söyleyelim, olabilir. Kulislerde de böyle şeyler, az önce de dediniz ya kulisler diye, duyuyoruz. O yüzden Cemil Bey yeni partiden ziyade belki CHP'ye daha yakın olabilir ama tabii ki kendi bileceği karar ve biliyorsunuz ki AK Parti'nin 25. yıl etkinliklerinden önce de AK Parti'ye mi katılacak diye de çok fazla gündem olmuştu.
1: Evet, öyle iddialar da çıkmıştı.
0: Zor bir karardı herhalde ama bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Benim örnek vermemin sebebi yeni partiye katılacağını düşünmeme sebebim. Birçok belediye başkanının oralarda farklı şeylerle karşılaştığını bizzatihi bizlere anlatmaları.
1: Siz Sezin Hanım, CHP'ye geri döneceğini düşünüyor musunuz Cemil Tugay'ın 2 ay önce istifa ettikten sonra? Eğer öyle olursa, yani siyasi açıdan nasıl yorumlamak lazım? Bir tezat yaratmaz mı 2 ay önce söylediğiyle bugün yaptığı? Onu nasıl açıklayabilir seçmene İzmir'e?
2: Ya bu aralar siyasette bayağı bir tezatlar yaratıldığı için Cemil Tugay da bunların bir tanesi daha ancak olur. Yani baktığınızda Burcu Köksal ne kadar anti AK Parti bir kişilikti ama bugün AK Partili. İşte bakıyorsunuz İYİ Parti'den çerçeve yasaya atıp tutan bir milletvekili hemen akabinde saatler sonra, yani günler neredeyse değil, AK Parti'ye geçebiliyor. Ya bu oluyor, bugünlerin siyasetinde var ve giderek de meselemiz siyasete güvensizlik oluşması. Büyük bir aslında tepkisellik var. Şu an kazanmakta olan parti siyasete güvenmeyenler partisi aslında ve siyasete sırtını dönenler partisi. Ha tabii ki seçimlere doğru bir seçim tarihi belirlensin, bir o zamana kadar bir istimalsın durumlar. O seçim gemisi, bu aralar gemilerle de ilgili kötü haberler

0: olduğu için aslında akademik olarak çalıştığım konuyla. Ya ben bütün dünyada bir net bir siyasetten kopuş olduğunu düşünüyorum. Özellikle aşağı doğrudan genç indikçe yani ki...
1: Aşağı doğru derken gençleştikçe.
0: Olarak, yani şimdi işte hani benden birazcık daha hani böyle 30'ların başında olanlar öyle söyleyeyim filan bence tamamen kopmuş durumdalar yani. Ve daha aşağısı zaten komple kopuk. Haklılar da kendi açılarından belli ki. Çünkü bu kadar kalabalık bir kopuş olduğuna göre demek ki onlara çok hitap etmeyen bir siyaset var. Sadece bakın Türkiye üzerinde söylemiyorum bunu aslında. Bütün dünyada böyle bir şey var, böyle bir trend var. Hatta Türkiye bence görece daha bile politize ve politikaya bağlı olan ama genel manada bir kopuş olduğunu artık hemen hemen birçok ülkede, Batı ülkelerinde, bunu Türkiye'de katarak söyleyeyim, neredeyse siyaset için bir sınıf olduğunu ve bu sınıfın özellikle bu daha batıya gittikçe daha da artan bir şey bu arada. Hani Türkiye gene bu bakıma daha halktan gelen siyasetçilerin olduğu bir yer ama genel bir kopuş var yani bence bu çok aşikar. Özellikle de işte 45 yaş altı kesimde daha fazla.
2: 30 yaş altı özellikle.
0: 30 yaş altında iyice yani şeyde bir...
2: Tepkisellik artık.
3: 45'te bir, haklısınız.
0: 45 altında bir kopuş var. 30 altına inince daha da bir kopuş var kesinlikle. Gibi yani. Hani iki şey şey anlatabildim mi bilmiyorum.
2: Kesinlikle.
0: Ya, gibi böyle.
2: Burada tabii ki Türkiye'nin istisnai durumu...
1: Hemen geliyorum.
2: Sandığa Kemal'den. Gerçekten düşkün bir ülke olması tarihi bakımından.
4: Bizde sedyeyle gidiyorlar ya oy verdi.
0: Tabii.
2: Tabii ki ama şöyle bir şey var. Yeni bir kuşak geliyor. Şimdi bu yeni kuşak her yıl seçmen havuzuna katılan 1.250.000 kişi aşağı yukarı ve 500.000 kişi de maalesef müteveffa olarak sandıktan uzaklaşıyor. Bir yeni kitle geliyor. Onların sonradan Türkiye'yi nasıl değiştireceğini bilmiyoruz. Yani bütün tarihe bir statüko gibi bakamazsınız. Evet, gerçekten çok sandığına düşkün. Sandığı sahiplenen bir ülke. Katılım oranları hep çok yüksek. Hep seçim zamanı gelince o siyasileşme durumu artıyor vesaire. Ama çok büyük de bir güvensizlik var. Ve bana kalırsa bütün partilerinde meselesi bu olmalı gerçekten. Çünkü siyasetçileri...
1: Peki, bütün bu siyaset sahnesinde bugün gördüğümüz her şey bu güvensizliği biraz daha arttıran, tetikleyen ve yükselten unsurlar değil mi sizce?
2: Kesinlikle işte mesele o zaten.
1: Yani siyaset burada neden kopuyorlar gibi. Sorusunun yanıtı siyasetin bizzat içerisinde bir parça gizli değil mi belki?
2: Siyaset profesyoneli diye siyasetten para kazanan, siyaseti bir...
4: Ya mesela yeni partide 5 dönemdir vekillik yapan yeni partiye geldi. Tamam, yani adı yeni ama işte bakın ya meslek haline getirmiş. 5 dönemdir milletvekili ama yeni partide.
0: Çok partide var ya.
2: Her türlü... Bu tek bir parti ilgilendirmiyor, hepsini ilgilendiren bir sorun. Ve siyaseti bir çıkar amacı, çıkar aracı olarak kullandığını bugünkü siyasetçilerin düşünen ciddi bir kitle oluşuyor. Bu da o tepkisellikleri, negatif, böyle reaksiyonellikleri arttıran bir durum. Ha bu nereye gider sonrası bu ayrı bir konu, o ayrı tartışılır. Ama sonuçta...
0: Marjinal popülist sağ partiden yükselişine gider yani. Bunu
2: evet yani biz bugünkü işte statükoyla bakıyoruz.
1: Ama evet dediğiniz bir parça doğru. Mesela bunu Avrupa'da görüyoruz.
2: Tabii, tabii. Çok net.
5: Ama ben bölmek istemiyorum dördüncü olarak da. Bence bu normal ve sağlıklı bir şey.
1: Bence bölmek değil hakikaten yani verimli böyle, de bir tartışma yani oluyor. Yavaş yavaş bize de
5: yaşamın içerisinde fazla siyasileşmiyor olmak... İyi bir şey çünkü toplumun aşırı siyasileştiği yerlerde de kutuplaşma, kamplaşmanın çok arttığını görüyoruz. Bizde de öyle oldu. Yani böyle sandığa gitme zamanı, seçim zamanı artsın. O gün esas zaten o mesafe olmasın siyasetle. O dönemde artsın ama sonrasında da politize yani o bilenmesinin vatandaşın kenara konuluyor olması bence gayet mesele sağlıklı.
2: O zaten. Mesele o. Yani benim söylediğim evet haklısınız. Ki böyle de olsun zaten. Çünkü günlük hayatta bizim gibi siyasetle yatıp kalkması insanların gerekmiyor. Hatta bu kutuplaşmayı bizim da beraberinde getirdiği için.
0: Biraz, ikimizin biraz gerekiyor gibi.
2: Gerekiyor i̇kimizin da yani insanların gerekmiyor genel olarak. Normal insan hayatı yaşadım diyorum bazen. Böyle bayağı bir işlerin peşinde koşturmaya koşturunca, mesai yapınca vesaire. Orada hakikaten çok zor bir hayatta yetişemiyorsunuz. Bunlar, bu kadar her şeyle de ilgilenemezsiniz. O yüzden uzakta kalmak bir anlamda bazen de ruh sağlığı için ve diğer bakımlardan gerekli olabilir. Sıradan vatandaşlar için diyelim. İşi siyaset olmayanlar için. Fakat asıl mesele güvensizlik. Yani şu an parti değiştirenlere bakış çok negatif. İktidar partisinin seçmenlerinde de böyle, Cumhur İttifakı seçmeni genelinde de böyle siyasetçilerin çoğunluk olarak kendi çıkarları için

0: kendilerine bir ticari veyahut da başka türlü bir katkı sağlamak için parti değiştirdiğini düşünüyorlar. Toplumun geneline baktığımızda.
1: Hangi parti olursa olsun.
0: Hangi parti olursa olsun. Yani toplumun ortaklaştığı bir konu bu. Ve yaklaşık %70 şunu söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bir zaman söylediği. Bir makama seçildiyseniz ve başka partiye geçiyorsanız o makamdan istifa etmelisiniz. Milletvekili veya belediye başkanı. O kadar net.
2: Ya bu bugün neredeyse hiç görmediğimiz bir pratik.
0: Evet, kesinlikle. Ve niye parti değiştirmeler yaşanıyor bu dönemde dendiğinde de kişisel çıkar amaçlı. Tamamen çok net, toplumun kafası burada karışık değil. Daha iyi hizmet etmek için
1: var mı bu
0: söyleminin
1: İngiltere'de, hocam,
0: %10'larda kalıyor.
3: Niye daha iyi hizmet etmek için geçmiş olamaz mı hakikaten?
0: İşte %13 öyle düşünüyor. Siz o %13'teyseniz bu yani olabilir. Toplumda öyle bir kesim de var.
3: %13'ü söyleyen kim? Araştırma mı yaptı?
0: Evet, araştırmalara gene göre %13'lük bir kesim bu son dönemdeki parti değiştirmeler daha iyi hizmet etmek için.
1: Sadece son dönemde değil ya, genel parti değiştirme yani hakkında bir negatif görüş oldu aşikar.
3: Vekiller, şimdi bunlar siyasetin hep doğasında olan şeyler ama hani az önce dediniz ya gençler yaş aşağı indikçe politize olmuyor dediniz ya.
1: Politize mesela, olmuyor demedim. Bakın politize olmak farklı bir şey.
3: Siyasetten biraz bir şey, mesafe koyuyor.
1: Pratik siyasete, gündelik siyasete pratik siyasetten ve pratik siyaset kurumlarından hoşlanmıyor.
3: Bu doğru ama sandığa yansımıyor bence bu. Mesela Gezi olaylarından evet. Sonra dediler ki öyle bir gençlik geliyor ki, öyle bir Gezi sandık olacak ki bir şey olmadı. Değişen, ortalama değiştiren bir şey olmadı. Sonra Z kuşağı diye bir şey söylendi.
4: Yansıyor.
3: Kasıp kavruldu ortalık Z kuşağıyla. Yani sandığa belki de eşit miktarda yayılıyor. Biz Türker hep Bey. Sanki bir taraf olayı değiştirecekmiş gibi algılıyoruz ama öyle düşünen de genç var, böyle düşünen de genç var. Ortalama sonucu değiştirmiyor
1: ama
3: bence.
1: Ama yüksek baraj, cumhurbaşkanlığı sistemi gibi şeyler aslında biraz da... Bir de bakın şunu unutmayın, en önemli şey budur. Türkiye gibi ülkelerde insanlar ebeveynlerinin sözünü dinliyor. Sandığa giderken de dinliyor. Batı'dan bizi ayıran en önemli şeyden bir tanesi bu.
4: Bir de yansıyor.
1: Sizin her ne kadar muhalif olursanız yani, olun, o pazar sabah sandığa giderken... Biz de öyle gittik vaktinde.
4: Gezi eylemleri sırasındaki hani, oy oranları...
1: Bize de söyledi şunlara oy verilmeyecek, bunlara oy verilmeyecek yani.
5: Hemen Kemal Bey, Mustafa
1: birçok insan bunları da yaşıyor ya bu çocukken, gençken.
5: Batı'da mesela bu Trump'ın ilk döneminde öyle bir ayrışma oldu ki... Şükran gününde çocuklar ailelerini ziyarete falan gitmedi. Şükran günü yemeği falan yapmamayı seçtiler. O seviyeye gitmiş bir politize... ayrılmışlık durumu var siyaseten aileler arasında.
3: Şimdi Türkiye'de 28 seçimden doğru da alfa kuşağı nasıl değiştirecek?
1: Kuşak kuşak da bizde biraz da siyasi gelenekten gelme şeyi de vardır. Yani hani benim dedelerim 3 Mayıs 1944'te o sokakta yürüyen polisle çatışan insanlardı. O yüzden ben de bugün buradayım. Yani çok bir siyasi görüş değişmiyor aslında. Aile geleneği gibi olan siyasi görüşler de var yani.
2: Bir Mustafa Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kemal Bey. Geleceğim
6: şimdi,
2: size.
6: İzin. Sena Hanım, ben de arkadaşların evet. söylediklerinden kısa kısa notlar tuttum. Çok kısa paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii Cemil Tugay yani şu anda tartışılıyor. Tabii İzmir'in, daha doğrusu Türkiye'nin 3. büyük kentinin belediye başkanı ve eğilimi merak ediliyor. Bir defa bütün bunların nedeni, yani biraz önce de arkadaşların konuştuğu parti değiştirmeler, olağanüstü zorlanmalar, yargının şu anda siyasette bir araç olarak kullanılmasından kaynaklanıyor. Yargı araçsallaştırıldı ne yazık ki. Ama Cemil Tugay tabii burada farklı bir yerde duruyor. Ben Cemil Tugay'la çok eskiden beri, eskiden dedim 2014 yılından beri yakından tanıyorum. Karşıyaka'da bir semt temsilcisiydi. Oradan Karşıyaka Belediye Başkanı oldu. Sonra oradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bir defa hani AKP'yi geçmeyecek. Ben birebir görüşmemde hani biraz daha hafif kulisvari olsun ama eşiyle de birlikte, bir eşi de vardı görüşmemizde. Ben Cemil Tugay kadar diyeyim, eşine güveniyorum. O çok net ifadelerle paylaşmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönme konusunda da yine çevresiyle yaptığı değerlendirme olarak paylaşayım.
5: Çok özür dilerim, affedin. AK Parti'ye geçmeyeceğim dediği zaman ne zaman? Çünkü şimdi 2 ayda konunun nereden nereye geldiğini görünce acaba onu ne zaman söyledi diye bende bir merak uyandı.
6: Ağustos başı.
5: Ağustos başı. Anladım.
6: Ağustos başı.
5: Buyurun, devam ediniz.
6: Evet. Şimdi evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz önce Sayın Oruç da vurguladı. Önümüzdeki dönem tabii çok...

0: pluralist bir tartışma olacak. Ben onların sağlıklı bir şekilde evrilmesini ve rayına oturmasını yürekten diliyorum. Ama şu anda 3-4 ayrı görüş var ve şu anda Cemil Tugay'da eğer Kemal Bey yönetimi değişirse tamamen buttan gölgesinin kalktığı bir CHP'ye dönebilirim dediğini ben hani birlikte siyaset yaptığı, arkadaşlarla birlikte yaptığı değerlendirmeden biliyorum. Şimdi bunu söylemiş olayım. Şimdi ikincisi tabii şu anda belediye başkanlarının parti değiştirmesi, bu işte daha iyi hizmet için mi olduğu vesaire. Bütün bunlar bir yana Sena Hanım. Şu anda Türkiye'de Üsküdar'da ne var şu anda? Üsküdar belediye başkanı tutuklandı. Onun yerine bir belediye meclisinden başkan vekili seçilecek. Olağanüstü bir yarış. AKP belediye meclis üyesi transfer etmeye çalıştı. Bir iki tane de başarmış görünüyor. Ve CHP'li üye kazandı. Mahkemeye götürdü. Seçim yenilenecek. Şu anda içinden geçtiğimiz zamandan söz ediyorum. Bunu vurgulamamın nedeni iktidar bunu pek çok yerde denedi. Örneğin en çarpıcı örnek olarak Bayrampaşa'da denedim. Şimdi Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu 800 yılla yargılanıyor. İddianamesi 9 ay sonra açıklandı. Ancak şeyde var, dosyasında var. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmadan, gözaltına alınmadan 2 gün önce telefon ediyor MHP'de siyaset yapan bir kişi. Abi diyor, istifa et CHP'den yoksa tutuklanacaksın diyor. Kayıtta var bu, benim iddiam değil. Yani böyle bir sürecin sonunda Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden CHP'li iki belediye meclis üyesi istifa ettiriliyor. Sonra belediyeyi AKP kazanıyor. Şu anda istifa ettirilen belediye meclis üyelerinden biri başkan yardımcısı. Bu durumu ben hiç yorum yapmadan kamuoyunun saygısına sunuyorum. Değerlendirmesine sunuyorum. Pek çok yerde bunu denediler. Allah aşkına bu normal mi? Bunu bir siyasi ahlak olarak irdelediğimizde nereye koyacağız? Bunlar yaşanmakta Türkiye'de. Şimdi diğer boyutu, şimdi yine şu notlarımdan çok kısa, İngiltere'de en son parti değiştirme 1995 yılında yaşanmış. İki işçi partili değiştirmiş ve büyük yadırganmış, çok yadırgama güzel olmuş. Yani dünyada olan bir şey de değil bu yani, bunu da vurgulayalım. Şimdi önümüzdeki onlar da dönem yani itibariyle...
1: 10 yılda 7 kere başbakan değiştirdi.
2: Bu maddi bir hata yani. Çok daha
0: başbakan
2: yakın
0: değiştiriyorlar evet, ama söyle, parti değiştirmeyi
2: yok yok çok daha yakın zamanda da oldu ya, ben
0: başbakan çok sık
2: muhafazakar
0: değiştiriyorlar.
2: Partiden birisi mesela YÖKİP'e geçmişti yani hayır, 2012 falan. Eminim daha sonra da olmuştu
1: ama Türkiye'deki gibi olmuyor diyelim.
0: Başbakanı yani çok sık değiştiriyor ama şimdi bir örnek Sena Hanım, yarın Kemal Bey Tunç Soyer'i ziyaret edecek. Benim kişisel tahminim çok büyük olasılıkla Tunç Soyer'in büyük bir hukuksuzlukta içeride hapis yattığını söyleyecek. Çünkü dosya çok açık. Kemal Bey de dinlediğinde kendisinin buna bigane kalacağını sanmıyorum. Tunç Soyer bir kooperatif yolsuzluğu iddiasıyla tutuklandı. Eğer Türkiye'de kooperatifler zamanında bitmediği için yöneticileri tutuklanacaksa dışarıda kooperatif yöneticisi kalmaz. Benim mahallemde 2015 yılında biteceği söylenen kooperatif hala devam ediyor. Bunu geçelim. Ama Tunç Soyer tutuklandı. 8 ay sonra mahkemeye çıkacağı zaman çıkmadan 3 gün önce bir başka iddiadan daha tutuklandı. Mahkemede Tunç Soyer'i ilk tutukladığı davadan serbest bıraktı. Yani böylesine tartışmalı ve yıllar önce olmuş bir olayın şu anda tutukluluk halini yaşıyor Tunç Soyer. Sözü getireceğim yer şu, Kemal Bey arınma diyor ama bozuk kantarla arınma olmaz. Ayarı bozulmuş bir kantarla karşı karşıyayız. Burada kimin nasıl tartacağı belli değil. Ve göreceksiniz Tunç Soyer'le konuştuktan sonra Kemal Bey yarın diyecek ki derhal serbest bırakılmalı diyecek. Çünkü biraz dosyayı inceleyen bir kişinin böyle dememesi çok zor. Zaten ziyarete de gidecek. Sanıyorum yorumu da kendisi yapacaktır. Yeni partinin önümüzdeki dönem ne yapacağı ile ilgili bütün arkadaşlar aşağı yukarı bekleniyor dedi. Doğru, ben de bekliyorum. Çünkü çok büyük bir beklenti yarattı, bir heyecan yarattı ve bu heyecan devam ediyor. Ama bunu karşılamak üzere de ben hani biraz da hani kulis bilgisi olarak olsun.

0: Özgür Özel bütün ilçe kongrelerinde ve devamlı il kongrelerinde bütün yönetimlerin en az iki kişi bugüne kadar hiç siyasete girmemiş kişilerden olmasını prensip olarak benimsemişler. Yani her ilçe kongresinde yönetim kurulu üyelerinin en az ikisi, hangi hani sağ sol bilemem tabii ama daha önce bugüne kadar siyaset yapmamış kişilerin katılımıyla gerçekleşmiş olacak. Bu da belki biraz yenilik katabilecek. Ama asıl önemlisi, başta bir iki cümle söylediğim Sena Hanım, bugün açlık sınırının 37 bin olduğu, Türk İş açıkladı bunu, başkası değil, herhangi bir muhalif grup açıklamadı. Açlık sınırının 37 bin olduğu, asgari ücretin 28 bin olduğu, en düşük emekli maaşının 23 bin ama ortalama emekli maaşının da 25-26 bin lira olduğu bir ülkede insanlar seçenek arıyor. Özgür Özel'in bir şansı da bu. Yani bu yönelim tümüyle vay Özgür Özel çok iyi yapar, her şey iyi ama onunla daha iyi olur değil. Şu anda insanlar bir seçenek arıyor, bir çıkış yolu arıyor ve Özgür Özel buna şu anda karşılık geldi. Önümüzdeki iki ay içinde yeni bir kadroyla, yeni söylemlerle bunu göğüslerse ben de anketleri şu anda %100 güvenmemek gerektiğini düşünüyorum. O zaman daha net bir şey söyleyebileceğiz. Çünkü toplumda öncelikli olarak bu iktidardan artık beklentinin büyük ölçüde zayıfladığını görüyoruz. En son ben Karadeniz'le ilgili Fındıklı'yla ilgili bir tartışmada oradan bir hani gazeteci arkadaşım, Fındık'la da ilgili arkadaşım, dedim tepki yok mu iktidardan, şu yükselsinler etsinler diye bir şey yok mu diye sorduğumda, ya artık tepki göstermenin, bu iktidardan bir şey istemenin faydası olmadığını düşünüyor insanlar dedi. Böyle bir noktada şu anda öne çıktı ve benim gördüğüm de bu heyecanı taşıyabilir. Kemal Bey'in şu anda bu programın başında sizin ilk o konuyla başladınız. Daha işte çok mu yoğun mu karşılandı, az mı karşılandı ki orada araya girmek istemedim. Dikkat edersiniz kadrajı da çok dar tutmuşlar. Bir ön yargıyla söylemiyorum ama biraz geniş kadraj var mı diye baktım, onu da bulamadım. Kemal Bey benim de yaşadığım, Şebnem'in bir iki cümle vurguladı Şebnem Hanım. Hani ben de evet Kemal Bey'le birlikte mücadele ettim. Cumhurbaşkanı adayı olduğunda Erzurum dahil pek çok yerde işte oy istedik. Ama gelinen noktada hani böyle hani duygusallıklar bir yana, hikayesi bitti. İnsanlar bugüne kadar şunu yaptı, bunu yapabilir diyeceği bir hikaye kalmadı. Geçmişte kimi solda öne çıkan liderlerle ilgili Ecevit bir kara olan işte söylemiyle hikayesi devam ediyordu. Deniz Bey işte 12 Eylül'cük Maliye Bakanlığı bir hikaye devam ediyordu. Kemal Bey siyasette önemli işler başardı. Sağın da oy vermesini sağladı. Belli bir herkesi, bütün partilerin, 6 partinin bir arada olmasını sağladı. Ama bunlar başarıyı getirmeyince şimdi yeniden bir şey denemek çok zor artık. O nedenle zaten peki, parti büyük bir gövde yeni partiye geçti. Bir de Sena Hanım, belediye başkanları tartışılırken tek tek hani şuraya mı geçecek, kalacak mı diyoruz. Ama biraz da şöyle bakmak lazım. Belediye başkanının altında örneğin Mansur Yavaş'ın altında somut örnek vermek gerekirse 90 belediye meclis üyesi var idi. Evet. Şimdi onlar zamanla hani 76'ya kadar düştü, tutuklananlar oldu, ayrılanlar oldu. Onların eğilimi de önemli belediye başkanı için. Bu İstanbul'da da geçerli. İzmir'de de Cemil Tugay, ben bugün şunu yapıyorum demesi çok zor. Çünkü İzmir Belediye Meclisi'ni biliyorum ben. Çoğunluk yeni partiye geçti. Onların oylarıyla Cemil Tugay bir şekilde belediye başkanlığı yapacak. Ankara'da da yine aynı şekilde Ankara'da ise belediye meclis üyelerinin
1: çoğunluğu, CHP'ye geçerse nasıl çalışacak 46'sı yeni partili bir CHP'de, belediye meclisiyle?
0: Onlarla tabii yerel yönetimlerin ruhu farklı olur. Yani genel bir hani azınlıkta peki, kalsa bile yönetebilir. Ama güçlü bir siyaset yapmak istiyorsa onlarla birlikte olması gerekecek. Onların çoğunluğunu ikna etmesi gerekecek. Örneğin geçen gün hani Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, hı hı, mesela yeni partiye geçtim dedi. Altına da dedi ki 21 belediye meclis üyemle birlikte.

0: dedi. Ben konuşmuştum kendisiyle. Dedi ki belediye meclis üyelerimizle ortak bir payda yakalamaya çalışıyoruz dedi.
1: Pekala.
0: Mesela Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı yine Ahmet Kaya yine aynı şekilde belediye meclis üyelerimizin tümüyle beraber yeni partiye geçtik dedi. Ya da kalanlar Ankara'da da 46 belediye meclis üyesi CHP'de kaldı. 30 belediye meclis üyesi
1: Peki.
0: yeni partiye geçti. Ama Mansur
1: Tamam
0: Yavaş
1: mı?
0: da bütün hepsini kucaklayabilen bir kimlik. Belki biraz sonra ona da sıra gelir konuşuruz.
1: Konuşacağız onu da.
0: Özeti benim gördüğüm benim gördüğüm Sena Hanım sizinle daha önce gündüz programlarında da zaman zaman konuşurduk.
1: Çok
0: İflah olmaz bir iyimserliğim de vardır ama onu da kenara koyuyorum. Ben siyasette bir kırılma ve karılma süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Bu kırılma ve karılmadan beraberinde seçime doğru bir durulma gelecek ve saflar netleşecek. Siyasette dinamizm iyidir. Nasıl doğada depremler varsa Türkiye depremler ülkesi ise siyaseten de Türkiye siyasal depremler ülkesi. Biz bunları
1: Peki.
0: yaşayacağız. Niye yaşıyoruz diye kahretmeyeceğiz. O depremden sonra nasıl hayat yeniden düzenlenir ona bakacağız.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Merve Hanım biliyorum diyeceğiniz var. Alihan
2: Yok,
1: Hocam
2: alt
1: biliyorum.
2: Ben bandınız değişmeden ben bir şey sormak istiyorum
1: Peki,
2: ortaya.
1: Peki reklama
2: gidecektim. O zaman alt bandınızı değiştirmeyin dönünce bir soru sormak istiyorum.
1: Pekala. Erdem duydun mu? Alt bandı değiştirme dönünce Merve Hanım bir soru soracak. Kemal Bey bir şey diyecek. Alihan Hocam bir şey diyecek. Türker Bey
3: Sıra
1: sizin de
3: gelince.
1: diyeceğiniz var. Hepsini konuşacağız. Çok kısa bir aram var. Kısa bir aradan sonra buradayız.

0: Beran'ın ardından tekrar beraberiz. Merve Şebnem Oruç az önce dedi ki KJ'nizi değiştirmeyin çünkü benim Mustafa Balbay'a bir sorun var. Erdem o KJ'yi getirsene, KJ'yi bir göreyim. Neydi KJ? Hayır, bu KJ değildi Erdem. Geliyor, tamam.
1: Kılıçdaroğlu
0: Cemil Tugay CHP'ye
2: döner mi?
1: CHP'ye döner mi? Kemal Kılıçdaroğlu döner mi? Aslında sadece Mustafa Balbay'a genel olarak ortaya. Kemal Bey'in de yorumu olabilir. Neden? Çünkü şimdi az evvel Mustafa Balbay konuşurken ekranda dedi ki Tunç Soyer'i ziyaret edecek. Çıkınca da diyecek haksız bir şekilde içeride. Doğru, bunları söyleyecektir. Beraber de yani uzun süre belediye başkanlığı yaptı Tunç Soyer İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde. Sonrasında Özgür Özel'in listesinde yer almadı. Cemil Tugay yer aldı. Bu da önemli değil ama Tunç Soyer tutuklandığında hapse girmemin sebebi sizsiniz dedi Cemil Tugay. Ya, o ekip yani CHP içerisinde,
0: evet,
1: İzmir içerisinde böyle bir tartışma vardı. Şimdi o köprünün altından çok sular aktı diyebileceğimiz bir mesele değil hapse girme meselesi. Yani Tunç Soyer'le Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde Cemil Tugay'ın dönüp dönmemesi bu kadar dışarıda konuşulurken hiç lafı geçmeyecek mi, bahsi geçmeyecek mi? Tunç Soyer kırgın değilim ne olursa olsun dönmesin mi diyecek? Ne olacak? Hakikaten bence önemli bir mesele.
0: Daha derin problemler de vardı aslında. Seçim dönemi vesaire hakikaten çok iyi ilişkiler vardı. Denemez.
1: Değil evet mi? Hiç iyi mesele.
3: Sena Hanım cevap verebilir miyim?
0: Buyurun tabii ki.
3: Hem şöyle ben KJ değişmesin sorun var dediğinde ben bu soruyu tahmin etmiştim. O yüzden çalıştığım yerden geldi soru.
0: Ara verince tabii
3: şöyle,
0: böyle oldu.
3: Evet, ay bu KJ'yi değiştirmeyin deyince...
0: İşte sorularınızı bu kadar önden ipucu vermeyeceksiniz demek ki Merve Hanım.
3: Estağfurullah. Şimdi şöyle, tabii bu ciddi bir tartışma konusu. Şimdi Cemil Tugay, bu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı geldikten sonra... 6 tane kooperatif var İzmir'de. Yani çok bir buçuk dakika içinde özetlemeye çalışayım. Yani çok da güzel bir yerden sordu soruyu. 6 kooperatifin ikisi çok iyi gidiyor ve başarılı, ikisi de kötü gidiyor. Müteahhitler de işi bırakmışlar, işte çimento, demir zamlandı diye. Ve tabii ki orada mağdur olan insanlar da suç duyurusu üzerine suç duyurusu, belediyeden beklenti üzerine beklenti. Doğrusu beni bile arayan oldu. Yani siz hani İzmir milletvekili değildim o zaman. Ama çok mağdur oldu insanlar. Cemil Tugay da bu durumu çok net bir şekilde kooperatifin yönetilemediğini, sorunlar olduğunu bildiriyor. Evet yani. Bildiriyor. Ama Sena Hanım, Cemil Tugay bunu bildirdiği zaman Tunç Soyer bu konuda 3 defa ifade vermiş. Bakın 3 defa. Aynı konu ama 4. ifade verişinde tutuklanıyor. Yani burada asıl sorun tutuklu yargılama. Eğer diyelim ki biraz önce söyledim, eğer kooperatif yönetimlerinde sorun olduğu için onun yöneticisi tutuklanacaksa inanın dışarıda kooperatif yöneticisi kalmaz. Burada Tunç Soyer duygusal olarak da ki bütün tepkilerin topladığınızda bir bölümü bu. Ama asıl haksız tutuklanmasının daha ağır eleştiriyor. Ama bir bölümü de Cemil Tugay istem orada şurada haklılığı var Tunç Soyer'in de. Cemil Tugay burada olumsuzluk var deyip yakınmak yerine müdahale edip ben çözeceğim ve belediye olarak devreye gireceğim, bu binaları bitireceğim diyebilirdi. Cemil Tugay da onun altına, o sorumluluğun altına girmek istememiş. Tartışmalı bir durum, Şebnem Hanım sorusunda haklı ama burada ana sorun yıllar önce başlamış bir kooperatifte belediye başkanlığını bırakmış bir kişinin delilleri karartma olasılığı yok. Hiçbir idari görevi yok. MASAK raporlarında ortaya çıkmış bir tek maddi çıkar elde etmişliği yok. Tutuksuz yargılama. Tutuksuz yargılama olsa, yani özgürlükler bu kadar gasp edilmese, hani ciddi bir sorun da oluşmamış olacak. Peki. Özeti bu. Şebnem Hanım.
1: Tunç Soyer'in şu ifadesini hatırlıyorum. Yani tutuklanmama sebep olduğunuz ifadesi.
3: Tabii tabii.

0: Oradan,
1: benim de geçmiş.
2: Yani o
1: bu.
2: Geçmiş midir? Benim ben hani oradaki sizin yorumunuzu anlıyorum.
3: Kemal Bey size de.
2: Mustafa Balbay. Hani esas şöyle, mesele budur diyorsunuz ama Tunç Soyer'in gözünde o öfke, buna sebep olduğunuz fikri tamamen sönmüş müdür?
0: Şöyle biraz da izin verirseniz deneyim ışığında söylemiş olayım. Hapiste kaldığı sürece geçmesi zor.
3: Ben de öyle tahmin ediyorum.
0: Özgürlükte o, belki farklı konuşabilirler.
1: O davadan zaten tahliye oldu. Başka bir şeyden tekrar. Başka bir iddiayla tutukluluğuna devam ettirdiler. Şöyle Şebnem Hanım'ın sorusu bence çok haklı. Ayrı mesele. Hatta ben de Tunç Soyer tutuklandığında durumu çok eleştirmiştim. Cemil Tugay açısından çok eleştirmiştim. Zira Tunç Soyer'in tutukluluğuna gerekçe gösterilen konulardan bir tanesi, Mustafa Balbay'ın da izah ettiği gibi, bu belediye belediyenin yaptırdığı kooperatiflerle ilgili Cemil Tugay döneminde yapılan bir iç denetim raporu. O dayanak olarak gösterilmişti. Sayın Tunç Soyer de bundan dolayı beni sizler tutuklattınız gibi sitem içeren şeyler söylemişti. Bence de bu durum tartışılır tabii ki böyle bir tekrar dönüş olursa. Ama orada bir konu var. O da aslında Mustafa Balbay da izah etti. Birincisi, o davadan Tunç Soyer tahliye edildi aslında. Gerçekten bomboş bir davaydı. Yani elbette ki kooperatifin işleyişinde aksaklıklar olmuş, o kesin. Ama Türkiye'de benim kendi İstanbul'da yıllar önce aldığım daire, bitiş tarihi 3 yıl geçti, daha bodrum katları yapılıyor yani. O yüzden Türkiye'de böyle şey için insan tutuklanacak olsa gerçekten ne mimar kalır, ne mühendis kalır, ne müteahhit kalır, ne kooperatifçi kalır. Ama dediğim gibi Şebnem Hanım sorusunda haklı, bu çok tartışılır.
3: Bir cevap da belki.
1: Yine benim aldığım birkaç not var. Kuşak tartışmasıyla ilgili bir birkaç not aldım.
3: Kısaca buyurun.
1: Onu mu anlatayım yoksa Şebnem Hanım'ın bir cevabı mı var?
2: Yok, benim değil. Sezin Hanım'ın.
3: Sezin Hanım bir şey söyleyecektiniz. Tunç Soyer'le Cemil Tugay'ın kaç defa görüştüğü, Tunç Soyer hapisteyken belki bir cevap verir bu konuya.
4: Kaç defa görüşmüşler?
3: Sıfır defa. Çünkü bir defa zaten gitmek istedi sanırım. Temmuz'da, geçen Temmuz'da.
1: Evet,
3: Cemil
1: ben
3: Tugay.
1: Ben de görüşmediklerini biliyorum.
3: Tunç Soyer istememişti.
1: Ben
3: sonra ikinci bir girişim biliyorum. Vesaire de olmadı zaten. Bu bir şey gösteriyor. Ama en büyük talihsizlik tabii İzmir'in yaşadığı. Yani İzmir dünyanın en belediyecilik bakımından ileri kentlerinden bir tanesi olabilir. Fakat olamadı bir türlü. Ve tabii arada da yani ne olursa olsun, ne yaşanıyor olursa olsun, bu kırgınlık, bir mağduriyet yaşarken Tunç Soyer giderilmeliydi, bir yol bulunmalıydı. O ziyareti Cemil Tugay gerçekleştiriyor olmalıydı. Ben ama bir sıradan vatandaş seçmen
1: partide,
3: olarak gerçekten Cemil Tugay'ın ne yapmak istediğini ben anlayamadım.
1: Ayrılıklar ve ayrışmalar oldu ki
3: ben anlayamadım yani bu orada.
1: Partide öylesine büyük ayrışmalar oldu ki muhtemelen hiç kimsenin derdi Cemil Tugay ile Tunç Soyer arasındaki ayrışmayı gidermek de olmamıştır. Yoksa bu tür aracılıklarla bu iş de hallolurdu bence.
3: Elbette tabii. Daha eskiden bu mutlu hikayesinden önce bir durumdan bahsediyoruz.
1: Geri dönmüşken. Evet. Evet,
3: doğru,
1: evet.
3: O dönemde yapılabilir.
1: Önceden de ayrışma vardı zaten. Yerel seçim adaylığından beri bir ayrışma vardı. Yerel seçim adaylığından beri bir ayrışma vardı zaten.
2: Bu arada affedin
1: Cemil
2: Kemal
1: Tugay
2: Bey.
1: Konusunu çok konuştuk ama bence asıl konuşmamız gereken belediye meselesini konuşmadık CHP'de.
2: Çok özür dilerim, affedin.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıcak açıklamaları, şimdiki açıklamaları düştü. Bir onları aktarayım, sonra devam edeceğiz. Şöyle diyor, nerede konuşmuş? İzmir'de Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye buluşmasında. Siyaset zenginleşme aracı, dosyaları kapatma alanı değil. Siyaset vurgun yeri değil, halka hizmet yeri. CHP'nin tarihine baktığımızda Atatürk'ü görürsünüz. Adalet gerçekleşene kadar bu kardeşlerim.

0: kardeşiniz bedelini ödeyecek diye bir açıklama yapmış. Dakikalar önce yaptığı açıklama. Onu da aktarayım. Bir yandan konuşmasından başka başlıklar düşerse onlar üzerine de konuşuruz. Ne diyecektiniz Türk
1: abi? Şunu söyleyeceğim. Buyurun. Sayın Balbay'ın reklamdan önceki açıklamalarında bir saygı duymakla birlikte birkaç söz söyleyeceğim.
2: Sena Hanım, ben tamamlamamış mıydınız? Dört konuyu da daha hiç açamadım bile, haberiniz olsun.
1: Hemen ben bitireyim.
0: Tamam.
1: Uzun değil.
2: Sadece uzun değil.
0: Bugün birkaç dakika. Tüm konuklarım.
1: Birkaç dakika şey yapacağım. Çok şimdi Sayın Balbay dedi geliyorum ki hemen Kemal iktidardan Bey'de vatandaşın beklentisi kalmadı dedi. İşte geziyoruz dedi. Anadolu'da örnek verdi. Ben dün Trabzon'daydım. Sayın Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu
0: fındık fiyatları için verdi.
1: Fındık fiyatları için örnek verdi. Şimdi fındık fiyatları değil için ama İki gün önce de Spor Bakanı ile başka bir yerdeydim. İstanbul'daydım. Vatandaşım hani beklentisi...
3: Ben de anne babamla tatile gittim.
1: Nasıl?
3: Ben de anne babamla tatile gittim.
0: Nereye gittiniz? O olmuş ama.
1: Umarım nereye güzel geçmiştir.
3: Şey, Selanik'teydim. İzmir deyince o geldi aklıma. Madem konu açıldı onu söyleyeyim. Yani iyi belediyecilikle İzmir'in ne hale gelebileceğini gördüm. İki şehir birbirine çok benziyor. İyi belediyecilik çok fark ettirmiş. Son 5-6 senede ben daha evvel için ilk defa gittim. Ama son 5-6 senede çok ciddi bir değişim geçirdi mesela Selanik. İzmir'de de bir 5-6 senelik bir periyotta iyi bir belediye İzmir'i de çok farklılaştırır diye düşünüyorum yani.
1: Şuraya geleceğim. Hani vatandaşın beklentisi yok deniliyor ya. Vatandaşta aksine şöyle bir durum var. Muhalefetin bu kadar parçalanmışlığına bakan. Ya bu şunu söylüyor. Bununla ilgili şöyle yolsuzluk iddiası var. Bununla ilgili şu var diyor ve vatandaş 2023 seçimden önce de hatırlayın yine böyle söylüyordu muhalefet. Ya artık iktidar gelemez. İşte altılı masa bu yüzden kuruldu. Biz umut vaat ediyoruz. Vatandaşın iktidardan umudu kalmamış diyordu. Sonucu hep beraber gördük 2023 seçimlerinde. Şimdi yine aynı tabloyu görüyorum ben. Özellikle muhalefetin bu kadar çok bölünmüşlüğü ve işte haklarındaki iddialar halkı bezdirmiş ve yaparsa ya Sayın Cumhurbaşkanı yine eğer bir sıkıntı varsa çözecektir noktasına getiriyor vatandaşı.
3: Şu an birinci hala AK Parti bu arada biliyorsunuz yani evet. ekonomi kötü diyor halk. Bunu kim düzeltir diyor. Gene birinci yani
1: AK Parti
3: düzeltir. AK Parti bu gerçek anketlerin hepsinde bu sonuç çıkıyor.
1: Zaten sadece içerideki gerçek konjonktürden değil. Dışarıya bakıyor vatandaş. İşte İsrail'de olan gerilim, İran-Amerika savaşı hepsine bakıyor ve sonuç itibariyle diyor ki ya Sayın Cumhurbaşkanının dış politikası sayesinde ben şu anda rahat oturabiliyorum diyor. Yani gelmek istediğim nokta vatandaşın beklentisi yok. Ha, bence hani ağır bir analiz olabilir. Vatandaşın iktidardan çok beklentisi var ve onun yapabileceğini düşünüyor. Neden Trabzon'dan?
3: Veya yani, diğerlerinden iyi yapabilir.
4: Bakanla gezince daha öyle olabilir.
3: Bu yani.
0: Hani... Ne dediniz duyamadım.
4: Sevgili Akıncı, bakanla gezince öyle görünebilir.
1: Bakanla gezince değil, bulunduğum alanı kastediyorum. Yani ben hep sokaklarda da geziyorum. Ben muhabirlikten gelmeyeyim Sayın Balbay. 20 sene oldu benim de. Nacizane sizler kadar çok uzun süre olmasa da.
4: Tabii,
1: 20 senedir sokaklardayım. Yani, muhabirlikten geldim, sürünerek geldim. 12 yıl muhabirlik yaptım, süründüm. Tabii, Güneydoğu tabii. Her tarafta
4: geçmiş
1: bulundu.
4: Programlarınızı da biliyorum.
1: Bulunduğum
0: ama
1: için söylüyorum ve gözlemlerim için söylüyorum.
0: Mutfağı, değil mi? Yani
1: Sayın
0: her şeyi
1: Bakan'ın da bulunduğu
0: yer
1: alanda Trabzonlularla konuşma imkanı buldum. İşte oradaki tabii olay Doğu Karadeniz'in ilk raylı sistemi geldi. Hı hı. Trabzon halkının çok beklediği bir şeydi. Trafiğinde çok yoğun olduğu bir yer. Ben ona çok şaşırdım mesela. Raylı Trabzon'un çok,
3: çok
1: yoğun bir trafiği
3: var. Çok daha fazla yaygınlaşmalı zaten.
1: Mesela o fındık fiyatlarından tutun her şeyi konuştu da ben mesela şunu bekleyebilirdim. Trabzon İmamoğlu'nun da memleketi, öyle değil mi? Hani belki kalabalıkta farklı sesler ya da sokakta daha farklı sesler ya da daha az bir kalabalık da görebilirdim. Ama öyle bir tablo görmedim. Bunu muhalefet partileriyle de gidince görüyorum. Ben çok uzun yıllar CHP'nin muhabirliğini yaptım, takip ettim. Yani o dönemde de gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. O yüzden hani vatandaşın elbette yeni partiden beklenti içinde olanlar da vardır. Ama büyük çoğunluğun hem iç politikada hem dış politikayı zaten söylemiyorum bile yani. Orada Sayın Cumhurbaşkanı'na olan güven çok çok fazla. İktidardan çok hala umudu var ve o umudunu da sürdürüyor. 23 seçimlerinden önce de, 18 seçimlerinden önce de aynı cümleler kuruluyordu. Sonuç ortada.
0: Peki.
3: Ne söylemek lazım zaten? İstanbul'da, Anadolu arasında...
4: Pardon, bana sıra geldi
3: pardon
4: mi?
3: Kemal Bey, pardon.
0: 2024 de ortada dedi bu arada Mustafa Balbay'da. Çünkü 2024 yerel seçimleri...

0: hatırlatmasını az önce Merve Şebnem Oruç da yapmıştı.
1: 2019 yerel seçimlerde de aşağı yukarı 24 yerel seçimlerine yakın bir sonuç vardı ama 23'te yine genel seçimlerde halk
0: öyle
1: Sayın Cumhurbaşkanı'na güvendi.
0: 2019'da onu hatırlayamıyorum.
1: Ya 19'da da İstanbul Ankara sonuçta
0: İstanbul Ankara için geçti. Söylediniz. Peki Kemal Bey buyurun.
2: Ama birinci parti AKP'ydi.
3: Total oy oranı olarak aşağı yukarı aynıydı evet yani. Orada ittifaklar vardı. Burada taban ittifakı tek başına CHP'ye geldi. İktidar tarafında oy kullanmaya gitmeyen seçmen haricinde çok çok büyük bir değişiklik yoktu. Türker Bey o konuda haklı iki yerel seçim arasında. Fakat Türker Bey'in söylediğinde şöyle bir sorun var. Türker Bey bütün iktidarla ilgili vatandaşın iyimser tarafını anlatırken hepsini yine muhalefetin bölünmüşlüğü üzerinden tarifledi. %100 haklı bu arada. Muhalefet böyle bölünmüşken, umut veremezken vatandaş macera aramaz. Yani en büyük olan ve hali hazırda iyi kötü yöneten, kendisi açısından iyi kötü yöneten tarafa oy vermeyi tercih eder ki 2023 seçimlerinde kaybedilmesinin en önemli sebebi de bence 3 Mart'ta Meral Akşener'in masadan kalkışıyla birlikte başlayan tartışmanın aslında 2 ay boyunca bir koalisyon bir ülkeyi nasıl yönetemez demosu haline gelmesiydi. Kaybedilmesinin temel sebebi buydu. Gri alanda olan seçmen, yani son yerel seçimde de AK Parti'yi cezalandırmak için ona oy vermemiş seçmen, o seçimde de aynı davranış biçimini gerçekleştirecekti. Anketlerin yanılma sebebi de bu. Çünkü trend orada çok hızlı değişti. O seçmen, o gri alanda kalan eski iktidara destek veren eski seçmen, o seçimde dediğim gibi bir koalisyon demosu izledi ve bir koalisyon bir ülkeyi nasıl yönetemezin demosunu izledi, fragmanı izledi ve oy vermekten vazgeçti. Macera aramadı, ülkenin 11 şehri yıkılmıştı. Ben bunu şu kadar sürede yaparım diyen bir hükümet varken başka bir yere orası da macera aramadı. Yani bu çok insani de bir olaydır. Bu eleştirilecek bir şey de değildir bu arada. Bir onu söyleyeyim. İkincisi biraz önce bir kuşak tartışması oldu. Gerçi tartışma değildi. Hemen hemen bütün konuklar aynı fikirdeydi. Orada şunu söylemek lazım. Dünyada evet gençlerin siyasetten uzaklaşması gibi bir trend var. Çok da yaygın. Ama sadece gençlerin değil, siyasetten uzaklaşma, sandığa gitmeme konusunda aslında yaş dağılımları ne olursa olsun bir korelasyon da var.
4: Evet, evet.
3: Gençlerde daha fazla
4: ben de bunu
3: olmakla birlikte.
4: Zaten. Bu arada
3: ama
4: sadece
3: gençlerle ilgili bir konu var. Gençlerin, evet evet hocam, zaten sizi olumlamak için söylüyorum.
4: Teşekkür.
3: Gençlerle ilgili bir durum daha var orada. Gençler sadece sandıktan uzaklaşmıyorlar, partizanlıktan uzaklaşıyorlar. Bu seçimde A partisine oy verip bir sonraki seçimde ya ben sana oy verdim ama sen yapamadın deyip tam tersi partiye de oy verebiliyorlar. Çünkü bu parti aidiyetleri genellikle dünyanın hemen her yerinde de öyle. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkelerin kurucu unsurlarının kurduğu partilere aidiyet şeklindeydi. Ama yeni nesil o süreçten zamansal olarak da çok uzaklaştı. Dünyanın hemen her yerinde gençler artık lidersiz muhalefetlere yahut hiyerarşisiz muhalefetlere, partisiz siyasetlere yöneliyor. Türkiye'de de bu bence hızla böyle olacak. Türkiye'de daha az, çünkü bizim coğrafyamız gerçekten hala çok tehlikeli ve ideolojik kavramların hala çok tartışıldığı bir coğrafya. Her yanımızda savaş var en basitinden. Gençler ideolojinin çok içerisinde olabiliyorlar. Dünyadan ayrışma sebebimiz bu ama gene dünyanın gittiği yola doğru gidiyoruz. Çünkü zaman değişiyor. Kurucu unsurlar gençler açısından, kurucu unsurların partilerinin anlatıları gençler açısından çok da partizanlık yaratacak bir kuvvette değil artık.
1: Bir
3: onu söylemek istedim. Bir nokta daha var.
1: Yani
3: çok kısa.
1: İdeolojiye çok şey yapmıyor insanlar. Cumhurbaşkanı sisteminde. İdeolojiden ziyade işte mesela muhalefet.
3: İdeoloji yok etmedi ama dediğim gibi partizanlığı azalttı. Bir de Türker Bey'in yine bu kuşakları konuşurken
4: İki partili sistemlerde genelde...

0: sonra, Gezi'den sonra...
1: Cumhurbaşkanlığı sisteminde iki aday dayattığı için doğal olarak ikinci turda en azından.
0: Evet, evet.
1: Makro meseleler ön plana çıkıyor.
0: Öyle evet. Diyeyim.
2: Mesela ama
0: bu konuyla ilgili şey çok küçük bir hatırlatmam daha var.
2: Derin derin girdik. Bu güzel oluyor aslında çok... ama Amerikan siyasetine baktığınızda da mesela o iki partili sistem içerisinde makro meseleler öne çıkıyor ama parti içerisinde aynı zamanda bütün spektrumu görebiliyorsunuz.
1: Evet,
2: yani en sağdan merkeze kadar, en soldan merkeze kadar.
1: Amerika'nın solunda ne kadar solu da ayrı bir tartışma ama evet yani.
2: Ya, şimdi öyle demeyin. Evet, son aylarda
3: hakikaten çok
2: bir değişim var orada da nesille beraber. İlginç hakikaten. Mesela Hasan
0: partizanlık, parti aidiyeti zayıflıyor gençlerde.
2: İlginç bir yere evriliyor. Amerikan siyaseti.
0: Bir de Türker Bey... Bir de Türker Bey şunu söyledi, Gezi eylemlerinden sonra pek değişmedi dedi ama çok ciddi değişti. Bizde iktidar değişmemiş gibi gözüktüğü için o oy değişimlerinin çok farkında olmuyoruz ama Gezi eylemlerinden önceki son seçimde, 2012 seçimlerinde bugünkü Cumhur İttifakı bileşenlerinin oy toplamı %68. Son seçimde, 2023 seçiminde %48, 20 puanlık çok büyük bir değişim var orada.
4: Şunu kastettim, Gezi'den sonra bir yıl sonra yapılan seçim Sayın Cumhurbaşkanı %52 ile kazandı.
0: Ama dediğim gibi ittifakının bir yıl önceki toplamı %68'di. 16 puanlık bir değişim orada da çok az değil.
4: Ama o dönemde AK Parti ve MHP birlikteliği farklı durumdaydı. İttifak derken onu kastediyorsanız eğer.
0: Fark etmez şu andaki yani ideolojik olarak bir de onu söyleyeceğim zaten. İktidar değişmediği için biz gençlerin tercihleri çok etkili olmadı zannediyoruz ama çok net iktidar da değişti. Yani 2012'deki Ali Babacanlı, Abdullah Güllü, Yalçın Akdoğanlı AK Parti iktidarıyla o iktidarın dünya görüşüyle bugünkü AK Parti iktidarı aynı iktidar sayılabilir mi? Dünya görüşü aynı sayılabilir mi? Savundukları her şey çok farklı. O günkü AK Parti iktidarı daha yenilikçi, daha Avrupa'yı, daha liberal bir AK Parti iktidarıydı. Bugünkü AK Parti iktidarı daha milliyetçi, daha muhafazakar.
2: Hayır, Gezi olaylarından sonrasını söylüyorsanız Rabia işareti yaptığı oldu. İçin ve Müslüman kardeşleri desteklediği için eleştirilen bir AK Parti vardı o dönemde. Onun öncesi daha Avrupa'ydı.
0: Ben hiç bunlardan bahsetmiyorum. Ben AK Parti'nin o günkü iktidarıyla bugünkü iktidarının ideolojik olarak bile aynı olmadığından bahsediyorum.
4: Kemal Bey, izin verirseniz, size bir ek, ne olur kusura bakmayın. Şöyle Sayın Akıncı, şimdi iktidar değişmedi ama şunu unutmayın. 7 Haziran 2015'te yapılan seçimde, yani Gezi eylemlerinden sonraki ilk genel seçimde AKP tek başına iktidardan düştü.
0: Evet, hala da tek başına iktidar.
4: Hayır, o zaman düştü ama hatırlarsınız. Ve 1 Kasım'da tekrar geldi. Görevini
1: ama açılım mı orada vermedi. Faktör? Açılım.
4: Ama vermedi. Ama şu var. Şunu da unutmayın. Burhan Kuzu rahmetli dedi ki 7 Haziran 2015 seçim sonuçlarında AKP tek başına iktidardan düştüğünde halk hata yaptı, hatasını düzeltecek dedi. Ve o 4 aylık zaman dilimi içinde 500 yurttaşımız öldü terör eylemleri nedeniyle. Ve 1 Kasım'da seçimler yenilendi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez iktidarın beğenmediği bir seçim sonuçları yenilendi. Ondan sonra bir anlamda bir endişe, değişik nedenlerle %10'luk bir artı AK Parti aldı ve tek başına iktidarın MHP'ye götürdü.
0: Sadece yani seçimler de yenilenmedi lazım. Mustafa Bey.
2: Bunu seçimler iktidarın ideolojisi tamamen değil.
4: O da tabii bu başlık şafi görüşmeleri
2: Kemal Kılıçdaroğlu'yla vesaire herkesle görüştü.
1: Ben bunu anlamadım.
4: Sayın Bahçeli.
1: Öyle olmadı çünkü.
4: Ama hükümet kurma görevini vermedi Sayın Oruç.
2: Bir dakika, çok ses üst
4: üste binince. Hükümet kurma görevini vermedi.
2: Kaosa da gitmesin. Buyurun. Duyamadım ben.
4: Hükümet kurma görevini vermedi.
2: Hayır ama o görüşmelerde varıldı da biz ittifak edeceğiz dendi mi? Çok özür, yani hatırlamıyorsam. Hani siz düzeltin ama Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü, Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli. Bir tek Devlet Bahçeli'nin kapıyı kapattığını hatırlıyorum.
4: İlk gece
2: kapattı. Tam somut olmasa da o evet. Seçim demişti, sandım demişti.
1: Herkes yanlış.

0: Bahçeli.
1: Ama Devlet Bey Kemal hazır bakan listesi. Devlet Bey hazır bakan
0: listesi. Sizin hatırladığınız ne Alihan Hocam?
2: Şöyle.
1: Devlet Bey hazır bakan listesini açtı gösterdi, hatırlıyorsunuz Kasım seçimlerini. Hatırlamıyorsunuz belli ki.
2: Kasım değil, ben 7 Haziran'a söylüyorum.
1: Tamam, Kasım seçimlerinden önce Devlet Bey çıkardı. Dedi ki benim bakan listem bile hazırdı. Ahmet Bey yanaşmadı dedi hükümet kurmaya.
2: Ama 7 Haziran gecesi daha seçim sonuçları açıklandığında Sayın Bahçeli...
1: Tamam. Ama sonra görüş
2: bulundu.
1: Bir dakika, tamam. Gerekirse yapalım dedi.
2: Evet.
1: Hayır, bir dakika. O zaman
2: o gece
1: konuşmayı söylüyorsak tam söyleyeyim. Dedi ki AK Parti, CHP, HDP zaten üçü birbirinin aynısıdır dedi. Beraber dedi kursunlar dedi, biz de ana muhalefet olalım dedi. Devlet Bey'in teklif ettiği buydu birincisi. İkincisi, görüşmelerden evvel de Devlet Bey çıkart listesi hazırdı. Kasım seçimlerine giderken de hatta kanal söyleyebiliyor muyum, başka bir kanalı bilmiyorum ama hangi kanalda olduğunu söyleyeyim. Star, efendim?
0: Söyleyebilirsiniz.
1: Star kanalında ki röportajında da açtı gösterdi. Bakın benim bakan listem bile hazırdı. Ahmet Bey, Ahmet Hoca dedi kabul etmedi dedi bu listeyi dedi. MHP'nin bakan listesi bile hazırdı o seçime.
2: Ya yani şuna geleceğim. AK Parti CHP görüşmesi
0: gibi anlamıştık ama onu da Ahmet Davutoğlu'nun gönlünde biz yokuz, başkası var gibi anlaşılmıştı,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet, öyle dedi.
0: Öyle anlaşılmıştı.
1: Devlet Bey istemedi dedi. Ahmet Bey istemedi dedi yani.
3: Ama Sayın Oruç, Sayın Oruç özü Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'ndan başkasına vermedi. Bizim geleneğimizde bir parti hükümeti kuramazsa ondan sonraki partiye verilir.
0: Ama orada bayağı
2: bir anlaşma oldu. Süleyman Demirel bunu birinciye vermişti. Birinciye vermeden hatırlayalım.
0: Sadece Kılıçdaroğlu'na verse de bir şey fark etmeyecek.
1: Zaten kuramayacaktı bir koalisyon. Yani bu arada.
2: Ama olur mu? Nereden?
1: Nasıl kuracaktı?
2: CHP, MHP,
4: benim niyetim tartışmayı buraya sürüklemek
0: değil. Tartışma öyle bir yere sürüklendi ki.
4: Çok geriye gittik sanki tartışmada.
0: CHP, MHP, yani, HDP olur mu diye konuşuldu. Evet. Son değerlendirmeleri alayım.
1: Başka 3 saniye falan konuşuldu herhalde. Çünkü Devlet Bey olmaz dedi ve bitti.
0: Güzel bir hafıza tazeleme de oldu.
4: CHP'deki belediye başkanları meselesini söyleyecektim. Cemil Tugay'la ilgili çok konuştuk ama asıl bence CHP'deki en dikkat çekici belediye başkanlığı, belediye başkanının parti tercihi bence Mehmet Murat Çalık'ın parti tercihiydi ve bu hiç konuşulmadı. Mehmet Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu'nun yıllardır yol arkadaşı, hep ikinci adamı, belediye başkanlığı, İstanbul Belediye Başkanlığı'nda mesela geçen dönem Cumhurbaşkanlığı'na aday olsa İstanbul Belediye Başkanlığı'nın hani veliaht şehzadesi gibiydi, en yakınındaki kişiydi. Mehmet Murat Çalık CHP'de devam etme kararını bildirdi. Bu bence çok az konuşuldu. CHP'de bir belediye başkanının tercihi konuşulacaksa, özellikle de yeni parti CHP ekseninde konuşulacaksa, bence en çok konuşulmayı hak eden konu buydu. Çünkü Mehmet Murat Çalık'ın CHP'de kalması aslında Ekrem İmamoğlu'yla ilgili siyasi geleceği açısından en yakınındaki insanların dahi ümidini kestiğini gösterir. Yine Gökhan'ın geçişi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Bey'in CHP'de daha doğrusu devam edeceğini söylemesi de bence çok önemli. Çünkü İstanbul'da ilçe belediye başkanları içerisinde en güçlü belediye başkanı, ilişki ağı parti içerisinde en yüksek olan belediye başkanı. Peki. Çünkü kendisinin Avcılar gibi, Beyoğlu gibi, Sarıyer gibi çok büyük ilçe belediye başkanlarıyla birlikte hareket ettiğini biliyoruz. Bu da bence Cemil Tugay'ınkinden daha az konuşuldu. Cemil Tugay'ı küçümsemiyorum ama işte Zeydan Karalar'ın, Vahap Seçer'in, Mansur Yavaş'ın ve İstanbul ilçelerinde saydığım bu belediye başkanlarının özgür ağırlığı, CHP içerisinde ve CHP kamuoyundaki özgür ağırlığı Cemil Tugay'ın belki yüzlerce kat üstündedir. Cemil Tugay'ın Butlan sebebiyle istifa etmesinden dolayı
0: en
4: çok tartışıldığının farkındayım ama
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olması, İzmir gibi büyük bir şehrimizin
4: neden çok tartışıldığının farkındayım
0: işaret
4: ama
0: eden bazı emareler olması. Buyurun hızlıca tamamlayınız Kemal Bey.
4: Benim söylediğim şey zaten Cemil Tugay'ı niye tartışıyoruz değil. Aksine Cemil Tugay tabii ki tartışılacak. Dediğiniz gibi biraz önce dedim ya, CHP İzmirlidir diye. CHP'nin doğduğu büyük şehrin belediye başkanı, CHP'nin hep kalesi bilinen büyük şehrin belediye başkanı ve dediğim gibi ayrılış gerekiyor.

0: Ekşisiyle bugün katılma hali bir tezat oluşturacak bu kesin olduğu için. Çok yani tartışılıyor. Cemal Buna Bey bir söz için söylemiyorum ben.
1: Neden?
0: Ben, yani şimdi ben parti Murat dengeleri açısından tartışacaksak diğer isimlerin özgül ağırlığının seçim sonucunu ya da şey partiler arasındaki dengeyi değiştirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu anlatıyorum.
2: Pekala.
3: Ya Mehmet Murat'çılığı bence biraz ayrı tutalım. Çünkü zaten leşemi hastalığı nüksetme aşamasında bir insandan bahsediyoruz. Biraz hastalık sebepleriyle kişisel durumlar da söz konusu olabilir. Ya orada İmamoğlu'na yakın isimlerden parti değiştirmeler ya da işte siyasi tercih değiştirmelerden bahsedeceksek herhalde Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl değil mi? O evet. Önemli bir bence daha sorgulanması gereken
0: ona gelene
3: o.
0: Kadar 252 ya, tane tabii belediye ki, başkanı Beypuz, 91 tane milletvekili parti değiştirdi zaten yani. Parti değiştiren istifa etsin söylemine %100 katılıyorum. Siyasette, aktif siyasette ama bunu oy aldığı seçmenin ya da pusulasında olduğu partiden başka partiye geçen herkes için geçerli olması kanaatindeyim. Yani Özgür Özel ve 90 milletvekili, 252 belediye başkanı, 1000'e yakın meclis üyesi için de bence bu geçerli olmalı. Yani
3: orada başka bir durum
0: bir hakkaniyet
3: var.
0: Yani orada, nihayet
4: İyi Parti'den CHP'ye vaktinde geçenler bundan 2 sene.
0: Onlar da seçildikleri partinin rozetini bir kenara bıraktılar.
5: Sena Hanım çok kısa...
2: Buyurun Mustafa Bey sonra bir çok başka başlığa geçeceğim.
4: Bütün İstanbul'a gelmiyor. Hep Ankara'dakiler konuşuyor.
5: Tamam. Yani şöyle tabii konu açıyor.
2: İlk
5: çok
2: defa
5: özür
2: da.
5: Diliyorum.
2: Yani
5: ama
2: bunca yılın sonunda ilk defa İstanbul'un Ankara'ya çok konuştu sistemini bir moderatör olarak duydum. Bunun ayrı şaşkınlığını yaşıyorum.
3: Bir kere de böyle oldu.
2: Hep Ankara sistemi diyordu.
5: Şöyle.
4: Ben Ankara'lıyım. Beni
2: bozdu. Ben uzun yıllar Ankara'da muhabirlik yaptım. Merak ederim Ankara'yı. Buyurun.
5: Sena Hanım tabii ben Mehmet Murat Çalık'ı cezaevinde ziyaret etmiştim. Hakikaten hani böyle vücudunda 3 kitle işte her sabah tansiyon vesaire.

0: suçlamalar çok yakın birbirine. Burada şimdi Mehmet Murat Çalık CHP'de kaldı. O zaman CHP'nin arınma stratejisine göre arınmış kişi mi oluyor?
1: Mustafa Bey, bir şeyi hep atlıyorsunuz. Biraz önce de not aldım aynı konuyla ilgili. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınmasını konuşurken belediye başkanlarını sanki Cumhuriyet Halk Partisi iddia edilen ve yargılanan belediye başkanlarını ihraç etmiş de kendisinde kalanları ihraç etmiyor gibi bir algı yaratılıyor konuşulurken. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar sadece iki tane belediye başkanını ihraç etti Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinden bu yana. Birisi Bolu Belediye Başkanı, birisi de Mersin'de bir ilçe belediye başkanı. İkisi de yolsuzluk iddialarıyla ilgili değil. Yani savcıların iddianameleri dayanarak yapılarak yapılmış ihraçlar değil. İkisi de iki tane yüz kızartıcı suçtan dolayı
0: Tabii
1: ihraç
0: Kemal Bey,
1: edildiler.
0: benim sözüm size değil. Kamuoyuna şunu
1: Yo
0: tabii,
1: yo ama bunu
0: siz
1: açıklamam lazım.
0: açıklayın.
1: Çünkü siz ikidir aynı şeyi söylüyorsunuz. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi diğer yargılanan belediye başkanlarını ihraca sevk etmiş, ihraç etmiş. Bunun da arınma olarak Cumhuriyet Halk Partisi bundan bahsetmiş gibi anlatıyorsunuz. Böyle bir şey yok ki diğeri tezat olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen yöneticiler de bizim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri de zaten 19 Mart'tan itibaren hep aynı şeyi söylüyoruz. Bu belediye başkanlarının tamamının tutuklu yargılanması saçmalıktır. Ekrem İmamoğlu da dahil tutuksuz yargılanmalıdır. Ancak yargılama sonunda ceza alırlarsa elbette cezalarını çekmelidir. Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanları ile ilgili bu yolsuzluk iddiaları ile ilgili arınmayı
2: Pekala.
1: şöyle tarif etti. Bakın
2: Buyurun
1: dedi
2: hızlıca
1: ki
2: olsun Kemal
1: salt
2: Bey. Başka bir
1: mahkemelerin
2: başlığa geçeceğim
1: iddianamelerine
2: çünkü.
1: bakmayacağız. Parti içi denetimlerimizi de yapacağız. Şu ana kadar hiçbir belediye başkanı parti içi denetim ya da savcıların iddianamesinde yazanla ilgili ihraç edilmedi. Sadece bir belediye başkanı, o da Manavgat Belediye Başkanı ve bir de il belediye başkanı, Uşak Belediye Başkanı savcıların iddialarıyla
2: Pekala.
1: ihraca sevk edildi. Özgür Özel'in deyimiyle üyelikleri askıya alındı. Bunların da ikisi, birisi net Özgür Özel döneminde oldu. İkincisi Özgür Özel döneminde yarım bırakıldı. İkinci kez Mahir Polat'ın başkanlığındaki disiplin kurulunda, yani
2: Teşekkür
1: Kemal
2: ediyorum.
1: Kılıçdaroğlu yönetiminde ihraç edildi. Yani CHP'den ihraç edilmiş başka bir belediye başkanı yok. CHP arınmayı bugün yaptım, belediye başkanlarını ismi geçen herkese atacağım demedi. Kimseyi de atmadı. Sadece bununla ilgili kendi denetimini devam ettiriyor. Orada
2: Pekala. Teşekkür
1: atılmaya
2: ediyorum.
1: yönelik
2: Buyurun
1: bir
2: hızlıca lütfen rica
1: kanaat
2: edeceğim abi.
1: oluşursa zaten
0: Kemal Bey,
1: atacaktır.
0: daha ben sözümü bitirmeden araya girdiniz. Benim de sözüm bitmemiş oldu. Ama ben geri bir konu da açılacağı için hani çok da uzatmak istemem. Sadece şunu söyleyeyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, karşılaşırsam tabii ki selam vereceğim. Saygımı eksik etmeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu bu iktidara karşı hukuk mücadelesini kaybetmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu o treni kaçırmıştır. Ekrem İmamoğlu tutuklandığından andan itibaren tutuksuz yargılamayı esas alsaydı, ard arda bir dalga dalga tutuklamalar geldiğinde Silivri'ye gidip bunu yapmayın deseydi başkaydı. O
1: Mustafa
0: nedenle
1: Bey bunu defalarca yaptı.
0: yapmadı. Herhalde
1: Bunu
0: benim
1: defalarca
0: yanıtım
1: yaptı.
0: size değil sevgili Özkiraz. Kamuoyu bunları çok izledi. O davaların ikisini izleseydi, o davalardan çıkıp burası mahkeme değil deseydi başka türlüydü. Ben bu gelişmeleri yakından izleyen bir kişi olarak söylüyorum. O tren kaçtı. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Diğer arkadaşların konuşma hakkı var ve yeni konular da açacak
2: Peki.
0: Sena Hanım. Bunu
2: Teşekkür
0: söylemekle yetineyim.
2: ediyorum. Çok teşekkür ederim her iki konuğuma da Ankara'da. Şöyle bir başka başlık. Bugün Özgür Özel Bir Gün gazetesine konuştu. Dedi ki mutlak butlan kararı Türkiye'de görünmemiş bir hukuk skandalıydı. Hukukta büyük bir sökük var. Yargıtay'ın bu söküğü dikmesi gerekiyor. Eğer dikilmezse kamu düzeni diye bir şey kalmayacak. Yargıtay'ın ilgili dairesinin buna dur diyeceğini ümit ediyorum. Bu ümidim CHP'ye dönmeye dair değil. Biz yeni bir yola çıktık ve bu yeni yolda yürüyoruz. Butlan yönetimi CHP'den uzaklaştırılmalı ve CHP sağlıklı bir yapı

0: ulaştırılmalı. Şimdi Alihan Hocam, Yargıtay'dan nasıl bir karar bekliyorsunuz? Sizce ne çıkacak? Şu ifadeler çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Siz ne dersiniz? Bir sökük var hukukta. Yargıtay bunu dikmeli. Eğer bu dikilmezse kamu düzeni diye bir şey kalmayacak.
1: Ben açıkçası hukukçu değilim elbette ama o zaman buyurun. Niye bu açıklama yapıyorsunuz? Zaten dönmeye niyeti yoksa CHP niye bu açıklama yapıyorsun sorusunu bence sormak bana mantıklı geliyor. Çok da bu konuda diyeceğim bir şey yok.
0: CHP döner misiniz diye bir önceki mesela röportajlarında soruldu. CHP çünkü şöyle şuradan başladı aslında biraz o tartışmada. Belki daha öncesi de varsa ben hatırlamıyorsam konuklarım hatırlatsın. Bir sağlık ocağında zannederim bir hanımefendi Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor gibi bir soru sordu. Özgür Özel de ne yapsın binada bizim binada oturuyor dedi. Bizim binada deyince yeni parti varken o dönem acaba CHP'ye dönmek gibi bir niyet var mı sorusu soruldu. Zannederim pazartesi günü bir röportajda da kendisine bu hatırlatılınca benim böyle bir niyetim yok. Şimdi de bir gün röportajında da aynı vurguyu yapmış. Böyle bir ümidim CHP'ye dönmeye dair değil, yeni bir yola çıktık ama Yargıtay'dan bir dur kararı
1: yani bekliyor. Yani bana hiçbir şey ifade etmedi bu açıkçası. Çünkü eğer madem CHP dönme niyeti yok Özgür Bey'in, o zaman niye bu kadar şey yapıyor?
2: Belki içeride Truva atı vardır.
1: Onu bilemem. Kamu düzeni kendi dönmeyecek, o zaman partilerini birleştirecek. Bu sefer CHP yani yeni parti çatısının altına mı girecek? Öyle bir şey olamayacağına göre tarihsel olarak. Gene ama bence yani bir teori olarak anlayabiliyorum ama bence gene çok mantıklı bir iş olmaz böyle bir şey yapılırsa.
0: Niye sizce bundan sonra yeni kamu parti CHP'nin bütünüyle yolları kopardığını ve ayırdığını mı düşünüyorsunuz artık?
1: Yani o zaman yalan söylüyor yani ikisinden biri. Ben doğru söylediğini varsayarak doğal olarak Özgür Bey'in şey yapıyorum. Benim CHP ile işim yok diyorsa bu konuda çok konuşmasın da bence bir manası yok gibi geliyor bana. Ha şu şimdi siyaseten bir rakip olarak da gördüğü için CHP'yi. CHP içine bir şey daha atayım böyle bir. O CHP'yi karşılayacak bir laf daha söyleyeyim. İçeride bir de bu konuşulsun demiş olabilir ama bunun dışında bana çok açıkçası çok bir ne kendisine siyasetten bir fayda getirir ne genel olarak Türk siyasetine bir fayda getirir. Onu bilmiyorum yani hukuki boyutu ayrı. O konuda yorum yapacak ben ehliyetli olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü en azından şunu biliyorum. Hani hep bu Kurultay tartışması geldiği zaman hep aynı örneği veriyorum. Biraz da insanlar da sıkılmış olabilir beni seyredenler biliyorum ama yani çok olmayacak bir şey oldu. Yani bir göreve devam etmek isteyen bir genel başkanın devrildiği ilk kongre. 80 darbesi ve 80'deki siyasi partiler yasası geldiğinden beri ülkeye. O yüzden bir şeyler dönmüş olma ihtimali ben de yani bilmemekle beraber çünkü yargı da bitmedi o yüzden kesin kararımı söylemiyorum. Çok olası görüyorum. Bu kadar. Bunu söyleyebileceğim başka da bir şey yok. Peki, gerçekten kısa konuştum bakalım.
0: Ben de size ilk böyle bir topu atıp alan açtım ama diyorsunuz yani, bu kadar diyeceğim.
1: Öncekiyle ilgili mesela çok konuşacağım şey vardı ama Ankara'dakiler sağ olsun sıra gelmedi yani.
3: Şimdi konumu yediler Sena diyorsun.
2: Burada evet. Sayın buyurun. Özgür Özel diyor ya CHP sağlıklı bir yapıya ulaştırılmalı. Sayın Özgür Özel'in CHP'yi sağlıklı bir yapıya ulaştırma fırsatı elinde vardı. Gayet kendi elindeydi. Ama o şaibeli kurultay konusunda hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi davrandı.
0: Çok özür dilerim. Affedin. Sağlıklı bir yapıya ulaştırılmalıdan önceki cümle de şu. Butlan yönetimi CHP'den uzaklaştırılmalı ve CHP. Evet. Yani sağlıksız yapı olmasının sebebini butlan yönetimi olarak görüyor.
2: Ben orada bir ironi yapıyorum. Son cümleyi alırsak CHP sağlıklı bir yapıya gayet ulaştırılabilirdi. Şimdi bu açıklamaları yaparken sanki hiç bu kurultayda hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey yaşanmamış. Yani Kılıçdaroğlu'nun arkasından dolaplar çevrilmemiş. Hiç pavyonlarda para pazarlıkları dönmemiş gibi öyle bir konuşuyor ki Sayın Özgür Özel. Biz bunları duymasak, görmesek, okumasak diyeceğiz ki Allah Allah bu insanlar niye kavga etti de ayrıldı görüyor musun? Barışsınlar bari CHP'ye dönsünler diyeceğiz yani. Hani öyle... CHP'ye kavuşturulmalı. Biz bir yola çıktık. Şimdi şurada da inandırıcı değil Özgür Özel. Hani Alihan Hocam diyor ya, ya mesela diyelim ki Yargıtay tam tersi bir karar verdi. Hemen CHP'ye dönerler bence. Yani hemen dönerler ve içeride Kemal Bey daha iyi biliyordur ama içeride de belki de bırakılan birileri vardır diye düşünüyoruz.
1: Öyle konuşuluyor bu arada. Kulislerde konuşuluyor.
0: Çok özür dilerim. Tam anlayamadım kastınızı.
2: Ya yani şu an CHP'de mevcut CHP'nin içerisinde yeni partiye yakın birileri
0: evet,
2: vardır.
0: Bilerek bıraktıklarını söylediler zaten.
2: Söylüyor.
0: Hatta eğer Yargıtay'dan farklı bir karar çıkarsa partiyi...
4: Hatta 49 kişi En bilinen 49 kişi ihraca sevk edildi parti suçu işlediklerinden dolayı. Stratejiyi de söyleyeyim size, kimleri neden bıraktılar. Yargıtay kararı bozulur ise Özgür Özel yönetimi döneminde seçilen 39. kurultay delegeleriyle yeniden 39. kurultaya gidileceği düşünüldüğü için 39. kurultay delegesi olanların CHP'den ayrılmamasını istediler ve onları bıraktılar.
2: Tabii, onu biliyorum.
4: Onlar ihraç kararı alınca, ihraca sevk edilme kararı alınca
2: sorusuydu.
4: Hem itiraz ettiler hem de dediler ki evet biz yeni partiliyiz canım ne var bunda ama CHP'de kalmak istiyoruz. Böyle de saçma sapan itirazlarda da bulundular. Zaten artık sır olan bir şey değil, kendilerinin itirafları var.
2: İşte, yok kastım dediğim gibi CHP'de belki liderlik yapabilecek birini bırakmışlar mıydı?
4: Yeni partili olduğumu bilmeyen mi vardı?
2: Yani şuraya geleceğim ben.
4: Birleşme
2: yani...
4: değildi, dertleri tekrar almaktı. Sena Hanım bana daha birleşmeden önce bir programda kendisi bir soru sordu. Özgür Özel ne istiyor diye. Ben de dedim ki her şeyi istiyor. Hem CHP benim olsun, hem yeni bir parti kurayım o da benim olsun. Üstüne bir de yeni partiye yeni kuracağım parti de seçime giremezse diye bir de yedek parti, hazırda olan bir partiyi de alalım, o da benim olsun istiyor demiştim. Bugünkü açıklamalarından onu anlıyoruz. Yani çok çelişiyor Özgür Özel bu konuda. CHP konusunda gerçekten çok çelişiyor. Gönlünden mi diyeyim, aklından mı diyeyim, hala CHP silinmemiş, silememiş. Binaya bizim binamız diyor. Ne bileyim işte CHP'ye geri dönmekte gözümüz yok ama deyip Yargıtay kararından umutluyum diyor. Yargıtay kararını bekliyorum diyor. Yine bölge adliye mahkemesinin kararını mahkemeler siyasal diye tanımlayıp Yargıtay'dan umutlu olduğunu söylüyor. Yani işine gelen karar olduğu zaman umutlu. Ankara'da hakimler var. İşte ilk yerel mahkemenin kararında örneğin öyle söylediler. Ankara'da hakimler var dediler. Butlan kararı çıkan bölge adliye mahkemesinin kararına gelince siyasal ve hükümetin güdümü oldu. Şimdi Yargıtay'da kararsızlar. Yargıtay onarsa hükümetin Yargıtay'ı olacak. Onamazsa halkın hakimleri olacak. Öyle gözüküyor söylediklerinden.
0: Buradan dediklerinizden yani bir yorum da sizin yanından alayım mı?
4: Partileşmeden önce bile aynı tavır vardı. Hala aynı tavır var.
0: Öyle mi? Bir çelişki mi var Sezin Hanım? Mesela bu açıklamaları böyle okuduğunuzda peşi sıra bir çelişki görüyor musunuz?
3: Ya şimdi burada yeni parti kuruldu artık. O parti çatısı devam eder her ne olursa olsun. Özgür Özel biraz da bunu söylüyor. Ben oraya dönmem diye. Galiba Halk TV mülakatında da vardı. Orada da bunu söyledi.
0: Orada da dönmem dedi. Burada da dönmem
3: artık oraya
0: diyor.
3: Dönmem. Hatta oraya dönmem gibi bir söylemle de.
0: Dönmem o partiye. Devrik cümle kurdu tam. Evet, dönmem evet. O partiye.
3: Evet. Varıp da dönmem o partiye.
0: Evet, varıp da dönmem.
3: Velhasıl yani o bir dönüş tam da kurulma aşamasında Özgür Özel'in planında yok belli ki. Fakat burada yani niye bunu şimdi söylüyor? Tabii sorular üzerine söylüyor. Ve soruların üzerine de işte yani Türkiye'de hukuk için bir anlamda. Yani hani CHP'ye bundan sonra ben geri dönerim tekrar başına geçerim gibi değildi. Eğer ki Yargıtay bu kararı bozarsa Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinin de bu sonu tabii olur. Ve yeni bir yönetim, bir geçici yönetim, kurultaya götürecek yönetim.
0: O zaman atanması. Mesela Özgür Özel ve Özgür Özel'le beraber partiden ayrılanlar ne yapar?
3: Siyasi bir karar olacaktır bu tabii ki. Yani orada belki bir tür koalisyona gidecek, orada CHP ve yeni parti
1: musunuz?
3: Gibi.
1: Ben pek bozulacağını zannetmiyorum yani mesela.
3: Bilemiyorum yani şimdi
0: Ankara kulislerini sorarız şimdi. Ankara'ya neden
3: gittiniz? Hukuki bir tarafı var. Bunu hukuki analizini yapanlar yapıyor zaten uzun uzun. Ama onun dışında da tabii siyasi tarafına baktığımız veya siyasi sonuçları ben olası okumaya çalışıyorum. Çünkü Yargıtay'ın kararını şöyle olacak demek bunun siyasi bir içeriği olacağına da hükmetmek.
0: Peki ama o zaman
3: geliyor.
0: Şu hamle daha... Özgür Özel ve
3: Kılıçdaroğlu liderliğinden memnun değilse her bozarlar
0: yani
3: falan.
0: Yani Yargıtay'ın bozma ihtimali bir olasılık ise ve bunun da olabileceğini mesela ümidim var diyor çünkü Özgür Özel. O halde neden adli yani bir tarih belirlendi oraya.

0: Yanlış hatırlamıyorsam Temmuz'un ilk haftası. Evet. Temmuz'un ilk haftasına kadar karar çıktı çıktı, çıkmadı biz ayrılacağız. Evet. Madem adli yıl, adli tatilde girdi araya. Adli yılın açılışı beklenecekti. Yargıtay'dan da bir ümit vardı. Neden Özgür Özel ve ekibi
1: ayrıldı, yeni parti kurdu? Çok mantıklı soru.
2: Ya orada tabii ki o artık bir karar çıkmasını beklemenin yeni partinin alacağı o rüzgarı kesmesi, tabanın çok beklentisi olması, onların etkisi vardı. Hmm. Ama onun dışında da Yargıtay'ın kararına bağlamak artık yani öyle olursa tamam biz partiyi bu şekilde hukuken kazandık gibi değil. Yani gerçekten de yeni bir siyasi yola gitmek ve orada başarılı olursa olması Özgür Özel ve ekibinin gibi de bir yaklaşım bana kalırsa ağır bastı. CHP'deki olan kendi açılarından birçok bagajı, birçok belki sınırlamayı aşmak. Yani Alihan Bey başta bahsetti bu yeni partinin, İYİ Parti'nin kurulması evet. Ve MHP'de olsaydı Meral Akşener o kadar bazı konularda rahat hareket edemezdi diye. Şimdi CHP gibi bir partide o kadar çok şey belirli ki yani genel başkanın makamında hangi koltuğa kimin oturacağı, kimin oturmayacağı aynen. Vesaire bile.
1: MHP'de öyle.
2: MHP'de öyle tabii doğal olarak. Bunlar çok kurumsal partiler. Ve yeni bir parti kurmanın ve yeniden bir takım şeyleri başlatmanın hem çok büyük zorlukları var. Ama onunla beraber birçok şeyi de yanlış gördüğünüz yeniden kurabilirsiniz. Bir anlamda belki de biraz bu konuşmasıyla, bugünkü konuşması, işte bu parti açılışındaki hı hı. Konuşması bunlarla o yeni liderliğini de CHP kurultayında genel başkan olduktan sonraki dönemden sonra ilk kez tekrardan yeniden bir lider oluyor gibi kendi açısından. Kendi hikayesini o anlamda yazıyor Özgür Özel. O tarafı var. Ama ne olursa olsun ya şimdi bu Yargıtay kararı onarsa bir başka türlü kurultay yolu açılıyor CHP'ye. Eğer bozarsa da başka türlü açılıyor. Dolayısıyla bu karar onanırsa da Kılıçdaroğlu'nun yönetimi kesinleşiyor ama evet. O zaman da kurultaya gitmek zorunda. İster istemez. Yani evet. Onun için biz CHP'de bir kurultay sürecinin açıldığını göreceğiz. Ve orada da bir teste tabi olacak tabii Kılıçdaroğlu'nun liderliği. Çünkü Özgür Özel'in eski CHP'lilerin diyelim ve yeni yeni partililerin bıraktıkları ötesinde başka adaylar da var orada. Hem parti içinden var hem parti dışından var. Parti içinden orada belli isimler zaten çok belli adaylığa yürüyebilecekleri bugünkü milletvekili olanlardan. Olmayanlardan da tabii ki Muharrem İnce var. Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde aslında ki konuşması bir tür genel başkanlık adaylığı bence çıkışıdır. Onu yaptı. Başlattı o yarışı.
1: Muharrem İnce mi?
2: Muharrem evet. İnce.
1: Demin zaten sanki birisi ima edildi ben de yani söylemek istemedim de. Demin sanki o söylendi de.
3: Evet. Ha, birileri bırakıldı parti içinde derken yani siz
4: liderlik edebilecek belki partide değişim yapabilecek.
1: Kendine. Ama ben şunu anlamıyorum.
2: Siz isim vermediniz. Siz
1: pratik olarak.
2: Ya Gürsel yani Erol var onun dışında şey var. Artık Oğuzkan Salıcı var. Aday var yani.
5: Diğer
2: var,
5: partinin
2: var,
5: yönetimi
2: var.
5: Sizi niye bu kadar ilgilendiriyor?
4: Evet o Kemal Bey'e katılıyorum yani. Neden yeni
1: evet işte bana o saçma geliyor. Zaten en başta bir. İki, yani niye o zaman ikili
5: partinin
1: yani,
5: gitmişsin?
1: Diyelim döndü.
5: CHP ile
1: Özgür
5: ilgili
1: yakın birisi olacaksa
5: yani bir de
1: genel başkan.
5: Çok samimiyetsiz gelmiyor mu yani?
3: Kemal Bey bir izin verin. Ali Ağabey hocamdan bir değerlendirme alayım.
5: Gelmiyor mu insanların? Ha pardon biraz ses geriden geliyor konuştuğunun farkında değildim.
3: Yok estağfurullah size de gelirim. Buyurun size ne ilginç geliyor?
1: Bana ilginç gelen şu diyelim bozuldu ve delegeler Özgür Bey'e seçen delegeler gelecek ve Özgür Bey'e yakın olan veya birini seçecekler doğal olarak. O zaman niye iki ayrı parti var diye soracağız. O ANAP'la DYP, ANAP ve DYP ile ilgili sorulan bir soru
3: var. Bir birleşme yani. Kurultayı yapamazlar mı? Öyle bir durum.
1: Nasıl öyle yapacaklar? Hepsi CHP'ye geçsin zaten. Sonuçta herhalde yeni CHP'nin kapanıp yeni parti altına girecek hali yok. Mecbur yeni parti CHP'ye.
3: Bir ittifak koalisyonu olabilir.
4: Yani zamanında DYP şey Demokrat Parti'ye katılmıştı ya en son 2007'de ya zannedersem 2008'de. Yani onun gibi belki bir şey olabilir. Muharrem İnce orada atıyorum genel başkan oldu. Bir beyin fırtınası yapıyoruz. Evet. Muharrem İnce'nin Sayın İmamoğlu ile arası gayet iyi. Zaten yeni partiyle arası iyi. DYP'nin Demokrat Parti'ye katılımı gibi bir şey belki olabilir. Öyle bir şey planladıkları için Özgür Özel şimdi bu tip açıklamalar yapıyordur.
3: Merve Hanım katılıyor musunuz? Bir de bu ya açıklamalardan şöyle, ne anlıyorsunuz?
6: Bir kere gerçekten Yargıtay'dan çıkacak karar ne olur bilemiyorum. Hani sonuçta teknik olarak

0: alt mahkeme şuna bakmamıştır, buna bakmamıştır deme ihtimali her an var Yargıtay'ın. Yani çünkü tabii, çok tabii. Farklı bir inceleme şekilleri var ama günün sonunda hakikaten beklenen bir karar ve kesin şudur diyemiyorum. Bence hiçbir tarafta diyemiyor da. Özgür Özel'in aslında gitsin geçen yayında da son konumuz galiba buydu Sena Hanım. Yine beraberdik. Şimdi de hatırladım. Özgür Özel'in kolay ben CHP'den ayrıldığını düşünmüyorum. Yani böyle herkes için böyle kararları vermek kolay değildir. Ben biraz onun için zor bir karar olduğunu düşünüyorum. Bazen vücut dilinde de öyle kolay olsa çok gülümseyerek çok daha heyecanlı görürüz. Ben daha öfkeli halini, bazen böyle sinirli halini, bunu isteyerek yapmış birinin davranışları gibi görmüyorum Özgür Özel'in. Ha çevresinde danışmanlarıdır, işte de A takımıdır. Biz bir şeye yani de biz geç kalacağız. Bir süreç ilerliyor, bir takvim var ve bu CHP'nin içerisindeki işte Yargıtay kararını beklersek, onu beklersek, bunu beklersek negatif bir sonuçta biz geç kalacağız diyerek Özgür Özel'i yeni bir parti kurmaya ikna ettiklerini düşünüyorum. Hatta bu kurumsal kimliği neden yok partinin, neden logosu yok, neden böyle çizilmiş falan. Bunlar biraz hani hızlı hala, hareket edilmiş gibi gözüküyor ya.
1: Logosuz parti işini ben hala anlayamadım ya.
0: Ya bence zaten oldu bittiye geldik. Çünkü Özgür Özel çok uzun süre kuralım mı kurmayalım mı gidelim mi gitmeyelim mi'nin kararını o kadar hani son anda artık tamam demiş ve vermiş ki. Ya bütün bunların hepsi nasıl olsa kervan yolda düzülür sonra yaparız. Fikriyle ortaya çıkmış
1: düzememiş gibi.
0: Ya hayır ama ona da zaten zaman var. Ya bence birinci derdi o değil zaten Özgür Özel'in. Bir sürü şeyi halletmesi gerekiyor. İllerde icra teşkilatlar kurulacak, binalar kiralanacak vesaire falan ve bunlar bir maliyet tabii. Bir yandan da hani üyelerdir, aidatlardır, bağışlardır vesaire bir bütçe oluşturulmaya da çalışıyor. Yani
2: yok,
0: anlamaya çalışıyor.
2: Onlara çok para harcamadılar. CHP'den götürdüler yarısından fazlasını.
0: Bir de o iddia var. Öteki tarafta da yani de biliyorum bir mesela il başkanları toplantısında da yani bir şeyler demirbaş dökümü istendi. Yani bilgisayarına varana kadar o tarafta bunun şimdi...
2: Rakamları söyleyeyim mi size? CHP'nin şimdilik yaptığı tespitleri
0: Kemal
2: söyleyeyim
0: Bey,
2: mi?
0: Kemal Bey ben bitireyim vallahi bu sefer Ankara. Program Ankara'da evet ya. Yapılıyor gibi oldu. Bir dakika bitireyim çünkü dağılacak.
1: Dördümüz de aynı fikirdeyiz.
0: Dağılacak yani size sözsüz, size oradan pas atarım.
1: Atmayın sana
0: şu
1: gelmiyor.
0: Yargıtay konusunda...
3: Burada kendi hayır sonra söyleyeyim. Zaten kapanışa yaklaştın Ankara'da kapatacağım.
0: Şimdi Özgür Özel'in ben şuna yani buna kendisi
3: siz Ankara'lısınız
0: karar
3: herhalde bunu yadırgamazsınız.
0: Yeni partiyi kuralım diyen akıl hocaları ya da işte danıştığı kişiler böyle mi demişti bilmiyorum ama ya biz bir yeni partiyi kuralım o yani bizim için olumlu sonuçlanması durumunda karar bozulursa ya işte kurultaydır vesairedir bunun bir formülü bulunur ve sonuçta yeni kurduğumuz partiyle CHP'yi birleştiririz. Ya ben bu şekilde gitmeye kani olduğunu kabul ettiğini düşünüyorum. O yüzden de bir tek bugünkü o fotoğraf karesinde biraz yüzü gülüyordu. Son fotoğraf karesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya kaldı ama genel olarak zaten vücut dili çok kızgın, çok öfkeli,
3: evet,
0: çok
3: arkadaşlarımızın
0: duygusal.
3: Arkadaşlarımızın fotoğrafları mesela yan yana koymuş varsa açalım mı onları bir değerli arkadaşlar?
0: Yani her siyasetçiyi şöyle görmüyorum. Yani bu işi profesyonel yapıyorlar. Bazıları o duygu bağı vardır. Yani ben o yüzden mesela Özgür Özel'i CHP'den ayrılmış biri olarak düşünemiyorum. CHP'den ayrılmak nedir? Yeni partili olmak nedir?
3: Şurada şimdi bu üç kareyi koyduk.
0: Evet.
3: Bu en eskisi bu zannederim. Öyle değil Merdem. Bu... Daha sonra şöyle bir kare geldi. Yüzü bir parça gülüyor dediniz bu mu?
0: Evet. Bir de ben de özellikle de sadece kadrajın A'nın kendisi mi diye ileri geri oynatarak baktım. Bugün ilk defa biraz daha yumuşak.
3: Ne anlama geliyor sizce mesela yüzünün yani, bir parça gülüyor
0: bilmiyorum arka tarafta bir temas oldu mu ilk defa bunu düşünüyorum. Bakın şöyle bir fikrim de var. Hatta bu kareden sonra şunu düşündüm. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bu kadar zamandır niye görüşmediler? Hep bunu televizyon ekranlarında da konuştuk. Acaba arayı bozan Ekrem İmamoğlu faktörü mü vesaire falan. Hani bunlar hep konuşuldu ya. Ben birazcık da şunu hissediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresiyle Özgür Özel'in çevresi gerçekten onlara biraz kendi istedikleri yönde de fikir veriyorlar galiba. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında Özgür Özel'le görüşmeye en başta açık olduğunu, Hatta Özgür Özel'in de bunu yapabileceğini.
4: Söyledi zaten galiba.
0: Bence Özgür Özel de bunu yapabilirdi ama yani böyle bir de etraflarında danıştıkları isimler ya o zaten şöyle, bu zaten böyle falan diyerek.
3: Bir parça
0: diyerek,
3: gülümseme sanki, arka evet. Planda bir arka kapı diplomasisi işliyor olabilir gibi bir izlenim uyandırdı.
0: Şu anda ilk defa acaba böyle bir arka planda temas olmuş mu?
3: Gerçi önceki temaslar cenaze ya. Cenaze olduğu için orada bir gülümseme.
0: Hayır ama çok öfkeli. Cenaze üzgün bir yüzdür. Orada çok sert, kaşları çok çatık, çok sinirli. Dokunsan yani sen bizi bu...
3: Mesela Banu'dan da çok eleştirildi. Ön ilikler gibi... Bir görüntü olmasından da neden böyle bir görüntü
0: yok,
3: var
0: yüzü
3: diye
0: yumuşak,
3: çok eleştiri geldi mesela.
0: Ya gerçekten şunlardaki bakışları çok sert. Burada adeta yani dokunsalar böyle patlayacak gibi
4: belki
0: bir vücut dili var.
4: Belki orada hala genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin genel başkanı.
3: Diğerlerinde bilinç altında öyle bir şey yok mu?
4: O yüzden inikliyordur.
0: Burada biraz daha...
1: Özgür Bey çok büyük tepki gördü. Onu biliyorsunuz değil mi? Kendi tabanından çok ağır ve çok sert bir tepki gördü yani.
3: Çok. Tokalaştığı için mi?
1: Yok, bu son görüntüden dolayı.
3: Evet işte onu söylüyorum. Ön ilikler gibi bir görüntü oluştuğu evet. için neden böyle bir görüntü
1: için,
3: veriliyor
1: şey falan, hani böyle.
3: Diye bir tepki de oluştu.
4: Kemal Bey her seferinde gülümsemiş ama yani cenaze hariç. Özgür Özel'in yüzü i̇şte sertken de Kemal Bey
1: yani
4: yine gülümsüyor.
1: Örnekten biraz küçük her seferinde demek için bence.
4: Belki de.
3: Peki, genel başkanlar gelip de öldü. Niye gülümsemesin? Kılıçdaroğlu'nun gülümsemesi bence son derece
1: koltuklar
3: doğal.
1: Koltuklar o kadar önemli mi ya?
3: O peki. Kadar önemli.
0: Mustafa daha Bey ne buyurun. Sonra Kemal Bey. Bir acaba hafiften inceden bir arka kapı Vatan, diplomasisi Allah. Var mı gibi bir görüntü işte. Var dedi Merve Hanım. Katılıyor musunuz? Şöyle bir Mustafa Bey sizinle
3: sanki
0: başlayalım.
3: Sanki ilk defa oluşmuş gibi.
0: İlk
3: evet.
0: defa sanki bir şeyler inşa ediliyor, bir diyalog kanalı açılıyor gibi görünüyor der. Öyle mi?
5: Şimdi ya bir defa hani siyasetin yakın gelecekte nasıl şekilleneceğini söylemek mümkün değil. Bunu hiçbirimiz söyleyemeyiz. Hani Demirel'in sözüdür, siyasette 24 saat çok uzundur. Elbette çok şey olabilir. Zorunluluklar her şeyi meşrulaştırır. Diyelim ki bir cumhurbaşkanı seçimi oldu ve hep herkes işte biraz önce de konuşuldu. %50 artı bir gündeme geldiğinde kimin kiminle beraber olursa oy alabileceği ortada. Diyelim ki Mansur Yavaş aday gösterildi. Herkesle diyalog kurmaya çalışmasının ya da arasını iyi tutmaya çalışmasının nedeni bu Mansur Yavaş'ın. Yani ileride çok şey olabilir. O yüzden ileriye dönük bir şey söylemek mümkün değil. Ama ben hani çok kısa biraz önce tartışılan konularla ilgili düşüncelerimi paylaşmak
3: buyurun,
5: isterim çok kısa.
3: Alayım.
5: Bir defa yine herkesin birleştiği durum Sena Hanım. Yargıtay'ın ne karar vereceğini biliyor muyuz? Hiç kimse bilmiyor. Benim de bütün
3: ama Ankara'da
5: vurguladığım
3: bir şey
5: bütün mesele bu.
3: Belki de.
5: Siyaset
3: yani çeşitli
5: hayır
3: ihtimaller.
5: İnanın değil. Şöyle ben geçen gün dört böyle konulara hakim hukukçuyla konuştum. Aşağı yukarı aynı andaydık yani böyle bir şeyde. Dört ayrı görüş oluştu Sena Hanım. Bir ülkede, demokratik bir ülkede siyaset yargı tarafından bu kadar esir alınamaz. Yani esir sözcüğünü manen kullanıyorum ama yani bu kadar belirsizlik olamaz. Benim Kemal Bey'de eleştirdiğim ana nokta bu. Bu belirsizliğe teslim olmaması gerekirdi. En başta önce bu hukuksuzluğa karşıyım. Ben partimle de kurultayda hesaplaşırım. Özgür Özel'le de hesaplaşırım. Ekrem İmamoğlu'yu da hesaplaşırım. Ama ben bunu kendi evimde yaparım, kendi düğünümde yaparım, kurultayımda yaparım demesi gerekirdi. İşte şimdi geldiğimiz nokta o kadar belirsiz ki Kemal Bey her şeyi yapabilir kurultay hariç. Yani şimdi bu kabul edilebilir bir şey mi? Bir de Truva atı hani tarihte belli gizlice giren işte gerektiği anda ortaya çıkan. Bu 49 kişi gizlice girmedi ki. Oradaydı zaten. Kendilerini saklamadılar ki. Ama o kadar belirsizlik var ki hukuk o kadar çoklu karar verebilir ki vereceği kararlardan ola ki biri 38. değil 39. kurultayın delegelerini ya da parti meclisi üyelerini görevli kılar. O zaman onlar orada bulunsun dediler. Yani benim başından beri yani isyanım sözcüğünü hani siyasal bir tavır olarak söylüyorum. Buna bu demokrasiye biraz inanan insanların bu belirsizliğe teslim olmaması gerekirdi. İşte şimdi Orada o işte Aylin Nazlı Aka, Yalçın Karatepe, bunlar hani siyasette Yalçın Hoca çok da hani deneyimli de bir kişi. Ola ki 39. Kurultay delegeleri görevli kılınırsa onlar işte bir şekilde sorumluluk alırız diye düşündüler. Ve hala şu anda yakın gelecekte olacaklar belli değil. Bir de buraya nereden geldik? Tam 9 kez karar değişti. Evet hani bir karar verince beğendiler, bir karar verince beğenmediler dendi ama doğrusu ben kendimce hep şöyle durdum. Bizim bir seçim hukukumuz var. Seçim hukuku siyasi partilerin kurultaylarında seçim hukuku uygulanır. O hukukun en tepesi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Onun dışında dışarıda şu mu oldu? Tırnak içinde ahlaksızlık mı oldu? O davalar görür. Ama seçim hukuku içinde bir devrim devam eder. Eğer biz şu anki durumu hukuki kabul edersek 1950 seçimleri bile iptal edilebilir. Böyle bir şey izin verilebilir mi? Yani asıl ona bence karşı çıkmak, bunun olmaması gerektiğini söylemek gerekiyor. Şimdi Yargıtay bugün de mesela 2-3 ayrı karar dolaştı Sena Hanım. Hani hemen karar verebilir. İşte hatta şunu bile diyen oldu. Ben katılmıyorum. Hani Özgür Özel yol aldı ama onun da dönebileceğine, dönmesine yol açabilecek bir karar alınır. Her şey ortaya bırakılır. Bu da mümkün dendi. Bu anlamda Yargıtay'a da yazık. Yargıya da yazık. Bu kadar töhmet altında kalmam, bu kadar hedef olma nedeniyle.
0: Belki.
5: Bir çok kısa Özgür Özel'in
0: Kemal Bey'e de geçeceğim.
5: Tabii siyaset yapma biçimi ile ilgili. Şimdi bir defa bence 20 Mayıs Kemal Bey'in ilk video söylediği Butlan'la ilgili arınma videosu. 21 Mayıs Butlan ama en önemli gün 24 Mayıs'tı. O gün CHP Genel Merkezi'ne polis buldozeriyle girildiği gün çok şey kırıldı. Milat oydu, odur bence. Son sözüm şu, Özgür Özel'le ilgili ben de lehinde, aleyhinde çok yazı yazdım. En son görüşmelerimden birinde, bütün yaşadıklarımızdan sonra şöyle şiirsel bir şey söyledim. Ustalaştık biraz taşı kırmakta, bir de dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Buradan dönüş yok, hedefimiz iktidar dedi bir baş başa görüşmemizde. 2 yıl çok şey kattı Özgür Özel'e bence. Kendi heykelini yonttu. CHP tarihinin en kısa süreli genel başkanı olabilir denmekten şimdi efsane bir genel başkan olabilire geldi. Ben başarmasını şu nedenle dilerim. Alt kuşaktan gelen bir siyasetçinin siyasette umut olması bağlamında önemli bir siyasi deneyimin içinden geçiyoruz diye düşünüyorum.
0: Teşekkür
5: Bu bağlamda ederim. Yeni partiyi Şebnem Hanım hani geç geldi, erken geldi dedi ama hakikaten o saptama doğru son karar verenlerden biri Özgür Özel'di ama yeni partinin gerçek anlamda kurucusu da milletti.
0: Peki Kemal Bey buyurun hızlı bir değerlendirme de sizden alayım bu görüntülere dair de ne söylersiniz? Yani bir arka kapı diplomasisi işliyor olabilir.
2: Şimdi şöyle bu görüntülerle ilgili ben de aynı fikirdeyim. Ancak Cumhurbaşkanı adaylarıyla bir diyalog zemini oluşabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olan kimseler önce ikinci tura kalmaya sonra seçilmeye bakarlar. Ve bölünmüşlükle seçilmek zordur. Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun iki partinin de birleştirmek isteyeceklerdir bence. Birinci turda mı olur, ikinci turda mı olur bilmiyorum ama birinci turda gayret göstereceklerdir. O konuyu öyle hızlı geçeyim. Şimdi ben Sayın Balbay'ı dinlerken Sayın Balbay mutlak butlan kararından sonra Kemal Bey'in İşte her ne olursa olsun biz kendi evimiz içerisinde halledeceğiz demesi gerektiğini, kendi içimizde çözeceğiz demesi gerektiğini, yani bir nevi bu mahkemenin ona sağladığı mahkeme kararıyla
5: bunu sonra değil önce demesi lazımdı diye en başta
2: öncesi ya da sonrası çok fark etmez bu kendi hakkından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Ben bununla ilgili hep şunu söylüyorum. Hani yanlış anlaşılmasın diye hırsızın hiç mi suçu yok demiyorum ama şöyle bir örnek veriyorum. Emmeoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu, halaoğlu bir araya gelmişler. Gelmişler benim evimi soymuşlar. Sonra yakalanmışlar. Üstelik kendi kavgalarından dolayı yakalanmışlar. Mahkemeye çıkmışlar. Mahkeme benim hakkımı teslim ediyor. Ama eş dost akraba bana diyor ki hainlik etme. bu çocuklar yakalandı diye sen evinden çalınan altınını, çoluğunun, çocuğunun rızkını, eşyalarını geri isteme. Seni burada suçlu.

0: çıkartırız.
1: Yanlış bir yorum. Çok fazla.
0: Hiç yanlış bir yorum
1: tabii
0: değil.
1: Tabii takdir sizin ama...
0: Birebir aynı yorum Mustafa.
1: Kantar yanlış, kantar yanlış.
0: Çalın. Hayır yanlış değil. Kantar bakın yanlış. Mutlak mutlak takdir kararı ya da mahkeme nasıl çıktı Mustafa Bey Allah aşkına.
2: Kemal Bey,
0: mutlak
2: kantar
0: mutlak yanlış. Kararı o mahkemesi bile...
1: Bakın şu anda ne karar vereceğini biliyor musunuz Kemal
0: mahkemesi
1: Bey?
0: Bile
1: şu anda
0: tane
1: ne karar verecek biliyor musunuz Yargıtay?
0: Ben en azından şimdiye kadar verilmiş en büyük mahkeme kararına göre değerlendiriyorum. Bölge Adliye Mahkemesi de hukuksuz ya da yetkisiz bir mahkeme değil.
1: Ben olsam Emmioğlu'na acımam yani.
0: Yani işte Kemal Kılıçdaroğlu da Emmioğlu'na acımak zorunda değil ama sanki onun şefkat göstermesi gerekiyormuş. Şefkat göstermezse hainliği o yapıyormuş gibi anlatılıyor. Peki. Onu söylemek istedim. Bir de bu geri dönüş meselesi.
2: Bir Özgür Özel olsun, hep
0: işte geri döner anladım. Miyim geri dönmez miyim diye tartışıyor ama CHP yöneticileri şunu söylüyorlar. Özgür Özel ister dönsün ister dönmesin CHP Demirbaşı'ndan götürülen 250 milyon liralık eşyalarımızı, demirbaşlarımızı geri göndersinler diyorlar. CHP'nin 250 milyon liralık demirbaşı yeni partiye taşındı. 800 ilçeden 100'ün üzerinde araç hala kayıp ve teslim edilmiyor. 100 milyonun üzerinde fiziksel hasar verilmiş. Kasada bırakılan para Cumhuriyet Halk Partisi'nin illerinde bırakılan borçları ödemeye yetmiyor. Personelin ödenmeyen SSK'sına ödenmeye yetmiyor. Yani gelecekler mi gelmeyecekler mi bilmiyoruz ama CHP'nin yeni partiden beklentisi götürdükleri demirbaşlarını geri getirsinler.
1: Vallahi yeni parti sadece ruhunu aldık CHP'nin başka bir şeyini almadık diyor.
0: Hayır Mustafa Bey bakın siz
2: çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Evren Aydın beni bekliyor. Evren Aydın var bu akşam.
0: Belediyeler binaları hazırlıyor. Ben de dedim ki hayır. Eşyalar CHP'den
1: dedi. Yanlış.
0: 800 sosyal medya hayır. Hesabı bile çalıntı.
2: Güzel başkentimiz. Siz bir de programdan sonra da zaten çok yakındasınız. Belki orada devam edersiniz. Bir başka programda yine hep beraber de devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Doktor Sezin Öney, Doktor Alihan Limoncuoğlu, Türker Akıncı, Merve Şebnem Uruç ve Başkent'te Mustafa Balbay, Kemal Özkıraz. Çok sağ olunuz katıldığınız için bu akşam bize Açık ve Net'te. Hadi hızlıca bir reklam edelim.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Hoş geldiniz Habertürk'e. Üzücü günlerden geçiyoruz. Önce Girne, hemen ardından Silivri. 4 gün arayla mavi sularda yaşanan bu düşündürücü kazalar ana gündem maddemiz. Girne faciası henüz kayıplar bulunamamışken Marmara Denizi'nde yük gemisi battı ve mürettebattan iz yok. Peki 10 denizcimizin kayıp olduğu kaza nasıl yaşandı bu faciada? Acaba ana sorumlu kim ve kazadan önce sonrasında neler olup bitti? Her şeyi işin uzmanı konuklarla konuşacağız, değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Gece Raporu, Evren Aydın ben. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci için konuştu ve Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Detaylara bakacağız. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ahmet Spor'la ilgili yapılan o araştırmaya değindi. Tepki de gösterdi. Söz konusu araştırmayı Terörsüz Türkiye'yi sabote planı olarak değerlendirdi. Şer cephesinin farkındayız dedi. Bu önemli açıklamalara da yakından bakacağız. Ve Kıbrıs'taki gemi faciasında kaybolan 20 kişi aranırken ikinci bir gemi faciasına uyandık. Silivri'de iki yük gemisi çarpıştı. Bir gemi battı. Girne'den, Silivri'den son durumu, tüm detayları aktaracağız. Hadi başlayalım. ...30 Ağustos'lu tarihler Girne'den gelen o üzücü haberle sarsılmıştık. Yolcu gemisi alabora olmuştu ve kayıp yolcuların arama çalışmaları devam ederken bu kez Silivri'de iki gemi çarpıştı. Biri battı ve ne yazık ki az evvel de söylediğim gibi 10 denizci kayıp. Şimdi Öznur Karslı Çetiner Silivri'de sevgili izleyiciler. Aynı zamanda Emine Derya ise Girne'de ve orada batan gemide kaybolan 20 kişiden birinin de cenazesine ulaşılmış durumda. Öncelikle bir Silivri'ye gidelim, Öznur'a gidelim, ardından Emine'ye de gideceğiz, tüm bilgileri alacağız. Ama önce Öznur diyeceğiz ve Silivri'deki son durumu bizlere tüm detaylarıyla verecek. Buyur Öznur Karslı Çetiner.
1: Evren, iyi geceler. Türkiye'yi yasa boğan bu kazanın üzerinden neredeyse 19-20 saat gibi bir süre geçti. Biz gün boyunca kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la birlikte Silivri'de bulunduğumuz yerde kurulan koordinasyon merkezindeydik. Kriz masasının olduğu noktadaydık. Gün boyunca ailelerle birlikte burada yakınlarının gelecek haberi bekleyen insanlarla birlikte bekleyişimizi sürdürdük. İlerleyen saatlerde bu kazadan kurtarılan Alsu isimli 90 metre uzunluğundaki gemi de bu noktaya getirildi. Silivri kıyılarına getirildi. Bulunduğumuz yere yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafede bilirkişi heyetindeki görevli kaptan ve gemi inşaat mühendisleri de yaklaşık 4-5 saat önce bu geminin içerisine, kurtarılan geminin içerisine inceleme yapmak üzere girdiler. Tabii gün boyunca peş peşe açıklamalar vardı. Hem resmi makamlardan, yetkili ağızlardan, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gün boyunca tabii peş peşe gelişmeler yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı deniz unsurları, hava ekipleri, İHA'lar, helikopterler eşliğinde gün boyunca bu çalışmalar devam etti, ediyor da. AFAD İl Müdürü Haluk Özener'in de bir açıklaması oldu ailelere. Amiral eşliğinde 24 saat boyunca gece karanlığı da çökse bu çalışmaların devam edeceğini, hali hazırda da sürdüğünü söyledi. Öncelikle bu kısmını bir aktaralım. Teknik kısımlara gelirsek de karşılıklı olarak iki geminin şirketinden de açıklamalar geldi. Bugün gün içerisinde batan gemi Tuğberk İmamoğlu adlı geminin sahibi Habertürk'e Tahsin Doğruyol bir röportaj vermişti. 30 dakikalık bir gecikme olduğunu, kazanın ihbarıyla ilgili bunu söylemişti. Geçtiğimiz dakikalarda da, geçtiğimiz saat diliminde de kurtulan gemi Alsu gemisinin avukatından bir açıklama geldi. O açıklamada özetle şu söylendi. Dendi ki biz gemiden aldığımız kayıtları bilirkişiye sunduk savcılık soruşturması kapsamında. Bu kayıtlara baktığımızda

0: Mızda şu görülüyor dendi Alsu şirketinin avukatı tarafından. Batan gemi Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu gemisindeki zabıta, düzeltiyorum, vardiya zabitinin karşılıklı olarak sancak sancağa geçiş konusunda anlaştığı açıklanıyor bu açıklamada, bu notta. Daha sonrasında gemilerden birinin kendi rotası üzerine, sancağı doğru üzerine iskeleye, aslında her iki geminin de şöyle düzelteyim daha net olması için, Alsu gemisi iskeleye yanaşırken Tuğberk İmamoğlu gemisinin de iskeleye doğru yanaşamayıp rotasını diğer geminin sancağına doğru yönelttiği yönünde bir açıklama vardı. Bu yönde bir açıklama yapıldı. Öğle saatlerinde Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan kameraların karşısına geçti. Dedi ki sistemler %99 bize bu geminin battığını gösteriyor dedi. Gemide kaptan dahil 10 mürettebatın olduğunu biliyoruz. Tamamı Türk vatandaşı. Çoğunun hepsinin, tamamının yakınları, aileleri burada. Tabii ki çok haklı olarak, çok insani bir durum. Onların da psikolojilerini yakından çok iyi anlamak gerekiyor. Bu hassasiyete dikkat etmek gerektiği için de gün boyu onları rahatsız etmemeye çalıştık. Hem umutlular hem hüzünlüler, duyguları birbirlerine karışmış durumda. Gelecek haberleri bekliyoruz biz de onlarla birlikte. Silivri'deki koordinasyon merkezinden aktardık. Kızılay, AFAD, Silivri Belediyesi ekiplerinin de gün boyunca buradaki çalışmaları destek anlamında ailelere, yakınlara destek anlamında sürdü. Bir Peki. kısmı öğretmen evlerinde, otellerde konaklayacaklar diyelim. Ama şu an için çoğu burada bekleyişlerini sürdürüyor Evren.
1: Peki Özgür Kasti Çetiner, teşekkürler. Silivri'den son notlar, son izlenimler böyleydi. Şimdi rotamızı gelin hemen Kıbrıs'a çevirelim. Yaşanan faciada bildiğiniz gibi 20 kaybımız vardı ve birinin cansız bedenine de ulaşıldı. Bir gidelim Emine Derya'ya, son notları nelermiş? Emine, söz sende, Kıbrıs'ta.
2: Evet Evren Aydın, artık kaza sonrası 4. günü de geride bırakıyoruz. Ancak dediğimiz gibi arama çalışmaları açısından oldukça önemli bir gündü. Peş peşe sıcak gelişmeler yaşadık. Şimdi sabah saatlerinde TCG Işın dün gelmişti. Ona ek olarak bugün TCG Alemdar gemimizde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı. Tabii ki kurtarma demek ne kadar doğru bilmiyorum. Biliyorsunuz oradan cansız bedenlerin kurtarılıp çıkartılması lazım. Artık canlı olarak o insanların oradan çıkmayacağı çok aşikar. Zaten bugün acılı ailelerle de konuşurken onlar, evet biz bu durumu çoktan kabullendik ama bir an önce sevdiklerimizin naaşlarına ulaşmak istiyoruz diyorlardı. Şimdi sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı çalışmaların aralıksız devam ettiğini söylemiş ve TCG Alemdar'ın da bu çalışmalara destek verdiğini aktarmıştı. Akşam saatlerinde artık ilk naaşa ulaşıldığının haberi geldi. Toplamda 20 kişi, 20 insanımız kayıptı. Şimdi 50 yaşında bir erkek bedeni bulundu ve böylece hayatını kaybeden insanların sayısı 9'a yükselirken, işte Girne'nin o karanlık sularında 550 metre derinlikte ise hala 19 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar bu arada biliyorsunuz İlk olayın ilk saatlerinden itibaren aktarıyoruz. Hem gece hem gündüz aralıksız havadan ve denizden sürdüğünü aktaralım. Bugün aslında önümüzdeki günlerde Kıbrıs siyasetini etkileyecek bir sıcak gelişme daha var. O da günün en yeni bilgilerinden bir tanesi. Şimdi görevden alınmıştı. Kimden bahsediyorum? Erhan Arıklı, kendisi Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi'nin de aynı zamanda genel başkanı ve bugün Başbakanlığın açıklamasıyla birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevinden alındı. Başbakanlığın işte görevden aldığını duyurmasının ardından bakanı, kendisi Yeniden Doğuş Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında konuştu ve hükümetten çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Bu hükümetten çekilme kararı ne anlama geliyor? Şimdi Kıbrıs siyasetinde şu anda başbakanlık yapan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyonunda başbakanlığı sürdürüyor. Yani şu andaki hükümet bir koalisyon hükümeti aynı zamanda. İşte YDP'nin buradan çekilmesi halinde de koalisyon ortakları

0: Yakınlarından bir tanesi ayrılmış oldu. Bu günün en sıcak gelişmelerinden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde bunun siyasi yansımalarını da görebiliriz. Ancak bu henüz açıklanmadan önce başbakan yaptığı açıklamada erken seçim ya da başka bir değişiklik seçimde gündemimizde yok demişti. Bunu da ufak bir not olarak düşmüş olalım. Bu gemi faciası, gemi kazasının önümüzdeki günlerde siyasi etkileri de olabilir. Ama şimdi gelin sahadaki duruma dönelim. Bir yanda arama çalışmaları devam ediyor. Bir yanda acılı ailelerin bekleyişi var. Gün boyu sabahın çok erken saatlerinden itibaren işte pazar gününden bu yana bir an olsun limandan ayrılmıyor oradaki insanlar. 20 insanın arama çalışmaları devam ediyordu ama karada da acı bir bekleyiş var. Kimisi evladını bekliyor, kimisi iş arkadaşını bekliyor. Kimisi en sevdiğini bekliyor, canından bir parçayı bekliyor. İşte o 20 kişiden bir tanesinin cansız bedenine bugün ulaşıldı. Arama çalışmaları devam edecek. Peki. Bir yandan da son olarak hatırlatmak istiyorum, bu yayında da araştırılması gereken, cevaplanması gereken ihmaller var. İşte biz de Girne'deyiz, Ahmet Korkmaz'la birlikte tüm bu süreci takip ediyoruz ve aktarmaya devam edeceğiz.
1: Çok sağ ol Emine, Derya, iyi çalışmalar diyelim. Evet, yani neler oluyor bizler de anlayamıyoruz. Önce Girne, sonra Silivri, mavi sularda neler oluyor ve bir yandan da denizcileri arama çalışmaları devam ediyor. Umarız oradan olumlu yönde haberler gelir. Türk denizciliğinde neler olduğunu konuşacağız. Kimle birlikte? Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Yüksek Yönetim Kurulu üyesi Kaptan Damla Gerezli konuğumuz olacak. Gece raporuna efendim hoş geldiniz, Habertürk'e gece raporuna.
2: Hoş bulduk Evren Bey. Aslında konu hoş bir konu değil,
1: evet,
2: ama
1: değil hocam,
2: beni yayında ağırlıyor ve bunları gündeme getiriyor olmanız da önemli.
1: Hocam danışacağız, engin bilgilerinizi, ama şöyle başlayalım dilerseniz. En önemli başlık bence şu son telsiz konuşmaları değil mi hocam? Orada yani yön konusunda birbirlerine bir uyarı yaptıklarını görüyoruz. İşte batan gemi diğer gemi, Alsu gemisine bir uyarı yapıyor. Ne söylüyor? İskeleye kır, iskeleye kır diyor. Yani bu konuşmalar ilk izlediğinizde size ne anlattı? Yani iletişim konusunda mı burada bir herhangi bir problem yaşandı? Yoksa yani merak ediyorum, o gemiler nasıl oluyor da birbirlerini fark etmiyor? Yani bir anlamda dünya örneklerine de baktığınızda çok yaygın görülen bir kaza tipi midir hocam? Neden biz bu kazaları yaşıyoruz? Böyle bir başlayalım, buyurun.
2: Öncelikle böyle yoğun trafik hatlarında aslında çok da nadir olmaz. Çatışmalar çokça yaşanan kazalardır. Ama böyle vahim sonuçları olmayabiliyor. Buradaki sonucun vahim olmasının en büyük sebebi çatılan gemideki stabilite kaybı ve hızlı bir şekilde batması. Normalde her çatmanın sonucu bu kadar büyük bir can kaybı ve maddi kayıpla sonuçlanmıyor. Burada telsiz konuşmaları ile ilgili sorduğunuz soruya da cevap vermek gerekirse, telsiz konuşmasından ben bir mesleği yapan, icra eden biri olarak anladığım ama bu tabii ki benim çıkarımım, bu daha bütün telsiz konuşmasını dinlemek lazım. Çok kısa bir kesiti dinliyoruz orada. Bu Alsu gemisinde ki zabitin ben sesinden anladığım kadarıyla oradaki konuşmada sanki durumun çok geç farkında olmuş. Hatta Tuğberk gemisindeki kaptan ona iskeleye kır dediğinde bile aslında sesinde bir titreme yok, bir korku yok gibi. Yani ciddi, olayın ciddiyetinin farkında değil hala. Yani belki o an telsizden seslenildiği an falan görmüş olabilir belki de Tuğberk gemisini. Ha, bu neden olur? Bu tabii ki bir ihmal. O vardiya süresince dikkatli bir şekilde bütün eko deriz biz gemi hareketlerine, onları takip etmesi gerekiyor. Ancak burada ne oldu, neden böyle oldu konusunda da araştırılması gereken çok daha önemli hassas konular var. Bu bütün denizcilik camiasını ilgilendiren nedir? Bir kere gözcü olması lazımdı. Yani sadece vardiya zabitiyle seyredilmiyor olması lazımdı. İki kişinin birden bir gemiyi görmüyor olması daha düşük ihtimal olduğu için ben gözcü olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani çünkü gözcü zaten sadece tek işi etrafı gözlemek olan gemici arkadaşlardan görevlendirilen bir kadrodur. Bunların tek işi gözle etrafı gözlemlemektir. Karanlık gece vakti denizin ortasında da seyir fenerleri yanan bir gemiyi görmemektir.

ihtimali normalde gözcünün yok. Daha erken fark edilseydi de gemiler aslında hızlı hareket etmezler Evren Bey. Yani bir çatışma 15-20 dakika önceden bellidir ve 15-20 dakikada bir gemi için manevra yapmak için yeterli bir süredir. Ne zaman eğer biz erken fark etmez, gemiler birbirine çok yaklaştıktan sonra fark edersek de manevra yapmak için geçtir. Çünkü gemiler hızlı şekilde arabalar gibi direksiyonu kırdığınızda istediğiniz yöne giden taşıtlar değillerdir. Atalet dediğimiz suyun üzerinde

0: önemli. Burada bir an önce somut adımlar atılması yönündeki yaklaşımımıza binaen teknik olarak yapılması gereken konuları ortaya koyduk. Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz.
1: Erdoğan, Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmayı sürdüren Yunanistan'a da sert uyarılarda bulundu.
2: Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir.
1: Erdoğan, Karadeniz'de artan tansiyon ve gemilere yönelik saldırılara ilişkin de mesajlar verdi. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılarının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barış diplomasisi kapsamında Katar Başbakanı ve Ürdünlü mevkidaşıyla telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular masaya yatırıldı. Hatırlayacaksınız, dün tam da bu saatlerde Orta Doğu yine toz dumanda, ABD-İran hattında gerilim bir hayli yükselmişti. İşte Amerikan Başkanı Donald Trump da İran'a karşı düzenlenen bu son saldırıyı değerlendirdi. Neler söyledi? Saldırıların çok da uzun sürmeyeceğini ancak yeni bir saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını ifade etti. Yani yine gözdağı verdi. Bu arada İran'dan da açıklamalar geliyor. İran'da diyor ki Amerika'yı yıkıma uğratacağız.
4: Saldırıların uzun sürmeyeceğini söyledi ancak yeni saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump ABD'nin İran'a düzenlediği yeni saldırılar hakkında konuştu. İran radar ve füze sistemlerini yeniden inşa etmeye çalışıyordu dedi. Bunu gördüklerini belirten Trump ağır bir saldırı düzenlediklerini kaydetti. Ancak yeni saldırı dalgasının uzun sürmeyeceğini ifade etti.
5: All of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz and we're prepared to do another one anytime we want.
4: Trump sosyal medya hesabındansa Hürmüz Boğazı hakkında paylaşım yaptı. Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz diye yazdı. Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi bu boğazda hiç olmadığı kadar popüler olurdu ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'da bombaladığı noktalar arasında bir düğün salonu da vardı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD yenilgisini gizlemek için çaresizce bir düğün salonunu bombaladı dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington yönetimine tepki gösterdi. Bu çırpınışlarla kendiniz için yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacaksınız ifadelerini kullandı. Çok yakında İran, savaşta, diplomaside ve ekonomide uygulayacağı yeni stratejiyle temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacak ifadelerini kullandı.
6: Dedim Amerika'yı ha yukarı.
4: ABD'nin saldırılarının ardından İran, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef almıştı.
3: ABD-İran savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Amerikan donanması da filosunu büyütmeyi planlıyor. Amerikan medyasına göre Washington bunun için Türkiye'nin İstanbul sınıfı fırkateynleriyle Japonya ve Güney Kore tarafından geliştirilen savaş gemisi tasarımlarını değerlendiriyor. Şimdi bu ülkelerle olası bir anlaşma Amerika'nın savaş gemilerinde 100 yılı aşan yerli üretim geleneğini de bozabilir.
1: Amerikan donanmasının yeni fırkateyni Türkiye'den gelebilir. İddia Amerika Birleşik Devletleri merkezli USNI News'da yer aldı. Üç kaynağa dayandırılan habere göre Beyaz Saray filoyu hızla büyütmek için Türkiye, Japonya ve Güney Kore'nin savaş gemisi tasarımlarını inceliyor. Adaylar arasında Türkiye'nin İstanbul sınıfı güdümlü füze fırkateyni de bulunuyor. İstanbul sınıfının gündeme gelmesinde Temmuz ayındaki NATO zirvesi

0: de Türkiye ile Trump yönetimi arasında yapılan görüşmelerin etkili olduğu belirtildi. Japonya'nın Mogami ve Güney Kore'nin Chungam sınıfı fırkateynleri de diğer seçenekler. Plan hayata geçerse Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinde 100 yılı aşkın süredir uyguladığı yerli üretim politikasından önemli bir sapma yapacak. Yeni fırkateyn anlaşmasında ise Finlandiya modeli olarak bilinen yönetimin uygulanması bekleniyor. Buna göre ilk iki gemiye kadar üretim yabancı tersanelerde yapılabilecek. Ardından teknoloji ve üretim Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınacak. Amerikan donanması da müttefiklerin gemi inşa tecrübesinden yararlanarak gemileri daha hızlı teslim etmek için seçenekler üzerinde çalışıldığını doğruladı. Amerikan Kongresi'nde de yabancı savaş gemisi tasarımlarının incelenmesi için 2027 bütçe teklifinde 1 milyar 850 milyon dolar ayrılması öngörülmüştü.
1: Efendim, İsrail'in Yunanistan'a satmış olduğu savunma sistemi Aşil Kalkanı'na yeni müşteriler aradığı iddia ediliyor. Middle East Site'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre Birleşik Arap Emirlikleri hedeflenen alıcı ülkelerden biri.
0: İsrail'in hava savunma sistemi ihracatını genişletmeyi planladığı iddia edildi. Yunanistan'a satılan Aşil Kalkanı'nı Birleşik Arap Emirlikleri'ne de satmak istediği belirtildi. Yunanistan ve İsrail hava savunması işbirliğinde yeni bir adım atmış. İki ülke arasında 3 milyar euro değerinde Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması imzalanmıştı. Middle East Eye, İsrail'in Yunanistan'a sattığı katmanlı hava savunma sisteminin ihracatını ölçeklendirmeyi planladığını öne sürdü. Kaynaklara dayandırılan haberde İsrail'in hedefindeki alıcının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu iddia edildi. Haberde İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin katmanlı savunma kabiliyetindeki açığı nasıl giderebileceğine odaklandığı belirtildi. Taraflar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olduğu görüşmelerin devam ettiği, İsrail'in katmanlı hava savunma sistemlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ninkilerden daha ucuz ve ihraç edilmeye daha uygun olduğu iddia edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le halihazırda savunma alanında işbirliği yaptığı için önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor. Hava savunma sistemlerinin ihracatı, komuta ve kontrol sistemleri, sensörler, radarlar, önleyiciler ve fırlatıcılar dahil olmak üzere çok sayıda bileşen içermesi nedeniyle karmaşık bir süreç olarak değerlendiriliyor.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu 7 Ekim saldırısından yaklaşık 3 yıl sonra üst düzey güvenlik yetkililerine yönelik suçlamaları yeniden gündeme taşıdı. Netanyahu saldırıdan önceki saatlerde üst düzey güvenlik yetkililerinin kendisini bilerek uyandırmadığını savundu ve eğer beni uyandırsalardı her şey farklı olabilirdi dedi.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 7 Ekim saldırısından önce dönemin üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin kendisini kasıtlı olarak uyarmadığını iddia etti. İsrail medyasında yer alan haberlere göre güvenlik teşkilatının üst düzey yöneticileri Hamas'ın saldırıya hazırlandığına ilişkin çok sayıda işaret gördü. Ancak bunu eyleme dökemeyeceğine inandılar. Netanyahu, kendisinin uyarılması halinde tüm orduyu alarma geçireceğini, hava kuvvetlerini harekete geçireceğini ve Gazze sınırına yaklaşanların vurulması talimatını vereceğini söyledi. Nova Müzik Festivali'nin de iptal edilebileceğini belirten Netanyahu, özellikle dönemin İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Herzl Levy, dönemin Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve dönemin İstihbarat Başkanı Aharon Haliva'yı hedef aldı. Beni uyandırsalardı her şey farklı olurdu dedi. Saldırının bu şekilde gerçekleşmeyeceğini savundu. Netanyahu daha sonra açıklamalarını yumuşatarak güvenlik yetkililerini ihanetle değil büyük bir başarısızlıkla suçladığını söyledi. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da Kanal 14'e verdiği röportajda eski İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı olan sol görüşlü siyasetçi Yair Golan'ın 7 Ekim saldırısından önceden haberdar olduğunu ima etmişti. Golan, Sara Netanyahu'yu iftira davasıyla tehdit ederken Sara Netanyahu ise geri adım atmamıştı. O dönemde görev yapan güvenlik yetkilileri ise daha önce o gece eldeki bilgilerin Hamas'ın büyük çaplı bir saldırıya geçeceği sonucuna varmak için yeterli olmadığını savunmuştu.
1: Suriye'de Devrik Esad rejiminin bildirilmemiş bir nükleer reaktör inşa ettiği ortaya çıktı. Deir ez-Zor'da bulunan sahada yaklaşık 73 ton gizli uranyum bulundu. Bu arada Atom Enerjisi Ajansı malzemenin tamamının muhafaza altına alındığını bildirdi.

0: Suriye'de devrik Esad rejiminin nükleer reaktör inşa ettiği ortaya çıktı. İddia Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan geldi. Ajansın üye ülkelere dağıttığı gizli rapora göre Esad rejimi Deir ez-Zor'da bildirilmemiş nükleer reaktör inşa ediyordu. Ajans müfettişlerinin sahada yaptığı incelemelerde Deir ez-Zor'daki soğutma altyapısının bir nükleer reaktörle uyumlu olduğu doğrulandı. Sahayla işlevsel bağlantısı bulunan 3 farklı alanda tespit edildi. Bu alanlardan birinin uranyum dönüştürme veya nükleer yakıt üretimiyle bağlantılı olduğu belirtildi. Rapora göre ayrıca bildirilmemiş yakıt çubukları şeklinde yaklaşık 73 ton doğal uranyum metali de tespit edildi. Atom Enerji Ajansı malzemenin tamamını muhafaza ve gözetim tedbirleri altına aldı. Ajansın başkanı Rafael Grossi ile Ağustos ayında Deir ez-Zor'u ziyaret etmiş, hazırlanan raporda soğutma altyapısının bir nükleer reaktöre ait sistemlerle uyumlu olduğu doğrulanmıştı. Buna göre Deir ez-Zor'daki tesiste işlevsel olarak bağlantılı 3 ayrı noktanın daha bulunduğu belirtilmişti. Suriye yönetimi ülkedeki nükleer malzemelerin uluslararası denetim altına tutulacağını açıklamış, sivil nükleer enerji programıyla da ilgilendiklerini bildirmişti.
1: Kendisi tam bir istikrar abidesi. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni'den bahsediyorum. Kendisi yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Meloni'nin aynı hükümetle 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Berlusconi'nin rekorunu kırması bekleniyor.
0: İktidarda en uzun süre kalan hükümet olarak tarihe geçiyor. İtalya Başbakanı Meloni yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni aynı hükümette 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Silvio Berlusconi'nin rekorunu bir gün farkla geride bıraktı. Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde en uzun süre görev yapan hükümet unvanını elde etti. Siyasi istikrarsızlığıyla bilinen ve son 80 yılda yaklaşık 70 hükümet gören İtalya'da bu rekorun 2027'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Meloni'nin istikrar imajını güçlendirebileceği değerlendiriliyor. Meloni'nin partisi kamuoyu yoklamalarında ilk sıradaki yerini korurken mevcut tablo 2022 seçimlerindeki başarının 2027'de tekrarlanabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre Meloni'nin yeniden seçilmesinin önünde önemli engeller bulunuyor. Bu yıl hükümetin desteklediği yargı reformunun referandumda reddedilmesinin Meloni açısından önemli bir darbe olduğu belirtiliyor. Meloni'nin karşısındaki risklerden biri de eski general Vannacci'nin yeni kurduğu Futuro Nazionale Partisi. Göçmenler ve LGBT bireylere yönelik sert söylemleriyle bilinen Vannacci'nin partisi anketlerde yaklaşık %7 destek görüyor. Bu oranın korunması halinde partinin hükümetin kurulmasında kilit bir konuma gelebileceği belirtiliyor. İtalya siyasetinin bir diğer önemli sorunuysa seçime katılımın giderek azalması olarak öne çıkıyor.
1: G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Zirvesi ortak bildiri yayınlanmadan sona erdi. Zirveye ABD ve Çin arasındaki ekonomik görüş ayrılıkları damgasını vurdu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Çin gerilimi G20 toplantısına taşındı. İki ülke anlaşamayınca ortak bildiri de çıkmadı. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarını bir araya getiren toplantıya Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaleti ev sahipliği yaptı. Çin zirvede küresel dengesizlikler, enerji ticareti, IMF denetimi ve borç yapılandırmasına ilişkin maddelere itiraz etti. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, 20 üyeden 19'unun metin üzerinde fikir birliğine vardığını söyledi. Bessent, dünyanın en büyük ve sürdürülemez cari fazlasına sahip ülkesinin Çin olduğunu savunarak Pekin'i eleştirdi. Toplantının diğer dikkat çeken ülkesi ise Rusya oldu. Rus temsilcilerin toplantılara davet edilmesine dair Bessent, bazı Avrupalılarda hoş olmayan bir izlenim bıraktığını, ancak diyalog ve etkileşim içinde olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Ortak bildirinin çıkmadığı zirvede Washington yönetimi G20 başkanlık açıklaması yayımladı. Zirvedeki ekonomik gerilimin yanı sıra sokakta da protesto vardı. Kuzey Carolina'daki Asheville kentinde Moral Monday hareketi üyeleri zirve alanı önünde toplandı. Göstericiler sosyal adalet, gelir eşitliği ve çevrenin korunması çağrısı yaptı. Ellerinde pankartlarla sosyal adalet ve gelir eşitliği çağrısı yapan eylemciler küresel ekonomi yönetimini protesto etti.

0: G20 zirvesinin yakından takip edildiği piyasalarsa faiz baskısı altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon dolara aşan borcu ve petrol fiyatlarının Brent varil başına 95 dolara yükselmesi küresel tahvil satışlarını hızlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizleri %4,8'i aşarak 3 yılın zirvesine çıkarken Japonya'da %3'ü aşarak 30 yılın rekorunu kırdı.
1: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma günü ifade verecek.
0: Melih Gökçek'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edildi. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağaral de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek, Cuma günü Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
1: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın belediye çalışanlarına yönelik yaptırmış olduğu uyuşturucu tarama testi sonuçlandı ve 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da testi pozitif çıkan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
0: Belediye personeline uyuşturucu testi yapıldı. Yüzden fazla personelin testi pozitif çıktı. Adli süreç başlatıldı. Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik uyuşturucu taraması savcılık soruşturmasına dönüştü. Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli kararıyla çalışanların açık rızası alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde testleri yapıldı. Özel laboratuvarda yapılan ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Bu kişilerden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuç negatif olarak kayıtlara geçti. Test sonuçlarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın talebi ve sulh ceza hakimliğinin kararı doğrultusunda uyuşturucu testi pozitif çıkan 129 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının adli yöntemlerle belirlenmesi istendi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Merkez Bankası deprem sonrası artan konut kiralarındaki son durumu bir analiz etti. Buna göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokunda yaşanan kayıp ve bölgeden göç kira fiyatlarında hızlı bir artışı da beraberinde getirdi.
0: 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında konut stoku azaldı. Konut kiralarında hızlı artış yaşandı. Fiyat artışı deprem bölgesiyle sınırlı kalmadı. Bu analiz Merkez Bankası blog sayfası olan Merkez'in güncesinden. Deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı bir analiz yazısı yer aldı. Analizde Kahramanmaraş merkezli depremlerin kira piyasasındaki etkisinin deprem bölgesiyle sınırlı kalmadığı kaydedildi.
2: Deprem sonrasında yaşanan göç hareketleri göç alan illerde kiralık konut talebini ve kiraları artırdı. Çalışmaya göre deprem bölgesiyle coğrafi olarak yakın olan ve veya geçmişte güçlü göç ilişkileri bulunan illerde kiralar daha fazla arttı.
0: Yazıda depremin konut arzında yol açtığı kaybı gidermek amacıyla bölgede kamu öncülüğünde kapsamlı bir yeniden imar süreci başladığı da belirtildi. TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan deprem konutlarının sayısının 2025 başında 201 bin seviyesine, yıl sonunda ise 434 bine ulaştığı bilgisi verildi.
2: Deprem sonrasında konut arzındaki kayıpla birlikte hızlanan kira artışlarının

0: arzın yeniden güçlenmesiyle birlikte göreli olarak ivme kaybettiğini gözlemliyoruz. Deprem bölgesindeki konut arzının toparlanmasının, geri göç kanalıyla daha önce göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor olabileceğine işaret ediyor.
1: Deprem bölgesindeki konut arzı artışıyla hem deprem bölgesinde hem de dolaylı şekilde etkilenen illerde kira artışını baskılamayı sürdürebileceği belirtildi. Konut arzındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyebilecek unsurlardan biri olacağına işaret edildi.
2: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların yeni ücretleri belli oldu. Aylık ücretlere %30'un üzerinde artış yapıldı. Geçtiğimiz yıl oda tipine göre fiyatlar 725 ile 1250 lira arasında değişiyordu. Bu yıl yurt ücretlerine yapılan zamla birlikte fiyatlar 960 lirayla 1590 lira arasında değişecek. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yurtlarda ise yurt ücreti 2100 lira olarak belirlendi. Avrupa'da işçi açığı ve fazlası olan mesleklere dair bir rapor yayınlandı. Buna göre kaynakçı, aşçı, hemşire ve elektrikçi en çok açık olan meslekler olarak tespit edildi. Yazılımcılara ve mühendislere olan talep ise birçok ülkede arzı aştı.
1: Avrupa Çalışma Otoritesi en çok işçi açığı olan mesleklerin listesini yayımladı. Listeye göre en çok işçi açığı olan meslekler kaynakçılık, hemşirelik ve aşçılık oldu. Avrupa Birliği kurumu olan Avrupa Çalışma Otoritesi bazı mesleklerdeki çalışan açığının kronik hale geldiğini tespit etti. Rapora göre otoritenin takip ettiği 23 ülkede kaynakçı açığı olduğu tespit edildi. Bunu 22 ülkede açık bulunan aşçı, hemşire ve elektrikçi izledi. Sırasıyla en çok çalışan açığı bulunan mesleklerse tesisatçı, kamyon ve tır sürücüsü, saç metal işçileri ve uzman doktorlar oldu. Kasap ve balıkçılar da Avrupa'da talep edilen meslekler arasında yer aldı. Veriler açığın yalnızca düşük vasıflı işlerde sınırlı olmadığını gösterdi. Sağlık sektöründe hemşirelerin yanı sıra uzman ve pratisyen doktorlarla sağlık destek personelinde de yaygın açık bulunuyor. Rapora göre bazı mesleklerde ise talep fazlası da var. Yazılım geliştiriciler, mühendisler ve çeşitli teknik meslekler birçok ülkede talebin arzı aştığı alanlar arasında. Rapor ayrıca kadınların iş gücü fazlası olan mesleklerde aşırı fazla, iş gücü açığı olan mesleklerde ise az temsil edildiğini belirledi. Yaşlı işçilerin her iki alanda da yüksek oranda görüldüğü tespit edildi. Bununla yenileme ihtiyacına işaret ettiği kaydedildi. Ayrıca göçmenlerin iş gücü açığını hafiflettiği, ancak bazılarının fazla nitelikli olmasının bu konuda daha iyi çalışma yapılması gerektiğini gösterdiği ifade edildi.
2: Hepinizin bildiği üzere yeni nesil suç çeteleri genellikle yurt dışından yönetiliyor. İşte İçişleri Bakanlığı da o çetelerin yurt dışındaki uzantılarına ulaşmak için yoğun çalışma içinde. Bakan Mustafa Çiftçi de işte tam bu amaçla Gürcistan'a gitmişti. Net bir mesaj verdi. Çetelerin olduğu ülkelere tek tek gidip alacağım dedi.
3: Gürcistan İçişleri Bakanlığı toplamda 866 kişinin iadesini ve sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmiş durumda. Bu önemli bir rakam. Ancak daha da önemlisi, sadece 2026 yılı içerisinde 438 kişinin iadesini ve sınır dışı işlemlerini gerçekleştirmişler.
1: Türkiye sınır ötesinde de suç örgütlerini kıskaca aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin üstlendiği Gürcistan'daydı. Suçluların iadesi için Gürcistan makamlarıyla görüştü. Görüşme Daltonlar adlı çeteye yönelik son operasyondan sonra gerçekleşti.
3: Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar. Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız.
1: Cinayet, gasp, organize suç. Türkiye'de kanlı eylemlere karışıp izlerini sınır ötesinde kaybettirmeye çalışan suç örgütlerinin planı işe yaramadı. Türkiye, Gürcistan'ın başkentine kaçan suçlulara yönelik önemli operasyonlar düzenledi. Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı iz sürdü. Bu bölgedeki hücre evleri tek tek deşifre edildi.
3: Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı. ve bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan'da

0: makamları bize iade ettiler. 11 tanesi de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı toplantılarda suç örgütlerine karşı atılacak yeni adımlar da masadaydı.
0: Türkiye'de suç işleyen birisi Gürcistan'a kaçmakla, Almanya'ya kaçmakla, İtalya'ya kaçmakla, dünyanın başka bir ülkesine kaçmakla elimizden kurtulamayacağını bu vesileyle göstermiş olduk.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi operasyonlarla ilgili yeni bilgiler de paylaştı.
0: Türkiye'de biz 545 organize suç örgütüne yönelik 1524 operasyon yaptık. Bunun neticesinde 6620 kişinin tutuklanmasını sağladık.
2: Ankara Sincan'da bir markette silahlı kavga çıktı. Tansiyon yükseldi. İki kişi müşterilerin arasında birbirlerine kurşun yağdırdı. Bir kişi yaralandı. Tüm olan biten işte güvenlik kamerasında.
1: Önce yumruklaştılar, daha sonra silah çekerek çatıştılar. Görüntüler Ankara'nın Sincan ilçesinden. Olayda bir kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. İki kişinin markette neden tartışmaya başladığı ise bilinmiyor. Tartışma kısa sürede büyüdü. Çok sayıda müşterinin bulunduğu kasa önünde silahlar çekildi. Çatışmada şüphelilerden biri diğerini ayağından vurdu. Markette kaçışma ve paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: İki yıl önce İzmir'de suyla dolu sokağa adım atan iki kişi elektrik akımına kapılıp can vermişti. Olayla ilgili üçüncü bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda olayın ani bir hata sonucu değil, altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle yaşandığı değerlendirildi.
3: Sokaktaki su birikintisine bastılar, elektrik akımına kapıldılar. İki kişinin öldüğü olayda üçüncü bilirkişi raporu dosyaya girdi. Son raporda da ihmaller sıralandı.
4: Ben onun elektriğini gördüm.
3: İki yıl önce 12 Temmuz günü İzmir'de şiddetli sağanak etkili oldu. Sokaklar suyla doldu. Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz suya basıp yere yığıldı. Onu kurtarmak isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da aynı kaderi paylaştı. İkisi de elektrik akımına kapılıp can verdi. Olayın ardından 42 sanık yargılandı. Geçen yıl Ekim ayında karara bağlanan dava İstinaf Mahkemesi'nden döndü. Bu süreçte davada tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme yeni bir bilirkişi raporu daha istedi. Üçüncü bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda 2015-2024 yıllarına dikkat çekildi. Elektrik kablosunun yeterli derinlikte olmadığı ve mekanik koruma koşullarının sağlanamadığı tespit edildi. Olayın ani bir hata sonucu değil, uzun süreli altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi. 2024 yılında elektrik kablosunun bulunduğu altyapı koridoruna müdahale edilmediği vurgulandı. 9 Ocak 2024 tarihli onarım çalışmalarında sorunun kalıcı olarak giderilmesi yerine geçici müdahale yapıldığı belirtildi. Raporda 3 sanık asli ağır kusurlu, 6 sanık ise ikinci kusurlu olarak yer aldı. 13 sanık kusursuz gösterildi. Sanıklar 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
2: Efendim, elektrikli skuterler masum gözükse de birçok kaza yaşanabiliyor ve yaygınlaşmasıyla birlikte kazalar iyice arttı. Kafa travması, parmak, el bileklerde kırıklar, yaralanmalar. Peki bu tür kazaların önüne geçmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İzleyelim.
5: Elektrikli skuter ve elektrikli bisiklet yaz ayları ve sıcak havanın artmasıyla kullanımı yoğunlaştı.
3: Parklarda, caddelerde, trafikte elektrikli skuter kullanımı her geçen gün artıyor. Yanlış kullanımda da ciddi kazalar yaşanıyor.
5: Kullanım yaygınlaştıkça, bilinçsiz kullandıkça da kazalar ve görülen çarpma düşmeler artmaya başladı.
3: Elektrikli skuter ve bisiklet kazaları nedeniyle Ankara Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne en sık 20-30 yaş arasındaki erkeklerin başvurduğu kaydedildi.
5: Bu hastaların yaklaşık 1/10'sinde parmak ve el bileği kırıkları görülüyor.

0: Görülebiliyor. Bunun akabinde kafa travmaları da ciddi bir miktar oluşuyor ve bunlar bazen ölümcül de olabiliyor.
1: Uzmanlar kurallara dikkat edilmesinin önemine dikkat çekiyor.
0: Ama bunlardan daha da önemlisi asıl kullanırken hız yapmamak, özellikle e-scooter'da iki kişi kullanılmaması ki bu kazaya direkt yol gösterici bir sebep oluyor ve trafik kurallarına uygun bir şekilde kullanılması. En önemli sebepler bunlar.
1: Veriler, kaza sonrası hastaneye başvuranların sadece %2'sinin kask kullandığını ortaya koyuyor.
0: Dirslik, dirseklik veya eldiven kullanımı neredeyse yok gibi az. Bu ekipmanların kullanılmasıyla bu tarz kazalardan sonra yaralanmalar yaklaşık %70 kadar azaltılabiliyor.
2: Şu sosyal medyada gezinen gizemli adayı gördünüz mü? İşte o görüntüler gerçek çıktı. Kanada'daki Williston Gölü'nde ağaçlarla kaplı dev bir kara parçasının su üzerine sürüklendiği ortaya çıkmıştı. O gizemli adanın varlığı uydu verileriyle de doğrulandı.
1: Göl üzerinde yer değiştiren gizemli ada gerçek çıktı. Ağaçlarla kaplı kara parçası uydu görüntüleriyle doğrulandı. Kanada'daki Williston Gölü'ndeki yemyeşil ağaçlarla kaplı dev bir kara parçasının su üzerinde sürüklendiği görüntülendi. Bölgede yaşayan bir Kanadalı, oluşumu fark ederek görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Adanın varlığı şüphe uyandırdı. Ancak uydu görüntüleri gizemli oluşumun varlığını ortaya koydu. Uydu görüntülerine göre 21 Temmuz'da göl üzerinde adaya benzeyen bir oluşum tespit edildi. Ada o tarihte Baraj Gölü'nün yaklaşık 100 kilometre batısında bulunuyordu. Önceki günlere ait görüntülerde aynı noktada böyle bir oluşuma rastlanmazken sonraki günlerde nereye sürüklendiği de belirlenemedi. Ancak ada haftalar sonra yeniden ortaya çıktı. Adanın nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmiyor. Gölün 14 yıl sonra tamamen dolmasıyla yükselen su seviyesinin kıyıdan büyük bir parçayı yerinden koparmış olabileceği düşünülüyor. Gölde hareket eden adanın tekneler ve balıkçılar açısından tehlike yaratabileceği ifade edildi. Genişliği 155 kilometreye ulaşan Williston Gölü, adanın konumunu sürekli takip etmeyi zorlaştırıyor.
2: Japonya hükümeti ülkede artan ayı tehdidine karşı yapay zeka, dronlar ve hatta robotları da kullanarak yeni bir sistem geliştirdi. Bu önlemlerle ayı saldırılarının ölümcül olmayan yollarla azaltılması planlanıyor.
1: Ayı saldırılarını robotlar ve dronlar önleyecek. Yapay zekanın da kullanılacağı sıra dışı önlemlerin adresi Japonya. Japonya'da son bir yılda ayı saldırıları nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Hükümet, ayıların yerleşim bölgelerine yaklaşmasını önlemek amacıyla bazı bölgelerde yapay zeka destekli kamera sistemleri kullanmaya başladı. Ayı karşılaşmalarının sık yaşandığı bölgelerdeki ormanlara hareket algılayıcı kameralar yerleştirildi. Yeni sistemle ayılar, kameralar tarafından kaydedilen görüntülerin yapay zeka ile analiz edilmesiyle tespit ediliyor ve yerel yetkililere anlık bildirim gönderiliyor. Böylece ekiplerin bölgeye hızla müdahale etmesi amaçlanıyor. Hokkaido'da ise ayı takibinde dronlardan yararlanılıyor. Dronlar ayı ihbarı yapılmasının ardından yaklaşık 10 dakika içinde havalanarak hayvanı takip edebiliyor ve bölgeden uzaklaştırıyor. Ayılarla mücadeledeki en dikkat çekici araçlardan biri de Canavar Kurt adlı robot. Güneş enerjisiyle çalışan robot, Japon kurdunun ulumasını taklit ediyor. Hareket ve ses özellikleriyle ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzaklaştırmayı amaçlıyor. Uzmanlara göre insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların artmasının arkasında kırsal nüfusun azalması, tarım alanlarının terk edilmesi ve avcı sayısındaki düşüş gibi faktörler bulunuyor.
2: Temmuz ayında test uçuşları için fırlatılan Starship okyanusa iniş yapmıştı. Uzay aracı şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonu neticesinde sudan çıkarıldı. Starship şimdi mühendislerin incelemesi için Teksas'taki ana tesise gidiyor.
1: Test uçuşlarını bitirip okyanusa iniş yapan Starship bir ay sonra sudan çıkarıldı. Bu SpaceX'in şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonu oldu. Starship, test uçuşu için 24 Temmuz'da Teksas'taki Starbase tesisinden fırlatılmış, son test uçuşunun ardından Hint Okyanusu'na iniş yapmıştı. Büyük bir operasyonla sudan çıkarılan uzay aracı, mühendislerin incelemeleri için Teksas'taki ana tesise geri götürülüyor. Ancak aracın taşınmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor. Geçen ay gerçekleşen fırlatma tamamen monte edilmiş bir

0: Starship'in 13. test uçuşuydu. Bu uçuşta Starship ilk kez uzay sınırında yaklaşık bir saatlik yolculuğu tamamlamıştı. Ardından Hint Okyanusu'na kontrollü şekilde inerek su yüzeyinde sağlam kalmayı başarmıştı. SpaceX, operasyonun ardından yaptığı açıklamada kurtarma ekibine teşekkür etti. Starship'in geliştirilmesi için mühendislerin önemli miktarda veriye erişimini sağlayacağını belirtti. SpaceX, Starship'i gelecekte Ay ve Mars görevlerinde kullanmayı hedefliyor. NASA da 2028'de astronotları Ay'a indirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Starship'in yanı sıra Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen Blue Moon iniş aracının da kullanılması planlanıyor. SpaceX'in Starship programından elde edilen test verileri, aracın gelecekteki mürettebatlı görevler için geliştirilmesinde kritik önem taşıyor.
1: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketinin ardından haber alınamayan yaklaşık 4000 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer kayıpları bulma umutlarının ise her geçen gün azaldığını söylüyor. Son açıklamalara göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 1114'e çıktı.
2: Nepal ve Tibet özerk bölgesi geçen hafta yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kayıpları canlı olarak bulma umuduysa her geçen saat azalıyor. Arama kurtarma ekipleri felaketin ardından kaybolanları arama çalışmalarına sürdürüyor. Hidroelektrik santrali için açılan tünellerde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 279 kişi kurtarıldı. Tünellerde en az 600 kişinin daha mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Buradaki kurtarma çalışmalarına Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen özel ekipler katılıyor. Felakette hayatını kaybedenlerin defin işlemleri de sürüyor. Kimliği henüz tespit edilemeyen ancak bozulma tehlikesi taşıyan cenazeler toplu mezarlara gömülüyor. Nepalliler de hayatını kaybedenler anısına mum dikti, dualar etti.
3: Nepal'de her kültürden ve her dinden insan var. Hindu, Budist, Hristiyan, Müslüman fark etmez. Herkes sadece insan için var. Sadece biz insana öncelik veriyoruz. Ve biz de insanız. Bu yüzden burada dua ediyoruz.
2: Birleşmiş Milletler, felaketzedelerin kaldığı kamplar için hijyen uyarısı yaptı. Kurulan 27 kampta yaklaşık 3500 kişinin kaldığı belirtilirken, hasar gören sağlık tesisleri ve kirlenen su kaynaklarının büyük bir sağlık riski teşkil ettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler ayrıca Nepal'deki felaketzedeler için uluslararası yardım kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kurum ayrıca Himalayalardaki buzul göllerindeki taşma ihtimalinin önümüzdeki yıllarda da bölgede yaşayanlar için felaket riski taşıdığına işaret etti.
1: Yerli genel maksat helikopteri Gökbey Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyoruz dedi.
0: Türk Havacılığı'nın gururu Gökbey'in bir kuruma daha teslimatı yapıldı. Yerli genel maksat helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Gökbey, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bir adet Gökbey'in teslimatı kapsamında TUSAŞ tesislerinde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
4: Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz. Ve bütün bunların arkasında fabrikalarımızdan ve üretim bantlarımızdan daha büyük bir güç bulunuyor. Bu güç evvela insanımızın ta kendisidir. Teknolojiyi satın alabilirsiniz. Fakat teknolojiyi üreten aklı satın alamazsınız.
0: Törende konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de helikopter programının ekonomiye katkısına dikkat çekti.
5: Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doları bulacak. Bu rakamlar sadece helikopter projeleri sayesinde ülkemizde kalmasını sağladığımız miktar olarak ifade edilebilir.
6: Gökbey'in Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen versiyonu polis lacivertiyle donatıldı. Aynı zamanda bu versiyonda 10 kişilik yolcu, 2 kişilikse pilot olmak üzere toplam 12 kişilik kapasite mevcut.
0: Gökbey için farklı sözleşmeler kapsamında çeşitli kurumlardan toplam 83 sipariş bulunuyor.
1: Efendim, gece raporunu noktalıyoruz. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Tuğba Södekoğlu gelişmelerle karşınızda olacak efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi geceler. Ben Tuğba Södekoğlu. 3 Eylül Perşembe gecesinde saatler 1'e geliyor ve haber bülteniyle karşınızdayız. Marmara Denizi'nde iki ticari gemi sabaha karşı çarpıştı. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisi battı. O saatten bu yana tamamı Türk olan 10 kişilik mürettebattan bir haber alınamıyor. Havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor.
1: Altı 11 dakikalık çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

0: sağ olarak kimseye ulaşılamadı.
1: Slacker demiştir.
2: Çarpışmaya Ramakkala gemiye böyle seslendi. Dakikalar içinde 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu isimli gemi Marmara Denizi'ne gömüldü. 10 kişilik mürettebat kayboldu.
0: Anaosu gemisinin kaptanı 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi. 11 dakikalık çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
2: Gece saatleriydi. 3.000 ton motor yağ yüklü Türk bayraklı Alsu adlı gemi Alaya gidiyordu. Gemi Marmara Denizi Silivri açıklarında Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı gemiyle çarpıştı. Gemide 4.000 tondan fazla rulo saç vardı.
3: Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlama yaptıklarını şu anda söyleyebilirim.
0: Saat 3.26'da bizim ana arama kurtarma merkezimiz bir acil çağrı almış oldu.
2: Acil durum çağrısı üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti harekete geçti. Helikopterler ve insansız hava aracı da bölgeye yönlendirildi. Ekipler çok geçmeden çarpışma noktasına ulaştı. Alsu gemisinde gözle görünür hasar yoktu. Ama Tuğberk İmamoğlu ve 10 kişilik mürettebatına dair bir iz bulunamadı.
0: Dengesi bozulmuş ve alabalı olarak batmış diye düşünüyoruz.
3: Sistemler %99 geminin battığını teyit ediyor. Geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum.
2: Bölgede deniz derinliği yaklaşık 900 metre. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salih Reis Fırkat İni'nin yanı sıra TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkarma Gemisi ve TCG Karayel Hücum Botunu bölgeye sevk etti. Deniz yüzeyinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma filikası bulundu ama gemi personeli içinde yoktu.
4: Tanker gemisinin kurtarıldığı kazayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Kazayla ilgili bir savcı vekili, iki de savcı görevlendirildi. Ayrıca bu faciaya ilişkin tüm belge, bilgi, görüntü ve diğer materyallerin de muhafaza altına alınması talimatı verildi.
2: Başsavcılık kazayla ilgili bilirkişi heyeti de görevlendirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken Silivri'de de kriz masası oluşturuldu.
4: Silivri sahilinde çadırlar kuruldu. Kayıp geminin mürettebatının aileleri, yakınları da buraya geldiler ve yetkililerden bilgi almaya çalıştılar. Aynı zamanda ailelere psikososyal destek verilmesi için de ekipler hazırda bekleyişlerini sürdürüyor.
2: Alsu gemisi Silivri sahile demirletilirken kayıp Tuğberk İmamoğlu gemisi ve mürettebatına ulaşılması için aramalar devam ediyor.
0: Deniz kuvvetlerimizin 1000 metreye kadar dalış kabiliyeti var. Dolayısıyla ilgili gemi de oraya yönlendirildi. Yani bugün mü olur, yarın mı olur bir dalışta gerçekleştirilerek hani oradaki mevcut durumu tespit etmeye, olabilecekse de bir kurtarma çalışması yapma gayreti içerisindeyiz.
5: Kusurun kimde olup olmadığıyla ilgili ileriki süreçte belli olur. Deliller elde. Her şey elektronik kayıtları var. Savcılığımız bu anlamda hassas bir soruşturma süreci takip ediyor.
6: Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Habertürk'ten Elif Yavuz'a konuştu. Tahsin Doğruyol kendi gemilerine çarpan gemiyi ihmalle suçladı.
7: Aklımızın ucundan geminin battığı falan gelmiyor. Yani bu kadar hızlı bir şekilde.
2: Sabaha karşı acenteden aldıkları telefon haberleri oldu olan bitenden. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin firma sahibi Tahsin Doğruyol gece yaşananları Habertürk'e anlattı.
7: Benim gemi böyle giderken o gemi de şu taraftan geliyor. Tamam mı? Benim kaptanım arıyor. Ondan sonra çatışma protokollerinin tersi yönde gittiklerini anlıyorum. Ondan sonra karşı tarafın. Sonra benim kaptanım bir daha arıyor. Ondan sonra çarpışma oluyor ve gidiyor. Şu ön tarafı sağlam olan yeri var. Oradan bizim gemiye vurduğunu ve gittiğini düşünürüz.
2: Telsiz kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanı Alsu isimli gemiyi uyarmıştı.
1: Alsu isimli kap.
7: Görüşmeden anladığımız bizim kaptanımızın iki defa karşı tarafı arayıp uyardığı, bizim gemimizin rotasında gitti, karşı geminin rotasında gitmedi, bizim gemimize çarptı, kaçtıktan sonra da 31 dakika sonra yetkililere haber verdi.
2: Tahsin Doğruyol, Alsu gemisinin yetkililerine

0: Yetkililere geç haber vermesinin arama kurtarma çalışmalarını geciktirdiğini savundu.
1: Raporlarda da vitesi de saat 3.41'de yani son derece 31-32 dakikanın heba edildiği, geminin alakasız yerlerde dolaşıp döndüğü, internette gördüğüm, ayış cihazlarından gördüğüm kadarıyla denizce can ve mal kurtarmak zorunluluğu vardır. Yani bir geminin diğer gemiye vurup gitmesi gibi bir şey olamaz yani. Yani üzücü olan bu.
0: Rotasında olmadığı ve uyarıları dikkate almadığı iddia edilen Alsu isimli geminin şirketinden de bir açıklama geldi. Açıklamada çarpışmanın ardından derhal ilgili makamlara rapor verildiği belirtildi. Geminin geçiş manevrasını gemi trafiği hizmetlerinin talimatları doğrultusunda yaptığı ifade edildi. Ortaya çıkan telsiz konuşmalarından yola çıkarak herhangi bir taraf bakımından kusur sonucuna varılmasının doğru olmadığı belirtildi.
2: Pazar günü Girne'de gerçekleşen gemi kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 9'a yükseldi. Kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'yı görevden aldı. Arıklı ise partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını duyurdu.
0: KKTC'de yaşanan gemi kazasının ardından kayıp 20 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise görevden alındı. Açıklamayı KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptı. Naaşına ulaşılan kişinin 50 yaşında bir erkek olduğunu belirtti.
3: Kayıp olan 20 insanımız vardı ve bu 20 insanımızın bir tanesinin naaşına ulaşıldı. Bu naaşımızın yapılan tespitlerde erkek olduğu, takribi 50 yaşlar civarında olduğudur. Bu doğrultuda çalışmalar 7/24 devam edecek.
0: Üstel ailelerden DNA örneği alınacağını söyledi. Naaşlarda herhangi bir bozulma olup olmadığına dair çalışma yapılacağını kaydetti. Gemi kazasıyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.
3: En ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verecek.
0: Yazılı basın açıklaması da yapan KKTC Başbakanı görevden uzaklaştırma kararlarını genişlettiğini söyledi. Bu çerçevede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'yı görevden aldığını bildirdi. Yargı kararını verene kadar görevden aldığımız veya uzaklaştırdığımız hiç kimse suçlu ilan edilemez diye ekledi. Arıklı ise genel başkan olduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin MK toplantısında hükümetten çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Pazar günü Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olmuştu. Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 9'u hayatını kaybetti. Haber alınamayan 19 kişiyi arama çalışmaları TCG Işın ve TCG Alemdar gemileriyle sürüyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci için Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz dedi.
4: Terörsüz Türkiye sürecine devlet ciddiyetiyle bakıyoruz dedi. Elbette bir yol haritamız, bir takvimlendirmemiz var mesajı verdi.
5: Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Sürece dair ilgili kurumlarımız şu anda eş güdüm içinde çalışıyor. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti sonrası uçakta aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'den zaman zaman yapılan eleştirileri de değerlendirdi.
5: Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar. Başka herhangi bir işe yaramaz. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz.
4: Erdoğan, terör örgütü SDG'nin fesih kararına dair de mesajlar verdi.
5: Kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Kararın sahada uygulamasını hem Suriye tarafı hem Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir

0: komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz. Bizler bunun için Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Terör defteri artık kapanmalı. Silahın, şiddetin devri artık kapanmalı.
1: Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasındaki değişikliği de değerlendirdi.
0: Türkiye olarak biz Suriye konusunda dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olamayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini söyledik ve neticede haklı çıktık. Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor ile ilgili yapılan araştırmaya tepki gösterdi. Spor kisvesiyle teröristiz Türkiye hedefini ve kardeşlik iklimini zehirlemeye kimsenin hakkı yok dedi.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristiz Türkiye hedefine yönelik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ahmet Spor üzerinden yürütülen tartışmalar teröristiz Türkiye'yi sabote planıdır dedi.
4: Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek isteyenlerin olduğu anlaşılmaktadır ve bu provokasyona karşı en başta kulüp yetkililerinin ve Diyarbakır halkının tepki göstermesi gerekmektedir. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır. Kardeşlik iklimini ve barışı zehirleme girişimidir.
3: Bahçeli Spor'un ayrıştırıcı söylemlere alet edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
5: Spor, kardeşliğin, barışın, dayanışmanın ve toplumsal bütünleşmenin en güçlü araçlarından biridir. Bu nedenle spor alanının kimlik siyaseti, ayrıştırıcı söylemler veya siyasi amaçlarla kullanılmasından özenle kaçınılmalıdır. Ne olduğu belirsiz bir araştırmadan mülhem, siyasetin, sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söyleyerek sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir.
3: Bahçeli, teröristiz Türkiye'ye yönelik mesajlar da verdi.
0: Dezenformasyonla ve algı operasyonlarıyla Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durdurmaya, Türkiye'yi kargaşa ve kaos iklimine sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır. Muhatapları bilsin ki şer cephesinde kurulmaya çalışılan tuzakların farkındayız.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısında konuştu. Milletimize 7 sözümüz, örgütümüze 7 görev var. Rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir dedi ve partisinin teşkilatlanma çalışmalarına dair de detayları paylaştı.
6: Biz seçim geceleri birbirimizi teselli etmek için bir parti kurmadık. Kazanmak ve milletimize hizmet etmek için bir parti kurduk. Biz yeni partiyi Türkiye'yi yönetmek için kurduk.
3: Partisinin yol haritasını 7 söz, 7 görevle anlattı. Yeni parti genel merkezindeki ilk il başkanları toplantısında konuştu. Rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir dedi.
6: Yeni partinin 7 tane görevi vardır. Millet adına karar veren değil, milletle birlikte karar veren bir siyaseti müjdeliyoruz. Bizim rakibimiz farklı düşünen komşumuz değildir. Bizim rakibimiz yoksulluktur, işsizliktir, adaletsizliktir.
3: Özel, yeni partinin gelecek hafta 81 ilde örgütlenmesinin tamamlanacağını söyledi.
6: Tüm üyelikler 26 Ağustos tarihine kadar hızla sürdü. Bu üyelerimiz...
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de konuştu. Siyasetin ahlaki temeller üzerine inşa edilmesine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, siyaset vurgun yeri değil, halka hizmet etme alanıdır dedi.
7: Hepsi siyaseti bu ülkenin vicdanlı insanları için yapmışlardır.
3: Amaçlarının adaleti sağlamak olduğunu kaydetti. Siyasetin de ahlaki temel üstüne inşa edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
7: Siyasetin ahlaki temellere indirgenmesi, siyasetin ahlaki temeller üzerinde inşa edilmesi lazım. Adaleti sağladığımız zaman bu ülkede kardeşliği de, huzuru da, barışı da her şeyi sağlamış oluruz. Bizim temel hedefimiz de adaleti sağlamak.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu bu kez İzmir'de topladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye buluşmasında konuştu. Gündeminde CHP'deki arınma temiz siyaset vurgusu vardı.

0: vurgun yeri olmadığını dile getirdi.
1: Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset dosyaları kapatma alanı değildir. Siyaset vurgun yeri değildir. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Haksızlıkla karşı karşıya olanın hakkını savunma alanıdır siyaset. Eğer siyaset bunu yapmıyorsa o zaman siyaset cebini doldurmakla meşgul demektir. Siyasetin peşinde koşan bir lider. Hiçbirisi siyaseti kişisel çıkarı için yapmamıştır. Hepsi siyaseti bu ülkenin vicdanlı insanları için yapmışlardır. Adalet gerçekleşinceye kadar bu ülkede bedeli ne olursa olsun bu kardeşiniz o bedeli ödeyecektir. Adalet için bedel ödemekten asla kaçınmayacağız. Adalet için.
2: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gökçek cuma günü ifade verecek.
3: Melih Gökçek'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edildi. Milyonlarca euroluk alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağaral de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek, cuma günü Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
2: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın belediye çalışanlarına yönelik yaptırdığı uyuşturucu tarama testi sonuçlandı. 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da testi pozitif çıkan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
3: Belediye personeline uyuşturucu testi yapıldı. Yüzden fazla personelin testi pozitif çıktı. Adli süreç başlatıldı. Keçiören Belediyesi'nde personele yönelik uyuşturucu taraması savcılık soruşturmasına dönüştü. Belediye şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli kararıyla çalışanların açık rızası alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde testleri yapıldı. Özel laboratuvarda yapılan ilk taramalarda 171 personelin test sonucu pozitif çıktı. Bu kişilerden 42'sinin daha sonra yapılan testlerinde sonuç negatif olarak kayıtlara geçti. Test sonuçlarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın talebi ve sulh ceza hakimliğinin kararı doğrultusunda uyuşturucu testi pozitif çıkan 129 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması ve uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının adli yöntemlerle belirlenmesi istendi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
2: Fuhuş ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklanan Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Masak kayıtlarındaki milyonlarca liralık transferlerin yanı sıra narkotik ve fuhuş dosyalarında kaydı bulunduğu belirtilen kişilere gönderilen paralar Tekinoğlu'na soruldu. Tekinoğlu çok sayıda işlem için hatırlamıyorum savunması yaptı.
4: Burs, diploma, cilt bakımı ve çikolata parası. Gece saatlerinde yapılan para transferleri ve narkotikle fuhuş dosyalarında kaydı bulunduğu belirtilen isimlere gönderilen paralar. Milletvekili Cemal Enginyurt'un tutuklanan danışmanı Cem Tekinoğlu'nun emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Dosyadaki kayıtlara göre Tekin

0: Ergenoğlu'nun ve adı soruşturmada geçen şirket hesaplarından haklarında narkotik suç kaydı bulunduğu belirtilen 26 farklı kişiye 51 ayrı para transferi yapıldı. Tekinoğlu, bu isimlerin önemli bir bölümüne neden para gönderdiğini hatırlamadığını söyledi. Bazı transferleri ise borç, öğrenci yardımı, telefon alışverişi, araç kiralama ve cilt bakımı olarak açıkladı. Masak kayıtlarında Cemal Enginyurt'la danışmanı arasındaki para hareketleri de yer aldı. Tekinoğlu, Enginyurt'tan gelen paraların danışmanlık kapsamında yaptığı işlerle ilgili olduğunu savundu. Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'a gönderdiği 500 bin liranın ise borç olduğunu söyledi. Aylık gelirini 110 bin lira olarak açıklayan Tekinoğlu'nun yüksek tutarlı para hareketleri de soruşturma dosyasına girdi. Masak verilerine göre Tekinoğlu ve dosyada adı geçen şirket hesaplarından 17 farklı kişiye 42 işlemde toplam 12 milyon 497 bin lira gönderildi.
1: ABD Başkanı Trump, İran'a karşı düzenledikleri saldırıyı değerlendirdi. Bu saldırıların uzun sürmeyeceğini ancak yeni saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını ifade etti. İran'dansa sizi yıkıma uğratacağız açıklaması geldi.
0: Saldırıların uzun sürmeyeceğini söyledi ancak yeni saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, ABD'nin İran'a düzenlediği yeni saldırılar hakkında konuştu. İran, radar ve füze sistemlerini yeniden inşa etmeye çalışıyordu dedi. Bunu gördüklerini belirten Trump, ağır bir saldırı düzenlediklerini kaydetti. Ancak yeni saldırı dalgasının uzun sürmeyeceğini ifade etti.
2: All of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz and we're prepared to do another one anytime we want.
0: Trump sosyal medya hesabındansa Hürmüz Boğazı hakkında paylaşım yaptı. Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz diye yazdı. Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi bu boğazda hiç olmadığı kadar popüler olurdu ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'da bombaladığı noktalar arasında bir düğün salonu da vardı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD yenilgisini gizlemek için çaresizce bir düğün salonunu bombaladı dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington yönetimine tepki gösterdi. Bu çırpınışlarla kendiniz için yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacaksınız ifadelerini kullandı. Çok yakında İran, savaşta, diplomaside ve ekonomide uygulayacağı yeni stratejiyle temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacak ifadelerini kullandı. ABD'nin saldırılarının ardından İran, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef almıştı.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu 7 Ekim saldırısından yaklaşık 3 yıl sonra üst düzey güvenlik yetkililerine yönelik suçlamaları yeniden gündeme getirdi. Netanyahu saldırıdan önceki saatlerde üst düzey güvenlik yetkililerinin kendisini bilerek uyandırmadığını öne sürdü. Beni uyandırsalardı her şey farklı olurdu dedi.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 7 Ekim saldırısından önce dönemin üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin kendisini kasıtlı olarak uyarmadığını iddia etti. İsrail medyasında yer alan haberlere göre güvenlik teşkilatının üst düzey yöneticileri Hamas'ın saldırıya hazırlandığına ilişkin çok sayıda işaret gördü. Ancak bunu eyleme dökemeyeceğine inandılar. Netanyahu, kendisinin uyarılması halinde tüm orduyu alarma geçireceğini, hava kuvvetlerini harekete geçireceğini ve Gazze sınırına yaklaşanların vurulması talimatını vereceğini söyledi. Nova Müzik Festivali'nin de iptal edilebileceğini belirten Netanyahu, özellikle dönemin İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Herzl Levy, dönemin Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve dönemin İstihbarat Başkanı Aharon Haliva'yı hedef aldı. Beni uyandırsalardı her şey farklı olurdu dedi. Saldırının bu şekilde gerçekleşmeyeceğini savundu. Netanyahu daha sonra açıklamalarını yumuşatarak güvenlik yetkililerini ihanetle değil büyük bir başarısızlıkla suçladığını söyledi. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da Kanal 14'e verdiği röportajda eski İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı olan sol görüşlü siyasetçi Yair Golan'ın 7 Ekim saldırısından önceden haberdar olduğunu ima etmişti. Golan, Sara Netanyahu'yu iftira davasıyla tehdit ederken Sara Netanyahu ise geri adım atmamıştı. O dönemde görev yapan güvenlik yetkilileri ise Daha önce o gece eldeki bilgilerin Hamas'ın büyük çaplı bir saldırıya geçeceği sonucuna varmak için yeterli olmadığını savunmuştu.
1: Suriye'de Esad rejiminin bildirilmemiş bir nükleer reaktör inşa ettiği ortaya çıktı. Deniz oradaki sahada yaklaşık 73 ton gizli uranyum bulundu. Atom Enerjisi Ajansı malzemenin tamamını muhafaza altına aldığını açıkladı.
3: Suriye'de devrik Esad rejiminin nükleer reaktör inşa ettiği ortaya çıktı. İddia Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan geldi. Ajansın üye ülkelere dağıttığı gizli rapora göre Esad rejimi Deir ez-Zor'da bildirilmemiş nükleer reaktör inşa ediyordu. Ajans müfettişlerinin sahada yaptığı incelemelerde Deir ez-Zor'daki soğutma altyapısının bir nükleer reaktörle uyumlu olduğu doğrulandı. Sahayla işlevsel bağlantısı bulunan 3 farklı alanda tespit edildi. Bu alanlardan birinin uranyum dönüştürme veya nükleer yakıt üretimiyle bağlantılı olduğu belirtildi. Rapora göre ayrıca bildirilmemiş yakıt çubukları şeklinde yaklaşık 73 ton doğal uranyum metali de tespit edildi. Atom Enerji Ajansı malzemenin tamamını muhafaza ve gözetim tedbirleri altına aldı. Ajansın başkanı Rafael Gross ile Ağustos ayında Deir ez-Zor'u ziyaret etmiş, hazırlanan raporda soğutma altyapısının bir nükleer reaktöre ait sistemlerle uyumlu olduğu doğrulanmıştı. Buna göre Deir ez-Zor'daki tesiste işlevsel olarak bağlantılı 3 ayrı noktanın daha bulunduğu belirtilmişti. Suriye yönetimi ülkedeki nükleer malzemelerin uluslararası denetim altına tutulacağını açıklamış, sivil nükleer enerji programıyla da ilgilendiklerini bildirmişti.
1: Almanya, Rusya ile artan gerilimin ardından ilk kez savaş gemisinden balistik füze ateşledi. Avrupa ve NATO'dan Almanya'ya destek mesajları yükseldi. Rusya, Almanya'nın suçlamalarını reddetti. Alman maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
0: 2, 1, Feuer. Almanya, Rusya ile gerginliğin ardından ilk kez savaş gemisinden balistik füze ateşledi. Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelen tehditlere karşı uzun menzilli silah ediniyor. O ülkelerden Almanya, İsrail yapımı balistik füzeyi Kuzey Atlantik'te savaş gemisinden fırlattı. Testin başarıyla sonuçlandığı belirtildi. Deneme Berlin yönetiminin Leipzig-Halle havalimanında bulunan İHA'dan Rusya'yı sorumlu tutmasının ardından gerçekleşti. Havalimanında 4 Ağustos'ta bulunan bomba yüklü İHA hakkında soruşturma ise sürüyor. Alman basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki şüpheli belirlendi. Şüphelilerden birinin saldırı girişiminden 2 gün sonra Almanya'dan ayrıldığı ileri sürüldü. ABD ve Avrupa'dan da tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, ülkesinin NATO topraklarında zarar ve kaos yaratma girişimlerine karşı Almanya ve tüm müttefiklerle dayanışma içinde olduğunu belirtti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de müsamaha gösterilmeyecek dedi. Avrupa ve NATO Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmekle yetinmeyecek. Bu baskıyı daha da artıracak diye belirtti. Finlandiya ve İsveç Rusya Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. Rus tarafı ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya sert karşılık verileceğini bildirdi. Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahat Güzel'inin bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
1: ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı satın alma isteğini defalarca dile getirmesinin ardından Danimarka hükümeti adaya birliklerini sevk etti. 7 Eylül'de ise 11 NATO ülkesinin katılımıyla Arktik Kalkanı tatbikatına başlanacağı duyuruldu.
0: Danimarka, Grönland'a birliklerini sevk etti. NATO ülkeleri ada için bir araya geldi. Adada ortak tatbikat düzenlenecek. Danimarka, Arktik bölgesindeki askeri varlığını artırmaya hazırlanıyor. Bu amaçla adaya ilk kez birliklerini sevk etti. Danimarka'nın hamlesi uzatılan zorunlu askerlik kapsamında gerçekleşti. Danimarka'da zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkarılmıştı. Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7-18 Eylül tarihleri arasında Grönland'da Arktik Kalkanı tatbikatı düzenlenecek. 11 NATO ülkesinden 400'den fazla asker katılacak. Tatbikat NATO'nun Arktik ve Kuzey Kutbu'ndaki konumunu güçlendirmek için yapılacak. Askerler zorlu Arktik koşullarında eğitim alacak. ABD Başkanı Donald Trump ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek Danimarka'ya bağlı

0: özellikle de Grönland'ı satın alma girişimlerini defalarca yenilemişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise bu talebi reddetmişti.
1: İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in Ağustos ayı enflasyon verilerini paylaştı. Peki pazar tezgahlarında hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangilerinin düştü? İzleyelim.
2: Yaz bitti, pazar tezgahları yavaş yavaş renk değiştirmeye başladı. Bu durum fiyatlara da yansıdı. İstanbul Ticaret Odası'nın Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Salatalık %11,1'lik oranla fiyatı en çok artan sebze oldu.
3: Salatalık geçen aylara göre biraz daha yükseldi fiyatlar.
4: Şu an ne kadar salatalık?
3: Yani kilosu 35-50, fiyat değişiyor şimdi, kaliteden kaliteye göre değişiyor.
2: Salatalığı %8,61 artışla çilek, %4,92 artışla domates takip etti. Fiyatı düşen ürünlere gelince...
4: İstanbul Ticaret Odası'nın Ağustos ayı verilerine göre fiyatı en fazla düşen ürün şeftali oldu. Şeftalinin fiyatı bir ayda %26,5 geriledi.
5: Şeftalinin hektarı ilk çıktığında 70-80 lira civarındaydı. Şu an tam dip fiyat, yani 50 lira. Toplanıcı halinde 25-30 lira şeftali.
2: Şeftalinin yanı sıra üzüm, limon ve erik fiyatlarında da düşüş var. Sivri biberde de fiyat geriledi.
5: 100 lira üzüm satıyorduk ama şimdi bakıyoruz 50 lira. Gerçekten bu sene verimli. Yani üzüm olsun, şeftali olsun, rekolte çok yüksek. Yani ürün çok olduğundan dolayı fiyatlar çok düşük. Erik bayağı düştü. Erik 35 lira.
3: Biber geçen hafta 200 liraydı mesela. Bu hafta kilo 70 liraya düşmüş. Yani fiyatta, biberde bayağı bir düşüş var fiyatta.
2: Pazarda fiyatlar üründen ürüne, semtten semte değişiyor.
6: Kabak aldık, kuru fasulye aldık, salatalık aldık, domates aldık, bamya aldık.
4: Ne kadardan aldınız domatesi?
6: Domatesi 30 liradan aldık.
7: Maydanoz aldım, yeşil soğan, zeytin, yufka.
4: Fiyatlar nasıl peki?
7: Değişiyor semtten semte. Burası gayet uygun. Orada konuşmak lazım,
1: bana düşenler. Altında bu hafta rüzgar bir anda tersine döndü. 7 bin lira seviyesinden aşan altın yeniden düşüş seyrine girdi. Peki altın neden düşüyor? Beklentiler ne yönde? Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
8: Gram fiyatı da 6000 TL'ye kadar gerilemişti. İşte o bahsettiğim Haziran ayında, Temmuz ayında filan. Ağustos'a geldiğimizde de oradan 7150 TL'si bir yerine kadar yükseldi.
2: Ağustos'taki bu tırmanış çok sürmeli. Altın 7000 lira bandı üzerinde tutunamadı. Yine düşüşe geçti.
8: %5 civarında bir gerileme söz konusu oldu. Toparlanırken de %10 toparlanmıştım. Yarısını geri verdi bu şekilde.
9: Bir yanda ABD-İran arasında gerilimin tekrar tırmanması, diğer yanda Fed'in faiz artırımı yapacağı beklentisi piyasalarda hareketliliği artırdı. Altın son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
8: İran-Amerika savaşında da çok gitgeller oldu. O belirsizlik de bir noktada zaman zaman altını baskıladı.
2: Peki önümüzdeki günlerde altın düşmeye devam edecek mi?
8: Yakın bir zamanda böyle sert düşüşler olduğu gibi sert yükselişler de olma olasılığı var. Şu anda 4300'ler seviyesinde altının onsu. 4250'yi görebiliriz kısa süreli olarak. Buradan tekrar 4750-5000 dolar ons seviyeleri.
1: Merkez Bankası deprem sonrası artan konut kiralarındaki son durumu analiz etti. Buna göre 6 Şubat depremlerinin ardından konut stokunda yaşanan kayıp ve bölgeden göç kira fiyatlarında hızlı artışa neden oldu.
2: 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında konut stoku azaldı. Konut kiralarında hızlı artış yaşandı. Fiyat artışı deprem bölgesiyle sınırlı kalmadı. Bu analiz Merkez Bankası blog sayfası olan Merkez'in güncesinden. Deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri başlıklı bir analiz yazısı yer aldı. Analizde Kahramanmaraş merkezli depremlerin kira piyasasındaki etkisinin deprem bölgesiyle sınırlı kalmadığı kaydedildi.
10: Deprem sonrasında yaşanan göç hareketleri göç alan illerde kiralık konut talebini ve kiraları artırdı. Çalışmaya göre deprem bölgesiyle coğrafi olarak yakın olan ve veya geçmişte güçlü göç ilişkileri bulunan illerde kiralar daha fazla arttı.
2: Yazıda depremin konut arzında yol açtığı kaybı gidermek amacıyla bölgede kamu öncülüğünde kapsamlı bir yeniden imar süreci başladığı da belirtildi. TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan deprem konutlarının sayısının 2025 başında 201 bin seviyesine, yıl sonunda ise 434 bine ulaştığı bilgisi verildi.
10: deprem sonrasında konut arzındaki kayıpla birlikte hızlanan kira artışlarının, arzın yeniden güçlenmesiyle birlikte göreli olarak ivme kaybettiğini gözlemliyoruz. Deprem bölgesindeki konut arzının toparlanmasının, geri göç kanalıyla daha önce göç alan illerdeki kiralık konut talebini de kademeli olarak azaltıyor olabileceğine işaret ediyor.
2: Deprem bölgesindeki konut arzı artışıyla hem deprem bölgesinde hem de dolaylı şekilde etkilenen illerde kira artışını baskılamayı sürdürebileceği belirtildi. Konut arzındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı destekleyebilecek unsurlardan biri olacağına işaret edildi.
1: 2 yıl önce İzmir'de suyla dolu sokağa adım atan 2 kişi elektrik akımına kapılarak can vermişti. Olayla ilgili 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda olayın ani bir hata sonucu değil, altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi.
0: Sokaktaki su birikintisine bastılar, elektrik akımına kapıldılar. 2 kişinin öldüğü olayda 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi. Son raporda da ihmaller sıralandı.
11: Ben onun elektriğini kurdum.
0: 2 yıl önce 12 Temmuz günü İzmir'de şiddetli sağanak etkili oldu. Sokaklar suyla doldu. Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz suya basıp yere yığıldı. Onu kurtarmak isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da aynı kaderi paylaştı. İkisi de elektrik akımına kapılıp can verdi. Olayın ardından 42 sanık yargılandı. Geçen yıl Ekim ayında karara bağlanan dava İstinaf Mahkemesi'nden döndü. Bu süreçte davada tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme yeni bir bilirkişi raporu daha istedi. Üçüncü bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda 2015-2024 yıllarına dikkat çekildi. Elektrik kablosunun yeterli derinlikte olmadığı ve mekanik koruma koşullarının sağlanamadığı tespit edildi. Olayın ani bir hata sonucu değil, uzun süreli altyapı kusuru ve yapısal eksiklikler nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi. 2024 yılında elektrik kablosunun bulunduğu altyapı koridoruna müdahale edilmediği vurgulandı. 9 Ocak 2024 tarihli onarım çalışmalarında sorunun kalıcı olarak giderilmesi yerine geçici müdahale yapıldığı belirtildi. Raporda 3 sanık asli ağır kusurlu, 6 sanık ise ikinci kusurlu olarak yer aldı. 13 sanık kusursuz gösterildi. Sanıklar 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış törenine katıldı. Bakan Gürlek, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
12: Faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. Bugüne kadar çok sayıda faili meçhul olayın aydınlatılmasında önemli mesafe aldık.
2: Sözü raftara indirilen faili meçhul dosyalara getirdi. Önemli mesafe aldık dedi. Suç örgütleriyle etkin mücadele mesajı verdi.
12: Milletimizin huzurunu tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleriyle organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve yeni nesil dijital suçlarla mücadeleyi de hukuk devleti içerisinde aynı kararlılıkta sürdürüyoruz.
2: Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılışı vardı. Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Başsavcılar ve Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da törendeydi. Bakan Gürlek son dönemde düzenlenen operasyonlara değindi. Hiçbir dini yapılanmaya karşı değiliz dedi. Karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden kişiler ifadelerini kullandı.
12: Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Aynı kararlılığı kamu vicdanını yaralayan yolsuzluklarla mücadelede de gösteriyoruz.
2: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinin de altını çizdi.
12: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de suç ve suçlularla mücadele sürecek mesajı verdi. Suç örgütlerinin finans kaynaklarına dikkat çekti.
13: Özellikle yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi daha kararlı hale getireceğiz. Bu yapıların yalnızca sokaktaki faaliyetlerine değil, ekonomik yapılanmalarına, finansal kaynaklarına, suçtan elde ettikleri gelirlere ve bu gelirleri aklama yöntemlerine de odaklanacağız.
1: Antalya'da bir kişi telefonla konuştuğu sırada tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandı. O anlar...

0: güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Bir anda geldi, elindeki bıçağı defalarca sapladı. Tanımadığı adamı yaralayıp arkasına bakmadan kaçtı.
2: Yüzümü çevirdim, bir baktım elinde kasap bıçağı bana saldırıyor.
1: Antalya'nın Kumluca ilçesinde elinde bıçak olan bir kişi motosikletinin üstünde telefonla konuşan 60 yaşındaki Edip Sağlam'ı hedef aldı. Arkadan yaklaşan saldırgan bir anda saldırıp defalarca bıçakladı.
2: O anda saldırı esnasında biraz karşılık vermeye çalıştım ona. Belli bir yere kadar koştum peşinden. Ondan sonra kan kaybına yere düştüm.
1: İddiaya göre ne saldırgan Edip Sağlam'ı ne de Edip Sağlam onu tanıyordu.
2: Babası geldi bizim eve. Dedi valla oğlum zihinsel engelli. Kaç defa daha içeriye atmışlar. Valla senden özür diliyorum. Seninle beraber daha kaç kişi daha vurmuş.
1: Çevredekiler saldırganın peşine düştü. O sırada polis ekipleri de geldi. Bir süre direnen saldırgan daha sonra teslim oldu.
3: Bıçağı alıp yere koydu. Oyun bitti dedi. Öyle teslim oldu. Yoksa teslim olmuyordu.
1: Tedavisinin ardından taburcu edilen Sağlam, saldırganın ceza almasını istiyor.
2: Gidip de biraz tedavi olacak, dışarı çıkacak. Yani birisini yine bıçaklayacaklar mı yani? Yani bu artık yeter. Onu içeriye atsınlar. Ya çok iyi bir tedavi yaptırsınlar. Ya aylarca, yıllarca kalsın içeride.
0: Mersin'de iki küçük kardeş sulama kanalına düştü. Çok geçmeden acı haber geldi. Yazen ve Mazin hayatını kaybetti.
1: Biri 9, diğeri 6 yaşındaydı. Sulama kanalı iki kardeşin sonu oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde mahallenin ortasından geçen sulama kanalında çocuk sürüklendiğini görenler hemen harekete geçti.
4: Buradan gelen biri bağırdı, abi çocuk boğuluyor diye bu taraftakilere seslendi. Ben direkt oradan koştum, baktım suyun üstünde yüzüyor.
1: Tuğra Nazmi Sarıgül hiç düşünmeden suya atladı ve onu kurtardı. Küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede sudan çıkartılan çocuğun 6 yaşındaki Yazen Halaf olduğunu belirledi. Küçük çocuk doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yazen'in 9 yaşındaki abi Mazin'in de kayıp olduğu belirlendi. Dalgıç polisler kanalda çalışma başlattı. Çok geçmeden abi Mazin'den de acı haber geldi. İki kardeşin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çocukların sulama kanalına nasıl düştüğü araştırılıyor.
0: İzmir'de mobilya atölyesinde başlayan yangın ev ve iş yerlerine de sıçradı. Cam pazarı kuruldu. O yangını izleyelim şimdi.
1: Tek bir kıvılcım alev topuna çevirdi. Mobilya atölyesini saran yangın bitişikteki binalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı. İzmir'in Buca ilçesinde 3 katlı mobilya atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın 3 iş yeri ve bir eve sıçradı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Evde mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı. Kapkara duman gökyüzünü kapladı. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Mobilya atölyesi ve ev kullanılamaz hale geldi. 3 iş yerinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Adana'da iki ilçeyi birbirine bağlayan asma köprü gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.
5: Allah Allah. Şuna bak ya.
1: Yangın Kameriye'de başladı, asma köprüye sıçradı. İki ilçeyi birbirine bağlayan köprü büyük hasar gördü.
5: Nasıl yanıyor ya? Oh, aman yarabbim.
1: Adana'da Seyhan Nehri üzerinde bulunan Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünün ayağında bulunan ahşap Kameriye'de yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı ve köprünün ahşap bölümüne sıçradı. Yangını fark edenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Çok sayıda itfaiyeci köprüye yayılan yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda asma yaya köprüsündeki yangın söndürüldü. Köprünün 20 metrelik bölümünde hasar meydana geldi. Polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

0: defalarca haberini paylaştık ama bir türlü sonu gelmiyor. Telefon dolandırıcıları yine yaşlı bir kişiyi hedef aldı. Kendini savcı olarak tanıttı dolandırıcılar. Bu defa kuyumcunun dikkatine takıldılar.
1: Yine aynı taktikle yine bir yaşlıyı hedef aldılar. Kuyumcunun dikkati 81 yaşındaki adamın altınlarını kurtardı.
2: Dedim seni arayanlar dedim savcı emniyet mensubu tarzı kişiler mi? Evet dedi. Savcı arıyor dedi. Dedim senden altın mı istediler? Evet dedi altın istediler.
1: Yalova'da yaşayan 81 yaşındaki adam telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendini savcı olarak tanıtan kişiler yaşlı adamdan altınlarını istedi.
2: Yanıma geldiler. Kuyumcular Çarşısı nerede diye sordukları zaman dedim Kuyumcular Çarşısı yok. Dedim niçin soruyorsunuz? Beni beklediklerini söyledi dedi amcamız. Dedim seni niye bekliyorlar? Dedi orada bir şeyler vereceğini söyledi.
1: Kuyumcu olan biteni anlayınca polise haber verdi.
2: O sırada dolandırıcı aradı. Onu çarşıda beklediğini, Kuyumcular Çarşısı'nda hemen gelmesini söyledi.
1: Çok geçmeden polis ekipleri dükkana geldi. Ekipler yaşlı adama dolandırılmak üzere olduğunu anlattı. Yaklaşık 2 milyon değerinde olan altınlar kurtarılmış oldu.
0: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı.
3: Ders zilinin çalmasına az zaman kaldı. Okullarda hazırlıklar tamamlandı. Ücretsiz ders kitapları sınıflardaki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılında kullanılacak 283 milyondan fazla ders kitabının okullardaki dağıtımına başladı.
4: Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan yeni bir kitap da bu yıl sıralarda yerini aldı. Çocuğumla Okula İlk Adım kitabıyla çocukların eğitim öğretimindeki ilk günlerinden okuldaki son günlerine kadar aileleriyle yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınacak. Yeni eğitim öğretim yılında ücretsiz dağıtılan materyallerden biri ise Türk Dünyası kitabı oldu. Türk Dünyası'nın tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliği temel eğitim kademesindeki öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir anlatımla çocuklarla buluşturuldu.
3: 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanan ücretsiz ders kitabı dağıtım projesiyle bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852.247 ders kitabı dağıtıldı.
0: Sivas'ta 1058 kişi halay çekmek için buluştu. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü yine renkli görüntülerle kutlandı.
3: Küçükten büyüğe herkes el ele verdi. Davul zurna çaldı, onlar halay çekti. Sivas Kongresi'nin yıl dönümü kutlamaları renkli anlara sahne oldu. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü için 1058 kişi Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan gruplar davul zurna eşliğinde Sivas ağırlaması oynadı.
5: Bu etkinliği artık geleneksel hale getirdik. Gördüğünüz üzere çok büyük katılım vardı. Tüm Sivaslılar büyük ilgi gösterdi.
3: Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamayı çevredekiler de büyük ilgiyle takip etti.
0: İstanbul Eminönü'nde bir han oyun dünyasının hafızasına ev sahipliği yapıyor. 6 yaşında oyun konsoluyla başlayan hevesini 40 yıllık bir tutkuya dönüştüren Murat Kenar biriktirdiği nostaljik ürünleri sergiliyor.
3: Oyunlu saatlerden konsollara, sanal bebeklerden Atari kasetlerine, çocuklukta başlayan merakı 40 yıllık bir tutkuya dönüştü.
6: Yumurta toplayan tilki meşhurdur bu zaten. Bazen böyle bir anılar depreşi aklımıza geliyor. Diyorum bir tur oynayayım. Oynuyorum tekrardan rafa bırakıyorum.
3: İstanbul'da yaşayan Murat Kenar'ın merakı henüz 6 yaşındayken başladı.
6: Mahallede kardeşimizin, süt kardeşim vardı kulaklar içindesin. Ona bir Atari gelmişti. Hepimiz başına toplanmıştık. Nedir ne değildir gibi bir oynayalım bir hevesle. Değişik bir duygu, ilk defa gördüğüm bir şey. Oradan başladık. Oradan bir merak saldık.
3: O merak yıllar geçtikçe büyüdü. Eline geçen oyun konsollarını, Atari kasetlerini ve oyun oynanabilen saatleri biriktirmeye başladı.
6: Bir anda seni çocukluğuna götürüyor. Öyle söyleyeyim. Yani yaşamak

0: mı diyeyim, çok enteresan bir duygu yani. O anı yaşamak, o ana geri dönmek.
1: Çocukluk heyecanıyla yüzlerce nostaljik ürüne ulaştı. Koleksiyona ise yeni parçalar eklenmeye devam ediyor.
0: Bazı ürünleri yani elimde olmasına rağmen hala bulduğumda almak için bir heyecanım oluyor.
2: Sosyal medyada dolaşan gizemli ada görüntüleri gerçek çıktı. Kanada'daki Williston Gölü'nde ağaçlarla kaplı dev bir kara parçasının su üzerinde sürüklendiği görüntülendi. Gizemli adanın varlığı uydu verileriyle doğrulandı.
3: Göl üzerinde yer değiştiren gizemli ada gerçek çıktı. Ağaçlarla kaplı kara parçası uydu görüntüleriyle doğrulandı. Kanada'daki Williston Gölü'ndeki yemyeşil ağaçlarla kaplı dev bir kara parçasının su üzerinde sürüklendiği görüntülendi. Bölgede yaşayan bir Kanadalı, oluşumu fark ederek görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Adanın varlığı şüphe uyandırdı. Ancak uydu görüntüleri gizemli oluşumun varlığını ortaya koydu. Uydu görüntülerine göre 21 Temmuz'da göl üzerinde adaya benzeyen bir oluşum tespit edildi. Ada o tarihte Baraj Gölü'nün yaklaşık 100 kilometre batısında bulunuyordu. Önceki günlere ait görüntülerde aynı noktada böyle bir oluşuma rastlanmazken, sonraki günlerde nereye sürüklendiği de belirlenemedi. Ancak ada haftalar sonra yeniden ortaya çıktı. Adanın nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmiyor. Gölün 14 yıl sonra tamamen dolmasıyla yükselen su seviyesinin kıyıdan büyük bir parçayı yerinden koparmış olabileceği düşünülüyor. Gölde hareket eden adanın tekneler ve balıkçılar açısından tehlike yaratabileceği ifade edildi. Genişliği 155 kilometreye ulaşan Williston Gölü, adanın konumunu sürekli takip etmeyi zorlaştırıyor.
2: Temmuz ayında test uçuşları için fırlatılan Starship okyanusa iniş yapmıştı. Uzay aracı şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonuyla sudan çıkarıldı. Starship şimdi mühendislerin incelemeleri için Teksas'taki ana tesise geri götürülüyor.
3: Test uçuşlarını bitirip okyanusa iniş yapan Starship bir ay sonra sudan çıkarıldı. Bu SpaceX'in şimdiye kadarki en büyük kurtarma operasyonu oldu. Starship, test uçuşu için 24 Temmuz'da Teksas'taki Starbase tesisinden fırlatılmış, son test uçuşunun ardından Hint Okyanusu'na iniş yapmıştı. Büyük bir operasyonla sudan çıkarılan uzay aracı, mühendislerin incelemeleri için Teksas'taki ana tesise geri götürülüyor. Ancak aracın taşınmasının birkaç ay sürmesi bekleniyor. Geçen ay gerçekleşen fırlatma, tamamen monte edilmiş bir Starship'in 13. test uçuşuydu. Bu uçuşta Starship ilk kez uzay sınırında yaklaşık bir saatlik yolculuğu tamamlamıştı. Ardından Hint Okyanusu'na kontrollü şekilde inerek su yüzeyinde sağlam kalmayı başarmıştı. SpaceX, operasyonun ardından yaptığı açıklamada kurtarma ekibine teşekkür etti. Starship'in geliştirilmesi için mühendislerin önemli miktarda veriye erişimini sağlayacağını belirtti. SpaceX, Starship'i gelecekte Ay ve Mars görevlerinde kullanmayı hedefliyor. NASA da 2028'de astronotları Ay'a indirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Starship'in yanı sıra Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin tarafından geliştirilen Blue Moon iniş aracının da kullanılması planlanıyor. SpaceX'in Starship programından elde edilen test verileri, aracın gelecekteki mürettebatlı görevler için geliştirilmesinde kritik önem taşıyor.
2: Bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden burada olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 36, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 37, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz

De Samsun güneşli 27, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 27, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden iyi geceler. İki bülteniyle beraberiz. Marmara Denizi'ndeki iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Habertürk'ten Elif Yavuz'a konuştu. Tahsin Doğruyol kendi gemilerine çarpan gemiyi ihmalle suçladı.
1: Aklımızın ucundan geminin battığı falan gelmiyor. Yani bu kadar hızlı bir şekilde.
2: Sabaha karşı acenteden aldıkları telefon haberleri oldu olan bitenden. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin firma sahibi Tahsin Doğruyol gece yaşananları Habertürk'e anlattı.
1: Benim gemi böyle giderken o gemi de şu taraftan geliyor. Tamam mı? Benim kaptanım arıyor. Ondan sonra çatışma protokollerinin tersi yönde gittiklerini anlıyorum. Ondan sonra karşı tarafın. Sonra benim kaptanım bir daha arıyor. Ondan sonra çarpışma oluyor. Ve gidiyor. Şu ön tarafı sağlam olan yeri var. Oradan bizim gemiye vurduğunu ve gittiğini düşünüyoruz.
2: Telsiz kayıtlarına göre Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanı Alsu isimli gemiye uyarmıştı.
3: Alsu isimli kaptan.
1: Görüşmeden anladığımız bizim kaptanımızın iki defa karşı tarafı arayıp uyardığı, bizim gemimizin rotasında gitti, karşı geminin rotasında gitmedi, bizim gemimize çarptı. Çarptı, kaçtıktan sonra da 31 dakika sonra yetkililere haber verdi.
2: Tahsin Doğruyol, Alsu gemisinin yetkililere geç haber vermesinin arama kurtarma çalışmalarını geciktirdiğini savundu.
1: Raporlarda da, viteste de saat 3.41'de yani son derece 31-32 dakikanın

0: heba edildiği, geminin alakasız yerlerde dolaşıp döndüğü, internette gördüğüm, ayış cihazlarından gördüğüm kadarıyla denizce can ve mal kurtarmak zorunluluğu vardır. Yani bir geminin diğer gemiye vurup gitmesi gibi bir şey olamaz yani. Yani üzücü olan bu.
1: Rotasında olmadığı ve uyarıları dikkate almadığı iddia edilen Alsu isimli geminin şirketinden de bir açıklama geldi. Açıklamada çarpışmanın ardından derhal ilgili makamlara rapor verildiği belirtildi. Geminin geçiş manevrasını gemi trafiği hizmetlerinin talimatları doğrultusunda yaptığı ifade edildi. Ortaya çıkan telsiz konuşmalarından yola çıkarak herhangi bir taraf bakımından kusur sonucuna varılmasının doğru olmadığı belirtildi.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide hayatını kaybedenler ardında yürek yakan hikayeler bıraktı. Bir anne çocuğuna can yeleği giydirdi. Onu kurtardı ama kendisi kurtulamadı. Bir baba eşini ve çocuğunu güverteye çıkarıp kurtardı. Can yeleği ararken can verdi. Gülcan Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
3: Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı.
4: Bir anne, bir baba. İkisi de önce evlatlarını kurtardı, sonra ölüme gitti. Gemi faciası ardında yürek yakan hikayeler bıraktı. Gülcan Gürel, babası, kızı ve kız kardeşiyle birlikte Kıbrıs'a gitmişti. Asker kardeşinin töreni vardı. Aile daha sonra Mersin'e dönmek için gemiye bindi. Gemi alabora olmadan önce Gülcan Gürel kendisine verilen can yeleğini kızına giydirdi. Dakikalar sonra da facia gerçekleşti. Kızı kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Gülcan Gürel için ilk tören uzun yıllardır çalıştığı Mersin Şehir Hastanesi'nde düzenlendi.
3: Çok iyi bir insandı. Kimseyle kötülük yapmazdı, kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece işini yapar, çıkar giderdi.
4: Mesai arkadaşları Gürel'i gözyaşları içerisinde uğurladı. Gülcan Gürel Mersin'de toprağa verildi.
5: Komutanınıza nasıl dilediniz? Fahri komutanınıza nasıl dilediniz?
4: 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş de o gemideydi. Eşi ve çocuğunu güverteye çıkarıp kendisi için can yeleği bulmaya gitti. Tekrar geminin içine giren Ateş bir daha çıkamadı. Eşi ve çocuğu kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Fahri Ateş Mersin'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Samimi bir ortamda görüşmenin gerçekleştiğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını belirtti Erdoğan ve savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir dedi.
4: Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesini anlattı. Putin'in beklentisi de barış dedi.
6: Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bir an önce istiyoruz ki bu bölgede Rusya-Ukrayna arasında bir barış süreci de gerçekleşsin, bölgeye barış egemen olsun. Bu savaşın hem bölgemiz, hem dünyamız, hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde aralarında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de yer aldığı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü de vardı. Erdoğan, Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda görüşmeleri sürdürüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki süreçlerin tamamlanmasıyla mesele geride kalacak ifadelerini kullandı. Erdoğan'a İstanbul'da düzenlenen Mekke Anlaşması toplantısı da soruldu.
6: İstanbul'da gerçekleştirilen toplantı çok çok önemli. Burada bir an önce somut adımlar atılması yönündeki yaklaşımımıza binaen teknik olarak yapılması gereken konuları ortaya koyduk. Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz.
4: Erdoğan, Ege'deki gayri askeri

0: statüdeki adaları silahlandırmayı sürdüren Yunanistan'a da sert uyarılarda bulundu.
1: Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir.
0: Erdoğan, Karadeniz'de artan tansiyon ve gemilere yönelik saldırılara ilişkin de mesajlar verdi. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi.
2: İletişim Başkanlığı'yla Emine Erdoğan'ın himayelerinde faaliyet gösteren Afrika El Sanatları ve Kültür Evi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imza törenine İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam katıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, protokol kapsamında medya, iletişim, kamu diplomasisi, kültür ve sosyal alanlarda ortak çalışmalar yürüterek Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu ve karşılıklı anlayışı daha da güçlendireceğiz ifadelerini kullandı. Duran, işbirliğinin kültürel etkileşimi ve halklar arasındaki gönül bağlarını da arttıracağına dikkat çekti. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Meloni'nin aynı hükümetle 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Berlusconi'nin rekorunu kırması bekleniyor.
0: İktidarda en uzun süre kalan hükümet olarak tarihe geçiyor. İtalya Başbakanı Meloni yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni aynı hükümette 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Silvio Berlusconi'nin rekorunu bir gün farkla geride bıraktı. Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde en uzun süre görev yapan hükümet unvanını elde etti. Siyasi istikrarsızlığıyla bilinen ve son 80 yılda yaklaşık 70 hükümet gören İtalya'da bu rekorun 2027'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Meloni'nin istikrar imajını güçlendirebileceği değerlendiriliyor. Meloni'nin partisi kamuoyu yoklamalarında ilk sıradaki yerini korurken mevcut tablo 2022 seçimlerindeki başarının 2027'de tekrarlanabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre Meloni'nin yeniden seçilmesinin önünde önemli engeller bulunuyor. Bu yıl hükümetin desteklediği yargı reformunun referandumda reddedilmesinin Meloni açısından önemli bir darbe olduğu belirtiliyor. Meloni'nin karşısındaki risklerden biri de eski general Vanacci'nin yeni kurduğu Futuro Nazionale Partisi. Göçmenler ve LGBT bireylere yönelik sert söylemleriyle bilinen Vanacci'nin partisi anketlerde yaklaşık %7 destek görüyor. Bu oranın korunması halinde partinin hükümetin kurulmasında kilit bir konuma gelebileceği belirtiliyor. İtalya siyasetinin bir diğer önemli sorunuysa seçime katılımın giderek azalması olarak öne çıkıyor.
2: Bültenimizin sonuna geldik. İyi geceler, hoşça kalın.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 20'den 23'e ülkemizin gündemindeki konularla karşınızdayız. Pek çok başlığı konuşacağız bugün. Özgür Özel'in Bir Gün gazetesine yaptığı açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'e gitti. Belediye meclislerinde, belediye meclislerine dair pek çok iddia var. Pek çok konuyu ele alacağız konuklarımıza. Şöyle bir hoş geldiniz diyelim. Sonra da başlayalım yavaş yavaş. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Doktor Alihan Limoncuoğlu, akademisyen. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi
0: yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gazeteci Türker Akıncı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Çok sağ olun katıldığınız için. Teşekkür ediyoruz. Not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Avrasya Araştırmaları Başkanı Kemal Özkiraz da Ankara Stüdyo'da. Hoş geldiniz Kemal Bey.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Birazdan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da bizimle olacak. Ona da hoş geldiniz deriz. Şöyle bir hızlı reklama gidelim. 3-3,5 dakika kadar sonra başlayalım.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Bir reklam vardı, aradan çıkardık. Bak, başlayalım bu esnada. Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi yazarı da aramıza katıldı. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugünün en çok konuşulan başlıklarından biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyareti. İzmir'e gitti. Kendisini karşılayan kalabalık ile ilgili bu kalabalık doğal oluştu, oluşmadı tartışması başladı. Görüntüler de bakın burada ekranda. Bir yandan da hak mağduru ailelerle bir araya geleceği bir toplantı yapacak. Onun da başlaması bekleniyor. Yani bu hep şu söylendi bunca süre içerisinde. Kemal Kılıçdaroğlu işte halkın arasına çıkabilir, çıkamaz, çok tepki çeker çıkarsa dendi. Ama bugün İzmir'de. Acaba bu görüntüleri nasıl okumak lazım? Hadi Türker Bey, buyurun sizinle başlayalım, sonra devam edelim.
4: Şöyle bir tartışma var Sena Hanım, gördüğüm kadarıyla. Yani bu kalabalık doğal bir kalabalık mı şeklinde, evet, değil mi? Acaba Kılıçdaroğlu böyle bir izdihamla karşılanır mı diye soruluyor.
2: Evet.
4: Neden karşılanmasın? Karşılanabilir. Belki şöyle bir hava estirildiği için insanlar buna inanmakta güçlük çekiyor. Sanki bütün işte Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren %48'lik kesimin tamamen yeni partiye devam ettiğini ya da yeni partiyi desteklediğini ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren %48'in sadece Sayın İmamoğlu'nu sevdiğine dair böyle bir tablo çiziliyor. Belki de gerçek öyle değil. Bence bu görüntü onlardan biri. Elbette daha önce işte o Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında yaşananlar CHP'deki oradaki mevzuyu biraz belki yaralamış olabilir. Hani oraya getirilen kalabalıklar tartışması vardı. Ama ben bu kalabalığın organik de oluşabileceği düşüncesindeyim. Çünkü
2: yani İzmirliler hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya böylesi kalabalıkla, ilgiyle, böyle bir ilgiseliyle gidebilir diyorsunuz.
4: Biz bazen bazı şeyleri okurken sosyal medyadaki yazılanlara çok fazla diyoruz ki evet, herhalde herkes böyle düşünüyordur. Anadolu'da CHP deyince hakikaten de ne olursa olsun oyunu verecek bir kesim var. Yani oradaki kesim belki de bu kopuşu kimileri de böyle okuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlış yapıldığını düşünenler vardır. Yani %48 oy alabilen birini neden böyle karşılayamasınlar ki? Hani ben bu kadar çok eleştirmesini anlayamıyorum.
2: Ama bir de şey oldu ya, figüran tartışması,
5: evet,
2: oldu.
5: Zaten
2: mesela yani
5: o
2: biraz o da tetiklemiyor mu sizce?
4: Ne tartışması?
2: Figüran tartışması.
4: İşte az önce kastettiğim oydu zaten. Yani İstanbul'daki o mevzudaki tartışma CHP'yi o konuda yaralamıştır. Bak bu kesin. Bunu inkar edemeyiz. Ama Anadolu'da ve özellikle İzmir'de, yani CHP'nin kalesi olan bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu elbette ki teşkilatı da muhtemelen daha da özel hazırlanmış.

0: İzmir CHP teşkilatı CHP için çok özel bir yerdir. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nu böyle karşılayabilecekleri düşüncesindeyim. Zannettiğimizden belki de hani şöyle gösterenler oluyor ya, CHP belki seçimde olursa 1-2 alacak, 3 alacak. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Evet, yeni partiye belki de daha çok katılım vardır. Halk belki yeni partiden yana daha fazla taraftarlık gösteriyordur. Ama burada İzmir CHP teşkilatı muhtemelen dediğim gibi CHP'nin kalesi ise İzmir. Buna yakışır bir şey düşünmüşlerdir kendilerince. Bu yüzden de bu kalabalık toplanmış olabilir. Ben sosyal medyadaki o tartışmaya bu gözle bakıyorum.
1: Hı hı. Mustafa Balbay'a bir döneyim. Mustafa Bey, bu böyle İzmir hala sizce CHP'nin kalesi mi, yoksa İzmir artık yeni partiye mi kaymaya başladı? Bu görüntülere baktığınızda, yani siz de çok uzun zamandır siyasetin içindesiniz ve İzmir'i de çok iyi biliyorsunuz.

0: Sizden dışarı, tabii kamuoyunda böyle bir tartışma olduğu için siz de bu şekilde sordunuz. Bu Kemal Bey'i küçük düşüren bir şey. Yani nasıl karşılanmaz ki Kemal Bey İzmir Milletvekilliği yapmış bir kişi. Bir partinin genel başkanı. Şimdi isim saymayalım. Hani partileri bir karşılaştırma anlamında. Oy oranı çok çok düşük. Yani hani çok hani farklı bir parti olsa bile eğer o kişinin ne diyeceği kamuoyunda merak edilen birisi ise zaten bir karşılama olur. Böyle bir karşılama olur. Ama Kemal Bey ayrıca hani buradan girilmesi bile konuya Kemal Bey'in çıtayı çok çok aşağıda tartıştığını göstermekte bence. Mesele o değil. Mesele şu anda düşünün adli yıl başladı. Hiç kimse CHP davasının ne olacağını bilmiyor. İktidara en yakın arkadaşlar, en iyi haber alan arkadaşlar bile çok farklı kararlar söyleyebiliyorlar. Çok değişik sonuçlar söyleyebiliyorlar. Böyle bir duruma teslim olmak zaten başlı başına bence çok hani tartışmalı bir durum. Ne olursa olsun Kemal Bey'e karşı hani böyle bir durumda ben de sözcükleri seçerek konuşmak isterim ama hani böyle bir duruma girmek büyük hataydı bence. Bu benim yurttaş, bir cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay olarak değerlendirmem. Ama ne olursa olsun bir partinin genel başkanlığını sürdürüyorsa şu anda hani bu böyle karşılanmış, nasıl karşılandığını tartışmak bile çok alt seviyeden tartışmak demektir konuyu. Ana hatlarıyla ben bu şekilde değerlendiriyorum.
1: Peki yani tamam, tartışmanın özüne ilişkin değerlendirmeniz bu ama bu görüntülerin doğalıyla oluşabileceğini düşünüyor musunuz? Mutlak butlan kararı sonrası, yeni partinin kurulması sonrası. Yani çünkü hep şöyle dendi. Biraz vakit geçerse, bu tepkiler bir parça aşağıya çekilirse belki tekrar CHP'ye kayış olabilir gibi değerlendirmeler yapıldı. Ona ilişkin bir alamet olarak mı görüyorsunuz? Yoksa mesela şöyle yorumlar da var. Burası CHP'nin kalesidir. Etrafındakiler de Sevgi Sel için gelmiş insanlar olmayabilir. Zaten çok yoğun bir koruma ordusuyla geziyor diyen de var.
0: Şöyle Sena Hanım, hani ben de İzmir Milletvekilliği yaptım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 dönem milletvekili yaptım. Ve tekrar altını çiziyorum. Böyle bir yaralayıcı değerlendirme yapmayı da istemem. Hani İzmir üzerine, İzmirliler karşılamaz, karşılar karşılamaz üzerine. Ancak İstanbul'daki o hani İstanbul'daki toplantıda figüranların olduğunun konuşulması ve o kişilerin paramızı istiyoruz, biz şu kadar figüran getirdik demesi bir gölge düşürdü zaten. Ve şimdi eğer hani Kemal Bey'in bu arınma değerlendirmesi bir kabul görseydi biz bunları konuşmazdık. Siz bana böyle bir soru sorma gereği duymazdınız. Çok doğal bir yükselme olurdu. Onlar olmadığı için zaten şu anda böyle bir tartışmayı yaşıyoruz. Oradakilerin çoğunu tanıyorum ben. Şu anda hani siyaset yapan insanların çoğunu tanıyorum. Gelinen noktada Sena Hanım, daha ilk hafta Kemal Bey çevresiyle yaptığı değerlendirmede Müslüm Sarı da, sözcüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Gazetesi'nden arkadaşımız İklim Öngel'e yaptığı değerlendirmede şöyle demişti. Şu anda bir öfke var. Bu sözler Mayıs sonu Haziran başındaydı. Bir öfke var. En geç 3-4 hafta içinde diner demişti Müslüm Sarı. Bu arşivde duruyor. Yanıldı, böyle olmadı. Şu anda benim gördüğüm öfke yeni partiyle birlikte bir heyecana dönüştü. Orada Özgür Özel de bugün belki onu da konuşacağız. İl başkanları toplantısında bizim tek hedefimiz var. İktidar dediğim öyle bir çıkış rampası diyelim ya da çıkış yolu ile birlikte yürümekte yeni parti. Öfkenin bir bölümü orada heyecana dönüştü. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii ki partinin iç işleri ilgili partici demokrasiyi de konuşuyorsak bunları konuşmakta da bir sakınca yok diye değerlendiriyorum. Bir, butlan yönetiminin ne kadar süreceği belli değil. İki, Yargıtay'ın ne karar vereceği belli değil. Üç, kimi arkadaşlar bir an önce kurultay toplayalım diyorlar. Kurultayın ne zaman toplanacağı başlayacak ama ne zaman bitecek o belli değil. Dört, kim arkadaşlar Kemal Bey'le devam edelim diyorlar. Örneğin Gürsel Tekin gidemez diyor, bizi bırakamaz diyor. Bu yönde değerlendirme yapanlar var. Beş, kimileri de bir an önce yeni bir yönetim diyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde çok ciddi bir tartışma yaşayacağını gösteriyor. Tartışma iyidir. Bence sessizlikten daha iyidir. Sessizlik bombadan bile tehlikelidir. Tartışma iyidir. Şu bu tartışmanın devamında benim kişisel dileğim, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu butlan gölgesinden tamamen kurtulması.

0: olması ve kendi biraz önce arkadaşımız da çok güzel cümleler kullandı. Sayın Akıncı, Türker Akıncı'dan böyle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili böyle cümleler duymak çok güzel. Dileriz kendi içinde de bu siyaset yelpazesindeki yerini alır ve kendi kimliğiyle, kendi mücadelesiyle, kendi hedefleri doğrultusunda siyaseti yapar. Ama yeni partinin şu anda artık iktidar hedefli bir yolculuğu başlamıştır.
1: Öyle midir Kemal Özkiraz? Yani bir öfke var, zamanla diner dendi ve bu öfke yeni partinin kuruluşuyla bir heyecana dönüştü dedi Mustafa Balbay. Siz nasıl bakıyorsunuz Ankara'dan? Mesela bu görüntüler doğal mı, değil mi? Bunu bile konuşmamız aslında yani o durumun vehametini anlatır halde gibi bir değerlendirme yaptı
2: Şimdi
1: Mustafa Balbay. Buyurun, ne dersiniz?
2: değil, esasen hepimiz sosyal medyanın ve muhalif konvansiyonel medyanın etkisinde olduğumuz için Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de böylesine kalabalık karşılanması hepimize şaşırtıcı gelmiş gibi oluyor. Bu da haberciler açısından doğaldır. Yani özellikle medyayla bu kadar iç içe yaşayan insanlar olarak hepimiz için doğaldır. Ancak şunu bilmek lazım ki sosyal medyayla sokağın uyumu Türkiye'de hiçbir zaman aynı olmadı. Hiçbir zaman uyumlu olmadı. Oralardaki tepkilerin büyüklüğüyle sokaktaki tepkilerin büyüklüğü hiçbir zaman aynı olmadı. Biraz önce söylediğim gibi muhalif konvansiyonel medyayla da hiçbir zaman uyumlu olmadı. Zaten bu uyum böyle olsaydı CHP şu ana kadar belki onlarca kere seçim kazanırdı. Ne zaman sosyal medyada muhalefetin sesi sokaktakinden daha azdı ki? Ne zaman gücü daha azdı ki ya da medyada? O yüzden bazı insanlara şaşırtıcı gelmesi normal. Ama bana Mustafa Balbay'ın dediği gibi hiç şaşırtıcı gelmiyor. Hatta tersi çok şaşırtıcı gelirdi. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta içerisinde 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Hangi gün? 9 Eylül. 9 Eylül nedir? Niye 9 Eylül sayılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşudur aynı zamanda. Düşmanın yurttan atılış günüdür 9 Eylül. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül'de doğduğunu kabul ediyor. Yani sadece hep şeyi konuşuruz. İzmir CHP'lidir. İzmir CHP'lidir. Hayır kardeşim, CHP İzmirlidir. İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu böyle karşılanmazsa zaten şaşırtıcı olur. CHP'nin genel başkanı İzmir'de böyle karşılanmazsa şaşırtıcı olur. O yüzden benim açımdan hiç şaşırtıcı olmadı. Tepkilere gelecek olursak, evet, 21 Mayıs'tan itibaren, hatta öncesinden itibaren, maalesef en az 2 yıl öncesinden itibaren Özgür Özel yönetimi ve o yönetimle birlikte hareket eden ya da en azından fikir birliği olmuş olan medya mensupları Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ağır bir şekilde şeytanlaştırdılar. Daha ortada hiçbir karar yokken bile şeytanlaştırdılar. Hatta bir şey hatırlıyorum. 2024 yerel seçimlerinden önce, Mart ayından önce, önce Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına katılmasın, bize zarar verir dediler. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına katılmayınca Kemal Kılıçdaroğlu seçimin kaybedilmesini bekliyor dediler. Böylesine ikiyüzlü bir şeytanlaştırmayla karşı karşıya kaldı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu 2 yıldan uzun sürdü. Sonrasında Butlan kararının çıkışıyla birlikte aynı kişiler, yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu yönetiminin kendisi ve siyasette o yönetimi destekleyen medya ve medya mensupları bunu çok daha ağır noktalara getirdiler. Hain vesaire diye bağırttılar. Elbette doğal tepkiler vardı, yok değildi. Ancak sosyal medyada özellikle doğal tepkilerin nasıl geliştirildiğini teknik olarak biliyoruz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi ispatladı ve anlattı da. Mesela çok basit bir şey anlatayım size. Hani hep o troll oluşumlarından bahsediliyor ya. Elbette ki tepki verenlerin hepsi troll değil. Yani ben Özgür Özel'in 2023 seçimlerinden hemen sonra söylediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerin kazıyın altından ya AK Partililer çıkar ya troller çıkar dediği gibi bir söz söylemiyorum. Böyle bir gerçeklikte yok zaten. Kemal Kılıçdaroğlu'na göreve dönüşünden sonra gösterilen tepkilerin bir kısmı elbette ki organik tepkilerdi. Ancak bu organik tepkiler inanılmaz bir şekilde teknik olarak büyütüldü. Nasıl büyütüldü? Çok basit bir yöntemi var. Öncelikle troll başları dediğimiz troll başlarının troll odaları var. Oralarda Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılacak tepkiler yazılıyor. Güya haber paylaşılırmış gibi ya da fenomenleşmiş hesaplardan bunlar yürütülüyor, başlatılıyor. Sonrasında bunu haber olarak gören insanların tepkileri buna ekleniyor. Sonra da yaklaşık 32 bin tane bot ile Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yükseltilmiş bu tepki sokağın %100'ünün tepkisiymiş gibi yansıtılıyordu. Bunu teknik olarak Cumhuriyet Halk Partisi ispatladı ve anlattılar da defalarca. O yüzden sosyal medyada gördüğümüz ya da CHP'nin bugün bir medyası yok, bunu hepimiz biliyoruz yani. Cumhuriyet Halk Partisi muhalif medyanın dahi %90'ında yok. Orada yeni parti var. Buna rağmen orada anlatılanlara rağmen Türkiye'nin neresine gitse Kemal Kılıçdaroğlu zaten büyük bir kalabalıkla karşılanır. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, az çok bir kitleye hitap eden her genel başkan zaten böyle karşılanır. Bakın neler duyduk daha geçen hafta. Dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu halkın tepkisinden korktuğu için uçağa binemiyor dediler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımayan insanlar olsak inanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben yanlış hesaplamıyor isem herhalde 16 yıldır tanıyorum.
1: Ama Kemal Bey, bir yandan da bütün bu tartışmaları İstanbul tetikleyen arasında, İstanbul'daki o figüran konusu oldu. Yani onunla beraber zaten başlayan bir tartışmaydı o. Daha sonra İstanbul'a geleceğine dönük, İstanbul'daki görüşmelerine, buluşmalarına dönük haberler düşünce Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bir de üstüne figüran konusu patlak verince iyice demek ki böyleymişe kaydı. Madem doğal ve tabiatıyla böyle karşılanacaktı, buna o figüran konusu etmiyorum. Neden ortaya çıktı?
2: Buna hiç itiraz etmiyorum. Figüran olayı hani bugüne kadar medyadan izlediğimize göre siyasette var olmaya çalışan, defalarca parti değiştirmiş, hatta 10 günde bir parti değiştirmiş bir işgüzarın kendi işi. O figüran olayının olduğu salonda hepimiz biliyoruz o salonu. Salon 2500 kişilik salon. Zaten dolu, dışarıda figüran dedikleri 200 kişinin, o kişinin getirdiği 200 kişinin, o da 200 kişilik anlaşma yapılmış, 70 kişi gelmiş gibi bir şeyler de söylendi. Bilmiyorum kaç kişi. O kişinin getirdiği sayının çok üstünde insan da dışarıda kaldı zaten. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu gittiği yerde karşılanmıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu gittiği salonu dolduramıyordu da oradan figüran getirtildi gibi bir durum yok. O dediğim gibi kendisini siyasette yükseltmeye, pazarlamaya çalışan bir işgüzarın işiydi. Peki. Medya mensuplarının ya da vatandaşın o görüntüyü gördükten sonra, o haberleri dinledikten sonra bugün yaşanana şaşırmasını anlıyorum zaten. En baştan bunu söyledim. Ama benim açımdan şaşıracak bir şey yok. Bir araştırmacı olarak da, Cumhuriyet Halk Partili birisi olarak da, eski bir araştırmacı olarak en azından ve Cumhuriyet Halk Partisi bilirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olarak da bu görüntüler bana hiç şaşırtıcı gelmiyor.
1: Peki siz bilirsiniz, bir soru sorayım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir görüşmesi olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun?
2: Bir görüşme talebi olduğunu duydum. Fakat bu talep karşılandı mı, görüşecek mi, görüşmeyecek mi veya görüşmenin içeriği nedir inanın bilmiyorum. Ama böyle bir görüşme talebi olduğunu ben de duydum.
1: Yani Cemil Tugay Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor, böyle bir talepte bulundu. Bu görüşmenin olup olmayacağını bilmiyorsunuz ama.
2: Evet, evet.
1: Peki sizce Cemil Tugay neden görüşmek istiyor? Yani acaba hani CHP'ye mi geçecek? Yani CHP'den istifa etti, yeni parti kurulusu,
2: ya aslında şunu da söyleyeyim, hani hem yalancı durumuna düşmeyeyim, görüşme talebi var dediğim şey, bir görüşme planı var. Talep Cemil Tugay'dan mı geldi onu da bilmiyorum açıkçası.
3: bir görüşme planı olduğu söylendi. Talebin ne taraftan geldiği gerçekten malumum değil. O konuda...

0: Cemil Tugay'a da bilmediğim bir konuda belki zor durumda bırakmış olurum, onu da bilmiyorum. Ama görüşmenin içeriği CHP içerisinde konuşulanlara göre Cemil Tugay'ın CHP'ye dönüp dönmeyeceği üzerine olacak.
1: Bu dediğiniz önemli. Bir görüşme
0: Ama
1: planı
0: bunu da dediğim gibi
1: yapılmış. CHP'ye dönüş
0: eski
1: üzerine.
0: gazetecilerin söylemiyle kulis diyelim.
1: Yeni
0: Eski
1: gazetecilerde
0: gazetecilerin
1: de var o
0: söylemiyle
1: söylem.
0: kulis diyelim. Benim anlamlandırdığım şekliyle de siyasi dedikodu diyelim yani. Ne kadar gerçekliği var bilmiyorum ama bu konuşulan bir şey CHP
1: Olursa bu
0: içerisinde.
1: akşam mı bekliyorsunuz o görüşmeyi? Yarın mı bekleniyor? Yani Kemal Kılıçdaroğlu yarın da İzmir'de mi? Bilmiyorum planı, programı nasıl ama.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki programı zannediyorum İzmir'de değil. Çok emin değilim. O yüzden olduysa ya bugün olmuştur ya da bugün olacaktır diye tahmin
1: Ya
0: ediyorum.
1: oldu ya olacak, öyle bir plan var diyorsunuz. Sezin Hanım, bir bu görüntüler, yani acaba toplumda böyle bir tepki vardı, zamanla sönümlendi ve yerine İzmir'de CHP desteği mi bıraktı? Yoksa hakikaten dendiği gibi işte bir koruma ordusu var, yani etraftakiler de doğalıyla oluşmuş kalabalıklar değil mi sizce? Görüntüleri nasıl okudunuz?
2: Zaten mevzu bahis olan İzmir artık, yani en büyük kalabalığın toplanabileceği Kemal Kılıçdaroğlu için yer olması gereken yer. Kaldı ki oradaki yeni il başkanı Utku Gümrükçü de çok organize bir kişi. O kadar organize ki bir akşam kendisini biraz eleştirecek oldum. Sabaha telefonuyla uyandım, yani öyle diyeyim. Gayet her şeyden
3: Ne
2: eli
3: güzel
2: üstünde.
3: vatandaşla muhatap oluyor işte.
2: Evet, ya benimle bile muhatap oluyor. Yani çok
3: Estağfurullah.
2: önemli bir eleştiri de değil yani.
3: Hocam bilene demek.
4: Bence çok pozitif bir şey olmuş hocam.
2: Efendim?
4: Keşke herkes öyle arasa. Çok
3: evet.
4: Pozitif bir
2: Ya
4: durum
2: hayır,
4: bence.
2: şimdi organize bir kişilik.
3: Benim de
2: onu söylemeye
3: arasa. Ben çok
2: çalışıyorum.
3: sevinirim mesela. Bekliyorum.
2: Profesyonel bir şekilde
1: Kim, İzmir'den
2: ele
1: mi telefon
2: alıyor.
1: bekliyorsunuz?
3: Yok, İzmir'den değil canım. Yani benim televizyonda eleştirdiklerimle keşke beni arasalar mesela. Ben çok memnun olurum, açık
2: Evet,
3: söyleyeyim.
2: bundan sonra size devrediyorum.
3: Yok, CHP İzmir il başkanıyla benim bir alıp veremediğim yok da hani genel
2: Hayır,
3: olarak söyleyeyim.
2: genel, ya sonuçta organize bir kişilik. Dolayısıyla İzmir'de de bu iş daha profesyonel ele alınmış. Ama orada yani hakikaten de ciddi bir koruma ordusuyla geziyor Kılıçdaroğlu. Bu net. Yani baktığımızda mesela Özgür Özel daha tehdit altında bir kişilik olarak görülmesine rağmen, yani unutmayalım, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde yumruklu bir saldırıya uğradı vesaire. Ve daha o anlamda belki bir takım şeylerle karşılaşabilecek biri olmasına rağmen o mesela böyle bir koruma ordusuyla gezmiyor. Hatta fazla halkla iç içe, böyle geçtiğimiz günlerde işte bir muhabir mesela onu Kocaeli Kayseri ziyaretlerinde kalabalık arasında kalıyor falan, öyle görüntüler vardı. Yani o kadar yani kontrolsüz de bir kalabalık olabiliyor ki o. Ya şimdi onunla
4: Sayın Kılıçdaroğlu ama
2: karşılaştırdığımızda
4: 2-3 kez biliyorsunuz olaylar yaşadığı için
2: tabii
4: o yüzden
2: canım, tabii.
4: tedbirlidir.
2: Elbette geçmişte yaşadı ama şimdi durumlar biraz tersine döndü. O zamanki politik konjonktürde yok. O zaman işte PKK'yı desteklemekti vesaireydi, böyle şeyler söz konusu olabiliyordu. O
4: Bu kez de ama öyle diyorsunuz
2: saikle.
4: ama hain ilan ediliyor.
2: Evet.
4: Yani bir tarafta diyor ki sen hainsin diyor.
2: Bir de
4: Yani
2: tabii
4: asıl
2: PKK
4: kimin korunması
2: saldırısına
4: lazım?
2: uğramıştı Kılıçdaroğlu'nun kendisi falan. Neyse, yani sonuçta tabii eskiden bunları yaşadı ama bu kalabalık organik mi yoksa oluşturulmuş bir kalabalık mı? Şimdi burada önemli olan oy oranları ve oy oranlarına baktığımızda birazcık daha diyelim ki bugünkü CHP'ye sempatik bakan
1: Çok özür
2: araştırmalarda.
1: dilerim, aferin, affedin. Bu görüntüler yeni mi arkadaşlar? Anladım, tamam. Bu görüntüler yeni gelen görüntüler. Şu an yani dakikalar önce kaydedilmiş görüntüleri veriyoruz. Orada hakikaten böyle bir koruma kalabalığı da görüyorum. Basın
2: Bir
1: mensuplarının da
2: arbede hali
1: yarattığı
2: de
1: bir
2: biraz var.
1: arbede var gibi bir görüntü var. Bilemiyorum. Bana da uzak
3: Ama bu tarz
1: televizyon
3: şeyler
1: dedim.
3: oluyor biliyorsunuz. Yani tanınan bilinen kişiler bir yerlere gittiği zaman bu tarz arbedeler hep yani bir şarkıcı da böyle
2: Negatif
3: şeyler
2: kalabalık
3: yaşıyor.
2: da toplanabilir bu arada, yani
3: Ama negatif
2: onda.
3: kalabalık olsa herhalde belli olur ya. Bir slogan atılır onda kolların böyle kalkmasından inmesinden büyük ihtimalle
1: Ya orada
3: solayla.
1: hakikaten korumanın birilerine bir müdahalesi var gibi geldi de, çünkü bana buradan biraz televizyon bana da yaklaştırabilir miyiz değerli arkadaşlar? Siz
0: Koruma
1: de
0: yol açmaya çalışıyor
1: yol mu açmaya
0: zannediyorum orada.
1: çalışıyor?
0: Koruma kalabalıktan çıkmak için yol açmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları, ben hepsini de tanırım, arkadaşlığım da var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları çok uzun süredir zaten aynı sayıda. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz ana muhalefet partisi genel başkanlığından öte

0: son seçimin cumhurbaşkanı adayı. Haliyle cumhurbaşkanı protokolüyle korundu son seçimlerde de. Bir de biraz önce Türker Bey zannediyorum hatırlattı. Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın suikastine uğradı. Kucağında bir asker şehit oldu. Kemal Kılıçdaroğlu linç girişimlerine uğradı. Bir gecekonduda yakılmaya çalışıldı. Bir de yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bu son biraz önce anlattığımız sebeplerle korumanın ciddi olması gerekiyor. Çünkü tabii ki asla yeni partili hiçbir yöneticinin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı böyle bir fiili şeyi kışkırtması düşünülemez ama durumdan vazife çıkartan çok da deli olur sokaklarda, özellikle siyasette. O yüzden de böyle korunması normal ya.
1: Peki. Sezin Hanım buyurun, böldüm
2: sizi. Şimdi burada bizim aslında tartışmamız bu anlamda organik bir tartışma mı, belki buna bakmak lazım. Çünkü zaten çok sevilen ve çok büyük ilgi gören bir liderle ilgili bizim bunları konuşmamıza gerek kalmaz. Öyle mi böyle mi diye. Şimdi neyse ne, önümüzdeki dönemde daha çok da ortaya çıkar ama daha önemli veriler tabii ki oy oranları. Ve o oy oranlarına baktığımızda da ana gövdenin yeni partiye doğru kaydığını görüyoruz. Doğruya doğru şimdi. Burada Genar'ın verilerinde %64 Abdülkadir Selvi öyle yazmış. Ama diğer başka verileri de baktığımızda yaklaşık 65-70'lik bir kitle CHP'nin oy oranından bir ana gövde olarak koparak yeni partiye geçiyor. Şimdi yeni partinin oy oranı, o durumlar ayrıca tartışılır. Ama şimdi en CHP'ye sempatik anketlerde bile %9 civarında görüyorsak ve daha biraz bana kalırsa sarih anketlerde yaklaşık 3-4 gibi civarlarda. Hadi biraz cömert davranalım, 5 diyelim.
3: 5 gibiler de var çünkü.
2: Tamam, öyle diyelim. Ama yani bunlar şimdi olacak rakamlar değil. Baraja dahi yaklaşamayan rakamlar. Anahtar parti vesaire zaten neredeyse...
4: Ama o işte rakamlara kalsak yeni parti %60'lara falan gösterenler oluyor biliyorsunuz.
5: Zaten Kılıçdaroğlu da...
4: Kılıçdaroğlu da %60'lara
5: seçiliyordu. Kılıçdaroğlu da şimdi Cumhurbaşkanıydı aslında anketlere baktığımızda.
2: Hayır, şimdi, tabii ki...
4: CHP'nin tabelasında %10 Anadolu'da verecek var. Efendim? %10 alabilir CHP. CHP'nin sırf tabelası var diye Anadolu'da böyle bir potansiyeli var.
2: Yok.
4: Ya en kötü CHP biliyorsunuz %9'la baraj altında kaldı. 9 küsürle.
2: Şimdi başka bir durumdayız ve böyle bir sempati yok. Bu da zaman içinde görülür.
4: HDP'nin %8 aldığı zaman.
2: Ya yok. Böyle bir şey, bu durum yok. Hatta bu %3'lük hadi 5'lik diyelim kitlenin yarısı da yeni partiye daha sempati duyan, yani şu an kafa karışıklığında veya kopabilecek bir kitle. Ya bu önümüzdeki dönemlerde daha
0: netleşir. Sizin Hanım şey gibi oldu. Ciğer buradaysa kedi nerede gibi oldu yani. %3 bıraktınız, onun da yarısını İyi Parti, yeni partiye bıraktınız. Geriye hiçbir şey kalmadı.
2: Ya hiçbir şey kalmadı. Mesele de o zaten. Bana ya benim öngördüğüm ve maalesef de gerçekleşmekte olan bu.
0: Anketlerde
2: çünkü
0: böyle bir gerçeklik
2: burada,
0: yok.
2: CHP'nin bir şey ne ortaya koyuyor? Şimdi CHP'ye niye oy verilsin? Sadece 6 ok var. Tamam, ben oraya oy veriyorum gibi bir yönelim, varsayım, çok bir şey getirmiyor. Burada CHP'nin yeni ortaya koyduğu politika nedir? CHP'nin gerçekten farklı yapacağı Kılıçdaroğlu döneminden sonra, bu kadar yıldan sonra nedir? Bir de üstüne mutlak putlan oldu ve mutlak putlan zaten negatif, Türkiye genelinde negatif karşılanan bir karardı. Onun üstüne başka şeyler yapıyor olmanız lazım ki bu noktaya kadar da zaten yapılmış gibi gözükmüyor. Yoksa yani burada tabii ki istiyorsanız bir hayal satabiliriz yani. Kılıçdaroğlu işte %48 oy aldı, şimdi de alır aslında o piromuz vesairemiz. Böyle değil ama yani bunun toplumda bir karşılığı yok ve CHP seçmeni de, ya Türkiye genelinde zaten seçimler çok ciddiye alındığı için bir okuryazarlık var. Herkes sağduyuyla, toplum geneli neyin ne olduğuyla ilgili bir tahayyül oluşturuyor. Ya bugün mesela CHP iktidara mı daha yakın, yoksa muhalefete mi daha yakın, muhalefet içinde mi ya da bağımsız mı gibi bir soruya da ağırlıklı olarak iktidar deniyor. Şimdi böyle bir
3: anket var mı elinizde?
2: Var. Yani bu ay yapılmış bazı veriler, anketler var. Mesela DEM Parti ile ilgili daha, gene iktidara yakın diyenler daha fazla, fakat bağımsız diyenler gibi bir kitle var. Mesela CHP ile ilgili öyle bir kafa karışıklığı yok. İktidara daha yakın diye net bir fikir oluşmuş.
1: Bunun künyesi ne? Bu önemli bir
3: Evet, çok
2: daha yeni daha yeni kamuoyuna açıklanır önümüzdeki dönemde. Bu Ankara araştırmanın Ankara'nın verileri. Ya kendileri açıklayacaklardır zaten.
1: Ya böyle anketleri
2: ama önemli olan dediğim gibi yani en külliyatlı CHP kredi açan anket bile %9 gibi rakamlar buluyorsa burada bir sorun var demektir. Bu sorunu da görmek lazım, teşhis etmek lazım. Ve CHP seçmeni de sadece geçmişin CHP seçmeni diyelim hatta. Orada bir altı oku gördüm. Tamam ben burada ne olursa olsun veririm niye desin? Gerçekten niye desin? Tam tersi çok sorgulayan bir...
4: Şundan diyebilir mi Sezin Hanım? Biz neden şu kalabalığı şöyle okumuyoruz hiç? Ya kardeşim CHP'liler buraya gitmiş çünkü acaba Sayın İmamoğlu hakkındaki iddialardan rahatsız olanlar gitmiş. Asıl şuna mı şaşırmalıyız? Belki de şuna şaşırmalıyız. Özgür Özel'e giden kalabalıklar nasıl gidiyor kardeşim? Bu kadar yolsuzluk iddiası varken nasıl gidiyorsunuz kardeşim? Niye demiyoruz da Kılıçdaroğlu'na giden kalabalığı?
2: Ona o kalabalık
4: diyoruz ki ya bu kalabalık nasıl gider diyoruz. Bak ya aslında biraz sosyal medyada yankı odasında hapsolmuş şeyi görüyoruz. Pirom pirom dediniz az önce. Hani öyle deniliyordu. Bunu yeni partinin seçmeni söylüyordu. Yani CHP'nin seçmeni aynı saçma. Pirom pirom pirom dedi.
2: İşte öyle deyip de ondan sonra
4: önce
2: böyle
4: Muharrem İnce,
2: da
4: Muharrem İnce,
2: ihanet duygusu daha da güçlendiriyor hani, diye de okuyor.
4: Acaba şuraya giden kitle Sayın İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarından rahatsız olmuş olamaz mı?
0: Sezin Hanım.
4: Olabilir. Bence olabilir. Çok doğal bir şekilde olabilir. Ya imam... yani bunu küçümsemeyelim bence. Bak burada yanlış bir hocam okuma olabilir. Belki de toplumun bir kesimi gerçekten de bu iddialardan yeni partinin bir kesimi rahatsız.
2: İşte yani o da Kılıçdaroğlu'na koşmalarını diyelim ki var diyelim ki sizin dediğiniz öyle olsun. Kılıçdaroğlu'na koşmalarını gerektirmiyor ama. Çünkü ayrıca mesela bugün Muhittin Böcek'le ilgili bu kadar iddialar
0: var.
2: Muhittin Böcek'in
0: geleceğin
2: altından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasını şekillendiren Ekrem İmamoğlu da değil, Özgür Özel de değil.
4: Belediye başkanları tek tek sayacaksak hocam İmamoğlu ve Özgür Özel'in o kadar çok belediye başkanı yaptığı kişi hakkında iddia var ki. Ya oraya girersek orada çıkamayız oradan ben size söyleyeyim. Orada Sayın İmamoğlu ve Sayın Özel'in yani de çok desteklediği başkan adaylarının daha sonra ne iddiaları
2: burada
4: çıktı.
2: Burada mesele sizin dediğiniz gibi ya işte CHP'de çok büyük yolsuzluklar oldu. Ondan dolayı ben Kılıçdaroğlu'na yönelmeliyim gibi bir algı da oluşmuş değil.
4: Onu acaba bunu söyleyeyim. Daha çok İstanbul'un böyle lüks semtlerinden, elit semtlerinden bakınca mı böyle okuyoruz acaba?
2: Yok,
4: Anadolu'ya inince ne görüyoruz acaba?
2: Yok hayır ben...
6: Sena Hanım herkes girecekse ben de bir şey söyleyebilir miyim?
2: Sayın Tatlıcı'nın CHP... Ben sadece verilerle değerlendirdim.
1: Bayağı konuşmadık bekliyoruz.
2: Peki bir dakika.
6: Tek tek
2: bence de evet yani gereksiz bir şey oluyor. Saatim oluyor. Tamam.
6: Sezin Hanım'ı bir dinleyelim. Sonra benim de hepimizin diyecekleri var.
1: Tamam peki şöyle Sezin Hanım tamamlayın.
6: Sezin kesilince sözü. Hani biz de girelim mi arayı diye uyarayım dedim.
1: Girin buyurun siz de girin. Bana mı dediniz ben burada tartışıyoruz.
6: Hayır hayır ben Sezin Hanım'ı dinlemek istiyorum.
2: Yok dedim diyeceğim. Yani ben sadece veriler üzerinden okuyarak söylemeye çalışıyorum. Tam tersi gerçekten de objektif bir resim oluşturmaya çalışıyorum. Yani, tamamen de bu. Yoksa niye sosyal medyaya artık ben çok daha az bakıyorum. Kusura bakmayın sosyal medya tartışmalarından da çok haberdar değilim o açıdan.
1: Anadolu ne diyor? Ben Mustafa Balbay sizinle çok program yaptım. O nedenle bir sorayım size o zaman. Siz nasıl okuyorsunuz? Sonra stüdyoya dönüp devam edeyim. Çünkü Anadolu'da
6: ama siz... Şebnem Hanım konuşmadı. Ben Şebnem...
3: ben de konuşmadım Mustafa Bey, ben de konuşmadım.
1: Buyurun Mustafa Bey, evet. Buyurun. Sizin her zaman
6: ağırlayamıyoruz.
1: Biz söyleyelim burada devam edeceğim. Bir de biz burada stüdyodayız, hararetli tartışıyoruz. Orada Ankara'da kalınca Kemal Bey giriyor ama siz biraz dışarıda kaldınız. Buyurun.
6: Yok yok ben bir bütün olarak Sezin Hanım'ı dinlemek istedim. Sürekli sözü kesilince... Hani doğrusunu isterseniz hani kesiliyorsa ben de keseyim bir kere şöyle söyleyeyim dedim. Biraz da Sezin Hanım'ı dinlemek istediğim için.
2: Ben istikrarımı doğru.
6: Diğer arkadaşlar konusundan sıra gelince
4: bir bütün olarak fikrimizi belirtmek amacıyla araya girdim.
2: Peki. Semtlere yatkışsınız.
1: Size tek bir soru soracağım.
2: İnşallah.
1: Mustafa Bey. Oradan yanıt alacağım. Burada onu sonra tartışırız. Siz de istediğiniz zaman katkı sağlamak istiyorsanız Kemal Bey de siz de oradan katkı sağlayabilirsiniz başkentimizden. Anadolu'da ne olursa olsun altı oku görüp altı oka oyunu verecek bir kitle var mıdır? Var yoksa yok mudur? Bu kitle değişmeye mi başlamıştır?
6: Şimdi tabii diğer arkadaşların daha hiç konuşmamışken uzun değerlendirme yapmak istemem. Kısaca şöyle en azından giriş olarak vurgulamış olayım.

0: Bir defa ben de Anadolu'yu dolaşıyorum. Son iki ilden geldim. Bir defa bir değişim arzusu var Anadolu'da. Bu iktidarı değiştirmek istiyor. Şu aşamada da en yakın kişi Yeni Parti görünüyor. En yakın parti. Zaten bunu iktidar medyası da tümüyle, hani iktidarı destekleyen arkadaşlarımızın konuştuğu medyada ana hedef olarak zaten Yeni Parti'yi seçmiş durumda. Bir defa denge böyle kuruldu. Yani AKP ve karşısında Yeni Parti var. Bu böyle gidecek görünüyor şu anda. Yani ileride değişir. Yeni Parti bu rüzgarı taşır taşıyamaz, ayrı konu. Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi bambaşka bir sıçrama yapar, ayrı konu. Ama şu anda böyle bir durum
1: Peki.
0: var. Bu birincisi. İkincisi,
1: Buyurun.
0: ben 15 bin köşe yazısı yazdım Sena Hanım bugüne kadar. Meslek yaşamın 46. yılında. Bunun 5 bini solda birlikte ilgili. O dönemleri, o sancıları çok yaşamış bir kişi olarak söylüyorum. Bu toplum Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabelasına aşık değil. Kızınca kızıyor. Destekleyince destekliyor. Evet, seni çok seviyorum ama oy vermem diyor. Gerçekten ciddi sorgulayan bir toplum. Sadece bir örnek vereyim. 1994 seçimlerinde, yerel seçimlerdi ve tam işte SHP, işte biraz iktidar ortağı olabilir duygusu vardı. Ve birinci parti solda SHP'ydi %16 ile. İkinci DSP'ydi %10 ile. Üçüncü CHP'ydi %4,5 ile. 1900, yani 2001, daha doğrusu 1999'dan sonraki 1999 seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi %8,7 oy aldı. Ve o dönem, o seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin baraj altı kalmasının bir nedeni, o gün tartışılan bir konu olduğu için söylüyorum. Mümtaz Soysal örneğin ayrılmıştı CHP'den ve oradaki arkadaşlar, tırnak içinde söylüyorum, safraları temizledik demişlerdi. Yani böyle bir arınma isteği çok da iyi gelmiyor. Şimdi ise yani bu tartışmaların devamında ben Sayın Akıncı'nın değerlendirmelerine katılmıyorum. Tabii ki düşüncelerine saygım var. Ama bu toplum bir defa Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra en çok bir ayda unutulur demişlerdi. Sevgili, kulaklarını da çınlatayım. Karşılaşınca da selamımı da veririm. Sena Hanım, siz de bilirsiniz, ben diyaloglarımı da şey yapmam.
1: Elbette.
0: Abdülkadir Selvi bugüne kadar en az 10 kez Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun bitişi diye yazdı. Ama bitmedi. Gelinen noktada hala şu anda hem Yeni Parti hem Türkiye siyasetinde bir unsur. İçinden geçtiğimiz dönemde bu toplum İmamoğlu davasını yolsuzluk davası olarak algılamadı. Ezici bir çoğunluğu. Tabii ki algılayan da vardır ama ezici bir çoğunluğu. Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen hala yüksek bir oran bu yolsuzluk davası değil diyor. Düşünebiliyor musun? Savunma için hazırladığı metnin kitap haline getirilmesi yasaklandı. Yani fotoğrafları yasak, resimleri yasak, görüntüsü yasak, sesi yasak. Şimdi kitabı yasaklandı. Siz ne derseniz deyin. Anadolu bunu, toplum bunu alıyor. Not ediyor. Günü geldiğinde de belli bir cevabını veriyor ama sandıkta veriyor. Bu da çok sağlıklı bir şey. Sandıkta vermesi. Ve o sürece giden bir yolun içindeyiz. Ben bu şekilde
1: Elbette.
0: değerlendiriyorum. Ve birincisi, yolsuzluk olarak büyük çoğunluğu toplumun bu davaları yolsuzluk davası olarak algılamamakta. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu aşamada belli bir direnç varken, belli bir Özgür Özel 100'den fazla miting yapmış, Anadolu'nun her yerine gitmiş, Bayburt'ta bile miting yapmış. Böyle bir anda Kemal Bey'in arınalım deyip bir butlan kararıyla CHP'nin başına geçmesinden sonra ana gövde yeni partiye geçti. Demokrasilerde millete kızılmaz. Millet hiç kimse zorlamayla geçmedi. Hiç kimseye geçmezseniz başınıza şu gelecek denmedi. Ama böyle bir doğal akış yaşandı. Şimdi bu doğal akış oturacak yerine. Ben bu oturmanın da Ekim-Kasım aylarında büyük ölçüde netleşeceğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Merve Şebnem Hanım, yani böyle Anadolu'da kızınca kızıyor. Öyle CHP'yi gördüm, altı oku, oyumu basayım demeye de biliyor der Mustafa Balbay. Artık AK Parti ve Yeni Parti yarışı mı olacak Anadolu'da mesela sizce?
2: Şimdi bence bizim vatandaşımızın öyle tabii ki de böyle partilerin kemik kitlesi var diyoruz ama İster AK Partili olsun, ister CHP'li olsun, kızınca kısıyor, cezalandırınca cezalandırıyor. Eğer öyle olmasaydı işte 2024 yerel seçim sonuçlarında da daha farklı bir tablo gördük. Yani böyle sürekli aynı çizgide ilerlerlerdi. Ama daha önemlisi böyle bir ana kemik var ya, o böyle değişmeyen ve sürekli sabit gördüğümüz o yüzde. O yüzdenin nasıl hareket edeceğini zaten konuşuyoruz şimdi.
1: Kaçtır o yüzde sizce CHP'de?
2: Ya bunu bilemiyorum gerçekten, çünkü ben böyle yani en objektifim diyenin dahi veri setinin çok değişken olduğunu düşünüyorum. Ve yani bugünden zaten bir anket sonucunu konuşmak, çok belirsiz, kamuoyu araştırmaları gerçekten çok yetersiz. Ve yani bence yöntemlerimiz de zor.
1: Sonuçta CHP yani... 10 yıllardır var olan bir parti ya, bir kemik kitlesi oluştuysa oluşmuştur ve az çok tahmin edilebilir.
2: Mesele şu, benim için de mesele şu, ayrılanları ve yeni partiye geçenleri, belki Ekrem İmamoğlu'nu biraz kenara koyabiliriz, o da zaten yeni partide de biraz kenara konmuş vaziyette, ama ben diğer yani milletvekillerinin tamamını CHP'den ayrı görmüyorum ki, vatandaş görüyor mudur? Yeni partiyi CHP'den ayıran nedir? Ya bu sorunun cevabı var mı? Vatandaş,
0: hangi
2: yeni
0: parti?
2: Sadece politika değil aslında. Yani zorla ayrıldıkları. Yani butlan kararı vesaire falan birbirini tetikleyen bir süreç olmasaydı bugün burada olunacak mıydı? Yani mesela yani Mustafa Balbay'ı düşünün şimdi. Mustafa Balbay'ı yıllardır izleyen, okuyan seçmen. Onu CHP'li değil, CHP'nin karşısında biri olarak düşünüyor mu? Hayır. Bu yaşananların sonucunda bu noktaya gelindiğini düşünüyor. Dolayısıyla seçmenin kararını bence o altı ok vesaire belirlemiyor. CHP karşıtlığı değil. Bugün mevzu CHP'de yaşanan olaylarda hangi tarafta duruyorsun? Ve bu yani zaman içerisinde de değişebilir. Fikirleri bu arada yani çok fazla işte biliyorsunuz, belki bugün de konuşacağız. İşte yolsuzluğa dair fuş bilmem ne pek çok. Yani böyle şey gayri ahlaki konu da çıktı. Ve dönüp baktığımızda anketlerde o kadar da belirleyici olmadığını görüyoruz. Şimdi burada anketler yanılıyor. Ve vatandaşın oradaki kantarı çok sert tartıyor ve anketler bunu görmüyor. Ya da anketler söylüyor ve yani vatandaş buna inanmıyor.
1: Son iki seçimde özellikle bunu hakikaten gördük. Anketlerin dediğinin birebire yansımadığını. Evet. Yani yerel seçimde
2: ya
1: de gördük.
2: Mesela şu meselede kalabalığı konuşuyoruz ya Sena Hanım. Eğer figüran meselesi, bu skandal diyeceğim artık. Figüran skandalı yaşanmasaydı İstanbul'da. Bugün biz de şunu tartışıyor olabilirdik. Acaba anketler doğruyu söylemiyor mu? Ama figüran meselesi herkes de öyle bir algıya sebep oldu ki. Ya bu gerçek mi, yapay mı? Elbette Sezin Hanım'ın söylediği doğru. Utku Bey gerçekten çok organize bir kişi. Sadece İstanbul'da, ilde değil, ilçe bazında da yani uzun süredir, bayağı bir zamandır çalışıyor. Hatta programı çok titizlikle hazırlamışlar. Yani burada bir... Bu arada şu da var, yani İzmir'den bahsediyoruz ve ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na kızgın ve belki de yeni partiye oy vereceğini düşünse de ya o fotoğraf karesi, Kemal Kılıçdaroğlu'ya bir fotoğraf çekilmek vesaire insanlar için, vatandaş için bunlar da değerli. Her şey illaki duvara hain yazmak, masa, sandalye, cam kırmak değil. Belki farklı bir görüşe sahip ama bunu yapabilir. Mesela AK Parti'den ayrılanlarla alakalı da Ahmet Davutoğlu'yla bir vatandaş Erdoğan'ı destekledi diyelim, niye gitti deyip de yani şehrine geldi diye elini sıkmadı mı, bir fotoğraf vermedi mi? Bunlar çok olağan. Bence bizim vatandaşı okumamızla onların meseleyi okuması farklı. Sonuçta Ankara'da yıllarca siyaset yapmış, CHP'ye de genel başkanlık yapmış birisi geliyor. Ha ama bir de şu tarafı var tabii. Yani sonuçta yerelin de bir dinamiği var. Bakın Cemil Tugay'ı konuşuyoruz ama... Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun programında esas görünen önemli programdaki noktalardan bir tanesi yarın sanırım Tunç Soyer'i ziyaret edecek olması. Ve içeride tutuklu olan Şenol Bey'di sanırım. Hı hı. Eski CHP il başkanını da ziyaret edecek olması. Burada hem o kooperatif mağdurları meselesinin, hem Tunç Soyer'i desteklerken aslında mağdur olanların, çünkü hani içeriye girdiği için onlara da çoğunlukla Türkiye'de mağdur deniyor ya, o mağdur aileler. Ya pek çok kesim var. Burada bir şekilde yani kendini ifade etmek isteyen, görüşmek isteyen, bir şey söylemek isteyen ya da en basitinden bir fotoğraf çektirmek isteyen, onu görmek yani isteyenler de olabilir.
1: Siyasetçi ile siyasetçi derdini anlatmak isteyen bir vatandaş da olabilir diyorsunuz.
2: Evet, o olabilir da yani, ama yani vatandaşların da yani herkes şurada bence. Daha zaman var. Elbette ki mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na kızanlar da vardır. Özgür Özel'e kızanlar da vardır. Gönülden daha farklı yerde duranlar da vardır. Ben dışarıdayım ama ben bile benim okumamın, yani CHP'li biri değilim. CHP'yi objektif okuduğumu yine de söyleyemem. Çünkü konunun iki tarafı da bana eşit mesafede. Kimsenin bunu söyleyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü günlük veri akışımız sürekli fikirlerimizi değiştiriyor. Ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun da süreci bazı noktalarda doğru yürütemediğini düşünüyorum. Doğru yürütemediğini de kendi fikrime göre değil. Ya şöyleydi madem, bunu böyle yapsaydı falan değil. Durduğu bir yer var ve onu anlatma konusunda bence eksik kaldı. Bugün hala doldurması gereken çok boşluk var. Bugün hala arınma dedi ama devamını getirmedi diyoruz. Yani devamını vatandaş açısından getirmedi. Her şey savcılığın dosyaları vesaire. Hatta son gelişmelerde şunu da söyledi. Ya kendi iç değerlendirmeleri yapılıyor malumunuz. İşte belediye başkanlarıyla vesaireyle alakalı. Şimdi biraz iş şuna dönmeye başladı. CHP'de kalan belediye başkanı yani arınmış sayılıyor, temiz sayılıyor, partinin iç denetiminde temiz gözüküyor. Diğerleri yeni partiye geçenler öyle değil. Biraz bu meselenin tamamı altını
3: CHP'den
2: dolduruyorlar
3: de
2: falan.
3: Oldu ya. CHP'den de alınanlar oldu. Erdal Beşikçioğlu alınmadı mı CHP'deyken?
4: Evet, CHP'deydi.
1: CHP'deydi.
2: Evet.
3: Yani işte...
4: Yani sadece yeni partilerden alınmadı.
2: Evet ama orada bir tamam da yani orada bir açık açık şey pozitif çıkan bir uyuşturucu meselesi vardı. Artık hani çok somuttu. Çok somut bir gerçekliği var.
3: Alındıktan sonra çıktı ama yani anlamadım.
2: Ya ben şunu söylüyorum. Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son süreçte tam neyi anlamadığınızı anlamadım. Ben de orayı anlamadım ama.
1: Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun
2: daha doğrusu CHP'de belediye başkanları ile ilgili yürüttükleri süreç şuydu ya. Yani biz kendi içimizde bir süreç yürüteceğiz. Evet, yargı süreci var, buna da bakacağız ama kendi iç denetimimiz bizim için önemlidir. Şimdi yargı sürecini siz baz almıyorsanız eğer karşı tarafı baz almadığı için nasıl suçlayabilirsiniz? Birbiriyle yani örtüşmeyen, biraz daha böyle CHP'nin içinde kaldığı zaman tamam o suçlu değil, ona karşı yargının siyasi bir tutumu var ama yeni partiye geçenler için hayır, yargı haklı, burada bir sorun ve yozlaşma var denmesi de çok mantıklı gözükmüyor bana. Onu demek istedim. Anlaşılabildi mi? Tamam. Evet, özetle buradayım yani.
4: Alihan Hocam, ben iki cümle ekleyeyim. Çok hadi girdim araya, özür dilerim.
1: Daha Alihan Hocam konuşmadı, siz ne ekleyeceksiniz?
4: Unutmadan iki cümleyi söyleyeyim.
1: Buyurun, peki.
4: Şimdi Mustafa Bey dedi ya hani 99 seçimden örnek verdi. Siz de kemik kitleden bahsettiniz ya partilerin. Elbette her seçimin ayrı bir dinamiği vardır ama mesela 99 seçimlerinde ben neden hani CHP'ye sadece tabelasına oy verebilecek bir kitle var derken şunu kastediyorum. 99 seçimlerine gidelim. Bülent Ecevit... Merhum Bülent Ecevit, Öcalan'ı getiren Bülent Ecevit inanılmaz bir rüzgar esiyor. CHP o halde bile 8.7 aldı. Yani öyle bir kitle var. İnanılmaz bir rüzgar var. Ecevit'in arkasına gelen bir rüzgar var. Tabii bak her seçimin ayrı dinamiği var dedim ama 2002 seçimlerinde o DSP %1'e indir. CHP'yi baraj üstüne çıkaran
2: Bey,
4: bir kitle
2: bence
4: var.
2: Bence CHP'de yani bir kurultay, kendi kurultaylarını, Yargıtay kararı ne olursa olsun kurultayını yapacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu sadece gemiyi limana taşıyacak mı? Yani bir sonraki genel başkan yine kendisi mi olacak? Aday olacak mı? Olmayacak mı? Yerine diğerleri diyelim ki yeni vardı, partide doğru kaldı. Yeni bir başka isme kapılarını açacak mı? Bunların hepsi bence belirleyici olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadığı, başka bir ismin olduğu bir CHP'nin anketlerdeki şansı benim düşünceme göre, subjektif okumama göre daha fazla olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi, gitmeyecek mi bir bakalım görelim diyenlerin şu anda daha yuvarlak bir okuması vardır. Kemal Kılıçdaroğlu kalıyorum derse belki o bugün %5'lerde evet olduğu düşünülen
1: yani siyaset
2: oylar %3'e bile düşebilir,
1: çok
2: bilemiyoruz.
1: Çok değişebilir
4: bir kemik kitlesi var diye ben özellikle 99'a
1: ya mesela şu da dendi bu süreç ilk başladığında Alihan Hocam. Bir CHP bir markadır ve milletvekillerinin geçişi o kadar da sayıca çok olmayabilir. Ama gelinen noktada yeni partiye Geçen milletvekili sayısı neydi? Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Erdem sen de uyar. Fazlaca bir milletvekilinin geçtiğini gördük. Birazdan sayıya da bakarım. Peki tabanda 91. Durum?
0: 91. Buyurun. 91 milletvekili.